0: eliyle Anadolu'muzda Şah-ı Nakşibendilerin, Abdülkadir Geylanilerin, Yunusların ellerinden ellerine taşınarak getirilen, ocaklarımızda şekillenen o iman ateşinin son ocağı olan Nizam-ı Alem ocaklarında yeniden o imanı tutuşturacak olan Anadolu'muzun alperenlerine buradan selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum.
1: Bir hayalim var diyordu. Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i, başı örtülü, başı açık, birlik olalım. Ay yıldızlı bayrak altında şerefimizle yaşayalım.
0: Bir hayalim var. Bütün vatandaşlarımızın ay yıldızlı bayrağın altında şerefle yaşadığı bir Türkiye hayal ediyorum. Bir hayalim var. Başını örtenle açanın aynı üniversitede yasaksız, kavgasız, kardeşçe yaşadığı bir ülke hayal ediyorum. Bir hayalim var. Kürt Türkmen, Alevi Sünni ayrımı olmadan, zengin fakir, yoksul, ayrıcalığı görülmeden, imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir Türkiye istiyorum. Kısacası, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar kaynaşmış, güçlü bir Türk dünyası hayal ediyorum.
1: Bu yüzden hayal hareketinin ediyorum. Adına Büyük Birlik demişti Yazıcıoğlu. Yol arkadaşı Alperenlere çizdiği rota da belliydi.
0: Ben dava için adamışım kendimi. Bir doğrunun imanı bin eğriyi düzeltir. Zulüm Azrail olsa hep hakkı tutacağım. Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir.
1: Muhsin Yazıcıoğlu 1954 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde çiftçi bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Kendi tabiriyle o hormonsuz bir Anadolu çocuğuydu.
2: Hormonsuz Anadolu insanıyım. Onun için sizden birisi olarak buradayım.
1: İlk ve orta öğrenimini Şarkışla'da yaptı. 1968'de daha 14 yaşındayken Şarkışla Genç Ülkücüler Hareketi'ne katıldı. 1972'de Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde yüksek öğrenimini tamamlamak üzere Ankara'ya geldi.
2: 14 yaşımda bir lise öğrencisiyken başladım bu mücadeleye. Lisenin duvar gazetesini ben çıkarırdım.
1: Muhsin Yazıcıoğlu 1977-78'li yıllarda Türkiye'de sağ-sol çatışmalarının yaşandığı çalkantılı bir dönemde Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yaptı. Muhsin Yazıcıoğlu, Milliyetçi Hareket içerisinde önemli görevler aldı. Geniş bir kitle üzerinde etkisi vardı. Teşkilat içindeki farklı duruşuyla kısa sürede sivrilen Yazıcıoğlu, MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in de sağ kolu, manevi evladıydı. 1980 yılına kadar da MHP'de Genel Başkan Müşavirliği görevinde bulundu.
3: Üniversiteler öğrenci olaylarına sahne olmaya başladı. Arkasından öğrenci olayları üniversiteyi aştı. Bu defa mahallelere gitti. Mahallelerde kurtarılmış bölgeler ilan edildi. Ve belli düşüncelere sahip insanlar o mahallelere sokulmadı. Sokulmayınca işte bu defa da o mahallelerde karşı görüş aynı tarzda örgütlenme ihtiyacını duydu. Ve netice itibariyle kavga kavgayı çekti, fikirler unutuldu. Bu sefer varlığımızı koruyabilmek için kendimizi savunmak ihtiyacı duyduk. Savunmak ihtiyacı tabii savunmaya göre kendimizi yapılandırma ihtiyacını getirdi.
4: Bugün dolarımızla oynayanların, işte dövizle oynayanların, dört cephede

0: örgütlerini başımıza müsallat edenlerin kumpası ve tezgahıydı. Bu kesin.
1: O zaman devletin bu işlerde biraz zayıf kalıyordu ve mecburen meşru müdafaa hakkını kullanmak mecburiyetinde kalıyordum. Yani okullar işgal edilmişti, yurtlar işgal edilmişti. Bu kavganın içerisinde ister istemez biz de meşru müdafaa hakkımızı kullanarak o olayların içerisinde olduk. Bu manada sütten çıkmış ak kaşık gibi, işte olaylarla bizim ilgimiz yoktu, biz bunların dışında filan değildik. Bilakis içindeydik. İçinde olmaktan da hiçbir şekilde rahatsızlık duymadık. Çünkü bir ihanet vardı. O ihanete birilerinin dur demesi lazımdı. Denmiyordu, biz dur diyorduk.
2: Takvimler 12 Eylül 1980'i gösterdiğinde ülkede giderek tırmanan gerginlik ve kaos ortamı askeri darbeyi de beraberinde getirmiş. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koyduğunu açıklamıştı.
3: Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
4: Marksist öğrenci hareketlerinin Türkiye'ye yansıdığı ve Türkiye'de de üniversitelerin ihtilal alanı, prova alanı haline getirildiği bir dönemde adeta içine geldik, girdik. Anadolu'nun çocukları olarak biz okumaya, tahsil yapmaya ve ülkemiz için bir şeyler yapmaya gelmiştik. Ama önümüzde İstiklal Marşı'na şövenizmin simgesi diyen, bayrağa karşı hareket yapan ve Türkiye'nin özellikle milli değerlerine, milletin milli değerlerine karşı hakaret eden ve üniversiteyi anarşi içerisinde çeken bir şeyle karşı karşıya kaldık. İşte orada tabii ki refleks olarak da ülkücü gençlik aynı Kuvayi Milliye Hareketi'nin olduğu gibi kendisini savunma içgüdüsüyle harekete geçmiştir ve bir anda kavga 12 Eylül'lere kadar yayılarak gelmiştir.
2: İhtilali izleyen aylarda darbe ortamının oluşmasından sorumlu tutulan siyasi liderler ve öğrenci liderleri tutuklanıp cezaevine gönderilecekti. Tutuklananlar arasında Muhsin Yazıcıoğlu da vardı.
5: Cebeci'deki Atatürk öğrenci yurdunun önünde gözümü bağlayarak araba değiştirdiler. Oradan Mamak garnizonuna götürdüler. Önce darp yapıldı. Sonra arkasından hemen kollarımdan bağlanarak bir kalas üzerine yatırılarak cereyana verildim.
1: İşkenceler oldu. Bu işkencelerde aynı zihniyet herkesi potansiyel hain ve katil olarak görerek aynı zulmü hepimize yaptılar. O mahkemelerde yargılandık. Hepimiz idamdan yargılandık o zaman. Rahmetli Muhsin Başkan da dahil. O kürsüde bir elime ayı, bir elime güneşi verseler vallahi davamdan vazgeçmem deme yiğitliğini gösteren insandır.
6: Bir zamanlar ilim irfan yuvası olan, ülkemize yüzlerce, belki binlerce aydın yetiştiren bu yaşlı taş bina, ne acıdır ki bugün başka bir amaç için gençlerin hizmetinde.
7: İki numaralı tutuk evi sabah yoklamasında
8: 178 mevcutla görüş ve emirleriniz hazırdır komutanım.
9: Teşekkür ederim.
8: Sağ olun komutanım.
9: Günaydın arkadaşlar.
2: Cezaevi koşulları ağırdı. Muhsin Yazıcıoğlu 8 Mayıs 1983 Anneler Günü'nde Mamak cezaevindeydi. Savunmasını yazmayı bir kenara bırakıp annesi Fidan Hanım'a Anama Mektup adlı şiirini kaleme alacaktı.
10: Bugün 8 Mayıs Anneler Günü.
9: hatırlanıp kucaklanıyormuş anne ve sevgili.

0: Kalplerde şefkatle tam koca bir gün hatırlanıp kucaklanıyormuş anne ve sevgi. Ben seni bugün hatırlamadım anne. Sana karşı sevgim aynıydı yine. Benim sevgim sığmaz ki öyle bir güne. Bir ömür de olsa doyamam sevgini.
1: Cezaevi günleri Yazıcıoğlu'nun hayatında büyük değişime yol açtı. Devleti kurtarmak için sokağa sürülen ülkücüler Mamak cezaevinde devletle yüzleşiyordu. Sokakları paylaşamadıkları solcularla birlikte 2,5 metrekarelik aynı hücreleri paylaşacaklardı.
2: 3 solcu 1 ülkücü kalıyorduk. Diyoruz ki bizi 3 solcuyu bırakıyorsunuz. 3 tane tek tek koyacağınız ülkücülerde. Üçümüzü de bir koyun. Hayır, karıştırıp barıştıracağız sizi diyorlardı.
3: Acılarla, kavgalarla geçti. Bu acıların, bu kavgaların en ciddi mağduriyetini yaşamış olan bizim kuşağımızdır. Elbette sağcısıyla, solcusuyla bu zararı gördük. İstemediğimiz halde o çatışmanın içerisinde karşılıklı zararlar gördük.
4: Bir ülkücüsünün öldüğündeki üzüldüğünü soldan ölen bir insan için de duyabiliyordu ve duyuyordu.
5: Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun Mamak'ta çektiği çileleri, gördüğü işkenceleri ve Mamak cezaevinden yazdığı şu dizeleri özellikle onun da ebediyete intikalinde dinledik ve unutmadık değerli arkadaşlar. Huzur dolu içimde ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerin, güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk, üşüyorum.
6: Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim.
1: Yazıcıoğlu kendi sesiyle üşüyorum demişti dizelerinde. Bu şiirini de yine Mamak cezaevinin zindanında 4 duvar arasında kaleme almıştı.
6: Huzur dolu içimde ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim, güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk, üşüyorum.
7: Aslında o şiirin bir de farklı bir boyutu var, manevi boyutu da var. İrdelerseniz şiiri.
8: Buyurun lütfen, paylaşabilirsiniz.
7: Çünkü ne diyor? Sana ulaşmak istiyorum diyor. Kime ulaşmak istiyor? Rabbine. Rabbine kavuşmak istiyor. Rabbiyle hemhal olmak istiyor. Yani ben bir tek bir şey söyleyeyim. Muhsin Başkan mesela çarmıha gerili bir şekilde çırılçıplak işkenceye tabi tutulduğunda ben dedim ki nasıl dayandın dediğimde, hani dedi beyninizi bir şeye odakladığınız zaman dedi o acıyı çok hissetmezsiniz. Ben dedi beynimle dedi sürekli Rabbimi zikrediyordum. Onlar bana onu yaparken vah tüh demiyordum onun için işte dedi. Rabbimi zikrettiğim için onlar bana yaptıkları çok da şey gelmiyordu dedi. Ötesi yok yani.
2: Gözlerimiz bağlı olarak orada soyundurulduk. Tamamen soyundurulup yukarıda çengellere kolumuza konmuş olan kalastan takıldık. Yani T şeklinde takılarak havada cereyana verildik. Ayaklarımızın altına sandalye konuyor. Ondan sonra hangi mevzuyu soracaklarsa soruyorlar. Tam onların arzu ettiği gibi ifade vermediğimiz takdirde sandalyeyi altımızdan çekiyor, tekrar cereyana veriyorlardı. Ben 26 gün kaldım orada.
9: Ne hükümetten, ne de konseyden bunlara işkence yapın, eza cefa yapın diye bir direktif vermiş değiliz. Bu normal zamanda da oluyor. Yani bugün de işkence yapılmıyor mu?
3: O hücrelerde yatanların içerisinde, cezaevlerinde yatanların içerisinde solcusuyla sağcısıyla yüksek politikacıların çocukları yoktu. Orada üst düzey bir takım zengin takımın çocukları yoktu. Hepsi Türkiye'de ezilen ve ülke

0: Askerlerin asıl nimetlerini bir kesimin paylaştığı ama kendilerini sadece askerden askere hatırlandığı kesim tepkisel olarak bir takım eylemlere girmiş ve orada buluşmuşlardı. Biz burada dışarıdan organize olmayan, dışarıda bir takım yerlere bağımlı olmayan solcu bir kısım gençlerin de bu tabii Türkiye'deki sömürüye karşı göstermiş olduğu tepkileri içeride aynı idealist duygularla yaptıklarını görmüş bulunmaktayız. O zaman ihtilali yapmış olanların içinden Bedrettin Demirel bir sene ihtilali neden geciktirdikleri sorulduğu zaman henüz Türkiye'de ihtilal ortamı oluşmamıştı demişti.
1: Evet.
0: Şimdi burada biz iki şeyi birbirinden ayırmamız lazım. Bir, ülkücü gençlerin haklı, idealistçe, büyük, yüksek vatansever duygularla yapmış oldukları haklı mücadeleyi ama bu evet. arada da ihtilali, Türkiye'yi ihtilal ortamına getirmek isteyen provokasyonları
1: evet.
0: ikisini birbirinden
1: ayırmak
0: durumunda.

0: Muhsin Yazıcıoğlu, MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davası sanığı olarak 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl Mamak cezaevinde hapis yattı. Ama bu davadan herhangi bir ceza almadı.
1: İşte cezaevi hayatı farklı düşüncedeki en tepe nokta insanlarla aynı hücrenin içerisine koyuluyorsun.
2: Bütün cezaevi hayatı boyunca meyve yememeye çalışmıştır. Niye? İşte arkadaşlarım yesin diye. Veya yoğurt bile yememeye çalışmıştır ama içimizde hasta olan arkadaşlar vardı. Onlar yesinler diye yapıyordu. Bu bir şey yaptığım gibi değil de tabii bir hal olarak bunu yapıyordu. Birimizin tırnağına çöp batsa mutlaka bir sahiplenme duygusuyla her zaman, her şartta o zulümler altında, o mahkemeler gölgesinde bunu sonraki hayatında da, siyasi hayatında da hep ilkeleri doğrultusunda dik durarak bunu göstermiştir.
1: Çektiği çileye bakınca, siyasetteki duruşuna bakınca, ifade ettiğim gibi yol arkadaşlığına bakınca Muhsin Başkan layıkıyla milletin gönlünün sultanı oldu.
3: Ben de birçok arkadaşım gibi 10 yıla yakın cezaevinde kaldım. 5,5 yılı hücrede geçti. Günlerce gözümüz açılmadan ceryana verilip işkence gördük. Sonuçta dediler ki bize, sizin hiç suçunuz yokmuş, çıkın dediler. Bir gün bile ceza almadım ben. Ne kaderime küstüm, ne devlete küstüm. Çünkü inanmak, iman etmek varsa bir şeye, bedel neyse ona da katlanır. Ya Rabbi, kahrın da hoş, lütfun da hoş dedik.
2: Serbest bırakıldığımızda nerede kalmıştık diye başladık. Çünkü hani o Zeytindağlı operasyonunda tankın üzerine çıkan yiğidimiz var ya, nereye diyorlar? Kızıl Elma'ya diyor. Ne diyorsun, bir şey diyor musun geridekilere? Bizi beklemesinler diyor. O müthiş bir heyecan. İşte rahmetli Muhsin Başkan da cezaevinden çıktıktan sonra yeniden arkadaşlarıyla bir araya geldi, bizlerle bir araya geldi ve nerede bırakmıştık dedi.
0: Muhsin Yazıcıoğlu cezaevinden çıktıktan sonra darbe mağduru ülkücülere yardım amacıyla kurulan Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı'nın başkanlığını yaptı. 1987'de arkadaşlarıyla birlikte Milliyetçi Çalışma Partisi'nden siyasete girdi. MCP'de genel sekreter yardımcılığı görevinde bulundu. O yıllarda Muhsin Yazıcıoğlu yakın arkadaşının kız kardeşi Gülefer Hanım'la hayatını birleştirecekti.
4: Muhsin Başkan'la 1988 yılında Ağustos'un Eylül başı gibi tanıştık. Bir ay 10 gün nişanlı kaldık. 88 Kasım 7'de düğünümüz oldu. Benim abimle Muhsin Başkan aynı fakülteden mezun. Abim çok takdir ettiği, çok sevdiği bir insandı. Abim çok böyle mutluydu baktım. Ben de o abimi çok severim. Allah razı olsun kendisinden. Onun söylemleri beni çok etkiledi. Ve görücüsüyle nişanlandık ve evlendik.
0: 80'li yıllar Muhsin Yazıcıoğlu'nun liderlik karakterinin, 90'lı yıllarsa siyasi yaşamının şekillenmesinde büyük rol oynadı. 1991 genel seçimlerinde MCP'den Sivas milletvekili seçildi.
1: Sivas milletvekiliydi. Biz de o zaman Mamak ilçede ikinci başkandık. Diğer arkadaşlarımız da işte Milliyetçi Çalışma Partisi'nin çeşitli kademelerinde görevli idiler. Aslında Muhsin Başkan'ın isteği olmadı. Veyahut da Muhsin Başkan'la ayrılanlar, işte kuruculardan birisi de benim. Pek bizim isteğimiz olmadı. Muhsin Başkan'ı ömrünü verdiği, çilesini çektiği bir yapıdan kopartmak isteyenlerin dileği oldu gibime geliyor o günkü şartlarda.
0: Bir yıl sonra görüş ayrılığı nedeniyle partisinden ayrıldı. 29 Ocak 1993 tarihinde Büyük Birlik Partisi'ni kurdu ve partinin genel başkanlığına seçildi.
5: Milletini hiç aldatmayan, milletinin aleyhine yanlış bir karara imza atmayan, mağdurun, mazlumun umudu, kimsesizlerin güvencesi, dürüst siyasetin önderi, İlahi kelime
2: Türkiye'nin hemen hemen o zaman 80 vilayeti vardı. Her vilayete yayarak 99 arkadaşımızla birlikte kurduk. İsmi ne olsun partinin diye uzun süre meşveret ettik. Yani ben şunu istiyorum deyip de partinin ismini Büyük Birlik Partisi koymadı rahmetli Müslüm Başkan. Hatta partinin kuruluşunu yapınca da kurucular kurulu olarak toplandık. İşte bir arkadaşımız kalktı, evet dedi, şimdi genel başkan kim olsuna geldik dedi. Benim teklifim dedi, işte Sivas milletvekilimiz Muhsin Başkan'ın genel başkan olması dedi. Başka aday var mı diye sorduk. Sonra da buna rağmen, çıkmamasına rağmen de bir oylayalım dedik. O şekilde Muhsin Başkan'ın genel başkanlığı da bu şekilde oldu.
3: Kıymetli arkadaşlar, değerli basın mensupları, Türkiye'nin dört bir yanından kopup gelen gönüldaşlarım, kardeşlerim, bu toprağın insanları, hakiki sahipleri, işte beklenen gün geldi ve milli mutabakat çağrısı ses buldu, akis buldu. Yeni oluşumun çalışmalarını yürüteceğimiz binamızı bugün sizlerin şahitliği önünde hizmete açmaktan kıvanç duyuyoruz.
0: Muhsin Yazıcıoğlu ve ekibinin siyasi hedefi, fikirde milli, Müslüman, demokrat, Türk kimliğini esas alan, sivil ve katılımcı uygulamada ilkeli bir kitle partisi oluşturmaktı.
6: Büyük Birlik Hareketi, mutlak hakikati sadece kendisinin temsil ettiğini zanneden noksanlarını, hatalarını inançlarına yükleyen ve siyasi yapılanmasını putlaştıran hareket hiç değildir. Hareketimiz salt bir parti hareketi değildir. Siyaseti sadece bir araç kabul eden bir inanç ortaklığı, bir gönül beraberliğinin adıdır.
2: Bizim davamız böyle parti kalıplarına sığmayacak bir davaydı. Yani Muhsin Yazıcıoğlu'nun diyelim ki 17-18 yaşında kafasında tahayyül ettiği dava, o zamanki adıyla diyelim ki Kızıl Elma, sonra Turan, sonra Nizam-ı Alem, İlahi Kelimetullah, yeniden Türkistan medeniyetini inşa etmek, bunlar bir partinin kalıbı içerisine sığmayacak kadar büyük davalardır.
6: Bütün dünyada mazlum milletlerin, ezilen toplumların kanatları altında hürriyet bulacağı İlahi Kerimetullah'ın sıcaklığında Nizam-ı Alem'de buluşalım diyorum.
7: Başkanın dönemindeki Büyük Birlik Partisi, ifade ettiğim gibi

0: başkanın özgür ağırlığıyla, yani siyasetin adam gibi adamı, siyasetin temiz yüzü, siyasetin delikanlı yüzü, yani Muhsin Yazıcıoğlu'nu Büyük Birlik Partisi'ne bakınca insanlar muhalefetiyle, iktidarıyla siyasetin delikanlı yüzünü görüyorlardı.
1: Her şeyi her yönüyle sizlerle istişare edeceğiz. Sizlere yeni kurulmuş bir partinin kuvvet kazanmasına değil, yeniden yeşerteceğimiz ve temeli aşk ile yoğrulmuş bir büyük medeniyeti ihya ve inşaya davet ediyorum.
2: Büyük Birlik Partisi ilk kez Mart 1994 yerel seçimlerine katılıyordu. Yazıcıoğlu'nun partisi 1994 seçimlerinde Türkiye genelinde %1.27 oy oranıyla 21 belediye başkanlığına sahip oluyordu.
3: Mükemmel bir hükümet çıkartmak mümkün değildir. Ancak en az zararlı bir hükümet çıkartmak lazım. Bunun için de ister solla, isterse sağın kendi arasında veya Refah Partisi ile hiçbirisini peşin hükümlerle reddetmemek ve hepsiyle önce Türkiye'nin önceliklerini görüşüp tartıştıktan sonra bir hükümet kuruluşuna gitmek lazım.
0: Rahmetli biliyorsunuz, yani devlette herhangi bir görevi yoktu. Ve sayısal karşılığı olan bir siyasi partiye de sahip değildi. Özgür ağırlığı çok muhteşemdi ama sayısal ağırlığı yoktu. Ömrü hayatında iki tane seçime girdi. O da Allah razı olsun Sivas'ın ona hep %10 oy vermesiyle.
2: Büyük Birlik Partisi 24 Aralık 1995 genel seçimlerinde ANAP'la ittifak yapıyordu. Seçim sonucunda Büyük Birlik Partisi 7 milletvekiliyle meclise giriyordu. Sadece doğru bildiğini söylüyor ve doğrularından asla taviz vermiyordu. Tek derdi Türkiye'ydi onun. Adım adım ilerledi. Her bulduğu mevkide hep aynı uyarıları yaptı. Meclis kürsüsünde de, dost sohbetlerinde de Türkiye'nin üzerine bir kabus gibi çökmüş olan vesayet sistemini ve onun Avrupalı sömürgeci, işgalci zihniyetini anlattı.
1: Hükümette oturanlar değişmiştir ama Türkiye'de iktidarlar değişmemiştir. Hep aynı iktidarlar olmuştur. Çünkü zihniyet aynı olmuştur, istikamet aynı olmuştur. Avrupa ile birleşme, Avrupa ile bütünleşme, Türk milletinin önüne bir ülke olarak konulmuştur. Milletin önüne biz ne Avrupalı ne Asyalı bir ülke koyuyoruz. Biz milletin önüne kendi ülküsünü koyalım. Kendi milli gerçeğinden, kendi değer yargılarından, kendi coğrafi şartlarından, tarihi şartlarından, kendi imkanlarından, kaynağını alan, hızını alan bir milli siyaset önüne koyalım. Bu milli ülke etrafında milletimizi şartlandıralım.
2: Yazıcıoğlu 28 Şubat 1996'da ANAP'tan istifa ederek kendi partisine geri dönecekti. Muhsin Yazıcıoğlu, Türk siyasal yaşamındaki en önemli duruşlarından birini Refah Partisi DYP koalisyon hükümetine vermiş olduğu destekle göstermişti.
4: Refah Yolu hükümetine güven oyu vermeyin. Veririm. Bunun tercihini yapacak olan benim. Bunun tercihini yapacak meclistir. Ama işte vermeyecekler birilerine. O zaman git o vermeyecek olanlara, seni dolaylı olarak bana göndermiş olanlara söyle. Benim adım Muhsin Yazıcıoğlu. Ben bu güven oyunu vereceğim. Hem de vermeyecek olsam bile bu anlayış içerisinde olduğu sürece meclisin iradesini ispat etmek için vereceğim dedim. Verdik.
2: Yazıcıoğlu halka büyük acılar yaşatan darbelere hep karşı çıktı.
5: Belli sivil toplum unsurları devletin bir kurumuna davet edilmek suretiyle önce orada onlara talimatlar verildi ve bunlar bu talimat doğrultusunda bugüne kadar hareket ettiler.
6: Bugün bir kuvvet çıkıp irtica baş düşmandır ve ben onu tasfiye edeceğim. Türkiye'nin önündeki program irticayı tasfiye etmek.

0: demektir diyorsa en demokratik program budur. Bundan daha demokratik bir program yok.
1: Şimdi orta yerde bir Doğu Perinçek var. Bu Genelkurmay'ın rehberi olmuş. Eğer eşkıyanın başıyla kol kola girerek Genelkurmay'ın içinde istediği her bilgiye birisi ulaşabiliyorsa, o zaman asıl düşünmemiz gereken, sorgulamamız gereken yer Genelkurmay olmalıdır.
2: Bugün bizim yapamadığımızı askeri kesimle yargı kesimi ittifak yaparak çözmeye uğraşmaktadır.
3: Rejim tehlikede mi sizce?
4: Siz nasıl görüyorsunuz?
3: Ben size soruyorum efendim.
4: Ben de sana soruyorum, nasıl görüyorsunuz? Hepimiz birlikte yaşıyoruz olayları. Rejimin tehlikede olduğunu görmüyor musunuz?
5: Yani bir takım emperyal güçlerin nefesini kesen sözle, duruşla bir Yazıcıoğlu var. Devletin, milletin faydası varsa yere bassın benim siyasi ikbalim diyor, ayağının altına alıp çiğniyor. Devletin, milletin ve o günkü iktidarın yanında duruyor. Bunun için bunu birileri hazmedemedi mi?
6: Şimdilerde kimilerinin %19, %20, %21 gibi iktidar olma sayısına bakıp, o siyasal geçilseye bakıp, lütfen yabancı dostlarımız Türkiye'yi öyle zannetmesinler. Biz bu durumlara layık değiliz. Türkiye o siyasal rakamların gösterdiği çarpıklığın Türkiye'si değildir.
7: Bugün Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi ve onların bu vatansever çalışmalarını destekleyen Büyük Birlik Partisi, ki hepsinin mensuplarına huzurlarınızda bütün ülkemiz adına candan teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tartışılmaz çoğunluğu. Bu çoğunluk halkı temsil ediyor.
8: 28 Şubat postmodern darbe sürecinde millete karşı çevrilen Namlu'ya selam durmam diyerek demokrasiden yana tavır aldı. Hatta hükümete güven oyu vermesi halinde öldürülmekle tehdit edildiği ortaya çıktı.
9: Bugün acaba millet iradesi mi, yoksa bir kısım medyanın iradesi mi diye bizi bir tercihe zorladınız. İşte bu noktada ben milletin iradesinden yana tavrımı koymak istiyorum.
10: Biz dedi Refah Partisi'ne dışarıdan destek vereceğimizi, bu hükümetin kurulması gerektiğini söylüyoruz. Bizim dedi ülkücü camiadan abilerden birisi bir gün geldi dedi, odamda oturuyor. Başladı beni tehdit etmeye. Refah Partisi'ni desteklemeyin. Desteklerseniz şu olur, şunu yaparsanız bu olur falan diye üst perdeden konuşmaya başladı. Tepem attı dedi. Niye müsaade etmeyecekler? Kim müsaade etmeyecek? Milletten başka bir güç var mı? Kimden korkacağız? Niye korkacağız diye anlatıyorum dedi. Ben dedi anlattıkça o da tehdidi artırıyor. Masamın önüne gittim. Kravatından tuttum, çektim, yukarı kaldırdım. Demiş ki ya Muhsin, sen bilmiyorsun, artık adamı 2 kilometre öteden sırtından vuruyorlar. Tehdit bu. Onlara söyle, biz adamı 2 kilometre arkasından, sırtından değil, 10 santimden, alnının ortasından vurduk dedi.
11: Darbecilere karşı her türlü tehdidi göz alarak, her türlü baskıyı göz alarak o Refah Yolu hükümetinde ben kurdurdum 8 milletvekiliyle.
12: Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'ni peygamber ocağı diyen bir milletin mensubuyum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bölgemizin istikrar unsuru, en güçlü ordusu ve baş tacı olarak görüyorum. Ama namlusunu milletine çevirmiş bir tankı asla selamlamam.
13: Herkesin kulaklarında kalan şu güzel cümleleri sarf etti. Namlusunu millete çeviren tanka selam durmam dedi. Bu aynı zamanda bir tehdittir. Sayımız kaç olursa olsun, eğer bir adım daha öte giderseniz, ey ihtilal düşünen, özleyen, gerisinde Amerika olan, Amerika'nın Türkiye'deki kuklaları, bilin ki bunun karşısında biz selam durmayacağız ve direneceğiz.
14: Milletin iradesini işte kendi kafalarına göre balans ayarı yapmak isteyenler, bir kere Muhsin Yazıcıoğlu'nun o sözleriyle neye uğradıklarını şaşırdılar. Açık ve net. Yaptıklarını, yapacaklarını bir kere daha düşünmelerine vesile oldu.
13: Oradaki o yaptırmayacağız, biz varız. Ne gerekiyorsa onun gereğini de yaparız. Şöyle denilebilir, ya bu aklını mı yemiş? Orada bir iktidar var, bir hükümet var. Ama Muhsin Yazıcıoğlu çıkmış bunları söylüyor. Kendi kenarda dursa

0: hiçbir zarar görmeyecek.
1: Tamam. Cesaretle meclisin kapısında, genelkurmayın önünde çıkıp namlusunu milletine döndürmüş tanka selam durmam diyen Muhsin Yazıcıoğlu'ydu.
2: Bunu söylediği zamanda da şimdiki gibi rahat bir ortam yok. Palet çakırtılarının Ankara'nın merkezini dahi işgal ettiği bir ortamda söyledi.
3: Çıkıp en üst perdeden ve direkt ilgililere karşı bu ülke İran olmaz, bu ülke Cezayir olmaz, bu ülke Arabistan olmaz ama biz de size Suriye yaptırmayız.
0: Bizim inandığımız şey haksızlık karşısında susan şeytan olmamaktı. Muhsin Başkan bunun en önemli örneğiydi.
4: Ben 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat bunun moderni, bunun postmoderni hangisi olursa olsun hepsine karşıyım. Türkiye artık darbeler ülkesi olmayacak, cuntalar ülkesi olmayacak.
5: Şu anda Muhsin Başkan ile ilgili bir belgesel yapılıyorsa 28 Şubat'taki dik duruşu, ben buradayım, bu ülkeyi biz sahipleneceğiz, inancımıza sahip çıkacağız. Adalet noktasında, kavram noktasında, hak hukuk noktasında biz gerekirse canımızı, bedenimizi ortaya koyacağız diyen bir düşünceydi.
6: Yazıcıoğlu'nun Büyük Birlik davası Balkanlardan Kafkaslara uzanan gönül coğrafyasını da bağrına basıyordu.
7: Çeçenistan'ın bağımsızlık hakkıdır. Dolayısıyla sadece Çeçenistan'ın mücadelesi değil bu. Kafkaslardaki tüm halkların özgürlük mücadelesinin önderliğini yapmaktadırlar. Ve ben bunun için de diyorum ki yaşasın
6: Türk siyasi hayatında ağırlığı olan bir liderdi Muhsin Yazıcıoğlu. Onun liderlik kişiliği üniversitelerde tez konusu bile olmuştu. Yazıcıoğlu'nu yakından tanıyanlar, onu söylediğini yapan ve söylediğinin arkasında duran, mazlumun ve mağdurun yanında olan, en ufak bir meselede arkadaşlarının ve kendisine ulaşanların dertleriyle hemdert olan bir lider olarak tanımlıyordu. İstişareyi seven bir liderdi Yazıcıoğlu. Hatta bazı durumlarda istişare etmekten karar vermeye vakit dahi bulamıyordu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir lider olarak tanımlanabilmesi Ülke Ocakları Genel Başkanlığı dönemiyle birlikte mümkün olmuştu. 1980 sonrası SOGEV Başkanlığı, MÇP Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Sekreterliği, Büyük Birlik Partisi Sivas Milletvekilliği, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığı gibi görevlerde bulunması daha geniş bir kitleye hitap etmesini sağlamış ve liderliğini şekillendirmesinde büyük rol oynamıştı. Tevazu sahibi, nezaketli, vefalı ve teşkilatçı bir liderdi Yazıcıoğlu. Büyük Birlik Partisi lideri Yazıcıoğlu, 4'ü ölümcül olmak üzere tam 17 kaza geçirdi. Bu kazalarla ilgili bir dergiye verdiği röportajında, her istihbarat biriminin ustalık gösterdiği bir yöntem varmış. Bizimkiler de güya bu trafik kazalarında maharetliymiş. Kaza yöntemi dünyada çok geçerli bir yöntem. En ucuz, bazen en garantili, hiçbir riski olmayan suikast yöntemi demişti.
8: Çok yoğun trafik kazaları oluyor. Ancak bu kadar yoğun trafik kazası içerisinde görevi gereği çok kritik noktada bulunan kişilerle ilgili olan kazalar trafik kazası mı, trafik cinayeti mi ve bir suikast yöntemi mi tartışmasını çokça gündeme getirdi. Şüphe uyandırmasının sebebi bulundukları konumları ve kazanın da şekli tabii artı olarak kendini uyandı. Çok geçerli bir yöntemdir tabii. En ucuz, bazen en garantili, hiçbir riski olmayan, en az riskli suikast yöntemi kaza. Bizim geçirdiğimiz kazalarla ilgili tabii benim geçirdiğim kazaların üzerinde tartışılmasının bir sebebi peş peşe olması. İkincisi kazaların da

0: da baktığınız ama bir sorgulanması gereken şeylerdir bunlar. Niye? Yani düşünce farklılıkla olsa bu ülke için bir şey söyleyenler, bu ülke için gerçekten anlamına, gerçek anlamına bir değer ortaya koyanlara karşı ciddi bir yapılanma vardı. Bunların başında da Muhsin Yazıcıoğlu gelirdi.
1: Eski çatışmalarından büyük dersler çıkaran Yazıcıoğlu, teşkilatına bağlı gençleri de sokaktan çekmişti. Türkiye'yi karıştırmaya çalışan güç odaklarının ve onların figüranlarının kimler olduğunu çok iyi biliyordu.
2: Devletin kurumlar içerisine çete girdiyse anasını okurum. Ne gerekiyorsa onu yaparım. Var mı öyle bir yağma ya? Devletin yetkisini kullanacak, devletin milletin verdiği kalemi kullanacak, devletin milletin verdiği masayı kullanacak, o milletin devletin kendisine vermiş olduğu imkanları kullanacak ve ondan sonra bana kabadayılık yapacak. Yani millete kabadayılık yapacak. Var mı böyle bir şey?
1: Muhsin Yazıcıoğlu 2000'li yılların başlarında yeniden sahnelenen büyük bir oyuna, yeni bir tezgaha düşmemişti. Trabzon'da işlenen rahip Santoro cinayetine ve gazeteci Hrant Dink suikastine en sert tepkiyi o göstermişti. Türkiye'yi karıştıran her iki cinayetin zanlıları her nedense özellikle Alperen Ocakları'nı ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını zikrediyordu.
3: Bir taraftan çok basit bir eylem, çok sıradan yapılmış, bir taraftan bir profesyonellik kokuyor. İstanbul'un her tarafında kameralar kurşunu sıkıyor, sonra da 32 saat beresini yere atmıyor, silahını atmıyor ve kendi istediği adrese doğru yolculuk yapıyor ve yakalanıyor. Hemen arkasından Alperen Ocakları diyorlar. Biz merceğin odağını kurmak isteniliyoruz. Koysunlar. Felek bütün zulmünü toplasın gelsin, dönersem bir lahza millet yolundan azimetten diyorum.
1: Anlaşılan birileri bu cinayetlerle Türkiye'yi yeni bir sürecin içine çekmeye çalışıyordu. Ve bu süreçte bir kez daha milliyetçilik duyguları güçlü gençler kullanılmak isteniyordu. Ama Muhsin Yazıcıoğlu yılların deneyimiyle oyunu erken fark etti. Partisine, teşkilatına tuzak kurulduğunu, birilerinin gençlik teşkilatlarını zehirlemeye çalıştığını açıkça dile getirdi.
3: Papa'yı da vuracaklardı, Ahmet'i de vuracaklardı, Mehmet'i de yapacaklardı. Şimdi bununla ne yapılmak isteniyor? Bununla bizim etrafımız kuşatılıp güya beni tehdit etmek istiyorlar. Ben bunu söylüyorum. Güya bizi tehdit etmek istiyorlar. Bak, senin önünü keseriz. Senin ayağına çelme takarız. Seni götürmeyiz. Büyük Birlik'in yükselişini önleyecekler. Büyük Birlik Partisi'nin önünü kesecekler. Kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz. Hiçbirinizin de gücü yetmeyecek buna.
1: Ancak ne yazık ki Yazıcıoğlu'nun ne demek istediği yıllar sonra anlaşılacaktı. Kaset kumpaslarıyla siyaseti dizayn eden FETÖ, Yazıcıoğlu ve BBP hareketine de kumpas kurmuştu.
3: Besteciye suikast yapılıyor. Derhal İstanbul'da olan bir olay ama öbür tarafta hemen göz önündeki iki tane iki emniyet görevlisini görevden almak suretiyle bedeli birisine ödetiyor. Ve ondan sonra bedeli derin devlet diye bir meçhulün sırtına atıp oradan da ortalığı karma karışık edip kurtulup çıkacağını düşünüyor.
1: Türkiye'nin çok kritik bir süreçten geçtiğini ifade eden Yazıcıoğlu net bir duruş sergiledi. Hrant Dink'e sıkılmış olan kurşun aslında Türkiye'nin birliğine, dış itibarına, ülkemizin huzur ve güvenliğine, demokrasiye sıkılmış bir kurşundur. Bu cinayetle aslında Türkiye hedef alınmıştır demişti. Şair ruhlu Yazıcıoğlu Hrant Dink'in ardından da şu dizeleri kaleme almıştı.
4: Kan sızıyor Fırat'ın delinmiş tabanından toprağına, bağrındaki bütün Mehmetler ağlıyor. Oğlunun adını Fatih koyan bütün Ermenilerle birlikte. Yine bir korku ve telaş arasında kala kaldık. yine ne derler diye endişelendik maktulün başında.

0: timsah gözyaşlarından daha masum değil gözyaşlarınız. Caniyi besleyen korku ve telaşlarınız, hep korku ve telaşlarınızla süslediğiniz çatışma kültürünüz, insan hakları söylemleriniz, medya maydanozu liberalleriniz.
1: Devlete sızan FETÖ'nün o tarihlerde suikastler ve kumpas davalarıyla Türkiye'ye operasyon çektiği ancak yıllar sonra anlaşılacaktı. Muhsin Yazıcıoğlu özel hayatında da ailesine bağlı örnek bir babaydı. Kızı Firuze Yazıcıoğlu katıldığı bir televizyon programında babasını bakın nasıl anlatıyordu.
2: İnsanlar baba olarak, eş olarak, evlat olarak hep farklı farklı benim gördüğüm. Babam bunların hepsini mükemmel yapan bir insan. Biz ailecek o kadar şanslıyız ki hani sahura kalkamadığımızda etrafımıza tepsiyle yemek getiren, halen uyanamamışsak ağzımıza lokmalarımızı koyan, böyle narları eliyle tek tek ayıklayıp tabaklarımıza koyan, böyle 2-3 saatlik uykusunu bırakıp servislerini kaçıran çocukların okula yetiştirmeye çalışan bir babamız var. Çok güzel yemek hazırlayan babamız var ki en güzel yaptığı menemendir. Eline sağlık babacığım. Çok teşekkür ediyorum.
3: Gecenin yarısında yoldan gelmiş, belki de 15-16 saatlik uykusuz, çocuklarına süt ısıtıp ağzına verecek kadar. Aynı zamanda iyi bir aile babası, eşine olan sevgisi saygısı, ona şiirler yazması yolda belli.
4: Eve geldiğinde kapıyı zilini çalışından anlardık. Çaldığında kapıyı ziline bir kere basar, sonra kapıya parmaklarıyla tıklardı. Tabii kapıyı açtığımda ilk karşımda liderimi, genel başkanımı görürdüm. Tabii ayakkabısını ve ceketini çıkarttıktan sonra o artık ailenin reisi, babasıydı.
3: Bütün bunlara rağmen Yaradan'ın karşısında iki büklüm kul. En dar anda, en dar dönemde kulluk görevlerini asla imhal etmeye. Mesela yorulursun, ne dersin falan. O imkansız o. O görevini yapar ondan sonra. Bunlara hep şahit olmuş insanlarız. Evet, onun için sadece siyasetin, dediğim gibi, temiz yüzü, siyasetin ak yüzü değil. Aile reisi, arkadaş, başkan, her yönüyle model bir şahsiyetti Muhsin Başkan.
5: Ben şu anda helikopterdeyim. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te mitinge gidiyorum. Ben buradan evet kanka, buradan Gemerek'teki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
1: Ve tarih 25 Mart 2009. BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu yerel seçimlere birkaç gün kala partisinin Kahramanmaraş'ın Çağlayan Cerit ilçesinde düzenlediği mitinge katılıyordu.
5: Devletin hiçbir kaynağını kullanmıyoruz. Onun için bütün imkanları kendimiz kullanıyoruz. Bayrakların parası da bizden. Seçim kampanyalarını her ay dayımız kendi yapıyor. İşte ben de bugün çok sıkıştık. İllaki Çağlayan Cerit'e gelecektim. O zaman dedik ki acı zulüm helikopter tutalım. Tutalım dediler.
1: Muhsin Yazıcıoğlu mitingin ardından Yozgat'a gitmek üzere helikoptere binmeden dakikalar önce eşi Gülefer Hanım'ı arayıp helallik istiyordu.
6: 15-20 dakika sonra havalanına doğru gidip helikoptere bineceğine, çocuklarla ilgili bazı şeyler söyledi bana. Ailemizle ilgili bazı şeyler söyledi. Dua edin dedi. Hakkınızı helal edin dedi. Ölümlü dünya ne olur ne olmaz dedi. Öyle.
3: İşte o Çağlayan Cerit mitinginde adayımız sizi Allah'a emanet ediyorum deyince arayayım dedim. Aradım. Çok kalabalıktı dedi. Gördün başkanım dedim. Ben seyrediyorum dedim. O öyle mi dedi falan. Sivas'ı merak etmeyin dedim. İşte şey halledeceğiz dedim. Cepinde biraz kalsın dedi. Sen genel sekretersin dedi. Karizma çizilmesin falan dedi. Kalktım. O da helikoptere doğru yürüdü.
1: Bu konuşmadan dakikalar sonra Muhsin

0: Yazıcıoğlu ve beraberinde 5 kişiyi taşıyan helikopter Keş Dağı'na çapılıyordu.
1: Yeni evli çocuğuma ev arıyorduk bir yerde. Telefon geldi. Helikopterin düştüğünü söylediler. Ben o an bir kurtuluşun olacağına inanmadım.
0: Helikopter kazası öncesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler ister istemez kafaları karıştırıyor, kuşku uyandırıyordu.
2: Helikopterin çok alçak uçuşunu gördüm. Burada biz kendi aramızda çocuklarla sohbet ettik. Ya bu helikopter niye bu kadar alçaktan uçuyor? Köyümüz ormanlık olduğundan ağaçlara değeceğini hissederekten de bu konuyu açtık. Kendi aramızda konuştuk. Ve helikopter içindeki insanlar gözüküyordu. Biz dedik ya bu helikopterde bir şey vardır. Yoksa bu kadar alçak uçmaz. Daha önceki geçen helikopterleri görüyorduk. Yüksekten uçuyordu. Ama bu da alçaktan uçuyordu. Buradan takip ettik çocuklar, öğrenciler takip etmişler. Çizmeyi açmış öbür tarafa. Orada işte artık bir patlama sesi duyulmuş çocuklara ve bizlere. Ve bu arada yetkili kişilere haber ettik. Bana şunu söyledi. Benim telefonumu lütfen meşgul etmeyin dediler. Biz ondan sonra başka kurumları aradık, başka yerleri aradık.
3: Biz kaçta haberdar olduk? Kamuoyu ne zaman? 3.30-3.20'ye falan değil mi? Hı hı. Adamcağız hemen aramış. Aramış. Ve bir tek bu değil, bu beyefendi değil, birçok kişi aradığında telefonlar hep suratlarına kapatılmış. Bizi meşgul etmeyin, bizi uğraştırmayın bilmem ne diye. Halbuki köylüler noktayla yerini tespit etmiş ve söylemiş.
4: Alo.
5: Alo.
4: İsmail Güneş'ten İstivaç İzlaşanır Ajansı.
5: Alo, 112 beyefendi, siz gelmiyorum. Kardeşim, tek nasıl konuşabilir misiniz?
4: Beyefendi, bu silah yoğunluğunla birlikte biz helikopterle düştük.
1: Olay yerinde vardığımızda iki tane dışarıda, bir kişi dışarıdaydı. Herhalde Erhan Üstün daha olacaktı. Allah rahmet eylesin. Onu gördük. Yan tarafında birinin eli dışarıdaydı. Arkadaşlara sordum ben, iki kişi de dedi helikopterin altında var. Muhsin Başkan'ı herkes tanır bizim köyden. Muhsin Başkan var mı dedim, yok dediler.
6: Şöyle düşündük. Dedik ki bu helikopterin altındadır. Biz bu helikopteri ters çevirirsek arkadaşlar dedim. Bunda bir suyu gasp olsa bu dedim bize mal olur, kayıp ederiz. Biz hiç uğraşmayak, bunun hepsi burada ölmüştür dedim. Ben helikoptere bizzat baktım. Kamerası, gazetecinin o şeyleri hepsi hiçbir şeye el dokunulmamış. Yani perdüsü olsun şeysi hepsi orada duruyor. Jandarmayı aradık, biz dedik bulduk. Tekir Karakolu'nu aradık. Biz şu an enkazı bulduk. Sisne köyüne gidiyoruz dedi. Ben pazartesi günü tekrardan gittim. İsmail Güneş'i aramak için. Oraya vardığımda helikoptere baktım. Enkazı yuvarlamışlar. İçindeki bütün aletleri sökmüşler. Yani bizim ilk bulduğumuz günkü gibi değil.
7: Orayla
6: oynamışlar. Helikopteri aşağı yuvarlamışlar. Muhsin Yazıcıoğlu 5 metre aşağı inmiş. Ve kapıyla beraber inmiş. Üzerinde kar kaplamış yani. Biz ondan dolayı görmedik Muhsin Yazıcıoğlu.
0: Muhsin Yazıcıoğlu'nun hastaneye sevk edildiği yönündeki açıklamaların asılsız çıkması ve enkazı ancak 48 saat sonra ulaşılması çeşitli soruları da beraberinde getiriyordu. Tüm bu süreçte belki de en kritik gelişme Kahramanmaraş Emniyetinden Kayseri Valiliğine gönderilen bilgi notuyla yaşandı. Bu notta helikopterin enkazına ulaşıldığı, Yazıcıoğlu'nun yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı iletilmişti.
3: Bunu duyduğum zaman öncelikle dedim ki Muhsin Başkan bu kadar sağlığı yerinde olsa, şuuru açık olsa ilk arayacağı insanlar bizleriz. Çünkü bir kaza geçirdiği zaman bile hemen ilk önce bizi arayıp benim sağlığım saatim yerimde, meraklanmayın, telaşlanmayın diyen bir insan, haber veren bir insan. Nasıl oluyor dedim. Sonradan şöyle bakınca diyorum ki şimdi tersten okumaya başladım artık olayları. Acaba bu açıklamayı kasıtlı mı yaptılar, arama kurtarmayı farklı farklı yerlerde yaptırmak için, oraya ulaşılmasını engellemek için diye tersten okumaya başladım artık olayları.
8: Ya ben diyorum ki şimdi bu eğer denildiği gibi ise
7: Oradan birisine der ki ver şu telefonu bakayım bir arayalım, haber verelim. Eşini arar, beni arar. Biz arıyoruz, ulaşamıyoruz falan.
0: Tüm çalışmaları bir anda sekteye uğratan bu hatalı bilgi notunun sır perdesini dönemin Kayseri valisi Mevlüt Bilici yıllar sonra aralayacaktı.
8: O zamanki il emniyet müdürümüz Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğünü söyledi. Biz tabii çok üzüldük. Bir müddet sonra il emniyet müdürü tekrar telefon ederek Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ya ulaşıldı, hastaneye intikal ettiriliyor. Bu kesin bilgi mi dedim, kesin bilgi dendi. Emniyet müdürünün bana verdiği bilgi ki emniyet müdürü size bir bilgi verdiği zaman valiye onu doğru kabul edersiniz. Çünkü sizin başka haber kaynağınız yok.
0: Dönemin valisi Mevlüt Bilici'nin açıklamalarını bir yere not edelim. Tüm Türkiye o gün ekranları başında bölgeden gelecek en ufak bir umut ışığına dikkat kesilmişti. Kaza sonrası devletin zirvesi de bölgeye akın etmişti. Başkan Erdoğan bizzat helikopterin düştüğü tahmin edilen bölgede yürütülen arama çalışmalarına ilişkin briefing almak için Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine gitmişti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun fırtınalarla geçen hayatı yine fırtınalı bir kış günü arkasında birçok soru işareti bırakarak son buldu.
9: Bir hayalim var. Bütün vatandaşlarımızın ay yıldızlı bayrağın altında şerefle yaşadığı bir Türkiye hayal ediyorum.
7: Bu çok arzu ettiği, işte bir hayalim var diye söylediği, Kürdü, Türkmeni, Alevisi, Sünnisi, başı açığı, başı kapalısı, doyduğu yerde doğsun, karnı tok, başı dik olsun, tam bağımsız, güçlü bir Türkiye olsun, yeter mi yetmez, kaynaşmış ve birleşmiş Türk-İslam Birliği olsun dediği hadise o vuslatında gerçekleşti. 1 milyona yakın iyi insan onu gözyaşlarıyla uğurladı.
10: Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu rahmeti rahmana kavuşmuştur.

0: İstanbul'dan geldik. Başkanım için canımı vereceğim. Canımı vereceğim.
1: Bir şey söylemeye gerek var mı? Şuradaki insan seline bakar mısınız? Bu insan seli, ona karşı sevgimizi, saygımızı gösteren bir ifade.
2: Canımızın can paremizi kaybettik. Bu kadar nazik, bu kadar kibar, bu kadar hassas bir baş buydu.
3: Ağlarım tabii. Bir kelime söylememden daha iyidir.
4: Mazlumlar üzülmesin, yalnız kaldık diye. Zalimler sevinmesin, meydan boş kaldı diye. Biz varız. Hepimiz bir Muhsin yazıyoruz, Allah'a şükürleriz.

onun büyük birlik hayali cenazesinde ete kemiğe bürünüyordu. Tüm siyasi partilerin temsilcileri cenazesinde saf tuttu. Yazıcıoğlu'nu sonsuzluğun sahibine milyonlar uğurladı.

0: Cenazesi ölümünden 6 gün sonra 31 Mart 2009'da toprağa verilecekti. Vasiyeti son uykusunu Taceddin dergahında uyumaktı. Özel bir yasayla vasiyeti yerine getirildi.
1: Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinde Kosova, Balkanların bir tamamı, Kosova, Bosna, Makedonya, Gostivar, ağıt yaktı. Kuzey Irak'tan tutun, Türkmeneli dahil, Suriye Türkmenleri dahil, geçelim Kafkaslar, Çeçenya, geçelim Asya Türk Cumhuriyetleri, Azerbaycan başta olmak üzere herkes ağıt yaktı. Türkiye'de Kürdüyle, Türkmeniyle ifade ettiğim gibi 1 milyon iyi insan onu uğurladı gözyaşları.

0: Türkiye, geçmişte ülkenin kaderine yön verecek değerli kanaat önderlerini, bilim adamlarını benzer bir şekilde bir bir kaybetti. Birçoğunun ölümü kayıtlara basit kazalar olarak geçti. Ancak kamu vicdanı bir türlü rahatlatılamadı. Ta ki 15 Temmuz 2016'da hain FETÖ'nün darbe girişimine kadar. Olayı soruşturan özel yetkili savcıların 15 Temmuz hain darbe girişiminden bir ay önce takipsizlik kararı vermesi dikkat çekiciydi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Erdoğan'a suikast düzenlemek için Marmaris'e giden FETÖ'cü timin içinde Yazıcıoğlu'nun helikopterinin enkazı üzerindeki parçaları söken hainler vardı.
1: Helikopter düşüyor. Bir müddet sonra helikopterden gidiyorlar parçaları söken insanlar Cumhurbaşkanımızın suikastine katıyor 15 Temmuz gecesi. Bunlar bana göre yeterlidir. Çok fazla ayrıntıya da girmeye gerek yok. Bunlar en güzel belgelerdir.
0: Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde 5 kişinin hayatını kaybettiği şüpheli kazayla ilgili tüm parçalar birleştirildiğinde adres FETÖ'yü gösteriyordu. Terörist başı Gülen'in Yazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili bu sözleri de itiraf niteliğindeydi.
2: Bu arkadaşın da başına 4-5 defa böyle sürpriz trafik kazası gelmiş. Onları işte atlatmaya çalışmış. Fakat bu defa farklı şekilde gitmiş. Her şeyi kurcalamak lazım. Bakmak lazım bu helikopter nasıldır filan. Neden yani ben böyle bir şey itildim? Neden ille de bununla götürmek istendim? Yani temizdir bizim insanımız. Böyle normal şeylerin arkasında bir kısım hileler, hudalar aramaz yani.
3: Devletin yetkisini kullanacak, devletin milletin verdiği kalemi kullanacak, devletin milletin verdiği masayı kullanacak, o milletin devletin kendisine vermiş olduğu imkanları kullanacak. Ondan sonra bana kabadayılık yapacak. Yani millete kabadayılık yapacak. Var mı böyle bir şey?
2: Çok defa aldanabilirsiniz. Aldansanız bile ama kimseyi aldatmayın. Çünkü aldatma bir günahtır. Aldanırsanız böyle kurban gidersiniz. Bir perşembe akşamı vefat edersiniz. Bir cuma günü cenazenize ulaşırlar.
0: Görevi kötüye kullanma suçundan yargılanan dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı zamanda FETÖ'den hükümlü olan Özmen'e verilen bu karar Yazıcıoğlu davalarında verilen ilk hapis cezası kararı oldu. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 25'i de yakalandı. Sıcak gelişmeye ait son bilgileri A Haber İstihbarat Şefimiz Ramazan Almaçayır aktaracak.
4: Şimdi aslında bu görüntüler yıllar sonra da tartışılmaya neden olan görüntüler. Çünkü rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun normal bir helikopter kazasında ölmediğiyle bir sabotaj, bir suikaste mi kurban gittiği sorusu çok gündemde kalmıştı. 29 Mart'ta bir ekip gittiği belirtiliyor oraya ve o ekibin bu helikopterin bir kara kutu yok, ancak kara kutu vazifesini gören oradaki helikopterin rotasını, uçuş bilgilerini, coğrafi koşulları, hangi havalimanına ne kadar uzaklıkta bunları gösteren bir nevi navigasyon görevi üstlenen SkyMap cihazının ve Argus 5000C yanlış tabir de kullanmayayım, bu iki cihazın söküldüğü tespit ediliyor. Bu nasıl tespit ediliyor? 31 Mart'ta giden bir heyet tarafından bu cihazların yerinde olmadığı tespiti yapılıyor ve o cihazların akıbeti şu an için bilinmiyor. Şimdi bu cihazlar neden söküldü? Kimler tarafından söküldü? Eğer o cihazlarla ilgili olarak günümüzde artık kanatlı hava araçları ile ilgili belli bir merkezden müdahale iddiaları gündemde, o dönem helikopterle ilgili bir müdahale var mıydı o dönemin teknolojisinde? Bununla ilgili olarak bütün soru işaretlerini belki de ortadan kaldıracak bir süreç başladı diyebiliriz. Gözaltındakilerin ifadesi, geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gönderilen o koli dosyalarda hangi deliller var, o deliller tekrar ortaya çıkarılacak, tekrar konuşulmaya başlanacak. Şunu da belirtelim, 12 Haziran 2026 itibariyle Kahramanmaraş'taki dosyada Ankara'daki mahkemeye sevk edilmiş durumda.
5: Soruşturmanın en çarpıcı delillerinden biri ise Baylok yazışmaları oldu. Helikopter düştükten hemen sonra FETÖ üyelerinin arasında yapmış olduğu konuşmada tereyağından kıl çeker gibi işi halledildi ifadesi dosyaya eklendi. Savcılık şimdi bu mesajın kimler arasında, hangi amaçla ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle herhangi bir bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.
0: Uzun süren davalar Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının şüpheli ölümlerini aydınlatacak mı, zaman gösterecek. Ancak davası vatan olan, davasına kendisini adayan adamdı Muhsin Yazıcıoğlu.
3: Ben dava için adamışım kendimi. Bir doğrunun imanı bin eğriyi düzeltir. Zulüm Azrail olsa hep hakkı tutacağım. Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir.
6: Necip Fazıl'ın bir Sakarya şiirindeki iki mısra var. Sakarya diye başlayıp Sakarya'yı tarif ediyor ya. Diyor ya işte Sakarya. Saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Muhsin Başkan oradaki Sakarya'nın ete kemiğe bürünmüş haliydi. Bu sadece liderlikle alakalı da değil yani. Liderliği de Sakarya'nın ete kemiğe bürünmüş haliydi. Aile reisliği de, arkadaşlığı, abiliği, yol arkadaşlığı. Hepsini ben üstadın oradaki o mısralarındaki Sakarya'da bütünleştirir.
1: Cenab-ı Allah böyle itibarı hepimize nasip eylesin. Cenab-ı Allah o şehitlik mertebesi noktasında da böyle şehitliği de hepimize nasip eylesin. Allah Muhsin Başkanımızı öbür dünyada Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin.
7: Yine bir 25 Mart günü Tokat'ta mitingimizi yaparken vefat haberini aldığımız Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Muhsin kardeşimin dava ve siyaset yolculuğunun her adımı kendisinin düz yaşayacağız, dik duracağız, doğru gideceğiz sözüne uygun şekilde geçmiştir. Ülkemiz siyasetinin son dönemlerinde kimlerin nereye savrulduğunu gördükçe hep rahmetli Muhsin kardeşimin onurlu ve sağlam duruşunu hatırlıyorum. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum.
3: Hiçbirimizin garantisi yok. Şurada ayakta duranın da oturanın da garantisi yok. Bir saniyenize bile hakim değilsiniz. Bir saniyesine bile hakim olamadınız, hükmedemediniz. Bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yok. Düz yaşayacağız.
8: Biz ölümün bir son olmadığına inananlardanız. Bizim üzüntümüz sadece hasretliğimizdir. Onun güzel yerlerde olduğuna inanıyoruz. Ruhu şad, makamı cennet olsun. O baki olan alemde tertemiz bir maziyle oraya göçtü. Bizim tekraren söylüyorum, üzüntümüz sadece hasretliğimizdir. Çünkü o yok olmadı.
9: Canlar bir oldukça canan uğrunda canlar verilmesi bir değer olur. Sevgi pınarından damlayan sular akar gönüllerde bir hayat olur. Uzansın yeter ki sevgiyle kollar, çökmüş her bedende bir derman olur. Bir değer uğruna ölmeyen beden gömülür toprağa bir ceset olur. Hakikat yolunda ölürse beden yücelir ruhuyla bir şehit olur.

Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Türkü'nün hikayesinden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yeni bir Türkü'nün hikayesiyle daha karşınızdayız. Değerli dostlar, tarih boyunca Türk milleti pek çok zorlu savaşa girdi. Vatan uğruna nice yiğitlerini toprağa verdi. Her biri vatan toprağına düşerken geride birer kahramanlık destanı bıraktı. Hele ki Çanakkale'de. Çanakkale bu milletin savaş meydanında yeniden diriliş mücadelesiydi. Gelibolu'da, Conk Bayırı'nda, Anafartalar'da, her yerde aynı cesaret, aynı inanç vardı. Çanakkale geçilemezdi. Geçemedilerdi. Çünkü daha savaş başlamadan yazılıyordu acının, o büyük onurlu savaşın ve hürriyetin türküsü.

Takvimler 1915 yılını gösterdiğinde İtilaf devletleri Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'u işgale hazırlanıyordu. Onlara göre Çanakkale Boğazı'nı ele geçirmek İstanbul'u ele geçirmekle eş anlamlıydı. İstanbul'un düşmesi Osmanlı Devleti'nin savaş dışı kalması demekti. Bu da müttefiklerin işini büyük oranda kolaylaştıracak, Almanya'yla daha rahat mücadele etmelerini sağlayacak, savaşı da kısa sürede kazanabileceklerdi. Fakat unuttukları bir şey vardı. Savaş Türk'ün düğünüydü. Gelecekleri varsa görecekleri de vardı. Tüm Anadolu seferber olmuştu. Okullar tatil ediliyor, Çanakkale'yi savunmak için eli silah tutan herkes

Dünya tarihinde eşine az rastlanır bir destan yazılacaktı Çanakkale'de. Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale'den binlerce kilometre uzakta, Hicaz demiryolu hattında bir tren istasyonunda, hıçkırıklar içinde yazacaktı Çanakkale şehitlerinin destanını. Ve yazılacaktı bir milletin bağımsızlık türküsü.

0: türkü gözünü kırpmadan şehadete yürüyenlerin türküsüydü. Tarihin akışını değiştiren 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin türküsü bir mektuptan esinlenerek yazılmıştı. Mektubun sahibi ise Çanakkale Şanlı Tarihine Bir Bakış adlı kitabın yazarı Emrullah Nutku'nun kardeşi Seyfullah'tı. Seyfullah'ın mektubunun üzerinde 19 Eylül 1914 tarihi yazıyordu. Seyfullah bu mektubu Çanakkale'den annesine yazmıştı.
1: Sevgili anneciğim, 2 yıldır ayrı yaşadığımız bu hayat artık bitiyor. Sana ve aileme kavuşacağım için çok mutluyum. Okulumuz artık hastane olacağı için bizi İstanbul'daki okullara göndereceklermiş. Öğretmenlerimizin büyük kısmı da askere gidiyor. Üst dönemlerdeki ağabeylerimiz ise gönüllü olarak askere gideceklermiş. Türkçe öğretmenimiz bugün sınıfa geldi. Ancak çok durmadı. O da bize veda etti. Giderken bize vakti geldiğinde vatana yapılan hizmetin okulda verilen hizmetten daha kutsal olduğunu söyledi. Kısa zaman önce sokaklardan askerler geçmeye başladı. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı, Anne Ben Gidiyorum Düşmana Karşı türküsünü söyleyerek yürüyorlar. Kimileri at sırtında, kimileri develerle yol alıyorlar. Top arabaları ve mekkareler de onlara eşlik ediyor. Savaş çıkacağını söylediler. İngiliz ve Fransız gemilerinin boğazda dolaştığını duyduk. Gemiler buraları vuracakmış. Ancak yakında İstanbul'a gideceğimiz için ben bunları göremeyeceğim. Oysa görmek isterdim. Sonunda size kavuşacağımı biliyorum. Babamın ve siz anneciğimin ellerinden öperim. Kardeşlerime selam ederim. Oğlunuz Seyfullah.
0: Seyfullah'ın mektubunda geçen Çanakkale içinde Aynalı Çarşı türküsü, yıllar sonra aşıklık geleneğinin Kastamonu'daki son temsilcisi İhsan Ozanoğlu tarafından derlenir. Muzaffer Sarı Sözen tarafından notaya alınan Çanakkale türküsü sadece Kastamonu'nun değil, bu coğrafyanın türküsüdür artık. Çanakkale, Malazgirt'ten bugünlere bize Anadolu'yu yurt yapan tüm aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz. O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Gelecek programda yeni bir türkünün hikayesiyle daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Zayıflamak için internetten ailemden gizli zayıflama ürünleri, ilaçları getirttirdim.
3: Zayıflamak için yaptığı bu hata onu ölümün eşiğine getirdi.
4: Kuluçka döneminde olan bir kalp hastalığının bilinçsizce tüketilen bir zayıflama ürünüyle tetiklenmesi sonucu hastamız genç yaşlarda yapay kalp cihazıyla yaşamak zorunda kalmıştır.
3: Daha ince bir bedene sahip olmak isterken yapay kalple yaşamaya mahkum oldu.
2: O zamanlar küçüktüm tabii, hiçbir şeyin farkında değildim. Şu an olsa o ilaçları kullanmazdım. Şu şekilde cihazım.
3: Çanakkale'de yaşayan 15 yaşındaki Azra Kurtul internette gördüğü zayıflama ilaçlarını eve sipariş etti ve 2 ayda 107 kilodan 65 kiloya kadar düştü. Ancak sonrasında hayatını kabusa çeviren o günler başladı.
2: Kullandığım ilaçları bırakmak zorunda kaldım. Bırakınca tekrar bir kilo artışım oldu. Aniden zayıfladığım gibi aniden kilo aldım. Çarpıntım olduğunu söyledim.
3: Kalbiyle ilgili sıkıntılar yaşamaya başlayan genç kızın hastalığını bulmak için doktorlar uzun bir süre araştırma yaptı. Yolun sonuysa zayıflama ilaçlarına çıktı.
2: Bir anjiyom oldu. Ailemden 2 kez genetik test alındı. Onlarda da bir şey çıkmadı. Kullandığım zayıflama ilaçlarından bahsettim.
4: Tetikleyici etken madde içeren zayıflama ilaçlarını aldıktan sonra hastalığın ortaya çıkmasına sebep olabilirler.
2: Normalde 35-40 yaşlarda ortaya çıkacak olan hastalığım, ben ilaçları kullandığım için erken ortaya çıkmış.
3: Azra Kurtul şimdi 21 yaşında ve kalp yetmezliğiyle mücadele ediyor. Yanında yapay kalbi olmadan nefes bile alamıyor. Öyle ki kurtulmasının tek yoluysa kalp nakli. Organ bağışı için çağrı yapan genç kız hızlıca zayıflamak için bu ilaçları kullanmak isteyenleri de uyardı.
2: Zayıflama hapları, zayıflama ürünleri kullanmasınlar.
4: Zayıflamak için kullanılan mucizevi kapsüller, bazı çaylar veya da takviye gıdalar kalpte aşırı çalışmaya, çarpıntıya, ritim bozukluğuna sebep olabiliyor.
2: Organ nakli yaparlarsa daha iyi olacağımı inanıyorum. Lütfen organlarınızı bağışlayın.
1: Günün öne çıkan haberleri.
5: Yapay zeka gelişiyor. Geliştikçe

0: Güvenliğe ilişkin endişeler de büyüyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates uyardı. Yapay zekanın kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde 1 milyar kişi ölebilir dedi.
1: Yapay zeka 1 milyar kişinin ölümüne neden olacak kadar güçlü.
0: Bill Gates, yapay zeka şirketlerinin kendi kendini denetlemesinin yeterli olmadığını söyledi.
1: Kanun uygulayıcılarının ve siyasetçilerin güvenlik önlemlerinin ve denetimlerin neye benzemesi gerektiği konusundaki tartışmalara dahil olması gerekiyor. Bunun zorunlu bir şey olması lazım.
0: Yapay zeka sektöründe güvenlik tartışması ise giderek büyüyor. OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin yöneticileri gelişim sürecinde daha fazla güvenlik önlemi alınması gerektiğini savunuyor. Ancak sektörde farklı görüşler de bulunuyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, her laboratuvarın kendi güvenliğini sağlaması gerektiğini belirtiyor.
2: Günün öne çıkan haberleri.
3: Birçoğumuz güne uykusuz başlıyoruz. Bazen birkaç saatlik uykuyla günü tamamlamaya çalışıyoruz. Oysa uykudan çaldığımız her saat bizi sağlığımızdan edebiliyor.
4: Bir yetişkin için ideal uyku süresi 7 ile 9 saat arasında diyebiliriz. Ama herkes için uyku sürelerinin de farklı olduğunu söylemek önemli.
5: 8-10 arası değişiyor. Çok fazla olmuyor ama.
6: Peki 8-10 saat sizce az mı çok mu?
5: Bence yeterli.
6: Yeterli.
5: Yeterli tabii.
6: Peki siz uyandığınızda uykunuzu almış olarak uyanıyor musunuz?
5: Uykumu almış olarak uyanmıyorum genelde.
6: Neden olabilir peki?
5: Bir tık da alışkanlık olması gerekiyor diye düşünüyorum ben.
4: Uyku süresinin dışında elbette uykunun içeriği, düzenli olması, aralıksız olması ve kişinin uyandığında yeterli uykuyu almış olarak uyanması da önemli.
7: Uyku yalnızca dinlenmek için değil, vücudun kendini yenilemesi için de kritik.
4: Vücudun hem onarılması, beynin onarılmasıyla ilgili süreçler meydana geliyor. Aynı zamanda beyindeki atıkların temizlenmesiyle ilgili süreçler oluşuyor. Bu dönemde beyin daha az aktif bir halde, dinlenme fazında.
6: Günde kaç saat uyuyorsunuz?
8: Yani düzenli uyumadığım için tam bilemiyorum kaç saat uyudum.
6: Peki uyandığınız zaman uykunuzu almış oluyor musunuz?
8: Yani bir yorgunluk hissediyorum ama yani aldığımı düşünmüyorum.
7: Özellikle kısa uyku, kalp yetmezliğinden diyabete kadar pek çok sağlık sorunuyla ilişkilendiriliyor.
4: Eğer bahsettiğimiz şey yetersiz uykuysa bazı etkileri olabilir. Kısa süreli etkileri için dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu, hafıza güçlükleri gibi durumlar olabilir. Uzun süreli devamlı bir uykusuzluk ise bazı hastalıklara, hipertansiyon gibi kalp hastalıklarına öncü bir takım rol oynayabilir bu gibi durumlar. Onun dışında yine hafıza problemleri gibi durumlar yaratabilir.
6: Az uyku kadar fazla uyku da dikkat çekiyor. Gerektiğinden fazla uyumaksa depresyonla ilişkilendirilebiliyor.
4: 9 saatin üzerinde uyku bazılarının normal uykusu da olabilir. Direkt depresyona neden olur demek zor. Bazen kişinin sağlık durumu, işte yoğun hastalık dönemlerinde ya da fazlaca yorgunluk, zihinsel yük taşıdığımız dönemlerde de fazla uyunabilir.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Bugün artık Türkiye insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girmiştir.
0: Türkiye savunma sanayi ihracatında dünyada 8. oldu. Uluslararası savunma pazarlarındaki dengeleri ortaya koyan Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi, 2025 yılı sonu verilerine dayanarak hazırladığı kapsamlı raporunu yayımladı. Küresel askeri ihracat verilerinin detaylandırıldığı raporda ABD, 44,6 milyar dolarlık hacmiyle zirvedeki yerini korudu. Türkiye'nin ise son yıllarda yakaladığı ivmeyle listelerdeki hızlı tırmanışı öne çıkarıldı. ABD'yi 15 milyar dolarla Rusya, yaklaşık 9 milyar dolarla Almanya takip ediyor. Raporda yer alan analizlere göre Türkiye 2025 sonu itibarıyla 4 milyar 230 milyon dolarlık savunma ve havacılık ihracatına ulaşarak listenin 8. sırasına yerleşti. Bu derece Türk savunma sanayi sektörü için küresel ölçekte bugüne kadar ulaşılan en yüksek konum olarak kayıtlara geçti. Analizde Almanya, Güney Kore ve Türkiye'nin ihracat grafikleri

0: Türkiye'deki istikrarlı yükselişine özel vurgu yapıldı. Türkiye'nin insansız hava ve kara araçları, mühimmat teknolojileri ve deniz platformlarındaki pazar payını her geçen gün artırdığı ifade edildi.
1: İHA/SİHA pazarında dünyanın en büyük oyuncusu biziz. Pazarın %60'ı %65'i bizim elimizde.
0: Listeye göre ilk onun son sırasında ise Çin bulunuyor. Öte yandan bugün Türk savunma sanayi ürünleri 185 ülkeye ihraç edilirken yaklaşık 230 farklı ürün tipi dünya genelinde aktif olarak kullanılıyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Yapay zeka verileri artık Türkiye'de kalacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın geliştirdiği Milli Yapay Zeka Platformu Evren, 11 açık kaynak yapay zeka modelinin kullanımına açıldı. Evren, Haziran 2026'dan bu yana veri, yapay zeka modeli ve yüksek performanslı hesaplama gücünü tek platformda buluşturuyordu. Eylül 2026 itibarıyla ise açık kaynaklı büyük dil modelleri kullanımını hizmete açtı.
3: Türkiye'yi yapay zeka çağının öncü ülkeleri arasına inşallah hep birlikte taşıyacağız.
0: Platformdaki veriler Türkiye'de bulunan GPU yani yüksek kapasiteli işlemci altyapısında işleniyor. Böylece hassas verilerin yurt dışındaki bulut servislerine aktarılmasının önüne geçiliyor. 7500 aktif kullanıcıya ulaşan platformun Türkiye'nin yapay zeka ekosisteminde ortak ve Türkiye merkezli bir geliştirme altyapısı oluşturması hedefleniyor.
3: Veriye artık saniyeler içinde ulaşılabiliyor. Türkiye teknolojideki bu dönüşümü en erken fark eden tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir.
0: Böylelikle savunma sanayi ve teknoloji firmaları, üniversitelerdeki akademisyenli araştırmacılar, girişimciler, yazılımcılar ve öğrenciler yapay zeka üretim sürecinde Evren'i kullanacak. Evren doğrudan ücretli erişim yerine katkı esaslı kredi modeliyle çalışıyor. Kullanıcılar veri seti yükleyerek, veri etiketleyerek veya eğitilmiş yapay zeka modellerini paylaşarak kredi kazanıyor. Bu krediler platformun yüksek performanslı GPU havuzunda model eğitimi ve büyük dil modeli çıkarım işlemleri için kullanılabiliyor.
3: Elde ettiğimiz kazanımlar buzdağının sadece görünen yüzüdür.
0: Platforma E-Devlet'te giriş yapılıyor. Ayrı bir sözleşme ya da başvuru süreci ise bulunmuyor.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Küresel cinsiyetsizleştirme bu politikaların aile kurumuyla birlikte masum çocukları da hedef alan bir kuşatmaya dönüştüğünü bilmemiz lazım.
0: Cinsiyetsizleştirme konusuna değindi. Aile yapısını bozan sapkın düşünceler için net mesajlar verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamayı Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptı.
3: Bu kuşatmayı ancak kadın ve erkekten oluşan aileyi koruyarak kırabiliriz.
0: Erdoğan'ın dikkat çektiği cinsiyet kimliği tartışması dünyanın da gündemi haline geliyor.
4: Yalnızca devletler ve kurumlar değil, uluslararası şirketler de tam bu tartışmanın ortasında yer alıyor. Reklam kampanyalarından kurumsal politikalara kadar cinsiyetsizleştirme konusu yakından ele alınıyor.
0: Öyle ki artık bu konu yalnız yetişkinler üzerinden değil, çocuklar ve gençler üzerinden de ele alınmaya başlandı.
5: Etiksel bir boyutta olduğunu ben düşünmüyorum, tamamen ticari.
6: Kız farklı bir cinsiyet, erkek farklı bir cinsiyet.
7: İnsanlar farklı yönlere çekiyorlar.
8: Bir çocuğun ruhsal gelişiminde cinsiyet farkı çok kritik bir belirleyici. Bunu elinden aldığınızda bir çocuğun cinsiyet farkını büyümesi için gereken en temel etkini ortadan kaldırmış oluyorsunuz.
4: Şirketler bu konuyu özgürlük ve ayrımcılıkla mücadele olarak yorumluyor. Ancak uzmanlar ileriye dönük bu durumun tehlikeli boyutlara gelebileceğini öne sürüyor.
8: Bizim için aslında gelişimsel bir yolculukta kat etmemiz gereken bir evre. Bu olmadığı zaman bedensel bir büyüme gerçekleşebilir ama ruhsal bir büyüme gerçekleşemez. Bu yetişkinleri ekranla, sosyal medyayla bir yerde muhafaza etmek, kontrol etmek çok daha kolaydır.
6: Şu an için belki küçük bir sorun olarak görünse de ileride çok daha büyük sorunlara yol açabilir.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Maalesef sanal dünya bu noktada çocukların şiddete eğilimini fazlaca tetikleyen noktalardan bir tanesi.
1: Çocuklar ve gençler arasında şiddet olayları arttı. Uzmanlar sosyal medya konusunda uyardı.
0: Birçok yapılan hata var çocuklarla ilgili. Nasıl gerçek dünyada çocuğu yalnız bırakmak ya da tanımadığımız kişilerle birlikte bırakmak çok büyük bir risk ise sanal dünya için de geçerli. Onu yalnız bırakmak ya da tanımadığı kişilerle iletişim halinde olmasını sağlamak ve bunun kontrolünü yapmak. Bu çok büyük bir risk olarak karşımıza çıkıyor.
1: Sanal dünya çocukların şiddete eğilimini tetikleyen unsurlardan biri. Uzmanlara göre çocukların tanımadığı kişilerle iletişim kurması ise büyük risk taşıyor.
0: Bugün çocukların şiddete meyilli kişilerle kapalı gruplarda yaptığı konuşmalar, mesajlaşma uygulamalarının dışarıdan masum gibi görünmesi ama kapalı gruplar arkasında başta silahlar, silah eğitimleri, şiddete yönelik terör örgütlerinin övülmesi, onlara sempatizan toplanılması ya da herhangi bir sorunla karşılaşıldığında o sorunun şiddetle çözülebileceğini gösteren maalesef çok fazla bu grupların içerisinde materyal dolanıyor.
2: Henüz 18 yaşına gelmemiş bir çocuk dahi telefon kullanabiliyor. Hatta sosyal medya uygulamalarında kendisi kendi ismiyle var olabiliyor. Ancak bu durum oldukça yanlış çünkü sosyal medya uygulamalarının içerisinde artı 18 içerikli o içeriklere bu çocuklar eriştiği takdirde doğal yollardan özenme yoluna doğru ilerleyebiliyor ve bunun sonucunda da ne yazık ki çocuklarda bir şiddet eğilimi ortaya çıkabiliyor.
3: Bir takım travmatik öykülerin anlatılmış olduğu diziler bazen yaralı kişilere daha çok geçer ve bu kişiler bir zaman sonra bu dizilerdeki karakterde kendisini görmeye başlar.
4: Yasaklandı, hala da bakım evlerde annesi çocuğuna telefonu veriyor. Ufacık çocuğa el arabasında da olsa da evde de olsa devamlı çocuğun elinde telefon.
5: Gençler şu an mesela çok şeye uyuyorlar abi, şarkılara, filmlere, dizilere abi. Mesela çok özeniyorlar.
3: Tam olarak kimliği veya kişiliğinin oturmadığı ve kendisini aradığı, kendisini toplumda yer edindirmeye çalıştığı bir ergenin izlemesi ve yorumlaması çok daha farklı bir boyuta götürebilir işi.
6: Yaptırımlar yapılmalı tabii ki de. Yani okulda atıyorum makyaj yapan kıza sakal bırakan çocuğa bu kadar tepki gösteriyorlarsa yanında silah çocuğu taşıyan, bıçak taşıyan çocuğa da aynı tepkiyi vermeleri gerekiyor. Hatta daha fazlasını vermeleri gerekiyor.
1: Sosyal medya platformlarındaki ebeveyn denetimleri aktif hale getirilmeli ve çocukların kimlerle iletişim kurduğu takip edilmeli.
0: Çocuklarının sosyal medyada ne yaptıklarını, kimlerle canlı yayın açtıklarını ya da kimlerle iletişim halinde olduklarını, kimlerle mesajlaştıklarını mutlaka kontrol etsinler. Bu sadece sosyal medyayla da sınırlı kalmamalı. Ebeveyn takip programları mutlaka aileler tarafından kullanılmalı. Ebeveyn takip programlarında telefon istenildiği zaman kilitlenebilir, uzaktan erişim sağlanabilir ve bu çocuk hangi uygulamayı neyi kullanıyorsa, kimlerle iletişim halindeyse bunların hepsinin satır satır kayıtları tutulacağı için ya da online canlı görebilecekleri için herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadan önce aile önlemini çocuğu üzerinde alabilir.
7: A Haber Radyo, 24 saat haber.

A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar...

Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Saatler 5 olmak üzere 4.43 gelişmelerle karşınızdayız. Turgay Tamer, Kozi

0: Cansız bedenini 12 gün önce Moldova'ya giden ve eve dönen eşi buldu. Kapıyı açamayınca camdan eve giren Marina Tamer eşini yerde hareketsiz halde gördü. İhbarın ardından Turgay Tamer'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Turgay Tamer'in adı Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada gündeme gelmişti. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan Tamer, örgüte üye olma ve kasten öldürme suçlamalarıyla işlem görmüştü. Yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Tamer, Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu dönemde cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapıyordu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği kendisine bildirilmedi ve Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadı. Turgay Tamer'in bazı sağlık sorunları bulunduğu, bu nedenle bir süredir doktorluk yapamadığı da öğrenildi. Tamer'in ölümünün şüpheli olup olmadığına ilişkin inceleme yapılacak. Binanın güvenlik kamera kayıtları da incelenecek. Ayrıca ekiplerin olay yerinde elde ettiği bulgular için el koyma ve inceleme kararı alındı.
1: Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar uzandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan resen soruşturma başlattı. Çünkü Erdem'e ait 5 milyon dolarlık rüşvet içeren yazışmalar ortaya çıktı. Milyonlarca doların Böcek'in adli tıpta talep ettiği bir işin takibi için verildiği de iddialar arasında.
2: Ben Muhittin. Bildiğiniz, tanıdığınız Muhittin. Dün nasılsam bugün de öyleyim.
3: Çok özür diliyorum.
4: Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'e kadar uzandı. Erdem hakkında rüşvet suçundan resen soruşturma başlatıldı.
3: Olmasaydı yine olurdu ama ne olurdu onu söylemeye dilim gerçekten varmıyor.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının dördüncü dalgasında Arda Birinci gözaltına alındı. Birinci'nin dijital materyalleri siber laboratuvarda incelendi ve o materyallerde Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık ödeme ve iade tartışmasına Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'in de dahil olduğu tespit edildi.
2: Şehrimden ve taşıdığım değerlerden hiç vazgeçmeden herkesin başkanı olmaya devam edeceğim.
4: Yazışmalarda Muhittin Böcek'in devlet hastanesinden aldığı bir raporun adli tıpta onaylanması için milletvekili Erdem'in 5 milyon dolarlık ödeme aldığı, vaat edilen işin olmaması sonucunda paranın geri istendiği ve o süreçte tartışma yaşandığı görülüyor. Öyle ki yazışmalarda karşı taraf "Sayın vekil beni dolandırdın" ifadelerini bile kullanıyor ve Erdem'i "sen iyice kaşındın" diyerek Özgür Özel'e şikayet etmekle tehdit ediyor.
3: Hayatınıza bir cümle girecek keşke, o keşkeyi günlerce kullanacaksınız.
4: Tüm bu gelişmeler ışığında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan resen soruşturma başlattı. Operasyon kapsamında yazışmalarda adı geçen Murat Etözde'ye gözaltında, Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş da örgütlü uyuşturucu ticareti soruşturmasında gözaltına alınan bir başka isim oldu.
1: Meral Babacan'ın cansız bedeni 2015'te Akhisar-Manisa Karayolu'nda bulunmuştu. Aradan 11 yıl geçti. Olay bir türlü aydınlatılamamıştı ama yeniden açılan dosya olay yerindeki plastik ayna parçasından yola çıkılarak çözüme kavuştu. Babacan'ı öldüren katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: ...11 yıl boyunca saklanan tek delil cinayeti yıllar sonra aydınlattı. Bir fail meçhul dosya daha filmlere konu olacak araştırmayla çözüldü. Tarihler 6 Temmuz 2015'i gösterirken Akhisar Manisa

0: Karayolu üzerinde bir kadının cansız bedeni bulundu. O ceset 20 yaşındaki Meral Babacan'a aitti. Olay yeri ekipleri tarafından deliller toplanmış ancak katili bulunamamıştı. Dönem olay yerinde bulunan plastik parçanın sıradan bir parça olmadığı, belirli bir marka ve model otomobilin yan ayna çerçevesine ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine 11 yıl önceki kamera kayıtları yeniden masaya yatırıldı. Babacan'ın otobüsten indikten sonra iş yerine doğru yürüdüğü güzergah görüntüler üzerinden doğrulandı. Ekipler yalnızca görüntülere bakmadı, zaman ve mesafe hesabı yaparak olay saatinde bölgeden geçen araçları inceledi. Plastik parçayla uyumlu otomobilin tam o zaman diliminde bölgede bulunduğu belirlendi. Ancak otomobil o dönemki sahibinde değildi. Araştırma sonrası aracın cinayetten 2 yıl sonra 2017'de Şanlıurfa'da bir başka kişiye satıldığı ortaya çıktı. Jandarma suç araştırma timi aracın sahibine ulaştığında otomobilin yan aynasının değiştirildiğini öğrendi. Olay yerindeki plastik parça, 11 yıl önceki kamera görüntüleri, aracın güzergahı ve sonradan değiştirilen ayna aynı noktada birleşti. Ve bütün oklar tek bir ismi, olay tarihinde aracı kullanan Ruhan Çelik'i gösteriyordu. Gözaltına alınan Çelik tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin hafızası var diyerek Meral Babacan cinayetiyle birlikte Gaziantep'te 15 yıllık Mehmet Kaya ve Aksaray'da Fadime Görgül'ün 19 yıllık cinayet dosyasının çözüldüğünü duyurdu.
1: Okul güvenliğinde yeni dönem devreye giriyor. 7 bakanlığın ortak protokolüyle çocukların güvenliği için çember genişletiliyor. Devamsızlıktan evdeki silaha, siber zorbalığa kadar çocukların karşılaşabileceği riskler büyümeden tespit edilecek.
2: Okul güvenliğinde çember genişliyor. 7 bakanlığın ortak protokolüyle çocukların güvenliği artık sadece okulda değil, evde, sokakta ve dijital dünyada da takip edilecek. Riskli haneler mercek altına alınırken devamsızlık, çocuk işçiliği, ruhsatlı silahlar ve siber zorbalık için yeni önlemler devreye girecek.
3: Bu sene tedbirleri arttırmış olduk okul güvenliğiyle ilgili. Bir daha böyle acılar yaşamamak için bu sene son derece dikkatli olmak, her ihbarı titizlikle değerlendirmek ve tehlikeyi büyümeden fark etmek mecburiyetinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
2: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuğun anneannesine ait pompalı tüfekle okul önünde düzenlediği saldırının ardından çocukların ev ortamında erişebildiği riskler yeniden gündeme geldi.
4: Ya bilmiyorum vallahi tam olarak.
2: 7 bakanlığın imzaladığı okul güvenliği protokolü bu kapsamda genişletildi. Yeni sistemle evde, sokakta ve dijital dünyada çocukların karşılaşabileceği risklerin eğitimden kopmadan veya ciddi bir güvenlik sorununa dönüşmeden önce tespit edilmesi hedefleniyor. Düzenlemeye göre Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları çocukların karşı karşıya kaldığı risklere göre devreye girecek. Ruhsatlı silah sahibi ebeveynler silahlarını çocukların ulaşamayacağı şekilde muhafaza etmeleri konusunda bilgilendirilecek. En yüksek risk seviyesinde değerlendirilerek kolluğa bildirilen bir çocuğun yaşadığı hanede ruhsatlı silah bulunması halinde aile ayrıca uyarılacak.
5: Ailelerden istirhamımız, evinde silah olabilir. Ruhsatlı silahlar zaten kayıt altında ama lütfen bu çocukların erişemeyeceği yerlerde bu silahların olması gerekiyor.
2: Sık devamsızlık yapan, eğitimden kopma riski bulunan veya sosyal hizmet desteğine ihtiyaç duyduğu belirlenen öğrencilerin aileleri ziyaret edilecek. En az 2 sosyal çalışma görevlisinden oluşan çocuklar güvende ekipleri çocuğun durumunu yerinde inceleyecek. Güvenlik riski bulunan hane ziyaretlerine kolluk da eşlik edebilecek. Okula hiç başlamamış çocuklar da saha taramasıyla belirlenecek.
6: Atmosfer olmazsa dünya.
2: açık öğretime kayıtlı olduğu halde kaydını yenilemeyen çocuklar da takip edilecek. Kendisi veya başkaları için ciddi tehlike oluşturduğu değerlendirilen çocuk sağlık kuruluşuna sevk edilecek. Uzman hekim tedaviyi gerekli gördüğü halde aile onay vermezse sağlık kuruluşu en geç 24 saatte rapor hazırlayacak. Ardından 24 saat içinde çocuk hakimine başvurulacak.

0: olacak.
1: Okulların ismiyle açılan anonim hesaplar ve ifşa gruplarında çocuklara yönelik hakaret, tehdit, şiddet çağrısı veya mahrem görüntü paylaşımına karşı doğrudan bildirim mekanizması kurulacak. Okul yönetimleriyle siber suçlarla mücadele birimleri arasında doğrudan bildirim kanalı oluşturulacak.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak akşam saatlerinde bastırdı. Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da sağanak hayatı felç etti. Zincirlikuyu alt geçidini su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bölgeye gelen polis ekipleri alt geçidi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ise suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Taksim ve çevresinde yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazıları otobüs duraklarına sığınırken bazı vatandaşlar başını poşetle korumaya çalıştı. Küçükçekmece Kanarya mahallesinde ise rögarlar taştı, yollar adeta göle döndü. Sultan Gazi ve Gazi Osman Paşa'da sağanak nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi. Meteoroloji verilerine göre yağışlı havanın 6 gün daha devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından Eyüp Sultan'da toprak kayması meydana geldi. Ekipler bir apartmanda yaşayan 25 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti. Olay Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. İstanbul'da akşam saatlerinde başlayarak etkili olan sağanağın ardından sokaktaki yeşil alanda toprak kayması meydana geldi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri de bina ve çevresini inceleyerek kontrol etti. Bir süre inceleme yapan ekipler kayan toprağın yanında bulunan binadaki 25 kişiyi tahliye etti. Toprağın kaydığı alanda ve tahliye edilen binada gündüz saatlerinde ekiplerin inceleme yapacağı öğrenildi. Gaziantep'te hatalı sollama yapan bir otomobil sürücüsü yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada biri bebek, 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.
3: Hatalı sollama yaptı, karşı şeride geçip minibüsle çarpıştı. 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Feci kaza Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil sürücüsü yaptığı hatalı sollama sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karşı şeritten gelen yolcu minibüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi, otomobil ise yol kenarına savruldu.
4: Katliam gibi kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Sıkışan yaralılar olay yerinde ekipler tarafından çıkarıldı.
3: Kazada otomobil içerisinde bulunan biri bebek 7 kişi hayatını kaybetti. Ekipler minibüsteki yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Ardından biri ağır 16 yaralı ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırıldı.
4: Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Jandarma ekipleri trafiği kontrollü olarak sağladı.
3: Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker olay yerinde incelemelerde bulundu.
5: Otomobil sürücüsünün yanlış sollama yapması neticesinde ilk önce otobüsle çarpışması ve akabinde de takla atmacılığıyla sonuçlanan bir şekilde meydana geliyor.
3: Olayın ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun ifadelerini kullandı.
2: Sadece kendi hayatlarını değil, trafikteki diğer sürücülerin ve hastaneye yetiştirilmeye çalışılan canların da hayatını hiçe saydılar. İstanbul'da Başakşehir, Kadıköy ve Kartal'da yaşanan o anlar pes dedirtti. Ağır cezalarda kaçınılmaz oldu. İşte trafikteki o dehşet anı.

0: Ambulansın önünü kesti, saldırmak için aracından indi. Görüntülerin adresi İstanbul Başakşehir. Seyir halindeki bir otomobil sürücüsü arkasından gelen ambulansa yol vermedi. Bununla da yetinmeyip aracından indi, ambulans şoförüne saldırmaya kalkıştı. Yakalanan Maganda'nın ehliyetine daha önce de el konulduğu anlaşıldı. Sürücüye 466 bin lira ceza kesildi, ehliyetine ve aracına 90 gün el konuldu. Trafikte yürekleri ağza getiren başka bir olaysa Kadıköy-Bağdat Caddesi'nde yaşandı. 21 yaşındaki K.Y. iki arkadaşını otomobilin tavanına ve kaputuna bindirerek trafiğe çıktı. Tehlikeye davetiye çıkaran sürücü kısa sürede gözaltına alındı. Sürücüye 14.719 lira idari para cezası uygulanırken trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adliyeye sevk edildi. Son adresse Kartal. İddiaya göre bir minibüs şoförü kendisine korna çalan otomobilin önünü kesti. Yanında eşi bulunan sürücüye acımasızca saldırdı. Çevredekilerin tepki gösterdiği o dehşet anları ise cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi.
1: ABD-İran hattında diplomasi trafiği sürerken taraflardan karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Trump, İran'ın ateşkes ve Hürmüz Boğazı planını reddettiğini açıkladı. Washington-Tahran hattında son durum ne? Detaylar haber muhabiri İrfan Sapmaz'da.
2: ABD ile İran arasındaki gerilimde New York'taki diplomasi trafiğinin ardından şimdi birbirine zıt görünen iki açıklama var. Başkan Donald Trump, İran'ın sunduğu 7 günlük ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma planını kabul etmediğini açıkça söyledi. Trump, "Tekliflerini reddediyorum" derken İran'ın mevcut şartlarla anlaşma istediğini ancak bu şartların Washington açısından kabul edilemez olduğunu belirtti. İran'ın planı aslında yalnızca 7 günlük bir ateşkesten ibaret değil. Tahran'a ABD'nin İran limanlarını uyguladığı deniz ablukasını kaldırmasını, İran petrolüne yönelik yaptırımlarda geri adım atmasını, bazı dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasını ve bölgesel çatışmaların durdurulmasını istiyor. Bunun karşılığında İran 6. gün Hürmüz Boğazı'nın normal deniz trafiğini açmayı, 7. günse nükleer program dahil nihai anlaşma görüşmelerini yeniden başlatmayı öneriyor. Ancak NBC'nin haberine göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı dikkat çekici bir ayrım yaptı. Arakçı, Trump'ın kamuoyu önündeki red açıklamasını duyduklarını fakat Katar ve diğer arabulucular üzerinden Washington'dan henüz resmi ve kesin bir red cevabı almadıklarını söyledi. Arakçı, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu ancak yeni bir askeri saldırıya da hazırlandığını belirtti. Dolayısıyla burada bir çelişki görünüyor. Trump siyasi olarak teklifi kamuoyu önünde reddetmiş durumda. Tahran'sa masadaki metne ilişkin resmi Amerikan cevabının diplomatik kanaldan kendilerine ulaşmadığını söylüyor.
1: Seçimlerin hızla yaklaştığı İsrail'de koltuk kaygısı yaşayan soykırım hükümeti son dönemde katliam ve işgal çağrılarına hız verdi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich katıldığı bir programda canlı yayında tehditler savurdu. Gazze'de yaptıklarımızı Batı Şeria'da da yapmalıyız diyen Smotrich, Lübnan'ın güneyinde ilhak etmeleri gerektiğini savundu.
3: Batı Şeria'da savaşa girmeliyiz. Gazze'de yaptıklarımızı Batı Şeria'da da yapmalıyız. Tüm teröristleri öldürmek istiyorum.
0: Batı Şeria'da soykırım çağrısı yaptı. Hızını alamayınca Lübnan'ı da araya kattı.
3: Gazze'de en azından sarı hatta, Lübnan'da ise Litani Nehri'ne kadar olan bölgeleri ilhak etmemizi istiyorum. Savaşmak istiyorum.
0: İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, soykırım ve işgal çağrılarına bir yenisini daha ekledi. Canlı yayında gözü dönmüş bir şekilde tehditler savuran İsrailli bakan, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'ın işgal edilmesini talep etti.
3: Burada oyun oynamıyorum. Gazze'yi ve Batı Şeria'yı tamamen işgal edeceğimizi duyuruyorum. Filistin yönetimini yok edeceğimizi söylüyorum.
0: Batı Şeria'da savaşa girmemizi istiyorum diyen Smotrich bununla da yetinmedi. Filistin topraklarının tamamen ilhak edilmesi gerektiğini savundu.
3: Yeni yerleşimler ve çiftlikler kurmak ilhakı sağlamlaştıracaktır. Ama daha da önemlisi Siyonizm ruhuna güç katacaktır. Nihayetinde kentsel kesimdeki bu demografik mücadeleyi kazanacağız.
0: Geçtiğimiz ayda başka bir programa konuşan Smotrich, Lübnan'a yönelik söylemleriyle İsrail yanlısı kesimlerin bile tepkisini çekmişti.
3: Oğlum geçen gün bana dedi ki, Lübnan'ın tamamını yıkmayın, biraz da bana bırakın. Ona endişelenmemesini, hepimize sıra gelecek kadar fazla Lübnan toprağı olduğunu söyledim.
1: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić görevinden istifa etti. İkinci ve son Cumhurbaşkanlığı döneminin tamamlanmasına yaklaşık 7 ay kala görevi bırakan Vučić, 25 Ekim'de yapılacak erken parlamento seçimlerinde Sırp İlerleme Partisi'nin listesinden yer alacak. Cumhurbaşkanlığına ise Ulusal Meclis Başkanı Ana Brnabić vekalet edecek.
4: Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 116. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanlığı görevinden istifamı sunuyorum.
0: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić görevinden istifa etti. İkinci ve son Cumhurbaşkanlığı döneminin tamamlanmasına yaklaşık 7 ay kala görevi bıraktı. Ama siyasetten çekilmedi. Vučić 25 Ekim'de yapılacak erken parlamento seçimlerine Sırp İlerleme Partisi SNS'nin listesinden katılacak. İstifa kararını Cumhurbaşkanlığı binasında halka seslenerek duyuran Vučić, görev süresi boyunca Sırbistan'a hizmet ettiğini söyledi.
4: İki Cumhurbaşkanlığı dönemim boyunca onurlu ve dürüst bir şekilde hizmet ettim. Sırbistan'a başbakan olarak hizmet edip etmeyeceğimi bilmiyorum. Ama şundan eminim, birlikte başardığımız her şeyden son derece gurur duyuyorum.
0: Vučić'in istifası ile Cumhurbaşkanlığı makamı geçici olarak Ulusal Meclis Başkanı Ana Brnabić'e emanet edilecek. Yeni Cumhurbaşkanının seçimi ise Aralık sonuna kadar yapılmak zorunda. Sırbistan'da erken parlamento seçiminin tarihi de net. 25 Ekim. Vučić, Cumhurbaşkanlığından ayrılsa da mücadeleyi bırakmayacağı mesajını verdi. Seçim sürecine ilişkin taraftarlarına çağrıda bulundu.
4: Ama savaş daha yeni başlıyor. Hiçbirimiz makam sahibi olarak doğmadık ve ünvanlarımız olmadan bile onları yeneceğiz. Sizden onları her zamankinden daha kesin bir şekilde yenmenizi istiyorum. Bir ay daha savaşalım ve daha önce hiç olmadığı kadar yankı uyandıran bir zafer kazanalım.
0: Böylece Sırbistan'da yeni bir siyasi dönemin kapısı açıldı.
1: Tayland şiddetli yağışların ardından sele teslim oldu. Son 10 günde sel ve su baskınları nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi. Başkent Bangkok'ta 50 ilçe afet bölgesi ilan edilirken yaklaşık 52 bin hane sudan etkilendi. 5 bine yakın kişi tahliye edildi.
0: Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor. Son 10 günde 8 kişi hayatını kaybetti. Başkent Bangkok'ta ise 50 ilçenin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Bangkok şiddetli yağışların ardından adeta dev bir göle döndü. Özellikle başkentin doğu ve orta kesimlerinde caddeler sular altında kaldı. Yükselen su otomobil ve motosikletleri sürükledi. Toplu taşıma araçları da sel sularında mahsur kaldı. Bangkok'ta yaklaşık 52 bin hane sudan etkilendi. Yaklaşık 5 bin kişi barınma merkezlerine tahliye edildi.
4: Şu anda pek çok açıdan zor durumdayız. Günlük yaşam ve hatta tuvalete gitmek bile. Çünkü zemin kattaki elektrik tamamen kesildiği için banyo çalışmıyor. Ve şimdi su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Evdeki her şey mahvoldu.
0: Tehlikenin boyutunu başkentten geçen Chao Phraya Nehri de gösteriyor. Nehirde su seviyesi kritik noktaya ulaştı. Yağışların önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor. Yetkililer ani sel ve taşkınlara karşı vatandaşları uyarıyor.
1: Ağustos'ta tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Peki

0: Mecliste ilk etapta hangi kanun teklifleri görüşülecek? 13. yargı paketi ne zaman meclise sunulacak? Cevapları sıradaki haberimizde.
1: 13. yargı paketi inşallah Ekim ayında meclise gelecek.
2: Meclis 1 Ekim'de açılıyor. Gözler yeni kanun tekliflerinde. Genel kurulda önce Türk Kızılay'ına yönelik düzenlemeleri içeren 9 maddelik teklif görüşülecek. Kanun teklifiyle Kızılay'a afet ve acil durumlarla savaş zamanlarında hastalıkların önlenmesi için çalışma yapabilecek hukuki altyapı sağlanacak. Afet, savaş ve çatışma bölgelerinde görev yapan Kızılay personeline nakdi tazminat ödenecek.
1: Yargının hızlanması alanında bir kısım düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor.
2: 13. yargı paketi de Ekim ayında meclise sunulacak. Paketle süresiz nafakanın kaldırılması planlanıyor. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek. Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Mahkeme çalışamayacak durumda olan ya da ileri yaştaki kadınlara daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek.
1: Biz vatandaşlarımızın makul süre içerisinde gecikmeksizin öngörülebilir bir şekilde adalet anlayışından yararlanmasını temenni ediyoruz. Bu konuda önemli adımlar attık. İnşallah yargılamalar kısa sürede sonuçlanacak.
2: 13. yargı paketinin ardından sigara ve tütün ürünlerinin kullanımını azaltmaya yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclise sunulacak. Teklifle okul ve hastanelerin çevresinde sigara içilemeyecek. Park, bahçe ve oyun alanlarında sigaranın görünürlüğü azaltılacak. Ayrıca satış yerlerinde tütün ürünleri kasa arkasından kaldırılacak. Teklifle sigara satışının elektronik sistem üzerinden yaş doğrulamasıyla yapılması da gündemde.
0: Kabine bugün toplanıyor. Tabii çok kritik başlıklar var kabinede. Hangi başlıklarla toplanıyor? Ekranlara bir yandan getirelim. Fon soruşturması. Adalet Bakanı Akın Gürlekli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bilgilendirme yapacaklar fon soruşturması ile ilgili. Soruşturmadaki son durum ele alınacak. Yatırımcıların hakları nasıl korunacak? Tasfiye ve ödeme süreci. Yeni idari ve finansal tedbirler masadaki başlıklar olacak. Tabii Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda öncelikli gündem bu son fon soruşturması. Terörsüz Türkiye masadaki bir diğer başlık. Silah bırakma sürecindeki son durum ele alınırken sağdan gelen istihbarat raporları da değerlendirilecek. Suriye'de YPG'nin entegrasyonu da masadaki önemli başlıklardan bir tanesi, terörsüz Türkiye başlığında. Dış politikada önemli bir yer tutuyor. Kabinede tabii Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'deki seyir güvenliği, ABD-İran gerilimi ve ateşkes çabaları, Husilerin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları ve Gazze gibi başlıkların da kabinede değerlendirilmesi bekleniyor. Değerli izleyenler, önemli bir kabine toplantısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineye başkanlık edecek, ayrıntılarını paylaşmayı sürdüreceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu kampının son günü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dış politikada ezber bozan açıklamalara imza attı. Çoğu zaman Erdoğan'ı eleştiririz ama Libya ile yapılan anlaşma hem Akdeniz'de hem de Ege'de önemli haklara sahip olmasının yollarını açtı dedi. Bu övünülecek bir şey ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayda aday olup olmayacağı ve Mansur Yavaş'ın istifası da soruldu.
3: Övünülecek bir şey dedim. Hükümetin Libya ile ilgili adımlarına destek verdim. Ezber bozan açıklamalara imza attım.
2: Çoğu zaman Erdoğan'ı eleştiririz ama Libya ile yapılan anlaşma hem Akdeniz'de hem de Ege'de önemli haklara sahip olmasının yollarını açtı bize. Türkiye bu çerçevede önemli bir adım attı. Libya ile Mavi Vatan Sözleşmesi yaptık. Bu övünülecek bir şey. CHP kalkıp da bunu niye yaptınız diyemez. Doğu Akdeniz'de güçlü olmalıyız. Türkiye'nin saygınlık kazanması güzel bir şey. Suriye'de olayların sonlanması, oraya yatırımlar yapılması. PKK terör örgütü konusunda büyük adımlar atıldı. Biz de yasaya destek verdik.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kampın son gününe sabah yürüyüşüyle başladı. Ardından gazetecilerle bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na olağan kurultayda aday olup olmayacağı da soruldu.
2: Adaylık konusunu konuşamadık, çok erken. Genel başkanlık konusunda şu ana kadar adayım diye bir cümle kurmadım. Genel başkanı seçecek olan delegeler, genel başkan olmak isteyen arkadaşlar var, saygıyla karşılıyoruz. Bu tür

0: tartışmaları gereksiz buluyorum. Bakılır edilir. Partimizin duayenleri var. Oturur konuşuruz. Benim ömür boyu CHP genel başkanı olacağım diye bir iddiam olmadı.
1: Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın istifasını da değerlendirdi. CHP'nin 103. yıl etkinliğine katılmasını isterdim dedi. Kimseyi zorla üye yapmadık, zorla da atmadık. Kendi tercihi saygı duyarız. Yolunu seçmiştir ifadelerini kullandı. Sözü arınmaya getirdi.
0: Siyaset kirlilikten arınmadığı sürece toplum düzlüğe çıkamaz. CHP ile ilgili de pek çok dosya var. Yolsuzluk yapanın sağcısı solcusu olmaz. Bedelini ödemeli. Parti tarihinde olmadığı kadar kirliliğin içine sokuldu. Bunun bedelini Türkiye ödüyor, siyaset ödüyor. İstifalarla büyük ölçüde arınma oldu.
1: Yeni anayasa mesajı da verdi Kılıçdaroğlu. Anayasanın değişmesi gerektiğini düşünüyorum dedi. İstanbul İl Başkanı'nın bir ay önceki MYK'da belirlendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bu ismin mahkeme kararı nedeniyle açıklanmadığını dile getirdi. Kulislerde yeni il başkanının eski Kağıthane İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel olduğu ifade edildi.
2: Eskişehir Odun Pazarı'nda yeni parti ilçe başkanlığı seçiminde gerginlik yaşandı. Emine Cevahir Çalıkuşu Yazıcı, rakibi Rahmi Çınar'ı 3 oy farkla geride bıraktı. Bunun üzerine Çınar'ın taraftarları seçime itiraz etti ve partililer birbirine girdi. Sandıklar nihai karar için genel merkeze gönderildi.
3: Seçim sonuçlarına itiraz edildi, partililer birbirine girdi. Eskişehir'de gerçekleştirilen Yeni Parti Odun Pazarı ilçe başkanlığı seçiminde açıklanan ilk sonuçların ardından salonda tansiyon yükseldi.
4: Salonu terk eder misiniz?
3: Emine Cevahir Çalıkuşu Yazıcı 1439 oy alırken rakibi Rahmi Çınar 1436 oyda kaldı. 3 oyluk fark nedeniyle kaybeden taraf sonuçlara itiraz ederek oyların yeniden sayılmasını istedi.
4: Bütün salonun boşaltılmasını istiyorum.
3: Divan heyeti yeniden sayım için salonun boşaltılmasını isteyince partililer arasında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma arbedeye dönüşürken güvenlik güçleri ve divan heyeti zor anlar yaşadı. Olayların kontrolden çıkması üzerine sandıkların salonda yeniden sayılmasından vazgeçildi. Yaşanan gerginliğin ardından seçim evrakları ve sandıklar mühürlendi.
4: Salonu terk eder misiniz?
3: Seçim sonuçlarının nihai karara bağlanması amacıyla tüm tutanakların Yeni Parti Genel Merkezi'ne gönderilmesine karar verildi. Seçimin kazananı Ankara'dan gelecek, son kararla netleşecek.
2: Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi tarafından yayımlanan 2025 yıl sonu küresel savunma sanayi ihracat raporu, Türk savunma sanayinin ulaştığı zirveyi gözler önüne serdi. Türkiye 4 milyar 230 milyon dolarlık ihracat hacmiyle dünya sıralamasında ilk kez 8.liğe yükselerek tarihi bir rekora imza attı.
5: Bugün artık Türkiye insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girmiştir.
0: Türkiye savunma sanayi ihracatında dünyada 8. oldu. Uluslararası savunma pazarlarındaki dengeleri ortaya koyan Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi, 2025 yılı sonu verilerine dayanarak hazırladığı kapsamlı raporunu yayımladı. Küresel askeri ihracat verilerinin detaylandırıldığı raporda ABD 44,6 milyar dolarlık hacmiyle zirvedeki yerini korudu. Türkiye'nin ise son yıllarda yakaladığı ivmeyle listelerdeki hızlı tırmanışı öne çıkarıldı. ABD'yi 15 milyar dolarla Rusya, yaklaşık 9 milyar dolarla Almanya takip ediyor. Raporda yer alan analizlere göre Türkiye 2025 sonu itibarıyla 4 milyar 230 milyon dolarlık savunma ve havacılık ihracatına ulaşarak listenin 8. sırasına yerleşti. Bu derece Türk savunma sanayi sektörü için küresel ölçekte bugüne kadar ulaşılan en yüksek konum olarak kayıtlara geçti. Analizde Almanya, Güney Kore ve Türkiye'nin ihracat grafiklerindeki istikrarlı yükselişi

0: yükselişine özel vurgu yapıldı. Türkiye'nin insansız hava ve kara araçları, mühimmat teknolojileri ve deniz platformlarındaki pazar payını her geçen gün artırdığı ifade edildi.
1: İHA-SİHA pazarında dönemi koncusu biziz. Pazarın %60-65'i bizim elimizde.
0: Listeye göre ilk onun son sırasında ise Çin bulunuyor. Öte yandan bugün Türk savunma sanayi ürünleri 185 ülkeye ihraç edilirken yaklaşık 230 farklı ürün tipi dünya genelinde aktif olarak kullanılıyor.
2: Meclisteki sıfır atık seferberliği meyvelerini verdi. 90.654 kilo atık kağıt geri dönüştürülürken 1541 ağacın kesilmesi önlendi. Geri dönüşümle yüz binlerce kilowatt saat enerji ve binlerce metreküp su tasarrufu sağlandı.
3: Sıfır atık projesinin ruhunu tüm insanlara ulaştıralım. Çevre sorunları için geliştirilen çözümlerin parçası olmaktan doğrusu iftihar ediyoruz.
0: Meclis sıfır atıkla ilgili örnek bir çalışmaya imza attı. 90.654 kilo atık kağıt geri dönüştürüldü. 1541 ağacın kesilmesi önlendi. 13.667 kilo plastik atıktansa 35.643 litre petrol tasarrufu sağlandı. Bu kapsamda mecliste geri dönüşüm seferberliği hızlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan sıfır atık projesi kapsamında organik, geri dönüşmeyen, kağıt, plastik, cam ve metal atıklar ayrıştırılarak geri kazandırıldı. 1 Ekim 2025, 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında meclis yerleşkesinde 90.654 kilo atık kağıt geri dönüştürüldü. Plastik atıklarda da önemli bir kazanım sağlandı. Bu sayede 1541 ağacın kesilmesi önlendi. 13.667 kilo atık plastiğin geri kazanılmasıyla da 35.643 litre petrol tasarrufu sağlandı. Cam ve metal atıklarda ekonomiye yeniden kazandırıldı. 454.177 kilowatt saat enerji, 2.538 metreküp su tasarrufu sağlandı. Uygulama sayesinde meclis yerleşkesinde atıklar sadece toplanmadı, yeniden ekonomiye ve doğaya kazandırıldı.
2: Yargıtay erken tahliye nedeniyle mülk sahibini mağdur eden kiracılar için emsal niteliğinde bir karara imza attı. Karara göre sözleşmedeki ihbar süresine uymadan taşınmazı boşaltan kiracı 6 aylık kira bedelinden sorumlu tutulabilecek. Peki hangi şartlarda bu karar geçerli? Detaylarına bakalım.
4: Tüm kiracıların bundan endişe etmesine gerek yok.
0: Milyonlarca kiracı ve mülk sahibini yakından ilgilendiren emsal karar Yargıtay'dan geldi. Sözleşme süresi dolmadan ve fesih bildirimi yapmadan ticari taşınmazı boşaltan bir kiracıyla mülk sahibi arasındaki anlaşmazlık yargıya taşındı. Lojistik depo olarak kiralanan iş yerinin kira sözleşmesinde kiracının en az 6 ay önceden ihbar etmek kaydıyla fesih yapabileceği maddesi yer alıyordu. Ancak kiracı mülk sahibine gerekli bildirimi yapmadan iş yerini erken tahliye etti. Mağdur olduğunu belirten mülk sahibi dava açarak uğradığı kira kaybının tazmin edilmesini talep etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise tarafların kendi iradeleriyle sözleşmeye koyduğu 6 aylık ihbar şartına dikkat çekti. Yüksek Mahkeme sözleşmedeki 6 aylık fesih ihbar süresinin makul süre olarak dikkate alınması gerektiğini belirtti. Bu emsal kararla birlikte bildirim şartına uymadan erken tahliye yapılması halinde kiracıların sözleşmedeki ihbar süresi kadar kira tazminatı ödemesinin önü açıldı.
4: Burada detay şu, bu kiracıların hususi şartlarda erken çıkarsa tazminat ödeyecek diye bir maddesi var. Dolayısıyla bu maddenin geçerliliği kiracı tarafından ihlal edildiği vakit bu şekilde Yargıtay'ın kararı çok doğru ve nettir.
0: Peki hangi şartlarda tazminat ödenecek?
4: Kira kontratındaki özel şartlarda eğer erken tahliye edilirse bu şartları uymayan kişilere bir tazminat hükmetti. Dolayısıyla 12 ay oturup sözleşme yapıp kira kontratı tesis edip sonra 7 ay sonra çıkan kişiler burada eğer sözleşme şartlarında da erken tahliyede bu kalan kira bedeli ödenecek diye bir madde yazılırsa bu şekilde tahliye etse bile bu tazminatı ödemek zorunda kalacak.
2: Türkiye'nin 5. büyük doğal gölü olan İznik Gölü

0: veriyor. Su seviyesindeki düşüş ve kıyı şeridindeki çekilme her geçen gün artıyor.
1: Marmara'nın incisi adım adım yok oluyor. Bursa'daki İznik Gölü Türkiye'nin 5. büyük doğal gölü. Önemli tatlı su kaynaklarından biri olan göldeki çekilme son yıllarda giderek hızlandı.
2: Dolayısıyla İznik Gölü'nün su bütçesine baktığımızda sadece yağışlarla gelen yağışların bu su bütçesini tamamlama konusunda yeterli olmadığını görüyoruz. Bu da su seviyesinin maalesef yükselmemesine sebebiyet vermiş oluyor.
1: Bölgedeki sanayileşme, bilinçsiz tarımsal sulama ve iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle göldeki çekilme 200 metreye yaklaştı. Su seviyesinin düşmesi balıkçılıkla geçimini sağlayanları da olumsuz etkiliyor.
2: Çok daha ciddi önlemlerin alınması hem tarımsal sulama anlamında hem yeraltı suyu kullanımı anlamında alınan önlemlerin belki derecesinin bir kat daha arttırılması burada gölün geleceği için çok önemli olacak.
0: Ağrı Dağı'nda Nuh'un gemisi bulundu mu tartışmalarına bilim ekibinden bir açıklama geldi. Doğu Bayazıt'ta araştırmaları yürüten Profesör Doktor Cenk'er Atilla geminin %100 bulunduğu iddialarına A Haber ekranlarında yanıt verdi. Sonuçların henüz netleşmediğinin altını çizdi. Önemli verilere ulaştıklarını da söyledi. İşte tarihi araştırmadaki son durum.
3: Son derece gelişmiş bir radar sistemiyle yerin altında 70 metreye kadar olan boşluk var mı, farklı oluşumlar var mı, anomaliler var mı, biz bunlara bakmaya çalıştık. Ve gerçekten de çok ilginç sonuçlar elde ettik.
4: Araştırmalar kritik verileri de beraberinde getirdi. Ağrı Dağı'nda Hazreti Nuh'un gemisine ait olabileceği değerlendirilen bulgulara rastlandı.
3: Burada şu ana kadar bu kadar kapsamlı araştırma yapılmadığı için ilk başta biz GPS noktalarını belirledik. Grid sistemi dediğimiz sistemlerini oluşturduk ki ileride 100 yıl, 200 yıl sonra bile araştırma yapılmış olsa bizim attığımız bu temeller üzerinde burada araştırma devam edilecek.
4: Arkeolojik çalışmalar Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesindeki Durupınar formasyonunda sürdürülüyor. Çalışmalarda 5 farklı ülkeden bilim insanları görev alıyor. Kazı Başkanı Profesör Doktor Cenk'er Atilla gemiyle ilişkilendirilen bölge hakkında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
3: Şu anda ekranda görünen oluşumun tam ortasında ince uzun koridor benzeri bir yapı tespit edildi. Bu zaten daha önce de yapılmış radar çalışmasında ama belli belirsizdi. Bizim çalışmamızda böyle bir koridor olduğunu fark ettik çok ilginç bir şekilde. Ayrıca da bu koridorun yan taraflarında oda olabilecek birini dik açılarla kesen dikdörtgen ve kare benzeri oluşumlar fark ettik.
4: Atilla, dünya medyasında geminin yerinin %100 bulunduğu yönündeki iddialara da açıklık getirdi.
3: Olay buradan sonra dünya medyasına şöyle bir şekilde yansıdı. Hı hı. Türk bilim insanları Nuh'un gemisini buldular, sondaj yapıyorlar diye tersten algılandı. Biz Nuh'un gemisi ise bunu bulmak için sondaj yapıyoruz olayı baştan sona değişerek tüm dünyada çok popüler olmaya başladı.
4: Alınan numunelerin hangi döneme ait olduğunu belirlemek için test sürecinin devam ettiğini söyleyen Atilla, kesin laboratuvar sonuçlarının 3 ay içinde netleşeceğini ifade etti.
3: Şu anda bizim çalışmalarımız toprak alma işlemi tamamlandı. Hı hı. Radar çalışmasının incelemesi devam ediyor. %20'si tamamlandı. Hala kesin bir şeyler söyleyemiyoruz. Bizim için bir organik madde, insan yapımı eser ya da burasının %100 Nuh'un gemisi olduğuna dair veriler 2-3 aylık toprak analizleri sonucunda ortaya çıkacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Washington'da üst düzey bir görüşme gerçekleştirdi. Dünya Pekin-Washington hattındaki diplomasiyi konuşurken ilginç bir gelişme de yaşandı. Çin panda diplomasisi kapsamında iki dev pandayı ABD'ye gönderdi. Pandalar yeni evlerine ulaşmak üzere yola çıktı.
4: Dünyanın gözünü çevirdiği kritik görüşme sona erdi. Yerini panda diplomasisi aldı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD'ye üst düzey bir ziyaret gerçekleştirdi. 11 yıl sonra gerçekleşen ziyarette gözler siyasi mesajlara çevrildi. Ancak iki ülke arasında beklenmedik gelişme yaşandı. İki dev panda diplomasi kapsamında Çin'den ABD'ye gönderildi. Pandaların yeni evlerini Çin Devlet Başkanı Xi Jinping duyurmuştu.
5: Dev Panda Çinliler ve Amerikalılar arasında dostluğun elçisi olmuştur. İşte size güzel bir haber. Birkaç gün içinde Ping Ping ve Fu Shuang kaplı iki panda

0: Atlanta Hayvanat Bahçesi'ndeki yeni yuvalarına gelecek ve Amerikan halkıyla buluşacak.
1: Yakalandı Atom Uyen.
2: Pink Pink ve Fu Shuan kesimli 2020 doğumlu pandalar 10 yıl boyunca Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'daki hayvanat bahçesinde yaşayacak. Nadir bulunan pandalar Çin'in kültürel bir sembolü. Çin, 20. yüzyılın ortalarında başlattığı diplomasisiyle müttefik ülkelerine dostluk göstergesi olarak panda hediye ediyor. Panda ödünç verme programı Pekin'le Washington arasındaki gerilimler kapsamında bir dönem askıya alınmıştı.
3: Geleceğin enerjisi olarak görülen füzyon teknolojisi şimdi savunma sanayinde kullanılmak isteniyor. ABD, İHA ve füzeleri etkisiz hale getirebilecek taşınabilir bir lazer sistemi geliştiriyor. İlk prototipin 2 yıl içinde gösterilmesi hedefleniyor.
4: Yıllardır geleceğin enerjisi için geliştiriliyordu. Şimdi ise hedefinde füze ve İHA'lar var. ABD füzyon teknolojisinden yeni nesil silah geliştirmek için harekete geçti. Güçlerini birleştiren savunma sanayi firmaları şimdi yüksek güçlü darbeli lazerler geliştiriyor. ABD özellikle İran Savaşı ile birlikte hava savunma sistemlerini geliştirmeye daha da odaklandı. Hedefte ise İHA'lardan füzelere kadar farklı hava tehditlerini etkisiz hale getirebilecek taşınabilir lazer sistemi var. Sistem füzyon teknolojisiyle çalışacak. Yaklaşık bir nakliye konteyneri büyüklüğünde olacak sistemin darbeli ultraviyole lazer kullanması planlanıyor. İlk prototipin gösterimi için yaklaşık 2 yıllık bir takvim öngörülen sistemin en dikkat çekici özelliği mühimmat ihtiyacının çok daha düşük ve elektrikle çalışıyor olması. Öyle ki yeterli elektrik sağlandığı sürece tekrar tekrar kullanılabilecek. Teknolojinin kökleri ise Soğuk Savaş yıllarına uzanıyor. 1980'lerde ABD, Yıldız Savaşları olarak bilinen stratejik savunma girişimi kapsamında yüksek güçlü lazerler üzerinde çalışıyordu. Amaç, balistik füzeleri havada etkisiz hale getirebilecek sistemler geliştirmekti. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle çalışmalar yavaşladı. Ancak şimdi ABD'li şirketler yaklaşık 200 milyon dolar yatırım topladı. ABD Enerji Bakanlığı da 9 milyon dolarlık destek verdi. Şimdi şirketler 2035 yılına kadar ticari bir füzyon enerji santrali kurmayı hedefliyor. Proje başarılı olursa geleceğin temiz enerjisi olarak görülen füzyon teknolojisi savunma sanayinde de yeni bir kullanım alanı kazanmış olacak.
5: 60 yıldan uzun süredir füzyon üzerinde çalışıyoruz. Biliyorsunuz füzyon her zaman çalışır durumda olan bir enerji kaynağıdır. Ancak füzyonun avantajı ona ihtiyacınız olan her yere yerleştirebilmeniz ve ihtiyaç duyduğunuzda devreye sokabilmenizdir. Füzyonla az yer kaplayarak çok fazla enerji üretebilirsiniz. Bu gelecekte yapmamız gerekebilecek pek çok şey için faydalı olabilir.
3: Yapay zeka teknolojisinin hızlı gelişimi güvenlik endişelerini de gündeme taşıyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yapay zekanın kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde en az 1 milyar insan için büyük bir tehdide dönüşebileceği uyarısında bulundu. Gates, şirketlerin kendi kendini denetlemesinin yeterli olmadığını belirterek yasal düzenleme çağrısı yaptı.
2: Yapay zeka gelişiyor. Geliştikçe güvenliğe ilişkin endişeler de büyüyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates uyardı. Yapay zekanın kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde 1 milyar kişi ölebilir dedi.
5: Yapay zeka 1 milyar kişinin ölümüne neden olacak kadar güçlü.
2: Bill Gates, yapay zeka şirketlerinin kendi kendini denetlemesinin yeterli olmadığını söyledi.
5: Kanun uygulayıcılarının ve siyasetçilerin güvenlik önlemlerinin ve denetimlerin neye benzemesi gerektiği konusundaki tartışmalara dahil olması gerekiyor. Bunun zorunlu bir şey olması lazım.
2: Yapay zeka sektöründe güvenlik tartışması ise giderek büyüyor. OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin yöneticileri gelişim sürecinde daha fazla güvenlik önlemi alınması gerektiğini savunuyor. Ancak sektörde farklı görüşler de bulunuyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, her laboratuvarın kendi güvenliğini sağlaması gerektiğini belirtiyor.
3: Şimdi de kameramızı Çin'in İç Moğolistan özerk bölgesine çevireceğiz. Volkanik dağların eteklerinde yüksek vitamin değerleriyle yetiştirilen kızıl patateste hasat vakti. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek'te Çinli

0: Moğolistan'da sonbahar. Bozkır'ın ortasında hasat mesaisi var. Burası Ulançap. Çin'de patates başkenti olarak anılıyor. Kentin serin iklimi ve gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı patates üretimine elverişli koşullar sağlıyor.
1: Bu sabah 6.30 civarında mesaimize başladık. Günlük hasat miktarımız tarlaya gelen kamyonların durumuna göre değişiyor. Araç oldukça günde ortalama 2-3 kamyon ürün dolduruyoruz. Çalışmamız akşam saat 5-6 civarına kadar aralıksız devam ediyor.
2: Toprak makineyi kaldırıyor, patatesleri yüzeye çıkarıyor. Ardından işçiler patatesleri kalitesine göre çuvallıyor. Şu elimde tuttuğum birinci kalite ürün. Önce bunlar toplanıyor, kırmızı çuvallara yerleştiriliyor. Ardından böyle orta boy küçükler toplanmaya devam ediliyor. Hasat ne kadar hızlı olsa da son kontrollerde insan emeği hala önemli.
0: Tarladaki seçim patatesin bundan sonraki yolunu da belirliyor. Bölgenin kırmızı kabuklu patatesi Ho Chi Hon kendi adıyla paketlenip Çin'in farklı kentlerine gönderiliyor.
2: Ürün tarladan hasat edildi ve en kritik süreç köylü malını komisyoncuya satmak yerine önce bu şekilde markalaştırmayı bilmiş ve doğrudan kendisi satıyor.
0: Satışın önemli kanallarından biri de internet.
1: İlk sevkiyattan önceki 10 günlük tanıtım döneminde 20 binden fazla sipariş aldık. Çiftçilerin maliyetini düşürmek için paketleme ve gönderim giderlerini biz karşılıyoruz.
0: Bölge patatesi yalnızca çuvallarda satmıyor. Onu ziyaretçilerini tattıracak yeni ürünler de hazırlıyor.
3: Size fırınlanmış bir patates seçeyim. Bakın fırından çıkmış hali oldukça yumuşak ve içi altın renginde parlıyor. Tadına baktığınızda o kumlu ve yumuşak dokuyu hissedeceksiniz.
0: Taze satılan patatesin yanı sıra işlenmek üzere alınan ürünler de var.
1: Burası bizim ham madde depolama havuzumuz. Gelen ham maddeler buraya dökülüyor ve ardından yüksek basınçlı suyla üretim atölyesinde yıkama işlemine alınıyor.
0: Fabrika hasat döneminde büyük miktarda ham maddeye ihtiyaç duyuyor. Yetkililerin verdiği bilgiye göre iki üretim hattı tam kapasite çalıştığında günlük patates tüketimi 4800 tona ulaşıyor.
1: Burası yüksek hızlı santrifüj eleği. Buradaki temel amaç nişastayı proteinden ve posadan ayırmak. Nişasta daha sonra hidrosiklonlara gidiyor ve süte benzer beyaz bir sıvı formuna getiriliyor.
0: Ayrıştırılan nişasta kurutulup paketleniyor. Günde 600 ton nişasta üretilebiliyor.
2: Burası fabrikanın komuta merkezi. Mesela burada patatesteki proteinler tamamen insansız olarak ayrıştırılıyor ve yapay zeka teknolojisiyle bu işlemler hallediliyor. Diğer taraftan nişasta kısmında da olabildiğince her şey yapay zekaya bağlı ama yine masa başında mühendisler kontrolünü bu şekilde sağlıyor, izlemeye devam ediyor.
0: Bir patates tarladan çıkıp kimi zaman markalı bir ürüne, kimi zaman da sanayi ham maddesine dönüşüyor. Ulançap'ta hasat, çiftçinin emeğine yeni satış yolları açan bir üretim zincirinin ilk adımı.
4: Adnan Yılmaz bir baklava ustası. Gaziantep'teki tezgahında tepsi tepsi hazırladığı baklavalar afiyetle tüketiliyor. Ama onu tanınır kılan Amerikan aksanıyla verdiği tarif oldu. Herkes Antepli bir baklava ustasının nasıl bu kadar iyi İngilizce konuştuğunu merak ediyordu. Arkadaşlarımız da işte bu sorunun yanıtını aradı.
5: Hello everyone. Today we're going to show how to baklava is made. We are right now at facility in Gaziantep. So I'm going to tell you step by step.
6: Herkes onu bu görüntüyle tanıdı. Ustalığı zaten tam not alıyordu. Şimdi ise akıcı İngilizcesiyle milyonları şaşırttı.
5: The most important things in the baklava dough, it has to be very thin. The thinner, the better and the more crunchier.
7: We're very proud. We're definitely want to take our

0: of our cultural miras.
1: We have a very proud that we have a chef like you.
2: Aslında onun hikayesi baklava tezgahında başlamadı.
0: Aslen ben yazılım mühendisiyim. Bilgisayar mühendisi.
3: Yazılım mühendisi.
0: Evet.
3: Yazılım mühendisliğinden baklavaya.
0: Neden olmasın?
4: Right now we're gonna put our untapped first grade pistachio. The color is natural.
5: Bir zamanlar kod yazan parmaklar şimdi hamur açıyor, baklava yapıyor. Adnan Yılmaz tüm dünyaya baklavayı İngilizce anlatıyor ama onun hedefi baklavanın global bir marka haline gelmesi.
2: Ustalığını elleriyle gösteriyor, püf noktalarını akıcı İngilizcesiyle anlatıyor.
0: All of our baklavas made with the locally produced ingredients. All natural, as you see. Natural. This is what we call this one of our most famous baklava, by the way.
2: Lezzet Gaziantep'ten, aksan Amerika'dan geliyor.
0: İngilizce ben kısaca günlük hayatın içinde ticaretle uğraşarak, Amerikalılarla birebir konuşarak o şekilde öğrendim.
2: Adnan Usta'nın paylaşılan görüntünün gerçek olmadığını düşünenlere de cevabı hazır.
0: Yapay zeka olduğuma dair suçlamalar var. Ben burada şu an karşınızdayım.
5: Onu söyleyeyim.
0: Yerli bir ürünümüzü eğer dünyada bir marka haline getirmek istiyorsak o ülkenin dilini çok iyi konuşmanız lazım.
2: Amerika'da işletme üzerine master da yapan baklava ustasının favorisi de belli.
4: This is our favorite. This is my personal favorite. This is carrot slice.
1: Oh, mine also favorite.
2: Gaziantep'in meşhur baklavası şimdi onun akıcı anlatımıyla dünyaya sesleniyor.
0: Lezzetin milliyeti olmaz ama memleketi vardır. Gaziantep baklavamızın memleketi de adı üzerinde Gaziantep Türkiye.
6: Uyku hayatımıza sandığımızdan çok daha fazla etki ediyor. Sağlığımızdan günlük enerjimize kadar pek çok şeyi belirliyor. Peki uykumuzu ne kadar doğru değerlendiriyoruz? Uzmanına sorduk.
7: Birçoğumuz güne uykusuz başlıyoruz. Bazen birkaç saatlik uykuyla günü tamamlamaya çalışıyoruz. Oysa uykudan çaldığımız her saat bizi sağlığımızdan edebiliyor.
8: Yetişkin için ideal uyku süresi 7 ile 9 saat arasında diyebiliriz. Ama herkes için uyku sürelerinin de farklı olduğunu söylemek önemli.
9: 8-10 arası değişiyor. Çok fazla olmuyor ama.
10: Peki 8-10 saat sizce az mı çok mu?
9: Bence yeterli.
10: Yeterli.
9: Yeterli tabii.
10: Peki siz uyandığınızda uykunuzu almış olarak uyanıyor musunuz?
9: Uykumu almış olarak uyanmıyorum genelde.
10: Neden olabilir peki?
9: Bir tık da alışkanlık olması gerekiyor diye düşünüyorum ben.
8: Uyku süresinin dışında elbette uykunun içeriği, düzenli olması, aralıksız olması ve kişinin uyandığında yeterli uykuyu almış olarak uyanması da önemli.
2: Uyku yalnızca dinlenmek için değil, vücudun kendini yenilemesi için de kritik.
8: Vücudun hem onarılması, beynin onarılmasıyla ilgili süreçler meydana geliyor. Aynı zamanda beyindeki atıkların temizlenmesiyle ilgili süreçler oluşuyor. Bu dönemde beyin daha az aktif bir halde, dinlenme fazında.
10: Günde kaç saat uyuyorsunuz?
9: Yani düzenli uyumadığım için tam bilemiyorum kaç saat uyudum.
10: Peki uyandığınız zaman uykunuzu almış oluyor musunuz?
9: Yani bir yorgunluk hissediyorum ama yani aldığımı düşünmüyorum.
2: Özellikle kısa uyku kalp yetmezliğinden diyabete kadar pek çok sağlık sorunuyla ilişkilendiriliyor.
8: Eğer bahsettiğimiz şey yetersiz uykuysa bazı etkileri olabilir. Kısa süreli etkileri için dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu, hafıza güçlükleri gibi durumlar olabilir. Uzun süreli devamlı bir uykusuzluk ise bazı hastalıklara, hipertansiyon gibi kalp hastalıklarına öncü bir takım rol oynayabilir bu gibi durumlar. Onun dışında yine hafıza problemleri gibi durumlar yaratabilir.
10: Az uyku kadar fazla uyku da dikkat çekiyor. Gerektiğinden fazla uyumaksa depresyonla ilişkilendirilebiliyor.
8: 9 saatin üzerinde uyku bazılarının normal uykusu da olabilir. Direkt depresyona neden olur demek zor. Bazen kişinin sağlık durumu, işte yoğun hastalık dönemlerinde ya da fazlaca yorgunluk, zihinsel yük taşıdığımız dönemlerde de fazla uyunabilir.
6: Türk tarihinin denizlerdeki en büyük zaferi Preveze Deniz Savaşı. Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının zaferiyle sonuçlanan savaş sonrası Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiş ve tamamıyla Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altına girmişti. 488 yıl önce bugün Osmanlı unutulmayacak.

0: 38.
1: Hükümdarlara taç giydiren, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, alemin merkezi, saadetli padişahımız. Başta İspanya, Venedik, Ceneviz, Papalık, Floransa ve Malta donanmaları olmak üzere Kral Şalker'in toplayıp Andrea Doria'nın emrine verdiği donanma büyüklüğünde bir donanmayı ben hayatımda görüp işitmediğim gibi tarih kitaplarında da okumadım. Düşmanın tahminen 300 harp teknesi olup 140'ı kalyon denilen büyük gemilerdi. Donanmaya kürek çeken binlerce forsadan başka 55 bin asker bindirilmişti. Benim yekunde 140 kadırgan ve kayetim vardı. Forsalar dışında 20 bin levendim ve topçum vardı. Bu surette iki tarafın insan sayısı forsalarla beraber 120 bin kişiyi buluyordu ki bu kadar insanın derya yüzünde karşı karşıya gelmesi ne görüldü ne işitildi. Hünkârım, reislerimi baştardama çağırdım. Hepsiyle müşavere ettim. Turgut gibi en cüretkarları, Salih gibi en zekileri bile Haçlılar gidinceye kadar körfezden çıkılmaması reyinde bulundular. Bu fikri kabul etmedim. Gerçi düşman bizden sayıca üstündü. Ancak bu üstünlük benim için bir felaket değil, Allah'ın bir lütfuydu.
0: 122 gemiden oluşan Kaptanı Derya Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Andrea Doria komutasındaki yaklaşık 600 gemilik Haçlı donanmasına Arta Körfezi'ndeki Preveze önlerinde taarruz etmişti.
2: Levetlerim, şükürler olsun Yüce Rabbim sesimizi duydu. Dualarımızı kabul etti. Asanın kürekleri yüklerim. Geçin topların başına. Geçin ki bu kafir Haçlı donanması Yüce İslam ordusunun kahredici kudretinin hışmına uğrasın.
0: ...1537'de büyük bir Osmanlı donanmasını komuta eden Barbaros Hayreddin Paşa, Venediklilerden Ege ve Yunan denizlerinde bulunan Sire, Eyne, Aniye, Bara, İstendil, Kerpe, Kaşot ve Nakşa adalarını alarak Nakşa dükalığını Osmanlı topraklarına kattı. Daha sonra yine Venediklilerin elinde bulunan Korfu adasını kuşattı.
3: Kanuni Sultan Süleyman döneminde Barbaros Hayreddin Paşa ve abileri, kardeşlerinin Osmanlı hakimiyetine girmesiyle Akdeniz'de önemli bir Osmanlı devleti avantajı elde etmişti. Bu avantajı Barbaros Hayreddin Paşa'nın Osmanlı kaptanı deryası olmasıyla daha da artmıştı.
0: Bu tehdit üzerine Papa 3. Paulus Şubat 1538'de Barbaros Hayreddin Paşa'yı durdurmak için İspanyol İmparatorluğu, Venedik Cumhuriyeti, Ceneviz Cumhuriyeti, Papalık Devleti ve Malta Şövalyeleri Kuvvetlerinden Kutsal İttifak adını verdiği bir Haçlı donanması oluşturmayı başardı.
4: Preveze'de 28 Eylül 1538'de ilk hareketlenme başlıyor ve bundan sonra Osmanlı Devleti bir deniz hakimi olarak ortaya çıkıyor. Ege adaları diye bildiğimiz adaların çoğu bu Preveze deniz zaferinden sonra Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine geçiyor ve Osmanlı Devleti büyük amiraller kazanıyor. Barbaros, Salih Reis, Turgut Reis bu savaşta kendilerini gösteriyorlar.
0: Kutsal Birlik donanması Korfu adası yakınlarında bir araya geldi. Papalık filosu ve Venedik filosu ilk gelenlerdi. 22 Eylül 1538'de de Andrea Doria beraberindeki İspanyol Ceneviz filosuyla onlara katıldı. Doria önce birlikleri Preveze Kalesi yakınlarında karaya çıkarmayı denedi. Ancak Osmanlı kuvvetleriyle peş peşe birkaç defa karşılaşarak kayıp vermesi üzerine Korfu'ya çekildi. O esnada Barbaros Hayreddin Paşa Ege'deki İstanköy adasındaydı. Ancak o da Osmanlı donanmasının geri kalanıyla birlikte demir aldı ve yolu üzerindeki Kefalonya adasını ele geçirdikten sonra

Preveze'ye vardı. Sinan Reis, Barbaros Hayreddin Paşa'ya askerleri Narda Körfezi'nin girişinde bulunan ve Preveze'ye yakın bir konuma sahip olan Aktium'a yerleştirme önerisinde bulundu. Barbaros Hayreddin Paşa en başta bu fikre karşı çıksa da daha sonra bu hamlenin Türk zaferini garanti altına alacağını anlamıştı. Aktium'daki kaleyi tutan Türk askerleri Barbaros Hayreddin Paşa'nın filosunu topçu ateşiyle desteklerken Dorya'yı da gemilerini sahilden uzakta tutmaya zorlayacaktı. Haçlıların zafer elde edebilmeleri için Aktium'a asker çıkarmaları gerekiyordu. Ancak giriştikleri ilk hücumda geri püskürtülmelerinden sonra Dorya, karada da bir bozgun yaşamaktan korkuyordu. 25 ve 26 Eylül'de iki kez daha, ancak bu sefer Preveze Kalesi'ni hedefleyerek askerlerini karaya çıkarma girişiminde bulunan Haçlılar, Murat Reis tarafından geri püskürtülecekti. Ters bir rüzgarın onları Türklerin bulunduğu kıyılara sürüklemesinden korkan Dorya'nın gemilerini sahilden uzakta tutması Barbaros Hayreddin Paşa'ya avantaj sağlıyordu. Bu duruma düşmek istemeyen Dorya, 27 Eylül'ü 28 Eylül'e bağlayan gece 30 mil güneye hareket etti ve rüzgar dindiğinde Lefkada Adası yakınlarındaki Sessola'ya demirledi. O gece Dorya ve komutanları ellerindeki en iyi seçeneğin İnebahtı'ya doğru bir saldırı düzenlemek ve Barbaros Hayreddin Paşa'yı savaşmaya zorlamak olduğuna karar verdiler.

0: Şafak sökerken Osmanlı donanmasının üzerlerine doğru geldiğini gören Doria çok şaşırmıştı. Barbaros Hayrettin Paşa da demir alıp güneye ilerlemişti. Turgut Reis 6 büyük galyotla beraberdi ve kıyıya iyice sokulmuştu. Sayıca az Osmanlı kuvvetlerinden böylesine cesur bir saldırı beklemeyen Doria ancak 3 saat sonra demir almak ve savaşa hazır olmak için emir verebildi. İki donanma 28 Eylül 1538'de Narda Körfezi'nde Preveza açıklarında birbirlerine nişan aldı.
1: Haçlı donanması diyebileceğimiz donanmada 140 kalyon, 168 kadırga ve pek çok nakliye gemisi var ve 55 bin askerden oluşuyor. Osmanlı kuvvetleri ise kadırga türü 122 gemisi var ve sadece 20 bin askeri var. Bu kadar bir kuvvetle kendisine çok güvenen Haçlı donanmasını ve Andre Doria'yı saf dışı ediyor ve Andre Doria'nın kaçarak kurtulması ancak onun için bir pozitif haneye yazılıyor.
2: Allah'ım, bugüne kadar göstermiş olduğun lütuf, merhamet ve inayetini bugün de bize nasip eyle ya Rabbim. Kafir bozgunu uğratmayı bize nasip et.

Rüzgarın olmaması Dorian'ın zararınaydı. Muazzam silahlara sahip Venedikli devasa sancak gemisi rüzgarsızlık yüzünden kıyıdan 4, Sessola'dan 10 mil açıkta hareketsiz kalmıştı. Rüzgar esmeye başladığında Haçlı donanması harekete geçecekti. Doria ilk olarak Osmanlı donanmasını denize çekmek üzere tasarlanmış birkaç manevra gerçekleştirdi. Osmanlı donanması ise Y şeklinde bir dizilişe sahipti. Barbaros Hayrettin Paşa, Sinan Reis, Cafer Reis, Şaban Reis ve oğlu Hasan Reis ile beraber merkezdeydi. Seydi Ali Reis sol kanada, Salih Reis sağ kanada.

0: komuta ediyordu. Barbaros Hayrettin Paşa'nın uyguladığı taktik sayesinde Osmanlı donanması tek bir gemi kaybı dahi yaşamamış, Haçlılarsa 10 batırılan, 3 yanan ve 36 esir alınan olmak üzere toplamda 49 gemi kaybı yaşamıştı.
1: Büyük bir mağlubiyet Venedik için, Haçlılar için, Vatikan için. Ve yine bundan yaklaşık 30 sene Osmanlı Devleti Akdeniz'de, Ege'de en güçlü donanmaya sahip ve denizler hakimi hüviyetiyle yol alıyor.
2: Top menzillerimiz düşmaninkinden uzundu. Donanmamı öyle bir mesafede tuttum ki düşman gülleleri bizim kadırgaların birkaç arşın ötesinde denize düşüyor. Kafir kaptanları iddetlerinden kuduruyor. Fakat hiçbir şey yapamıyorlardı. Öyle bir an geldi ki Doria gülünç duruma düştüğünü anladı ve kaçmaya başladı. Ancak iş işten geçmişti. Kafir donanmasının çoktan belini kırmıştık. Zira daha hızlı ve yollu seyreden kadırgalarımız kolayca menzile girip çıkabiliyor, kafir teknelerini istediği cihetten dövebiliyordu. Turgut Reis'e son darbeyi vurması için emir verdim. Kafirlerin ardına düşüp çevirdi. Düşman iki ateş arasında kalınca Doria ricat etmeye mecbur kaldı.
3: Muharebe öğlenden akşam vaktine kadar sürdü. Doria bütün gemilerinin fener söndürmesini buyurdu. Bu emir bir donanma için hem şerefsizlik hem uğursuzluktu. Ancak karanlıktan faydalanan Doria donanmasının yarısını elimizden kurtarıp kaçtı. Allah'ın izniyle Preveze'de büyük zafer kazandık hünkârım. Cihan'ın sizin yüce iradeniz karşısında bir kez daha dize geldiğini müjdelemekten şeref duyarım. Hakir kulunuz Hızır Hayrettin.

0: Osmanlı İmparatorluğu unutulmayacak bir zafer kazanmıştı. Bu savaş sonucunda Akdeniz bir Türk gölü haline gelecek, Akdeniz tamamıyla Osmanlı Devleti kontrolüne girecekti. Ayrıca Suriye ve Mısır gibi yerlerin deniz güvenliği sağlanmış, Venedikliler Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödemek durumunda kalmıştı. Ve Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Akdeniz'deki en güçlü donanma haline gelmişti.
1: Paşalarım, beylerim, Allah'ın izni, sizlerin de gayretleriyle üç cephede sürdürdüğümüz savaşımızı zaferle nihayete erdirdik. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar Allah'ın adını yayacağız. Gurura ve kibire kapılmadan İslam ordusunun şerefli sancağını daha da yükseklere taşıyacağız inşallah.
2: Amin.

Günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Her sabah olduğu gibi tam 3 saat boyunca Sabah Ajansı'nda karşınızda olacağız. Aynı zamanda yeni bir haftaya ve Eylül'ün son haftasına da başlıyoruz. Tabii meteorolojinin uyarılarıyla yurdun batısında dün akşam saatlerinden itibaren özellikle İstanbul'da etkili bir sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Eyüp Sultan'a gideceğiz. İlk durak noktamız Eyüp Sultan ilçesinde toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi. Hemen detaylandıralım. Edinilen bilgiye göre İstanbul'da akşam saatlerinde başlayarak etkili olan sağanağın ardından sokaktaki yeşil alanda toprak kayması meydana geldi. Çevredekiler durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ve zabıta ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri de bina ve çevresini inceleyerek kontrol etti. Bir süre inceleme yapan ekipler kayan toprağın yanında bulunan binadaki 25 kişiyi tahliye etti.

0: Bir de an itibariyle havanın durumuna bakalım. Hemen hatırlatın, bir sonraki yayın dilimimizde meteoroloji uzmanımız Adil Tek'le konuşacağız. Havalar bu yağışlar ne kadar devam edecek? Şu an itibariyle yurdun özellikle batı ve orta kesiminde etkili bir sağanak yağış etkili. İstanbul'da neredeyse özellikle şu an daha çok kuzey kesimlerde ama Boğaz hattı boyunca yine yağışların devam ettiğini görüyoruz. Ki gün boyunca zaten etkili bir sağanak yağış olmaya devam edecek. En yüksek gün içerisinde İstanbul'da göreceğimiz sıcaklık ise bugün 18 dereceyi görecek. 18 derecenin üzerine çıkamıyoruz. Ancak şu an özellikle Sakarya ile Ankara arasında yaşayanların çok daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü gök gürültülü bir sağanak yağış var. Yine Kayseri, Çorum ve Sivas hattında da yağışın etkili olduğunu görüyoruz. Bütün bir hafta boyunca yağış özellikle yurdun batısında etkili olmaya devam edecek. Sıcaklıklar ise çok önemli bir yükseliş olmayacak. 18 ila 20 derecelik sıcaklıklar arasındayız ama özellikle yağış birazdan İstanbul trafiğinde nasıl etkilemeye başlayacak? Malum geçen hafta boyunca zaten tamamen trafiği konuşmuştuk. Bir de üzerine yağış eklenince bakalım İstanbullular için nasıl bir gün bizi bekliyor. Evden çıkmadan önce takip etmemiz gereken önemli başlıklardan biri. Gece dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da yağışlar etkili olmaya başladı. Meteorolojinin ve AKOM'dan gelen uyarılar vardı. Peki geceden sabah İstanbul'da neler yaşandı? Hızlıca ekranlara getirelim.
1: Aniden bastıran sağanak mega kenti kısa sürede esir aldı. Uyarıların ardından akşam saatlerinde başlayan yağmur gece de etkisini arttırarak sürdürdü. Taksim ve çevresinde hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimi otobüs durağına sığındı, kimi poşette korunmaya çalıştı. Yağışın adresi sadece Taksim değildi. Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Eyüp Sultan İslam Bey Caddesi'nde yollar adeta göle döndü. Zincirlikuyu alt geçidini basan su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri alt geçidi trafiğe kapatırken itfaiye suyu tahliye etmek için mücadele verdi. Sağanak kentin dört bir yanında etkisini sürdürdü. Küçükçekmece Kanarya mahallesinde ise rögarlar taştı. Sultan Gazi ve Gazi Osman Paşa'da suyla kaplanan yollarda sürücüler ilerlemekte zorlanırken TEM otoyolu ve otoyol bağlantılarında trafik durma noktasına geldi. Yağışların 6 gün süreceği tahmin ediliyor.
0: Günün manşeti dün akşam saatlerinde yaşanan o kazaydı. Katliam gibi bir kaza diyoruz ama aslında gibisi fazla bir katliam yaşandı. Bir otomobilin hatalı sollama yapması sonucunda minibüs ve otomobil çarpıştı. O kazada 7 kişi yaşamını yitirdi.
1: Hatalı sollama yaptı, karşı şeride geçip minibüsle çarpıştı. 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Feci kaza Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil sürücüsü yaptığı hatalı sollama sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karşı şeritten gelen yolcu minibüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi, otomobil ise yol kenarına savruldu.
2: Katliam gibi kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Sıkışan yaralılar olay yerinde ekipler tarafından çıkarıldı.
1: Kazada otomobil içerisinde bulunan biri bebek 7 kişi hayatını kaybetti. Ekipler minibüsteki yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Ardından biri ağır 16 yaralı ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırıldı.
2: Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Jandarma ekipleri trafiği kontrollü olarak sağladı.
1: Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker olay yerinde incelemelerde bulundu.
3: Otomobil sürücüsünün yanlış sollama yapması neticesinde ilk önce otobüsle çarpışması ve akabinde de takla atmacılığıyla sonuçlanan bir şekilde meydana geliyor.
1: Olayın ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun ifadelerini kullandı.

0: Bir başka acı haberimiz başkent Ankara'dan geldi. Ankara'da makine ve kimya endüstrisi Gazi Fişek Fabrikası'ndaki su ısıtma merkezine yürütülen rutin bakım çalışmaları sırasında bir kaza meydana geldi. Kazada bir personel hayatını kaybetti, 3 personel ise yaralandı. Makine kimya endüstrisi de sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Kaza ilişkin makine kimya endüstrisi Gazi Fişek Fabrikamızda bulunan su ısıtma merkezine yürütülen rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında yaşanan iş kazasında bakım onarım işçisi Ferhat Öz hayatını kaybetmiştir denildi. Bu da yeni güne ilişkin söyleyeceğimiz haberlerden biri. Evet, ne yazık ki günün acı haberlerinden biri. Biz de hayatını kaybeden çalışanımıza Allah'tan rahmet dileyelim. Bir kez daha iş kazası olarak kayıtlara geçen bir durumla karşı karşıyayız. Peki şu saat itibariyle gazete manşetlerimizde hangi haberler var? Tüm gazetelerimizi açıyoruz. Sabah gazetesine bakacağız. Sabah gazetesi manşetinde hangi haberler var? Hızlıca bakalım. Sabah gazetesi manşetinde bir özel haber var. Otizmli küçük kız kendi masalını yazdı. Detaylandıralım. Doktorların bir daha konuşamaz dediği otizmli masal, aldığı eğitimle İngilizce, Rusça ve Portekizce öğrendi. Küçük kızın müthiş başarısı otizmli çocukları olan ailelere de ümit oldu deniliyor. Hemen detaylandıralım. Hızlıca önemli bir haber. Pınar ve Tanju Baltacı çifti 12 yıl önce kızları masalı kucaklarına aldı. Küçük kıza 3 yaşındayken otizm teşhisi konuldu. Doktorlar hiç konuşamayacağını söylese de Pınar anne evladı için müthiş bir mücadele başlattı. Baltacı ailesi İzmir'deki rehabilitasyon merkezi yeterli olmayınca masalın eğitimi için Antalya'ya taşındı. Sobe hayatlarını değiştirdi. Bu da Sabah gazetesi ilk sayfası aktaracağımız haberlerden biri. Bir başka haber AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten dün güne ilişkin gelen önemli haber. Haberlerden biriydi. Özellikle fon soruşturmasına dair AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi o açıklamalar. Yanlış yapanlar hesabını verecektir dedi. Bir başka önemli gelişme, 5 milyon dolarlık rüşvete soruşturma. CHP'li Muhittin Böceğin tahliye olmak için yeni parti milletvekili yeni parti milletvekiline rüşvet verdiğini ortaya çıkması savcılığı da harekete geçirdi deniliyor. Bunlar da Sabah gazetesinin ilk sayfasından aktaracağımız haberler. Peki bugün siyasetin gündeminde ne var? Gazete manşetlerimizi tamamlayalım. Siyasetin bugün gündemine baktığımızda tabii ki Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan kabine var. Kabinenin ana gündemi özellikle son birkaç günü ekonomiyle birlikte hem siyaset hem de ekonominin ana gündem başlığı olan fon soruşturması. Fon soruşturmasına gelinen son durumla ilgili olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de kabinede bir sunum yapması bekleniyor. Aynı zamanda Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz haftaya damgasını vuran New York temasları, yine terörsüz Türkiye süreci gibi sıcak başlıklarda kabinenin gündeminde olacak.
1: Erdoğan çok çetindir. Onunla uğraşamazsınız. Kendisi harikadır.
2: Baş döndüren diplomasi trafiği, terörsüz Türkiye, 455 bin yatırımcıyı yakından ilgilendiren fon krizi. Kabine bu kritik başlıklarla toplanacak.
3: Kimse kusura bakmasın, kimse gücenmesin, alınmasın. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti dönüşü programlarına kaldığı yerden devam edecek, yeni haftaya kabineyi toplayarak başlayacak. New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sıcak başlıklardan biri olacak. Erdoğan, kritik ziyaretin ayrıntılarını kabine üyeleriyle paylaşacak, yaptığı ikili görüşmelerin perde arkasını da anlatacak.
3: İşbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz.
2: O görüşmelerde gündeme gelen terörsüz Türkiye sürecinde son durumda kabinede masaya yatırılacak. Türkiye-Irak arasında mutabık kalınan işbirliği kapsamında atılacak adımlar konuşulacak, örgütün silah bırakma ve tasfiye sürecinin sonuçları için sahadan gelen raporlar da masada olacak.
3: Çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir.
2: Fon krizi de kabinenin önemli başlıkları arasında yer alacak. Cumhurbaşkanı mağduriyetin en kısa sürede giderilmesi için ekonomi yönetimine talimat verdi. İlk değerlendirmesinde de sorumluluğu olan

0: varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük yapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur ifadelerini kullanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise fonlardaki varlıkların transferi ve yatırımcılara ödemelerle ilgili toplantı yaptı. Toplantıda 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar ele alındı. Bakan Şimşek'in bu kapsamda gelinen son nokta hakkında kabineye sunum yapması bekleniyor. Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın final müsabakasını da tribünden takip etti. Yağlı Güreşlerin fenomen ismi haline gelen 11 yaşındaki Tanzanyalı pehlivan Osman Ali Davutoğlu'yla da yakından ilgilendi.
1: Cumhurbaşkanımız da bir beyefendi gösteriyordu. Sen bunu yenebilir misin dedi. Ben de dedim ki efendim siz isterseniz yenebilirim dedim.
0: Arap Osman olarak tanınan küçük fenomenin Tanzanya'da anne babasını kaybettikten sonra dönemin büyük elçisi Ali Davutoğlu tarafından evlatlık edinildiği öğrenildi.
2: Şimdi kabinenin gündeminde de olacak dediğimiz o başlık fon soruşturması da hafta sonu hareketli anlarda yaşanmıştı. Bugün Hürriyet gazetesinin manşetinde de bu merak edilen sorulardan birinin yanıtı var. 107. madde nasıl işleyecek? Hemen bakalım. SPK Öz Ata Denizciliğin pay piyasasındaki işlemlerinde sorumluluğu bulunan 11 kişi hakkında 107. madde kapsamında suç duyurusuna bulundu. Bu kişiler neden oldukları zararın iki katını öderse etkin pişmanlıktan yararlanabilecek. Sermaye Piyasası Kurulu 25 Eylül'de Öz Ata Denizcilik pay piyasasına gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107 Taksim 1 maddesi çerçevesinde suç duyurusuna bulundu. Bu kararın açıklandığı bültenin altında etkin pişmanlık hükümleri var. Bu not yasanın 107. maddesine yer alan hüküm gereği otomatik konuluyor. Maddeye göre suçu işleyen kişi soruşturma başlamadan önce pişmanlık göstererek 500 bin liradan az olmamak üzere elde ettiği veya edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katını ödemesi halinde ceza almıyor. Soruşturma aşamasını öderse de ceza indirimi var. Kilit isimler gözaltında. Bu da yine güne ilişkin söyleyeceğimiz haberlerden biri. Bir başka haber AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasıydı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün kameraların karşısına geçti. Özellikle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya'nın istifasının ardından tabii Ömer Çelik'in sözleri önemliydi. Yanlış yapan hesabını verecektir dedi. Peki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarında başka hangi detaylar var? Vurgumuz net. Yanlış yapan hesap verecek. İşte Ömer Çelik'ten gelen o açıklamalar.
3: Taviz yoktur, istisna yoktur, kararsızlık yoktur.
4: Taviz yok dedi. Her kim olursa olsun yargı önünde hesabının sorulacağını söyledi.
3: Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'da geçti kameraların karşısına. Yüz binlerce yatırımcıyı mağdur eden fon krizine ilişkin önemli açıklamaları oldu.
3: Bir siyasi sorumluluk tarafı var, bir de hukuki sorumluluk tarafı var. Biz siyasi sorumluluk tarafında atılması gereken adımları göstermek bakımından Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri dönüşü gazetecilere ifade ettikleri çerçevesinde, bu ilkeler çerçevesinde pusulamızı oluşturduk, yol haritamızı oluşturduk. Adalet Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere bütün kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Partideki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurul ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar.
4: Çelik, Fatma Betül Sayankaya'nın istifasına ilişkin de konuştu.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Genel Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir.
5: Muhalefetin Türk ekonomisi üzerinden yürüttüğü spekülasyonlara da tepki gösterdi.
3: Dışarıdan pompalanan, biraz da bizim muhalefetin kes kopyala yapıştır sistemiyle başka bir şey bilmedikleri için yaptıkları bir şey var. Türk ekonomisine ve finansal sistemimize dönük olarak bir takım iftiralar ortaya koyuyorlar. Finansal sistemimiz ve Türkiye ekonomisi açısından sistemik bir risk yoktur arkadaşlar.
4: Muhalefetin Türk ekonomisi üzerinden yürüttüğü spekülasyonlara da tepki gösterdi.

0: gösterdi. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme de yaşandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Yönetim Kurulu üyesi Erdin Özel'le daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Soruşturmanın başladığı günden bu yana haklarında adli işlem uygulanan 76 kişiden 51'i tutuklandı. Soruşturma kapsamında 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda söz konusu 45 firma 19 fon için alınan tedbir kaldırıldı.
1: Turgay Tamer, Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınmış. Daha sonra ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak eski cezaevi doktoru Turgay Tamer dün evinde ölü bulundu. Şüpheli olarak değerlendirilen bu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
0: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmış, adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Dönemin cezaevi doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Tamer'in cansız bedenini 12 gün önce Moldova'ya giden ve eve dönen eşi buldu. Kapıyı açamayınca camdan eve giren Marina Tamer, eşini yerde hareketsiz halde gördü. İhbarın ardından Turgay Tamer'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Turgay Tamer'in adı Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada gündeme gelmişti. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan Tamer, örgüte üye olma ve kasten öldürme suçlamalarıyla işlem görmüştü. Yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Tamer, Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu dönemde cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapıyordu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği kendisine bildirilmedi ve Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadı. Turgay Tamer'in bazı sağlık sorunları bulunduğu, bu nedenle bir süredir doktorluk yapamadığı da öğrenildi. Tamer'in ölümünün şüpheli olup olmadığına ilişkin inceleme yapılacak. Binanın güvenlik kamera kayıtları da incelenecek. Ayrıca ekiplerin olay yerinde elde ettiği bulgular için el koyma ve inceleme kararı alındı.
1: Şimdi Sabah Ajansı'na tabii ki olmazsa olmazımız etiketimizi ekranlara getiriyor. Sabah Ajansı etiketi gün artık başladı. Peki yeni gün sizler için nasıl başladı? Özellikle yurdun batısında yaşayanlar için etkili bir sağanak yağış var. Görüşlerinizi bekliyoruz, önerilerinizi ve tabii ki fotoğraflarınızı da bekliyoruz. Sabah nasıl başladı? İstanbul trafiğinde olanlar için özellikle dediğimiz gibi haberlerimizi aktarmaya devam ediyoruz. Günün bir başka başlığı ki çok konuşulan başlıklardan biri. Mescid-i Aksa, Yahudiler bir kez daha fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Üstelik bu baskın sırasında İsrail polisi de fanatik Yahudilerin yanında ve onları koruma altına almıştı. İsrailler bir kez daha Mescid-i Aksa'da provokasyona kalkıştı. Sukkot Bayramı'nın ikinci gününde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendi. İsrail polisi korumasına yüzlerce fanatik Yahudi Aksa'ya girdi. Avluda gruplar halinde dolaştı. Bazı gruplarsa yüksek sesle dini ayinler gerçekleştirdi. İsrail güçleri de Mescid-i Aksa çevresi ve Eskişehir'de güvenlik önlemlerini arttırdı. Gerilim de yeniden tırmandı. İşte o ekranlara getirdiğimiz görüntülere Türkiye'den de çok sert tepki var. Türkiye Mescid-i Aksa'ya yönelik yapılan baskını sert sözlerle kınadı.
0: İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepki peş peşe geldi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları en güçlü şekilde kınadı. İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Netanyahu hükümetinin Müslümanlara ait kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonlarının bölgede gerilimi daha da körüklemeyi ve barışla istikrar çabalarını baltalamayı amaçladığına dikkat çekildi. Dışişleri Bakanlığı toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrısını da bir kez daha yineledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda

0: paylaşımla İsrail'e tepki gösterdi. Çelik yaptığı paylaşımda Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını lanetliyoruz dedi. Harem-i Şerif'in kutsiyetini ve tarihi statüsünü hedef alan bu provokasyonlar kabul edilemez. İsrail makamlarının gözetiminde yürütülen bu çirkin eylemler bölgesel gerilimi tırmandıran son derece tehlikeli adımlardır. Çelik, işgalci İsrail'in saldırılara derhal son vermesi çağrısında bulundu. Uluslararası toplumuysa hukuku ve kutsal mekanların statüsünü korumak adına net bir duruş sergilemeye davet etti. Bir diğer açıklamaysa İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, gerçekleştirilen bu baskınları en güçlü şekilde kınıyorum dedi. Kudüs'te gerilimi tırmandıran, kutsal mekanların mahremiyetini hiçe sayan ve bölgedeki hassas dengeleri daha da kırılgan hale getiren bu girişimler, barış ve istikrar arayışına ağır zarar vermektedir. Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın hukukunu savunmak yalnızca bugünün değil, gelecek nesillere karşı da taşıdığımız tarihi bir sorumluluktur.
1: Orta Doğu'da neler oluyor dediğimizde bu kez İran başlığına değil Husiler başlığına bakmamız gerekiyor. Çünkü hafta sonu boyunca Husilerle Yemen ordusu ve aynı zamanda Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar şiddetli bir şekilde devam etti. Son birkaç saat içerisinde gerçekleştirilen saldırılarda, daha doğrusu hafta sonu boyunca gerçekleştirilen saldırılarda Suudi Arabistan'ın açıklamasına göre 2316 Husi gücünün öldürüldüğü duyuruldu. Peki tablo ne? Hemen bakalım.
0: Husilerin kontrolündeki 5 kent bombalandı. Yemen'in güneyinde bir kez daha dumanlar yükseldi. Bir pazar yerinin de vurulduğu hava saldırısında çok sayıda can kaybı ve yaralanma yaşandı. Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Son günlerde Husilere yönelik hava saldırılarına hız veren hükümet güçleri bir günde 5 kenti bombaladı. Saldırıların merkezinde ise Yemen'in güneybatısındaki Taiz kenti vardı. Gün boyu süren hava saldırılarında bir pazar yeri de F-15'lerden ateşlenen füzelerin hedefi oldu. Yaşanan yıkım kameralara işte böyle yansıdı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri saldırılarda çok sayıda can kaybı ve yaralanma yaşandığını duyurdu. Ölenlerin arasında çocukların da bulunduğu iddia edildi. Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri ise saldırılarda pazar yerinin hedef alındığı iddiasını yalanladı. Husilere ait askeri mevzilerin vurulduğu öne sürüldü. Yemen ordusu da son 3 gün içerisinde Husilere yönelik 756 operasyon düzenlediği bilgisini paylaştı. Bu saldırılarda 2300'den fazla Husi gücünün öldürüldüğü iddia edildi.
1: İngiltere'de bir saldırı alarmı verildi. Dün gün boyunca İngiltere'de alarmın rengi kırmızıydı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran saldırılarında yer alan uçakların da kalkmış olduğu Kraliyet Hava Üssü yakınlarında bomba alarmı verildi. Trump'tan da açıklamalar var ama İran bağlantısı iddiası çokça konuşuluyor. Neler oluyor? Hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. İrfan Sapmaz bizi bekliyor olacak. Saldırı planlarının detaylarını İrfan'dan alalım.
2: İngiltere'de Amerikan Hava Kuvvetleri'nin İran operasyonlarında kullandığı RAF Fairford üssü yakında olası bir terör saldırısı son anda engellendi. El Cezire'nin paylaştığı son dakika bilgisine göre İngiliz makamları olay artık resmi olarak terör soruşturması kapsamında yürütüyor. Olay İngiltere saatiyle sabaha karşı 00:45 sularında meydana geldi. Polis RAF Fairford'a doğru ilerlediği bildirilen 3 şüpheli araç hakkında ihbar aldı. Silahlı polis ekipleri Gloucestershire bölgesindeki Welford'da araçları durdurdu ve 5 erkeği gözaltına aldı. Şüpheliler önce patlayıcı maddeler yasası kapsamında, daha sonra da terör eylemi hazırlama şüphesiyle yeniden gözaltına alındı. İngiliz ordusunun bomba imha ekipleri 3 aracı incelemeye aldı. Araçların çevresinde 400 metrelik güvenlik çemberi oluşturuldu ve yaklaşık 85 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. İngiliz polisi 5 şüphelinin halen gözaltında olduğunu açıkladı. Ancak olayın en önemli boyutu İran bağlantısı ihtimali. Sky News, İngiliz terörle mücadele birimlerinin saldırı girişiminin İran'la bağlantılı olup olmadığını araştırdığını bildiriyor. Fakat şu ana kadar İngiliz makamları İran bağlantısını doğrulamış değil. Şüphelilerin kimlikleri ve milliyetleri de açıklanmadı. Dolayısıyla bu aşamada Tahran'ın saldırıyla

0: ilişkili olduğunu söylemek için henüz doğrulanmış bir delil bulunmuyor. Ralph Fairford'un önemi ise burada ortaya çıkıyor. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin kendi kayıtlarına göre üst, ABD'nin Avrupa'daki öncelikli ileri bombardıman operasyon noktası ve Global Strike Command tarafından kullanılıyor. Üste 501. Combat Support kanadı karargahıyla 420. Airbase Skodran bulunuyor. Washington Post'a göre üs mevcut İran savaşı sırasında Amerikan uzun menzilli bombardıman görevlilerinde de kullanıldı.
1: Saldırı detaylarının, saldırı alarmının detayını konuştuk ama bir yandan da tabii ki baktığımızda bir başka başlığımız Güney Afrika. Güney Afrika'ya baktığımızda ise ardı ardına iki eş zamanlı saldırı, gece kulüplerine yönelik gerçekleşen iki eş zamanlı saldırıdan bahsedeceğiz. O eş zamanlı saldırılarda 27 kişi yaşamını yitirdi.
2: Güney Afrika'da kanlı gece yaşandı. İki ayrı silahlı saldırıda 30'a yakın kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Güney Afrika'da şiddetin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi. Johannesburg yakınlarındaki Wedela kasabasında bir eğlence merkezi silahlı saldırının hedefi oldu. 8 şüpheli uzun namlulu silah ve tabancalarla mekanın önündeki müşterileri ateş açtı. Saniyeler sonra eğlence merkezinin içine yönelen saldırganlar burada da kurşun yağdırdı.
3: Şu an işletme sahibinin ifadesine göre yürüttüğümüz adli soruşturma kapsamında ticari rekabet veya kıskançlık yaşanmış olabileceği görülüyor. Ancak soruşturmamız devam ediyor.
2: Bazı müşterilerin cep telefonlarına da el koyan saldırganlar bölgeden iki araçla kaçtı. Kanlı saldırının ardından polis 8 şüphelinin peşine düştü. Johannesburg'taki saldırıdan sadece birkaç saat sonra bu kez Cape Town yakınlarındaki Livendell'dan silah sesleri yükseldi. Bir eğlence mekanına giren silahlı kişiler müşterilerin üzerine ateş açtı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Saldırının faillerini yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Güney Afrika'da son günlerde yaşanan kanlı saldırılar, ülkedeki silahlı şiddeti yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı.
1: Şimdi İstanbul Kağıthane'den gelen bir görüntü. Şiddetin dozajının gelmiş olduğu nokta. İstanbul Kağıthane'de bir servis minibüsünden inen bir kişi, iddiaya göre yoldan karşıdan karşıya geçen yaşlı adam araca yol vermediği gerekçesiyle yaşlı adama yumruk attı. 75 yaşındaki adam darbenin şiddetiyle yere düştü, belinde ve kalçasında kırıklar oluştu. Şiddeti uygulayan adamsa gözaltına alındı ama kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.
2: 75 yaşındaki adama yumruk attı, omzundan iterek kalçasını kırdı.
4: Arkamdan talebe minibüs, servis minibüsü geliyormuş. Görmedim, duymadım.
2: İstanbul Kağıthane'de öğrenci servisinden inen bir kişi, iddiaya göre araca yol vermediği gerekçesiyle 75 yaşındaki Fahri Bölge'ye yumruk attı.
4: Minibüs durdu, birisi indi orta kapıdan. Kaşımın bir yumruk. Kendimi yerde buldum, yere düşerken kalçamı sağ tarafını kaldırıma çarptım.
2: Yumruğun ardından itilen yaşlı adam kaldırıma düştü. Kalçasının kırıldığı tespit edildi. Apar topar hastaneye kaldırıldı.
4: Mesela ben sağır olabilirim veya duymamış olabilirim. Beni ezmesi mi lazım?
2: Polis güvenlik kameralarından kimliğini belirlediği saldırganı gözaltına aldı. Yaşadığı olayı anlatan yaşlı adam, insan hayatı bu kadar ucuz mu diyerek isyan etti.
4: Meğerse kafamı vursam, beyin kanamasından ölsem, bu kadar mı insan hayatı ucuz ya? Böyle mi davranması lazım? Hangi asırda yaşıyoruz ya?
2: Gözaltına alınan saldırgansa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Şimdi tam da bu olayla ilgili Akşam Gazetesi'nde önemli bir detay var. Türkler agresif sürüyor. O detaya bir bakalım. Çünkü sürücülerimizin ne kadar agresif olabildiğinin de aslında önemli bir kanıtını görüyoruz bu haberde. Bir uluslararası araç kiralama şirketinin araştırmasına göre en agresif sürücü İtalya. Türkiye ise %4 ile 5. sırada yer alıyor. Dünyanın en agresif şekilde araba kullanan otomobil sürücüleriyiz. %5'lik bir orana sahip durumda ne yazık ki. Ankara'ya gidelim.

0: Ankara'da bir polisle kovalamacaya bakacağız. Polis dur ihtarında bulundu bir sürücüye, ancak dur ihtarına uymayan o sürücü başka bir araca çarparak durabildi. Ardından da kayıplara kaçtı. Ancak polis onu kıskıvrak yakaladı. Bu haberi birazdan detaylandıracağız. Çünkü bu bizim aslında trafikteki o son durumumuza ilişkinde çarpıcı detaylardan biri. Bir sonraki bültenimizde bunu da aktaracağız. Diğer yandan tabii ki ailem güvende operasyonları da tüm hızıyla devam ediyor. Dün gerçekleştirilen Başkent Ankara'dayız bu kez. Ankara'da gerçekleştirilen operasyonlarda 20 eğlence mekanı süresiz olarak kapatıldı.
1: Gençleri zehirleyen, aileleri ve toplum düzenini hedef alan faaliyetlere geçit yok. Emniyet ekipleri ailem güvende operasyonuyla 20 eğlence mekanını süresiz mühürledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Ailem güvende operasyonu kapsamında Ankara'da mühürlenen 20 eğlence mekanının kentin farklı noktalarında faaliyet gösterdiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında işlem yapılan mekanların kapatılmasıyla birlikte söz konusu adreslerdeki faaliyetlere de son verildi.
2: Gençleri zehirleyen, aile yapısı ve toplumu hedef alan faaliyetlere karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Fuhuş, uyuşturucu madde, çocuk istismarı ve müstehcenlik gibi konularla gündeme gelen 20 eğlence mekanı mühürlenerek kapatıldı.
1: Soruşturma dosyasında çocukların ve reşit olmayan gençlerin yaş ve gelişim düzeyleri gözetilmeksizin çeşitli faaliyetlere yönlendirildiğine ilişkin deliller bulundu. Söz konusu mekanların ücretli sosyal arkadaşlık hizmeti adı altında istismar iddialarının ve eğlence faaliyeti görünümü altında hukuka aykırı eylemlere ortam sağladığı da öğrenildi. Soruşturmada mekanların faaliyetleri ve elde edilen tüm deliller mercek altına alındı. Mühürlenen 20 mekanla ilgili adli ve idari süreç devam ediyor.
0: Şimdi ekranlara getireceğimiz görüntü, çok çok konuşacağımız görüntülerden biri. Hatay'da bir kadın 4. kattaki evinin balkonunda ve bir böcek gördü. Böcek görmesiyle birlikte böcekten korktu ve kendisini bir anda balkonunun dışına attı. Dakikalarca balkonun dışında bekledi ama çok zorlu bir bekleyişti ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ama neden bir böcek gördü de bu kadar korktu dememek gerekiyor. Çünkü böcek korkusu pek çok kişiye çok zor anlarda yaşatabiliyor.
1: Böcek korkusu az daha sonu oluyordu. Dördüncü kattaki balkonda adeta ölümün kıyısında bekleyen kadın işte böyle kurtarıldı. Görüntüler Hatay'ın İskenderun ilçesinden. Evinde ilaçlama yapan kadın balkonunda böcek görünce paniğe kapıldı. 5 katlı apartmanın 4. katındaki balkonun duvarına çıkan kadın böcek korkusu nedeniyle hareket etmeden dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Kadını görenler hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri metrelerce yüksekte düşme tehlikesi geçiren kadını merdiven yardımıyla kurtardı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
0: Hızlı bir haber turu var sırada.
3: Mersin'de tatlıcıda çalışan 40 yaşındaki Arife Civan iddiaya göre husumetlilerinin saldırısına uğradı.
4: Benim ayağıma, bacağıma, koluma vurdular ve kırıklarım var.
3: Üstelik 3 çocuk annesi kadının oğlu Burak da yaşananlardan önce aynı grup tarafından sıkıştırılmıştı.
5: Olaydan önce torunum Burak Civan'ı da kovaladıklarını ve karakola sığındığını daha sonra ben öğrendim.
3: Yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa'da kendilerinden bir süredir haber alınamayan karı koca evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu. İsa ve Mümine Acar'ın cansız bedenleri otopsi incelemesine alınırken çiftin geçen yıl evlendikleri öğrenildi. İki kardeşin arasında geçen tartışma büyüyünce küçük kardeş aracını ağabeyinin üstüne sürdü. Çarpma anı kameraya yansırken 22 ve 29 yaşındaki iki kardeş de yaralandı. Adana'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü alt geçidin

0: duvarına ve yön tabelasının direğine çarptı. 11 kişinin yaralandığı kazanın ardından bölgeye gelen ekipler araç içinde sıkışan şoförü yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda kurtardı. Bu kazanın adresi de Karaman'dı. Otomobilin arkadan çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü metrelerce savruldu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bitlis Tatvan'da bir anda bastıran sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Yollar göle döndü, bazı bölgelere yağan doluysa ceviz büyüklüğündeydi. Bingöl'de yaklaşık 10 metrelik çukura düşen köpek orada mahsur kaldı. AFAD ekiplerinin halatla kurduğu sistem sayesinde sağ salim kurtarıldı. Hatay Erzin'deki Burna sahilinden botla açılan gençler yunus sürüsüne denk geldi. Yer yer su yüzeyine de çıkan yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.
1: Bir yemek sipariş ediyorsanız ya da internet sitesi üzerinizden üstünüze bir kıyafet alıyorsanız hepimizin yaptığı ilk şey o sayfaya yapılan yorumlar ya da o sayfaya verilen puanlar. Tabii bu bizim için belirleyici oluyor ama bunun da kolayı var çünkü dolandırıcılar birçok firma sahibi aslında burada sahte uygulamalar üzerinden sahte yorumlar ya da sahte puanlarla kendilerini çok kaliteli gibi gösterebiliyorlar. Yani baktığımızda tüketici burada da dolandırılabiliyor ama Ticaret Bakanlığı işte bu sahte beğenilere ya da sanal yalana karşı harekete geçti. Peki hangi önlemler alındı? Bakalım.
2: Eğer yorumlarda beğenme oranı fazlaysa diyorum ki buraya tercih edebilirim falan diyorum. Genelde beni etkiliyor yorumlar.
0: İşte aldatmaca da bu noktada başlıyor. Binlerce sahte beğeni yorum ve takipçiyle tüketicinin gözü boyanıyor.
3: Burada artık sahte etkileşim satan bir sektör var. İşletmeler maalesef belirli paketler satın alabiliyor.
4: Online alışveriş platformlarında bazı işletmelerin tüketiciyi yanıltmak için kullandığı sahte popülerlik yöntemleri Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı. Bu kapsamda tüketicinin satın alma kararını manipüle eden uygulamalara erişim engelli. Yolda.
5: Ürünle alakalı diğer insanların fikirlerini öğrenmek için genelde yorumlara bakıyorum, puanlarına bakıyorum. Benim fikrimi değiştiriyor.
0: Fırsatçılar da bunu bildikleri için bot hesaplar aracılığıyla sahte beğeniler, ücret karşılığı sahte 5 yıldız değerlendirmeleri, takipçiler ya da yüz binlerce görüntülenmeyle tüketicileri tuzağa düşürüyor. Tüketici de işletmeden hiçbir mal veya hizmet satın almadığı halde yapılan değerlendirmelere inanarak alışveriş yapıyor.
3: Bot dediğimiz otomatik yazılımlar veya ücret karşılığı çalışan kişiler çok sayıda hesap üzerinden ürünleri beğeniyor, favoriyi alıyor, sepete ekliyor ve sahte 5 yıldızlı yorumlar oluşturabiliyor.
5: Online alışveriş yapıyorum. Olabildiğince genelde yorumlarına bakmaya çalışıyorum. Yıldız puanına bakmaya çalışıyorum.
0: Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu da tam bu noktada düğmeye bastı. Örneğin 5000 sahte takipçi, 5 yıldızlı yorum ya da ücret karşılığı ürünü 1000 kez sepete ekleme tespit edilirse ilanın yer aldığı internet adresine erişim engeli getirilecek.
4: Bir ürünü sepete eklemek, satın alma gerçekleşmese bile sistem için bir ilgi sinyali olarak algılanıyor ve bu yöntemle ürünün popülerliği yapay bir şekilde artırılarak daha fazla kullanıcının karşısına çıkması sağlanıyor.
5: İşte yorumları inceliyordum. Yani genelde etkili oluyor.
4: Ya sahteyse o yorumlar?
5: Yani hiç düşünmemiştim sahte olabileceğini. Yani o kadar insanlar kötü olmamıştır diye düşündüm.
6: 5 yıldızı alırız. Yani yorumlara öyle bakıp alıyoruz. Fazla takipçisi olunca alıyoruz.
0: Peki tüketici sahte etkileşimleri nasıl anlayacak?
3: Kısa sürede gelen yüzlerce değerlendirme, birbirini tekrar eden ifadeler ve somut kullanım deneyimi içermeyen yorumlar bir şekilde sizde şüphe uyandırmalı.
0: Tüketiciyi yanıltıp haksız rekabete yol açmanın cezası ise 99 bin liradan başlıyor, 40 milyon liraya kadar çıkıyor.
5: Güvenmiyorum çünkü sahte yorum çok fazla oluyor.
4: Peki anlamanız mümkün mü sizce o sahte yorumları vesaire?
5: Yani çok belli olmayabilir. Yani çok profesyonel bir şekilde yazıyor olabilirler, anlayamayabilirim.
1: son dönemde hemen hemen tüm ebeveynlerin, tüm ailelerin karşılaştığı bir sorun var. Çocuğumun gözünü telefondan nasıl alıkoyarım? Çocukların özellikle telefonda geçirmiş oldukları süre her geçen

0: Gün yapılan tüm uyarıları almaya çalışan tüm önlemlere rağmen artıyor. Peki giderek artan bu telefon bağımlılığı konusunda sadece çocuklar değil aslında aileler de ne yapması gerekiyor, ne yapılması gerekiyor? Yanıtına bakalım.
1: Tablet, telefon, televizyon. Ekran başında saatler geçiyor, çocuklar bir türlü kopamıyor.
2: Ebeveynler en çok şu soruyla geliyor. Hocam, çocuğumu ekranın başından nasıl almalıyım?
1: Ekran bağımlılığı çocuğun beyinsel gelişimini de etkiliyor.
2: Beyin dediğimiz prefrontal korteks var, yani beynimizin ön lobu. Şimdi bu bizim karar alma, mantık muhakeme becerisi, düşünme, hafıza ile ilişkili bazı alanları ekrana maruz kaldıkça ne yazık ki küçülme oluyor. Şimdi bu da çocuğun akademik becerisine düşme, karar almada güçlük çekme, sosyal aktivitelerin gerçekleşmede zorluk yaratıyor ya da dürtü dediğimiz kendi davranışlarını kontrol etmenin öndeki en büyük etkenlerden bir tanesi.
1: Küçüklerin büyükleri rol model aldığı gerçeği de aslında sorunun odağında yer alıyor.
2: Diyelim ki çocuk buna maruz kaldı ve sürekli bir şekilde ebeveyninden ekran talep ediyor. İşte burada ebeveynin yapması ilk gereken temel şey çocuğa ekranı belirli zamanlarda yaşına uygun dakikalarla vermek olmalı. İkincisi, siz ebeveyn olarak çocuğa ekran izleme dediğiniz yerde, sizler telefona baktığınız yerde ne yazık ki çocuk için bir sınır ihlali olmuş oluyor.
1: Uzmanlar çocukları telefondan uzak tutmak için yerine başka bir aktivite konulması gerektiğini söylüyor.
2: Yapılması gereken temel şey aslında çocukla kriz anında müdahale etmeye çalışmak değil, krizden önce bazı sınırlamalar getirmek olmalı. Bunlar planlamalar, programlamalar, çocuğun ekranla beraber haşır neşir olacağı zamanlamaları gündelik dilimlere yaymak önemli. Ben aslında 0-3 yaşta ilk ekrana maruz kalmayı önermiyorum ne yazık ki, ama diyelim ki çocuk buna maruz kaldı ve sürekli bir şekilde ebeveyninden ekran talep ediyor. İşte burada ebeveynin yapması ilk gereken temel şey çocuğa ekranı belirli zamanlarda yaşına uygun dakikalarla vermek olmalı.
0: Ve gecenin maçları Uluslar A Ligi 2. grupta Hollanda deplasmanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti.
3: Ve işte Belgrad'da Rajko Mitić stadında takımlar sahaya çıkıyor. UEFA Uluslar A Ligi 2. grupta Sırbistan ve Hollanda karşı karşıya geliyor. Sırbistan Hollanda maçına konuk takımın vuruşuyla başlandı. Živković paraleli bıraktı şimdi. Nedeljković yerden gol pozisyonu, kaleci Ferbrugge'nin üzerine. Jovic çok uygun pozisyon. Nedeljković'in ortası, tek vuruş kaleci Ferbrugge'nin üzerine. Savunma arkasına doğru Reinders indirdi. Merdin sol ayakta vurdu. Kaleci Milinkovic-Savic. Hollanda'nın ilk şutu 18. dakika. İsabetli bir şut. Max Merdin'den. Somerville. Duvar pası Gravenberg'le. Somerville son anda dokundu topa ve penaltı. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. İşte Terzic. Son anda ayağını soktu Somerville. Topa dokundu. Topun başında Max Merdin'k var. İlk kez ilk 11'de forma giyiyor Hollanda'da. Merdin'k ve gol. Hollanda milli takım formasıyla kariyerinin ilk golünü imza atıyor Max Merdin'k. Merdin'k bıraktı şimdi. Dumfries geride kaldı. Gravenberg ve kaleci. Çaprazda karşı karşıya kaldı Denzel Dumfries. Kaleci Milinkovic-Savic golü izin vermiyor. Simon Marciniak işaretini verdi. İkinci yarıya Sırbistan'ın vuruşuyla başlandı. Evet, Dušan Tadić ve Luka Jović oyuna giriyorlar Sırbistan'da. Strahinja Pavlović savunmadan sekti. Terzic şimdi içeri bıraktı. Tadić'in pası, gol pozisyonu. Kaleci Ferbrugge'n. Şimdi Živković, yine Ferbrugge'n. Tehlike geçmiş değil. Bir şut daha geldi. Kale sahası içi ve gol. Luka Jović. Birinci de olmadı. İkinci de olmadı. Üçüncü de oldu. İkinci yarının ilk dakikasında skora denge getiriyor Sırbistan Jović'le. Belgrad'da sevinme sırası Sırp futbol severlerin.

0: Merdink duble yapıyor 69. dakika. Somerville gidiyor. Somerville, Gustil koşu yaptı. Gustil iki oyuncu arasından çıktı karşı karşıya. Sol tarafa bıraktı. Van Bommel kaçırıyor. İnanılmaz bir pozisyondan yararlanamıyor Ruben Van Bommel. Son bir atak şansı arıyor Sırbistan. Ama Simon Marciniak maçı bitiriyor. Hollanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup ediyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Sayın seyirciler, Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Erzurum-Rize güzergahında iki dev tünel projesinde sona yaklaşıldı. Dallıkavak Tüneli açılış için gün sayarken Kırık Tüneli'nde ise çalışmalar %95 seviyesine ulaştı. Tünellerin tamamlanmasıyla Erzurum-Rize arasının 1,5 saate düşmesi hedefleniyor.
1: Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Dallıkavak ve Kırık tünellerinde sona gelindi.
3: Doğu Anadolu bölgesini Karadeniz'e bağlayan en önemli güzergahlardan birisi olan Erzurum-Rize arasında Dallıkavak tünelinde artık sona gelindi. Tünelin açılmasıyla birlikte ulaşım daha konforlu ve daha güvenli hale gelirken sürücüler ise yakıttan ve zamandan tasarruf sağlayacak.
1: Çift tüp olarak inşa edilen Dallıkavak projesi yolu 4,4 kilometre kısaltacak. Güzergahta en büyük kazanımsa dondurucu soğuklarda ulaşımı felç eden Zorlu Dağ Geçidi'nin devre dışı bırakılması olacak.
3: 3105 metre uzunluğundaki Dallıkavak Tüneli'nin hizmete sunulmasıyla birlikte artık sürücüler 2350 rakımda bulunan Dallıkavak Geçidi'nden geçmek zorunda kalmayacak. Özellikle de kış aylarında bölgede ulaşım kesintisiz hale gelecek.
4: Özellikle don yapıyordu. Kaydığımız durumlar da oldu kışı giderken. Hani tehlike arz ettiği durumlar da olmuştu. İnşallah Allah yapandan sevabından razı olsun. Bizim işimizi daha da kolay kılacak. Yol güvenliği babından, zaman babından.
1: Sürücüler için sadece zaman değil, yakıt ve yol güvenliği açısından da önemli bir kazanım olacak.
5: Bizim için, bu bölge için çok iyi oldu. En azından zamandan, mazottan çok iyi oldu. Malum kış şartları burada çok uzun olduğu için, çok da kar yağdığı için bu tünelin tabii ki bizim için, bu bölge için. Bu artı sadece bu bölge için değil, Karadeniz için. Yani biliyorsunuz bu tünelin devamında bir de İspir Kırık Tüneli var. O tünelin de tabii ki bu bölgeye kattığı çok şeyler var.
1: Güzergahtaki ikinci büyük proje ise Kırık Tüneli. Çift tüplü tünelin çalışmalarında %90 seviyesine ulaşıldı.
3: Dallıkavak Tüneli'ne ek olarak Kırık Tüneli'nde de yapım çalışmaları son sürat devam ediyor. İki tünelin de tamamlanmasıyla birlikte Erzurum-Rize arası 1,5 saate düşecek.
1: İki proje tamamlandığında yüksek rakımlı ve virajlı kesimlerin önemli bölümü bypass edilecek. Yolu 37,4 kilometre kısaltacak projeyle Karadeniz limanlarıyla Doğu Anadolu arasındaki sevkiyat 4 mevsim güvenle sağlanacak.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Bir son dakika gelişmemiz var. Fon soruşturması kapsamında özellikle hafta sonu boyunca alınan iki karar özellikle gece boyunca çok fazla tartışmalara neden olmuştu. Yeni açıklamayı hemen ekranlara getireyim. 26 Eylül ve 27 Eylül tarihli kararların gerekçeleri ve detaylandırmaları yapılmış durumda. 26 Eylül 2026 tarihli müzekkere ile gerçek kişiler, şirketler ve fonlar hakkındaki mal varlığını azaltıcı işlemlere yönelik tedbirler alınması ve hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının dondurulması istenmiştir. Bu işlemlerle soruşturmaya konu mal varlığı değerlerinin elden çıkarılmasının veya üçüncü kişilere aktarılmasının önlenmesi, para hareketlerinin aydınlatılması ve mağdurların haklarının korunması amaçlanmıştır. 27 Eylül 2026 tarihli yazıda ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda ilgili şirket ve fonların mal varlığı ve para hareketlerine yönelik söz konusu tedbirlerle dondurma kararının kaldırılmasına karar verilmiştir. Ancak bu karar gerçek kişiler hakkında uygulanan tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu kararın alınmasının sebebi ise şirket ve fonlar yönünden tedbirlerin kaldırılması, soruşturmanın sona erdiği veya incelemeye konu işlemlerin hukuku uygun bulunduğu anlamına gelmemektedir. Müzakeredeki değişiklik soruşturmanın sonuçlandırılmasına değil, belirtilen şirket ve fonlar hakkındaki uygulanan tedbirler kapsamında ekonominin

İşleyişi açısından alınmış kararlardan biridir. Yine önemli bir nokta son olarak onu da vurgulayalım. Mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve zararların kanunun öngördüğü şartlar çerçevesine giderilmesi hedefinden de vazgeçilmiş değildir. En fazla merak edilen konu bu. Herhangi bir şekilde mağduriyetin giderilmesi konusunda bir geri adım söz konusu olmadığında altını çiziyor yapılan açıklamada. Bir başka başlığımıza devam edelim. Şimdi sizleri İstanbul Eyüp Sultan'a Fatih Sultan Mehmet'in çadırını kurduğu noktalardan birine götüreceğiz. Şu anda seyir terası olarak kullanılan o tepede bakın Fatih Sultan Mehmet savaşı nasıl yönetmiş.

0: cesaretimizle bu surları aşacağımızı biliyorum. Sabah olduğunda hiçbir kulun uyanmadığı kutlu bir güne açacağız gözlerimizi.
1: Fatih Sultan Mehmet İstanbul kuşatması sırasında farklı noktalara otağını yani çadırını kurmuştu. İşte biz de o noktalardan birindeyiz. Burası Eyüp Sultan'daki seyir terası ve Halic'i özellikle tepeden gören bu noktada Fatih Sultan Mehmet nasıl savaşı yönetmişti? İşte gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Selçuk Bey, Eyüp Sultan seyir terasındayız. Arkamızda çok güzel bir manzara var. İstanbul'un belki en iyi izlenebilecek noktalarından birindeyiz. Ama neden buradayız? Buranın önemi nedir? Hikayeleri neler?
2: Yaptığımız çalışmalarda aslında İstanbul'un fethiyle ilgili çok önemli burada izler olduğunu anladık. Hatta Osmanlı öncesinde buradaki bir manastır kalıntısını Bizans döneminde ne kadar önemli bir yer olduğunu da anlamış olduk. Eyüp Sultan seyir terası olarak adlandırılan bu yer yakın zamana kadar Köprülü ailesinin av köşkü olarak bilinirdi. Ama aynı zamanda burası stratejik olarak baktığımızda bir savaşın da yönetilebileceği en ideal nokta. Çünkü hem deniz savaşını hem kara savaşını Fatih Sultan Mehmet buradan idare edebileceğini anlamış ve buraya bir çadır kurdurmuş. Fatih Sultan Mehmet'in çadırı bazı gravürlerde de görebileceğimiz şekilde tam burada kurulmuş ve Karasuru dediğimiz hemen arkamızda bulunan Edirne Kapı istikametinden Marmara Denizi'ne doğru akan o 7,5 kilometrelik kuvvetli surları yıkmak ve kente girmek için projeyi burada tasarlıyor ve buradan savaşı yönetiyor. Deniz savaşını buradan çok rahat görebiliyorsunuz, gözlemleyebiliyorsunuz. Karadan ordularınızı buradan yönlendirebiliyorsunuz.
3: Aslında Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kuşatmadan önce çok kapsamlı bir araştırma yapıyor.
2: Tüm bu sur boyunu ince ince araştırdığını biliyoruz Fatih Sultan Mehmet'in ve kara surlarının en zayıf noktalarını belirlemiş. Ve kara surlarına saldırabileceği en doğru nokta burası. Hemen arkamızdaki Topçular semti, aşağı satan Otakçılar semti. Ama surların en zayıf yeri ise hemen karşımızda bulunan Eğri Kapı. Eğri Kapı surlarının zayıflığını tespit edince buradan yapılan topçu atışlarıyla 6 Nisan 1453 senesinde şehir surları yıkılmaya çalışılmış.
1: Efendim aslında sizin bahsettiğiniz noktalara geldik. O tepeden bu tarafa doğru atışlar yapılıyormuş değil mi?
2: Eğri Kapısı ve Eğri Kapı Suru burada ve burası ilk hedef alınan noktalar. Fatih Sultan Mehmet'in belirlemiş olduğu ve ilk top atışlarına başladığı yerler. Tabii daha sonra burayı değiştirip mecburen Topkapı'ya doğru kaymak zorunda kalıyor. Çünkü surlar her gündüz top atışıyla yıkılıp akşam tamir edilir ve ertesi gün yeniden savaş devam ettiği için bu nokta değiştirmek zorunda kalmış.
3: Fatih Sultan Mehmet'in buraya gelmesiyle birlikte sultanın akıl hocası Akşemseddin de bölgeye çadır kuruyor ve rivayete göre Sultan II. Mehmet kendisine Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabrini bulma görevini veriyor. Akşemseddin ise bir noktayı işaret ediyor. O gösterdiği nokta kazılınca altından Eyüp el-Ensari Hazretlerinin kabrine ait taş çıkıyor. Ve o günden İstanbul'un fethine kadar tüm cuma namazları şu an Eyüp Sultan Camii'nin bulunduğu alanda kılınıyor.
2: İstanbul'un fethi uzun zaman aldığı için askerde bir moral bozukluğu olmuştu. Molla Akşemseddin, Molla Gürani, Molla Zeyrek gibi birçok Molla'nın İstanbul'un fethi için burada olduğunu biliyoruz ve her biri fethi için çok büyük mücadelelerde bulundu. Ama Molla Akşemseddin'in burada kılmış olduğu bir namaz neticesinde Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesini bulması ve bu türbenin bulunuşuyla, onun mezar yerinin buluşuyla aslında fetih ruhunun bir

0: anda canlandığını ve İstanbul'un fethinin daha mümkün olduğunu biliyoruz.
1: Bizans surları sürekli onardığı için Sultan II. Mehmet de hedefini değiştirdi. Yeni rotası Aya Romanos kapısı oldu.
0: Fatih Sultan Mehmet bu topları Davutpaşa istikametine, yani fetih kapısına, Aya Romanos kapısına doğru aktarıyor. Oradan yapılan mücadeleyle 54 günün sonunda İstanbul'u fethediyor.
1: Araştırmacı yazar Selçuk Eracun fetih sırasında yaşanan Ya Vedud Sultan rivayetini de aktardı.
2: Onunla ilgili neler yaşanmış burada?
0: Araştırmalara göre Ya Vedud Sultan'ın İstanbul'un fethine karşı çıktığıyla ilgili bir konu ortaya çıkıyor. Ne yapabiliriz diye araştırdıklarında onun birkaç gün içerisinde öleceğini ve İstanbul'un fethinin o zaman mümkün olacağı söyleniyor.
1: Teras ve park olarak kullanılan alanda şu anda çadıra ilişkin bir ibare yok. Ancak 12. yüzyıldan kalan bazı kalıntılar halen o yılların izini taşıyor.
0: Şimdi burada hem Osmanlı hem Bizans döneminden kalıntılar görmek mümkün. Daha önce keşfetmiş olduğumuz o sütun başlığı maalesef artık toprak altında kaldı gene. Fakat alt kısımda 12. yüzyıldan kalma bir Bizans duvarı var. Ve Osmanlı'dan kalma amcazade ailesine ait olan, vakıf arazi zaten burası. Yine onlara ait olan av köşkünün mesela sarnıcıydı, çeşmesiydi, havuzuydu gibi yapıları görmek mümkün burada.

0: Şu anda da seyir terasının hemen altındaki sokağa geldik. Peki Selçuk Bey, buraya niye geldik?
1: Evet, aslında bu sokaktan hem seyir terasını hem geçmiş tarihini izlemek çok daha mümkün. Burada Bizans ve Osmanlı döneminden kalma yapıların kalıntıları var. Ama işlerinde en özel olan, daha eski olan 12. yüzyıldaki gizli tuğla tekniğine yapılmış bir duvar kalıntısını görüyoruz.
0: Bu manastırın kalıntısı mı?
1: Muhtemelen manastırdan kalma bir kalıntı. O kompleksin bir parçası. Bir kale duvarı gibi, bir istinat duvarı gibi yapılmış. Yukarıdaki tüm o heybetli, o görkemli araziyi taşıyacak kadar da güçlü bir taşıma sistemi. Buranın tarihsel önemini anlatan ve geçmişindeki o hikayeyi, geçmişinde yaşanmışlıkları, İstanbul'un fethiyle olan o ilişkisini hem yerli hem yabancı misafirlere daha iyi aktarabilmek adına burada bir belki anıt ya da belki o şenlikler döneminde bir çadır kurularak bu fetih ruhunu burada yaşatabiliriz diye düşünüyorum.
0: İstanbul kuşatması 53 günün ardından fetihle sonuçlandı. Bir çağ kapandı, yeni bir çağ başladı. Fatih Sultan Mehmet Peygamber Efendimizin onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır hadisine nail oldu ve özellikle bugün İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu o noktanın hikayesini anlatmaya çalıştık. Bir başka haberde bir başka hikayeyle yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Günaydın, saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında sabah ajansı sıcak başlıkları kaldığımız yerden aktarmaya devam ediyoruz. Hiç şüphesiz ki bugünün ana gündem başlıklarından biri. Özellikle de yurdun batısında yaşayanlar için etkili sağanak yağış. Dün akşam İstanbul'da akşam saat 19.20'den sonra etkili bir sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Gece boyunca da o yağış devam etti. Peki o yağışlarda son durum ne ve bundan sonra bu hafta bizi nasıl bir hava bekleyecek? Birazdan meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte olacak ama o yağışın etkilerini öncelikle bakalım. Çünkü etkili olan sağanak yağış nedeniyle Eyüp Sultan'da toprak kayması meydana geldi. Hemen sıcak noktaya gidelim. Haber ekibinden Kadir Mercan bizi bekliyor olacak. Kadir, günaydın. Hareketli bir başlangıç yapıyoruz. Yeni haftaya toprak kayması var. Bina tahliye edildi. Peki son durum ne?
1: Günaydın. Öncelikle iyi yayınlar dileyelim. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi o İstanbul'da meydana gelen sağanak yağış dün akşam itibariyle kendisini göstermeye başlamıştı ve bu kapsamda da aslında gece saatlerinde özellikle şiddetini arttırmıştı. Bizler şu anda Eyüp Sultan'da Merkez Mahallesi Sayfiye sokaktayız. O biraz önce belirtmiş olduğumuz toprak kaymasının gerçekleştiği noktadayız. Şans eseri yaşanan olayda herhangi bir ölüm ya da yaralama haberi yok. Ekiplerden aldığımız ilk bilgiler neticesinde gece saat 1 sularında bu toprak kayması gerçekleşmiş. Fakat herhangi bir kimsenin canına ya da malına bir zarar gelmediğini belirtelim. Şimdi kamuoyuna yansıyan

0: Bazı bilgiler var. Özellikle toprak kaymasının gerçekleştiği bu alanın hemen sol tarafındaki apartmanın boşaltıldığına dair. Yani 25 kişi buradan tahliye edilmiş. Fakat çevredeki vatandaşlarla görüştüğümüzde sabah saatlerinde, en azından erken saatler olması sebebiyle buradaki birkaç vatandaşla görüştüğümüzde o binanın zaten boş olduğunu iddia ettiler. Belki şu an kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Bu kırmızı apartmandaki kişiler tahliye edilmiş olabilir. Saatlerin biraz daha ilerlemesiyle birlikte daha net bilgi alacağız bu konuda. Şimdi toprağın kaydığı kısma bakarsanız aslında dik bir yamaçta olduğunu söylemek mümkün ve hemen o toprağın kaydığı noktada da yine apartmanın hemen bitişik nizamında bir istinat duvarı daha var. O istinat duvarı o kayan toprağı tutmuş durumda. Şöyle kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, yavaş yavaş gelirse toprak kaymasının ardından da zaten bölgeye itfaiye, zabıta ve ambulans ekipleri sevk edildi. Şu şekilde bir kum torbası koydular ve bir şerit çektiler herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına. Şimdi şurayı da gösterecek olursak aslında buranın devamı toprakla birlikte aşağıya doğru kaymış durumda. Şimdi böyle bir ufak bir beton yığını var. Daha doğrusu burada da ufak bir istinat duvarı söz konusu. Bu istinat duvarı devamı ederken işte o taşların olduğu noktadan bir anda yağışın da etkisiyle birlikte o istinat duvarı da bir anda toprağın hareketlenmesi, o yağışın şiddetli bir şekilde yağmasıyla birlikte tamamıyla kendini bırakıyor ve aşağıya doğru kaymaya başlıyor. Söylemiş olduğumuz gibi gece saatlerinde oldu olay. Bir yandan da görebildiğim kadarıyla toprak bir alt kata, yani o biraz önce Aydın'ın göstermiş olduğu o alana inmiş mi diye bakıyorum. Fakat görebildiğim kadarıyla o kırmızı apartmandaki zemine kadar inmemiş. O biraz önce belirtmiş olduğumuz o istinat duvarı, diğer istinat duvarı hemen aşağıda bulunan o kırmızı apartman için bulunan istinat duvarı o toprağı tutmuş gibi gözüküyor. Aslında ne kadar şiddetli bir yağışın yağdığını net söylemek mümkün. Hemen şunu da hatırlatmakta fayda var. Şimdi etrafa da bakacak olursak burada bir yol geçiyor. Belki daha şiddetli yağsa toprak daha içten aşağıya doğru kaymış olsa belki de bu yolun çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini net bir şekilde söyleyebilirdik. Fakat işte o korkulan olmadı ve yağan sağanakla birlikte şu ana kadar en azından bulunmuş olduğumuz bu noktada herhangi bir olumsuz durumun olmadığını söyleyelim. Biraz önce sizler de belirttiniz. Dün Adil hocamızla yaptığımız yayında, Adil Tek'le birlikte yapmış olduğumuz yayında özellikle sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var diyordu. Bu kapsamda da işte geceden beri etkili olan o sağanak yağış şu ana kadar bu noktada en azından can ve mal kaybı olmadan bir toprak kaymasına neden oldu diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Kadir Mercan'a notları için teşekkür ederim. Yeni güne hareketli bir şekilde başladık. Havanın durumu tabii ana gündem başlığımız. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizler birlikte. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Gökhan.
1: Nasıl bir hava bizi bekliyor bugün?
2: Hava şu anda gözüküyor önümüzde. Aslında dün geceden beri devam eden bir yağış var. Önce Akdeniz üzerinden geldi. Ege'nin güneyi öncelikle yağışı almaya başladı. Sonra kuzeyli akışlarla birlikte, daha doğrusu burada bir siklonik yapı oluştu. Onun ardından kuzeyden, Karadeniz üzerinden de akışlar başladı ve dün gece özellikle İstanbul'da ağırlıklı olarak yoğun kuvvetli yağış vardı ki zaman zaman bu yağışın şiddeti yaklaşık Eyüp'te özellikle 60-70 kilograma kadar çıktı birkaç saat içerisinde. Bu yağış şu anda devam ediyor ama Avrupa yakasında biraz daha kesilmiş vaziyette. Yani Meteoroloji Genel Müdürümüzün radar haritasında zaten şu anda gözüküyor. İstanbul'un özellikle Anadolu yakasında devam eden bir yağış var. Marmara'nın güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz'le birlikte bu yağışlı sistem etkisini sürdürüyor. Yine Ege'de iç kesimler, başkent Ankara'da gece saatlerinde yağış vardı. Şu saatlerde zayıf. Yine Akdeniz'in doğusunda Kahramanmaraş, Adana civarında devam ediyor bu yağış. Peki bugün gün içerisinde bu yağış nerelerde çok etkili olacak? Hemen diğer haritamızı
1: değiştirelim.
2: Özellikle Anadolu yakası, yani Anadolu yakası, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz. Dikkat! buralarda bugün gün içerisinde ve akşam ve gece saatlerinde de buradaki yağışlar kuvvetli bir şekilde
1: bir daha alalım hocam, o bölge önemli bu.
2: Özellikle çünkü. Sakarya, ya yani Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın illerimiz çok kuvvetli yağış alacaklar. Gece saatlerinde bu yağış devam

0: diyor, sel su baskını riski çok yüksek. Bugün ilerleyen saatlerde ve gece saatleri itibariyle kuzeyden akışlar devam ediyor. Poyraz da etkili oluyor. Zaman zaman rüzgar şiddeti saatte 50-60 kilometreye kadar sürüyor olacak. Yine bugün aynı yerde Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu Karadeniz ve Akdeniz'in doğusunda yağışlar devam edecek.
1: O zaman isterseniz detaylandırmaya
0: başlayalım. Hemen bu haftanın genelinde söyleyeyim. Bu hafta genel olarak yağışlar devam ediyor. Özellikle kuzey kesimlerde ağırlıklı olacak. Daha sonra çarşamba, perşembeden sonra da yurdun güney kesimleri bu yağışlardan daha çok etkilenecek gözüküyor. Şimdi serin oldu. Hava sürüyor. Bir dahaki hafta da yine sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalacak.
1: Yani önümüzdeki hafta da
0: evet,
1: devam
0: edecek. Evet, şu an edecektim. Az önceki son analizlere baktım. Onları inceledim, geldim. Önümüzdeki haftada, yani bu haftanın ardından gelecek haftada yine sıcaklıklar mevsim normalleri altında. Bu da beraberinde yağışlar var, evet, demek.
1: O zaman Marmara diyelim. Evet. Marmara'da zaten dediğiniz gün yağış var. İstanbul bugün 21 derece. 5 günde de hemen bakalım İstanbul'un hemen yağış hemen bitmiyor.
0: Her gün yağışlı. Perşembe günü biraz zayıflar gibi olacak. Diğer günler hemen hemen her gün yağış var. Bu hafta boyunca İstanbul'da yağış sürüyor. Hatta hafta sonunda da zayıflayarak, sürümlenerek devam edecek.
1: Güneşi görmeyeceğimiz
0: bir hafta. Güneşi görmeyeceğimiz bir hafta. Evet, aynı dediğiniz
1: gri
0: gibi.
1: Gri rengi sevenler için tam da uygun
0: zaman. Gece sıcaklığı 15-16 derece. Biraz poyrazlar ama çok üşüme değil. Böyle. Aşırı bir soğuk hava değil. Hemen Ege'ye de bakalım.
1: Ege'ye hemen baktığımızda Ege'de sıcaklıklar burada düştü, burası da düştü ama biraz daha yüksekti.
0: Evet, yağışlar iç kesimlerde devam ediyor. Kıyı kesimlerde çok fazla yağış yok. İlerleyen günlerde biraz daha güney kesimlerde yine ara ara yağışları göreceğiz.
1: İsterseniz
0: hemen
1: İzmir'e bakalım.
0: Detayına da bakalım bugün için. İzmir'de bugün yine parçalı bulutlu, kapalı bir hava var. Yarın hafif yağmur ve önümüzdeki günlerde yine Orta Akdeniz'den geçişler var. O geçişlerle birlikte yağışları İzmir'de de görüyor olacağız. Sıcaklıklar 25-26 dereceler civarında, gece sıcaklıkları biraz daha düşmüş vaziyette.
1: Akdeniz'de
0: de yine yağışlar yine bugün burada devam ediyor. Ağırlıklı olarak iç kesimlerde ama Antalya'ya doğru da bu yağışlar sarkacak. Doğusunda zaten şu saatler itibariyle devam eden yağış vardı. Adana civarında görmüştük. Yarın Antalya'da 29 dereceye çıkıyor açık bir hava ama ardından o yağışlı hava yine devam edecek.
1: Bir 6-7 yani, derecelik bir düşüş evet, göreceğiz yarınla cuma günü arasında.
0: Antalya'da artık biraz soğumaya başladı. Hala deniz çok yüksek sıcaklıklar var ama hava sıcaklığı Antalya'da da düşmeye başladı. İç Anadolu'ya baktığımızda.
1: O zaman İç Anadolu diyelim. Özellikle tabii başkent Ankara'dan güne başlayan evet, izleyicilerimiz için. Evet, 17 yani, dereceyiz ve yağış var Ankara'da.
0: 13 derecelere kadar düşüyor. Artık hemen hemen sıcaklıklar tamamen kuzeyinde de artık düşmüş vaziyette. Güneyde 20-21 derecelerde seyrederken bugün tamamen yağış ki gece saatlerinde çok kuvvetliydi başkentte. Eskişehir'de özellikle çok kuvvetliydi. Hemen başkentin detayına da bakalım. Yağışlar kesilmiyor. Sıcaklıklar 17-20 derece yarın çıkmakla birlikte sonraki günlerde yine 15 derecelere kadar
1: hocam
0: iniyor.
1: Hocam peki şu soruyu sorayım. Şimdi bugün evet İstanbul'da dün akşam çok etkili bir yağış ama diğer günlerde de yine mesela başkent Ankara'da çok etkili yağışlar mı olacak, hayatı etkileyecek yoksa daha böyle
0: şöyle söyleyeyim. Yok, çok kuvvetliydi. Başkentteki yağış biraz daha bugün daha kuvvetliydi. Ve ilerleyen saatlerde gene yağış devam edecek ama çok sel su baskını yapacak nitelikte değil. Yarın çarşamba perşembe günkü yağışlar çok kuvvetli yağışlar değil. Zayıf yağışlar.
1: Zayıf
0: yağışlar. Evet, çok kuvvetli yağışlar.
1: O zaman gelelim Karadeniz. Şimdi Karadeniz hep de söylüyoruz sizinle bütün bir yaz boyunca yağış aldı bölgemiz. Bu kez de tablo değişmiyor
0: yani
1: bugün.
0: Yani Karadeniz'de D vitamini eksikliği başlayacak. Yani güneş ışınları evet, gelmediysin yani öyle bir D vitamini kullanmak. Karadeniz çünkü bu sene özellikle doğusu güneşi hiç çok fazla almadı. Hala da devam ediyor oradaki yağışlar ki bu gelen sistem zaten orayı da etkiliyor. Bugün özellikle Batı Karadeniz az önce söylediğimiz gibi kuvvetli yağışlar var.
1: İsterseniz oradaki bu kez illerimize bakalım.
0: Zonguldak'tan bakalım hemen. Zonguldak bakalım 20-21 derecelerde seyrediyor sıcaklıklar. Gece sıcaklıkları 16 derece. Bugün çok kuvvetli. Gece saatlerinde de bu yağışlar kuvvetli. Yarın da yine etkisini sürdürecek. Gece kadar olmasa da yarın da yine Zonguldak'ta ve Batı Karadeniz'deki yağışlar devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Doğu Karadeniz'deki yağışlar normal seviyelerde yani o çok kuvvetli aşırı.
1: Orası zaten bütün bir yaz boyunca hiç durmadı evet, o bölgede yaş. Güneydoğu Anadolu değil mi en sıcak bölgemiz? Bu ünvanı korumaya devam ediyor. Evet, 30 derecenin üzerindeyiz hala.
0: Batısında yağış var. Doğusundaki yağışlar kesildi. Doğusundaki yağışlar önümüzdeki günlerde doğusunda yağış alacak ama bugün için o Akdeniz'in etkisi olan sistem batısındaki illerimiz de etkiliyor. Sıcaklıkları düşürmekle birlikte yağışlar var. Evet, Urfa'da dediğimiz gibi bugün ve yarın 29 derecelerde parçalı bulutlu ama perşembe ve cumadan itibaren gördüğünüz gibi orada da yağışlar başlamış olacak. Biraz
1: var. Sıcaklığın en yüksek olan il Batman. Çok Batman, hızlı ona da bir bakalım. 33 derecedeyiz. Ama orada da bir düşüş
0: orada
1: olacak.
0: Yavaş yavaş düşecek. Perşembe günü gelecek olan yağışla birlikte sıcaklıklar orada biraz daha düşüyor.
1: Ve son olarak Doğu Anadolu her zaman karışık bir tablo var burada. Yine o devam ediyor ama bu sefer
0: her tarafında hemen hemen yağış var ki doğusuna doğru o Akdeniz'in doğusundaki sistem biraz daha Doğu Anadolu'ya doğru da kaymaya başlayacak. Karadeniz'den de sarkmalar.

0: var. Bölgenin tamamında yağış var. Gece sıcaklığı 7 dereceye kadar düştü. Kar beklentisi yok. Çok yüksek dağlarda belki, yani rakımın 3000 üzerine çıkan yerler, 2500 üzerine çıkan yerlerde kar oluşabilir. Onu söyleyelim. Erzurum'da bugün ve yarın yağış var. Çarşamba kislama önce devam eden günlerde tekrar yağışları görüyoruz.
1: O zaman son olarak yurt genelimize bir kez daha açalım. Son bir uyarıyı alalım. Şu an bizi evlerinde henüz izleyenler, bu kez erken başladık çünkü yayınımıza, ama bir yandan da birazdan yola çıkacaklar için ne uyarımız?
0: Özellikle Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'de çok kuvvetli yağışlar var. Bu yağışlar gün içerisinde devam edecek. Gece saatleri de sürüyor. Sel, su baskını riskleri var. Yani yola çıkacak olanların bu riskleri göz önünde bulunması, tedbirli olması gerekiyor. Yine eğer sele falan kapılırsanız, yüksek yere ve araç içindeyseniz de yani şöyle, selde sel yüksekliği 60 santimi geçmeye başladığında aracı da havaya kaldırıyor, götürüyor. O yüzden araç içinde her zaman güvende değilsiniz. Evet. Aracınızdan dere yataklarını falan geçmeye çalışmayın bu tür bir şeyler olursa. Lütfen bırakın, kendinizi güvenli bir yere aktarın. Özellikle Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz bugün ve şu saatleri itibariyle zaten yağış etkisini gösteriyor. Gün içerisinde devam edecek. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasına fayda var.
1: Önemli uyarılar. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek'ten geldi. Bir de tabii ki özellikle İstanbul'da yağış varsa, haftanın ilk günü ise, okullar açıldıysa ne oluyor? Trafik. Bir de trafiğe bakalım. Saatlerimiz şu an itibaren 7:12 dakika geçerken, trafiğin durumunu da hemen ekranlara getiren meteoroloji uzmanımız Adil Tek'e de çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığı için. %54 şu saat dilimi itibariyle ender gördüğümüz yoğunluklardan biri. Genellikle biz bu rakamları daha çok, hatta şu an %56'ya ulaşmış durumda, 7.30'dan sonra, 7.40'dan sonra görüyorduk, ama şu an için tabloya baktığımızda Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden tüm bağlantı yollarında yoğunluk var. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü burada tabii ki yoğunluğun fazla olduğu bir nokta. Bugün itibariyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü İstanbul'lu trafiğini neredeyse 10 gündür daha da zor hale getiren viyadükteki çalışmanın sona ereceği açıklanmıştı, ama bir de bu kez bunun üzerine yağış eklenince şu an itibariyle %56'ya ulaşmış olduğumuz bir tablo var. Avrupa yakası biraz daha rahat, ancak Anadolu yakasında dediğimiz gibi köprü ve köprülere giden bağlantı yollarında zor bir gün. Sabah ajansı etiketimiz, bunu hatırlatalım. Özellikle bugün bültenimize biraz daha fazla İstanbul'un trafik durumuna da yer vereceğiz ve tabii ki konuşacağız. Özellikle İstanbul'a ilişkin trafikteki durum, ama sadece İstanbul değil, diğer büyük şehirlerden, diğer şehirlerden de tabii ki detayları bekliyoruz. Şimdi trafikte hiç olmaması gereken bir görüntüyü ekranlara getireceğiz. Malum trafikte her zaman önceliğe sahip olan araçlar var. Nedir onlar? Ambulanslardır. Ambulanslara yol verilmesi gerekir. Bu en temel kuraldır. Ancak bu kurala uymayanların sayısı da ne yazık ki bir hayli fazla.
2: Ambulansın önünü kesti, saldırmak için aracından indi. Görüntülerin adresi İstanbul Başakşehir. Seyir halindeki bir otomobil sürücüsü arkasından gelen ambulansa yol vermedi. Bununla da yetinmeyip aracından indi, ambulans şoförüne saldırmaya kalkıştı. Yakalanan Maganda'nın ehliyetine daha önce de el konulduğu anlaşıldı. Sürücüye 466 bin lira ceza kesildi, ehliyetine ve aracına 90 gün el konuldu. Trafikte yürekleri ağza getiren başka bir olaysa Kadıköy-Bağdat Caddesi'nde yaşandı. 21 yaşındaki K.Y. iki arkadaşını otomobilin tavanına ve kaputuna bindirerek trafiğe çıktı. Tehlikeye davetiye çıkaran sürücü kısa sürede gözaltına alındı. Sürücüye 14.719 lira idari para cezası uygulanırken trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adliyeye sevk edildi. Son adresse Kartal. İddiaya göre bir minibüs şoförü kendisine korna çalan otomobilin önünü kesti. Yanında eşi bulunan sürücüye acımasızca saldırdı. Çevredekilerin tepki gösterdiği o dehşet anları ise cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi.
1: Gazete manşetlerimizi aktarmaya devam edelim. Milliyet gazetesiyle bu saat dilimine başlayacağız gazetelerimizi aktarmaya. Manşete baktığımızda Panzehir Mekke İttifakı diyor Milliyet gazetesi. ABD 1998 Ulusal Güvenlik Raporu'nda Avrasya'nın birleşmesine asla izin verilmeyeceğini ifade ettiği ortaya çıktı. Raporu gündeme Raporu gündeme getiren Danimarkalı akademisyene göre planın panzehri ise Mekke İttifakı. Bir başka haber hemen ekranlara getireyim. Kabine toplantısı diyoruz. Peki kabinenin gündeminde ne var? Kabinenin gündeminde fon soruşturması olacak. Başkan Erdoğan bugün Adalet Bakanı

0: Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu konuda bir sunum yapmaları bekleniyor. Tam da fon soruşturması demişken detaylara da biraz bakalım. Başkan ve CEO gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye fonlarına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında kritik iki isim gözaltına alındı. 106 kişilik tedbir listesi de şekilleniyor. Az önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sıcak bir gelişme gelmişti. İki gün hem 26 hem de 27 Eylül tarihli yazılara ilişkin açıklamalar da bulunuldu. Şirketlere yönelik tedbirlerin kaldırıldığı ancak bireylere yönelik tedbirlerin devam ettiği vurgulandı ve özellikle burada mağduriyeti olanlara ilişkin bu mağduriyetlerin giderilmesi için adımlar atacağız dendi. İki haber hemen hızlıca bakalım. Hakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Türkiye'nin yepyeni bir siyasete ihtiyacı var sözlerinde güne ilişkin söyleyeceğimiz başlıklardan biri. Ama dedik ya bugünün önemli başlığı fon soruşturması. Gözler Adalet Bakanı Akın Gürlek'e tabii ki çevrilmiş durumda. Akın Gürlek dün İstanbul'da Sultanbeyli'de konuştu ve net bir mesaj verdi. Ucu nereye giderse gitsin bu soruşturmaya devam edeceğiz dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek.
1: Süreci hukuki yönden son derece titizlikle ele alıyoruz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Sultanbeyli'de konuştu. Fon soruşturmasına ilişkin mesajlar verdi.
1: Ucu nereye giderse gitsin, vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet veren tüm sorunların adalet önüne çıkarılması için kararlıyız.
2: Bakan Gürlek, sürecin hukuk yönünden titizlikle ele alındığını söyledi.
1: Hükümetimizin ilgili bakanlıkları ve kurumlarıyla birlikte gerekli tedbirleri hızla alıyor, sürecin şeffaf bir biçimde aydınlığa kavuşturulması için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız müşteri olsun.
2: Gürlek, yaşananları siyasi fırsata çevirmeye çalışıyorlar diyerek muhalefete tepki gösterdi.
1: Yolsuzluk ve usulsüzlüklerine mahkeme salonlarında cevap bile veremeyen bir kısım muhalif zihniyet yaşananları siyasi fırsata çevirmek için binbir yalan ve fitnelerle hareket ediyorlar. Bütün bunları yakından takip ediyor, gerekli notlarımızı alıyoruz.
2: Adalet Bakanı'nın bir diğer başlığı terörsüz Türkiye süreciydi.
1: Terörsüz Türkiye net ve çok açık bir şekilde devlet ve millet projesidir. Bu projeye artık teoriden pratiğe geçmiş devlet aklının ve siyaset kurumunun ortak iradesiyle olgunlaşarak milletimizin milli birliği ve huzur için hayata geçirilmeye başlanmıştır.
2: Gürlek her türlü suç örgütüyle mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.
1: Suç çetelerini, yasa dışı bahis ve kumar şebekelerini, kara para aklama ve uyuşturucu suç örgütlerini, ekonomimizi hedef alan her türlü şer odağı ve yerel yönetimlerde oluşan çıkar amaçlı suç ittifaklarını hukuk çerçevesinde yürüttüğümüz mücadelenin merkezine aldık. Bu mücadeleden hiçbir şart altında asla taviz vermeyeceğiz.
0: Şimdi bugün gazetelerin tabii ki hemen hemen ekonomi sayfalarının ve manşetlerinin tamamında da bu fon soruşturmasına ilişkin atılan ve atılacak adımlar var. Hürriyet'e bakalım. Fon krizinde etkin pişmanlık kriteri karşımıza çıkıyor. Kazandığının iki katını öde. Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi payı piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. SPK 107. maddeyi hatırlattı. Bu kişilerin etkin pişmanlıktan faydalanmak için kazandıkları paranın iki katını ödemeleri gerekecek. Az önce ekranlara getirdiğimiz gibi Bakan Gürlek hiçbir şey karanlıkta kalmayacak ifadesini kullanıyor. İki yeni isim soruşturma kapsamında gözaltına alınmış durumda. SPK değerlendirmesiyle karar kaldırıldı. Neyden bahsediyoruz? Az önce de bir özellikle de önemli bir detay olarak vurgulanmıştık. Fon şirketleri üzerindeki tedbirler kaldırıldı. Ancak bu şirketlere yönelik özellikle bireysellere yönelik herhangi bir tedbir kaldırımı söz konusu değil. Bunu da yine detaylı olarak aktardık. Son bir başlıkta bakalım. Melis Sandal'dan da fon iddialarına ilişkinde açıklama geldi. Pek çok isminde geçtiğini hatırlatalım. Tabii siyaset mekanizmasından da özellikle bu fon soruşturmasına ilişkin açıklamalar geliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasını ekranlara getirdik ama bir yandan da AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da konuştu. Net mesajlar verdi. Soruşturmanın sonuna kadar gideceğiz dedi. İşte Efkan Ala'dan gelen o mesajlar.
3: sorumlu kim varsa o hesabını verecek, hesabı sorulacak ve soruluyor.
4: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, kamuoyunda fon krizi olarak anılan soruşturmaya dair bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.
3: Kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Gereği neyse bir kere o yapılıyor ve yapılacak.
4: AK Parti Genel Başkan Vekili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilk andan itibaren sürecin titizlikle takip edildiğini söyledi. Gerekli tedbirlerin alınacağını duyurdu.
3: Daha ilk anda Sayın Cumhurbaşkanımıza da konu arz edildiğinde, sunulduğunda sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacak, gereği yapılacak diye talimatını zaten verdi. Ve bu çerçevede de mesele devam ediyor. Burada alınması gereken tedbir neyse o alınacak, alınıyor ve alınacak.
4: Hala sorumluların hesap vereceğinin altını çizdi.
3: Kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Gereği neyse bir kere o yapılıyor ve yapılacak.
0: Şimdi 11 yıl öncesine gidelim. Takvimler 2015'i gösteriyor. Meral Babacan'ın cansız bedeni 2015 yılında Akhisar Manisa Karayolu'nda bulunmuştu. Ancak yapılan tüm araştırmalara rağmen Meral Babacan'ın ölümüne ilişkin o sır perdesi aralanamamıştı. Ancak son yapılan çalışmalar sonrasında olay yerinde plastik bir ayna parçası bulundu. Ve o ayna parçası o sır cinayeti bakın nasıl aydınlattı.
5: ...11 yılı boyunca saklanan tek delil cinayeti yıllar sonra aydınlattı. Bir failin meçhul dosya daha filmlere konu olacak araştırmayla çözüldü. Tarihler 6 Temmuz 2015'i gösterirken Akhisar Manisa Karayolu üzerinde bir kadının cansız bedeni bulundu. O ceset 20 yaşındaki Meral Babacan'a aitti. Olay yeri ekipleri tarafından deliller toplanmış ancak katili bulunamamıştı. Dönem olay yerinde bulunan plastik parçanın sıradan bir parça olmadığı, belirli bir marka ve model otomobilin yan ayna çerçevesine ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine 11 yıl önceki kamera kayıtları yeniden masaya yatırıldı. Babacan'ın otobüsten indikten sonra iş yerine doğru yürüdüğü güzergah görüntüler üzerinden doğrulandı. Ekipler yalnızca görüntülere bakmadı, zaman ve mesafe hesabı yaparak olay saatinde bölgeden geçen araçları inceledi. Plastik parçayla uyumlu otomobilin tam o zaman diliminde bölgede bulunduğu belirlendi. Ancak otomobil o dönemki sahibinde değildi. Araştırma sonrası aracın cinayetten 2 yıl sonra 2017'de Şanlıurfa'da bir başka kişiye satıldığı ortaya çıktı. Jandarma suç araştırma timi aracın sahibine ulaştığında otomobilin yan aynasının değiştirildiğini öğrendi. Olay yerindeki plastik parça, 11 yıl önceki kamera görüntüleri, aracın güzergahı ve sonradan değiştirilen ayna aynı noktada birleşti. Ve bütün oklar tek bir ismi, olay tarihinde aracı kullanan Ruhan Çelik'i gösteriyordu. Gözaltına alınan Çelik tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin hafızası var diyerek Meral Babacan cinayetiyle birlikte Gaziantep'te 15 yıllık Mehmet Kaya ve Aksaray'da Fadime Görgülü'nün 19 yıllık cinayet dosyasının çözüldüğünü duyurdu.
0: Şimdi İsrail'den tabii skandal mesajlar gelmeye devam ediyor. Bu kez kimden bahsedeceğiz? Yine aşırı sağcı, İsrail'li aşırı sağcı isimlerden Smotrich. Smotrich malum Gazze'de yaşanan katliamın bir benzerini katıldığı televizyon programında bu kez Batı Şeria için de yapılmasını istedi. Batı Şeria'yı tamamen işgal edip ortadan kaldırmalıyız dedi Smotrich.
6: Batı Şeria'da savaşa girmeliyiz. Gazze'de yaptıklarımızı Batı Şeria'da da yapmalıyız. Tüm teröristleri öldürmek istiyorum.
2: Batı Şeria'da soykırım çağrısı yaptı. Hızını alamayınca Lübnan'ı da araya kattı.
6: Gazze'de en azından sarı hatta, Lübnan'da ise Litani nehrine kadar olan bölgeleri ilhak etmemizi istiyorum. Savaşmak istiyorum.
2: İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bazalel Smotrich, soykırım ve işgal çağrılarına bir yenisini daha ekledi. Canlı yayında gözü dönmüş bir şekilde tehditler savuran İsrailli bakan, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'ın işgal edilmesini talep etti.
6: Burada oyun oynamıyorum. Gazze'yi ve Batı Şeria'yı tamamen işgal edeceğimizi duyuruyorum. Filistin yönetimini yok edeceğimizi söylüyorum.
2: Batı Şeria'da savaşa girmemizi istiyorum diyen Smotrich bununla da yetinmedi. Filistin topraklarının tamamen ilhak edilmesi gerektiğini savundu.
6: Yeni yerleşimler ve çiftlikler kurmak ilhakı sağlamlaştıracaktır. Ama daha da önemlisi Siyonizm ruhuna güç katacaktır. Nihayetinde kentsel kesimdeki bu demografik mücadeleyi kazanacağız.
2: Geçtiğimiz ayda başka bir programa konuşan Smotrich, Lübnan'a yönelik söylemleriyle İsrail yanlısı kesimlerin bile tepkisini çekmişti.
6: Oğlum geçen gün bana dedi ki, Lübnan'ın tamamını yıkmayın, biraz da bana bırakın. Ona endişelenmemesini, hepimize sıra gelecek kadar fazla Lübnan toprağı olduğunu söyledi.
0: İran dini lideri Müşteba Hamani'nin sağlık durumu nasıl? Dünya bu soruya yanıt ararken yeni iddialar da söz konusu. Çünkü Hamani'nin ilk saldırıların başladığı gün ağır yaralandığı, hastaneye kaldırıldığı, ancak Amerika Birleşik Devletleri tarafından Hamani'nin kaldırıldığı hastanenin de vurulduğu ve Hamani'nin enkaz içerisinden çıkartıldığı iddia edildi. İranlı yetkililer ise Hamani'nin sağlık durumunun şu an iyi olduğunu vurguluyor.
4: Kaldırıldığı hastanede bombalandı, enkazdan yaralı olarak kurtuldu. İki kez ölümden döndüğü ortaya çıktı. Saldırı dalgası 28 Şubat günü başladı. Hedefte o gün İran'ın dini lideri olan Ali Hamaney vardı. ABD ve İsrail'in bombardımanında Ali Hamaney hayatını kaybetti. Müçteba Hamaney'in de aynı saldırıda yaralandığı ve kaldırıldığı hastanenin de bombalandığı öne sürüldü. İddianın sahibi İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Muhsin Haydari. Haydari, El Arabi'ye verdiği röportajda Müşteba Hamaney'in babası Ali Hamaney'in ofisine yapılan saldırıda yaralandığını söyledi. Ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak iddiaya göre saldırılar burada da durmadı. Bölgede yer alan 3 hastanenin de bombalandığı ve Müşteba Hamaney'in 3. hastanenin enkazından çıkarıldığı açıklandı. Haydari daha sonra Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğuna dair bilgi edindiklerini söyledi. Olay gününe dair İran Sağlık Bakanlığı geç de olsa bir açıklama yapmış, Hamaney'in ağır yara almadığını ancak yüz, baş ve bacak bölgesinde yüzeysel yaralanmalar bulunduğunu açıklamıştı. Öte yandan Müşteba Hamaney'in aylardır kamuoyu önüne çıkmaması da dikkat çekiyor. Son dönemde mesajlarını yazılı olarak yayınlayan Hamaney'in halka açık görüntüsü hala paylaşılmış değil.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşta artık farklı bir boyuta geçilmiş durumda. Saldırılar yok ama baktığımızda bir sinir savaşına dönmüş durumda. İran'dan gelen bir paylaşımı ekranlara getireceğiz. İran Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait ikinci insansız denizaltıyı da ele geçirdiklerini duyurdu. Görüntüler İran'dan paylaşıldı. İran kısa süre içerisinde ikinci Amerika Birleşik Devletleri'ne ait insansız deniz aracını da ele geçirdi. Ardından da yapılan açıklamada ters teknoloji uygulanacağını ve bu teknolojiyle birlikte bu Amerikan denizaltı teknolojisinin İran'a da, İran donanmasına da kavuşturulacağı vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden ise söz konusu görüntülere ilişkin herhangi bir açıklama yok. Bir yandan da dediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında hafta sonu acaba bu sorun çözülüyor mu sorusuna yanıt geldi. Olumsuz yanıt. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'dan gelen teklifi, planı reddetti. Peki bundan sonra ne olacak? Ama daha da çarpıcı olanı Amerika, İran'ın yalnızca 2 haftalık satış yapılacak petrolünün kaldığı iddiası var. ABD Hazine Bakanlığı'ndan açıklamalar geldi. Tüm bu detayları konuşacağız. Şimdi ne olacak sorusunu için İslamabad'a gidelim. Fakur Rahman bizi bekliyor. Fakur günaydın. Kolaylıklar dileyim. Sorumuz net. Şimdi ne olacak bölgede?
7: Günaydın Gökhan. Evet, petrol fiyatları artmaya başladı. Bu da Donald Trump'ın ara seçim için iyi bir mesaj değil. Zaten İran ile olan savaşta 6-7 aydır süren bu savaştan sonra Donald Trump'ın popülaritesi %30'a kadar düşmüş durumda. Dolayısıyla petrol fiyatları arttıkça siyasal olarak Donald Trump için olumsuz bir gelişme olacaktır. Şimdi tabii ABD İran tarafından bir haftalık yani 7 günlük bir süre vermişti ve bu süre içinde kalıcı bir

0: Ateşkes, Amerikan birliklerin bölgeden geri çekilmesi, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve İran'ın doldurmuş paraların geri iade edilmesi konusunda tekliflerde bulunmuştu. Tabii ABD başkanı Donald Trump bunları reddetti. Bunun sonucu ne oldu? Şimdi İran dün 19 gemiyi hedef aldığını, bu gemiler Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın izni olmadan geçmeye çalışmış ve İran da onları vurmuş. Dolayısıyla şu anda Hürmüz Boğazı'nda artık hiçbir geminin geçmediği yönünde haberler var. Şimdi ABD Hazine Bakanı Besant Fox News'a yaptığı açıklamada İran'ın son hafta, İran için artık son 2 hafta daha satabileceği petrol kaldığını, 2 hafta sonra ticaret yapacak hiçbir şey kalmayacağını söyledi. Ama İran Dışişleri Bakanı Abbas Iraki tarafından yalnız bu sözlerle geldi. Kıyamet kopsa da dünyanın sonu gelse de İran her duruma karşı hazır. Dolayısıyla önümüzdeki günler içerisinde yine biz gerilimin daha fazla tırmanacağını söyleyebiliriz. Ve bölgede bir yandan Husiler, Babul Mandab ve iki yandan Hürmüz. Dolayısıyla petrol fiyatları yine artacak ve kim bundan kâr edecek? Tabii ki bölge ülkeleri ve dünyada bunun etkisi altında kalmaya devam edecek.
1: Fakur Rahman'a notları için teşekkür ederim. Günün sıcak başlıklarını bize İslamabad'dan aktardı. Biz Pakistan'da kalmaya devam edelim. Fakur'a teşekkür ederim. Pakistan ordusunun gerçekleştirmiş olduğu bir tatbikatın görüntülerine bakacağız. Çünkü çarpıcı görüntüler var. Pakistan donanması denizaltıdan gerçekleştirdiği bir füze denemesi, uzun menzilli füze denemesinin tatbikat görüntülerini paylaştı. Hemen onu da ekranlara getirelim. Pakistan donanmasının envanterine yeni katılan Hangor sınıfı denizaltı Umman Denizi'nde mühimmatlı ilk gerçek tatbikatında gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre denizaltı belirlenen hedefi uzun menzilde hassas bir şekilde vurabilen gemi savar füzesinde ateşledi. Bu da Pakistan ordusunun kazanmış olduğu yeni özelliklerinden biri ve çarpıcı görüntüler nedeniyle sabah ajansında ilk sıralarda yer bulan başlıklardan biri oldu.

0: Savunma sanayide bir ülkenin kendi savunma sanayisine sahip olmasının ne kadar önemli olduğunu biz bu son 3-4 yılda çok net bir şekilde gördük. Türkiye yıllardır aslında yapmış olduğu çalışmaların o sonuçlarını iyiden iyi alıyor. Türkiye'nin savunma sanayindeki yeterlilik oranı %80'in üzerine çıkmış durumda. Ve Türkiye'nin savunma sanayi ihracatının elde etmiş olduğu rakamlar Türkiye'yi üst sıralarda yükseltmeye devam ediyor. Yaklaşık Türkiye 4 milyar 230 milyon dolarlık ihracat hacmi ile dünya sıralaması ilk 8 ülke arasına girdi.
1: Bugün artık Türkiye insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girmiştir.
2: Türkiye savunma sanayi ihracatında dünyada 8. oldu. Uluslararası savunma pazarlarındaki dengeleri ortaya koyan Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi, 2025 yılı sonu verilerine dayanarak hazırladığı kapsamlı raporunu yayımladı. Küresel askeri ihracat verilerinin detaylandırıldığı raporda ABD 44,6 milyar dolarlık hacmiyle zirvedeki yerini korudu. Türkiye'nin ise son yıllarda yakaladığı ivmeyle listelerdeki hızlı tırmanışı öne çıkarıldı. ABD'yi 15 milyar dolarla Rusya, yaklaşık 9 milyar dolarla Almanya takip ediyor. Raporda yer alan analizlere göre Türkiye 2025 sonu itibarıyla 4 milyar 230 milyon dolarlık savunma ve havacılık ihracatına ulaşarak listenin 8. sırasına yerleşti. Bu derece Türk savunma sanayi sektörü için küresel ölçekte bugüne kadar ulaşılan en yüksek konum olarak kayıtlara geçti. Analizde Almanya, Güney Kore ve Türkiye'nin ihracat grafiklerindeki istikrarlı yükselişine özel vurgu yapıldı. Türkiye'nin insansız hava ve kara araçları, mühimmat teknolojileri ve deniz platformlarındaki pazar payını her geçen gün artırdığı ifade edildi.
3: İHA pazarında dönemi koncusu biziz. Pazarın %60-65'i bizim elimizde.
2: Listeye göre ilk onun son sırasında ise Çin bulunuyor. Öte yandan bugün Türk savunma sanayi ürünleri 180

0: 25 ülkeye ihraç edilirken yaklaşık 230 farklı ürün tipi dünya genelinde aktif olarak kullanılıyor.
1: Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar uzandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan resen soruşturma başlattı. Çünkü Erdem'e ait 5 milyon dolarlık rüşvet içeren yazışmalar ortaya çıktı. Milyonlarca doların Böcek'in adli tıpta talep ettiği bir işin takibi için verildiği de iddialar arasında.
2: Ben Muhittin. Bildiğiniz, tanıdığınız Muhittin. Dün nasılsam bugün de öyleyim.
3: Çok özür diliyorum.
4: Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'e kadar uzandı. Erdem hakkında rüşvet suçundan resen soruşturma başlatıldı.
3: Olmasaydı yine olurdu ama ne olurdu onu söylemeye dilim gerçekten varmıyor.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalgasında Arda Birinci gözaltına alındı. Birincinin dijital materyalleri siber laboratuvarda incelendi ve o materyallerde Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık ödeme ve iade tartışmasına Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'in de dahil olduğu tespit edildi.
2: Şehrimden ve taşıdığım değerlerden hiç vazgeçmeden herkesin başkanı olmaya devam edeceğim.
4: Yazışmalarda Muhittin Böcek'in devlet hastanesinden aldığı bir raporun adli tıpta onaylanması için milletvekili Erdem'in 5 milyon dolarlık ödeme aldığı, vaat edilen işin olmaması sonucunda paranın geri istendiği ve o süreçte tartışma yaşandığı görülüyor. Öyle ki yazışmalarda karşı taraf "Sayın vekil beni dolandırdın" ifadelerini bile kullanıyor ve Erdem'i "sen iyice kaşındın" diyerek Özgür Özel'e şikayet etmekle tehdit ediyor.
3: Hayatınıza bir cümle girecek keşke. O keşkeyi günlerce kullanacaksınız.
4: Tüm bu gelişmeler ışığında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan resen soruşturma başlattı. Operasyon kapsamında yazışmalarda adı geçen Murat Etöz de gözaltında. Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş da örgütlü uyuşturucu ticareti soruşturmasında gözaltına alınan bir başka isim oldu.
1: Geçtiğimiz sene yaşadığımız okul saldırıları ve son olarak Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul önünde gerçekleştirilen o silahlı saldırıyla birlikte okulların güvenliği konusu bir kez daha mercek altına alınmış durumda. Bu konuda 7 bakanlık ortak bir çalışma yürütüyor ve güvenlik çemberi artık daha da genişletiliyor. Peki hangi önlemler devreye giriyor? Bakalım.
0: Okul güvenliğinde çember genişliyor. 7 bakanlığın ortak protokolüyle çocukların güvenliği artık sadece okulda değil, evde, sokakta ve dijital dünyada da takip edilecek. Riskli haneler mercek altına alınırken devamsızlık, çocuk işçiliği, ruhsatlı silahlar ve siber zorbalık için yeni önlemler devreye girecek.
5: Bu sene tedbirleri arttırmış olduk okul güvenliğiyle ilgili. Bir daha böyle acılar yaşamamak için bu sene son derece dikkatli olmak, her ihbarı titizlikle değerlendirmek ve tehlikeyi büyümeden fark etmek mecburiyetinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
0: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuğun anneannesine ait pompalı tüfekle okul önünde düzenlediği saldırının ardından çocukların ev ortamında erişebildiği riskler yeniden gündeme geldi. Yedi bakanlığın imzaladığı okul güvenliği protokolü bu kapsamda genişletildi. Yeni sistemle evde, sokakta ve dijital dünyada çocukların karşılaşabileceği risklerin eğitimden kopmadan veya ciddi bir güvenlik sorununa dönüşmeden önce tespit edilmesi hedefleniyor. Düzenlemeye göre Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları çocukların karşı karşıya kaldığı risklere göre devreye girecek. Ruhsatlı silah sahibi ebeveynler silahlarını çocukların ulaşamayacağı şekilde muhafaza etmeleri konusunda bilgilendirilecek. En yüksek risk seviyesinde değerlendirilerek kolluğa bildirilen bir çocuğun yaşamını

0: Hanede ruhsatlı silah bulunması halinde aile ayrıca uyarılacak.
1: Ailelerden istirhamımız, evinde silah olabilir. Ruhsatlı silahlar zaten kayıt altında ama lütfen bu çocukların erişemeyeceği yerlerde bu silahların olması gerekiyor.
0: Sık devamsızlık yapan, eğitimden kopma riski bulunan veya sosyal hizmet desteğine ihtiyaç duyduğu belirlenen öğrencilerin aileleri ziyaret edilecek. En az iki sosyal çalışma görevlisinden oluşan çocuklar güvende ekipleri çocuğun durumunu yerinde inceleyecek. Güvenlik riski bulunan hane ziyaretlerine kolluk da eşlik edebilecek. Okula hiç başlamamış çocuklar da saha taramasıyla belirlenecek.
2: Atmosfer olmazsa dünya...
0: Açık öğretime kayıtlı olduğu halde kaydını yenilemeyen çocuklar da takip edilecek. Kendisi veya başkaları için ciddi tehlike oluşturduğu değerlendirilen çocuk sağlık kuruluşuna sevk edilecek. Uzman hekim tedaviyi gerekli gördüğü halde aile onay vermezse sağlık kuruluşu en geç 24 saatte rapor hazırlayacak. Ardından 24 saat içinde çocuk hakimine başvurulacak. Okulların ismiyle açılan anonim hesaplar ve ifşa gruplarında çocuklara yönelik hakaret, tehdit, şiddet çağrısı veya mahrem görüntü paylaşımına karşı doğrudan bildirim mekanizması kurulacak. Okul yönetimleriyle siber suçlarla mücadele birimleri arasında doğrudan bildirim kanalı oluşturulacak.
3: Geçtiğimiz Ocak ayıydı sayın seyirciler. Kocaeli'de yaşayan Songül Baş yaya geçtiğinde araba çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Bir kez daha vurgulayalım, yaya geçtiğinde bu olay oldu. Normalde yaya geçtiğinde adımını attığı an aracın durması beklenir. En azından dünyadaki örnekleri bu. Ama o aracı kullanan sürücü yaklaşık 2 ay tutuklu kaldıktan sonra ise serbest bırakıldı. Acılı aile bu kararla bir kez daha yıkıldı tabii ki. Ama adli tıptan gelen bir raporsa işte o hatalı sollama yapan sürücünün fren bile yapmadığını belirledi.
4: Ekmek almaya çıktı, bir daha eve dönemedi. Yaya geçidinden geçerken bir aracın çarpmasıyla canından oldu. Acılı ailesinin beklediği rapor çıktı. Sürücü asli kusurlu bulundu. Ancak hala tutuklanmadı.
5: Kardeşim canından oldu. Biz ise her gün onun yokluğuyla yaşamaya çalışıyoruz. Acımız ilk günkü gibi taze.
4: Kocaeli Gebze'de meydana geldi kaza. Takvim 12 Ocağı gösteriyordu. 41 yaşındaydı Songül Baş. 75 yaşındaki annesine bakıyor, onunla yaşıyordu.
6: Sürücü önce önündeki aracı solladı ve yola doğru hızla devam etti. O sırada Songül Baş ekmek almış, evine doğru gidiyordu. Ancak yola adım atmasıyla arabanın ona çarpması bir oldu.
5: Dörtlerini yakmış, aşırı hızla araçları sollayarak, makas atarak ilerleyen bir sürücü frene bile basmadan kardeşime çarptı.
6: Vücudunda çok sayıda kırık oluşan genç kadın 13 gün boyunca yoğun bakımda kaldı, ancak yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. Sürücü ise ilk duruşmada tutuklansa da ikinci duruşmada serbest bırakıldı.
5: Çarpmanın etkisiyle kafatası kırıldı, beynine kemik saplandı, kalça kemiği kırıldı, koluk kırıldı, parmağı koptu.
4: Adli tıptan gelen rapor Baş ailesini biraz olsun rahatlattı. Çünkü sürücü asli kusurlu bulundu. İncelenen kamera kayıtlarında sürücünün hatalı sollama yaptığı, talihsiz kadına çarpmadan önce fren yapmadığı belirtildi. Ancak buna rağmen 24 Eylül'de görülen duruşmadan tutuklama kararı çıkmadı.
5: Olay anında ait kamera görüntüleri bulunuyor. Buna rağmen sanık hala tutuksuz yargılanıyor. Üstelik savunmasında 63 gün boyunca suçsuz yere yattım diyerek yaşananları basit bir trafik kazası gibi göstermeye çalışıyor.
4: Gelecek duruşmada sanık bilinçli taksirle ölüme neden olma suçuyla yargılanacak.
5: Yaya geçitinde aşırı hızla araçları sollayarak, makas atarak, frene bile basmadan yapılan bu sürücün sonucunda bir insan hayatını kaybetti. Bu şekilde araç kullanan bir kişinin ölüm sonucunu öngörebileceği açıktır.
3: İstanbul'da gerçekleştirilen önemli bir operasyona bakalım. Narkotik ekipleri uyuşturucu imalatı yapan iki kişiyi kıskıvrak yakaladı. İki zanlının şeytanın dahi aklına gelmeyecek yöntemlerle gizlenmeye çalıştıkları da ortaya çıktı.

0: İş dışında görüşmedikleri ve dışarı çıkarken de farklı saatler tercih ettikleri belirlendi. Takip edilmemek için de dijital cihazlarını evde bıraktıkları görüldü. Öyle ki şüphelilerin yakalanmamak için Arnavutköy'den Bağcılar'a yaklaşık 20 kilometrelik yolu 8 saatte vardığı tespit edildi. Bağcılar'da dışarıdan yüzük ve çikolata kutusu imalathanesi olarak görünen bir iş yerini uyuşturucu üretiminde kullandıkları ortaya çıktı. Polisin titiz çalışması sonrası yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
1: Kullanmış olduğu saatin alt tarafında kutu içerisi açılıp incelendiğinde 4 adet uyuşturucu madde.
0: Beşiktaş'ta da devreye gezen motosikletli polisler şüphelendikleri bir motosikletliyi durdurdu. 20 yaşındaki gencin kol saatinin arka kısmında ve kulaklık kutusunun içinde parçalar halinde uyuşturucu sakladığı tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye'nin tarımsal gıda sektörünün dönüşümü için Dünya Bankası'ndan önemli bir kaynak sağlandı. 750 milyon dolarlık finansman, tarımsal gıda işletmeleri ve üretici örgütlerinin verimlilik, katma değer ve pazara erişim kapasitesinin artırılmasında kullanılacak. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek. Kaynakla tarımsal gıda değer zincirlerinin rekabet gücünün artırılması ve üretimle pazar arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor. Dünya Bankası'ndan 2026 yılında Türkiye'ye sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman 9 milyar dolara aşacak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
6: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
10: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
11: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
12: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
13: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
14: Evet sayın. sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni.

0: aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adında. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
5: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Denize çek gönder, denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ve 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanmakta. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 22. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
13: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
14: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
15: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu, A Haber Radyo.
16: Herkes aynı şeyi söylüyor. Hep sonuçları tartışıyoruz. Ama yerine oturmayan taşlar var. Bir konuşalım bunları. Bir danışalım. Bakalım onlar ne diyorlar. Sebepsiz sonuç olur mu? Melih Altınok'la Sebep Sonuç her pazartesi ve çarşamba 21'de A Haber'de.
17: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
18: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
19: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
17: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
18: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
20: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
21: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.
22: Örgütlerine darbe indirmeye devam ediyor. Özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'de çok hızlı bir şekilde gaz merkezi kurabiliriz. Küresel piyasayı acaba nasıl etkiledi? Türkiye'nin yerli otomobili TOGG.
23: Şu otomobillere iyi baksınlar.
22: Üst üste 5. galibiyetini aldı. Değil'de Nefes 2 operasyonu başlatıldı. Milli silahlar görücüye çıktı. Gelişmeleri alacağız.
24: Ajans hafta içi her gün 13'te A Haber ve A Haber Radyo'da.
21: A Haber Radyo, haberin radyosu.
25: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: COVID-19 il için meteorolojiden gelen sarı kodlu uyarı günün en önemli başlığı. Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da özellikle saat 19'dan itibaren etkili olan ve aralıksız bir şekilde devam eden yağış beraberinde tabii ki mega kentte hem trafiğin kilitlenmesine hem de toprak kaymalarına neden olmuş durumda. Aralıksız yağmur yağacak yeni güne ilişkin söyleyeceğimiz en önemli manşet. Ama dedik ya beraberinde etkilerini de görmeye başlamış durumdayız. İstanbul Eyüp Sultan'da toprak kayması var. Peki son durum ne? Sözü fazla uzatmadan hemen o noktaya gidelim. Kadir Mercan bizi bekliyor olacak. Sözü hemen Kadir'e bırakalım.
1: Dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışı etkisini göstermeye başlamıştı İstanbul genelinde. Özellikle 19 ile gece saat 03 arasında etkisini göstermişti. Bu kapsamda da aslında uzmanlar ve meteoroloji uyarmıştı. Olası sel baskınlarına, su baskınlarına ya da toprak kaymasına yönelik uyarılarında bulunmuştu.

0: Gece saat 1 sularında Eyüp Sultan'da Merkez Mahallesi'nde Sayfiye Caddesi'nde bir toprak kayması meydana geldi. Gece saatlerinde toprak kaymasını duyan çevredeki vatandaşlar, görenler daha doğrusu, direkt olarak zabıta, polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdiler ve ekipler bu noktaya gelerek bir önlem aldılar. Can ve mal kaybının olmadığını söyleyelim. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına hemen kameraman arkadaşımdan da rica edeceğim, o apartmanı gösterebilirse. Şu an kadrajımızda olan bu apartmanda da bulunan kişilerin tahliye edildiğine yönelik bilgiler var. İlk gelen bilgilerde hemen buranın sol tarafında olan bina boşaltıldı gibi kamuoyunda bilgiler vardı. Fakat çevreden aldığımız, komşulardan aldığımız bilgiler o apartmanın zaten boş olduğuna dair. Hemen toprağın kaydığı noktadaki apartmandakiler daha doğrusu tahliye edilmiş durumda, olası bir olumsuz durum yaşanmaması adına. Şimdi gece saatlerine dönecek olursak da aslında kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, hemen şöyle buraya da bir şerit çekilmiş durumda. Şimdi buralara torbalar konulmuş, aslında buralarda mahallelinin arabalarını park ettikleri noktalar bu noktalar. Hatta o toprak kaymasının yaşandığı noktada burada da yine bir araç bulunuyordu. Hatta iki araç bulunuyordu. İşte vatandaşların, sabah kalkan vatandaşların ya da olaydan habersiz olan vatandaşların bu noktaya araç bırakmamaları yönünde ekipler de buralara yine kum torbalarını koymuş durumda ki herhangi bir aracı buraya gelip park etmesinler diye. Şöyle yavaş yavaş ilerleyecek olursak da aslında kameraman arkadaşım Aydın Baytar'dan da rica edeyim. Daha net bir şekilde bu noktadan da gösterebiliriz bu toprak kaymasını. Olası bir facianın da eşiğinden dönülmüş durumda, çünkü bulunmuş olduğumuz alan aslında bir yol, mahalle arasından geçen bir sokak olduğunu söylemek mümkün. Toprak kayması biraz daha iç taraftan belki de olmuş olsaydı bu yolun da çökme ihtimalinin oluşabileceği yine olasılıklar arasındaydı. Fakat o korkulan olmadı. Sadece belli bir miktar bir toprak kayması yaşandı ve herhangi bir can ve mal kaybı olmadı. Şimdi şu noktaları da gösterecek olursak aslında hemen sol taraftaki apartmanın altındaki o ufak betonu gösterirsek aslında o betonun devamında geliyordu burası da. O şöyle zaten kopan parçalardan da net bir şekilde anlaşılabiliyor. İşte o kopan parçalarda yine aşağıya doğru apartmanın giriş katına doğru inmiş durumda. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen çevredeki vatandaşlardan aldığımız bilgiler şu yönde. Büyük bir gürültüyle direkt olarak kendilerini dışarıya atmışlar. Ve bu kapsamda da yine biraz önce de belirtmiş olduğum gibi olası bir facianın da eşiğinden dönülmüş durumda. Söylemiş olduğumuz gibi yavaş yavaş toparlayacak olursak, hem uzmanlar hem de meteoroloji aslında günler öncesinden uyarmıştı. Özellikle dün gece saatlerinden itibaren etkili olacağını söylemişti uzmanlar. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Gün içerisinde bulunduğumuz Avrupa yakasında belki bu sağanak yağışlar etkisini göstermeyecek. Fakat Anadolu yakasında özellikle saat 12'den sonra bu sağanak yağışları da yine şiddetli bir şekilde görebileceğimizi söyleyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Kadir Mercan'a notları için teşekkür edeyim. Eyüp Sultan'daki o tabloyu ekranlara getirdi Kadir, ama bir yandan da Kadir'in de vurguladığı gibi yağış İstanbul'da etkili. Peki trafiğe nasıl etkilemiş durumda? Şu an itibariyle İstanbul genelinde %71'e ulaşmış bir trafik var. Özellikle de köprülerde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte trafik tamamen durma noktasına gelmiş durumda. Hemen bakalım, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü tüm bağlantı yollarıyla artık kırmızı değil bordo renge dönüş. Baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiğin köprü üzeri de dahil olmak üzere çok yoğun şekilde ilerlediğini görüyoruz, ama özellikle de köprünün gerisine, yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Altunizade'ye kadar ulaşan, hatta oradan Koz Yatağı'na kadar ulaşan hat boyunca yoğunluğu görüyoruz. Yine bir başka nokta, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Ümraniye ve Ataşehir'e kadar tüm yolların tamamen kilitlenme noktasına geldiğinde söyleyelim. Diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Üsküdar'dan sahil yolundan bağlanacaklar için de tam da köprünün katılım noktasında yoğun bir trafik var. Tersi istikamete baktığımızda yani Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş

0: trafikte ise Zincirlikuyu yönünde başlayan trafiğin Çağlayan'a kadar durma noktasına devam ettiğini, Çağlayan'dan sonra biraz da akıcı hale geldiğini söyleyeyim. %71'e ulaşmış durumda. İstanbul'un farklı noktalarından gelen trafiklere de bakalım. Kadıköy'den gelen görüntülere bakıyoruz şu an itibariyle. Kadıköy-Harem yolunu ekranlara getiriyoruz. O bağlantı yollarıyla trafiğin ne kadar zorlukla işlediğini görüyoruz şu an. Tabii özellikle İstanbul'da okulların açılması, iş servislerinin şu dakikalarda trafikte olması, bir de üzerine tabii ki yağış da eklenince İstanbullular için çok zor bir gün başlamış durumda. Zor bir hafta başlamış durumda. Yağış gün boyunca devam edecek. Hatta bütün bir hafta boyunca devam edecek. Akşam saatlerinde, iş çıkış saatinde de yine benzer bir tabloya hazırlıklı olmakta fayda var. Ama gece saatlerinden itibaren biz aralıksız bir yağıştan bahsediyoruz. Saat 19 civarında AKOM'un uyarılarıyla birlikte o yağış başlamıştı. Ve gece boyunca sabahın ilk saatlerine kadar sağanak yağış hiç etkisini kaybetmedi. Peki gece boyunca İstanbul'da neler yaşandı? Hemen bakalım.
1: Aniden bastıran sağanak mega kenti kısa sürede esir aldı. Uyarıların ardından akşam saatlerinde başlayan yağmur gece de etkisini arttırarak sürdürdü. Taksim ve çevresinde hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimi otobüs durağına sığındı, kimi poşetle korunmaya çalıştı. Yağışın adresi sadece Taksim değildi. Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Eyüp Sultan İslam Bey Caddesi'nde yollar adeta göle döndü. Zincirlikuyu alt geçidini basan su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri alt geçidi trafiğe kapatırken itfaiye suyu tahliye etmek için mücadele verdi. Sağanak kentin dört bir yanında etkisini sürdürdü. Küçükçekmece Kanarya mahallesinde ise rögarlar taştı. Sultan Gazi ve Gazi Osman Paşa'da suyla kaplanan yollarda sürücüler ilerlemekte zorlanırken TEM otoyolu ve otoyol bağlantılarında trafik durma noktasına geldi. Bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Evlerdeki eşyalar zarar görürken vatandaşlar tahliye için yardım istedi.
2: Evde 4 kişi yaşıyoruz ve şu an nerede yaşayacağımızı, ne yapacağımızı bilmiyorum. Bunun sorunu kim karşılayacak onu da bilmiyorum.
1: Fatih Mutaflar Caddesi'nde ise çöken yolda oluşan çukura araçlar düştü. Caddenin bir kısmı trafiğe kapatıldı. Yağışların 6 gün süreceği tahmin ediliyor.
0: Sabah Ajansı etiketimiz, bunu hatırlatalım. Özellikle şu dakikalarda bizi radyodan dinleyen izleyicilerimiz ve bir yandan da evden çıkmaya hazırlanan izleyicilerimiz için Sabah Ajansı etiketi, özellikle İstanbul trafiğine ilişkin şikayetlerinizi bekliyoruz. İzleyicilerimizden gelen mesajları okumaya devam edelim. İstanbul'da Rabia Yıldız isimli bir izleyicimiz bize mesaj attı Sabah Ajansı etiketinden. Beylerbeyi trafiği diyor ki İstanbul'un en zorlu trafiklerinden biri, katılım noktası. Tam bir saattir Beylerbeyi'ndeyiz. Trafik milim ilerlemiyor, artık yorulmuş durumdayız. Her gün aynı trafik ama bugün bir de yağmur eklenince Beylerbeyi'nden bir saattir hareket edemiyoruz diyor. Daha işe geç kaldık, daha önümüzde baktığımızda bir saatlik de mesafe var. Beylerbeyi'ni aşamadık, artık bıktık diyor. Bu tablodan görüşlerinizi bekliyoruz. Sabah Ajansı etiketi Rabia Yıldız isimli izleyiciden gelen mesajımızı da okuduk. Özellikle İstanbul trafiğinden ilerleyen dakikalarda fotoğraflarınız da geldiği takdirde onları da aktaracağımızı belirtelim. Biz trafikte kalmaya devam edelim. Çünkü hep söylüyoruz, aşırı hız, dikkatsizlik, kural ihlalleri, bunların hepsi birleştiğinde katliam gibi kazalara neden oluyor. Aslında gibisi fazla katliamlar yaşanıyor. Gaziantep'te akşam saatlerinde bir otomobil sürücüsü hatalı sollama yaptı, minibüsle çarpıştı. O kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
1: Hatalı sollama yaptı, karşı şeride geçip minibüsle çarpıştı. 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Feci kaza Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil sürücüsü yaptığı hatalı sollama sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karşı şeritten gelen yolcu minibüsüyle çarpıştı. çarpmanın etkisiyle midebüs devrildi, otomobil ise yol kenarına savruldu.
3: Katliam gibi kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Sıkışan yaralılar olay yerinde ekipler tarafından çıkarıldı.
1: Kazada otomobil içerisinde bulunan biri bebek 7 kişi hayatını kaybetti. Ekipler midibüsteki yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Ardından biri ağır 16 yaralı ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırıldı.
3: Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Jandarma ekipleri trafiği kontrollü olarak sağladı.
1: Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker olay yerinde incelemelerde bulundu.
4: Otomobil sürücüsünün yanlış sollama yapması neticesinde ilk önce otobüsle çarpışması ve akabinde de takla atmacılığıyla sonuçlanan bir şekilde meydana geliyor.
1: Olayın ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun ifadelerini kullandı.
0: Karaman'da düğün konvoyundaki otomobil karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı sayın seyirciler. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Antalya'da da devrilen tırın altında kalan iki yaya yaşamını yitirdi.
1: Aşırı hız ve kural ihlali yine can aldı. Karaman merkeze bağlı Zengenköy yakınlarında düğün konvoyundaki otomobil karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler yardıma koştu, jandarma ve sağlık ekibine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde sürücü Ali Koraşoğlu'yla diğer araçta yolcu olarak bulunan Abdullah Bilgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 5 kişi ise tedavi altına alındı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde ise kontrolden çıkan tır önce kavşaktaki trafik ışıklarına ardından otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır yol kenarında bekleyen iki kişinin üzerine devrildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde tır dorsesinin altında kalan yabancı uyruklu iki kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan tır sürücüsü ise tedavi altına alındı. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi yakınlarında 7 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı trafik kazasının meydana geldiği güzergahta ikinci bir kaza yaşandı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç yol çalışması yapılan alana savruldu. Kazada yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.
0: Bir yandan da gazete manşetlerimize bakalım. Takvim Gazetesi ile devam edeceğiz. Takvim Gazetesi manşetinde hoş geldin Demir Bebek haberi var. Doktorların yürüyen bombasın dediği anne mucizeyi yaşadı. Karnındaki 25 santimlik kitleye rağmen Tamer Demir zorlu ameliyatın ardından bebeğini kucağına aldı. O mucize haberi de yine Takvim Gazetesi manşetinde yer alan haberlerden biri. Ankara'da yaşandı bu olay. Hemen detaylandırayım. Ankara'da yaşayan Buse Demir gebeliğinin 20. haftasında 25 santimlik bir kitleye sahip olduğunu öğrendi. Bu ameliyatın, bu doğumun çok riskli olacağı vurgulandı. Ancak tüm risklere rağmen çocuğunu doğurdu ve anne bebeğin o fotoğraf karesi de Takvim Gazetesi'nin ilk sayfasına yer alıyor. Hoş geldin Demir Bebek. Rüşvette yeni dalga, 5 milyon dolarlık soruşturma Antalya İyi Parti milletvekiline dayanmış durumda o rüşvet soruşturması. Kara kutular sorguda, fon soruşturması ilişkin gelinen son nokta. Tencere kasada, servet çantada, yine bu da güne ilişkin söyleyeceğimiz haberlerden biri. Çizmeyi aşalım. Bir yandan da tabii ki milli maçımız var. İtalya ile Fransa'ya karşı 1-0 yenilmiştik. İtalya ile karşı karşıya geleceğiz. A milli futbol takımımıza da bu maçında başarılar diliyoruz. Kaşif Kozinoğlu soruşturması ana gündem başlığımız, ancak Kozinoğlu soruşturması dün önemli bir gelişme yaşandı. Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında şüpheli olarak gözaltına alınmıştı cezaevinin dönemin doktoru Turgay Tamer. Ancak Turgay Tamer dün evinde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
5: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
1: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmış, adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Dönemin cezaevi doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Tamer'in cansız bedenini 12 gün önce Moldova'ya giden ve eve dönen eşi buldu. Kapıyı açamayınca camdan eve giren Marina Tamer, eşini yerde hareketsiz halde gördü. İhbarın ardından Turgay Tamer'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Turgay Tamer'in adı Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada gündeme gelmişti. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan Tamer, örgüte üye olma ve kasten öldürme suçlamalarıyla işlem görmüştü. Yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Tamer, Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu dönemde cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapıyordu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği kendisine bildirilmedi ve Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadı. Turgay Tamer'in bazı sağlık sorunları bulunduğu, bu nedenle bir süredir doktorluk yapamadığı da öğrenildi. Tamer'in ölümünün şüpheli olup olmadığına ilişkin inceleme yapılacak. Binanın güvenlik kamera kayıtları da incelenecek. Ayrıca ekiplerin olay yerinde elde ettiği bulgular için el koyma ve inceleme kararı alındı.
0: Fon soruşturmasına ilişkin detaylara bakalım. Özellikle hafta sonu alınan iki karar, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde alınan kararlar tartışmaları beraberinde getirmişti. Şimdi buna ilişkin detaylar var. Çünkü fon soruşturmasına tedbir kapsamında bazı değişimler söz konusu. Peki nelerde değişim var? Hemen onu hızlıca bir okuyalım. 26 Eylül tarihli müzakereyle yazı kapsamındaki gerçek kişiler, fonlar hakkında mal varlığını azaltıcı işlemlere yönelik tedbirler alınması ve piyasalardaki sermaye piyasası araçlarının dondurulması istenmiştir. Bu işlemlerle soruşturmaya konu mal varlığı değerlerinin elden çıkarılması veya üçüncü kişilere aktarılmasının önlenmesi, para hareketlerinin aydınlatılması, mağdurların haklarının korunması amacıyla alınmıştır. 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasında fonlardan gerçekleşen para çıkışları en yüksek tutarlı işlemlerden başlanarak incelemeye alınmıştır. 27 Eylül yani dün itibariyle alınan karar çerçevesinde ise ilgili şirket ve fonların mal varlığı ve para hareketlerine yönelik söz konusu tedbirler ve dondurma kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararınca kaldırıldı. Ancak gerçek kişiler hakkında uygulanan tedbirlerin kaldırılması ilişkin bir hüküm yok. Yani gerçek kişilere ilişkin kısıtlamalar devam ediyor. Buna ilişkin de yapılan değerlendirmelerde şirketlere yönelik tedbirler kaldırıldı. Ancak kişilere yönelik kısıtlamalar sürüyor ve mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla adımlarında atılacağı vurgulanıyor. Fon soruşturmasına gelinen son duruma ilişkin AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dün kameraların karşısına geçti. Çok net bir mesaj verdi. Yanlış yapan hesabını verecektir dedi.
5: Taviz yoktur, istisna yoktur, kararsızlık yoktur.
1: Taviz yok dedi. Her kim olursa olsun yargı önünde hesabının sorulacağını söyledi.
5: Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'da geçti kameraların karşısına. Yüz binlerce yatırımcıyı mağdur eden fon krizine ilişkin önemli açıklamaları oldu.
5: Bir siyasi sorumluluk tarafı var, bir de hukuki sorumluluk tarafı var. Biz siyasi sorumluluk tarafında atılması gereken adımları göstermek bakımından Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri dönüşü gazetecilere ifade ettikleri çerçevesinde, bu ilkeler çerçevesinde pusulamızı oluşturduk, yol haritamızı oluşturduk. Adalet Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere bütün kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Partideki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurum ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar.
1: Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasına ilişkin de konuştu.
5: Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Genel Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir.
6: Muhalefetin Türk ekonomisi üzerinden yürüttüğü spekülasyonlara da tepki gösterdi.
5: Dışarıdan pompalanan, biraz da bizim muhalefetin kes kopyala yapıştır sistemiyle başka bir şey bilmedikleri için yaptıkları bir şey var. Türk ekonomisine ve finansal sistemimize dönük olarak bir takım iftiralar ortaya koyuyorlar. Finansal sistemimiz ve Türkiye ekonomisi açısından sistemik bir risk yoktur arkadaşlar.
1: Muhalefetin Türk ekonomisi üzerinden yürüttüğü spekülasyonlara da tepki gösterdi. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme de yaşandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan TERA Yönetim Kurulu üyesi Erdin Özel'le daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan TERA Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Soruşturmanın başladığı günden bu yana haklarında adli işlem uygulanan 76 kişiden 51'i tutuklandı. Soruşturma kapsamında 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda söz konusu 45 firma 19 fon için alınan tedbir kaldırıldı.
0: Bugün iki tane önemli toplantı var. Bir, Başkan Erdoğan Başkanlığı'nda toplanacak olan kabine, tabii ki kabinenin ana gündem başlığı fon soruşturması. Diğeri de terörsüz Türkiye süreci kapsamında atılacak adımlar. Bu iki başlığı konuşacağız. Ankara'nın gündeminde başka neler var diyeceğiz. Arzu Fidan verdi bizi bekliyor olacak her sabah olduğu gibi. Arzu, günaydın, kolaylıklar dileyim. Bugün Ankara gazetecileri için hareketli bir gün olacak gibi duruyor. Peki özellikle kabinenin gündeminde neler var? Söz hemen sana bırakalım.
7: Gökhan, günaydın. Evet, aslında iyi haftalar dileyerek hemen başlayalım. Özellikle kabine yeni haftanın ilk gününde saatler 16'yı gösterdiğinde artık Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik başlıklarla toplanmış olacak. Yine kabinede neler konuşulacak? Aslında hemen detaylandırmış olacak olursak özellikle ana gündem başlığını hiç kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen BM Genel Kurulu'nun sonuçları olacak. Elbette Başkan Erdoğan BM marjında birçok devlet başkanı ve liderle çok sayıda görüşme gerçekleştirmişti hatırlatmak gerekirse. İşte o temaslarda ele alınan başlıklar da bugünkü kabine toplantısında tüm detaylarıyla işlenmiş olacak. Yine öte yandan baktığımızda aslında terörsüz Türkiye süreci bu nokta oldukça önemli. Elbette bu konuyla ilgili de sürecin ilerlediği hali bugünkü toplantıda görüşülmüş olacak. Yine çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanmasının tespit ve teyidi aralıksız devam ediyor. Elbette hem kabine toplantısında hem de aslında yeni haftada, bu hafta gerçekleştirecek MGK toplantısında da bu konunun detaylı bir şekilde işlenmiş olacağını ve tüm ayrıntılarıyla masaya yatırılmış olacağını ifade etmiş olalım. Ve kamuoyunda fon krizi olarak anılan 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturma bu konuda oldukça önemli bir yere sahip. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında operasyonlar aslında tüm hızıyla devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek özellikle fonlardaki varlıkların transferi ve yatırımcılara ödemelerle ilgili kurum ve kuruluşlarla hala toplantı halinde olduğunu biliyoruz. Elbette o toplantılarda 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmaların ele alınmış olduğunu ifade edelim. Başkan Erdoğan da geçtiğimiz günlerde New York'ta yapmış olduğu söyleşide özellikle bu konuya ilişkin Türkiye ekonomisine yönelik bir riskin söz konusu olmadığını ifade etmişti. Ve beraberinde Bakan Şimşek'in de özellikle toplantılarda elde edilen verilere yönelik kabine toplantısında bugün bir sunum yapmış olmasını da beklediğimizi ifade etmiş oldum. Yine dış politika başlığına baktığımızda özellikle dış politikada da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Mekke Anlaşması görüşmesi çerçevesindeki Suudi Arabistan ziyaretinin sonuçları bu konu oldukça önemli yine. Elbette bugünkü toplantıda o da konuşulacak. Yine Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunması için atılabilecek adımlar ve Gazze'deki son durumunda bu bugünkü toplantıda ele alınmış olacağını söyleyelim. Yine Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralanmış olduğu silahlı saldırı sonrası okullardaki güvenlik önlemleri ve erken risk tespitine yönelik çalışmalarda kabine toplantısında detaylandıracak konu başlıklarından bir tanesi olacak. Yine son dönemde aslında Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen faili meçhul soruşturmaları da gündemdeki konu başlıklarından bir tanesi olacak. Ayrıca baktığımızda yine 29 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve 9 ve 20 Kasım tarihleri arasında yapılacak, Antalya'da yapılacak olan 190'dan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştirecek COP Zirvesi, COP 31 Zirvesi de önemli bir başlık. Bugünkü toplantıda, kabine toplantısında bu konuda detaylı bir şekilde işlenmiş olacak. Son olarak bitirmeden aslında kritik bir toplantı daha var demiştik. Hemen ona da değinecek olursak, özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında da oluşturulan Terörsüz Türkiye sürecini takip ve değerlendirme kurulunun da bugün ikinci toplantısını yapmış olmasını bekliyoruz. Saatler 9'u gösterdiğinde o toplantının takibini yaparak bu noktadan detayları sizlerle aktarmayı sürdüreceğiz diyerek şimdilik söz tekrar sana bırakalım Gökhan.
0: Arzu Fidan verdiği notları için teşekkür ederim. Gözler tabii kabinede ve Başkan Erdoğan'dan gelecek açıklamalar. Bir de muhalefet diyelim. Muhalefet dediğimizde ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bul Partisi'nin Bul kampının kapanışında gazetecilerle bir araya geldi. Dış politika konusunda hükümete destek verdi. Hükümetin dış politikasını destekliyoruz mesajı vardı. Ama bir yandan da kurultayda aday olacak mı? CHP'nin bundan sonraki yol haritasında neler olacak gibi parti içindeki kritik meselelere de bakın nasıl cevaplar verdi Kılıçdaroğlu.
8: Övünülecek bir şey dedim. Hükümetin Libya ile ilgili adımlarına destek verdim. Ezber bozan açıklamaları imza attım.
6: Çoğu zaman Erdoğan'ı eleştiririz ama Libya ile yapılan anlaşma hem Akdeniz'de hem de Ege'de önemli haklara sahip olmasının yollarını açtı bize. Türkiye bu çerçevede önemli bir adım attı. Libya ile Mavi Vatan Sözleşmesi yaptık. Bu övünülecek bir şey. CHP kalkıp da bunu niye yaptınız diyemez. Doğu Akdeniz'de güçlü olmalıyız. Türkiye'nin saygınlık kazanması güzel bir şey. Suriye'de olayların sonlanması, oraya yatırımlar yapılması, PKK terör örgütü konusunda büyük adımlar atıldı. Biz de yasaya destek verdik.
9: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kampın son gününe sabah yürüyüşüyle başladı. Ardından gazetecilerle bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na olağan kurultayda aday olup olmayacağı da soruldu.
6: Adaylık konusunu konuşamadık, çok erken. Genel başkanlık konusunda şu ana kadar adayım diye bir cümle kurmadım. Genel başkanı seçecek olan delegeler, genel başkan olmak isteyen arkadaşlar var, saygıyla karşılıyoruz. Bu tür tartışmaları gereksiz buluyorum. Bakılır edilir. Partimizin duayenleri var. Oturur konuşuruz. Benim ömür boyu CHP genel başkanı olacağım diye bir iddiam olmadı.
8: Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın istifasını da değerlendirdim. CHP'nin 103. yıl etkinliğine katılmasını isterdim dedim. Kimseyi zorla üye yapmadık, zorla da atmadık. Kendi tercihi saygı duyarız. Yolunu seçmiştir ifadelerini kullandım. Sözü arınmaya getirdi.
6: Siyaset kirlilikten arınmadığı sürece toplum düzlüğe çıkamaz. CHP ile ilgili de pek çok dosya var. Yolsuzluk yapanın sağcısı solcusu olmaz. Bedelini ödemeli. Parti tarihinde olmadığı kadar kirliliğin içine sokuldu. Bunun bedelini Türkiye ödüyor, siyaset ödüyor. İstifalarla büyük ölçüde arınma oldu.
8: Yeni anayasa mesajı da verdi Kılıçdaroğlu. Anayasanın değişmesi gerektiğini düşünüyorum dedim. İstanbul İl Başkanı'nın bir ay önceki MYK'da belirlendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bu ismin mahkeme kararı nedeniyle açıklanmadığını dile getirdi. Kulislerde yeni il başkanının eski Kağıthane İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel olduğu ifade edildi.
0: Yeni parti kanadında neler oluyor? Yeni partide aslında değişen bir şey yok görüntülerde. Eskişehir Odunpazarı'nda yeni parti ilçe başkanlığı seçiminde gerginlik vardı. Emine Cevahir Çalıkuşu yazıcı rakibi Rahmi Çınar'ı 3 oy farkla geride bıraktı. Bunun üzerine Çınar'ın taraftarları seçime itiraz etti ve partiler birbirlerine girdi. Sandıklar nihai karar için genel merkeze gönderildi.
10: Adaylar kolluk kuvveti çağırmak zorunda
11: Seçim sonuçlarına itiraz edildi, partililer birbirine girdi. Eskişehir'de gerçekleştirilen Yeni Parti Odunpazarı ilçe başkanlığı seçiminde açıklanan ilk sonuçların ardından salonda tansiyon yükseldi.
10: Salonu terk eder misiniz?
11: Emine Cevahir Çalıkuşu Yazıcı 1439 oy alırken rakibi Rahmi Çınar 1436 oyda kaldı. 3 oyluk fark nedeniyle kaybeden taraf sonuçlara itiraz ederek oyların yeniden sayılmasını istedi.
12: Bütün salonun boşaltılmasını istiyorum.
11: Divan heyeti yeniden sayım için salonun boşaltılmasını isteyince partililer arasında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma arbedeye dönüşürken güvenlik güçleri ve divan heyeti zor anlar yaşadı. Olayların kontrolden çıkması üzerine sandıkların salonda yeniden sayılmasından vazgeçildi. Yaşanan gerginliğin ardından seçim evrakları ve sandıklar mühürlendi.
12: Salonu terk eder misiniz?
11: Seçim sonuçlarının nihai karara bağlanması amacıyla tüm tutanakların yeni parti genel merkezine gönderilmesine karar verildi.

0: Bildi. Seçimin kazananı Ankara'dan gelecek, son kararla netleşecek.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki o temaslarını tamamladı ve ayağının tozuyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Gündemde ise Orta Doğu'daki sıcak başlıklar var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Burada mevkidaşıyla bir araya gelecek. İki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik konseyin ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar değerlendirilecek. Bakan Fidan, Körfez'deki savaştan olumsuz etkilenen Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin tam dayanışma olduğunu da bir kez daha teyit edecek. Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarında seyri sefer serbestliğinin sağlanmasının bölgesel ve küresel istikrar bakımından ehemmiyetine de vurgu yapılacak. İsrail işgal politikalarına devam ediyor. Hedefinde Suriye var. Suriye'de iki noktaya baskın düzenledi. İşgali genişletme açısından yeni adımlar attı. Gelişmeyi Suriye Devlet Televizyonu duyurdu. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ve Dera illerinin kırsalına askeri araçlarla girerek bazı evlerde arama yaptığı bildirildi. Bazı köylerde ise boş araziye ateş açıldığı bilgisi de var. Ülkenin güneyinde 15'ten fazla askeri araçla sınır ihlali eden İsrail güçleri Kuneitra kırsalındaki Kevdene beldesine evlere baskın düzenleyerek arama yaptı. Dera vilayetinin batı kırsalında ise İsrail'e ait iki askeri araç Ebul Gaysar kapısından Errakkat Vadisi'ne doğru ilerledi. İrlanda uluslararası alanda en başından beri İsrail'in Gazze'deki o soykırımına karşı en net tavır alan ülkelerden biri. Buna ilişkin yeni bir adımla devam edeceğiz. İsrail ile İrlanda arasındaki maçtan çok seremonide yaşananlar maça damgasını vurdu. İrlandalı futbolcular İsrail'e karşı tepkilerini sahaya yansıtırken Gazze'de hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandıyla mücadele ettiler.
0: Dünyanın gözü İsrail İrlanda maçının seremonisindeydi. İrlandalı futbolcular İsrail'e karşı sahaya protesto mesajıyla çıktı. El sıkışmadılar, bayrak değişimi yapmadılar, toplu fotoğrafa katılmadılar. Üstelik İrlanda milli takımı Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandı taktı. İrlandalı oyuncular maç sırasında yere bakarak protestolarını sürdürdü. İrlandalı kaptan Dara O'Shea'nin İsrailli oyuncuyla el sıkışmaması da seremonide dikkat çeken anlardan biri oldu. İrlanda teknik direktörü Heimir Hallgrímsson oyuncularının tavrından duyduğu gururu maç sonrası sözleriyle dile getirdi.
2: Maçı izleyen herkes gururlu İrlandalıların ülkeleri için savaştığını gördü. Oyuncularımla bundan daha gururlu olamazdım.
0: Saha dışında protesto, saha içinde ise İrlanda üstünlüğü vardı. İrlanda ilk yarıda bulduğu gollerle İsrail'i 3-0 mağlup etti. Böylece Debrecen'de oynanan Uluslar Ligi mücadelesi seremonideki protestonun ardından 3-0'lık skorla da gündeme damga vurdu. Injection of pace from him and mining all the way. A superb
1: goal. Öncelikle bir son dakika gelişmemiz var, onu hemen ekranlara getirelim. Fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme, Destek Yatırım Bankası ve Öz Ata Denizciliğe ilişkin fon soruşturması kapsamında 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Bu son dakika gelişmesinde bir kez daha vurgulayalım. Destek Yatırım Bankası ve Öz Ata Denizciliğe ilişkin fon soruşturması kapsamında 7 kişi daha gözaltına alınmış durumda. Özellikle tabii bugün gün boyunca yaşanacakları da daha yakından takip ediyor olacağız. Bu sıcak başlığı da hemen ekranlara getirelim. getirdik. Şimdi dünyanın konuştuğu nokta, meteoroloji uyarıları sadece bizim için değil, Uzak Doğu için de geçerliydi. Tayland'dan gelen görüntülere bakıyoruz. Tayland'ın başkenti Bangkok'tan gelen canlı görüntüler olduğunda altını çizelim. Özellikle günlerdir Tayland'da şiddetli yağışlar etkiliydi. O yağışlar 10 günde sel ve su baskınlarına neden olmuş durumda. 8 kişi ise hayatını kaybetti. İşte Taylandlıların o zorlu mücadelelerinden biri başkentin

0: birçok noktasından da benzer görüntüler kameralara yansımış durumda. Tayland'a ilişkin son duruma bakalım.
1: Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor. Son 10 günde 8 kişi hayatını kaybetti. Başkent Bangkok'ta ise 50 ilçenin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Bangkok şiddetli yağışların ardından adeta dev bir göle döndü. Özellikle başkentin doğu ve orta kesimlerinde caddeler sular altında kaldı. Yükselen su otomobil ve motosikletleri sürükledi. Toplu taşıma araçları da sel sularında mahsur kaldı. Bangkok'ta yaklaşık 52 bin hane sudan etkilendi. Yaklaşık 5 bin kişi barınma merkezlerine tahliye edildi.
2: Şu anda pek çok açıdan zor durumdayız. Günlük yaşam ve hatta tuvalete gitmek bile. Çünkü zemin kattaki elektrik tamamen kesildiği için banyo çalışmıyor. Ve şimdi su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Evdeki her şey mahvoldu.
1: Tehlikenin boyutunu başkentten geçen Chao Phraya Nehri de gösteriyor. Nehirde su seviyesi kritik noktaya ulaştı. Yağışların önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor. Yetkililer ani sel ve taşkınlara karşı vatandaşları uyarıyor.
0: Kayseri'ye gidelim. Kayseri'de ise babasının kucağındayken kayalık alandan başına taş düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kayseri'nin Acılar ilçesinde baba kucağındaki 3 yaşındaki çocuğuyla yürüyüş yaptığı sırada üzerine kayalıklardan kopan taş parçaları düştü. Çocuk taşlardan birinin kafasına çarpması sonucunda ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan küçük çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İstanbul Arnavutköy'de ise hafif ticari araçla bir motosikletin çarpıştığı kaza bakın güvenlik kameralarına nasıl yansıdı. Görüntüler İstanbul Arnavutköy'den. Park halindeki hafif ticari araç hareket ederek orta şeridi geçtiği sırada seyir halindeki bir motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklette bulunan iki kişi savrularak yere düştü. Çevredekiler ise koşarak yardıma geldi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yapay zeka çok hızlı bir şekilde hayatımızın tam da merkezine girmiş durumda. İş hayatımızdan gündelik hayatımıza, tatillerimize kadar birçok şeyin planlamasını artık yapay zekayı kullanıyoruz. Tabii hal böyle olunca öğrenciler de tabii ki ödevlerinde artık yapay zekayı kullanmaları da kaçınılmaz hale gelmiş durumda. Öğrenciler ödevlerin hepsini yapay zekayı da yaptırmaya başladı. Uzmanların uyarısı ise çok açık. Yapay zeka eğitimin öznesi olmamalı. Aksi takdirde çocuğun araştırma, sorgulama ve problem çözme ve becerileri gelişmiyor.
3: Ödevlerini yapay zekaya yaptırır mısın?
4: Evet, yaptırırım.
3: Direkt cevabı mı istiyorsun yapay zekanın?
4: Evet.
3: Kolaylık sağlıyor mu?
4: Bence sağlıyor.
5: Öğrenci fotoğrafı çekip yapay zekaya soruyor, ardından da cevabı alıp kağıdına geçiriyor. Çocukların yeni ödev arkadaşı artık yapay zeka.
6: Hadi Allah, kap taktırıyorum o derece. Mesela ben ona Mavi diye sesleniyorum, o bana Elo diye sesleniyor.
3: Ödevlerinde nasıl yardımcı oluyor?
6: Fotoğrafımı attığım gibi direkt al Elo, işte bu senin cevabın diyor. Ben de yazıp direkt kapatıyorum yani. Kolaylık oluyor hayatıma da.
3: Anne babalar çocuklarının odalarında ödev yaptığını sanıyor ama bazı çocuklar işin kolayını çok çözmüş durumda. Ödevlerinin fotoğrafını çekiyor. Yapay zekadan saniyeler içinde cevabı buluyor. Yani cevap için ne çabalıyor, ne zahmete giriyor, ne de öğreniyor. Olansa geleceklerini oluyor. Çünkü çocuklar düşünmeyi unutuyor.
7: Derinlemesine öğrenme ve eleştirel düşünme becerileri zayıflar. Özgün kelime dağarcığı ve kendi üslubu gelişmez.
8: Matematik sorusunu falan bile oradan yani direkt yapıyorlar.
9: Çocuk öğrenemez. Çünkü kendisi önce araştırmalı, kendisi bulmalı bazı şeyleri, hazıra konmuş oluyor.
7: Yapay zekanın ürettiği yanlış veya uydurma bilgileri doğrudan doğru kabul etme eğilimi artar.
10: Hocası onun kendisi yaptığını düşünüyor. O yüzden ona puan veriyor ama hakkıyla puan kazanmıyor.
11: Elinden alırdım. Yapay zeka ile yapmamasını isterdim tabii ki.
5: Yapay zeka artık hayatın bir parçası. Yani yasaklamak bir çözüm değil. Yapay zeka eğitimin öznesi olmalı.

0: kullanılmalı.
1: Velilere burada önerim, çocuğu yapay zekadan tamamen soğutmak değil. Mesela çocuğunuza şöyle bir sınırlama getirebilirsiniz. Ödevinle ilgili sana ipucu vermesi için eğitebilirsin yapay zekayı.
2: Bana bu konuyu 10 yaşındaki birinin anlayacağı şekilde anlat ve anlamamı ölçmek için 3 soru sor promptunu girdiğinde yapay zekayı bir öğrenme partneri olarak kullanmış olur.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Piyasalar diyelim, haftaya nasıl başlıyoruz? Borsa İstanbul Cuma günü kapanış rakamında çok hafif bir yükselişle 12.899 puanla tamamladı. Tabii hafta boyunca fon soruşturmasının etkilerini gördük Borsa İstanbul'da. Bakalım yeni gün nasıl başlayacak? Az bir süre kaldı borsanın açılmasına. Dolar TL işlemler başlamış durumda. Dolarda bir yükseliş var. Artık 49 liraya çok yaklaşılmış durumda. 48 lira 97 kuruş. Euro TL'ye hemen bakalım. Euro TL'deki tabloda da yine benzer bir şekilde 56 lira seviyesiniz. 55 lira 80 kuruş ve altın fiyatları. Altın fiyatlarındaki tabloya baktığımızda çok güçlü bir düşüşle başlıyoruz yeni güne. 4.182 dolara kadar geldik. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'dan gelen uzlaşı teklifini ya da planı reddetmesinin ardından süreç nereye doğru gidecek beklentisi ve Hürmüz'de gemi geçiş trafiğinin tamamen durması altın fiyatlarını çok hızlı bir şekilde geri çektiriyor. %2,38'lik bir düşüş var. İç piyasaya bakalım, gram altında tablo nedir dediğimizde burada da %2'nin üzerindeyiz. 6.594 liraya geldik. Ons, bir de gümüş fiyatlarına bakalım. Gümüşte tablo %5'e yakın bir yükseliş var. %4,18'lik bir düşüş var, düzeltelim. 61 dolara geldik. 61 dolar 61 sent ve petrol fiyatlarında ise %2'lik bir yükseliş var. Şu an itibariyle yeniden 100 dolar sınırına geldik. 99 dolar 55 sent. Peki bu yükselişin sebebi ne? Hemen o sorunun yanıtına bakalım. Petrolde umutlar yeniden zayıfladı diyoruz. ABD Başkanı Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açma teklifini reddetmesi petrol fiyatlarında yeni bir yükselişinde endişesine neden olmuş durumda. Anlaşma beklentisiyle cuma günü gerileyen Brent petrol hafta sonu Trump'ın tek kelimelik açıklamasıyla reddediyor açıklamasıyla yeniden yükselecek endişesi vardı. 104 dolarla tamamlamıştı. Şu an itibariyle 100 dolardayız ama 120 dolar senaryoları da konuşulmaya başlanmış durumda.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Yıllardır söylenir, uzmanlar biz de bültenlerimizde tekrarlarız ama biz de dahil olmak üzere pek çok kişi bu uyarıları çok da dikkate almaz. Yeni almış olduğunuz kıyafetleri aldıktan hemen sonra üzerinize geçirmeyin. Onu yıkayın diyor uzmanlar. Peki neden? Yanıtına bakalım.
5: Yeni aldığınız kıyafeti yıkamadan giyer misin?
6: Hayır, giymem. Bir yere gidecekken giyiyorum bazen.
7: Kimi asla diyor, kimi içinse bir sakıncası yok. Ancak yıkamadan giyilen, hatta kabinde onlarca kişinin denediği kıyafetleri denemek bile cilt hastalıklarına kapı aralayabiliyor.
5: Denemek istediğiniz kıyafetleri seçtiniz, kabine yöneldiniz. Ama sizden önce bu kıyafetleri belki 10, belki 20 kişi denedi. Onlarca kişinin tenine temas etti. İşte risk bu noktada başlıyor.
6: Herkes onları giyiyor, bakteri topluyor. Ben eve gelip önce yıkarım, sonra giyerim.
8: Denemeden almıyor. Üstünde nasıl duracak diye deniyorlar ister istemez. Terli deniyor, kötü bir koku yayılıyor ama bizim de elimizden gelen bir şey yok.
9: Bu durumda çeşitli bakteriyel, mantar ya da parazite hastalıkları kapabiliriz.
10: Herkes giyiyor, çıkarıyor. Bir sürü insanın bedenine değiyor yani sonuçta.
5: Sırf etiketi üzerinde yepyeni görünüyor diye yıkamadan giyiyorsanız aman dikkat diyelim. Kıyafetler üretimden reyona gelinceye kadar birçok aşamadan hatta kimyasal evrelerden geçiyor. Yani bir kıyafetin yeni olması temiz olduğu anlamına gelmiyor.
11: Ben de tekste çalışırım. Bu kumaşlar dikilmeden önce de her yere değiyor. Mikrop kapma olasılığınız daha yüksek.
9: Kıyafetin üretim aşamasından üzerinde kalmış olan çeşitli boyalar, kimyasallar, reçineler ve apre kalıntıları. Bunlar cildimize temas ettiğinde egzama, kaşıntı ya da ürtükere sebep olabilir.
7: Uzmanların uyarısı net. Yeni kıyafetler yıkamadan giyilmemeli ancak kıyafetleri denemeden almak da mümkün olmuyor. Peki ne yapmalı?
6: Çok denenmemiş olanları böyle denemeye çalışıyorum.
9: Uyuz paraziti kıyafetlerin özellikle dikiş bölgesinde.

0: Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir sürecine ilişkin yeni açıklama geldi. Banka, taraflar arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Devir işlemleri kapsamında gerekli resmi izin ve onaylar için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK'ya başvurular yapıldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
5: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
6: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
7: Garanti BBVA.
8: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Garanti BBVA.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
11: Kazancım net, sigortam net.
12: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
13: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Ritim hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
15: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
16: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
15: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
17: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
18: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
19: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
20: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam. Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı

0: Destek de kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2.000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3.000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6.000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2.000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3.000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6.000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
6: ol. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
2: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Birçoğumuz güne uykusuz başlıyoruz. Bazen birkaç saatlik uykuyla günü tamamlamaya çalışıyoruz. Oysa uykudan çaldığımız her saat bizi sağlığımızdan edebiliyor.
12: Yetişkin için ideal uyku süresi 7 ile 9 saat arasında diyebiliriz. Ama herkes için uyku sürelerinin de farklı olduğunu söylemek önemli.
13: 8-10 arası değişiyor. Çok fazla olmuyor ama.
14: Peki 8-10 saat sizce az mı çok mu?
13: Bence yeterli.
14: Yeterli.
13: Yeterli tabii.
14: Peki siz uyandığınızda uykunuzu almış olarak uyanıyor musunuz?
13: Uykumu almış olarak uyanmıyorum genelde.
14: Neden olabilir peki?
13: Bir tık da alışkanlık olması gerekiyor diye düşünüyorum ben.
12: Uyku süresinin dışında elbette uykunun içeriği, düzenli olması, aralıksız olması ve kişinin uyandığında yeterli uykuyu almış olarak uyanması da önemli.
15: Uyku yalnızca dinlenmek için değil, vücudun kendini yenilemesi için de kritik.
12: Vücudun hem onarılması, beynin onarılmasıyla ilgili süreçler meydana geliyor. Aynı zamanda beyindeki atıkların temizlenmesiyle ilgili süreçler oluşuyor. Bu dönemde beyin daha az aktif bir halde, dinlenme fazında.
14: Günde kaç saat uyuyorsunuz?
13: Yani düzenli uyumadığım için tam bilemiyorum kaç saat uyudum.
14: Peki uyandığınız zaman uykunuzu almış oluyor musunuz?
13: Yani bir yorgunluk hissediyorum ama yani aldığımı düşünmüyorum.
15: Özellikle kısa uyku kalp yetmezliğinden diyabete kadar pek çok sağlık sorunuyla ilişkilendiriliyor.
12: Eğer bahsettiğimiz şey yetersiz uykuysa bazı etkileri olabilir. Kısa süreli etkileri için dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu, hafıza güçlükleri gibi durumlar olabilir. Uzun süreli devamlı bir uykusuzluk ise bazı hastalıklara, hipertansiyon gibi kalp hastalıklarına öncü bir takım rol oynayabilir bu gibi durumlar. Onun dışında yine hafıza problemleri gibi durumlar yaratabilir.
14: Az uyku kadar fazla uyku da dikkat çekiyor. Gerektiğinden fazla uyumaksa depresyonla ilişkilendirilebiliyor.
12: 9 saatin üzerinde uyku bazılarının normal uykusu da olabilir. Direkt depresyona neden olur demek zor. Bazen kişinin sağlık durumu, işte yoğun hastalık dönemlerinde ya da fazlaca yorgunluk, zihinsel yük taşıdığımız dönemlerde de fazla uyunabilir.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
16: Günaydın, iyi haftalar. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Ve her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikteyiz. Faruk abicim günaydın.
17: Günaydın.
16: İyi misiniz?
17: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
16: Çok şükür iyiyim. Özlemişim sizi.
17: Evet, ben de seni özledim.
16: Ama İstanbul'a bir uyandık. Önce maalesef yağmuş. Geceden başladı zaten.
17: Doğru. Dünden başladı.
16: Peki fırtına. Ya trafik?
17: Trafiği bilmiyorum ama fırtına gerçekten...
16: Tabii Faruk abi şanslı olanlardan trafiği bilmiyor. Çünkü iş yeriyle İstanbul'da yaşıyorsanız, iş yerinizde, evinizde yakınsa evet, yani çok zenginsiniz.
17: 30
16: çok
17: yıl sonra bu konfora kavuştum.
16: Evet, yani
17: ama İstanbul trafiğini gerçekten 30 yıl çekmiş birisi olarak söyleyeyim. Bir damla yağmur da artık geçmiş olsun İstanbul'a.
16: Sabah 5:30-5:45'te köprülerde yoğunluk vardı. İşte, öyle düşünün yani.
17: İnsanlar şöyle yapıyorlar artık. 9'da eğer işbaşı yapıyorsa o insanlar evden 5:30-6'da çıkıyorlar, geliyorlar, iş yerinde falan yatıyorlar ya da arabalarında yatıyorlar. Gerçekten.
16: İstanbul zaten sahipsiz kaldı. İstanbul yönetimsel maalesef olarak da sahipsiz kaldı. Vay halimize, zaten trafik büyük bir sorundu da. Burası Kadıköy'müş. Şimdi Samet kulağıma söylüyor, canlı geliyor görüntüler. Yine buna şükür akan yine de bir trafik. Radyolarından bizi dinleyenlere selam olsun. Aman diyelim. Yine dikkat, canınız her şeyden önemli. Şu anda da bakıyorum %69. Avrupa yakasından farklı bir noktadan da görüntü geliyor. Darülaceze mi? Ok Meydanı civarıymış. Yine burada da E5 trafiğinin yine akan bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Ama bizim o meşhur haritaya baktığımızda, canlı haritaya, Faruk abi,
17: köprüler,
16: Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş her iki köprüde de
17: bordo.
16: Yani bordo, kırmızı, turuncu. Tabii İstanbul'da olmayanlar bu bordo, kırmızı, turuncu ne derse bordo oldu mu biz böyle eyvah diyoruz. Çıkmayalım
17: yola. Arada bazı yerlerde alt geçitler vesaire su basmış. Evet. Ona da dikkat etmek lazım.
16: Bir çalışma vardı, o çalışma sonuçlanmış galiba. O da bitmiş. O da trafiği çok yoğun etkilemişti. Şu an bakıyorum Kağıthane tarafı da oldukça yoğun. Trafikte olanlar böyle ama bir yandan da bir uyarı, bir uyarı İstanbul için yağış yönünde. O yağış da dün başladı. Şimdi Kadir hazır mı? Tamam, hemen görelim Kadir'i. Kadir Mercan muhabir arkadaşım bugün bana ilk eşlik edecek isim. Kadir günaydın, hoş geldin yayına. Şimdi tabii yağışı hissettik. Bugün sizin zorlu bir mesainiz olacak. Öncelikle kolaylıklar dileyim. Aydın'lasın galiba. Aydın'la da selam edelim buradan. Neredesiniz, nedir son durum?
18: Şansın Eracığım, bizler de iyi yayınlar dileyelim. Şu anda Eyüp Sultan'dayız, Merkez Mahallesi'ndeyiz. Aslında dün etkili olan sağanak yağışı, özellikle akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışı gece saatlerinde daha da şiddetini arttırdı ve bulunmuş olduğumuz bu alanda bir toprak kayması meydana geldi. Gece saat 1

0: civarında toprak kayması meydana geldi. Sesi duyan çevredeki vatandaşlarsa direkt olarak itfaiye, ambulans ve polis ekiplerine haber verdiler. Bu kapsamda ekipler bu noktaya geldi ve çalışmalarını noktaladılar. Gece saat 1 sularında burada bir toprak kayması meydana geldi. Aslında uzmanlar bu konuda uyarmıştı. Olası sel ve su baskınlarına karşı, olası toprak kaymalarına karşı vatandaşların dikkat etmesi gerektiğinde fayda var demişti. Ve bu kapsamda da işte o korkulan oldu. İlk aldığımız bilgilere göre şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını bir kez daha hatırlatalım. Alanı da çok kısa gösterecek olursak kameraman arkadaşım Aydın Baytar'dan rica edeyim. Aslında engebeli bir araziye kurulan bir lokasyon olduğunu söylemek mümkün. Dik rampaların, dik yamaçların olduğu bir nokta ki bu kapsamda yine buralara, buralarda daha doğrusu bu tip yağışlarda, şiddetli yağışlarda bu tür toprak kaymalarını görmekteyiz. Söylemiş olduğumuz gibi hemen kameraman arkadaşımdan da rica edeyim şimdi. Şu anda kadrajımızda bulunan apartmanı da tedbir amacıyla dün akşamdan itibaren boşalttılar. Apartmanda yaklaşık 25 kişi yaşıyordu. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına burada bulunan ekipler bu apartmanda yaşayan vatandaşları dışarıya çıkardılar ve tahliye ettiler. Farklı noktalarda en azından bugün ve yarın için bu noktada kalmamaları yönünde telkinlerde bulundular. Şimdi alanı da bakacak olursak aslında burada mahalle arasından bir yol geçiyor. Toprak biraz daha iç taraftan kaymış olsaydı belki de şu anda bu yolun da göçtüğünü görebilirdik. Yani olası bir facianın eşiğinden dönüldü desek yeridir. Burada yine ekiplerin kum torbaları yerleştirdiğini görüyoruz. Bu aslında toprak kaymasını önlemek amacıyla değil, burası aslında mahallenin park olarak kullandığı bir nokta. Burada oturan vatandaşlar araçlarını bu noktalara park ediyorlar ki gece saatlerinde o toprak kaymasının meydana geldiği dakikalarda da yine burada 2-3 araç bulunuyordu. Ekipler bu noktadaki araçları çektiler. Tekrar araç çekilmemesi için de bu kum torbalarını bu noktaya koydular. Bulunduğumuz dakika itibariyle de o yağışın etkisini yavaş yavaş hissettirdiğini söylemek mümkün. Uzmanlar şu konularda uyarıyorlar. Özellikle saat 12 itibariyle İstanbul'a yine gece olduğu gibi sağanak yağışın etkili olabileceğini söylüyorlar. Fakat durum Avrupa yakasından ziyade Anadolu yakasında bu yağışın daha da etkili olacağının altını çiziyor uzmanlar diyelim. Söylemiş olduğumuz gibi bizler şu anda Eyüp Sultan'da Merkez Mahallesi'ndeyiz. Dün gece saatlerinde saat 1 civarında burada yağışın etkisiyle birlikte bir toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının akabinde olası bir facianın eşiğinden dönüldü. Herhangi bir yaralı veya ölü yok diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Kadir, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Gün boyunca da hatta hafta boyunca da yağışlar sürecek. Bunu söyleyelim. Bu konuya tekrar döneriz ama sıcak bir gelişme var. Önce ona bakalım. Bu fon soruşturmaları ile ilgili. Soruşturmaların derinleşeceğini zaten açıklamalardan anlamıştık. Bu nedenle gözaltı sayısında da bir artış var. 7 şüphelinin daha gözaltına alındığı bilgisi var. Başka detaylar da var. Hemen muhabir arkadaşım Kübra Tepeci'ye dönelim. Detayları soralım. Telefon hattında hazır bekliyor. Kübra, günaydın. Seni dinliyoruz.
2: Günaydın Cansın Elbacı. Evet, sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturma giderek genişliyor. Bu sabah yeni bir operasyon daha yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun muhalefet suçu kapsamında yapılan yeni operasyonda 7 kişi hakkında adli işlem başlatılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi gözaltına alınmıştı. Özatı Denizcilik ve Destek Finans Getirileri gözaltına alındı ve Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu soruşturma kapsamında sabah saatlerinde o da gözaltına alındı. Akayoğlu 2021 yılında 300 milyon TL sermaye ile 3 ortaklı olarak kurulan Destek Yatırım Bankası'nın kurucu ortakları arasında yer aldığını belirtmiş olalım. Dediğim gibi sıcak bir gelişme. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başkanı savcılığı sermaye piyasası kanunu muhalefet suçu kapsamında gerçekleştirildi bu operasyon. 7 kişi hakkında işlem başlatılmıştı. 5 kişi yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Ki aslında geçtiğimiz günlerde de tutuklu sayısı 51'e yükselmiş.

0: vardı. Aynı zamanda 45 firma 19 fon için alınan tedbirler kaldırıldı ama gerçek kişiler için tedbirlerin de devam ettiğini belirtmiş olalım. Son rakamlara bakacak olduğumuzda yine tutuklanan kişi sayısı 51, adli kontrol 14 kişi uygulanmıştı. Firari ve yakalama kararı olan 12 kişi daha var bu kapsamda, soruşturma kapsamında. Tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada daha önce hakkında yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulanan, evet, Tere Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tere Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı diyelim ve yeni gelişmeler detaylı da oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü size bırakalım.
1: Kübra, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Faruk abi, zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamaları oldu. Yetkili bakanların da açıklamaları oldu. Ne oluyor bu işin sonu, herhalde köküne kadar gidecek gibi.
2: Yani bu işin tabii şimdi Kübra'nın anlattığı ve bizim izlediğimiz kısım adli soruşturmanın tarafı. Elbette bu burada piyasayı bozan, dolandırıcılık yapan, vergi kaçıran, usulsüz işlem yapan, haksız kazanç elde eden, yurt dışına para kaçıran iddiaların birçoğu böyle. Dolayısıyla bu insanlarla ilgili soruşturma devam ediyor. Bazıları tutuklandı, bazıları gözaltına alındı, yeni gözaltılar var. Bu taraf devam ediyor. Öteki tarafta da yine bu finansal krizin çözülmesi için, hak sahiplerinin haklarının korunması için SPK nezdinde bir tasfiye işlemi de devam ediyor. Ama her iki işleme de bakarsan ikisi de hak sahiplerinin, yani küçük yatırımcının aslında hakkını korumak için yapılmış işlemler. Kim suç işliyorsa zaten hesabı sorulacak dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bugün kabine toplantısı var. Muhtemelen burada da Mehmet Şimşek'in bir sunum yapması bekleniyor. Bugün de kendisi de bir açıklama yapmış. Zaten hani bu soruşturmaların devam edeceğini ama tasfiye işlemiyle hak sahipleri haklarına kavuşacak zaten.
1: Zaten takip ediyor olacağız. Evet. Bir yandan sizin söylediğiniz önemli, Mehmet Şimşek'in sunumu olacak diye kabine toplantısı olacak. Tabii birçok önemli başlık olacak o kabine toplantısında. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Amerika ziyareti, yani Birleşmiş Milletler sonrası yoğun programlarına kaldığı yerden devam etti. Geride bıraktığımız günlerde renkli görüntüler gördük. Özellikle müsabakada edilen sohbetler vesaire Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın renkli görüntüleriydi diyebiliriz. Kabine toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan'ın ana gündemi tabii dünyanın yakından takip ettiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun perde arkası olacak. Ne var? Terörsüz Türkiye var, önemli olan. Tabii masada diğer sıcak başlıklar da olacak. Bir detayları öğrenelim.
3: Erdoğan çok çetindir. Onunla uğraşamazsınız. Kendisi harikadır.
4: Baş döndüren diplomasi trafiği, terörsüz Türkiye, 455 bin yatırımcıyı yakından ilgilendiren fon krizi. Kabine bu kritik başlıklarla toplanacak.
5: Kimse kusura bakmasın, kimse gücenmesin, alınmasın. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti dönüşü programlarına kaldığı yerden devam edecek. Yeni haftaya kabineyi toplayarak başlayacak. New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sıcak başlıklardan biri olacak. Erdoğan kritik ziyaretin ayrıntılarını kabine üyeleriyle paylaşacak. Yaptığı ikili görüşmelerin perde arkasını da anlatacak.
5: İşbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz.
4: O görüşmelerde gündeme gelen terörsüz Türkiye sürecinde son durumda kabinede masaya yatırılacak. Türkiye-Irak arasında mutabık kalınan işbirliği kapsamında atılacak adımlar konuşulacak, örgütün silah bırakma ve tasfiye sürecinin sonuçları için sahadan gelen raporlar da masada olacak.
5: Çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir.
4: Fon krizi de kabinenin önemli başlıkları arasında yer alacak. Cumhurbaşkanı mağduriyetin en kısa sürede giderilmesi için ekonomi yönetimine talimat verdi. İlk değerlendirmesinde de sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük yapma yarışına girmeye...

0: insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur ifadelerini kullanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise fonlardaki varlıkların transferi ve yatırımcılara ödemelerle ilgili toplantı yaptı. Toplantıda 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar ele alındı. Bakan Şimşek'in bu kapsamda gelinen son nokta hakkında kabineye sunum yapması bekleniyor. Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın final müsabakasını da tribünden takip etti. Yağlı Güreşlerin fenomen ismi haline gelen 11 yaşındaki Tanzanyalı pehlivan Osman Ali Davutoğlu'yla da yakından ilgilendi.
1: Cumhurbaşkanımızda bir beyefendi gösterildi. Sen bunu yenebilir misin dedim. Ben de dedim ki efendim siz isterseniz yenebilirim dedim.
0: Arap Osman olarak tanınan küçük fenomenin Tanzanya'da anne babasını kaybettikten sonra dönemin büyük evcisi Ali Davutoğlu tarafından evlatlık edinildiği öğrenildi.
2: Şimdi yakından takip edilen bu konu ve gerçekten çok önemli ve ilginç bir gelişme Kozinoğlu soruşturması ile ilgili. Turgay Tamer Kozinoğlu'nu soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınmış. Daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şimdi eski cezaevi doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulunan isim. Soruşturma kapsamında söylediğim gibi daha önce gözaltına alınan isim. Öte yandan da yine adli kontrol şartı verilen isimler var ama doktorun eşi tarafından bu şekilde bulunması tabii şüpheli olarak değerlendirilmeyi de beraberinde getirildi. Bir de bu olayla ilgili soruşturma başlatılmış durumda. İlginç bir gelişme, detaylarına bakalım.
3: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
4: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmış, adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Dönemin cezaevi doktoru Turgay Tamer Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Tamer'in cansız bedenini 12 gün önce Moldova'ya giden ve eve dönen eşi buldu. Kapıyı açamayınca camdan eve giren Marina Tamer eşini yerde hareketsiz halde gördü. İhbarın ardından Turgay Tamer'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Turgay Tamer'in adı Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada gündeme gelmişti. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan Tamer, örgüte üye olma ve kasten öldürme suçlamalarıyla işlem görmüştü. Yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Tamer, Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu dönemde cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapıyordu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği kendisine bildirilmedi ve Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadı. Turgay Tamer'in bazı sağlık sorunları bulunduğu, bu nedenle bir süredir doktorluk yapamadığı da öğrenildi. Tamer'in ölümünün şüpheli olup olmadığına ilişkin inceleme yapılacak. Binanın güvenlik kamera kayıtları da incelenecek. Ayrıca ekiplerin olay yerinde elde ettiği bulgular için el koyma ve inceleme kararı alındı.
2: Şimdi İstanbul'daki duruma az önce baktık. Yağışla birlikte hem trafik beraberinde hem de yollarda bazı önlemler alındı ama maalesef istenmeyen şeyler yaşandığı durumlar var. Ankara'da da durum pek farklı değil diyor arkadaşlarım. Hemen döneceğim o noktaya. Çünkü onların da zorlu mesaisi başladı. Yağmur mesaisi zordur sahada olan arkadaşlarımıza. Şimdiden kolaylıklar dileyelim. Onlardan biri de Burcu. Burcu Özduru Ankara'da bizi bekliyor. Burcu günaydın, hoş geldin yayına. Sizde durum nasıl?
5: Günaydın Cansın Elvacı. Aslında başkent Ankara haftanın ilk gününe yoğun yağışla başlayacak. Yağış dün akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Şu anda da hafif de olsa atıştırmaya başladı diyebiliriz. Dün akşam yağışın başlamasıyla birlikte caddeler, sokaklar, hatta evlerin bodrum katları bile sularla dolmuş durumda. Hemen arkamda bulunan yerde Keçiören Güngör Caddesi. Özellikle bu kısma baktığımız zaman orada bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ben yayına başlamadan ilk olarak arkamda bulunan bina ilerlemek istiyorum. Çünkü bu binanın bodrum katını dün akşam saatlerinde kanalizasyon suyu bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla o suları çıkarmaya çalıştı. Sadece bu bina değil, bunun yukarı tarafındaki binalar ve aşağı tarafındaki binalarda da durum pek fazla farklı.

0: değil. Ancak buradaki bina vatandaşların yoğun çabasına rağmen hala o kanalizasyon suyu çıkarılmamış durumda. Çok yoğun bir koku olduğunu söyleyebilirim. Tabii vatandaşlar için de oldukça zor. Hemen baktığımız zaman burada dolaplar var. Yine vatandaşların eşyaları var. Dün akşam saatlerinde işte başlayan o yoğun yağmurla birlikte burada o yoğun su birikintileri oluşmuş durumda. Bazı binaların giriş ve bodrum katlarının su bastı işte bu şekilde. Özellikle giriş katlarda bulunan bazı dairelerde kanalizasyon ve yağmur sularıyla dolmuş durumda. Vatandaşlar gece saatlerinde evlerine dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmek zorunda kaldı. Bazı bina sakinleri ise uzun süredir bölgede altyapı problemi yaşadığını ifade etti. Özellikle geçtiğimiz günlerde 22 Eylül'de yine başkent Ankara'da yoğun yağmurla birlikte burada bir kanalizasyon sorunu oluşmuştu. Vatandaşlar buradaki sorunun uzun süredir devam ettiğini dile getirmişti. Dün akşam başlayan yağmurla birlikte de yine aynı sorunu yaşadılar. Yine buraya geldiğimizde vatandaşlarla konuştuğumuzda bu bölgede vatandaşlardan biri binadaki lan suyunu temizlemek için gece boyunca uğraştıklarını, ASKİ ekiplerinin suyu çektiklerini çektikten kısa süre sonra yağışın yeniden şiddetlenmesiyle logarların tekrar dolduğunu anlattı. Bir başka vatandaş da yine binaların yaklaşık yarım metre suyla dolduğunu ifade etti. Yani dün akşam saatlerinde etkili olan yağış burada yalnızca yollarda su birikintisine değil doğrudan vatandaşların yaşam alanlarının su altında kalmasına neden oldu. Hemen peki yağmur ne zamana kadar devam edecek? Bunu da ifade edelim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara için bir açıklama, bir uyarı yapmıştı. Özellikle sadece Ankara için değil, İç Anadolu'nun kuzeybatısı için bir uyarıda bulunmuştu. Bu kapsamda özellikle tabii sel ve su birikintisine karşı uyarılarda bulunmuştu. Bu kapsamda da dün akşam saatlerinde başkent Ankara'da bir yağış başladı. O yağış da bugün saat 14'e kadar devam edecek aralıklı bir şekilde. Bizler de yayın nöbetimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Burada vatandaşların hem yaşadığı zorlukları hem de yağışın getirdiği olumsuzlukları sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım Cansın Elvacı.
1: Hasancan Türkeş'e, Burcu Özdura'ya teşekkür edelim. Ankara'da da durum böyle. Ankara'da kalmaya devam edelim. Bugün hem yağmur hem kabine, sonrasında da terörsüz Türkiye süreci demiştik önemli başlıklar arasında. Bu kapsamda da kurulan yürütme kurulunun ikinci toplantısı bugün gerçekleşecek. Bu kez Arzu Fidan verdi Ankara'da bizi bekliyor Ankara Büro'da. Arzu günaydın, hoş geldin yayına. Nedir detaylar?
2: Cansın günaydın. Evet, bugün kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak ve elbette orada terörsüz Türkiye süreci konuşulacak. Ancak bugün kritik bir toplantı daha olacak senin de ifade ettiğin gibi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan terörsüz Türkiye sürecini takip ve değerlendirme kurulu bugün ikinci kez bir toplantı daha yapmak üzere bir araya gelmiş olacak. Hatırlatalım, aslında kurul ilk toplantısını 24 Ağustos tarihi itibariyle gerçekleştirmişti ve o toplantıda yine sürecin hukuki, güvenlik, sosyal uyum ve strateji koordinasyon boyutlarını takip etmek üzere 4 alt kurul komisyonu oluşturulmuştu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki o toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etmişti geçtiğimiz ay yapılan o toplantıda. Ve elbette Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlarının yanı sıra MİT Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve MGK Genel Sekreteri o toplantıya katılmıştı. Ve ilk toplantıda hatırlatalım, kurulun çalışma usul ve esaslarıyla devlet kurumlarının süreç kapsamında yürüteceği çalışmaların koordinasyonu detaylı bir şekilde ele alınmıştı. Yine toplantının ardından yapılan o yazılı açıklamada meclise kabul edilen kanunla süreçte önemli bir eşiğin aşılmış olduğuna vurgu yapıldı ve idari mekanizmaların da hızla harekete geçirilmiş olduğuna da atıfta bulunulmuştu aslında yapılan o açıklamada. Özellikle bugünkü gerçekleşecek bu toplantıda da alt kurulların çalışmaları ve sahadaki gelişmelerin tüm detaylarıyla değerlendirilmiş olacağını söyleyelim. Özellikle sürecin kritik başlıklarından bir tanesi ise silahların bırakılması ve örgütün fesih sürecinin sahada gerçekleştirilen teyidi ve tespitin niteliğinde olacak. Özellikle Cevdet Yılmaz bu tespit ve teyit sürecinin devam ettiğini, bunun tamamlanmasının ardındansa hukuki düzenlemeler dahil ikinci aşamaya geçileceğini ifade etmişti. Bu sebeple bugün yapılacak ikinci toplantının oldukça önemli bir yere sahip olduğunu ifade edelim. Saatler 9'u gösterdiğinde o toplantı artık başlamıştı. İlerleyen dakikalarda da elbette bir açıklama geldiği takdirde o toplantının detaylarını sizlere aktaracağımızı söyleyerek şimdilik söz tekrar size bırakalım Cansın.
1: Arzu teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Biraz da siyaset gündemine bakalım hazır Ankara'ya gitmişken. Kılıçdaroğlu Bolu kampının son gününde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

0: Verdiği cevaplar konuşuluyor Kılıçdaroğlu'nun. CHP Genel Başkanı dedi ki çok sayıda ismin yeni partiye geçmesiyle partisinin büyük ölçüde arındığını söyledi. Açıklamalarından biri buydu. Bir diğer yandan dış politikaya ilişkin açıklamalar vardı. Dedi ki çoğu zaman biz Erdoğan'ı eleştiririz ama Libya ile yapılan anlaşma hem Akdeniz'de hem de Ege'de önemli haklara sahip olmasının yollarını açtı dedi. Bu övünülecek bir şey diye de ekledi. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması da yine şaşırılan açıklamalardan bir tanesiydi. Mansur Yavaş'la ilgili de bir açıklama vardı. Detaylara bakalım.
1: Övünülecek bir şey dedi. Hükümetin Libya ile ilgili adımlarına destek verdi. Ezber Bozan açıklamaları imza attı.
2: Çoğu zaman Erdoğan'ı eleştiririz ama Libya ile yapılan anlaşma hem Akdeniz'de hem de Ege'de önemli haklara sahip olmasının yollarını açtı bize. Türkiye bu çerçevede önemli bir adım attı. Libya ile Mavi Vatan Sözleşmesi yaptık. Bu övünülecek bir şey. CHP kalkıp da bunu niye yaptınız diyemez. Doğu Akdeniz'de güçlü olmalıyız. Türkiye'nin saygınlık kazanması güzel bir şey. Suriye'de olayların sonlanması, oraya yatırımlar yapılması. PKK terör örgütü konusunda büyük adımlar atıldı. Biz de yasaya destek verdik.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kampın son gününe sabah yürüyüşüyle başladı. Ardından gazetecilerle bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na olağan kurultayda aday olup olmayacağı da soruldu.
2: Adaylık konusunu konuşamadık, çok erken. Genel başkanlık konusunda şu ana kadar adayım diye bir cümle kurmadım. Genel başkanı seçecek olan delegeler, genel başkan olmak isteyen arkadaşlar var, saygıyla karşılıyoruz. Bu tür tartışmaları gereksiz buluyorum. Bakılır edilir. Partimizin duayenleri var. Oturur konuşuruz. Benim ömür boyu CHP genel başkanı olacağım diye bir iddiam olmadı.
1: Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın istifasını da değerlendirdi. CHP'nin 103. yıl etkinliğine katılmasını isterdim dedi. Kimseyi zorla üye yapmadık, zorla da atmadık. Kendi tercihi saygı duyarız. Yolunu seçmiştir ifadelerini kullandı. Sözü arınmaya getirdi.
2: Siyaset kirlilikten arınmadığı sürece toplum düzlüğe çıkamaz. CHP ile ilgili de pek çok dosya var. Yolsuzluk yapanın sağcısı solcusu olmaz. Bedelini ödemeli. Parti tarihinde olmadığı kadar kirliliğin içine sokuldu. Bunun bedelini Türkiye ödüyor, siyaset ödüyor. İstifalarla büyük ölçüde arınma oldu.
1: Yeni anayasa mesajı da verdi Kılıçdaroğlu. Anayasanın değişmesi gerektiğini düşünüyorum dedi. İstanbul İl Başkanı'nın bir ay önceki MYK'da belirlendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bu ismin mahkeme kararı nedeniyle açıklanmadığını dile getirdi. Kulislerde yeni il başkanının eski Kağıthane İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel olduğu ifade edildi.
0: Bu arada Mansur Yavaş demişken, Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa eden 8 ilçe belediye başkanının yeni dönemdeki yol haritası da netleşmiş durumda. 8 kişi ardından ilçe belediye başkanıydı istifa eden. Beypazarı Belediye Başkanı, Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, yine bundan sonraki süreçte Mansur Yavaş'la birlikte hareket edeceklerini söyleyen isimler oldu. Burada da başka bir, aslında tırnak içerisinde derler ya o kalıp, cepheyi konuşacağız gibi. Bakalım, siyaset oldukça ısınıyor, süreci yakından takip ediyor olacağız. Biraz da dünyaya bir bakalım neler oluyor diye. Şimdi Güney Afrika'dan bir haber var. Güney Afrika'da aynı gece iki ayrı silahlı saldırı. 27 kişi hayatını kaybediyor bu silahlı saldırılarda. Çok sayıda da yaralı var. Detaylara bakalım.
2: Güney Afrika'da kanlı gece yaşandı. İki ayrı silahlı saldırıda 30'a yakın kişi öldü. Çok sayıda yaralı var. Güney Afrika'da şiddetin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi. Johannesburg yakınlarındaki Wedela kasabasında bir eğlence merkezi silahlı saldırının hedefi oldu. 8 şüpheli uzun namlulu silah ve tabancalarla mekanın önündeki müşterileri ateş açtı. Saniyeler sonra eğlence merkezinin içine yönelen saldırganlar burada da kurşun yağdırdı.
4: Şu an işletme sahibinin ifadesine göre yürüttüğümüz adli soruşturma kapsamında ticari rekabet veya kıskançlık yaşanmış olabileceği görülüyor. Ancak soruşturmamız devam ediyor.
2: Bazı müşterilerin cep telefonlarına da el koyan saldırganlar bölgeden iki araçla kaçtı. Kanlı saldırının ardından polis 8 şüphelinin peşine düştü. Johannesburg'daki saldırıdan sadece birkaç saat sonra

0: kez Cape Town yakınlarındaki Livendell'dan silah sesleri yükseldi. Bir eğlence mekanına giren silahlı kişiler müşterilerin üzerine ateş açtı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Saldırının faillerini yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Güney Afrika'da son günlerde yaşanan kanlı saldırılar, ülkedeki silahlı şiddeti yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı.
1: Şimdi Mescid-i Aksa'dan bahsedeceğiz. Gazze'den yine yeniden bahsedeceğiz. İsrail'den bahsedeceğiz tabii bunlarla birlikte. Mescid-i Aksa'yla başlayalım. Fanatik Yahudilerin yine bir bayramları, ikinci gününde bayramlarının Mescid-i Aksa'ya bir baskın düzenlendi. Üstelik bu baskın İsrail polisinin yine gözetiminde yapıldı. Şaşılacak bir durum yok. Defalarca yapıldı. Hatta Mescid-i Aksa'ya zarar verildiği, camlarının kırıldığı anları canlı yayınlarda şahit olup içeride insanların mahsur bırakıldığını, kapıların üzerlerine kilitlendiğini görmüştük. Bu insanlar orada ibadetlerini onların istediği doğrultuda, yani İsrail yetkililerin, kolluk kuvvetlerinin istediği durumlarda gerçekleştirebiliyorsa, oraya düzenlenen baskınları da yine İsrail polisi bir şekilde organize ediyor. Bir kez daha Mescid-i Aksa'da provokasyon vardı yani. Yine bir bayramlarının, Sukot bayramlarının ikinci gününde Mescid-i Aksa'ya bir baskın düzenleniyor. Ve onlar Mescid-i Aksa'nın içine giriyorlar. Avluda gruplar halinde kışkırtıcı bir şekilde dolaşmaya başlıyorlar. Bu görüntüler kaydedilmiş. Uzaktan kaydedilen görüntüler bunlar. Yine bazı gruplar aralarında yüksek sesle dini ayinler gerçekleştirmişler Mescid-i Aksa'nın içerisinde. İsrail güçlerini görüyorsunuz hemen ardında toplulukların. Onlar da güvenlik önlemlerini alıyorlar. Tabii bu ne? Gerilimi tırmandırmak. Bir yandan da bugün gazetelerin hemen hemen hepsinde şu ve benzeri başlıklar var. Bu Sabah gazetesinin dünya raporu sayfası. Birkaç bilgi okuyup geçeceğim. Meftun Gazze. Gazze'nin altı da üstü de acı kaplı başlık. Enkazlar cesetlerle dolu. İsrail'in ağır bombardımanıyla yerle bir olan Gazze'de enkazların altı on binlerce Filistinlinin cenazeleriyle doldu. Filistinliler ise molozların üstünde bir lokma ekmek, bir yudum su için zorlu şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Çabucak okudum değil mi? Haber metni de doğru. Beşen 1K bütün bilgileri size verdim. Bu verdiklerimi cümle olarak değil de bir de hayal olarak düşünün. Böyle öyle görüntüler var ki 18 yıllık savaşların 20 katı. Başlık bu. Gazze'de 61 bin ton moloz olduğu belirtilen haberde yolların açılması, yıkılmış yapıların temizlenmesi için başlatılan çalışmaların çok zor ilerlediği kaydediliyor. Bu çalışmalar neden yapılıyor bir de onu düşünün. Bu arada İsrail'in Maliye Bakanı var, Smotrich, artık onu da tanıyoruz. Diyor ki Batı Şeria'yı Gazze'ye çevirin. Bazı yine en az diye düşünülen rakamlar verilmiş durumda. Son olarak da şunu da söyleyeyim. Biraz sonra da konuşuruz detayını. İsrail orada burada savaş cephesi açarken Netanyahu'ya ne olacak hep merak konusuydu biliyorsunuz. Hatta son dönemlerde hep Trump'la anlaştılar mı anlaşmadılar mı, ikili bir araya geldi, gerginlik oldu. Amerika işte İsrail'in arkasında mı, İsrail mi Amerika'nın arkasında, hep benzer şeyleri konuştuk ya. İsrail'de bir de seçim kavgası var ama öyle böyle bir savaş değil bu da. Onun da detaylarını yine konuşuyor oluruz. Şimdi Trump'la mı devam edelim? Peki, dünya İranlı yetkililerin Birleşmiş Milletler'deki dik duruşuna hayret etti. Kolay lokma olmadığını aslında gösterdi Tahran yönetimi bir kez daha. Washington'ı kızdırmış olacak ki 7 günlük ateşkes teklifi yine Trump'a takıldı. Amerikan Başkanı kendini övdü ve barış teklifini reddettiğini duyurdu. Çünkü yeniliyorlar dedi. Bize yansıması ne olurdu derseniz, Brent petrol ucuzlamayınca dünya genelinde akaryakıt yine düşmedi dedi.
2: İran'ın yaptığı barış teklifini reddettim.
3: İran'ın 7 günlük ateşkes ve Hürmüz'ü açalım teklifi yine Trump'a takıldı.
4: Amerikan başkanının ilk tepkisini gördük. Ancak bize arabulucular üzerinden bir yanıt iletilmedi. Trump daha önce de çelişkili açıklamalar yapmıştı.
3: 25 Eylül'de kalıcı barış için tekliflerini Washington'a ileten Tahran yönetimi henüz umudunu tamamen yitirmişti.

0: Demiş değil. Trump ise her açıklamada gövde gösterisi peşinde.
1: İran Hürmüz'ü niye hemen açmak istiyor biliyor musunuz? Çünkü parasızlıktan ölmek üzereler.
0: Trump'ın yanıtı sonrası Brent petrol 104 dolar seviyesinde, yani piyasa savaşa dönüşe daha ikna olmadı.
1: Kendi kendilerini alt ettiler. Burayı kapatıp dünyaya sorun yaratmak istediler. Biz de çelikten bir duvar örüp ablukaya başladık ve siz hariç Hürmüz herkese açık dedik.
0: İran'la barış anlaşmasının ara seçimler sonrasında olacağını savunuyor Amerikan Başkanı, kış sertleşmeden Zelenski ve Putin'in anlaşmasını ümit ediyor. Yapay zekayı durdurmak Trump için bir seçenek değil. Küba'yı da savaşmadan devralmanın peşinde. Grönland'da askeri varlık bulundurabilmesi gibi bir ara çözüme yanaşır mı, bunu zaman gösterecek.
2: Şimdi dünya, Trump böyle yorumluyor petrolünü, dünya petrolü konuşuyor, yaşanabilecek kaosları, aksaklıkları konuşuyor. Her ülke için geçerli dünyadaki bu kriz. Bunu bir yana koyayım şimdi sabah 9.30 gibi, ama herkesi şu ilgilendiriyor. Diyorlar ki tamam, uluslararası boyutu takip edelim, izleyelim, ama bizim cebimize ne olacak, bizim yatırımımız ne olacak? Hele ki özellikle izleyicilerimiz, altını yakından takip eden, bunun birikimini yapan izleyicilerimizin de kafası karışık, canı sıkkın. İhsan Bey günaydın.
3: Günaydın, yayınlar diliyorum, iyi haftalar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz yayına. Şimdi Faruk abi, İslam Bey, ikinize birden sorayım. 6578 gözüküyor bizim tabloda. 2,41'lik bir düşüş gramda. Siz diyeceksiniz ki hemen ikiniz de onsa bakacaksın. 4174, %2,57'lik bir düşüş görünüyor. Evet. Tablo kırmızı.
4: Bir de petrolü görebilir miyiz?
2: Ha, ben biliyordum böyle. Bir de Samet petrolü görecekmişiz.
4: Yani oranları göstermek için tamam, söyledim.
2: Geliyor petrolde.
4: Yani altın %2,5 civarında düşüyor. Hı. Şimdi petrole bakalım, yüzde kaç çıkıyor?
2: Geliyor.
4: Oradaki korelasyon ne kadar uyumlu gittiğini göstermek için söylüyorum. Orada da yine %2,5'un üzerinde bir yükseliş söz konusu petrol dedi.
2: Kaç?
4: Evet.
2: 98.93, 1.53. Tamam. Şimdi altına zorlamazsak sizi, geri dönelim. İslam Bey sizinle başlayayım. Tekrar hoş geldiniz. Günaydın.
3: Evet, hoş bulduk.
2: Valla altın yatırımcısı diyor ki ben bunu biriktirdim, kenara koydum, zarar ettim. Yatırım yapmak isteyen de diyor ki ben bir tek altını güveniyordum, ona yatırım yapıyordum. Bizde annem de böyleydi, anneannem de böyleydi. Ben altın alacağım ama altın daha da artık değerlenmeyecek diyorlar, düşecek diyorlar. Ben bu yatırımı da yapmak istemiyorum. Ne yapacağım ben? Elinde altın olan satsam mı satmasam mı daha mı düşecek? Herkesin kafası karışık. Buyursunlar.
3: Merkez bankalarının bile önünü göremediği bir manipülasyon piyasasında yatırımcılar eğer kısa vadeli aldım düştü diye bir düşünceye sahipse farklı yatırım araçlarında yatırım yapmasına gerek yok. Yani şu andaki dünya piyasalarında az önce de haberlerde izlediğimiz gibi bildiğim bir savaş senaryosunda her gün farklı, her hafta farklı açıklamalar geliyor. Bir hafta barış, bir hafta savaş ve petrol fiyatları da son iki haftada yine yüksek kalmaya devam ederken dolar uluslararası piyasalarda güçlü 101 seviyesinde, Amerikan tahvil faizleri rekor seviyede %5'in üzerinde, beraberinde belirsizlik var. Yani bu ortamda altın satmak zorunda kalan ülkeler var. Yani Hürmüz Boğazı tekrar kapalı olunca bölgedeki ülkeler nakide ihtiyacı olduğu için altın satmak zorunda kalıyor. Küresel piyasalarda, pozisyonlarda dolara geçiyor. Amerikan tahvil faizlerine geçiyor. Bu ortamda tabii ki altın, gümüş başta olmak üzere dolar karşısındaki bütün varlıklar, sadece altın değil, gümüşün de, sadece gümüşün değil, euronun da değer kaybettiği bir süreç var karşımızda. Şunu hatırlatmak isterim. Yine geçtiğimiz aylar içerisinde ons altın tarafında 4700 dolar seviyesi vardı. Bakın Haziran ayında 3950 dolar seviyesi vardı. 2 ay sonra 4700 dolara yükselmiş. 750 dolarlık bir yükseliş gördük. Bugüne baktığımız zaman da bir ayda 650 dolar civarında bir gerileme gördük. Ne kadar geniş bant aralığında belirsiz bir fiyatlamanın geçerli olduğunu da fiyatlar bize göstermiş oluyor. O yüzden bu savaş bit

0: gelmeden, petrol fiyatları normal seyrine gelmeden, Amerikan tahvil faizleri normal seyrine gelmeden birçok etken şu anda altını olumsuz yönde etkiliyor. Uzun vadeye bakmak lazım. Kısa vadedeki dalgalanmalar değil. Yani örnek veriyorum. Bir ay önce ons altın tarafında biz 4700 dolar seviyesini gördük. Gram altında da 7229 lira seviyesini gördük. Ama bugüne baktığımız zaman 6578. Bu aylık dalgalanmalar yatırımcılar tarafında kısa vadede düşünülmemesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Uzun vadede karıştırıyor. Onu da sorayım o zaman. Şimdi siz diyorsunuz ya altın uzun vadede bakılır, uzun vadede düşünsünler. Şimdi onlar da diyorlar ki o zaman bir cümle önce de dediniz ki savaş bitmeden, savaşın bitip bitmeyeceği ne hiç kimse öngöremiyor. Trump çıkıyor bir açıklama yapıyor. İran gidiyor ben güçlüyüm diyor. Başka ülke geliyor. Bunun çözümü ya da öngörüsü yapılamıyor maalesef. Bu süreçten kastınız ne diye düşünüyorlar bu kez de? Yani uzun vade ne kadar uzun vade?
0: Şimdi uzun vade dediğimiz olan bir yıl ve sonrası uzun vade. Orta vade 6 ay ve sonrası. 6 ay ile 1 yıl arası orta vade, 1 yıl ve sonrası da uzun vade. Şimdi geçtiğimiz aylara veya geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman altın tarafındaki gelişmeler zaten malum. Yani bu 2026 yılı zaten Ocak ayından beri birikimlerinizi çeşitlendirin. Bir manipülasyon yılı, uzun vadeli strateji belirleyin. Zaten onlarca uyarımız var. Bugüne kadar geldiğimiz noktada bütün yatırım araçlarında sadece altın üzerinde değil, ciddi bir belirsizliğin olduğu bir piyasa var karşımızda. Ve dolayısıyla burada bir yıl ve sonrasına odaklanmak lazım. Kısa vadede altın savaş nedenli, petrol nedenli, belirsizlik nedenli baskılanmaya devam ediyor.
1: Faruk abi ne altını kontrol ediyorsunuz? Şimdi
2: hayır şunu söyleyeceğim. Hani uzun vadeden ben de başlayayım. Mesela Ağustos ayında 4700 dolara kadar çıktı dedi İhsan Bey. Ocak ayına baktığın zaman da 4200-4100 dolarlar civarındaydı değil mi? Yani yanlış hatırlamıyorsam ya da gramdan söyleyeyim 6000 lira civarındaydı. Hatta 5900 lira civarındaydı.
0: Ocak ayında 6157 lira seviyesindeydi.
2: Doğru.
0: Gram altın TL fiyatı. Sonra Şubat ayında da yani Ocak ayının sonunda da 8157 kadar yükseldi. O zaman da yayınlarımızda sürekli şunu diyor. Bir ayda gram altında 2000 liralık yükseliş normal değil. Teknik ve mantık olarak okunamaz. Uzak durun. Yani bu fiyatlar normal fiyat değil. Bir ayda gramında 2000 lira yükselmesi, ons altın 5600 dolara kadar yükselmesi zaten normal değildi o fiyatlar. Daha sonra savaşla birlikte sert bir dalgalanma trendine girdi.
1: Yani bu normal değildi kısmında. Şunu söylemek normalin istiyorum. Normalin üstünde yükseldi. Aslında şu an normal seyrinde mi o yükselmeden düşüşe baktığımızda?
2: Ben yani bu dalgalanmalar baktığın zaman bu yıl zaten böyle olacağı belliydi. Hani bir savaş ortamı yaşandı ama Ocak ayında altın yatırımı yapan birisi belki enflasyon karşısında kazanamadı ama yatırdığından daha fazla yani 8 ay bekleseydi 8 ay sonunda daha fazla kazanmış olacaktı. Uzun vadeden kastımız o anlamda söylüyorum. Yani sen şimdi bu inişleri çıkışları takip etmen mümkün değil. Zaten takip etsen ne olacak? Hani bugün şu anda 6570 lira ama sen bu alış fiyatı yani satarken bilmiyorum kaç liradan satabiliriz. Yani biraz daha geriden satabiliyorsun. Dolayısıyla hani ben bugün
1: 540.
2: Ben bugün 6500 liradan alayım, yarın da 6700 liradan satayım, 200 lira cebime koyayım diye bir mantık yok yani altında.
1: Peki o zaman şuna ne diyorsunuz? Her ikinize de sorayım. Altın uzun vadede güvenli liman olmaya devam ediyor mu? Çünkü bunu şöyle soruyoruz. Her yayında siz bana diyorsunuz ki hem İhsan Bey hem Faruk abi finansal okur yazarlık çok önemli. Öyle ya da böyle biraz bunu öğrenmeniz gerekiyor. Ona göre paranızı yönlendirmeniz. Benim finansal okuryazarlığım bu işin başında ve ben bu yüzden altına dönüyorum diyen insanlar için soruyorum bunu.
0: Geçen yıl bugün 28.09.2025 tarihinde gram altın TL fiyatı 5186 lira seviyesindeymiş. Şu anda gram altın TL fiyatı 6572 lira seviyesinde. Neden uzun vadeli bir strateji belirlemek gerektiğini gördünüz mü? Bir yıllık süreç içerisinde altın değer kaybetmiş mi? Yani %30'un
2: üzerinde, %30'un üzerinde de bir getirisi var.
0: Bu kadar gerilemesine rağmen,
2: %30'un üzerindeki getiri de enflasyonun üzerinde aslında reel bir getiri de sağlamış baktığınız zaman.
0: Bir de şöyle bir şey var Faruk Bey, Ocak ayında 1 Ocak tarihinde 6.157 lira seviyesinden 20

0: 28 Ocak tarihinde 8157, yani bir ayda gramında 2000 lira yükselmişse bu zaten normal değil ki.
1: Doğru.
0: Zaten normal değil. Yani yıllık getirisini zaten bir ayda vermiş. Orası da bir manipülasyon fiyatlamasıydı.
2: Peki.
0: Nasıl ki gerilemeler bir manipülasyon fiyatlamasıyla, bir aylık getirisi de manipülasyon fiyatlaması. O yüzden uzun vadeye odaklanmak gerekiyor.
2: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum İhsan Bey.
0: Teşekkürler.
2: En sağ yakın olun. Zamanda yine bekliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Sağ olun.
2: İhsan Bey'miş bizimle birlikteydi. Faruk abi, Gaziantep'ten gelen kaza beni gördün mü?
1: Gördüm.
2: Hatalı
1: çok
2: sollama.
1: Üzücü. Kafa kafaya ya. Bir kaza olmuş. 27 galiba değil mi? Vefat eden sayısı.
2: Vallahi hatalı sollama yapıyor otomobil sürücüsü, minibüsle çarpışıyor. Bebek de var aralarında hayatını kaybedenlerin. Allah rahmet eylesin, detaya bakalım.
3: Hatalı sollama yaptı, karşı şeride geçip minibüsle çarpıştı. 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Feci kaza Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil sürücüsü yaptığı hatalı sollama sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karşı şeritten gelen yolcu midibüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle midibüs devrildi, otomobil ise yol kenarına savruldu.
4: Katliam gibi kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Sıkışan yaralılar olay yerinde ekipler tarafından çıkarıldı.
3: Kazada otomobil içerisinde bulunan biri bebek 7 kişi hayatını kaybetti. Ekipler midibüsteki yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Ardından biri ağır, 16 yaralı ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırıldı.
4: Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Jandarma ekipleri trafiği kontrollü olarak sağladı.
3: Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker olay yerinde incelemelerde bulundu.
5: Otomobil sürücüsünün yanlış sollama yapması neticesinde ilk önce otobüsle çarpışması ve akabinde de takla atmacılığıyla sonuçlanan bir şekilde meydana geliyor.
3: Olayın ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun ifadelerini kullandı.
2: Şimdi dün haberleri tararken, yine Meftun'la konuşurken bu habere denk geldik. Önce bir şaşırdık, sonra biraz gülümsedik, sonra üzüldük. Hatay'da 4. katta oturan bir hanımefendi evinin balkonuna çıkıyor. Evinin balkonunda gördüğü böcekten korkuyor. Sonrasında itfaiye ekipleri, komşular, kadıncağız bu halde. Böcek ne halde bilmiyorum o balkonda. Yani bayağı ekipler merdiveni yukarı çıkarmışlar 4. kata. Ne yapsın, korku yani. Kendini oraya böcekten korumuş, gelmiş geçmiş olsun diyoruz. Balkon duvarında dakikalarca beklemiş itfaiye gelene kadar. Çaresiz demek, evde de kimse yoktu yardım edecek. Kapı falan da kapalı, ne yapsınlar, son çare artık itfaiyenin yine bir kurtarma operasyonu. Buyursunlar.
6: Böcek korkusu az daha sonu oluyor. Dördüncü kattaki balkonda adeta ölümün kıyısında bekleyen kadın işte böyle kurtarıldı. Görüntüler Hatay'ın İskenderun ilçesinden. Evinde ilaçlama yapan kadın balkonunda böcek görünce paniğe kapıldı. 5 katlı apartmanın 4. katındaki balkonun duvarına çıkan kadın, böcek korkusu nedeniyle hareket etmeden dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Kadını görenler hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri metrelerce yüksekte düşme tehlikesi geçiren kadını merdiven yardımıyla kurtardı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
2: Uluslar A Ligi 2. grupta Hollanda deplasmanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti.
7: Ve işte Belgrad'da Rajko Mitić stadında takımlar sahaya çıkıyor. UEFA Uluslar A Ligi 2. grupta

0: şut, Max Merdington, Somerville, duvar pası Gravenberg'le, Somerville son anda dokundu topa veya penaltı. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. İşte Terzic son anda ayağını soktu. Somerville topa dokundu. Topun başında Max Merdink var. İlk kez ilk 11'de forma giyiyor Hollanda'da. Merdink ve gol. Hollanda milli takım formasıyla kariyerinin ilk golünü imza atıyor Max Merdink. Merdink bıraktı şimdi. Dumfries geride kaldı. Gravenberg ve kaleci. Çaprazda karşı karşıya kaldı Denzel Dumfries. Kaleci Milinkovic-Savic golü izin vermiyor. Simon Marciniak işaretini verdi. İkinci yarıya Sırbistan'ın vuruşuyla başlandı. Evet, Dušan Tadić ve Luka Jović oyuna giriyorlar Sırbistan'da. Strahinja Pavlović savunmadan sekti. Terzic şimdi içeri bıraktı. Tadić'in pası, gol pozisyonu. Kaleci Ferbrugen. Şimdi Živković, yine Ferbrugen. Tehlike geçmiş değil. Bir şut daha geldi. Kale sahası içi ve gol. Luka Jović. Birinci de olmadı. İkinci de olmadı. Üçüncü de oldu. İkinci yarının ilk dakikasında skora denge getiriyor Sırbistan Jović'le. Belgrad'da sevinme sırası Sırp futbol severlerin. Bizim görebildiğimiz kadarıyla bir offside yoktu. Evet, şimdi orta noktayı gösterdi Simon Marciniak. Somerville. Dumfries. İçeride buluştu topla, ortasını yapıyor. Van Bommel gelişine, direkten dışarıya. Sağ kanatta Somerville, Gravenberg ve Dumfries. Arka direğe kesti Dumfries. Van Bommel direkten dışarıya. Şimdi Gustil kontrol etti. Merdink kurtardı. Merdink! Merdink şov var Belgrad'da. Kariyerin ilk milli golünü bu maçta atmıştı ama doymuyor Merdink. Duble yapıyor 69. dakika. Somerville gidiyor. Somerville, Gustil koşu yaptı. Gustil iki oyuncu arasından çıktı karşı karşıya. Sol tarafa bıraktı. Van Bommel kaçırıyor. İnanılmaz bir pozisyondan yararlanamıyor Ruben Van Bommel. Son bir atak şansı arıyor Sırbistan. Ama Simon Marciniak maçı bitiriyor. Hollanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup ediyor.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ve 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanmakta. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 22. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
10: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
9: COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'ta iklim dirençli şehirlerin finansmanına yönelik SURF girişimini başlattı. Birleşmiş Milletler kuruluşları, İlbank ve uluslararası belediye yapılanmalarının işbirliğiyle hayata geçirilen girişimle, iklim hedefleriyle projeler ve finansman arasındaki mesafenin azaltılması hedefleniyor. Kurum, Türkiye'nin deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarını örnek göstererek, "Biz bunu sahada çok büyük bir ölçekte uyguladık," dedi.
10: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
1: Reklam.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den "Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere" geliyor.
12: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
11: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
13: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
14: Kazancım net, sigortam net.
15: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
16: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Ailelerin refah düzeyini yükseltmek ve dar gelirli vatandaşların yanında olmak amacıyla hayata geçirilecek gelir tamamlayıcı aile destek sistemi için devasa adımlar atılıyor. Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak da bilinen ve sosyal yardım mekanizmasını sil baştan değiştirecek olan tarihi reformda il il, ilçe ilçe etki analizleri başladı. 2027 yılında uygulamaya girecek sistemle geliri belirli bir eşiğin altında kalan her haneye

0: Günaydın. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 10 yaptık. Yeni saat dilimine, son saat dilimine başlayacağız Faruk abiyle birlikte. Geride bıraktığımız dakikalarda, geride bıraktığımız saat diliminde daha doğrusu sıcak gelişme olarak vermiştik. Detaylar netleşmeye başlıyor. Aslında Türkiye'nin de ana gündem başlıklarından biri bu soruşturmalar. Fon soruşturmalarından bahsediyorum. 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 6 kişinin gözaltına alındığı bilgisi var. Elbette dahası var. Muhabir arkadaşım Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor. Kadir günaydın. Bir kez daha hoş geldin yayına. Nedir son durum?
1: Cansın Erbacı, son dalga operasyonu aslında sabah saatlerinde yapıldı. Onun detaylarını biraz sonra aktaracağım. Fakat son dakika gelişmesi olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yeni bir açıklama yapıldı. Özellikle dezenformasyonun önüne geçebilmek adına bir açıklama yapıldı söz konusu. Yapılan açıklamada fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluşun mal varlığına tedbir, fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluştan mal varlığına yönelik kaldırılan tedbir kararı yeniden uygulamaya alındı şeklinde basında dolaşan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Adli makamlardan gelecek resmi duyuruları dikkate almanızda fayda var denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada biliyorsunuz sizler biraz önce de belirttiniz. Türkiye'nin konuşmuş olduğu bir soruşturma ve bu kapsamda da dezenformasyon yaşanmaması adına adli kaynaklardan edilen bilgilerin daha doğru olabileceğinin altını çizdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Bulunduğumuz dakika itibariyle 6 kişi gözaltına alınmış durumda. 4 kişinin ise halen daha yakalama işlemine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Peki kimler gözaltına alındı? Dilerseniz onlardan bahsedelim. Destek Faktörik Yönetim Kurulu üyelerinden Ömer Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Bunur Tosun gözaltına alınan isimler arasında. Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyelerinden Altuğ Kantarcı, Ali Çilde yine gözaltına alınan kişiler arasında. İskender Balcı, Tuğba Ajran Ataseven, Duygu Ataseven, Orhan Aksüt'se şu anda aranıyor. Soruşturma kapsamında her iki bahsi geçen şirketin de geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonlarda şirket sahipleri gözaltına alınmış, sonrasındaysa tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma hakkında aslında sabah saatlerinde Mehmet Şimşek'ten de bir açıklama geldi resmi sosyal medya hesabından. Yapmış olduğu açıklamada piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcıları meşru haklarını gözetiyoruz. Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz dedi. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda. Öte yandan soruşturma kapsamında yine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınan kişilerin de ifade işlemleri tamamlandı. Bugün itibariyle de İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcı huzurunda bir ifade vermeleri bekleniyor ve ifadeler doğrultusunda da savcılık talebi doğrultusunda da onların da sulh ceza hakimliğine sevk işlemleri yapılacak diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Cansın Elbacı.
0: Kadir çok teşekkür ediyorum. Size kolay gelsin. Belli ki bu gelişmelerin ardı arkası kesilmeyecek. Şimdi sabah saatlerinde eş zamanlı bir operasyonun daha haberi. Bununla birlikte tam olarak ne yapmışlar?
2: Ya işte burada bazı manipülasyon gerçekleşmiş. Yani bunu aslında biraz da borsayla ilgili olanlar fark ettiler. Az önce de konuştuk biraz. Küçük şirketlerin üzerinde manipülasyon yaparak onların değerlerini çok yüksek gösterip ve işte bakıyorsun aslında küçücük bir şirket, bir bakıyorsun Türkiye'nin en büyük holdinginden ya da en büyük bankasından daha değerli görünüyor borsada. Dolayısıyla bu manipülasyonla oralardan küçük yatırımcının parasını çekmişler. Dolayısıyla

0: gitmişler küçük yatırımcının diyor da Faruk abi, şimdi rakamlara bakıyorum verilen 11 milyar mesela gibi rakamlar, bir kişi 11 milyar çekmiş almış
1: gibi. Yani işte hani bir koyup 10 bin alma vaadiyle ki bu noktalara da getirmişler. Dolayısıyla orada bu manipülasyon hareketlerine, piyasayı böyle yönlendirenlere yönelik hukuki soruşturma devam ediyor. Mal varlıklarına el konuluyor. Çünkü o paralar suçla kazanılmış para iddiasıyla el konuluyor zaten. Soruşturmanın neticesini beklemek lazım. Orada sağlıklı bir hukuki süreç işliyor aslında. Şunun altını çizelim. Aslında bu soruşturma bütün genel ekonomiyle ilgisiz. Yani genel ekonomide bir sıkıntı yok. Para piyasalarında bir sıkıntı yok. Borsada bir sıkıntı yok. Evet, düşüyor borsa zaman zaman. Etkileniyor belli hisseler. Ama bu riski sadece bu fon kısmında bir risk var. O riskin de önüne geçmek için iki koldan zaten hem soruşturma hem de iyileştirme çalışması devam ediyor. Mehmet Şimşek'in açıklaması önemli. Özellikle reel sektördeki para sıkıntısını gidermek için oraya likitte dediği işte bir nakit akışı sağlanacak. Oradaki sıkıntı da ortadan kaldırılacak.
0: Şimdi
1: öyle
0: gözler gözüküyor. Kabineye çevrildi. Çünkü ne gelecek oradan? Samet, az önce verdiğin açıklamayı bana taça da verir misin? Biliyorsun benim gözler çok iyi. Ben taçtan bir bakayım ona. Ekrandan seyircilerimiz bakarken. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması önemli. Bugün kabine toplantısında başkanlık edecek isim elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak. Orada bu başlık yer alacak. Faruk abinin söylediği gibi Hazine Bakanı'nın da bir sunum yapması bekleniyor bu konuya dair. Tabii oradan çıkacak açıklama ve sözde kuşkusuz en önemli açıklama
1: yeni
0: olacak.
1: Yeni tedbirler
0: sürece dair
1: belki
0: gelmedi
1: gelebilir
0: bana bu arada.
1: Yeni tedbirler gelebilir yani Bakanlar Kurulu'ndan bu noktada. Hani piyasaları rahatlatacak yeni tedbirler gelebilir. Dolayısıyla hani bu süreci bitmesini beklemek lazım. Devletin kurumlarına güvenmek lazım. Yani bir yandan da tasfiye süreci devam ediyor. Yani yatırımcı açısından baktığın zaman ortadan kaybolmuş bir şey yok. Yani elde ürünler var, mallar var, şirketler var. Dolayısıyla onların tasfiyesiyle yatırımcının hakları iade edilecek. Ama suça karışanlar varsa ki işte 40'ın üzerinde insandan bahsediliyor.
0: Daha
1: tutuklu.
0: Da devamı
1: evet,
0: mı gelecek
1: devamı
0: diye
1: geliyor.
0: Bakılıyor.
1: Onlarla ilgili hukuki süreçte devam etmeli zaten ediyor da. Sağlıklı bir biçimde ediyor. Onu da bekleyip göreceğiz.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklaması Türkiye ekonomisine yönelik bir risk yok dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada.
1: Bu çok önemli. Yani öyle bakmak lazım.
0: Hangi
1: çünkü
0: ihtiyaç varsa biz hayata geçireceğiz
1: yani
0: dedi.
1: Yani buradaki fonla ilgili bir sıkıntıyı bütün ekonomiye varmış gibi göstermeye çalışanlara karşı
0: İnsanlar
1: çok önemli bir açıklama.
0: İnsanlar da bu yüzden tedirgin oldular. Aslında onun açıklamasıydı. Diyor ki sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorun bu. Bundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil diyor Cumhurbaşkanı. Geride bıraktığımız günlerde yaptığı açıklama. Dediğim gibi bugün kabine önemli ama bu açıklamanın altını bir kez daha çizmek önemli. Bunu piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek Türk borsasına yapılmış bir haksızlık olur diyor Cumhurbaşkanı. Sermaye piyasası ile ilgili yine ilgili kurumlarımız meselenin üzerinde kararlılıkla gidiyor. Yargımız aynı şekilde kapsamlı bir soruşturma başlattı. Akın Gürley'in de açıklaması ucu nereye giderse gitsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla paralel bir açıklama. Şunun bilinmesini isterim diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyulursa bunların da hayata geçirilmesini biz sağlayacağız.
1: Evet, yani siyasi iradenin bu soruşturmanın arkasında duruyor olması çok önemli. Evet. O yüzden dedim hani soruşturma çok sağlıklı yürüyor ve neticesini bekleyelim. Hem siyasi irade
0: her makam tarafından takip ediliyor yani.
1: Doğru. Yani o yüzden de devletin kurumlarına güvenmek lazım. Baştan beri onu söylüyorum. Bu soruşturma sermaye piyasalarının aynen o cümle çok da isabetli, sermaye piyasalarının bir kısmında gerçekleşmiş bir sıkıntıdan bahsediyoruz. O sıkıntının çözümü için de hem idari hem adli tedbirler alınıyor şu anda. Bugün öyle gözüküyor ki Bakanlar Kurulu'ndan da bazı tedbirler açıklanacak. Evet. Ve bunlar piyasayı rahatlatacak.
0: Zaten gözler oraya çevrildi. Evet. Faruk abi orada

0: ne gibi bir açıklama gelecek, bu önemli. Şimdi Samet, yavaş yavaş gidelim mi? Hazır mı herkes? Peki, ben onlar hazırlanırken bakayım. İstanbul'daki trafik yoğunluğu bu saat itibariyle, radyolarından bizleri dinleyenlere de, yolda olanlara da iyi yolculuklar dileyelim. Aman dikkat diyelim. Yağış bir yandan bütün hafta boyunca İstanbul için uyarı var. Bir yandan yine köprü güzergahlarında hem Anadolu yakasından Avrupa'ya hem Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişlerde trafik iyi diyemeyeceğim. Çok yoğun bir trafik seyrediyor. Şu an onu söyleyebiliriz. İstanbul'da dün sağanak başladı. İkinci dalganın da yolda olduğu söyleniyor. Onu da söyleyelim. Şimdi İstanbul Eyüp Sultan'da Kübra Tepeci, Burak Keskinci ile birlikte, kameraman arkadaşımızla birlikte bugünün nöbetini devralan iki isim. Ankara'da da yağış var. Orada da Burcu Özduru ile Hasan Can Türkeş hazırlar. Bizi bekliyorlar. Hemen İstanbul'la başlayayım. Kübra, günaydın. Hoş geldin yayına. Kolay gelsin size de. Bulunduğun noktada sanırım şu an için yağış yok. Nedir son durum?
1: Günaydın Cansın Eyvacı, hoş bulduk. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da sağanak yağış oldukça etkili olmuştu. Tabii şu anda bulunduğumuz noktada Eyüp Sultan'da yağış yok ama dün akşamdan itibaren tabii İstanbul'da aslında hem trafik felç oldu hem birçok alanda da olumsuzluklar yaşandı. O noktalardan bir tanesi Eyüp Sultan'dayız. Burada toprak kayması meydana geldi. Bu nedenden dolayı tabii bir bina tahliye edildi. 25 kişi tahliye edildi. Hemen o binayı da gösterelim. Kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte o sokaktayız. Görmüş olduğunuz gibi bu sokakta tabii şerit çekildi ve araçların girişi yasaklandı. Hemen toprak kaymasının olduğu noktada görmüş olduğunuz gibi bu alan, burayı da yine şeritler çekildi ve bu alana girmek yasak olduğunu belirtmiş olalım. Toprak kaymasının olduğu nokta burası ve hemen gördüğünüz bu kırmızı bina tehlike altındaydı. O yüzden de vatandaşlar bu noktadan tahliye edildiğini belirtmiş olalım. 25 kişi vardı. 25 kişi de tahliye edildi. Gece saat 1 sıralarında bu olay meydana geldi ki dün akşam saatlerinden itibaren saat yaklaşık 7-7.30'dan sonra İstanbul'da bir sağanak yağışın etkili olduğunu biliyorduk. Akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Eyüp Sultan'da toprak kayması meydana geldi. Burası Merkez Mahallesi, Sayfiye Sokak. Tabii kayan toprağın yanında bulunan apartmanda yaşayan 25 kişi tedbiren dediğimiz gibi tahliye edilmişti. Toprak kayması sokakta gördüğünüz şu anda yeşil alanda meydana geldi. Sağanağın ardından zeminde yaşanan hareketlilik çevrede yaşayan vatandaşların dikkatini çekmişti. Bunun üzerine de tabii ki polis ve itfaiye zabıtayı haber verdiler. Ekipler hemen olay yerine geldi. İncelemeler yaptı. Toprak kaymasının ardından da binada tahliye gerçekleşmişti. Tabii bölgede bugün neler olacak onu da belirtmiş olalım. Kayan toprağın yanında bulunan binanın durumu ile ilgili, toprak kayması ile ilgili ekiplerin incelemesi devam edecek. Binanın akıbeti durumu böylelikle belli olacak. Ne kadar çok hasar aldı ya da binadakiler binaya girebilecek mi? Bina ne durumda? Toprak kayması ne durumda? Yapılan incelemelerden sonra belli olacak. Peki yağış nasıl devam edecek? İsterseniz ondan da bahsedelim. İstanbul'da dün akşam saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başlamıştı. Gece boyunca devam etti ki sabaha karşı ben Pendik tarafından geliyorum. Saat 6'dan itibaren inanılmaz yoğun bir şekilde yağış devam ediyordu. Göz gözü görmüyordu ve çok yoğun bir trafik de vardı İstanbul'da bu sabah. İstanbul sağanak yağışın etkisiyle tabii yolların bazıları göle dönmüştü. Birçok noktada olumsuzluklar yaşanmıştı. O noktalardan bir tanesi de Eyüp Sultan'da görmüş olduğumuz bu alanda ve binada toprak kayması nedeniyle de 25 kişinin tahliye edildiğini belirtmiştik. Dediğimiz gibi yapılan incelemenin ardından binadaki hasar belli olacak ve risk durumuna göre de binadakilerin geri gelip gelmeyeceği ya da binanın durumunun ne olup olmayacağı da belli olacak diyelim. Konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz ama yağış 5 gün boyunca devam edeceğini belirtelim. Vatandaşlara tedbiri almayı unutmasınlar diyerek sözü size bırakalım.
0: Kübra, teşekkür ediyorum. Burcu'ya dönüyorum hemen. Burcu, sizde son durum ne?
2: Cansın Helvacı, dün akşam saatlerinde başlayan yağış gece boyunca devam etmişti başkent Ankara'da ve sokaklar, caddeler, hatta evlerin bodrum katlarında su birikintileri oluşmuştu. Bizler de şu anda Keçiören'deyiz. Hemen arka plandaki görüntüyü Hasan Can Türkeş de ekranlarınıza getiriyor. Şu anda Keçiören'in Basın Evler Mahallesi Gülgün sokağındayız bizler. Burası aslında geçtiğimiz haftada sel nedeniyle gündeme gelmişti. 22 Eylül'de etkili olan sağanak sonrasında bu sokakta yolda çökme meydana gelmişti. Park olacak halinde çok sayıda araç zarar görmüştü. Bölgede ekipler sevk edilmiş ve çalışmalar başlatılmıştı. Şimdi buradaki su, yani

0: mahallenin ortasında, binaların hemen yanında bulunan bir su, kanalizasyon suyu. Oldukça koku olduğunu söyleyebiliriz. Hem vatandaşlar için hem de burada yaşayan bina sakinleri için oldukça zorlu bir süreç olduğunu ifade etmekte fayda var. Çünkü buradaki bulunan evlerde, hemen arka taraftaki evlerin bir çoğununda bodrum katına kanalizasyon suyu doldu. Logar kapakları taştı. Bu arkadaki beton büzlere bakalım ilk olarak. Bu beton büzler buradaki çalışma için, altyapı çalışması için getirildi. Hemen önüne de çakıl taşlarının konulmuş olduğunu görüyoruz. Ancak yine yağmurun etkisiyle de bir nebze olsun aşağı tarafa doğru kaymış durumda buradakiler. Hemen buradaki binaların bodrum katlarında su birikintileri olduğunu ifade ettik. Özellikle geçtiğimiz yayınımızda göstermiştik. Bir binanın bodrum katında hala sular vardı. Akşam saatlerinde başlayan yağışla birlikte vatandaşlar kendi imkanlarıyla o binalarındaki su birikintilerini tahliye etmeye çalıştılar. Ancak birkaç binada hala yoğun su birikintileri var. Bu noktada vatandaşlar yine kendi imkanlarıyla birlikte tahliye etmeye çalışıyorlar o suları. Bizler de bu noktada yayın nöbetimizi sürdürmeye devam edeceğiz ve gelişmeler oldukça da aktarmaya devam edeceğiz diyelim Cansın Elvacı.
1: Burcu, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Burcu Özdur'u son durumu aktardı bize. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Ziyaretteki ilişkilerin yanı sıra kritik bölgesel gelişmeler ele alınacak. Önemli bir görüşme. O görüşmelerin ana gündemini bölgesel güvenlik oluşturacak. İki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik konseyinin ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar da değerlendirilecek bu ziyaret kapsamında. Bakan Fidan, Körfez'deki savaştan olumsuz etkilenen Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin tam dayanışma içinde olduğunu teyit edecek. Ve Hürmüz, Babil Mendeb boğazlarında seyir sefer serbestisinin sağlanmasının bölgesel ve küresel istikrar bakımından ehemmiyetine bir kez daha vurgu yapacak ki tüm dünyanın gözünü çevirdiği nokta bu iki nokta. Fidan'ın ziyaretinde Gazze konusu da elbette olacak. İsrail'in saldırıları karşısında ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için uluslararası topluma kararlı tutum çağrısında bulunulacak. Önemli ziyaretin detaylarını takip ediyor olacağız. Ve kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak kabine. Kabinenin gündemine dair detayları alacağız. Muhabir arkadaşıma döneceğim hemen. Kübra Bal hazır, bizi bekliyor. Kübra, günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
2: Cansın Elvacı, günaydın. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saatler 16'yı gösterdiğinde kritik başlıklarla toplanıyor. Aslında toplantı Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısının ardından gerçekleştirilecek ilk toplantı olması bakımından oldukça kritik öneme sahip. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan BM marjında pek çok ikili görüşme gerçekleştirmişti devlet ve hükümet başkanlarıyla. İşte o temas trafiği, yine BM'nin çıktıları aslında toplantıda değerlendiriliyor olacak diyebiliriz. Dış politika başlığında özellikle Rusya Ukrayna Savaşı'nda Karadeniz seyri sefer güvenliği, yine Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunmasına yönelik atılacak adımlar, Gazze'deki son durum, yine Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ki bu kapsamda Mekke Anlaşması çerçevesinde Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu da Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. İşte tüm bölgesel gelişmeler ele alınıyor olacak. İç politika başlığındaki en önemli gündem başlığı ise elbette kamuoyunda fon krizi olarak bilinen, aslında 455 bin yatırımcı ilgilendiren soruşturma olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek aslında ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bugün soruşturmaya ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. Bu kapsamda elbette vatandaşların, krizden etkilenen mağdur vatandaşlara ilgili alınacak tedbirler de masada olacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da, Ankara Büro'daki arkadaşlarıma da. Şimdi İsrail ile İrlanda arasında bir mücadele vardı. O maçtan çok aslında seremonide yaşananlar dikkat çekti. İrlandalı futbolcular İsrail'e karşı tepkilerini sahaya yansıttılar. Gazze'de hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandıyla mücadele ettiler. İrlanda protestoyla başlayan karşılaşmayı 3-0 galibiyetle tamamladı.
3: Uluslar Ligi'nde oynanan İsrail-İrlanda mücadelesi tarihi bir protestoya sahne oldu. Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdey Stadyumu'nda oynanan müsabakada başlama düdüğünden önce İrlandalı oyuncuların tavrı geceye damga vurdu. İrlandalı futbolcular İsrail Milli Marşı'nın okunduğu esnada yere bakarak rakibini protesto etti. İrlanda kaptanı Dara O'Shea, maç öncesinde İsrail kaptanı Manor Solomon'un elini sıkmazken bayrak da değiştirmedi. İsrail'le toplu fotoğraf çektirmeyen İrlanda, mücadeleye Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandıyla çıktı. İrlandalı oyuncular İsrail'e attıkları gol sonrası Gazze'de hayatını kaybedenleri anmak için taktıkları siyah kol bandını öptü ve havaya kaldırdı. Uluslar Beyligi 3. grup mücadelesinde İrlanda İsrail'i 3-0 mağlup etti.
1: Şimdi Netanyahu biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika'daydı. Trump'la görüşecek mi, görüşmeyecek mi, görüşmeyecekse neden görüşmeyecek, bunlar konuşuldu. Ama genel kurulda biliyorsunuz tüm liderlerin hitapları vardı. Netanyahu'nun konuşmaya başladığı anda salonu terk edenler kameralara yansıdı ve boş alana konuşmuştu Netanyahu. Tüm dünyaya seslenilen Birleşmiş Milletler kürsüsünden. Konuşma öncesi New York'ta gerginlik de tırmanmıştı. Bunları niye hatırlatıyorum? Ortaya yeni çıkan görüntüler var. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde toplanan göstericiler Netanyahu'nun kuklasını ateşe verdiler. Polisin yalan kuklayı ayaklarıyla söndürmeye çalıştığı anlar kayda geçti. Ayrıca tüm o protestolarda, yani Netanyahu'yu protesto eden kişilerin en az 30'unun gözaltına alındığı bilgisi var.
4: İçeride ayrı, dışarıda ayrı protesto edildi. 74 bin Filistinlinin katili Benjamin Netanyahu'nun New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettiği sırada genel merkez önünde protestolar vardı. Yüzlerce gösterici sokaklara çıktı. Netanyahu'nun kuklası ateşe verildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu protesto eden göstericiler Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne doğru yürüdü. Sloganlar atıldı. Netanyahu karşıtı pankartlar taşındı.
5: Her şey insanlıkla ilgili. Çocukların öldüğünü, yiyecek hiçbir şeylerin olmadığını görüyoruz. Ailelerin hiçbir şeyi yok ve ben hayattayken, barınağım varken, soframda yemek varken buraya gelmek benim için çok önemli.
4: Çok geçmeden kameraların önüne Netanyahu'nun kuklası getirildi. Üzerinde mahkumlara giydirilen kıyafet bulunan kuklanın boynuna önce ip geçirildi. Ardındansa göstericiler tarafından ateşe verildi. New York polisleri alevler içindeki kuklayı ayaklarıyla söndürmeye çalıştı. O anlar kameralara böyle yansıdı. Gerilim sadece kukla eylemiyle sınırlı kalmadı. En az 30 kişi gözaltına alındı. Aralarında oyuncu ve yerel siyasetçilerin de olduğu öğrenildi.
1: Şimdi 7 Ekim tarihi hepimizin hafızasında. Sadece bizim değil, tüm dünyanın. 7 Ekim'den önce zulüm var mıydı? Vardı. Ama 7 Ekim'den sonra tüm dünya çıplaklığıyla gerçek bir soykırıma, vahşiliğe, vahşete şahit oldu. 9 gün sonra yıl dönümü 3. yılı dolacak. Bu çerçeveyi çizelim, bunun üzerine konuşalım. Okan Müderrisoğlu, günaydın. Hoş geldiniz yayına.
6: Günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi İsrail'de yaklaşan seçim, son dönemde Netanyahu'nun Amerikan başkanıyla anlaşıp anlaşamama sürecinde sizinle çok sohbet ettik, konuştuk, aklımızdaki soruları sorduk ama ben bu seçim sürecini pek anlayamadım. Yani Netanyahu'ya karşı birleşen bir grup var ama onların Netanyahu'nun karşısına kimi çıkaracağı belli değil. Mahkemeden gelecek bir karar var, onların seçime katılıp katılmayacağını belirleyecek. Kafam karıştı işin açığı. Önce bir bize oradaki süreci bir anlatır mısınız? Sonra Netanyahu neden köşeye sıkıştı, neden bu kadar tedirgini konuşalım.
6: 27 Ekim'de İsrail'de seçimler var.
1: Evet.
6: Ve Netanyahu politikaları çok net bir tepki çekiyor İsrail'in içinde de. Ve İsrail seçimlerini etkileyebilecek çok önemli faktör var. İsrail'de Arap kökenli olup, hı hı, İsrail vatandaşı kimliği taşıyan ve siyaset yapan ancak parçalı durumda aktörler söz konusu. ilk kez bir araya gelerek ortak bir liste çıkarma kararı aldılar ki bu son derece önemli. İsrail

0: İki seçim işleri komisyonu bu ittifakın seçime girmesini engelleyen bir karar aldı. Şimdi bu yüksek mahkemeye gidecek. Neden? Eğer Arap kökenli İsrail vatandaşı bu siyasi partilerin bir araya getirdiği ittifak seçimlere girebilirse 10 ile 12 arasında sandalye çıkarma ihtimali var. Yani İsrail'de kurulacak herhangi bir koalisyonda bu partilerin oluşturduğu birlik hükümete girmediği sürece kolay kolay bir çoğunluk iktidarın oluşması mümkün gözükmüyor. O nedenle Arap kökenlilerin seçime girmesini engellemeye dönük bir faaliyet var bir yandan. Diğer yandan bir muhalefet var ama yani eski Genelkurmay Başkanı'nın başkanlığında daha çok konsolide olduğu gözüken ancak mutlak bir muhalefet gibi ve Netanyahu'yu devirecek bir muhalefet gibi hareket eden bir birliktelik yok ama İsrail'de zaten siyasi zemin çok parçalı. O yüzden ille de böyle tek başına iktidara gelecek bir büyük muhalefet yerine birinci muhalefet partisi etrafında oluşturulabilecek bir ittifak üzerinde duruluyor. Netanyahu'nun aynı zamanda yargılanmasını da gerektirecek. İsrail'in kendi içinde ciddi yolsuzlukları var. Bu konuda af yetkisi İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'da bu yetkisini şimdiye kadar kullanmadı. Dolayısıyla Netanyahu'nun sadece Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde değil, İsrail'i ceza mahkemelerinde de hesap vermesi gereken kabarık bir sicili, dosyası ve bir karanlık icraat dizisi var. O nedenle bugün için İsrail'in içindeki rekabette Netanyahu'nun kıl payı önde olmasını sağlamaya dönük gayretler genellikle dışarıda oluşturulan algı ve dışarıdan bir tehdit kimliği üretilmesiyle bağlantılı. Bir cümle söyleyip ondan sonra sorunuz varsa devam edelim. Dün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik çok isabetli bir noktaya değindi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu zemininde hem içeride hem dışarıda protesto edilen Netanyahu sadece ve sadece Sayın Cumhurbaşkanımızı yani Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak konuştu. Oysa İsrail'in katliamlarına dur diyen, bunun sürdürülemezliğini belirten, yaptırım uygulanması gerektiğini, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne hesap vermesi gerektiğini, iki devletli çözümün kaçınılmaz olduğunu söyleyen başka liderler de vardı. Ama Netanyahu'nun doğrudan Erdoğan'ı hedef alması, İsrail'in şimdiye kadar elindeki medya gücü, propaganda gücü ve uluslararası lobisiyle ürettiği algının çöktüğünü ve bunu çökerten liderliğin de Erdoğan'ın etrafında kümelendiğini göstermesi bakımından son derece önemli. Yani İsrail'in maskesini düşüren lider ya da Netanyahu'nun maskesini düşüren lider Erdoğan oldu. Sonraki uluslararası toplum aktörleri de bu gerçeklik üzerine konuşmaya başladılar. Eğer Türkiye ve Erdoğan'ın politikaları olmasaydı, İsrail'in özellikle de Netanyahu'nun yürüttüğü tek taraflı kampanya ciddi bir uluslararası taraftar bulmuştu. İşte uluslararası toplumun uyanmasının ana aktörü Erdoğan olduğu için Netanyahu da genel kurul salonunda aslında boş sıralara hitap ederken yine de kameralara doğrudan Erdoğan'a hedef olarak oyun oynamaya çalıştı. Ve buradan da yine İsrail toplumunu konsolide edip sözde seçim kazanmaya dönük bir arayışı da yok değil açıkçası.
1: Peki o zaman bu bıraktığınız yerden aklıma iki soru geldi. Seçimi çok net bir şekilde anladık 27 Ekim'de. Özellikle Arap partilerin kilit olduğunu da gördük anlatımınızdan. Bir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk kez hedef almıyor Netanyahu. Daha önce de almıştı. Bu söylediğiniz son örnekte tüm dünyaya seslendiği kürsüde tek konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Birinci sorum şu. Doğru. Seçim yapıldı ve bir şekilde Netanyahu yönetimi değişti. Yerine başka bir isim geldi. Biliyorum konuşmak için çok erken ama sadece öngörünüzü merak ediyorum. Netanyahu'nun gitmesi İsrail'de ne gibi şeyleri değiştirir? Eminim gelecek isme bağlıdır ama özellikle Türkiye ilişkilerinde neyi değiştirir? Bir diğer sorum da şu, üst üste olacak ama sizi bölmeyeyim diye soracağım. İsrail'in arkasındaki en büyük gücün ya da birlikte yürüdüğü en büyük gücün Amerika olduğunu biliyoruz. Trump'la Netanyahu arasındaki gerginliği biliyoruz. Bu gerginlik seçime yansır mı? Trump'ı eksi yazar mı? Yani Amerika'yla anlaşmayan bir başkan İsrail'de devam edebilir mi?
0: Ya da tersi, İsrail'le anlaşmayan başkan Kasım'daki mesela ara seçimlerden istediği sonucu elde edebilir mi? İki taraflı aslında işleyen bir mekanizmadan söz ediyoruz. Şu bir gerçek, İsrail esasen hani Siyonizm üzerinden tanımlanması gereken bir yapı. Nedir o Siyonizm? İsrail Devleti'nin Büyük İsrail Projesi ve Tevrat'tan ilham aldığını iddia ettiği

0: takım gerekçe ve söylemlerle kendini varoluşsal bir krizin içinde geleceğe taşımak isteyen bir yapı. İşte o yapı ister istemez Büyük İsrail Projesi'nin sorgulanmasını beraberinde getiriyor ki Sayın Cumhurbaşkanı iki önceki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda farklı İsrail haritalarını 1948'den 2023-24'e kadarki haritaları gösterip bu İsrail'in sınırları nerede bitiyor ya da nerede başlıyor gibi bir sorgulamayı beraberinde getirmişti. Şimdi Netanyahu'nun gitmesi elbette görece İsrail'in dış politik ilişkilerinde bir fırsat penceresi açabilir ama ana doktrin değişmediği sürece esasen bu problemin de çözülmeyeceğini görüyoruz. Ana doktrin nedir? İsrail bir güvenlik tehdidi altında olduğunu iddia ediyor. Bu güvenlik tehdidini bertaraf etmek için komşularına veya yakın coğrafyasına saldırıyor ve işgal ediyor. İşte Gazze, şimdi Batı Şeria'ya dönük plan. Batı Şeria bugün Filistin yönetim merkezi. Doğu Kudüs'te Batı Şeria arasındaki bağlantıyı kesecek yasa dışı yerleşimcilerle ilgili yeni bir politika uygulamaya başladı. Uluslararası toplum ayağa kalkmış vaziyette ama yine devam ediyor o iskana. Bir yandan da tabii Gazze'deki katliamı görüyoruz. Peki Netanyahu giderse ne olabilir? İşte Gazze'de barış planı diye ifade edilen Cumhurbaşkanımızın da sözde değil artık uygulamada görmemiz gerekir denilen ikinci fazı. Yani Hamas silah bırakacak, orada bir geçici yönetim oluşturulacak ve Gazze'de hayatın normale dönmesi için adımlar atılacak ve işte insani yardımlar vesaire sürecek. Şu anda bu ikinci aşamaya geçilmedi. Netanyahu bunun önüne çok net bir şekilde set çekti. Belki onun önü açılabilir. Nitekim Trump'ın konuşmasında, Cumhurbaşkanımızın mesajlarında bunu gördük. Evet. İşte az önce Birleşmiş Milletler'den haber verilirken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da artık iki devletli çözümü konuşmanın zamanı geldi. Bir Filistin devletini kurmanın zamanı geldi diye açıklamada bulundu. Yani işin özeti şu. Netanyahu giderse Siyonist aklın güvenlik tehdidi iddiasıyla Lübnan'ın güneyine, Suriye'ye, Gazze'ye, Batı Şeria, İran'a saldırması, Suriye'nin hemen kuzeyinde Türkiye sınırına 70 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur Havalimanı'na saldırarak aslında sözde Türkiye'ye dönük mesaj verme çabaları, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs arasında kurulan askeri ittifak, Yunanistan'ın Aşil sistemi diye ifade edilen İsrail'den aldığı, daha doğrusu alacağı 3 milyar dolarlık işte hava ve füze savunma sistemleri, entegre radar sistemleri. Bütün bunlara baktığınızda aslında İsrail yayılmacılığının hem silah zoruyla hem de belli ittifaklarla devam ettiği gözüküyor. Burada çok yapısal bir değişiklik beklemek de çok da mümkün ve gerçekçi değil açıkçası.
1: Peki. Okan Müderrisoğlu çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiden iyi bir hafta diliyorum size. Bizdeki gibi sizde de yağış var. Aman dikkat diyelim.
0: Yağış ve birlikte sis de vardı. Ankara'da hava puslu. Ama şimdi açtı. Dolayısıyla puslu havaya umut bağlamayıp ufkun açık olduğu yöne doğru bakmakta fayda var. Şu anda siyasetin 1 Ekim'de meclisin açılışıyla birlikte yeniden ivmeleneceği bir döneme giriyoruz. Bugün Terörsüz Türkiye'nin yani entegrasyon, bütünleşme ile ilgili komisyonun ikinci toplantısı olacak, son derece önemli. Kabine toplantısından sonra güncel ekonomik gelişmeleri ilişkin Sayın Cumhurbaşkanı'ndan mesajlar bekliyoruz. Hakikaten yoğun bir hafta bizi bekliyor. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. En yakın zamanda yine bekliyoruz zaten. Konuşuyor oluruz. Kolaylıklar. Okan Müderrisoğlu bizimle birlikteydi. Sağolunuz. Ankara Büro'daki arkadaşlarımıza da selamlar. Kolaylıklar dileyelim. Şimdi bu fail meçhul cinayetleri konuşuyoruz. Biliyorsunuz 3 tanesinin daha aydınlatıldığı bilgisi var. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
2: Fail meçhul cinayet dosyaları raftan iniyor, bir bir aydınlatılıyor. 11 yıllık dosya otomobilin aynı çerçevesiyle aydınlatıldı. Meral Babacan'ın cansız bedeni 6 Temmuz 2015'te Akhisar-Manisa karayolunda bulunmuştu. O dönem fail belirlenemedi. Olay yerinde ise tek bir delil vardı. Kırılmış plastik yan ayna çerçevesi. Yıllarca faili meçhul kalan dosyayı jandarma suç araştırma timleri yeniden açtı. Uzman ekip inceledikleri parçadan aracın marka ve modeline ulaştı. Kamera kayıtları saniye saniye tarandı. Zaman ve mesafe ölçümüyle kaza anında bölgeden geçen şüpheli araç belirlendi. Otomobilin 2017'de Şanlıurfa'da satıldığı ve yan aynasının o dönem

0: geliştirildiği ortaya çıktı. Olay tarihinde aracı kullanan şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Katil zanlısı sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydınlatılan bir diğer cinayet dosyası ise Aksaray'dan. 2007'de kaybolan Fadime Görgülü'nün ölümü yeniden ele alındı. Aile bireylerinin çelişkili ifadeleri ve yeni delillerle soruşturma derinleştirildi. Kayıp kadının evinde kadavra köpekleri ve yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama yapıldı. Şüpheli bir kadının verdiği bilgiler sonucu maktule ait olduğu belirlenen 3 bilezik ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fadime Görgülü'nün akıbetine ilişkin soruşturma ise sürüyor. Bir diğer dosyanın adresi Gaziantep'ti. 3 Ocak 2011'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Mehmet Kaya dosyası da 15 yıl sonra yeniden ele alındı. HTS kayıtları, bas sinyalleri, tanık anlatımları ve şüpheli ifadelerindeki çelişkiler tek tek belirlendi. Zanlıların olay günü Mehmet Kaya'yı takip ettikleri ve çevrede gözetleme yaptıkları tespit edildi. Gaziantep merkezi olarak Şanlıurfa ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarla cinayetle bağlantılı 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İlgili dosyalara dair açıklama yapan Adalet Bakanı Hakan Gürlek, adaletin hafızasını diri tutacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız ifadelerini kullandı.
1: İstanbul Kağıthane'de öğrenci servisinden inen bir kişi iddiaya göre araca yol vermediği gerekçesiyle yolda yürüyen 75 yaşındaki adama yumrukla saldırdı. Kaldırıma düştü o adam. Kalçası kırıldı, kaşına dikiş atıldı. Gözaltına alınan saldırgansa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: 75 yaşındaki adama yumruk attı, omzundan iterek kalçasını kırdı.
3: Arkamdan talebe minibüsü geliyormuş. Görmedim, duymadım.
2: İstanbul Kağıthane'de öğrenci servisinden inen bir kişi, iddiaya göre araca yol vermediği gerekçesiyle 75 yaşındaki Fahri Bölge'ye yumruk attı.
3: Minibüs durdu, birisi indi orta kapıdan. Kaşıma bir yumruk. Kendimi yerde buldum, yere düşerken kalçamı sağ tarafını kaldırıma çarptım.
2: Yumruğun ardından itilen yaşlı adam kaldırıma düştü. Kalçasının kırıldığı tespit edildi. Apar topar hastaneye kaldırıldı.
3: Mesela ben sağır olabilirim veya duymamış olabilirim. Beni ezmesi mi lazım?
2: Polis güvenlik kameralarından kimliğini belirlediği saldırganı gözaltına aldı. Yaşadığı olayı anlatan yaşlı adam, insan hayatı bu kadar ucuz mu diyerek isyan etti.
3: Meğerse kafamı vursam, beyin kanamasından ölsem, bu kadar mı insan hayatı ucuz ya? Böyle mi davranması lazım? Hangi asırda yaşıyoruz ya?
2: Gözaltına alınan saldırgansa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Şimdi Türkiye'nin çok uzun zamandır tartıştığı, dünyanın da yakından takip ettiği bir konu var. Bu Ağrı Dağı'ndaki mesele. Ağrı Dağı'nın eteklerinde yıllardır belirtilen bir yer var. Bu noktada işte Nuh'un gemisi var iddiası var. Bu iddia artık bayağı bir ilerledi. Bilimsel çalışmaları beraberinde getirdi. Kıymetli hocamı görüyorum, geldi. Akademisyen Profesör Doktor Cenkel Atilla. Hocam hoş geldiniz yayına.
4: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Şimdi ben sizi yakından takip ediyorum. Konuyu da heyecanla takip ediyorum. Ama şöyle bir anlaşma yaparak başlayacağım, öğrencinizmiş gibi. Biz teknik bilgileri anlamayız. Biz şöyle merak ediyoruz. Şimdi bir görüntü üzerinde işte oradaki vatandaşların burası Nuh'un gemisi demesi, Cudi Dağı'nın işaret edilmesi, başka tartışmalar vesaire devam ediyor. Ama bu kez galiba biraz daha ileri gidildi ve dünyada çok ilgi gördü. Zannediyorum tek başınıza yapmıyorsunuz araştırmayı. Dünyadan başka isimler de var. Dilerseniz şöyle başlayalım. Neden bu iddialar tekrar gündeme geldi ve siz bu araştırmayı neden tekrar yapmaya başladınız? Yeni bir şey mi bulundu?
4: Şöyle anlatayım. Biz arkeologlar belli dönemlerde ister Çatalhöyük olsun ister Troy olsun belli dönemlerde belli teknolojinin gelişmesiyle maddi imkanlarla ya da projede daha önce yapılmış projelerdeki eksiklerle yeniden sürekli araştırmalar yapılır. Biz ve benim doktora öğrencilerimle birlikte ilerleyen yıllarda Doğu Beyazıt ve Ağrı civarında bir arkeolojik yüzey araştırma projemiz var. Şunu da zaten Kültür Bakanlığı'na verdik. Biz bu projeye başlamadan önce bu Durupınar formasyonu olarak adlandırılan bir diğer adıyla da Nuh'un gemisi olarak adlandırılan yapıda bir daha önce yapılmış araştırmaları inceledik. Hem bazı eksikler gördük hem de projemize bu tam Türkiye şu anda dağlar görüyorsunuz arkadaki dağlar İran sınırı zaten. Türkiye'nin en doğusundan başlayarak batıya doğru bir arkeolojik yüzey araştırma projemiz var. Buna da ilk başlangıç olarak biz burada başladık. Fakat burası bir arkeolojik yerleşim değil, jeolojik bir formasyon olarak tescillendiği için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı izin alarak çalışmalarımızı başladık. Burada daha önce de tabii ki bir sürü araştırmalar yapılmış. Çünkü 1959'da bulunmuş. Ara Güler buranın fotoğrafını çekip hem Avrupa basında hem Türk basında yayınlamış. Böyle olunca da Nuh'un gemisi diye çok büyük bir sansasyon olmuş o günden beri. Ve parça parça da araştırmalar yapılmış. Biz hem bugüne kadar yapılmış olan araştırmaları hem de biz de yeni kendi imkanlarımız doğrusu yaptığımız araştırmalarla bir değerlendirme süreci başlattık.
1: Hocam,
4: ve devam ediyor hala.
1: Ne olursa evet biz bunu kanıtladık yani bu kanıt nasıl ele geçer? Ne olursa evet bu Nuh'un gemisinin kalıntısı denilebilir. Bu çok uzun bir sürece yayılacak bir süreç midir? Biraz onu da anlatır mısınız? Yani nasıl ikna olacaksınız siz bilim adamları buna?
4: Evet, şimdi öncelikle tabii ki bir şeyin kanıt olması için kesinlikle fiziki bir materyal bulmamız lazım. Evet. Bu nedir? Burada yapılacak olan şu anda kazı yapılma durumu yok çünkü burası hala Kültür Bakanlığı tarafından bir insan yapımı gemi olarak tescillenmediği için biz sadece küçük sondajlar yaptık. Fakat radar taramaları yaptık, GPS taramaları yaptık, haritalandırmalar yaptık. Bir de ister tesadüfi olsun ister birçok insan buranın gerçekten Nuh'un gemisi olduğuna kesin olarak inanırken birçok insan da kesinlikle reddediyor. Çünkü gördüğünüz gibi şekli benziyor. Artı İncil'de ve Tevrat'ta anlatılan boyutlarla buranın boyutları birebir tutuyor. Bu çok büyük bir tesadüf ya da işte gerçek. İşte 157 metre uzunluğunda, 26 metre genişliğinde, 13 metre yüksekliğinde. Tabii ki bunlar da bizim için kriter değil. Tesadüfler silsilesi de olabilir. Bizim için önemli olan radar çalışması da yaptık. Daha önceki radar çalışması yapılmış. Burada bir bilgi kirliliğini aydınlatıp sonra girmek istiyorum hemen.
1: Lütfen buyurun.
4: Daha önce toprak analizleri yapılmış burada. Geminin içindeki karbon ve potasyum miktarı yani bir canlı organizmaya bir ahşaba olsun canlı insan hayvan olsun kalıntılar biz karbon ve potasyum miktarı belirler. Geminin içinde %40 fazla çıkmış geminin dışındakinden. Şu anda aynı analizi biz de yapıyoruz ama daha hassas 366 numune aldık.
1: Hocam
4: kaç tane
1: anlamadım.
4: Değil.
1: Önemli bir şey söylüyorsunuz ben tabii anlamadım. Tabii. Biraz daha basitleştirip tabii. Anlatır mısınız? Zor olur
4: tabii
1: mu?
4: Ki. Yok olmaz. Daha önceki araştırmalarda alınan toprak numunelerinde geminin içindeki karbon miktarı yani canlı organizmalara ait olabilecek karbon miktarı dışındakinden %40 fazla çıkmış. Bu bizim yaptığımız araştırma değil 2021 yılında yayınlandı. Biz de buna istinaden bunu anlamak için geminin dışında ve içinde toplam 366 farklı noktadan 366 toprak numunesi aldık. Ama bunların sonuçlarını henüz elde etmedik. Bilgi kirliliği şuradan kaynaklandı. Biz sondaj çalışması yaptık. Bir glis geldi belki duymuşsunuzdur belgesel çekim için.
1: Evet.
4: Medyada Nuh'un gemisi bulundu. Bir glis geldi. Nuh'un gemisi bulundu. Sondaj yapılıyor. Hatta kazı yapılıyor diye ki bu kazı ayrıdır. Sondaj ayrıdır. Bir bilgi kirliliği oldu. Böyle olunca da hiç kontrolsüz bir şekilde bütün dünyada Nuh'un gemisi olduğu %100 ispatlandı. Şu anda kazılar başlıyor diye bir çalışma yapıldı. Bizim radar çalışmamız henüz sonuçlanmadı. Ama daha önceki çalışmalarda şöyle bir bulgu elde edilmiş. Bu da 10 yıl önce falan yapılmış. Bu gördüğünüz gibi gemi formatının ortasında koridor benzeri bir yapı ve etrafında da bir yüzük açıyla kesen odacıklar benzeri yapılar bulmuş. Bunlar çok önemli. Tabii ki biliyorsunuz sosyal medyada inanılmaz influencerlar, youtuberlar ufacık şeyleri abartarak çok ben bakıyorum 30 milyon beğeni alan 30
1: gördüm,
4: milyon 40
1: evet.
4: milyon Türkiye nüfusu kadar izlenen şeyler var. Bizim bilgilerimiz dışında küçük küçük parçalar alıp çok büyük olaylar yapılmış ve bulunmuş gibi lanse edenler var. Ben bütün ekip arkadaşlarımı da söylüyorum. Biz bilimsel bir araştırma yapıyoruz. Biz bilim adamıyız. %100 verilere ulaşmadan bu bulundu, bu yapıldı demememiz lazım gerekildiğini. Fakat şu anda olay bizim çığırımızdan çıkmış vaziyette.
1: Evet.
4: Ben sürekli bunu söylemeye çalışıyorum.
1: Sosyal medyada olanların önüne hiç geçilmiyor hocam. Onun bir imkanı yok ama şu önemli. İşin Eminönü'lerde olması önemli. Çünkü bütün dünyanın gözünü çevirdiği ve çok önemli bir işi yürütüyorsunuz bir yandan. Bunun başkanlığını yapıyorsunuz. Tabii. Ama herhangi bir sonuç almak eminim en heyecan verici siz emek verenler için olacaktır. Biz de heyecanla takip ediyoruz. Hatta şöyle de bir durum var. Dünya basını da gelip gidip sizinle ilgileniyor. Sadece belgeseller değil. Birçok konuda birçok dünya basından meslektaşımızın bölgeye gelip

0: Seni görüyorum. Biz ne kadar çok size destek olabilirsek bu konuda biz de memnun oluruz. Ekleyeceğiniz bir şey varsa dinlemek isterim
1: evet,
0: hocam.
1: Şu anda bizim radar çalışmalarımız yapıldı, bitti. Analizleri, tabii bir şey yapıldığı zaman hemen sonuç alınmıyor. %20'si tamamlandı. Bunları zaten ileride açıklayacağız ne sonuçlar elde ettiğimizi. Artı en önemli şey, biraz önce sorduğun soru cevaplıyorum. Bu toprak örneklerinde kanıt olabilmesi için kesin olarak organik madde bulmamız, bunları tarihlememiz, Nuh'un yaşadığı döneme tarih çıkması, yine orada bile biz hep temkinli konuşmayı severim ve bütün arkadaşlarıma da söylüyorum, muhtemelen diyerek ya da şu anda var olma ihtimali %10'sa bu orantıyı arttıra verilerimiz devam ediyor. Ama dediğim gibi kış boyunca toprak analizlerimiz devam edecek. En önemli sonuçlar onlar verecek. Radar çalışmalarımız da devam ediyor. Ben özellikle yine burada izleyicilerimize söylemek istiyorum. %100 kanıtlandı gibi binlerce sosyal medyada haber var. Biz çalışmalarımızda devam ettiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda devam edecek.
0: Teşekkür hocam. Çok memnun oldum. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İyi çalışmalar. Görüşmek dileğiyle. Cenk Hoca bizimle birlikteydi. Önemli, tüm dünyanın konuştuğu bir başlık. Biz de detaylarını öğrenelim istedik. Profesör Doktor Cenker Atilla'dan. Şimdi çok uzun süredir 9 yıl olmuş. Ne ara oldu 9 yıl? Sıfır atık projesinden bahsedeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sıfır atık hareketinin 9. yılına ilişkin yaptığı bir paylaşım da var. 2017'de başlamış. Bu zamanın ben hızına gerçekten erişemiyorum. 9 yıl geçmiş, çok önemli bir proje. Geri kazanımda hedef %70. Birçok konuda çok güçlü bir araç oldu. Arkadaşlarım bazı başlıkları verdi. Faruk abi paylaşayım birazını, sonra sizinle de konuşalım. Sıfır atık projesi söylediğim gibi 2017'de başlıyor. Dünya ortak evimiz sloganıyla küresel bir çevre hareketine dönüşüyor. 220 bin bina ve yerleşkede sıfır atık yönetim sistemine geçiş yapılıyor. 2017'de %13 olan geri kazanım oranı 2025'e geldiğimizde %37,53'e yükselmiş durumda. Bu önemli başlıklar sadece bir kısmı. 613 milyon ağacın kesilmesi önlendi. Ekonomiye 365 milyar lira katkı sağlandı. 180 milyon ton sera gazı salınımı önlendi. 28 milyon kişiye eğitim 28 milyon kişiye de eğitim verilmiş bu konuda. Gerçekten çok çaba da sarf edildi. Sadece hanımefendiyi düşündüğümüzde bile büyük çaba sarf edildi.
2: Kesinlikle.
0: Çünkü burada da hani nereye kadar gidebilir, nasıl bir proje olabilir, sınırlı kalabilir ya da olmayabilir ya da ne alaka diyenler de olmuştu. Onları da hatırlıyoruz ama iş dünya boyutunda büyüdü. Emeklere sağlık.
2: Burada iki önemli konu var. Birincisi, gerçekten bu konuda bir bilinç oluşturdu Sayın Erdoğan'ın, Sayın Emine Erdoğan'ın çabaları. İki, uluslararası alanda bir sıfır atık günü oldu. Uluslararası Birleşmiş Milletler bir gün tayin etti. Dolayısıyla bu bilincin oluşturulması önemliydi. Zaten rakamlara da yansımış. Sıfır Atık Vakfı da burada çok önemli işlevler gördü. Ki
0: özendirme işi çok iyi oldu. Evet. Yani gidip o şişeleri işte bırakan insanları konuştuk. O teşvik ve destek bir arada işleyince aynen, daha hızlı oldu.
2: Şimdi bu işte bu makineler her yere konuluyor. Birçok ülkeye de örnek teşkil ediyor bu makinelerin yaptığı işte. Dolayısıyla çok önemli bir noktaya geldik. İnşallah devam eder.
0: İnşallah. COP31'de
2: evet, şimdi Kasım'da çok önemli bir toplantı var Antalya'da.
0: Evet. Emeği geçen herkesin eline sağlık diyelim. Arkadaşlarım beni uyarır, derler ki maça gitmemiz lazım. Maça gidelim, birlikte izleyelim özeti. Portekiz Uluslar Ligi'nde Norveç'i 2-1 yendi. 2'de 2 yaptı. Maç özetine bakacağız. Faruk abicim ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Bugünlük noktalayacağız. Hoşçakalın.
3: İlk düdükle birlikte Norveç başladı karşılaşmaya. Ødegaard, Schjelderup'la oynadı. Schjelderup'tan bir çalım. Ceza alanına girdi. Çekti soluna. Ødegaard. Ødegaard'dan pas. Haaland, kaleci Costa. Erling Haaland'la gole çok yaklaştı Norveç. Veiga, Costa,

0: fırsatı çok iyi değerlendiriyor. Durumu 1-0'a getiriyor. İkinci yarı başlamak üzere. Portekiz başladı ikinci devreye. Ødegaard. Martin Ødegaard, Costa, Berg vurdu, Haaland dokundu ve gol! Norveç beraberliği yakalıyor. Erling Haaland. 51. dakikada mücadeleye denge geliyor. Nyland. Nyland'dan ata. Gonzalo Ramos. Nefis bir gol. Akıl dolu bir gol. Gonzalo Ramos'tan. Büyük hatayı affetmiyor Portekiz. Yeniden önde konuk takım. Örjan Nyland için çok ama çok tatsız bir an. Ayer'in büyük çabası var müdahale yapmak için ama yeterli değil. Portekiz yeniden önde. Vitinha ve Rafael Leao, João Neves ve Francisco Conceição'nun yerini oyunda. Top kaybı Norveç'ten. Etkili geldi Portekiz yine. Rafael Leao vuruyor, top direkten döndü. İkinci pozisyon, top dışarıda. Oyuna girer girmez pozisyonun içinde Felix'in pasında topla buluştu Leao. Vuruşunu yaptı. Ornstedt ayak koydu. Top direkten geri geldi. Şans anı Norveç için. Geriye döndü Diaz. Haaland'dan baskı. Gonzalo Ramos'tan koşu var. Nyland'dan ıska. Gonzalo Ramos top ağlarda. Nyland'dan bir büyük hatada. Oslo'da Nyland'ın kabus gecesi. Gonzalo Ramos içinse muhteşem bir ikinci yarı başlangıcı. Üst üste Nyland'ın hataları, üst üste fırsatları değerlendiriyor Gonzalo Ramos. Bir anda 3-1 oldu durum. Ve offside kararı var. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Maçta son düdük geliyor. Portekiz Norveç'i 2-1 mağlup ediyor.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımladı. Buna göre mali aracı kuruluşlar sektöründe 2025 yılında 22.113 girişim faaliyette bulundu. Finansal hizmet faaliyetlerinde 273, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 74, finansal hizmetlerle sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 21.766 girişim hizmet verdi. Söz konusu kuruluşların faktör maliyetiyle katma değeri 2 trilyon 993 milyar lira, üretim değeri de 4 trilyon 610 milyar lira oldu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Reklam.
7: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
8: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
4: Reklam.
1: A Haber Radyo.
9: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
12: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
13: Devlet. Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Sosyal medyada tüketiciyi yanıltan, sahte beğeni ve yorum satın alan işletmelere geçit verilmeyecek. Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformları ve sosyal medyada tüketicileri yanıltan uygulamalara karşı yeni bir dönem başlattı. İnternetten alışveriş yapan vatandaşların kararlarını etkileyen sahte yorum ve beğeniler mercek altına alındı. Bakanlık, gerçek dışı değerlendirmeler, para karşılığı yaptırılan övgü dolu yorumlar ve sahte beğeni sayılarıyla algı oluşturanları tek tek tespit ediyor. Bu kapsamda tüketiciyi yanıltan ve haksız rekabete yol açan söz konusu yöntemleri kullanan firmalar ve bu sisteme aracılık edenler hakkında idari para cezası uygulanacak. Ayrıca tüketicileri aldatan sahte yorum ve beğenilerin platformlardan derhal kaldırılması sağlanacak. Bakanlık yetkilileri e-ticarette güvenli alışveriş ortamının sağlanması ve tüketici haklarının korunması için denetimlerin tavizsiz süreceğini vurguladı.
12: Türkiye'nin haber

0: sabahlar. Haftanın ilk iş gününde 28 Eylül günü Ajans Bugün'le karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca da A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayında olacağız. Çok sıcak gelişmeler var. Günün en sıcak saatine başlıyoruz. Bugün neler var gündemimizde? Planlamalar neler? Dünden bugüne yansıyanlar neler? Onlara bakacağız. Muhabir arkadaşlarımız sahadalar. Sizleri bekliyorlar her biri. Peki kim nerede? Ne anlatacak? Buyurun hızlıca onlara bakalım isterseniz. Bugün Hürkuş 2'nin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor. Tarih bugün açıklandı. Türk Hava Kuvvetleri gücüne neler katacak Hürkuş? Birazdan Oğuzhan Gültekin detayları aktaracak Ankara'dan ve tüm Türkiye'nin son 2 haftadır ana gündem konusu olan fon soruşturması. Yeni gelişmeler var bu sabah itibariyle. Dün gece SPK'nın yeni açıklamaları var. Bu arada 10 şüpheli hakkında daha adli işlem başlatıldığı belirtiliyor. 8 kişi daha gözaltına alındı. Bazı hisse senetleriyle ilgili gelişmeler de var. Bunları alacağız. Mustafa Kadir Mercan bu sıcak gelişmeleri takip ediyor. Dün geceden beri yaşananları aktaracak birazdan bizlere. Ve otomobil yatırım aracı olmaktan artık çıkıyor mu sorusu gündemde. Çünkü ikinci el araç alan zarar ediyor deniyor. Piyasalardaki son durum ne ikinci el araç piyasasıyla ilgili? Kübra Tepeci de bunları aktaracak bize. Ve bir yandan fon piyasasında yaşananlar, bir yandan da en güvenli liman altın. Altındaki düşüş devam ediyor. Sebebi ne? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmeler mi? Küresel piyasaların durumu mu? Bir yandan altınla birlikte gümüş de merak ediliyor. Paladyum da yatırımcıların gözdesi durumdaydı. Peki neler yaşanıyor o cephede? Değerli madenler cephesinde bunlara da bakacağız. Nuray Korkmaz bizi bekliyor. Yanında bir de konuğu var. Haydi buyurun başlayalım. Dünle başlayalım. Çünkü dün feci bir kaza yaşandı Gaziantep'te. Üstelik hatalı sollama sonrasında yaşanan bir kaza. Bir otomobil sürücüsü yolcu midibüsüyle çarpışıyor. Ve o kazada biri bebek, 7 kişi hayatını kaybediyor. 16 kişinin de yaralı olduğu bilgisi vardı. Dünden bugüne yansıyan ama çok sıcak bir gelişme. Detayları aktaracağız. İşte o feci kazanın görüntüleri de ekranlarınızda. Ne yazık ki bu kazada biri bebek, 7 kişi hayatını kaybetti.
1: Hatalı sollama yaptı, karşı şeride geçip midibüsle çarpıştı. 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Feci kaza Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil sürücüsü yaptığı hatalı sollama sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karşı şeritten gelen yolcu midibüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle midibüs devrildi, otomobil ise yol kenarına savruldu.
2: Katliam gibi kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Sıkışan yaralılar olay yerinde ekipler tarafından çıkarıldı.
1: Kazada otomobil içerisinde bulunan biri bebek, 7 kişi hayatını kaybetti. Ekipler midibüsteki yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Ardından biri ağır, 16 yaralı ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırıldı.
2: Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Jandarma ekipleri trafiği kontrollü olarak sağladı.
1: Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker olay yerinde incelemelerde bulundu.
3: Otomobil sürücüsünün yanlış sollama yapması neticesinde ilk önce otobüsle çarpışması ve akabinde de takla atmacılığıyla sonuçlanan bir şekilde meydana geliyor.
1: Olayın ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun ifadelerini kullandı.
0: Şimdi Ankara'ya döneceğiz. Çünkü haftalar evvelinden açıklanmıştı. Bugün yani 28 Eylül 2026 tarihinde Hürkuş'un Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girecek olması. Türk Hava Gücü'ne güç katacak bir tasarımdan bahsediyoruz. Ve Milli Savunma Sanayi'nin gözdesinden bahsediyoruz. İsterseniz hemen o alana dönelim. Hem temel özelliklerine bakalım, hem kaç uçak envantere girecek. Bugün Oğuzhan Gültekin bizi bekliyor Ankara'da. TUSAŞ

0: tesislerinde detaylarda onda tarihi bir gün yaşıyoruz bugün.
1: Evet, tabii ki bugün Türkiye için, Türk Hava Kuvvetleri için tarihi bir günden bahsediyoruz. Çünkü bugün TUSAŞ tesislerini Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmek üzere Hürkuş tabii ki TUSAŞ tesislerinde artık yapılan törenle envanteri girdi. Özellikle TUSAŞ tarafından milli imkanlarla geliştirildi bu görmüş olduğunuz uçak ve yeni nesil temel eğitim uçağı olarak adlandırıldı. Özellikle Hürkuş kabul sürecinin tamamlanmasının ardından Türk Hava Kuvvetleri komutanlığı envanterine de bugün itibariyle girmiş oldu. Özellikle Hürkuş ile pilot eğitiminde yeni bir dönem başladı. Özellikle Türkiye'nin özgün hava platformları arasındaki eğitim zinciri de daha güçlü bir yapıya kavuştu. 2026 yılı içerisinde Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 12 adet Hürkuş'un teslimatının tamamlanması da hedeflenen rakamlar arasında. Yine Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın pilot yetiştirme ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla karşılamak amacıyla yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında imzalanan sözleşme ile başlamış oldu. Özellikle toplamda 55 uçağı kapsayan program güncel takvim doğrultusunda da hız kazanmış durumda. Yürütülen kapsamlı uçuş ve yer testlerinin ardından Hürkuş teslimat aşamasına da geldi. Yine Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Tesislerinde geliştirilen Hürkuş kabul test faaliyetleri de başarıyla tamamlanmış oldu. TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilen kabul sürecinde Hürkuş uçuş performansı, aviyonik sistemler ve yapısal entegrasyon başta olmak üzere birçok başlıkta detaylı test ve incelemeden geçirildi. Yaklaşık 3 hafta süren bu sürecin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte bugün iki uçak Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine resmi olarak girmiş oldu. Tabii ki Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek Hürkuş yeni nesil temel eğitim uçağına yönelik güncel tasarım çalışmaları 3 Mayıs 2021 tarihinde başlamıştı aslında. Proje kapsamında gerçekleştirilen tasarım, üretim ve yer testlerinin ardından yeni konfigürasyondaki ilk uçak 2024 yılı sonunda ilk uçuşunu da gerçekleştirmiş oldu. Özellikle Hürkuş'un geliştirme sürecinde yapısal ağırlığın azaltılması ve aerodinamik performansın arttırılmasına yönelik de çok önemli iyileştirmeler gerçekleştirilmiş oldu. Tabii ki bu yapılan iyileştirmeler özellikle sahadan gelen geri bildirim doğrultusunda gerçekleşti. Özellikle tabii ki Hürkuş 2'den önce sahada aktif olarak görev yapan Hürkuş'tan alınan geri bildirimler sayesinde bu şu anda görmüş olduğunuz kameraman arkadaşım Barış Yar'ın sizlere canlı olarak gösterdiği Hürkuş tekrar yapısal reformlarıyla birlikte görmüş olduğunuz gibi bir gövdeye, bir bütünlüğe de biçimli gelmiş oldu. Tabii ki bu çalışmalar sonucunda platform yüksek akrobasi ve manevra kabiliyeti sınıfındaki yüksek performanslı eğitim uçaklarından biri haline de geldi. Özellikle kendi muadilleri arasında da en başarılı sayılan uçaklardan biri oldu. Yine temel ve ileri başlangıç pilot eğitimi aynı platform üzerinden destekleyecek şekilde geliştirildi. Yine Hürkuş pilotların modern aviyonik ve görev sistemlerine erken aşamada uyum sağlamasına, jet eğitim safhasına geçiş, eğitim yükünün ve uyum maliyetlerinin azaltılmasına da çok büyük katkı sağlayacak. Özellikle akıllı uçuş yönetim sistemleri ve dijital eğitim kabiliyetleri sayesinde uçuş eğitimlerinin daha etkin şekilde yürütülmesine imkan sağlayan bir sistem haline gelmiş oldu. Dediğimiz gibi aslında sınıfının en performanslı, en tabii ki önde gelen uçaklarından biri olarak geliştirilmiş oldu Hürkuş ve şu anda dediğimiz gibi geçtiğimiz dakikalar içerisinde TUSAŞ tesislerinde Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmek üzere iki uçak envantere girdi. Yıl sonuna kadar da tabii ki 12 uçağın envantere girmesi ve toplamda da 50 uçaklık devasa bir filonun Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimi planlanıyor diyelim. Sözü TUSAŞ kahraman kazan tesislerinden tekrar sizlere bırakalım.
0: Oğuzhan, çok teşekkür ediyoruz. O töreni zaten canlı yayında ekranlarınıza getireceğiz ve neredeyse 15 gündür Türkiye'nin gündeminde fon soruşturması var. Bugün de yeni süreçler var. 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şöyle ki, bu fonun içerisindeki çok önemli hisse senetleri. Bu hisse senetlerindeki spekülasyon zaten fonda böyle bir durumu ortaya çıkardı. Bugün iki hisse senediyle ilgili bir Özasa Denizcilik, ikincisi de destek faktöringle ilgili işte bu 10 şüpheli hakkında hakkında adli işlem başlatıldı. 6'sı gözaltına alındı. 4'ünü ise arama çalışmaları devam ediyor. Şimdi bu hisselerdeki spekülasyon

0: Operasyonlarla ilgili süreç ne aşamada? O 6 şüpheli kimler? Bu 2 hisse senediyle ilgili manipülasyon yaptıkları zaten iddiaları var. Şimdi dönelim. SPK'nın da önemli açıklamaları var. Özellikle dün geceye yansıyan önemli açıklamaları var. Mustafa Kadir Mercan takip ediyor. Detaylar onda olacak.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Sabah saatlerinde gözaltı sayısı 6 idi fakat bulunduğumuz dakika itibariyle gözaltı sayısının 8'e çıktığını söylemek mümkün. Bir kişinin yurt dışına çıktığı ve bir kişinin ise aranmasına halen daha devam ediliyor. Peki kimler gözaltına alındı? Dilerseniz onlardan bahsedelim. Destek Fakültesi Faktöring'den Özge Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun gözaltına alınan isimler arasında. Özet Adenizcilik Faktöring'de ise Altuğ Kantarcı, Ali Çil, Tuğba Hicran, Ataseven, Duygu Somay, Ataseven gözaltına alınan isimler arasında. Orhan Aksüt'ün ise yakalama çalışmaları bulunduğumuz dakika itibariyle halen daha devam ediyor. Özet Adenizcilik Yönetim Kurulu üyesi olan İskender Balcı'nın ise 26 Eylül tarihinde havalimanından Karadağ'a çıkış yaptığı belirtiliyor. Yani kendisi şu anda yurt dışında. Onun hakkında da yakalama kararı çıkarılmış durumda. Aslında sabah saatlerinde operasyondan hemen sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir duyuru daha yapılmıştı. Yapılan duyuruda fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluşun mal varlığına tedbir kapsamında kaldırılan kararın yeniden uygulamaya alındığı şeklindeki basında dolaşan haberler gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Adli makamlarca alınmış ilave ve yeni bir tedbir kararı bulunmamaktadır denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamadan soruşturma kapsamında bir önceki operasyonda gözaltına alınan isimler vardı. Onların da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri son buldu artık. Gün içerisinde 12 kişinin İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemlerinin yapılması bekleniyor diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Merve Türkay.
0: Şimdi son süreci dinledik Mustafa Kadir Mercan'dan. Yeni gözaltılar var, yeni arama kararları var, yeni her dakika bu süreçle ilgili yeni açıklamalar var. Çünkü yaklaşık 550 bin mağdurdan bahsediyoruz. Aileleriyle birlikte yaklaşık 2-3 milyon kişiden bahsediyoruz şu an mağdur olan. Ve işte bu fon kriziyle başlayan süreçte dün son durumu AK Parti sözcüsü Ömer Çelik değerlendirdi. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir dedi Ömer Çelik ve mağdurların durumlarının da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çok titizlikle ele alındığını ifade etti. Bu basın toplantısında Ömer Çelik'e AK Parti'deki görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın durumu soruldu. Bakın ne yanıt verdiler.
2: Tabii ki yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek.
3: Kameraların karşısına geçti, fon kriziyle ilgili net konuştu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını hatırlatarak söze başladı.
2: Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Biz milletin emanetine sonuna kadar sahip çıkarız ve bu konuda da gereken neyse yapmaktan çekinmeyiz.
3: Hazine ve Maliye ile Adalet Bakanlıklarının yanı sıra parti içinde oluşturulan kurulunda süreci yakından takip ettiğini söyledi ve ekledi.
2: Hiç kimse milletin birikimine çökemez, millete yalan söyleyemez, milletin alın teriyle oluşturduğu emeğe karşı suikast düzenleyemez. Sistemik bir risk yoktur arkadaşlar. Belli bir fon merkezli olarak ortaya çıkmış bir krizdir.
3: Çelik'e Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'deki görevlerinden istifası da soruldu.
2: MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir.
3: Çelik bu konu üzerinden AK Parti'yi eleştiren muhalefete de seslendi.
2: Onlar bize karşı linç kampanyası yürüteceklerine, Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partiyi nasıl hırsızlık organizasyonlarına ve yolsuzluk şebekelerine kendi genel başkanlıkları altında teslim

0: ettiler. Bunun hesabını versinler. Ondan sonra AK Parti'ye dönük söz söylesinler.
1: AK Parti sözcüsü muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üzerinden açtığı tartışmalara da nokta koydu.
0: Ciddiye almaya gerek yok. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.
2: Ve geçen hafta evet bu konu gündemde, en başlıca konusu fon meselesi, ama İstanbulluların bir başka gündem konusu daha vardı ki o da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu yakası istikametinde hemen köprüden çıktıktan sonra Kavacık'ta bir viyadük çalışması vardı. Molla Gürani Viyadüğü'nde çalışmalar, güçlendirme çalışmaları vardı ve yani Avrupa yakasında çalışıp Anadolu yakasında yaşayanlar evlerine yaklaşık akşam saatlerinde 3-3,5 saatte ulaşabiliyorlardı. Sonra bir duyuru geldi bugün itibariyle, yani 29 Eylül pazartesi günü itibariyle o çalışmalar biteceğine dair. Bugün trafik yoğun, sebebi çalışmalar hala devam ediyor o mu, yoksa yağmur sebebiyle İstanbul'da mı? Dönelim, öğrenelim. Meral Dağlılar bizi bekliyor. Tam da o viyadük çalışmasının yapıldığı noktada, Kavacık istikametinde. Meral, seni dinliyoruz. Bitmiş mi çalışmalar nihayet?
3: Merve Türkay, sizlerin de dediği gibi aslında biz İstanbullular olarak en çok kullanılan yollardan biri aslında TEM otoyolu Molla Gürani Viyadüğü'ydü. Ve geçtiğimiz haftalarda özellikle bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik bir hayli artmış da, öyle ki aslında 15 dakikalık mesafeler yaklaşık 2-2,5 saatte gidilmeye başlanmıştı. Ama öncelikle o güzel haberi verelim. Dün itibariyle 27 Eylül pazar günü itibariyle artık bu noktadaki bakım onarım çalışmaları tamamlandı ve şu an için yol tamamıyla sağlıklı bir şekilde trafiğe açıldığını söylemek mümkün. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde trafik akışını etkileyen çalışmaların sona ermesiyle birlikte de viyadük yeniden araç geçişine sağlıklı bir şekilde açıldı. Bölgede yaşanan trafik çilesi de bir nebze olsun sona erdiğini söyleyebiliriz. Elbette bugün haftanın ilk günü, artık okullar başladı. Mesai saatleriyle birlikte de trafik oldukça yoğundu ama tahmin ediyoruz ki artık bu trafik yoğunluğu biraz daha rutinleşecek. Ve yine yoldaki problemden ötürü değil, daha çok aslında hem okul hem de iş saatlerinde, iş giriş çıkış saatlerinde yaşanan o rutin, alışkın olduğumuz İstanbul trafiği diye adlandırabiliriz. Ama şu an gördüğünüz gibi Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde tamamen trafiğin akışının sağlıklı bir şekilde devam ettiğini söylemek mümkün. Hemen aslında yol bakım çalışmasının da yapıldığı noktayı da bir yandan gösteriyoruz kameraman arkadaşımla birlikte. Hemen sol tarafta işte bu demirlerle birlikte aslında burada çalışmalar yapıldı. Peki neler yapıldı? Viyadükte gerçekleştirilen çalışmanın temelini zaman içerisinde araç yükü ve sıcaklık değişimleri nedeniyle yıpranan genleşme derzlerinin yenilenmesi oluşturuyordu. Köprü ve viyadüklerde oldukça önemli bir görev üstlenen bu sistemler, yapının sıcaklık değişimleri nedeniyle de genleşmesini ve büzülmesini karşılıyor. Burada da sürekli aslında her yıl milyonlarca araç işte tam da bu noktaya kullanıyor. O yüzden burada yapılan yol çalışmalar da oldukça önem arz ediyor. Önce kuzey cephesi, ardından da işte güney cephesinin çalışmaları gerçekleştirilmişti ve dediğimiz gibi tekrardan da söyleyelim, Molla Gürani Viyadüğü sağlıklı bir şekilde trafiğe açıldığını bildirmiş olalım ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
2: Meral, çok teşekkür ediyoruz. Güzel haberi verdin biz İstanbullulara. Molla Gürani Viyadüğü artık, oradaki çalışmalar bitti ve trafiğe açıldı o yol. Çünkü 5 kilometreye kadar düşüyor araçlarınızı, yani duruyor araçlar ve İstanbul trafiği de duruyordu. Şimdi kurultaya gidecek Cumhuriyet Halk Partisi. Pek çok iddia var. Yeniden aday olacak mı Kemal Kılıçdaroğlu? Muharrem İnce'nin ismi geçiyor. Tüm bu sorular soruldu. Kampın son günü, Bolu kampının son günü Kemal Kılıçdaroğlu'na Mansur Yavaş konusu da soruldu. İstifa konusu soruldu. Bunların hepsi yanıt verdi ama öyle değerlendirmeleri vardı ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politikayla ilgili hep beklenen bir değerlendirme Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki genel başkanlığı süresince, ama bu defa Kemal Kılıçdaroğlu ezber bozdu, şaşırttı. Çünkü açıklamalarında çoğu zaman Erdoğan'ı eleştiririz dış politika konusunda ama Libya ile yapılan anlaşma hem Akdeniz'de hem de Ege'de çok önemli, haklara sahip olmamızın da yolunu açtı dedi. Bu övünülecek bir şey ifadeleri kullandı ana muhalefetin lideri Kemal Kılıçdaroğlu.
4: Övünülecek bir şey dedim.

0: hükümetin Libya ile ilgili adımlarına destek verdi. Esmer Pusan açıklamaları imza attı.
1: Çoğu zaman Erdoğan'ı eleştiririz ama Libya ile yapılan anlaşma hem Akdeniz'de hem de Ege'de önemli haklara sahip olmasının yollarını açtı bize. Türkiye bu çerçevede önemli bir adım attı. Libya ile Mavi Vatan Sözleşmesi yaptık. Bu övünülecek bir şey. CHP kalkıp da bunu niye yaptınız diyemez. Doğu Akdeniz'de güçlü olmalıyız. Türkiye'nin saygınlık kazanması güzel bir şey. Suriye'de olayların sonlanması, oraya yatırımlar yapılması. PKK terör örgütü konusunda büyük adımlar atıldı. Biz de yasaya destek verdik.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kampın son gününe sabah yürüyüşüyle başladı. Ardından gazetecilerle bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na olağan kurultayda aday olup olmayacağı da soruldu.
1: Adaylık konusunu konuşamadık, çok erken. Genel başkanlık konusunda şu ana kadar adayım diye bir cümle kurmadım. Genel başkanı seçecek olan delegeler, genel başkan olmak isteyen arkadaşlar var, saygıyla karşılıyoruz. Bu tür tartışmaları gereksiz buluyorum. Bakılır edilir. Partimizin duayenleri var. Oturur konuşuruz. Benim ömür boyu CHP genel başkanı olacağım diye bir iddiam olmadı.
0: Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın istifasını da değerlendirdi. CHP'nin 103. yıl etkinliğine katılmasını isterdim dedi. Kimseyi zorla üye yapmadık, zorla da atmadık. Kendi tercihi saygı duyarız. Yolunu seçmiştir ifadelerini kullandı. Sözü arınmaya getirdi.
1: Siyaset kirlilikten arınmadığı sürece toplum düzlüğe çıkamaz. CHP ile ilgili de pek çok dosya var. Yolsuzluk yapanın sağcısı solcusu olmaz. Bedelini ödemeli. Parti tarihinde olmadığı kadar kirliliğin içine sokuldu. Bunun bedelini Türkiye ödüyor, siyaset ödüyor. İstifalarla büyük ölçüde arınma oldu.
0: Yeni anayasa mesajı da verdi Kılıçdaroğlu. Anayasanın değişmesi gerektiğini düşünüyorum dedi. İstanbul İl Başkanı'nın bir ay önceki MYK'da belirlendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bu ismin mahkeme kararı nedeniyle açıklanmadığını dile getirdi. Kulislerde yeni il başkanının eski Kağıthane İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel olduğu ifade edildi.
3: Dün önemli bir gelişme daha yaşandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın eski görevlisi Kerşi Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin o yeniden başlatılan soruşturma kapsamında daha evvel gözaltına alınmıştı ve hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Şüpheli doktor Turgay Tamer'in fakat dün eşi tarafından evinde ölü bulunduğu yapılan ilk incelemeleri konuşacağız. Şüpheli bir bulguya rastlanmadığı iddiaları var ama böyle bir şüpheli ölümün arkasından yaşananlar ne anlama geliyor? Yeni sıcak bilgiler var bu konuyla ilgili. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş da bizimle birlikte. Mehmet hoş geldin.
4: Hoş bulduk Mehmet Çıkay.
3: Teşekkür ediyorum. Şimdi ilk incelemelerde şüpheli bir bulguya rastlanmadı deniyor ama böylesine yeniden açılan bir dosyadaki şüpheli ölümün arkasından elbette çok büyük soru işaretleri. Meseleyi biraz daha yakından anlamaya çalışalım. Doktor Tamer, Turgay Tamer kimdir Mehmet? Önce onu anlayalım.
4: Şunu söyleyeyim öncelikle dediğiniz gibi yani şu anda şüpheli bir durum görülmedi dememizden kasıt şudur. Yani fiziki olarak bir durum söz konusu değil ama kendisinin ölümüyle ilgili net cevabı şüphesiz ki Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan rapor belirleyecek. Bizim şu anda buna şüpheli olarak yaklaşıyor olmamız aslında bu kişinin görevinden, Turgay Tamer'in görevinden kaynaklı ve görev süresinin işte o zamanlamasından kaynaklı olarak şüpheli diyoruz. Siz de ifade ettiniz. Özellikle de Türkiye'nin şu andan yakından takip ettiği Kaşif Kozinoğlu cinayetinin şüphelisi olarak görülen isimlerden bir tanesiydi.
3: Nerede
4: Turgay Tamer.
3: Nerede görev yeriydi Sayın Tamer'in?
4: Şimdi Turgay Tamer o süreçte yani Kaşif Kozinoğlu'nun gözaltı tutuklandığı dönemde Silivri cezaevindeyken oranın kampüs doktoruymuş cezaevinin. Evet Silivri'nin kampüs doktoruymuş ki biliyorsun dün bayağı bir bilgi kirliliği vardı. Bazıları adli tıp kurumu uzmanı falan dediler ama başsavcılık yapmış olduğu araştırmada kendisinin 2011 yılında Kaşif Kozinoğlu'nun tam da tutuklu olduğu hatta ölümünün gerçekleştiği o dönemde Silivri cezaevinin kampüs doktorunun Turgay Tamer'in olduğunu belirledi. Ve Turgay Tamer burada dediğim gibi şüpheli olarak görülüyordu ve şüpheli olarak görünmesinden kaynaklı olarak da 10 Eylül'de daha bir 17-18 gün önce 10 Eylül'de gözaltına alındı ve gözaltına alındıktan 4 gün sonra adli kontrol şartıyla yurt dışı yasayla serbest bırakıldı ve ölümü ise bundan yaklaşık 2 hafta sonra gerçekleşti. Tabii ki gözaltı şüpheli olarak görülmesi ardından adli kontrolle serbest bırakılmasından sadece 14-13 gün

0: sonra ölü bulunması, artık bu ölümün tüm yönleriyle şüpheyle yaklaşılması, daha da önemlisi tüm yönleriyle araştırılmasını zorunlu kıldı. İşte bu anlamda da dediğim gibi şu anda gözler Adli Tıp Kurumu'nda. Ben şimdi konuyla ilgili şöyle haber kaynaklarımdan biraz bilgi almaya çalıştım. Şunu söyleyeyim. Özellikle şu son bir 6-7 yıldır hiçbir şekilde telefon kullanmıyormuş. Turgay Tamer 14 Eylül'de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra Büyükçekmece'deki Sinanoba mahallesinde bulunan evine gidiyor ve evinde aynı gün içerisinde akşam saatlerinde eşi ise Moldova'ya gidiyor. Moldova'da aynı gün gidiyor. Gittikten sonra 27 Eylül'e kadar, yani düne kadar bir daha hiçbir görüşme gerçekleşmiyor. Neden? Az önce de söylediğim gibi kendisi telefon kullanmıyormuş.
1: Bu da çok tuhaf.
0: Ne evinde ne de herhangi kendisine ait bir cep telefonu söz konusu değil. Tabii ki hiçbir şekilde cep telefonu kullanmayınca da kendisiyle ilgili iletişim de yok. Hiçbir şey yok. Hatta komşuları bunun son yıllarda çok değişik bir adam olduğunu, özellikle şunu söyleyeyim. Mesela eşi Moldova'ya gidecek. Market alışverişini dahi eşiyle beraber bir kere de gidip toplanmış. Bir daha dışarı çıkmamak için. Ve eşi şunu söylüyor ifadesinde. Kendisi diyor çok dışarı çıkan biri değildi. Neredeyse hiç çıkan biri değildi. Hatta şeker hastalığı da varmış. Bununla ilgili doktora gidelim dediğinde doktora gitmeyi dahi ret eden bir insanmış.
1: O zaman endişeli bir profilde ortaya çıkıyor.
0: Yani profil yani, onu gösteriyor. Aynen öyle.
1: Değil mi? Canıyla ilgili bir endişe ye sahip, cep telefonu kullanmıyor, eşiyle sadece dışarı çıkıyor, market alışverişlerini bile toplu yapıyor. Bütün bunlar şüpheli bir durum komşuların ifadelerinde.
0: Şimdi bununla ilgili bina yöneticisine soruyorlar. Diyorlar ki siz diyor Turgay Tamer ile ilgili ne biliyorsunuz? Onunla ilgili çok şey bilmek mümkün değil diyor. Çok iletişim kuran, çok dışarıya çıkan, hatta hiç dışarı çıkmayan ve hiçbir şekilde telefon kullanmayan bir adamdı diyor. Ve evinde dahi telefon yoktu. Peki sordum, eşi yurt dışına gidiyor, Moldova'ya gittiğinde, fotoğrafı da bu arada.
1: Bu da elimize yeni ulaştı.
0: Evet,
1: bu fotoğrafta.
0: Birazdan arkadaşlar belki eviyle ilgili de bir fotoğraf var, onu da verirler.
1: Tabii. Samet,
0: ben size göstereceğim, evine de nasıl girdiklerini de anlatacağım.
1: Tamam, Mehmet'in istediği görüntüleri hazırlayalım.
0: Şunu söyleyeyim. Diyorlar ki hiçbir şekilde telefon kullanmıyordu, evinde yoktu. Peki dedim, eşi yurt dışına gittiğinde nasıl görüşüyorlardı? Bir mesajlaşma, bir mail yoluyla olabilir mi? Hayır diyor. Eşi bu işi artık o kadar sıradanlaştırmış ki. Yani diyor ben 15 gün yoksam 15 gün görüşmüyorduk diyor. O olay gecesi de eşi saat 20.50 sularında dün yani evet, Moldova'dan geldiğinde anahtarı takıyor, kapıyı çalıyor, açmıyor. Anahtarı takıyor ve içeride anahtarın takılı olduğunu görünce de şüpheleniyor. Komşulara haber veriyor. Komşularla birlikte bir merdiven getiriyorlar. İşte bu daire. Bak burada. Bu pencereden giriyorlar. Şimdi bir balkonlu var ama bu pencerenin biraz açık olduğunu görüyorlar ve buraya merdiven dayıyorlar. Yani girişin üstü bu arada, öyle söyleyeyim. Zeminin üstü diyelim. Birinci kata eşi ve komşuları merdivenle yukarı çıkıyorlar. İşte tam da geldiklerinde atmosfer bu. Bu şekilde oradan içeriye girdiklerinde bir de bakıyorlar ki yatak odasında hemen yatağın yan tarafında yerde düşmüş yatıyor. Ve bu şekilde ölü bulunmuş. Bu arada evinde iki ayrı yatak odası var. İşte normal bazen tek kaldığı odasında kendinin yalnız yattığı bir odası varmış. O odadaymış. Ve hatta orada böyle daha önceden içirmiş bir alkole dair birkaç kutu bir şey de bulunmuş. Ama kendisinin ölümünün birkaç gün önce, yani tahminlere göre.
1: Adli tıp raporunda bu belli mi? Yani şu ana kadar anlattığın her şey hayatın olağan akışına aykırı.
0: Aynen.
1: O belli mi mesela, eşi bulduğundan ne kadar evvel vefat etmiş olduğu?
0: İşte bunu dediğim gibi adli tıp raporu bunu net sonucunu ortaya koyacak. Örneğin benim kendi kaynaklarımdan edindiğim ön bilgide şunu söyleyebilirim. Şu anda kendisinin bir kalp krizi olma ihtimali çok yüksek.
1: Bunun üzerine.
0: Yani şu anda ön bilgi bu ama net olarak adli tıp kurumundan buna dair bir rapor ne zaman çıkarsa, hani bugün yarın da bu raporun çıkması bekleniyor. 2-3 gün içinde çıkabilecek bir sonuca sahip. Şimdi burada vücudunda herhangi bir yaranın falan olmaması, hiçbir bir izin olmaması şunu söylüyor. Yani burada biz buna diyelim ki şüpheli olarak yaklaştık. Bir zehirlenme söz konusu olabilir diyeceksiniz ama dışarıdan kimseyle görüşmüyor. Hiç kimse gelip gitmiyor. Hani burada ya bir zehirlenme ya da başka bir şey var mı? Bunu işte dediğim gibi adli tıp kurumu belirleyecek ama benim ulaşmış olduğum bilgi şunu gösteriyor. Kendisinin yani en azından gözde görülür şeklinde bakıldığında birkaç gün önce, 2-3 gün önce ölmüş olabilir diye tahmin ediliyor. Bir de dediğim gibi şu anda bir kalp krizi üzerinde duruluyor. Zaten şeker hastası olması sebebiyle ayağında biraz yaralar falan varmış ama o kendi hastalığından kaynaklı olarak. Yoksa

0: dışarıdan bir müdahaleyle olan bir durum değil. Yani işin özeti şu. Yıllar sonra, 15 yıl sonra 2011 yılında Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde şüpheli olarak görülen bir isim ne oluyor? Turgay Tamer gözaltına 10 Eylül'de alınıyor. 14 Eylül'de adli kontrolle serbest bırakılıyor ve sadece yaklaşık 2 hafta sonra evinde ölü bulunuyor. Eğer bu kişinin hiçbir şekilde telefon kullanmaması, dışarıya hiç çıkmaması, insanlarla iletişim kurmaması, eşi 14 gün boyunca yurt dışındayken hiç telefonlaşmaması, hiçbir şekilde iletişim sağlamaması, bunlar tabii normal bir
1: evet,
0: insan profili değil.
1: Evet, az önce dedim ya hani hayatın olağan akışına aykırı şeyler bunlar anlattıkları.
0: Ama eşi bunu eşi ifadesinde Merve bunu çok sıradanlaştırmış artık. Yani demiş ki böyle biri oldu. Özellikle emekli olduktan sonra, burası da önemli. Kendisi diyor emekli olduğundan diyelim işte 6-7 yıldır. Hı hı. 6-7 yıl sonra diyor emekli oldu, bir daha hiçbir şekilde telefon kullanmadı diyor.
1: Mehmet, sanıyorum 30 saniyen var ama ilk gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığında ifadesinde senin gördüğün çarpıcı bir şey var mı?
0: Ya şunu söylüyor, diyor ki benim diyor Kaşif Kozinoğlu'na hiçbir müdahalem söz konusu olmadı. Kendisinin rahatsızlandığından, içeride kalp krizi geçirdiğinden hiçbirinden benim haberim olmadı. Ben hiçbir şekilde kendisine müdahale etmedim diyor. Yani orada herhangi kendisinin bir temasının söz konusu olmadığını söylüyor. Ama bir taraftan da tabii ki başsavcılığın adli kontrolle bırakmış olması, yani burada bir noktada yani aslında hala bir soru işaretinin de kendisiyle ilgili olduğu ortaya konuyor. Evet. Ama dediğim gibi şu anda adli tıptan iki rapor bekliyoruz. Bir, biliyorsun fethi kabiri yapıldı. Kaşif Kozinoğlu ile ilgili herhangi bir şey çıkacak mı? İki, Turgay Tamer'in ölümü sıradan bir ölüm mü, kalp krizi mi, ya da benim aldığım bilgiye göre öyle bir şey mi, yoksa bir müdahale mi, bunların hepsini ilerleyen günlerde
1: peki
0: göreceğiz.
1: Peki, özel haberler şefimiz Mehmet Karataş işte bu şüpheli ölümün detaylarını aktardı. Elimizdeki bilgiler şu an için bunlar. Mehmet, çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Kolaylıklar dilerim. Şimdi Tayland'a döneceğiz. Tayland'da şiddetli yağışlar beraberinde seli getirdi. Son 10 gündür sel ve su baskınları yaşanıyor Tayland'da. 8 kişinin şu ana kadar hayatını kaybettiği açıklandı. Başkentte Bangkok'ta da 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi ve yaklaşık 52 bin hane sudan etkilendi. İşte bu taşkınlardan, baskınlardan etkilendi ve o 55 binden fazla hanede ki insanlar da tahliye edildi.
2: Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor. Son 10 günde 8 kişi hayatını kaybetti. Başkent Bangkok'ta ise 50 ilçenin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Bangkok şiddetli yağışların ardından adeta dev bir göle döndü. Özellikle başkentin doğu ve orta kesimlerinde caddeler sular altında kaldı. Yükselen su otomobil ve motosikletleri sürükledi. Toplu taşıma araçları da sel sularında mahsur kaldı. Bangkok'ta yaklaşık 52 bin hane sudan etkilendi. Yaklaşık 5 bin kişi barınma merkezlerine tahliye edildi.
3: Şu anda pek çok açıdan zor durumdayız. Günlük yaşam ve hatta tuvalete gitmek bile. Çünkü zemin kattaki elektrik tamamen kesildiği için banyo çalışmıyor. Ve şimdi su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Evdeki her şey mahvoldu.
2: Tehlikenin boyutunu başkentten geçen Chao Phraya Nehri de gösteriyor. Nehirde su seviyesi kritik noktaya ulaştı. Yağışların önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor. Yetkililer ani sel ve taşkınlara karşı vatandaşları uyarıyor.
1: Yani böyle afet boyutunda değil ama bizde de çok ciddi taşkınlar yaşandı. Özellikle İstanbul'da Marmara bölgesinde meteoroloji haftalardır uyarıyor zaten. Biz de haberlerini yapıyoruz. Akşam saatlerinde başladı İstanbul'da o yağış. Kademe kademe bölge bölge başladı. Sağanak yağışa dönüştü. Gece boyunca da yağdı. Ve İstanbul'u aniden vurdu. Alt geçitler su bastı. Rogarlar taştı. Yollar göle döndü. İşte İstanbul'dan sadece dünkü yağışlar sonrasında yaşanan manzaralar bunlar.
2: Aniden bastıran sağanak mega kenti kısa sürede esir aldı. Uyarıların ardından akşam saatlerinde başlayan yağmur gece de etkisini arttırarak sürdürdü.

0: Sim ve çevresinde hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimi otobüs durağına sığındı, kimi poşetle korunmaya çalıştı. Yağış'ın adresi sadece Taksim değildi. Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Eyüp Sultan İslam Bey Caddesi'nde yollar adeta göle döndü. Zincirlikuyu alt geçidine basan su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri alt geçidi trafiğe kapatırken itfaiye suyu tahliye etmek için mücadele verdi. Sağnak kentin dört bir yanında etkisini sürdürdü. Küçükçekmece Kanarya mahallesinde ise rögarlar taştı. Sultan Gazi ve Gazi Osman Paşa'da suyla kaplanan yollarda sürücüler ilerlemekte zorlanırken TEM otoyolu ve otoyol bağlantılarında trafik durma noktasına geldi. Bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Evlerdeki eşyalar zarar görürken vatandaşlar tahliye için yardım istedi.
1: Evde 4 kişi yaşıyoruz ve şu an nerede yaşayacağımızı, ne yapacağımızı bilmiyorum. Bunun sorunu karşılığını kim karşılayacak onu da bilmiyorum.
0: Fatih Mutaflar Caddesi'nde ise çöken yolda oluşan çukura araçlar düştü. Caddenin bir kısmı trafiğe kapatıldı. Yağışların 6 gün süreceği tahmin ediliyor.
2: Şimdi fon piyasasında yaşananlar, bir yandan da insanlar hep o güvenli liman olan altına yönelme içgüdüsündeler. Ama altın fiyatlarında geri çekiliş devam ediyor. Sebebi ne bilmiyoruz. Elbette pek çok girdisi var bunun. Birazdan konuklarımızla konuşacağız. Çünkü İran'a saldırmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin geçmişin beklentisiyle altın fiyatlarının yükselmesiydi. Ama altın fiyatları geri çekildi. Şimdi ise gram altını ekranlarınıza getiriyoruz. Yaklaşık 6537 lira seviyesinde. Gram altın böyle, ons altın da böyle. Yani küresel düzeyde değerlendirmek gerekiyor ama altın fiyatları son 7 haftanın en düşük seviyelerini görmüş durumda. İşte ons altında ki geri çekilişte %3,16 seviyesinde. ABD-İran müzakerelerinin tıkanması, işte Fed'den gelen o ek sıklaşma sinyalleri olabilir. Gram altını geri çekti, ons altın altında keza öyle. Ons başına yaklaşık 4200 dolara kadar geriledi. Hatta şimdi artık onun da altına inmiş durumda ve 4149 dolar seviyesinde. Ons altında 148 dolara biraz yükseldi. Yani böyle kademe kademe ilerliyor. Peki uzmanlar ne diyorlar? Bir dönelim mi? Altın yatırımcısı bunu merak ediyor. Gümüş de öyle paralelinde ilerliyor. Hürmüz Boğazı yeniden açılacakmış. İşte son teklifleri reddedildi İran tarafından. Amerika Birleşik Devletleri tarafından altına nasıl yansıyacak? Muhabir arkadaşımız bizi bekliyor. Hemen dönelim Nuray Korkmaz'a. Yanında bir de konu olacak Kapalı Çarşı'da.
3: Haftanın ilk işlem günündeyiz ve piyasalar oldukça hareketli başladı. Bu sayede de başta yatırımcı olmak üzere gözler elbette ki altın ve dövizde. Peki ilerleyen günlerde bizleri neler bekliyor? Çok değerli yayın konu İslam ve bir şey soracağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Sizler de hoş geldiniz.
3: Özellikle altın ve döviz konusunda neler düşünüyorsunuz?
4: Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem günündeyiz ve Eylül ayına uğrayacağız bu hafta ve Ekim ayında karşılayacağız. Aynı haftaya tekabül ettiği için ekonomik veri ajandası oldukça yoğun. Ama küresel piyasalarda yine savaş geriliminin fiyatlaması var. Yani petrol fiyatları %2,5 civarında yükselirken Amerikan tahvil faizlerinde, dolar endeksinde yükselişlerin olduğu, Fed'in faiz tarafında artırım yapacağına yönelik beklentilerin olduğu bir haftadayız. Dolar uluslararası piyasalarda değer kazanıyor. Yani güçlü bir dolar var. Dolar endeksi %5'in üzerinde. Petrol fiyatı da yine 100 dolar seviyesinin üzerinde gezinmeye devam ediyor. Hal böyle olunca dolar karşısındaki varlıklarda da sert düşüşler var. Altın tarafında %3, gümüş tarafında %5 düşüşle haftaya başladık. Uluslararası piyasalarda ons altın şu anda 4144 dolar seviyesinde. Gram altın TL fiyatı kapalı çarşı piyasasında 6532 lira seviyesinde. Sert bir düşüş var. Tabii ki Fed'in faiz artıracağına yönelik beklentiler de burada güçlendi. Teknik olarak takip edeceğimiz seviyeler var. Mesela bu haftanın özelinde eğer buralardan bir toparlanma geldi görmezse 4070 dolar seviyesi destek konumunda. Ancak Türkiye saatiyle bugün saat 21'de Amerikan Başkanı Trump'ın bir açıklaması olacak. Eğer jeopolitik gerilim tarafında olumlu bir açıklama yaparsa piyasalar toparlanır. Yani bu düşüş

0: işler yerini toparlanmaya bırakır. Ama yapacağı açıklamada tekrar İran'ı vuracağım, Hürmüz Boğazı onlara kapalı olacak falan diye bir jeopolitik gerilimi artıran bir açıklama yaparsa düşüşlerin devamını bekleyebiliriz. Ama piyasalarda oldukça yüksek bir tansiyon var. Amerikan tahvil faizlerinin %5'in üzerine yükselmesi küresel ekonomilerin iyiye gitmediğini işaret ediyor. Yani riskler beraberinde gelmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda savaşa odaklandığımız bir genelge var karşımızda. Yani bu savaş piyasalar için belirli olmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı kapalı ve bir ateşkes, bir anlaşma haberi gelmeden küresel piyasalarda bir iyimserlikten, bir toparlanmadan bahsetmemiz şu anda mümkün değil gibi görülüyor.
1: Efendim şunu sormak istiyorum. Başta altın ve gümüşte bir düşüş söz konusu. Evet. Bununla birlikte paladyum ve platin gibi değerli madenlerde de düşüş var. Bu düşüş devam edecek mi?
0: Tabii altın, gümüş başta olmak üzere diğer endüstriyel metallerde, platin, paladyum gibi, bakır gibi endüstriyel metallerde de düşüşler var. Küresel borsalarda da sert düşüşler var. Dediğim gibi dolar güçlü olmaya devam ettikçe buradaki düşüşün devamını bekleyebiliriz. Ama bu akşam saat 21'de tablo biraz daha netleşmiş olacak.
1: Efendim verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür edelim. Finans analisti İslam Memiş'le birlikte haftanın ilk işlem gününde piyasalardaki son durumu değerlendirdik diyelim ve bu noktadan sözü sizlere bırakalım.
2: Nuray, çok teşekkür ediyoruz sana da, Sayın İslam Memiş'e de. İşte altın fiyatlarındaki geri çekiliş, böyle ons altındaki geri çekiliş elbette gram altına da yansıyor. Uzmanların tahminleri bu yönde. Çok değişik bir süreçten geçiyoruz küresel olarak da. İşte bu tür süreçlerde yatırımcılar parasının değerini korumak istiyor. Yatırım alanlarını genişletmek istiyorlar. İşte gayrimenkul olabilir, arsa yatırımları olabilir ama otomobil de can damarlarından biri insanların. Fakat otomobil de artık yatırım aracı olmaktan çıkıyor deniyor. Yani birinci el bir otomobil, sıfır bir otomobil aldığınızda bunu ikinci el araç piyasasına sokup satacaksanız eğer değer kaybedebiliyor. İkinci el araç alanlar da zarar edebiliyor. İddialar böyle. Şimdi muhabir arkadaşımız Kübra Tepeci bizi bekliyor. Bir de otomobil piyasasına bakalım. Yatırım aracı olmaktan artık çıktı mı, neye yatırım yapacağız? Soru burada kilitleniyor. Kübra bizi bekliyor uzman konuyla birlikte.
3: Evet Merve, aslında bu sorunun direkt uzmanı yanımda. Onu sorarak yayına da başlayalım. Araç artık yatırım aracı olmaktan çıktı mı? Hem piyasalarda son durum ne? Sıfırlarda, ikinci ellerde. Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda da çok değerli bir konuğum, otomotiv uzmanı Göksel Erkoyuncu var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Sizler de hoş geldiniz. Yayınlar diyorum. İyi bir hafta olsun dileyelim.
3: Efendim şimdi yayında da soru da geldi içeriden. Artık araç alımı satımı yatırım aracı olmaktan çıktı mı? Direkt işin uzmanına soralım dedik.
4: Ya bunu biz uzun süredir konuşuyoruz. Tabii o pandemi dönemindeki izler halen durduğu için artık araç bir yatırım aracı değil. Ta ki eskiden olduğu gibi artık ihtiyaca hizmet veren bir emtia gibi düşünmek lazım bunu. Yatırım aracını da belki şuraya bağlayabiliriz. Herhangi bir ihtiyaç olduğunda nakite dönemeyeceğiz. Belki güvenli alaman anlamında doğru bir araç ama alayım değeri yükselsin, yarın bu konudaki tasarrufun bir yerlere gelsin düşüncesi çok arabada doğru yeri bulmaz açıkçası.
3: Peki piyasalarda son durumda, ikinci ellerde ve sıfır araçlarda şu anda?
4: Şu an TÜİK'ten Ağustos verileri geldi. İkinci el bir Temmuz ayını mukayese edersek %3,5'luk bir artış var. Geçen seneye göre bir düşüş var. Şu an genel manada çok hızlı bir hareketli piyasanın olduğu yer değiliz ama özellikle son çeyreğe girdik. Ekim, Kasım, Aralık çeyreği. Burada alımlar da ertelenmiş olabilir. Çünkü kampanyaların daha bol olduğu, sıfır, özellikle sıfır araçlarda kampanyaların daha iyi indirimlerle çıkacağı beklentiler de var. O bizim geçirdiğimiz, her sene geçirdiğimiz bir döneme benzerlik gösteriyor. Şu an bir stabil diyebilirim. Yani çok hareketli piyasanın olmadığını söyleyebilirim ama son çeyrekte belki bu kendini tamamlayıp rakam adetleri biraz daha yükselebilir gibi geliyor bana.
3: Şimdi bir yılı geride bırakacağız artık. Diğer yıla girmeden önce bu yıl araç piyasası ne durumdaydı? İniş çıkışlar ne durumdaydı?
4: Araç piyasası özellikle şu Körfez Savaşı, daha doğrusu İran diyeyim adına, 28 Şubat Şubat'taki durumdan sonra tabii ki bir orada etkilenme oldu. Bütün dünya ekonomisinin etkilendiği gibi. Belki bunun şuna sebebiyet verdi. Özellikle sıfır araçlarda bizim Kasım'da Aralık'ta görmeye alıştığımız kampanyalar bir hız verdi. Burada da piyasa biraz kendini domine etti ama biraz şu an o rakamlara gelmekte zorlanıyor. Herkes Ekim, Kasım, Aralık ayına kilitlenmiş durumda. İnşallah bugünlerin hızlı hareketli, hem iyi indirimlerin olduğu, alıcıların da faydalanabileceği, satıcı da mutlu olacağı bir son 3 ay bekliyoruz diyelim.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Rica ederim.
3: Paylaşmış olduğunuz

0: Bu değerli bilgilerden dolayı otomotiv piyasaları uzmanı Göksel Erkoyuncu'ya teşekkür edelim ve sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Uzmanların yorumları da böyle otomobil piyasasıyla ilgili. Şimdi birkaç maç özeti gelecek ekranlarınıza Uluslar Ligi'nden, ardından devam edeceğiz.
2: Tribünler hakikaten çok güzel. Maçı bugün İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Yardımcıları Daniel Cook ve Alex James olacak bu mücadelede. Almanya mücadeleye başlıyor ikinci hafta mücadelesine. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kale alanına doğru savunmanın müdahalesi, dönen top Adeyemi. Bir çalım attı. Vurdu. Kaleci uzandı. Zorakis ve korner. Nefis bir çalım attı. Kurtuldu rakibinden Konstantinos Zorakis. Jonathan Tah. Şimdi top kaybı geldi. Yunanistan için bir şans. Pas yerden büyük tehlike. Şut ve dışarıya. İnanılmaz bir pozisyonu kaçırdı Yunanistan. Yannidis. Maçtaki net fırsatı Yunanistan'ın. Çok çok önemli bir fırsat. Sol kanat. Atak yönü Yunanistan adına. Ceza sahasında Almanlar dönme çabasında. Reçe takip etti, rakibinden kurtardı, vurdu ve gol attı. Yunanistan 1-0 önde. Corbelis. 74. dakika. Kapandı. Savunma yaptı Yunanistan. Sonunda golü de buldu. Almanya deplasmanında 1-0 önde Yunanistan. Müthiş bir sevinç var. Corbelis. Dakika 74. Almanya 0 Yunanistan 1. Savunmaya da çarpıyor top. Ağlarla buluşuyor. Christos Zorris'in getirdiği top. Corbelis. Kimi müdahalesi ve top filelerde. Son düdüğünü çaldı karşılaşmanın hakemi Chris Kavanagh. Almanya'yı deplasmanda yeniyor Yunanistan. Almanya 0 Yunanistan 1.
3: İlk düdükle birlikte Norveç başladı karşılaşmaya. Vega, Costa, Mendes baskı altında, güzel döndü Nuno Mendes. Berge takıldı, sonrasında top tekrar onun önünde. Pedro Neto, Neto'dan pas, Felix kontrol, vuruş ve gol! João Felix, Portekiz öne geçiyor, dakika 17. Portekiz tribünleri ayakta. Norveç'in baskısına tanıklık etmiştik geride kalan dakikalarda ama João Felix yakaladığı fırsatı çok iyi değerlendiriyor. Durumu 1-0'a getiriyor. İkinci yarı başlamak üzere. Portekiz başladı ikinci devreye. Ødegaard, Martin Ødegaard, Costa, Berg vurdu, Haaland dokundu ve gol! Norveç beraberliği yakalıyor. Erling Haaland 51. dakikada mücadeleye denge geliyor. Nyland. Nyland'dan ata. Gonzalo Ramos. Nefis bir gol. Akıl dolu bir gol. Gonzalo Ramos'tan. Büyük hatayı affetmiyor Portekiz. Yeniden önde konuk takım. Örjan Nyland için çok ama çok tatsız bir an. Geriye döndü Diaz. Haaland'dan baskı. Gonzalo Ramos'tan koşu var. Nyland'dan ıska. Gonzalo Ramos top ağlarda. Nyland'dan bir büyük hatada. Oslo'da Nyland'ın kabus gecesi. Gonzalo Ramos içinse muhteşem bir ikinci yarı başlangıcı. Üst üste Nyland'ın hataları, üst üste fırsatları değerlendiriyor Gonzalo Ramos. Bir anda 3-1 oldu durum.

0: Sırbistan-Hollanda maçına konuk takımın vuruşuyla başlandı. Somerville, duvar pası Gravenberg'le. Somerville son anda dokundu topa veya penaltı. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. İşte Terzic. Son anda ayağını soktu. Somerville topa dokundu. Topun başında Max Merdink var. İlk kez ilk 11'de forma giyiyor Hollanda'da. Merdink ve gol! Hollanda milli takım formasıyla kariyerinin ilk golünü imza atıyor Max Merdink. Simon Marciniak işaretini verdi ikinci yarıya. Sırbistan'ın vuruşuyla başlandı. Strahinja Pavlović savunmadan sekti. Terzic şimdi içeri bıraktı. Tadic'in pası, gol pozisyonu. Kaleci Ferbruggen. Şimdi Živković, yine Ferbruggen. Tehlike geçmiş değil. Bir şut daha geldi. Kale sahası içi ve gol. Luka Jović. Birinci de olmadı. İkinci de olmadı. Üçüncü de oldu. İkinci yarının ilk dakikasında skora denge getiriyor Sırbistan Jović'le. Belgrad'da sevinme sırası Sırp futbol severlerin. Şimdi Gustil kontrol etti. Merdink kurtardı. Merdink şov var Belgrad'da. Kariyerin ilk milli golünü bu maçta atmıştı ama doymuyor Merdink. Duble yapıyor 69. dakika. Son bir atak şansı arıyor Sırbistan. Ama Simon Marciniak maçı bitiriyor. Hollanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup ediyor.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin tarımsal gıda sektörünün dönüşümü için Dünya Bankası'ndan önemli bir kaynak sağlandı. 750 milyon dolarlık finansman, tarımsal gıda işletmeleri ve üretici örgütlerinin verimlilik, katma değer ve pazara erişim kapasitesinin artırılmasında kullanılacak. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek. Kaynakla tarımsal gıda değer zincirlerinin rekabet gücünün artırılması ve üretimle pazar arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor. Dünya Bankası'ndan 2026 yılında Türkiye'ye sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman 9 milyar dolara aşacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
6: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım
3: önde. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
7: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto

0: ile yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Umran Oto Ekspertiz. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
8: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
2: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Hareketli bir yaşamımız yok. Önceden yapıyorduk da evlendikten sonra özellikle çok da dikkat edemiyoruz.
11: Kendi vücudumda hissediyorum fazlalıklarımı. Önlem almaya çalışıyorum ama çok da başarılı olamıyorum.
12: Hareketsiz yaşam ve sofradan eksilmeyen karbonhidrat. Sonuçsa tartıda sürekli artan rakamlar.
13: Buradaki temel matematik kural, harcadığınızdan fazlasını alırsanız üstünüze depolanıyor.
14: Çalıştığımız için akşam eve gel, işte ev işleri, yemek vesaire, gün bitmiş oluyor. Ama yediğimize içtiğimize dikkat etmeye çalışıyoruz tabii.
12: Türkiye'de obezite riski günden güne artıyor. İdeal kiloda olanların oranı %30.
13: Beden kitle indeksi diye bir ifade var. Genelde işte bunun 25'in üzerinde olması kilo sorunu olduğunu gösterir. 30'a kadar fazla kilolu diye ifade ediyoruz ki işte toplumumuzun sorunu.
12: Mesele sadece nasıl göründüğünüzde değil.
13: Kalp damar sistemini, dolaşım sistemini, sindirim sistemini, üreme sistemini, sinir sistemini, her şeyini etkiler. Uykuyu, uykusuzluğu, akciğer problemlerini, dışkılamayı, idrar problemlerini, çocuk sahibi olmaya kadar adet problemlerini, her şeyi etkileyebilecek bir sorunu yüklüyor insanlara.
15: Son yıllarda değişen yaşam ve beslenme şekli beraberinde fazla kiloları da getirdi. Peki bu fazla kilolardan kurtulmak ve buna sebebiyet vermemek için nelere dikkat etmeli?
16: Sabah sporu benim için önemli. Yeme içme her şeyden önce geliyor. Ama bana işin sırrı ne diye sorarsanız disiplin.
13: Bu işteki en temel mottom şu oluyor genellikle. Dengeli ve özenli beslenin. Hayatınızdan hareketi eksik etmeyin.
2: Türkiye'nin haber radyosu.

0: Uluslararası Ajans bugün artık saatlerimiz 12'ye yaklaşıyor. Yağışlar dedik, dün başladı öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da ağırlıklı olarak yağışlar tüm Marmara bölgesini etkiledi. İç Anadolu bölgesinde başkent yakınlarında da şiddetli yağışlar vardı. Öncelikle isterseniz şu anlık yağış haritamıza bir bakalım, ardından Ankara'ya döneceğiz. Çünkü Ankara'da çok ciddi taşkınlar meydana geldi. Zarar büyük. İstanbul üzerinden biraz daha doğuya doğru kaydığını görüyoruz. Yağışların ağırlıklı olarak turuncu olarak renklendirilen bölgelerde sağanak yağış etkili olacak. Şu an Sakarya'dan sonra Batı Karadeniz etkisi altına almış durumda. Ankara'dan biraz yağışlar çekilmiş, daha kuzeye doğru ilerliyor. Biraz daha İç Ege'de de yağışlar var ama İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, hatta aşağı doğru daha güneye doğru Kahramanmaraş'ta, Adana'da güneyde yağışların etkisi altında. Ankara'dan bahsetmiştim. İstanbul gibi Ankara'da da dün akşam sağanak yağış etkili oldu. Yine İstanbul'daki manzaralar ne yazık ki başkentte de var. Taşkınlar oldu, dükkanlar su altında kaldı, yollar, viyadükler su altında kaldı. Burcu Özüduru bizi bekliyor Ankara'da. Son duruma bakalım, yaşananlara Humalı'da bir çalışma var ama neye yarayacak? Burcu, seni dinliyoruz.
1: Merve Türkay, dün akşam saatlerinde başkent Ankara'da çok yoğun bir yağış başladı ve gece saatlerinde de o yoğun yağış devam etti. Bizler şu anda Keçiören'deyiz. Hemen buradaki ilk olarak çalışmaları göstermek istiyorum. Şu an buradaki su birikintisi bir kanalizasyon suyu. Aslında buradaki vatandaşlar için, bina sakinleri için de oldukça zor durum. Çünkü çok yoğun bir koku olduğunu ifade etmekte fayda var. Geçtiğimiz günlerde 22 Eylül'de yine bu noktada bir yol çalışması vardı, altyapı çalışması vardı. Bu kapsamda da özellikle hemen aşağı kısma bakacak olursak şeritler çekilmiş durumda. Yol çalışmaları devam ediyor. Hemen Hasancan'la birlikte biraz ilerleyelim. Arka tarafımda beton büzler var. O büzler buradaki altyapı çalışmaları için kullanılacak. Hemen yine kenarlarda da var elbette. Buradaki vatandaşlarla konuştuğumuzda buradaki beton büzlerin yaklaşık 6 aydır burada olduğunu ifade ettiler. Hemen ön kısımlarına çakıl taşları konulmuş durumda. Ancak yine yağmurun etkisiyle birlikte bu beton büzler aşağı tarafa doğru kaymış durumda. Yine tabii yolda da görüldüğü üzere o çakıl taşları da kayıyor. Hemen biraz ilerleyelim. Dün gece o yoğun yağışla birlikte buradaki binaların birçoğunda bodrum katında su birikintileri oldu. Bu su birikintileri de özellikle kanalizasyon suyu. Çünkü rögar kapakları taştı. Bu nedenle de binaların zemin katları, bodrum katları komple kanalizasyon suyu oldu. Tabii bu noktada vatandaşların da kendi çabalarıyla o suları çıkardığını bizler biliyoruz. Hemen yine bu binanın bodrum katında hala o su var. Yine vatandaşların çabalarıyla tahliye ediliyor. Ancak burada beton büzler dedik. 6 aydır bu beton büzler burada ve altyapı çalışmaları devam ediyor. Hemen öncelikle bunlara bakacak olursak yine bu beton büzler de 6 aydır burada olduğu için iç kısımlarında yine bir su sızıntıları olmuş. Bunlar da yavaştan artık çürümeye başlamış. Yine o altyapı çalışması için kullanılacak olan bu beton büzler de tekrar kullanılırsa tabii yine aynı sorunlar da yaşanılabilir. Hemen yine Hasancan tekrar gösterecek. Şu şekilde su birikintileri yine aralarına girmiş ve beton büzler yarılmış. Hemen binaya doğru hareket edelim. Bu binanın dün akşam saatlerinde buradaki logar kapağından taşan su binanın alt kısmından bodrum katına giriyor ve orada yine vatandaşların yoğun çabasıyla birlikte o sular çıkartılmaya çalışılıyor. Yine buradan bakacak olursak 30-40 santimlik bir su olduğunu görüyoruz. Burada vatandaşların, bina sakinlerin eşyaları var ve özellikle kışlık malzemelerinin de olduğunu söyleyelim. Bu dolapların içerisinde malzemeleri var. Yine konuştuğumuz zaman bunlar kullanılmaz hale geldi artık. Onlar da tabii endişeliler. Eşyaları var burada ve özellikle çok yoğun bir kokunun olduğunu ifade etmekte fayda var. Yarım santimlik bir su olduğunu söylediler. Tabii burada sabah geldiğimiz zaman buradaki su yoğunluğu daha yoğundu. Daha üst seviyelerdeydi. Ama tabii vatandaşlar da, bina sakinleri de sabah uyandığında buradaki suyu tahliye etmeye çalıştılar. Bizler şu anda Ankara'nın Keçiören ilçesinde Basın Evleri Mahallesi Gülgün Sokağı'ndayız aslında. Burada yine ifade ettiğimiz gibi geçtiğimiz günlerde 22 Eylül'de bir altyapı sorunu vardı. Araçlar hasar görmüştü, yollar yarılmıştı. O yoğun yağmurla birlikte logar kapakları taşmıştı. Yine bugün de aynı sorunu yaşadığını ifade edelim buradaki vatandaşların. Aslında sadece bu binada değil, yan binalarda da yine aynı sorunlar var. Dün akşam saatlerinde başlayan o yoğun yağmurla birlikte vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştılar. Boşalttılar suyu kendi binalarından. Tabii sabah da yine devam ettiler. Buradaki çalışmalar hala devam ediyor. Sabah geldi.

0: Geldiğimiz zaman yine burada bir kamyonette buraya bir çakıl taşı getirdiler. Kepçelerle birlikte yolları kapatmaya çalıştılar diyelim. Hemen şuradaki yine bir kanalizasyon kapaklarına bakacak olursak aslında yolların çok kötü durumda olduğunu ifade edelim. Böyle yarıklar var yollarda. Bu nedenden dolayı da aslında yağmur yağdığı zaman o logar kapakları taşıyor ve evlere sular giriyor. Bu kapsamda da aslında uzun süredir Keçiören'de böyle bir sorun var. Yine dün akşam saatlerinde yağmurun yağmasıyla birlikte vatandaşlar yine aynı sorunla karşılaştılar. Tabii başkent Ankara'da yoğun yağmurlar devam edecek. Özellikle dün akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte bugün gün içerisinde yine yoğun yağmur bekleniyordu. Şu an için çok fazla bir yağmur yağdığını söyleyemeyiz. Ara ara hafif yağıyor. Ancak ilerleyen saatlerde yine sağanak yağış bekleniyor Ankara için. Peki ne zamana kadar devam edecek bu yağışlar? Akşam saat 18'i gösterdiğinde aslında başkent Ankara'dan yağışlar artık yavaş yavaş duracak ve tam anlamıyla bitmiş olacak diyelim. Keçiören'deyiz bizler şu anda. Buradaki birkaç binanın bodrum katındaki hala suların tahliye edilmediğini, yine vatandaşların yoğun çabasıyla birlikte tahliye edildiğini gördük. Özellikle altyapı çalışmaları devam ediyor. Beton büzler buraya getirilmiş durumda. Yine hem çalışanlar burada hem vatandaşlar burada. Yine vatandaşlar kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çalışanlarsa yine burada kepçelerle, kamyonetlerle aslında o yolları düzeltmeye çalışıyorlar. Bir yandan vatandaşların, bir yandan da ekiplerin çalışmasının devam ettiğini ifade edelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım Merve Türkay.
1: Burcu, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi fon soruşturmasıyla birlikte yaklaşık 550 bin kişi aileleriyle birlikte yaklaşık 2-2,5 milyon insandan bahsediyoruz. Türkiye'nin gündemine damgasını vurmuş durumda. Dün gece pek çok yeni gelişme oldu. Sabah saatlerinde yeni gözaltılar var. Özellikle bu fonun içerisindeki en büyük paya sahip olan hisse senetlerindeki usulsüzlüklerle ilgili, spekülasyonlarla ilgili bir yandan da gözaltı süreçleri devam ediyor. Bu arada fon soruşturması kapsamında mal varlığı ve para hareketlerine yönelik de tedbir uygulanan firmalarla ilgili yapılan yeni değerlendirmeler doğrultusunda söz konusu tedbirlerin bazılarının kaldırıldığı açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplamda 106 kişi hakkında kuruluş hakkında mal varlığı tedbirleri uygulanmasını talep etti. Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından son yapılan açıklamaya göre firma ve fonlara yönelik mal varlığı tedbirleri kaldırıldı. Açıklamada mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili SPK tarafından yapılan yeni değerlendirme ve birimler doğrultusunda söz konusu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir denildi. Şimdi bu konu Türkiye'nin gündeminde, ana gündem konusu. İşte bu ana gündem konusu başlığı altında da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu toplanacak. Evet, en önemli gündem konusu dediğimiz gibi yaklaşık 2,5 milyon kişiyi ilgilendiren fon konusu. Bir başka konu terörsüz Türkiye süreci. Bir başka konu Birleşmiş Milletler Liderler Zirvesi sonrasındaki genel değerlendirme. Dolayısıyla gözler kulaklar bugün Ankara'ya, bu akşam saatlerinde Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.
2: Erdoğan çok çetindir. Onunla uğraşamazsınız. Kendisi harikadır.
3: Baş döndüren diplomasi trafiği, terörsüz Türkiye, 455 bin yatırımcıyı yakından ilgilendiren fon krizi. Kabine bu kritik başlıklarla toplanacak.
4: Kimse kusura bakmasın. Kimse gücenmesin. Alınmasın. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti dönüşü programlarına kaldığı yerden devam edecek. Yeni haftaya kabineyi toplayarak başlayacak. New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sıcak başlıklardan biri olacak. Erdoğan kritik ziyaretin ayrıntılarını kabine üyeleriyle paylaşacak. Yaptığı ikili görüşmelerin perde arkasını da anlatacak.
4: İşbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz.
3: O görüşmelerde gündeme gelen terörsüz Türkiye sürecinde son durumda kabinede masaya yatırılacak. Türkiye-Irak arasında mutabık kalınan işbirliği kapsamında atılacak adımlar konuşulacak, örgütün silah bırakma ve tasfiye sürecinin sonuçları için sahadan gelen raporlar da masada.

0: olacak.
1: Çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir.
0: Fon krizi de kabinenin önemli başlıkları arasında yer alacak. Cumhurbaşkanı mağduriyetin en kısa sürede giderilmesi için ekonomi yönetimine talimat verdi. İlk değerlendirmesinde de sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük yapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur ifadelerini kullanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise fonlardaki varlıkların transferi ve yatırımcılara ödemelerle ilgili toplantı yaptı. Toplantıda 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar ele alındı. Bakan Şimşek'in bu kapsamda gelinen son nokta hakkında kabineye sunum yapması bekleniyor. Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın final müsabakasını da tribünden takip etti. Yağlı Güreşlerin fenomen ismi haline gelen 11 yaşındaki Tanzanyalı pehlivan Osman Ali Davutoğlu'yla da yakından ilgilendi.
2: Cumhurbaşkanımız da bir beyefendi gösteriyordu. Sen bunu yenebilir misin dedi. Ben de dedim ki efendim siz isterseniz yenebilirim dedim.
0: Arap Osman olarak tanınan küçük fenomenin Tanzanya'da anne babasını kaybettikten sonra dönemin büyük elçisi Ali Davutoğlu tarafından evlatlık edinildiği öğrenildi.
3: Yurttan kaza haberleri olacak sırada. İlk haber Karaman'dan. Düğün konvoyunda yaşanıyor üstelik. Bir otomobil karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışıyor ve kazada iki kişi hayatını kaybediyor. Antalya'da da yine devrilen bir tırın altında kalan iki yaya ne yazık ki hayatını kaybetti.
4: Aşırı hız ve kural ihlali yine can aldı. Karaman merkeze bağlı Zengenköy yakınlarında düğün konvoyundaki otomobil karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler yardıma koştu, jandarma ve sağlık ekibine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde sürücü Ali Koraşoğlu'yla diğer araçta yolcu olarak bulunan Abdullah Bilgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 5 kişi ise tedavi altına alındı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde ise kontrolden çıkan tır önce kavşaktaki trafik ışıklarına ardından otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır yol kenarında bekleyen 2 kişinin üzerine devrildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde tır dorsesinin altında kalan yabancı uyruklu iki kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan tır sürücüsü ise tedavi altına alındı. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi yakınlarında 7 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı trafik kazasının meydana geldiği güzergahta ikinci bir kaza yaşandı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç yol çalışması yapılan alana savruldu. Kazada yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.
3: Yine Antalya'da bu sabah saatlerinde meydana gelen bir kaza var. Sabah saat 9.30 sularında meydana geldi bu kaza. Bariyerlere çarpan bir kamyon alev alev yanıyor. Görüntüleri görüyorsunuz. Sabah saatlerinde Antalya'da meydana geldi. Saat 09.30 sularında meydana gelen bu kazada. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki yük taşımacılığı yapan kamyon bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı. Yanan kamyona ilk müdahaleyi bölgede konuşlanan Taşagil Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Manavgat birimine bağlı ekipler de soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çok üzücü bir haber Kayseri'de meydana geliyor. Bir bebek daha 3 yaşında, üstelik babasının kucağında, fakat başına kayalıklardan taş parçası düşüyor bebeğin. Ve ne yazık ki bebek hayatını kaybediyor. Baba çaresizlik içinde. Görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım. Kayseri'nin Hacılar ilçesinde meydana geliyor bu kaza. Babanın kucağındaki 3 yaşındaki çocuğuyla yürüyüş yaptığı

0: esnada üzerine kayalıklardan kopan bir taş parçası düşüyor. Çocuk taşlardan birinin kafasına çarpması sonucu ağır yaralanıyor. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk ediliyor ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan küçük çocuk ne yazık ki doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamıyor. Şimdi olayla ilgili ayrıca soruşturma da başlatıldı. Yeni Parti'de yaşanan bir kavga, üstelik İstanbul'da, yani küçük bir yerde, yani ilçe başkanı seçiminde Esenyurt'ta toplanmıştı Yeni Parti heyeti. Fakat kongrede usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine arbede çıktı ve seçim yarıda kesildi.
1: Sandık kuruldu ancak seçim tamamlanamadı. Usulsüz oy kullanıldığı iddiasıyla başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.
2: Arkadaşlar 10 numaralı sandık, sandık görevlerimiz burada. Burada paravan yokken masanın üstünde oy kullanıldı.
1: Yeni Parti'nin Esenyurt ilçe başkanlığı için Cafer Çakmak'la Ali Kocakaya karşı karşıya geldi. Oylama sürerken usulsüz oy kullanıldığı iddiası ortaya atıldı. Tartışma alevlendi, partililer arasında arbede yaşandı.
2: Yalan söyleme ya, burada kullandı ya, ben görüyorum ya, ayıp ya, ayıp, kullanmadığımı kardeşim. Tamam.
1: Parti içindeki ilk yarışlardan biri sandık sonucuyla değil, arbede ve iptal kararıyla sonuçlandı.
0: Altın fiyatları düşüşte, petrol fiyatları yükselişte. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı ne olacak? Evet, Pezeşkian ve Arakçı Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne gittiler. Heyetler görüştü Amerika Birleşik Devletleri heyetiyle ama Donald Trump'ın o 7 günlük ateşkes planını reddetti İran. Şimdi Beyaz Saray'da da bir kez daha bir meydan okuma var. Hem İran'a karşı hem de İran'ın da Beyaz Saray'a karşı. Amerikan medyasına konuştu İran Dışişleri Bakanı Arakçı ve dedi ki biz savaşmaya da müzakere de hazırız ama ancak ve ancak Hürmüz müzakereyle, diplomasiyle açılabilir.
3: Savaşın yeniden başlamasına tamamen hazırlıklıyız. Bu kıyamet savaşı olsa bile.
4: Amerikan medyasına konuştu. Beyaz Saray'a meydan okudu. Savaşa da diplomasiye de hazırız dedi.
3: Yeni bir savaşa hazırız. Ancak aynı zamanda diplomasiye de hazırız. Karar vermek Başkan Trump'a kalmış.
4: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD merkezli NBC'ye açıklamalarda bulundu. Geri adım atmayacağız mesajı veren Arakçı, uzun bir savaşın İran'dan çok ABD'yi yıpratacağını savundu.
3: Önceki savaşta 2 gün içinde kayıtsız şartsız teslimiyet istiyordu. Şimdi ise 8 aydır savaşıyorlar ve ortada bir sonuç yok.
4: Arakçı ardından da sözü Hürmüz krizine getirdi.
3: Şartlarımız açık. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ancak bu şartların yerine getirilmesiyle mümkün. Bu çıkmazdan yalnızca müzakere edilmiş bir çözümle çıkılabilir.
4: ABD'ye sundukları 7 günlük ateşkes planına ilişkinde konuşan Arakçı, Trump'ın reddettim demesine rağmen arabuluculardan hala buna dair resmi bilgi almadık iddiasında bulundu.
3: Bu 7 günlük planı sunduk. Onlardan 4 veya 5 gün içinde yapabilecekleri bazı şeyleri gerçekleştirmelerini istiyoruz. Böylece 6. günde boğaz açılmış olacak ve 7. günde nihai anlaşmaya yönelik görüşmelere yeniden başlayacağız.
4: Uranyum zenginleştirme meselesine de değinen İran Dışişleri Bakanı, sivil nükleer çalışmalarımızdan vazgeçmeyeceğiz vurgusu yaptı.
3: ABD ara seçimleri umrumuzda değil. Biz ulusal çıkarlarımızı önemsiyoruz. Her türlü zorluğa göğüs germeye hazır olduğumuz kadar müzakere etmeye de hazırız.
0: Dedik ya, Hürmüz gerilimi çözülemiyor. Babülmendeb Boğazı da kapalı. İşte petrol fiyatları da hala 100 doların çok çok üstünde. Sadece bugün %3,44'lük bir artış var Brent petrol tarafında. Herhalde İsrail'deki seçimlerin ardından belki bir müzakere sağlanabilir. Netanyahu çünkü iktidarda olduğu müddetçe Orta Doğu'da bir barışın olması mümkün değil. Ne zaman seçimleri? İsrail'in 27 Ekim'de seçime gidecekler. Son anketler 25 Eylül'de yapıldı ki Netanyahu'nun partisi sandalye sayısının çok altında kalıyor. Şöyle ki küçük bir meclis var, küçücük bir ülke, küçücük de nüfusu var İsrail'in ve 61 sandalye gerekiyor. hükümeti kurmak için. Mevcutta da zaten koalisyon yönetiminde Netanyahu'nun partisi iktidarda gibi düşünmeyin. Küçücük bir koalisyon ortağı. Fakat bu 61 sandalye sayısına ulaşması mümkün değil. Çünkü anketlere göre...

0: 53 sandalye sayısına düşmüş durumda. En güçlü rakibi kim? Eski Genelkurmay Başkanları ve onun partisi de şu an anketlerde Netanyahu'nun çok üzerinde görünüyor. 21 sandalye sayısına ancak bu sonuçlarla ulaşabiliyor Netanyahu'nun partisi. Koalisyonun içindeki diğer partiler de Netanyahu'yla koalisyon yapmama niyetindeler. Çünkü tüm Batı da artık an itibariyle Netanyahu'ya sırt dönmüş durumda. Peki seçimlerden sonra ne değişecek? Yani yeni gelecek bir isim, ki öyle görünüyor, Netanyahu gidecek gibi görünüyor. İsrail'in saldırgan politikasında bir nebze olsun değişikliğe gitmesine sebep olabilir mi? Haydi buyurun bölgeye dönelim isterseniz. Anadolu Ajansı'ndan Turgut Alp Boyraz'la konuşalım. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberler Müdürü. Turgut Alp, hoş geldin yayına.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Keşke İsrail'in seçimi ne yapacaklarsa yapsınlar diyebilseydik ama diyemiyoruz. Tüm Orta Doğu'nun, hatta tüm dünyanın ne yazık ki gündemini belirleyecek bu seçimler. Bakıldığında anketlere Netanyahu'nun partisi evet çok geride. Sandalye sayısına ulaşamayacak gibi de görünüyor. Bilmiyorum orada ne konuşuluyor. Batılı liderlerin tepkilerine, Trump'ın tepkisine baktığımız zaman da gerçekten de Netanyahu dönemi artık sona erdi diyebiliyoruz. Ama Icecon sanıyorum öyle okunuyor. Eğer gelirse en güçlü rakibi o. İsrail'in politikasında, işgalci politikasında, soykırımcı politikasında bir değişiklik olabilir mi sence?
1: Sondan başlayalım. Netanyahu Gazze soykırımını da yöneten bir lider olduğu için 2023'ten bu yana dünya kamuoyunda İsrail'i izole etmekle suçlanıyor. Ancak yeni bir sayfa açılırsa, Netanyahu ile aynı karakterde aynı fiilleri işleyecek biri bile gelse, İsrail'in tırnak içerisinde bu sıkıntıları Netanyahu'nun sırtına yükleyerek ondan kurtulma ihtimali var. Bir nebze farklı politikalar da izleyebilir. Amerika Birleşik Devletleri ile biraz daha uyumlu bir politika izleyebilir. Ancak İsrail siyasetini, sosyolojisini yakından takip eden aşağı yukarı herkesin ittifak ettiği bir husus var. İsrail'in genel politikalarında anlamda önemli bir değişiklik olması mümkün gözükmüyor.
0: Evet.
1: Yani Batı Şeria işgal ettiği topraklarla ilgili, Gazze'de soykırım uyguladığı, ablok uyguladığı topraklarla ilgili ya da Suriye'ye yönelik, Doğu Akdeniz'e yönelik politikalarıyla ilgili çok fazla değişiklik beklenmiyor. Çünkü Merve Türkay, bunu İsrail toplumu istiyor. Yani İsrail toplumu kim daha saldırgansa, kim daha aşırı yarlık yanlısıysa onu destekliyor. Bu sadece İsrail'de aşırı sağ ya da sağ kesime has bir şey de değil. Merkez sol sol dediğimiz kesimler de aşağı yukarı böyle. Neredeyse toplumun %99'a yakını böyle. Anketler ne gösteriyor? Netanyahu gerçekten gider mi? Ve diğer ülkelere İsrail'le yeniden ilişki kurma fırsatı açılır mı? Abi bütün bunların müsebbibi Netanyahu'ydu. Hadi yeni gelen liderle yeni bir sayfa açalım diye bekleyen birçok ülke de var açıkçası. Her ne kadar bu fiilleri İsrail devleti işlemiş olsa bile halkının desteğiyle, Netanyahu'nun bunun üzerine yıkıp yeni bir sayfa açalım ve İsrail'in ismi birazcık da olsa temizlensin uluslararası toplumun nezdinde diyenler de var. Ancak son anketler dün akşam yayınlandı. İsrail Devlet Televizyonu Kan, senin söylediğin ankete ek olarak çok farklı sonuçlar göstermedi. Her iki blokta, yani Netanyahu bloğu da karşısındaki blokta 52 sandalyede kalıyor. Sen girişte hatırlattın, 120 sandalyeli mecliste koalisyonu kurmak için 61 sandalyeye ihtiyaç var. Burada bir 3 senaryo öne çıkıyor. Ya bloklardan birisi diğer tarafa katılacak, bu pek mümkün gözükmüyor. Ya Arap partilerden bir tanesi koalisyondan birini destekleyecek. Bunu destekleyecek Arap Partisi RAM gibi gözüküyor. Onların da 5 sandalyesi var. Anketlere göre destekleseler bile kurulmuyor. Üçüncü ihtimalde Ulusal Birlik Hükümeti. Bu nokta öne çıkıyor. Şu formül konuşuluyor İsrail basınında açıkçası kulislerde. Netanyahu ilk 2 yıllığına başbakan olsun. Daha sonra onu cumhurbaşkanı sekelim ve ona da bir tırnak içerisinde güvenli çıkış sağlayalım. Çünkü Netanyahu tutuklanmaktan da korkuyor. Hakkındaki çeşitli yolsuzluk ve farklı iddialardan dolayı tutuklanmaktan da korkuyor. İsrail toplumu ve siyasetin de ekseri görüşü şöyle açıkçası. Yani Netanyahu'yu hapse attırmak gibi bir derdimiz yok. Bir şekilde siyasetten emekli olsun, gitsin. İşte içeride kendi tartışmaları var, işte yargıyla ilgili vesaire. Ve dünyanın nezdinde de artık Netanyahu soykırımla özdeşleşmiş bir isim gibi. Ancak burada şunun da tekrar altını çizmek lazım. Bu soykırımı Netanyahu tek başına yapmadı. Bunu İsrail Devleti mekanizması halkıyla birlikte yaptı. Seferber oldular. ve bunu desteklemeyen neredeyse hiç kimse yok.
0: Bir tek yani karşısındaki en güçlü rakibi her ne kadar sırtını dönmüşse de Batı coğrafyasından bahsediyor.

0: Netanyahu'dan kurtulmak istese de en güçlü rakibi de iki devletli çözüme reddediyor. Her ne kadar Netanyahu'yla ben koalisyon kurmam desen de dese de politikaları farklı değil senin dediğin gibi.
1: Tabii tabii, aşırılıkta yarışıyorlar aşağı yukarı. Evet. Yani bazı nüanslar olabilir politikalarda. Bir tık daha atlatabilir İsrail tırnak içerisinde. Peki. Atlatabilir ama yani işgale dönük vesaire. Peki. Bunların hiçbirisinde çok anlamlı bir değişiklik yok. Zaten İsrail'de işte Nekbe olurken 48'de ya da 67 savaşı olurken de Netanyahu diye birisi yoktu. Hayatta bile yoktu. Evet. İsrail'in genel politikaları böyle. Çünkü toplum bunu istiyor. Çok saldırgan, aşırıcı bir yapıya sahip. Maalesef asıl sorun bu. Maalesef. Yani belki Netanyahu gidince küçük farklar olabilir ama İsrail'deki bu sosyoloji, bu toplum değişmeden, mantalitesini değiştirmeden bölgeye yönelik ya da Filistinlere yönelik anlamlı bir değişiklik beklemek güç gözüküyor. Peki. Ama seçim sonuçlarını takip edeceğiz elbette ki.
0: Elbette. Turgut Alp Boyraz, çok teşekkür ediyorum. Detayları aktardın. Mevcut en yakın rakibi de zaten 2014-2019 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı'nı yapmış, en sert politikaları uygulayan isimlerden biri. Keşke böyle olmasa ama mevcut durum bu İsrail'de. Bu arada çok sıcak bir gelişme var. Geçtiğimiz haftalarda Ağustos ayının sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan geminin 1000 metre uzağında, yani battığı noktanın 1000 metre uzağında, tam 570 metre derinlikte yapılan taramada iki cansız bedene daha ulaşıldığı bilgisi geldi. Çok sıcak bir gelişme. DNA incelemesinin devam ettiği ifade ediliyor. Can kaybı daha önce 15'ti. 13 kişi kayıptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazası sonrasında yapılan aramalarda şimdi iki kişinin daha naaşına ulaşıldığı bilgisi geldi ve kazada can kaybı da 17'ye yükseldi böylelikle. Kayıp 11 kişinin arama çalışmaları devam ediyor. Türkiye'den seferber edilmişti tüm olanaklar ve bu derinlikte arama kurtarma çalışması yapabilecek güçteki gemiler ve bugün de iki kişinin daha naaşına ulaşıldığı bilgisi geldi. Şimdi aşırılıkta yarışıyorlar dedi Turgut Alp Boyraz. İsrail'in şu an gördüğümüz en aşırı sadece bakanı, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir. Evet, politikaları aşırılıkta savaşıyor, yarışıyor ama kendi içlerinde öyle değiller aslında. Korkak bir yönetim. Filistinli mahkum Hasan Selame'nin hücresine baskın yapıyor. Ve Selame'ye seni öldürmek istiyorum deyip tehditler savururken Ben Gvir Filistinli esinlerin İdam edilmesi çaresini yineliyor, bir yandan da arka tarafa saklanarak yapıyor bunu.
2: Filistinli esirin hücresini bastı, tehditleri ardı ardına sıraladı.
3: Seni öldürmek istiyorum, seni idam etmek istiyorum.
2: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yeni bir provokasyona imza attı. Yaklaşık 30 yıldır İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli mahkum Hasan Selame'nin tutulduğu hücreye baskın yapan Ben Gvir ölüm tehditlerinde bulundu.
3: Seni öldürmek istiyorum, seni idam etmek istiyorum. Yukarıda Yüce Tanrı var, buradaysa cehennemden ben sorumluyum. Çocukken senin gibilere gereğinin yapılması için protesto gösterilerine katılmıştım. Büyüdüğümde de seni bu şartlar altına koyan bendim.
2: Yetmedi, baskın görüntüsüyle birlikte sosyal medyadan bir de yazı paylaştı. Filistinli esirler için idam vaadini yineledi. Savunma Bakanı olunca Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik sürgün politikasına devam edeceğim ifadesini kullandı.
0: Şimdi tüm dünya dediğimiz gibi özellikle de batılı siyasetçiler kamuoylarının İsrail'e yönelik tepkisi, İsrail'in soykırımına yönelik tepkisi sonrasında siyaseten Netanyahu'ya arkalarını dönmek durumunda kaldılar. Ama kamuoyunun artan tepkisi devam ediyor. Şimdi bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza, Londra'ya döneceğiz. Uluslar Ligi'nde oynanan İsrail-İrlanda maçının seremonisi esnasında İrlanda Cumhuriyeti oyuncuları tarihi bir protesto sergiliyorlar. Alparslan Düven şimdi detaylarını aktaracaklar. O futbolcuların İsrail'e karşı gösterdiği tavır da çok kısa süre içinde dünya kamuoyunun gündemine geldi. Ne oldu, neler yaşandı? Alparslan anlatsın, görüntüleri de beraber izleyelim.
4: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İrlandalı futbolcular UEFA Uluslar B Ligi 3. grupta İsrail ile karşılaştıkları maçta rakip takımın

0: Milli Marşı okunurken protesto amacıyla yere baktılar ve Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına kollarına da siyah bant taktılar. İrlanda Cumhuriyeti Teknik Direktörü Hamer bir açıklama yaptı ve oyuncularının İsrail ile maç öncesi törenlere katılmamayı tercih etmelerinin ardından dünya çapında farkındalık yarattıklarını da ifade etti. Bugün ilginç bir gelişme de BBC'de gördüm. BBC'nin bu konuyla ilgili haberinin manşetinde dünya çapında farkındalık yarattılar başlığını taşıyordu. Yani İsrail'e karşı verilebilecek en sert mesajlardan bir tanesi BBC'den bu olsa gerek tabii. İrlanda Cumhuriyeti ve İsrail oyuncuları tabii el sıkışmadılar ve İrlanda kadrosu Macaristan'da 3-0'lık UEFA Uluslar Ligi galibiyeti öncesinde İsrail Milli Marşı çalınırken de dediğimiz gibi başlarını öne eğerek protesto ettiler. İrlanda Cumhuriyeti kaptanı olan Dara O'Shea, onunla İsrail kaptanı olan Manor Solomon arasında da bayrak değişimi olmadı ve bu ikili el de sıkışmadılar. Hı hı. Tarafsız sahalarda oynanacak maçlar tabii iki takımın B3 grubunda birbiriyle eşleştiği Şubat ayından bu yana tartışmalara konu olmuştu zaten. Evet. İrlanda Cumhuriyeti oyuncuları İsrail-Gazze Savaşı nedeniyle oyunlardan, bu karşılaşmalardan çekilmeleri yönünde çağrılara karşı sürekli açıkçası çağrılarda bulunuyorlardı ve sürekli taraftarlar da kendilerini zorluyordu. Bu maça çıkmamaları yönünde, İsrail'e karşı karşıya gelmemeleri yönünde sürekli kendilerine telkinde bulunuyorlardı. Bu maçta da beklenen oldu açıkçası.
1: Peki. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Alparslan Düven, işte beklenen oldu. İrlanda'da zaten soykırımcı politikasına en üst perdeden ses yükselten ülkelerden biri İsrail'in ve bunlar yaşandı. Bunlar artarak devam edecek, katlanarak devam edecek. Şimdi Avrupa'dan ayrılmıyoruz. Sırbistan'la ilgili bir gelişme var. Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı Vučić görevinden istifa etti. Ama şöyle, ikinci ve son Cumhurbaşkanlığı dönemini tamamlıyor. Siyasete girecek yani parlamenter sistemde. 7 ay kala görevini tamamlamasına, Cumhurbaşkanlığı görevini tamamlamasına 7 ay kala istifa etti Vučić. Çünkü 25 Ekim'de yapılacak bir erken parlamento seçimi. O parlamento seçiminde bir partinin listesine girecek. Belki de partinin lideri olacak ilerleyen zamanlarda, ama Cumhurbaşkanlığını bıraktı. Yerine de Ulusal Meclis Başkanı geçti.
2: Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 116. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanlığı görevinden istifamı sunuyorum.
3: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić görevinden istifa etti. İkinci ve son Cumhurbaşkanlığı döneminin tamamlanmasına yaklaşık 7 ay kala görevi bıraktı. Ama siyasetten çekilmedi. Vučić 25 Ekim'de yapılacak erken parlamento seçimlerine Sırp İlerleme Partisi SNS'nin listesinden katılacak. İstifa kararını Cumhurbaşkanlığı binasında halka seslenerek duyuran Vučić, görev süresi boyunca Sırbistan'a hizmet ettiğini söyledi.
2: İki Cumhurbaşkanlığı dönemim boyunca onurlu ve dürüst bir şekilde hizmet ettim. Sırbistan'a başbakan olarak hizmet edip etmeyeceğimi bilmiyorum. Ama şundan eminim, birlikte başardığımız her şeyden son derece gurur duyuyorum.
3: Vučić'in istifası ile Cumhurbaşkanlığı makamı geçici olarak Ulusal Meclis Başkanı Ana Brnabić'e emanet edilecek. Yeni Cumhurbaşkanının seçimi ise Aralık sonuna kadar yapılmak zorunda. Sırbistan'da erken parlamento seçiminin tarihi de net. 25 Ekim. Vučić, Cumhurbaşkanlığından ayrılsa da mücadeleyi bırakmayacağı mesajını verdi. Seçim sürecine ilişkin taraftarlarına çağrıda bulundu.
2: Ama savaş daha yeni başlıyor. Hiçbirimiz makam sahibi olarak doğmadık ve ünvanlarımız olmadan bile onları yeneceğiz. Sizden onları her zamankinden daha kesin bir şekilde yenmenizi istiyorum. Bir ay daha savaşalım ve daha önce hiç olmadığı kadar yankı uyandıran bir zafer kazanalım.
3: Böylece Sırbistan'da yeni bir siyasi dönemin kapısı açıldı.
1: Yaşlar meteoroloji uyarmıştı zaten, başladı bir haftalık kış gelecek demişti. Uzmanların yorumları böyleydi, geldi o kış, özellikle de Marmara bölgesine, İç Anadolu bölgesine, başkentte etki altında. Son durum ne, devam edecek mi bu?

0: yağışlar ne kadar devam edecek mi? Artık kışa giriş mi yapıyoruz? Şimdi dönelim, muhabir arkadaşımız Kübra Tepeci bizi bekliyor, yanında da uzman konuğu Adil Tek var.
1: Evet Merve, dün akşamdan beri İstanbul'da etkili bir sağanak yağış vardı. Şu sıralar tabii sağanak yağışın durulduğunu belirtmiş olalım. Peki bugün devam edecek mi? Saat kaçtan itibaren etkili olması bekleniyor? Bizler de şu anda Vaniköy Parkı tarafındayız. Tam da sahildeyiz. Oldukça da rüzgarın etkili olduğunu belirtmiş olalım. Yanımda çok değerli bir konuğum, meteoroloji uzmanımız Adil Tek var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
1: Hocam çok etkili rüzgar var burada, özellikle sahil tarafında.
2: Evet, aslında dün akşamki yağışın ardından yağış kesildi İstanbul'da. Biraz daha yağış İstanbul'un doğusuna, yani Marmara'nın doğusuna doğru kaymaya başladı ama rüzgar dün gece saatlerinden bu yöne devam ediyor. Şu saatlerde etkisini çok daha fazla arttırmış durumda. İstanbul'da aslında şu anda yağıştan çok rüzgar daha çok meteorolojik olarak etkili olmaya devam ediyor ki rüzgarın şiddeti şu anda İstanbul Havalimanı civarında saatte 70 kilometreye kadar çıkmış vaziyette. Bu oldukça yüksek bir rüzgar şiddeti. Fırtına değeri, yani buna fırtına, 60 kilometrenin üzerine fırtına olarak adlandırıyoruz ki Boğaz koridorunda da bu şiddet 40-50 kilometreye kadar çıkıyor şu anda. İstanbul'da özellikle deniz üzerinde bu rüzgarın şiddeti az önce söylediğimiz gibi 60-70 kilometrelere kadar çıktı. Ki Marmara üzerinde deniz ulaşımında aksamalar yaşanabilir bu. Özellikle feribot seferleri açısından. Yağış dersek yağış Marmara'nın doğusunda kaydı ama akşam saatlerine doğru yine çok kuvvetli olmayan, dün akşam kadar etkili olmayan yağışları yine İstanbul'da görmemiz muhtemel gözüküyor. Gün içerisinde sıcaklıklar şu anda 17 ile 20 derece arası. Aslında her ne kadar üşüyor gibi gözüksek de sıcaklık çok düşmedi aslında. Yani 17-20 derece şu anda, rüzgar birazcık üşüttürüyor aslında. Rüzgarın tenimizden uzaklaştırdığı hava bizi biraz daha fazla üşüttürüyor. Yarın ve sonraki günlerde yine İstanbul'da yağış ara ara devam edecek ama dünkü kadar çok, gün akşam ve bugün sabahki kadar çok etkili yağışlar yok. Sadece çarşamba günü gün içerisinde öğleden sonraki saatlerde bir kuvvetli yağış olma ihtimali bulunuyor. Ve devam eden günlerde de perşembe ve cuma günleri de İstanbul'da yine perşembe günü biraz zayıflamış olsa da cuma, cumartesi, hatta pazara kadar uzayan bir yağışlı süreç var. Aslında İstanbul'la birlikte ülke genelinde serin ve yağışlı bir havanın etkisine girmiş durumdayız ki bu serin ve yağışlı hava daha sonraki haftada yine devam ediyor olacak. Yani artık sonbaharı İstanbul'la birlikte ülke genelinde tamamen hissetmeye başlayacağız. Ekim ayının içerisine girdiğimizde biraz daha sıcaklıklar normallere dönmeye başlayacak. Şu anda İstanbul'un dışında özellikle İstanbul'un doğusunda, yani Marmara'nın doğusu diyebiliriz ki Gebze, Kocaeli ve Gebze ile birlikte, Gebze ilçesiyle birlikte Kocaeli, Sakarya ve Bolu'ya doğru uzanan hat boyunca kuvvetli yağış etkili oluyor ki aynı zamanda Batı Karadeniz'de de yine Zonguldak, Düzce, Bolu, buralarda yağış alan yerler arasında. Buralardaki vatandaşlarımız özellikle bugün öğleden sonraki saatler, yani önümüzdeki saatler ve akşam saatlerinde, hatta gece saatlerinde bu kuvvetli yağışın etkisinde kalacaklar. Dikkatli olmalarında fayda var. Yine Orta Karadeniz'de devam eden Samsun, Ordu, Giresun çevresinde yağışlar sürüyor. Akdeniz'de de yine Akdeniz'in doğusunda özellikle Adana, Hatay, Osmaniye çevreleri şu saatler itibariyle yağışlı. Bu yağışlı sistem ilerleyen saatlerde gün içerisinde akşam saatlerine doğru Güneydoğu Anadolu'ya doğru da kayacak. Yani Gaziantep, Kilis gibi illerimizde yağış alacak yerler arasında gözüküyor. Çok sert bir hava, yani sıcaklıklarda çok sert bir düşüş yok. Yani, her ne kadar üşüyoruz gibi gözüksek de kar yağışı beklentimiz yok. Öncelikle bunu söyleyelim. Kar nerede yağar? Erzurum'da işte 2500 dedik rakımlarda, Doğu Karadeniz'de 2500 dedik rakımlarda kar yağışı olasılığı bulunmuyor. Ama diğer yerler için aynı şeyleri söyleyemeyiz. Rüzgar nereye kadar devam edecek? Rüzgar bugün akşam ve gece saatlerde İstanbul'da devam ediyor. Yarın biraz daha sönümlenmiş olacak gözüküyor. Genel tablo böyle ama bu yağışta özellikle yarın ve daha sonraki günlerde yurdun kuzey kesimlerine, yani Marmara, Karadeniz geneli, İç Anadolu'nun kuzeyi, Ege'de iç kesimler, özellikle Kütahya, Afyon, Uşak çevreleri, oralar yağış alacak yerler arasında. Yine Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve batısı bu hafta yağış alacak yerler arasında gözüküyor. Yani ıslak bir haftadayız. O sıcak günlerin ardından artık bu serin sonbaharın o kendi değerlerindeki sıcaklıklar gelmiş durumda. Genel tablo böyle.
1: Peki hocam, bugün Anadolu yakasında mı akşam saatlerinde daha etkili olması bekleniyor yağışın, yoksa Anadolu Avrupa iki yakada mı etkili olması bekleniyor?
2: Aslında o sistem, yani bir soğuk cephe geçişi oldu dün akşamdan bu yana. O soğuk cephe geçişini tamamladı ve doğuya doğru kayıyor. Ama devamlı arkadan Karadeniz üzerinden bir besleme olacak gözüküyor akşam saatleri yine ve yarın için. Anadolu ve Avrupa yakası aslında eşit, yani çok bir tarafa fazla bir tarafa az durum söz konusu değil ama Anadolu yakası bir tık daha yağışı fazla alabilir.

0: Akşam ve gece saatleri, hatta yarın sabah saatleri için.
1: Çok teşekkürler. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı meteoroloji uzmanımız Adi Tek'e teşekkür ederim ve sözü size bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz Subayam. Şimdi Yargıtay'ın emsal bir kararı var ev sahibi ve kiracı arasında. Bu defa durum farklı. Yani ev sahipleri erken tahliye istiyor kiracılar için, ama bu defa kiracı erkenden tahliye etmiş. Yani sözleşme tarihinden önce tahliye de bulunmuş daireden. Dolayısıyla mağdur olmuş ev sahibi. Yargıtay'ın bu konuyla ilgili de şu an emsal bir kararı var. Bakalım.
3: Tüm kiracıların bundan endişe etmesine gerek yok.
4: Milyonlarca kiracı ve mülk sahibini yakından ilgilendiren emsal karar Yargıtay'dan geldi. Sözleşme süresi dolmadan ve fesih bildirimi yapmadan ticari taşınmazı boşaltan bir kiracıyla mülk sahibi arasındaki anlaşmazlık yargıya taşındı. Lojistik depo olarak kiralanan iş yerinin kira sözleşmesinde kiracının en az 6 ay önceden ihbar etmek kaydıyla fesih yapabileceği maddesi yer alıyordu. Ancak kiracı mülk sahibine gerekli bildirimi yapmadan iş yerini erken tahliye etti. Mağdur olduğunu belirten mülk sahibi dava açarak uğradığı kira kaybının tazmin edilmesini talep etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise tarafların kendi iradeleriyle sözleşmeye koyduğu 6 aylık ihbar şartına dikkat çekti. Yüksek Mahkeme sözleşmedeki 6 aylık fesih ihbar süresinin makul süre olarak dikkate alınması gerektiğini belirtti. Bu emsal kararla birlikte bildirim şartına uymadan erken tahliye yapılması halinde kiracıların sözleşmedeki ihbar süresi kadar kira tazminatı ödemesinin önü açıldı.
3: Burada detay şu, bu kiracıların hususi şartlarda erken çıkarsa tazminat ödeyecek diye bir maddesi var. Dolayısıyla bu maddenin geçerliliği kiracı tarafından ihlal edildiği vakit bu şekilde Yargıtay'ın kararı çok doğru ve nettir.
4: Peki hangi şartlarda tazminat ödenecek?
3: Kira kontratındaki özel şartlarda eğer erken tahliye edilirse bu şartları uymayan kişilere bir tazminat hükmetti. Dolayısıyla 12 ay oturup sözleşme yapıp kira kontratı tesis edip sonra 7 ay sonra çıkan kişiler burada eğer sözleşme şartlarında da erken tahliyede bu kalan kira bedeli ödenecek diye bir madde yazılırsa bu şekilde tahliye etse bile bu tazminatı ödemek zorunda kalacak.
2: O alanda ne olduğu bilmiyoruz. Yapay zekadan bahsediyorum. Arka arkaya yapay zeka şirketlerinin sahibi ya sıkıntılı bir yere doğru gidiyoruz. Kısıtlanması lazım. Bu alanın biraz daraltılması lazım dendi. İşte biyolojik silahlarla ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Şimdi de Microsoft'un kurucusu Bill Gates çıktı. Dedi ki yapay zeka kötü niyetlerin eline geçerse eğer dünyada en az 1,5 milyar insan için risk olur.
4: Yapay zeka gelişiyor. Geliştikçe güvenliğe ilişkin endişeler de büyüyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates uyardı. Yapay zekanın kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde 1 milyar kişi ölebilir dedi.
5: Yapay zeka 1 milyar kişinin ölümüne neden olacak kadar güçlü.
4: Bill Gates, yapay zeka şirketlerinin kendi kendini denetlemesinin yeterli olmadığını söyledi.
5: Kanun uygulayıcılarının ve siyasetçilerin güvenlik önlemlerinin ve denetimlerin neye benzemesi gerektiği konusundaki tartışmalara dahil olması gerekiyor. Bunun zorunlu bir şey olması lazım.
4: Yapay zeka sektöründe güvenlik tartışması ise giderek büyüyor. OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin yöneticileri gelişim sürecinde daha fazla güvenlik önlemi alınması gerektiğini savunuyor. Ancak sektörde farklı görüşler de bulunuyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, her laboratuvarın kendi güvenliğini sağlaması gerektiğini belirtiyor.
2: Ordu Altınordu tarihi mirası ve yöresel lezzetleriyle ziyaretçilerine farklı bir rota sunuyor. Kurtuluş Savaşı'nda verilen destansı mücadelenin izlerinden çarşıdaki cevizli helvasına, oradan da Boztepe'ye uzanan teleferik yolculuğuna şimdi katılacağız.

0: Müslüman No 4 ordu ve orduların kahramanlığını tarih boyunca bizlere aktaran önemli bir yer. Ziyaretçiler de geliyor. Nedir hikayesi?
1: Öncelikle hoş

Geldiniz. Gemimizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Gemimizin hikayesi efendim 17 Ağustos 1921 tarihinde Mehmet Gökbora Bey, bu gemimizin kaptanı, Ordu açıklarında deniz üzerindeyken Yunan ve İngiliz gemileri tarafından arada kalarak gemimizin ön uç kısmını yakarak gemimize battı süsü veriyor. Ve yanındaki düşman gemiler daha sonrasında geminin batıldığını gördükten sonra kendileri Mehmet Gökbora Bey'in yanından, bu geminin yanından ayrılıyorlar. Daha sonrasında Mehmet Gökbora Bey gemimizi Ordu halkıyla beraber efendim karaya taşıyor. Karada içerisindeki herhangi malzemelerin hepsini Ordu halkının yardımıyla boşaltıyorlar ve daha sonrasında tekrardan Ordu halkıyla birlikte bu geminin onarımını sağlıyorlar efendim. 19 Ağustos tarihinde tekrardan Ordu halkıyla beraber gemiyi denize çıkartarak Trabzon istikametine doğru yolculuğunu devam ettiriyor efendim.

0: Rüsumat No. 4 gemisini ziyarete gelenler elbette ki sergi salonunda da o döneme ait izleri buluyor. Hatta o dönemde gemiden temsili olarak karaya çıkartılmış olan malzemeler ve savaşta kullanılan silahların birer örneği de bu sergi salonunda devam ediyor. O dönem gemide bulunan denizci usturlapı da yine buradaki sergi alanında. Denizci usturlapı ise o dönemlerde gemilerin yönlerini bulmak için kullandıkları bir nevi pusula.
1: Çok güzel bir yer, gerçekten çok güzel bir şehir. Gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Biz Esfiye Giresun'dan geliyoruz ama çok güzel bir yer yani.

0: Bodrum merkezde gezmeye devam ederken ters ev ve teleferik arasında Boztepe'ye çıkacaksanız bu caddeden geçmeniz gerekiyor. Burada esnaflar hem yörenin ürünlerini satmaya çalışıyorlar hem de yöreyi tanıtmaya çalışıyorlar. Yöreye özgü önemli ürünler var. Onlardan birisi de cevizli helva, coğrafi işaretli ama hem nasıl yapılıyor hem de burada nasıl ilgi görüyor onu da ustamız bize anlatsın.
1: Hoş geldiniz tekrardan.
0: Coğrafi işaretli bu ürün nedir, nasıl yapılıyor bize biraz anlatır mısınız?
1: Bu helvamız bizim, Ordu'ya ait coğrafi işaretli bir helvadır ve dededen bize kalan bir meslektir. Bu bizim hem turizm için hem genel olarak insanlarımıza tanıtımımızı beğendiren bir helvadır.
0: Nasıl yapılıyor?
1: Bunda çöven diye bir bitki var. O mide, bağırsak, sindirim sistemine çok faydalıdır. İçinde ceviz var, şeker var. İki kalem ürün yapıyoruz. Bir de fındıklı pekmezli yapıyoruz.
0: Evet.
1: Bu da coğrafi işaretli de. Bu da Kabataş coğrafi işareti aldı.
0: Hangisi daha çok ilgi görüyor?
1: İkisi daha ilgi geliyor. Ama fındıklı sevenler için dışarıdan gelen insanlarımız fındıklı, Ordu'nun insanları cevizli seviyor. Bunda şeker yok, tut pekmezini üzümden yapıyoruz.
0: Gelenler, görenler, tadına bakanlar ne söylüyor?
1: Çok güzel bir lezzet diyor ve çok beğeniyorlar ve alan bir daha alıyor ve bir daha tadıyor.

ve Merkez Altın Ordu'ya geldiğinizde yapılacak en güzel aktivitelerden birisi de elbette ki teleferiye binerek sıfır noktasından Boztepe'ye önemli bir rakıma çıkmış olmak. Boztepe'nin o eşsiz güzelliğini göstereceğiz. Birazdan buradan teleferiye binip bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Bakalım o yolculuk nasıl geçecek?

tam 2372 metre halat uzunluğu, 2 istasyon ve 28 kabinle birlikte teleferik 0 noktadan 510 rakıma Boztepe'ye yaklaşık 7 ile 8 dakika arasında çıkabiliyoruz. 2 istasyonlu olması, istasyonlar arasındaki geçiş olması elbette ki yükseklik korkusu olanlar için zor olsa da adrenalin tutkunları için elbette bir başka keyifli.

0: Aynen öyle.
1: Teleferikle 7-8 dakikada.
0: Aynen dediğiniz gibi.
1: Dağ kızağı. Evet. Maç paraşütü.
0: Evet, aynı dediğiniz gibi.
1: Adrenalin. Nasıl buralar?
0: Harika ya. Yaşanacak yer. Gerçekten ordumuz çok güzel bir yer. Aynen. Türkiye'nin gizli kalmış bir şehri yani.
1: Bunun var, yeşili var, denizi var.
0: Harika ya abi ya.
1: Nesi var? Ne bulur buraya gelen?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Nesi var? Yaylamız biliyorsun çok meşhur. Genellikle yaylamız doğal güzellik.
1: O güzelliği var çıktık. Ya. Çocuk uyudu mu abi?
0: Evet, uyuyor.
1: Bir bakayım mı?
0: Tabii ki.
1: Nazar değdi. Ay maşallah.
0: Torunum olur.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Ne kadar gözsüz maşallah.
0: Ya çok teşekkür ederim.
1: Harikasınız. Ordu'da olup da evet, böyle yani. Torunu da alıp gezince.
0: Aynen, harika bir
1: oksijene
0: şey.
1: Oksijene bola çıkınca aynen. Uyumuş çocuk.
0: Evet evet, aynı şekilde.
1: Kolaylıklar olsun, iyi gezmeler.
2: Ve böylelikle ajans bugünü burada noktalıyoruz. Yarın saatlerimiz 11'i gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle inşallah. Hoşça kalın. İyi günler diliyorum.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Esnek ve hibrit çalışma döneminde yeni dönem başlıyor. İş yerinde ve uzaktan çalışılacak günler sözleşmeye yazılacak. Peki haftalık çalışma süresi kısalacak mı? Maaşlar düşecek mi? Taslakta 45 saatlik süre korunurken çalışanların sosyal hakları güvence altında tutulacak ve kazanç kaybı yaşanmayacak. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
7: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
8: Artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: planlarını hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GEO Güven

0: Öncesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslimi özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin. İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol. Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
4: Daha dün annemizin kollarımda yaşarken, daha dün...
5: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
6: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Devlet de, vatandaş da muhatabını bilecek.
11: Uyanıkların devri artık bitiyor. Bundan böyle tek konuta farklı fiyat yazılamayacak, fiyat kargaşasına son verilecek. İnternetten emlak alım satımında yeni dönem başlıyor. Aynı konutu sadece tek bir emlakçı satışa çıkarabilecek.
10: İlan verirken vatandaş kendi de verse, bir yakınına da yani birinci derece yakınına da verdirse, bir emlak işletmesine de verdirse bunu E-Devlet üzerinden doğrulayıp bu yetkiyi veriyordu.
12: Her bir emlakçının kendine ait bir kodu var. Bu kod E-Devlet'e girilerek daha önce tek bir konut için birden fazla emlakçı yetkilendirilebiliyordu. Ancak artık bu değişti. Bir konutun satışını bir emlakçı yapacak.
10: 5 milyon TL'lik bir mülk için eğer mülk sahibi benim son fiyatım 4500 diyorsa emlakçının birisi 4500 girerken bir tanesi pazarlık payı kalsın diye 4700, bir diğeri ben ağırdan satayım diye 4800 giriyordu.
11: Müşterinin emlak ofisleriyle yaptığı yetkilendirme sözleşmesi de yine E-Devlet'e yüklenecek. Emlakçılar için yetki süresi en fazla 3 ay olacak. Sözleşme bittiğinde o ilanda kalkacak.
13: Yetki sözleşmesini E-Devlet üzerinden yükledikten sonra bu süreçte satış gerçekleştiğinde otomatikman düşecek.
10: Önümüzdeki dönemde ilerleyecek aşamalar da var. Bunların bir tanesi güvenli ödeme sistemi. Biliyorsunuz 1 Ekim'de devreye girecekti ama bu yılbaşına doğru devreye girecek.
13: Gayrimenkuller şu anda satılık rakamları tam rakamdan gösterecek.
12: Tek bir konut için birden fazla fiyat biçilemediğine ve ilana koyulamadığına göre bundan sonraki süreçte de tapu harç ücretlerinde düşüş bekleniyor.
13: Aslında bu süreç çok kolay, eksiksiz ve kurallarına uygun bir şekilde tamamlanmış olacak.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
14: Eylül pazartesi bugün ve sıcak haberlerde birlikteyiz. Önce fon soruşturması ile ilgili gelişmelere bakıyoruz. Fon soruşturmasında 6 şüpheli daha gözaltına alındı. 4 şüpheli hakkında ise arama kararı çıkarıldı. Soruşturmadaki son durumu A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'dan alıyoruz.
15: Thank you. Can Okanar, dilerseniz hemen şu son dakika gelişmesiyle başlayalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçtiğimiz dakikalarda yapmış olduğu bir açıklama vardı. Özellikle medyaya yansıyan dezenformasyonla ilgili olarak herhangi bir

0: dezenformasyona yönelik bilgi aktarılmaması adına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Yapmış olduğu açıklamada fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluşun mal varlığına yönelik kaldırılan tedbir kararı yeniden uygulamaya alındı şeklinde basında dolaşan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Adli makamlarca alınmış ilave yeni bir tedbir kararı bulunmamaktadır denildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada. Öte yandan fon soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen soruşturma kapsamında son dalga operasyon sabah saatlerinde yapıldı. 10 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Sabah saatlerinde gözaltı sayısı 8'di. Fakat ilerleyen saatlerde o sayıda 8'e yükseldi. Bir kişinin yurt dışında olduğu tespit edilmiş durumda. Bir kişinin ise aranması halen daha devam ediyor. Peki kimler gözaltına alındı sabahki operasyonda? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Destek Faktörik'ten Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun, Özata Denizcilik'ten Altu Katarcı, Ali Çil, Tuğba Hicran, Duygu Somay gözaltına alınan isimler arasında. Destek Faktörik Yönetim Kurulu üyesi Orhan Aksüt'ün yakalamaya yönelik çalışmalar halen daha devam ediyor. Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi ise 26 Eylül'de Karadağ'a gitmek suretiyle yurt dışına çıktığı tespit edilmiş durumda. Onun içinde yakalama kararı çıkarılmış. Öte yandan geçtiğimiz dalga operasyonlarda gözaltına alınan isimler vardı. O isimlerin de artık İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin bugün itibariyle bittiğini söyleyebiliriz. Yaklaşık bir yarım saat sonra da İstanbul Adalet Sarayı'na getirilecekler ve buradaki savcılık huzurundaki ifade işlemleri başlayacak ve ifadeleri sonrasında savcılık talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliğine sevk işlemlerinin yapılacağını belirtelim. Konuyla alakalı olarak da sabah saatlerinde Mehmet Şimşek'ten bir açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamada piyasa bozucu işlemlerle işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgili bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz dedi. Mehmet Şimşek de sabah saatlerinde yapmış olduğu açıklamada söylemiş olduğumuz gibi son dalga operasyonla birlikte sabah saatlerinde gözaltı sayısı 6'ydı. Bulunduğumuz dakika itibariyle o gözaltı sayısının da 8'e yükseldiğini söyleyelim. Dün de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan bir açıklama vardı. Biliyorsunuz ki 45 firma ve 19 fona tedbir kararı getirilmişti. Dün alınan kararla birlikte de o tedbirler hem fon için hem de o firmalar için o tedbir kararları da kaldırılmış durumda diyelim. Gelişmeler oldukça ifadelerden bizlere yansıyan oldukça, yeni dalga operasyonlar oldukça bizler bu noktadan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Can Akoner.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sürecin reel sektöre ve finansal sisteme olumsuz yansımaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını açıkladı. Sermaye Piyasası Kurulu ve yatırımcıların haklarını netleştirerek ödeme güvencesi verdi.
2: Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten tasfiye sürecine alınan fonlardaki yatırımcıların haklarına ilişkin açıklama geldi. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirten Şimşek, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağının altını çizdi. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Şimşek ayrıca fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini vurguladı. Finansal sistem ve reel ekonominin olumsuz etkilenmemesi için özellikle piyasaların ihtiyaç duyduğu likidite konusunda gerekli adımların atılacağını açıkladı. Adalet Bakanlığımızda koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz. Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz. Şimşek, reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesinin korunmasının öncelik olduğunu da vurguladı. Sermaye Piyasası Kurulu ise tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcıların hangi talimatlarının ödeme kapsamına alınacağını netleştirdi. 17 Eylül'de

0: Az üzerinden alım satıma kapatılan fonlarda 16 Eylül ve öncesinde verilen talimatlar tasfiye sürecinde dikkate alınacak. Fonların aynı gün TEFAS'ta işleme kapatılması nedeniyle sistem tarafından iptal edilen 17 Eylül tarihli talimatların sahipleri de hak kaybına uğramayacak.
1: Böyle bir miktarda geniş açıdan baktığımızda fonlara yönelik en azından bu 131 fonun piyasa değerlerine, toplam varlık büyüklüklerine baktığımızda elbette ki toplam fon piyasası içerisinde %7 gibi aslında sınırlı bir alanda olduğunu söyleyebiliriz.
0: SPK'ya göre bu yatırımcılara tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacak. Yani sistem tarafından iptal edilen talimatlarda tasfiye sürecinde karşılıksız bırakılmayacak. Bununla birlikte 16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a iletilen ancak fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen işlemlerde kapsam içine alındı. SPK'nın açıklamasıyla birlikte tasfiye sürecinde yatırımcıların haklarının nasıl korunacağı ve hangi işlemlerin ödeme kapsamına gireceği netleşmiş oldu.
2: Girne açıklarında 30 Ağustos'ta yolcu gemisinin batması sonucu kaybolan 13 kişiden ikisinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Açıklama KKTC Başbakanlığından geldi. Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli yolcu gemisi 30 Ağustos'ta ön kısmından su almaya başlamış, limana dönmeye çalıştığı sırada batmıştı. Gemideki 15 yolcu hayatını kaybetmiş, kayıp 13 kişinin bulunması için de çalışmalar sürüyordu. Son olarak aramalarda batan gemiye 1000 metre uzaklıkta iki cansız bedene daha ulaşıldı. KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada bulunan naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığının ve kimliklerinin belirlenmesi için DNA incelemeleri başlatıldığı belirtildi. İstanbul'da dün akşam saatlerinde bastıran şiddetli sağanak Eyüp Sultan'da toprak kaymasına neden oldu. Kayan toprağın yanında bulunan apartmanda yaşayan 25 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.
3: İstanbul'da beklenen sağanak etkisini gösterdi. Ancak Eyüp Sultan'daki toprak kayması paniğe neden oldu.
4: Gece saatlerinden bu yana İstanbul'da etkili olan sağanak yağış Eyüp Sultan'da toprak kaymasına sebep oldu.
3: Olay yerine gelen itfaiye, polis ve zabıta ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı, önlemler artırıldı. Ekiplerin bölgede yaptığı incelemelerin ardından kayan toprağın yanında bulunan apartmanda yaşayan 25 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.
2: İstanbul ve Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle rögarlar taştı. Bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Kübra Tepeci İstanbul'dan, Burcu Özüduru Ankara'dan karşımızda ve ilk durağımız İstanbul.
5: Evet, bizler kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte Üsküdar'dan canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Dün akşam saatinde başlayan sağanak yağışı bugün sabah saatlerine kadar etkili bir şekilde devam etmişti. Birçok noktada da olumsuzluklar yaşanmıştı. Şu sıralar yağmurun durduğunu, ancak akşam saatlerine doğru yeniden yağışın başlayacağını da hatırlatmış olalım. Hem meteoroloji verilerine baktığımızda hem de uzmanların uyarılarına baktığımızda şu saatlerde İstanbul'daki sağanak yağışın etkisini yitirmiş olmasına rağmen akşam yeniden sabah ve dün akşam kadar etkili olmasa da tekrardan yağışın başlayacağını belirttiklerini belirtelim. Tabii bu yağışlar ne kadar sürecek diye soracak olursanız 5 gün daha devam etmesi bekleniyor. Özellikle kıyı kesimlerinde rüzgar da kendisini iyiden iyiye hissettirdiğini belirtmiş olalım. Bu hafta İstanbul'un yağışlı bir şekilde devam etmesi bekleniyor ama çarşamba gününe de uzmanlar dikkat çekiyor. Çarşamba günü de yine etkili olacak. Ancak dün akşam başlayan sağanak yağış sabah saatlerine kadar çok etkili bir şekilde devam etmişti. Bu 5 gün boyunca boyunca o kadar kuvvetli bir yağışın beklenmediğini, sadece çarşamba günü de yine etkili bir yağışın beklendiğini belirtmiş olalım. Tabii bu akşam ve gece İstanbul'da kuvvetli sağanak yağışı dün kadar etkili olması beklenmiyor ama özellikle kuzey ilçelerinde su baskını riskine karşı vatandaşların yine dikkatli olması gerekiyor. Sabah saatlerine kadar devam etmişti çünkü. İlk

0: Yağış hattının İstanbul Anadolu yakasından Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Düzce, Bilecik hattına doğru da ilerlediğini belirtmiş olalım şu anda. Kuvvetli yağışla birlikte tabii birçok olumsuzluk yaşandığını belirtmiştik. Birçok noktada yine toprak kaymaları meydana geldi, su baskınları meydana geldi, yollar göle döndü, trafik inanılmaz derecede yoğundu sabah saatlerinde İstanbul'da. Sağanak yağışın etkili olduğu yollar göle dönmüştü ki o anları da ekranlara getirmiştik. Dediğimiz gibi bu sabah İstanbul'da trafik yoğunluğu da hayli fazlaydı. Şu anda İstanbul geneline baktığımızda etkili bir yağış yok ama uzmanlar akşam saatinden itibaren yağışın yeniden devam etmesi beklediğini belirttiler diyelim ve şimdilik Üsküdar'dan sözü size bırakalım.
1: Sağanak Ankara'da da etkili oldu. Rögarlar taştı, evler su altında kaldı. Özellikle Keçiören'de hasar oldukça fazla. A Haber ekibinden Burcu Özüduru ayrıntıları aktaracak.
2: Can Okonar, başkent Ankara'da dün akşam saatlerinde yoğun sağanak başladı ve gece saatlerinde de devam etti. Bizler şu anda Ankara'nın Keçiören ilçesindeyiz. Aslında Keçiören denilince de olumsuz bir hava koşulu olduğu zaman burada sorun yaşamamak mümkün değil. Hemen Hasan Can Türkeş de buradaki yoğun yağışla birlikte meydana gelen hasarı ekranlarınıza getirecek. Şu an gördüğünüz bu görüntü buradaki oluşan çukur. Geçtiğimiz günlerde 22 Eylül'de bir yol çalışması vardı ve burada araçlar yolun açılmasıyla birlikte, yarılmasıyla birlikte buradaki çukurlara düşmüştü. Şu anki buradaki su hem kanalizasyon suyu hem içme suyu hem de yine yağmur suyu karışık. Çalışmalar hala devam ediyor. Beton düzlerin bu noktada olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde de yine çalışmaların bu noktada devam ettiğini söylemiştik. Ancak aradan yalnızca birkaç gün geçtikten sonra aynı sokakta yine sağanak yağış etkisi altında kaldı. Dün gece etkili olan yağışla birlikte yine Keçiören'de de vatandaşlar olumsuz durumlar yaşadı. Hemen yan tarafındaki binaların birçoğunun bodrum katında kanalizasyon suyu var. Vatandaşlar dün akşam saatlerinde gece 3'e kadar kendi çabalarıyla birlikte evlerindeki bodrum katlarındaki suları çıkardıklarını ifade ettiler. Çalışmaların devam ettiğini söyledik. Hemen aşağı tarafta çift şeritli bir yol vardı. Yolun bir kısmı kapalı. Şu an şeritlerle çekilmiş durumda. Kullanılmıyor. Çalışmalar devam ediyor. Hemen alt kısımda iş makineleri var. Çalışmalar devam ediyor. Sadece yolun biri açık ama yine araçlar bu kısımdan geçerken tabii oldukça zorluk yaşıyor. Hemen ileri kısımda yine beton büzler var. Yaklaşık 6 aydır buradaki çalışmalar devam ediyor. Bir haftadır da yine buradaki çalışmalar yoğunlaşmış durumda. İfade ettiğimiz gibi aslında Keçiören denildiği zaman da olumsuz hava durumlarında bir sorun yaşamamak mümkün değil. Yine her zaman olduğu gibi Keçiören'deki vatandaşlar da şu an yine yoğun yağışla birlikte aynı sorunu yaşamış durumda. Binalara girdiğimiz zaman yoğun bir koku var çünkü kanalizasyon suyu var burada. Yine vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye etti bu suları dedik. Açık bir kanalizasyon gideri var. Hem yağmur suyu hem içme suyu hem de yine kanalizasyonun karıştığı bir su akıntısı var. Mahallede de çok yoğun bir koku olduğunu söyleyelim ancak çalışmalar şu an için devam ediyor. Yağmura bakacak olursak gün içerisinde yoğun ve sağanak bir yağış olduğu ifade edilmişti ancak şu an için sabah birazcık yağdı ama gün içerisinde herhangi yoğun bir yağış olmadığını ifade edelim. Hatta güneş de açtı. Meteorolojinin uyarısına göre de saatler 18'e kadar devam edecek dedi yağmur. Sonrasında da yağışlar başkent Ankara'yı terk edecek dediler. Can Okonar.
1: Eski cezaevi doktoru Turgay Tamer, Kozinoğlu soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınmış. Daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.
3: Keşke.
4: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmış, adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Dönemin cezaevi doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Tamer'in cansız bedenini 12 gün önce Moldova'ya giden ve eve dönen eşi buldu. Kapıyı açamayınca camdan eve giren Marina Tamer, eşini yerde hareketsiz halde gördü. İhbarın ardından Turgay Tamer'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Turgay Tamer'in adı Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada gündeme gelmişti. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan Tamer, örgüte üye olma ve kasten öldürme suçlamalarıyla işlem görmüştü.

0: yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Tamer, Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu dönemde cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapıyordu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği kendisine bildirilmedi ve Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadı. Turgay Tamer'in bazı sağlık sorunları bulunduğu, bu nedenle bir süredir doktorluk yapamadığı da öğrenildi. Tamer'in ölümünün şüpheli olup olmadığına ilişkin inceleme yapılacak. Binanın güvenlik kamera kayıtları da incelenecek. Ayrıca ekiplerin olay yerinde elde ettiği bulgular için el koyma ve inceleme kararı alındı.
1: Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Fon krizinden dış politikaya kadar birçok sıcak konu masada olacak. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan yürütme kurulunun ikinci toplantısı da az önce sona erdi. A Haber muhabiri Kübra Bal notlarıyla Ankara'dan karşımızda.
2: Can Okanar, kabine toplantısından önce sıcak bir gelişmeyi izleyicilerimizle paylaşalım. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısının ikincisi bugün Külliye'de gerçekleştirildi. İlki 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmişti. 3,5 saat sürmüştü ve 4 alt kurul kurulmasına karar verilmişti. Bugünkü toplantının ardından da yazılı bir açıklama geldi. Şimdi izleyicilerimizle detayları paylaşalım. O açıklamanın yürütülen süreç kapsamında kurulan kurulun üstlendiği tarihi sorumluluk, milletimizin huzuru ve toplumsal bütünleşmemizin pekiştirilmesi doğrultusunda önemi bir kez daha vurgulanmış. 7595 sayılı kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetlerle ilerleyen dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alınmış ve genel bir durum değerlendirmesi yapılmış. Kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli alt komisyonların teşkili görevleri ve yetki alanlarıyla kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır ifadeleri kullanıldı. Yapılan açıklamada Terörsüz Türkiye bu kapsamda kabine toplantısında özellikle ele alınacak önemli başlıklardan biri olacak. Bugünkü yapılan toplantının detayları kabine toplantısında değerlendiriliyor olacak. Kabine toplantısı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saatler 16'yı gösterdiğinde toplanacak ve toplantının özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısından sonra yapılan ilk kabine toplantısı olması bakımından oldukça önemli olduğunu söyleyelim. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ikili görüşmeler gerçekleştirmişti BM marjında devlet ve hükümet başkanlarıyla. İşte o temas trafiği yine BM'nin çıktıları kabine toplantısında değerlendiriliyor olacak. Özellikle dış politika başlığında, Rusya-Ukrayna savaşında, Karadeniz seyri sefer güvenliği, yine Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunması için atılabilecek adımlar, Gazze'deki son durum ve Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ki bu kapsamda Mekke Anlaşması çerçevesinde de Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu da Suudi Arabistan'a bir ziyaret bulundu. İşte tüm bu bölgesel gelişmeler ele alınıyor olacak. İç politika başlığında da özellikle fon krizinin masada olacağını ifade edelim. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman olduğu gibi kameralar karşısına geçerek kamuoyunu bilgilendirecek diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından CHP'den istifa eden 8 ilçe belediye başkanının yeni dönemdeki yol haritaları netleşti. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak bundan sonraki süreçte Mansur Yavaş'la birlikte hareket edeceklerini açıkladı.
3: Kimse kimsenin yedeği olmaz.
4: Ankara'da istifa eden 8 ilçe başkanı safını ilan etti. Gözler artık Mansur Yavaş'ta.
5: Ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
4: Başkentteki siyasi hareketlilik sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından 8 ilçe belediye başkanı da partiyle yollarını ayırdı. Peki bu başkanlar yeni dönemde nasıl bir yol izleyecek? Gözler Mansur Yavaş'ın atacağı adıma çevrilmişken Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Yavaş'ın alacağı her karara eksiksiz uyacaklarını söyledi. Kasap, bu yola beraber çıktık, ayrı hareket etmemiz düşünülemez. Mansur ağabey nasıl bir karar alırsa alsın, biz onunla aynı çizgide olmaya devam edeceğiz, dedi. Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak da, Mansur Yavaş'tan ayrı bir siyasi çizgi oluşturmayacaklarını açıkladı. Koçak, Ankara genelindeki umudu Türkiye geneline taşıyacağız mesajı verdi.
6: Sizlerin de katkılarıyla...
4: Öte yandan Polatlı, Güdül, Ayaş ve Kalecik Belediye Başkanları da Yavaş'la birlikte yol yürüyeceklerini açıkladı. Elmadağ ve Nallıhan Belediye Başkanları da CHP üyeliklerini sonlandırarak görevlerine bağımsız devam etme kararı aldı.
1: Eskişehir Odun Pazarı'nda yeni parti ilçe başkanlığı seçiminde gerginlik yaşandı. Seçim sonuçlarına itiraz edilince sandıklar nihai karar için genel merkeze gönderildi.
7: Adaylar kolluk kuvveti çağırmak zorunda kalacak.
0: Seçim sonuçlarına itiraz edildi, partililer birbirine girdi. Eskişehir'de gerçekleştirilen Yeni Parti Odun Pazarı ilçe başkanlığı seçiminde açıklanan ilk sonuçların ardından salonda tansiyon yükseldi.
7: Salonu terk eder misiniz?
0: Emine Cevahir Çalıkuşu Yazıcı 1439 oy alırken rakibi Rahmi Çınar 1436 oyda kaldı. 3 oyluk fark nedeniyle kaybeden taraf sonuçlara itiraz ederek oyların yeniden sayılmasını istedi.
7: Bütün salonun boşaltılmasını istiyorum.
0: Divan heyeti yeniden sayım için salonun boşaltılmasını isteyince partililer arasında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma arbedeye dönüşürken güvenlik güçleri ve divan heyeti zor anlar yaşadı. Olayların kontrolden çıkması üzerine sandıkların salonda yeniden sayılmasından vazgeçildi. Yaşanan gerginliğin ardından seçim evrakları ve sandıklar mühürlendi.
7: Salonu terk eder misiniz?
0: Seçim sonuçlarının nihai karara bağlanması amacıyla tüm tutanakların Yeni Parti Genel Merkezi'ne gönderilmesine karar verildi. Seçimin kazananı Ankara'dan gelecek, son kararla netleşecek.
1: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli mahkum Hasan Selami'nin hücresine baskın yaptı. Selami'ye "seni öldürmek istiyorum" diye tehditler savuran Ben-Gvir, Filistinli esirlerin idam edilmesi çağrısını yineledi.
4: Filistinli esirin hücresini bastı, tehditleri ardı ardına sıraladı.
8: Seni öldürmek istiyorum, seni idam etmek istiyorum.
4: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yeni bir provokasyona imza attı. Yaklaşık 30 yıldır İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli mahkum Hasan Selame'nin tutulduğu hücreye baskın yapan Ben-Gvir ölüm tehditlerinde bulundu.
8: Seni öldürmek istiyorum, seni idam etmek istiyorum. Yukarıda Yüce Tanrı var, buradaysa cehennemden ben sorumluyum. Çocukken senin gibilere gereğinin yapılması için protesto gösterilerine katılmıştım. Büyüdüğümde de seni bu şartlar altına koyan bendim.
4: Yetmedi, baskın görüntüsüyle birlikte sosyal medyadan bir de yazı paylaştı. Filistinli esirler için idam vaadini yineledi. Savunma Bakanı olunca Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik sürgün politikasına devam edeceğim ifadesini kullandı.
1: İsrail'de seçime çok az bir zaman kala soykırımcı Başbakan Benjamin Netanyahu üzerinde baskı da artıyor. ABD merkezli New York Times gazetesi kritik bir haber yayınladı. Habere göre Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı 7 Ekim 2023'te Hamas'ın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonu öncesinde Netanyahu'yu uyarmış. Ancak Netanyahu bu uyarıyı güvenlik yetkililerine dahi iletmemiş.
4: Netanyahu 7 Ekim uyarılarını başbakanlık koltuğunu bırakmamak için mi göz ardı etti?
9: Netanyahu'ya kesinlikle katılmıyorum. Bugün yaşadığımız sorunların çoğu Netanyahu'nun hatası. Son birkaç yıldır iktidarda kalabilmek adına ve kendi yolsuzlukları yüzünden hapse girmekten kaçmak için aşırı sağcı İsraillileri destekledi. Filistinlilerin topraklarını gasp eden yerleşimcileri destekledi.
4: Hamas'ın silahlı kuvvetleri İzzettin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonunun ardından Batı medyası birbiri ardına yeni bilgiler yayınlıyor. The Atlantic dergisinin ardından şimdi de New York Times gazetesi 7 Ekim öncesi yaşananlarla ilgili kritik bir iddiayı yazdı. Buna göre Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Aksa Tufanı operasyonu öncesi uyardı. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu uyarısı hiçbir zaman İsrail güvenlik yetkililerine iletilmedi. El Nahyan'la yaptığı görüşmeden birkaç gün sonra güvenlik yetkilileriyle görüşen Netanyahu, toplantıda bu uyarıdan hiç bahsetmedi, aksine olası bir saldırı durumunu reddetti. Ancak New York Times'a konuşan İsrailli kaynaklara göre Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan Netanyahu'yu uyardığını ABD Merkezi İstihbarat Ajansı CIA Direktörü William Burns'e de söyledi. 7 Ekim öncesindeki zafiyetin sorumluluğunu üstlenmeyi reddeden Netanyahu suçu orduya ve güvenlik teşkilatlarına yüklüyor. Muhalefet ise siyasi sorumluluğun Netanyahu'ya ait olduğunu savunuyor.
1: SpaceX'in dev roketi Starship, bugün ilk kez dünya yörüngesine ulaşmayı deneyecek. Gelmiş geçmiş en güçlü roket en kritik sınavına çıkıyor. Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX şirketi dev roket Starship'i Türkiye saatiyle 15.15'te yörüngeye fırlatacak. Starship'in bugüne kadar yapılan 13 test uçuşunun önemli bir bölümü patlamalarla sonuçlandı. Ancak bu kez risk çok daha büyük çünkü roket ilk defa yörüngeye çıkacak. Görev başarılı olursa Starship 26 yeni nesil Starlink uydusunu yörüngeye bırakacak. Elon Musk'ın uzun vadeli hedefleri arasında Mars'a insan göndermek ve gelecekte gezegende kalıcı bir yerleşim kurmak da var. Afrika'nın doğusunda yer alan Uganda son dönemlerde ülke içinde yaşanan bir taht kriziyle gündemde. Ülkede hem anayasal demokrasi hem de yüzyıllardır süren krallık geleneği aynı anda yürütülüyor. Hatta devlet tarafından tanınan 5 krallık bile bulunuyor. Siyasi yetkileri olmasa da krallar kültür ve geleneklerin korunmasında önemli rol oynuyor. Toro krallığında yaşanan son taht krizi ise bu sıra dışı sistemi yeniden gündeme taşıdı.
4: Kağıt üzerinde anayasal demokrasiyle yönetiliyorlar. Ancak ülkede yüzyıllardır ayakta kalan krallıklar da var. Son olarak Toro Krallığı'nda yaşanan taht krizi Uganda'daki bu sıra dışı sistemi yeniden gündeme taşıdı. Uganda'da İngiliz sömürge yönetimi 1962'de sona erdi. Sömürge döneminden önce var olan krallıklarsa tamamen ortadan kalkmadı. Bugün ülke sınırları içinde devlet tarafından tanınan 5 geleneksel krallık bulunuyor. Bunların en büyüğü geçmişi yüzyıllar öncesine uzanan Buganda Krallığı. Yaklaşık 12 milyon kişinin yaşadığı Buganda, Uganda nüfusunun da yaklaşık 1/4'ünü oluşturuyor. Krallığın başında Kabaka adı verilen bir kral bulunuyor. Bu makamın devlet yönetiminde ise doğrudan siyasi bir etkisi yok. Krallar yasa çıkaramıyor, ordu veya polis gücü bulunduramıyor. Seçimlere müdahale etmeleri ve siyasi faaliyet yürütmeleri de yasak. Buna rağmen krallıklar tamamen sembolik yapılar olarak kalmıyor. Kendi geleneksel meclisleri ve vakıfları bulunuyor. Uganda'daki krallıklar 1966'da kaldırılmıştı. Askeri operasyonların ardından krallar ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Kraliyet ailesine ait mülkler de devlet tarafından el konularak kamulaştırıldı. 1993'te yapılan düzenlemeyle ise siyasi güçleri verilmemesi şartıyla geleneksel krallıkların yeniden kurulmasına izin verildi. Bugün Uganda'da modern demokrasiyle yüzyıllardır süren kraliyet geleneği aynı sınırlar içinde varlığını sürdürüyor. Toro Krallığı'nda Kral Oyo'nun hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan taht krizi de bu geleneğin hala ne kadar canlı olduğunu gözler önüne serdi. Üstelik krallığın yeni hükümdarının belirlenmesi süreci oldukça dikkat çekiciydi. Londra'da amatör futbol oynayan 36 yaşındaki kaleci George Desmond Camurasi'ye taht teklif edildi. Ancak Camurasi bu teklifi reddetti. Kraliyet ailesinin komitenin belirlediği ikinci adayı da kabul etmemesiyle Toro'daki taht krizi daha da büyüdü. Böylelikle Uganda'daki krallık geleneği bir kez daha ülke gündeminin merkezine oturdu.
1: Ağrı Dağı'nda

0: Nuh'un gemisi bulundu mu? Tartışmaları var. Bu tartışmalara bilim ekibinden bir açıklama geldi. Doğu Beyazıt'ta araştırmalar yürüten Profesör Doktor Cenk'er Atilla, geminin %100 bulunduğu iddialarına A Haber ekranlarında yanıt verdi. Sonuçların henüz netleşmediğinin altını çizen Profesör Atilla, ancak önemli verilere ulaştıklarını da belirtti.
1: Son derece gelişmiş bir radar sistemiyle yerin altında 70 metreye kadar olan boşluk var mı, farklı oluşumlar var mı, anomaliler var mı, biz bunlara bakmaya çalıştık. Ve gerçekten de çok ilginç sonuçlar elde ettik.
2: Araştırmalar kritik verileri de beraberinde getirdi. Ağrı Dağı'nda Hazreti Nuh'un gemisine ait olabileceği değerlendirilen bulgulara rastlandı.
1: Burada şu ana kadar bu kadar kapsamlı araştırma yapılmadığı için ilk başta biz GPS noktalarını belirledik. Grid sistemi dediğimiz sistemlerini oluşturduk ki ileride 100 yıl, 200 yıl sonra bile araştırma yapılmış olsa bizim attığımız bu temeller üzerinde burada araştırma devam edilecek.
2: Arkeolojik çalışmalar Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesindeki Durupınar formasyonu sonunda sürdürülüyor. Çalışmalarda 5 farklı ülkeden bilim insanları görev alıyor. Kazı Başkanı Profesör Doktor Cenk'er Atilla, gemiyle ilişkilendirilen bölge hakkında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
1: Şu anda ekranda görünen oluşumun tam ortasında ince uzun koridor benzeri bir yapı tespit edildi. Bu zaten daha önce de yapılmış radar çalışmasında ama belli belirsizdi. Bizim çalışmamızda böyle bir koridor olduğunu fark ettik çok ilginç bir şekilde. Ayrıca da bu koridorun yan taraflarında oda olabilecek birbirini dik açılarla kesen dikdörtgen ve kare benzeri oluşumlar fark ettik.
2: Atilla, dünya medyasında geminin yerinin %100 bulunduğu yönündeki iddialara da açıklık getirdi.
1: Olay buradan sonra dünya medyasına şöyle bir şekilde yansıdı. Hı hı. Türk bilim insanları Nuh'un gemisini buldular, sondaj yapıyorlar diye tersten algılandı biz. Nuh'un gemisi ise bunu bulmak için sondaj yapıyoruz olayı. Hı. Baştan sona değişerek tüm dünyada çok popüler olmaya başladı.
2: Alınan numunelerin hangi döneme ait olduğunu belirlemek için test sürecinin devam ettiğini söyleyen Atilla, kesin laboratuvar sonuçlarının 3 ay içinde netleşeceğini ifade etti.
1: Şu anda bizim çalışmalarımız toprak alma işlemi tamamlandı. Hı hı. Radar çalışmasının incelemesi devam ediyor. %20'si tamamlandı. Hala kesin şeyler söyleyemiyoruz. Bizim için bir organik madde, insan yapımı eser ya da burasının %100 Nuh'un gemisi olduğuna dair veriler 2-3 aylık toprak analizleri sonucunda ortaya çıkacak.
0: Türkiye'nin 5. büyük doğal gölü olan İznik Gölü alarm veriyor. Su seviyesindeki düşüş ve kıyı şeridindeki çekilme her geçen gün artıyor.
3: Marmara'nın incisi adım adım yok oluyor. Bursa'daki İznik Gölü Türkiye'nin 5. büyük doğal gölü. Önemli tatlı su kaynaklarından biri olan göldeki çekilme son yıllarda giderek hızlandı.
4: Dolayısıyla İznik Gölü'nün su bütçesine baktığımızda sadece yağışlarla gelen yağışların bu su bütçesini tamamlama konusunda yeterli olmadığını görüyoruz. Bu da su seviyesinin maalesef yükselmemesine sebebiyet vermiş oluyor.
3: Bölgedeki sanayileşme, bilinçsiz tarımsal sulama ve iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle göldeki çekilme 200 metreye yaklaştı. Su seviyesinin düşmesi balıkçılıkla geçimini sağlayanları da olumsuz etkiliyor.
4: Çok daha ciddi önlemlerin alınması hem tarımsal sulama anlamında hem yeraltı suyu kullanımı anlamında alınan önlemlerin belki derecesinin bir kat daha arttırılması burada gölün geleceği için çok önemli olacak.
0: Adnan Yılmaz bir baklava ustası. Gaziantep'teki tezgahında tepsi tepsi hazırladığı baklavalar afiyetle tüketiliyor. Ama onu tanınır kılan Amerikan aksanıyla verdiği tarif oldu. Herkes Antepli bir baklava ustasının nasıl bu kadar iyi İngilizce konuştuğunu merak ediyordu. Arkadaşlarımız da bu sorunun yanıtını aradı.
5: Hello everyone. Today we're going to show how to baklava is made. We are right now at facility in Gaziantep. So I'm going to tell you step by step.
6: Right Herkes now, onun bu görüntüyle tanıdığı ustalığı zaten tam not alıyordu. Şimdi ise akıcı İngilizcesiyle milyonları şaşırttı.
5: The most important things in the baklava dough, it has to be very thin. The thinner, the better and the more crunchier. We're very proud. We're definitely want to take our one of our cultures.

0: Miras.
1: Aslında onun hikayesi baklava tezgahında başlamadı.
0: Aslen ben yazılım mühendisiyim. Bilgisayar mühendisi.
2: Yazılım mühendisi.
0: Evet.
2: Yazılım mühendisliğinden baklavaya.
0: Neden olmasın?
3: Right now we're gonna put our Antep first grade pistachio. The color is natural.
4: Bir zamanlar kod yazan parmaklar şimdi hamur açıyor, baklava yapıyor. Adnan Yılmaz tüm dünyaya baklavayı İngilizce anlatıyor ama onun hedefi baklavanın global bir marka haline gelmesi.
1: Ustalığını elleriyle gösteriyor, püf noktalarını akıcı İngilizcesiyle anlatıyor.
0: All of our baklavas made with the locally produced ingredients. All natural, as you see. Natural. This is what we call this one of our most famous baklava, by the way.
1: Lezzet Gaziantep'ten, aksan Amerika'dan geliyor.
0: İngilizce ben kısaca günlük hayatın içinde ticaretle uğraşarak, Amerikalılarla birebir konuşarak o şekilde öğrendim.
1: Adnan Usta'nın paylaşılan görüntünün gerçek olmadığını düşünenlere de cevabı hazır.
0: Yapay zeka olduğuma dair suçlamalar var. Ben burada şu an karşınızdayım.
4: Onu söyleyeyim.
0: Yerli bir ürünümüzü eğer dünyada bir marka haline getirmek istiyorsak o ülkenin dilini çok iyi konuşmanız lazım.
1: Amerika'da işletme üzerine master da yapan baklava ustasının favorisi de belli.
3: This is our favorite. This is my personal favorite. This is carrot slice.
5: Oh, mine also favorite.
1: Gaziantep'in meşhur baklavası şimdi onun akıcı anlatımıyla dünyaya sesleniyor.
0: Lezzetin milliyeti olmaz ama memleketi vardır. Gaziantep baklavamızın memleketi de adı üzerinde Gaziantep Türkiye.
6: İnternet sitesi alışverişlerinde hepimizin dikkat ettiği noktalardan biri de yapılan yorum ve beğeniler. Bunu bilen bazı işletmeler de ürünlerini olduğundan daha popüler göstermek için ücret karşılığında sahte 5 yıldızlı yorum, beğeni, görüntüleme ve takipçi satın alabiliyor. Ticaret Bakanlığı da tüketiciye kurulan bu tuzağa karşı devreye girdi ve işte alınacak önlemler.
7: Eğer yorumlarda beğenme oranı fazlaysa diyorum ki buraya tercih edebilirim falan diyorum. Genelde beni etkiliyor yorumlar.
1: İşte aldatmaca da bu noktada başlıyor. Binlerce sahte beğeni, yorum ve takipçiyle tüketicinin gözü boyanıyor.
8: Burada artık sahte etkileşim satan bir sektör var. İşletmeler maalesef belirli paketler satın alabiliyor.
9: Online alışveriş platformlarında bazı işletmelerin tüketiciyi yanıltmak için kullandığı sahte popülerlik yöntemleri Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı. Bu kapsamda tüketicinin satın alma kararını manipüle eden uygulamalara erişim engelli.
10: Ürünle alakalı diğer insanların fikirlerini öğrenmek için genelde yorumlara bakıyorum, puanlarına bakıyorum. Benim fikrimi değiştiriyor.
1: Fırsatçılar da bunu bildikleri için bot hesaplar aracılığıyla sahte beğeniler, ücret karşılığı sahte 5 yıldız değerlendirmeleri, takipçiler ya da yüz binlerce görüntülenmeyle tüketicileri tuzağa düşürüyor. Tüketici de işletmeden hiçbir mal veya hizmet satın almadığı halde yapılan değerlendirmelere inanarak alışveriş yapıyor.
8: Bot dediğimiz otomatik yazılımlar veya ücret karşılığı çalışan kişiler çok sayıda hesap üzerinden ürünleri beğeniyor, favoriyi alıyor, sepete ekliyor ve sahte 5 yıldızlı yorumlar oluşturabiliyor.
10: Online alışveriş yapıyorum. Olabildiğince genelde yorumlarına bakmaya çalışıyorum. Yıldız puanına bakmaya çalışıyorum.
1: Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu da tam bu noktada düğmeye bastı. Örneğin 5000 sahte takipçi, 5 yıldızlı yorum ya da ücret karşılığı ürünü 1000 kez sepete ekleme tespit edilirse ilanın yer aldığı internet adresine erişim engeli getirilecek.
9: Bir ürünü sepete eklemek, satın alma gerçekleşmese bile sistem için bir ilgi sinyali olarak algılanıyor ve bu yöntemle ürünün popülerliği yapay bir şekilde artırılarak daha fazla kullanıcının karşısına çıkması sağlanıyor.
10: İşte yorumları inceliyordum. Yani genelde etkili oluyor.
9: Ya sahteyse o yorumlar?
10: Yani hiç düşünmemiştim sahte olabileceğini. Yani o kadar insanlar kötü olmamıştır diye düşündüm.
11: 5 yıldızı alırız. Yani yorumlara öyle bakıp alıyoruz. Fazla takipçisi olunca alıyoruz.
1: Peki tüketici sahte etkileşimleri nasıl anlayacak?
8: Kısa sürede gelen yüzlerce değerlendirme, birbirini tekrar eden ifadeler ve somut kullanım deneyimi içermeyen yorumlar bir şekilde sizde şüphe uyandırmalı.
1: Tüketiciyi yanıltıp haksız rekabete yol açmanın cezası ise 99 bin liradan başlıyor, 40 milyon liraya kadar çıkıyor.
10: Güvenmiyorum çünkü sahte yorum çok fazla oluyor.
9: Peki anlamanız mümkün mü sizce o sahte yorumları vesaire?
10: Yani çok belli olmayabilir. Yani çok profesyonel bir şekilde yazıyor olabilirler. Anlayamayabilirim.
6: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Son durum A Haber muhabiri Ahmet Nasip Vural'da.
12: Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti Evliyalar şehri Bursa'dayız ve Bursa bugün oldukça önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Bu maç şüphesiz nefes kesecek. Türkiye ile İtalya arasında gerçekleşecek o maç 21.45'te Turkuaz Medya bünyesince ATV ekranlarında naklen yayınlanacak. Artık sahada son çalışmalar devam ediyor. Bu son çalışmaların ardından da ilerleyen saatler içerisinde stadyum tamamıyla hazır olacak. Bursa Atatürk Spor Kompleksindeyiz. Şu an yaklaşık 43 bin kişilik bir kapasitesi bulunuyor bu stadyumun ve akşam saatleri geldiğinde, saatler 21.45'i gösterdiğinde oldukça yoğun bir taraftar grubuyla birlikte burada Türkiye milli takımı rakibi İtalya'yı ağırlayacak. Elbette İtalya Uluslar Ligi'nde yine oldukça iddialı bir takım. Bu noktada şuna dikkat çekmek gerekiyor. Kendilerinin bir önceki maçta Belçika'ya mağlup olmaları ve beraberinde Türkiye'nin de geride bıraktığımız günlerde Kocaeli'de gerçekleşen o maçta Fransa'ya karşı 1-0 ne yazık ki mağlup olması bu maçı çok daha önemli kıldı. Çünkü Türkiye ile İtalya bir hafta içerisinde iki defa karşılaşacak ve bu maçı kendi evinde galip olarak ayrılması Türkiye'nin kendisi açısından çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Çeyrek finaller açısından da büyük bir öneme sahip. Bu maçta peki eksiklerimiz neler? Elbette maç kadrosunda, maç kafilesinde yer almayan Hakan Çalhanoğlu ve beraberinde Kenan Yıldız'ın sakatlığı sebebiyle bu noktada olmadığını hatırlatalım. Ve devamında da şunun altını çizelim. Bu maç geride bıraktığımız maçta ağrıları sebebiyle olmayan Orkun Kökçü'nün ilk 11'de yer almasını bekliyoruz. İlk 11 olmasa dahi yedekten bir şekilde gelmesini bekliyoruz. Yine Orkun Kökçü'nün, o da orta sahada oldukça büyük bir kritik bir rol oynuyor diyelim. Ve beraberine geride bıraktığımız Fransa maçında ne yazık ki maçın son dakikalarında kırmızı kart gören Uğurcan Çakır'ın da bu maçta oynaması beklenmiyor. Onun yerine Muhammed Şengezer, Altay Bayındır, Okan Kocuk gibi isimlerden birisinin hoca Vincenzo Montella tarafından seçimiyle kalede yer alacağını bekliyoruz. Bugün oldukça kritik bir maç Uluslar Ligi'nde. A Ligi ikinci maçında bugün Türkiye İtalya'yı ağırlayacak Bursa'da diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
6: Uluslar Ligi ikinci grupta Hollanda deplasmanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti.
13: Ve işte Belgrad'da Rajko Mitić stadında takımlar sahaya çıkıyor. UEFA Uluslar A Ligi 2. grupta Sırbistan ve Hollanda karşı karşıya geliyor. Sırbistan Hollanda maçına konuk takımın vuruşuyla başlandı. Živković paraleli bıraktı şimdi. Nedeljković yerden gol pozisyonu, kaleci Ferbrugge'nin üzerine. Jovic çok uygun pozisyon. Nedeljković'in ortası, tek vuruş kaleci Ferbrugge'nin üzerine. Savunma arkasına doğru Reinders indirdi. Merdin sol ayakta vurdu. Kaleci Milinković-Savić. Hollanda'nın ilk şutu 18. dakika. İsabetli bir şut. Max Merdin'den. Somerville duvar pası Gravenberg'le. Somerville son anda dokundu topa veya penaltı. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. İşte Terzic son anda ayağını soktu. Somerville topa dokundu. Topun başında Max Merdin var. İlk kez ilk 11'de forma giyiyor Hollanda'da. Merdik ve gol. Hollanda milli takım formasıyla kariyerinin ilk golünü imza atıyor Max Merdik. Merdik bıraktı şimdi. Dumfries geride kaldı. Gravenberg ve kaleci. Çaprazda karşı karşıya kaldı Denzel.

0: Dumfries. Kaleci Milinkovic Savic golü izin vermiyor. Simon Marciniak işaretini verdi. İkinci yarıya Sırbistan'ın vuruşuyla başlandı. Evet, Dušan Tadić ve Luka Jović oyuna giriyorlar Sırbistan'da. Strahinja Pavlović savunmadan sekti. Terzic şimdi içeri bıraktı. Tadić'in pası, gol pozisyonu. Kaleci Verbruggen. Şimdi Živković, yine Verbruggen. Tehlike geçmiş değil. Bir şut daha geldi. Kale sahası içi ve gol. Luka Jović. Birinci de olmadı. İkinci de olmadı. Üçüncü de oldu. İkinci yarının ilk dakikasında skora denge getiriyor Sırbistan Jović'le. Belgrad'da sevinme sırası Sırp futbol severlerin. Bizim görebildiğimiz kadarıyla bir offside yoktu. Evet, şimdi orta noktayı gösterdi Simon Marciniak. Somerville. Dumfries. İçeride buluştu, topla ortasını yapıyor. Fambomel gelişine, direkten dışarıya. Sağ kanatta Somerville, Gravenberg ve Dumfries. Arka direğe kesti Dumfries. Fambomel direkten dışarıya. Şimdi Gustil kontrol etti. Merdink kurtardı. Merdink! Merdink şov var Belgrad'da. Kariyerin ilk milli golünü bu maçta atmıştı ama doymuyor Merdink. Duble yapıyor 69. dakika. Somerville gidiyor. Somerville, Gustil koşu yaptı. Gustil iki oyuncu arasından çıktı karşı karşıya. Sol tarafa bıraktı. Fambomel kaçırıyor. İnanılmaz bir pozisyondan yararlanamıyor Ruben Fambomel. Son bir atak şansı arıyor Sırbistan. Ama Simon Marciniak maçı bitiriyor. Hollanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup ediyor.
1: İzmir'in Menemen ilçesi yöresel lezzetleriyle dikkat çekiyor. Ekibimiz bölgedeki bir köye gitti. Yemeklerin yapılışını yerinde görüntüledi.
2: Tabii ki her zaman köy yemeklerindeki lezzet farklı. Çünkü odun ateşinde yapılıyor ve el emekleri burada hepsi de doğal bir şekilde yapıldığı için de şu anda bugün de mantı yapılıyor burada. Bu neli mantı?
3: Bu nohutlu mantı.
2: Nohutlu mantı.
3: Nohutlu mantı. Nohut eziyoruz. Evet. Soğanı kavuruyoruz tavada. Sonra nohutunu katıyoruz, dövdüğümüz nohutu. Biraz karabiber, biraz tartı koyuyoruz biz. Köyümüzün tartısından.
2: Tartı yine var mı bunda? Bu köy tartıdan vazgeçemiyor. Bunu da söyleyelim. Tartıdan, yani kaymaktan vazgeçilmiyor. Her yemekte, mantıda bile, mantın neresine koyuyorsunuz?
3: İçine koyuyoruz, biz dışında koyuyoruz. Yani sosluyoruz. Tartıyla sosluyoruz.
2: Tartıyla sosluyoruz.
3: Evet.
2: Ha, sosta tartı var.
3: Sosunda tartı var.
2: Lezzet o zaman değişiyor. İşte biraz önce söylediğim gibi köylerimizde yapılan yemeklerin gerçekten lezzetleri farklı demiştim. İşte buradaki lezzet de tartıyla geldi.
3: Bizim burası olmaz. Üzerinde yoğurt koyuyoruz. Tartı aldıktan sonra sosun üzerine.
2: Yani tartı olmazsa olmaz mı?
3: Evet. Biz bunu tartılı olarak biliyoruz, yapıyoruz yani.
2: Yani mantı deyip geçmemek lazım. Gerçekten çok emek isteyen bir yemek. Görmüş olduğunuz gibi hamur yemeklerimizden bir tanesi ama tek tek burada şu anda yapılıyor, görüyorsunuz. Şimdi başka bir lezzet yapıyoruz. Kaynı yarık yaptık, pişi yaptık, mantı yaptık. Bu nedir?
4: Bu soğanlı pide. Hastanelerimize, köyümüze devamlı yaptığımız, misafir gelince, günlerimizde, özel günlerimizin güzel bir yemeğidir.
2: Şimdi bu baktığımızda burada gözlemeye benziyor ama gözleme gibi değil, değil mi?
4: Mayalı hamur oluyor. Evet. Mayalı hamur oluyor. Soğanı, içinin soğanı doğruyoruz böyle küçük küçük. Kavuruyoruz zeytinyağı.
2: Ne var içinde?
4: İçinde sayarsak soğan var. Lorlutu yapıyoruz, tartılı. Bu değil. Bu soğan, kıyma, domates, maydanoz, karabiber, tuz.

0: Bitmiş hazır bir durumda. Onun üzerinde hep söylediğim gibi yine tartı var değil mi? Tartısız olmuyor. Yoğurt yani yoğurt koymayacaklar yerine tartı konuyor. Tartı burada olmazsa olmaz. Şimdi köyümüzün lezzetlerini hepsini tanıttık ve hepsi de şu anda çok güzel bir şekilde masamızda duruyor. Bütün hanımefendiler hünerli elleriyle bunu yaptılar, bu yemekleri yaptılar. Peki kim neyi yaptı? Biraz da tanıtalım. Şimdi sizden başlayalım. Sizin yaptığınız şu anda ne var? Nasıl yapıldı?
1: Benim yaptığım ekşi maya köy ekmeği. Evet. Fırında, taş fırında pişiyor. Bu zeytinimiz, zeytinyağımız kendi ürünümüz.
0: Hepsi organik.
1: Yani. Hepsi organik. Tartımız aynı şekilde. Patlıcanlı böreğimiz var. Evet. El açması bu da. Bu peltemiz nişasta ve su, şekerle oluyor. Doğum yapan kadınlarımıza gider burada. Loğusa bayanlara götürülür. Hoş geldiniz yazmış arkadaşımız.
0: Evet, teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Evet, hepsi çok güzel gözüküyor. Evet. Şimdi mantı. Mantı.
1: Mantı, tartılı mantı. Yine bu Hasanlara ait. Her şeyde tartı olduğu gibi mantımızda da tartı var. Lezzetli, güzel. İçerisinde nohut, soğan, karabiber bulunuyor, tuz bulunuyor.
0: Şu tatlıyı hanımefendi yaptı.
2: Evet. O kesme tatlımız.
0: Kesme tatlımız, onu yapmıştık.
2: Evet, üstüne şerbetimizi döktük. Evet, şu anda yemeğe hazır.
0: Yan tarafında hiç hayır diyemeyeceğim bir yemek var. Sarma. Kim yaptı sarma?
3: Ben yaptım.
0: Elinize sağlık.
3: Afiyet olsun. Kendi özel topladığım yapraklarla, kendi babamdan topladığım yapraklarla yaptım. Afiyet olsun.
0: Zeytinyağlı.
3: Tabii, bol zeytinyağlı.
0: Herhalde yarısının hayır diyemeyeceği bir yemeklerden bir tanesi. Bu şu güzel cevizli kek, siz ne yaptınız? Elinize sağlık.
4: Sağ olun, afiyet olsun.
0: Cevizli kek, normal bildiğimiz değil. Bu poğaçalar.
4: Evet. Kendim yaptım. Yoğurtla, soda, yumurta, zeytinyağında.
0: Yine zeytinyağı var.
4: Evet, benimkinde de zeytinyağı var.
0: Bunda da zeytinyağı var.
5: Tartı var mı?
0: Evet. Yani tartı yok artık, tartıyı bıraktık burada. İşte görmüş olduğunuz bu lezzetler Hasanlar Köyü'nün hanımefendilerin ellerinden çıktı bu güzel lezzetler. Tabii ki bunlara tadına bakacağız. Hep herkese şimdiden afiyet olsun diyelim.
6: Ajans'tan bugünlükte.
7: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde finansal piyasalarda ve fon piyasalarında yaşanan harekette asayiş ve ekonomi süreçlerine dair resmi sosyal medya hesabı üzerinden çok kritik bir açıklama yayınladı. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreçlerin tavizsiz sürdüğünü belirten Bakan Şimşek, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan dürüst kişi ve şirketlerin hiçbir zarar görmeyeceğini vurgulayarak, finansal sistemin tıkanmaması adına likidite dahil tüm tedbirlerin alınacağını ilan etti. Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Haberin radyosu A Haber Radyo.
9: Reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
12: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
13: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar,

0: Ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve VIOP işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36 ve 37. kilometreleri arasında tünel bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
7: Mutlu günler sevgili izleyenler. Saatler 14 olmak üzere. Türkiye ve dünyanın gündemi yine oldukça sıcak. Fon soruşturmasında yeni operasyon dalgası var. Ekonomide kritik mesajlar. Orta Doğu'da hareketlilik devam ediyor. Yanı sıra sosyal medyada da TikTok tartışması. Bir yanda Türkiye'nin gündemi, diğer yanda dünyanın yakından takip ettiği gelişmeler. Ve akşamda milli heyecan Bursa'da yaşanacak. A milli takımımız İtalya karşısında sahaya çıkıyor. Tüm gelişmeler, son dakika haberleri ve sıcak bağlantılarla ajans gün içinde konuşacağız. Neler yaşandığını A Haber'de gündem şimdi başlıyor sevgili izleyenler. Şimdi dünyadan bir haberle başlayacağız. Güney Asya ülkesi Nepal'den bir görüntü taşıyoruz ekranlarınıza. Şiddetli yağmurun ardından dağın yamacı çöktü sevgili izleyenler. Şu anlarda da cep telefonu kamerası an be an kaydetti. Şimdi taşıyalım o görüntüleri ekrana. Nepal'de son günlerde şiddetli yağış etkili oluyor. Yağışın ardından meydana gelen toprak kayması yerleşim yerinin bir kısmını yerle bir etmiş durumda. Görüntüler oldukça çarpıcı. Dağın yamacına yapılan ev saniyeler içinde kayıp gitti. O anlarda çevredekilerin yaşadığı korku cep telefonu kamerasına da böyle yansıdı. Muson yağmurlarının neden olduğu seller sebebiyle Nepal'de şimdiye kadar 21 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise kayboldu. Ve son gelen görüntülerde Nepal'de bir dağın yamacının çökmesiyle birlikte evin işte tamamen kaybolma anlarıydı. Yine o noktadaki görüntüleri de takip ediyoruz. (Gülüyor) Sevgili izleyenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında, Girne açıklarında yaşanan tekne faciasının acısı hala devam ediyor. Bir annenin yüreği hala o teknede.

0: 12 yaşındaki Saliha Miray'la 6 yaşındaki kardeşi Mehmet Asaf'tan ne yazık ki hala haber yok. Yine bulunanlar vardı biliyorsunuz, bazı naaşlara ulaşıldı. Onları bulma umuduyla günlerdir bekleyen anne çocuklarının kurtarılmasını gözyaşları içinde anlatmıştı hatırlarsanız. O korkunç anlarda çocuğunun elini tuttuğunu, ancak üzerine düşen bir valizin eline isabet etmesiyle çocuğunun elinden kayıp gittiğini ve onu kurtaramadığını anlatmıştı gözyaşları içinde. Saliha Miray ve Mehmet Asaf için Hatay'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı o törende de gözyaşları sel oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e dönüş yolunda batan gemide kaybolan iki kardeş için Hatay'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Törene aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer'le 6 yaşındaki kardeşi Mehmet Asaf Biçer için Reyhanlı Çarşı Camii'nde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Törene kardeşlerin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından baba Hayri Biçer taziyeleri kabul etti. Saliha Miray ve Mehmet Asaf 30 Ağustos'ta Girne'den Mersin'e hareket eden geminin alabora olmasıyla kaybolmuştu. Arama çalışmalarına rağmen iki kardeşe henüz ulaşılamadı. Sevgili izleyenler, meteorolojinin uyarılarının ardından yurdun birçok noktasında yağışlar etkili oldu. Şimdi başkent Ankara'ya çevireceğiz kameralarımızı. İstanbul'da gece boyu yağmur etkiliydi biliyorsunuz. Ankara'da da hava oldukça hareketli, şiddetli yağışlar vardı. Evler sular altında kaldı, rögarlar taştı. Özellikle bazı noktalarda da hasar oldukça büyüktü. O noktalardan birine gideceğiz biz de şimdi. A Haber muhabiri Burcu Özüduru o yağışın sağanağın izlerini aktaracak bizlere. Burcu, hoş geldin yayına. Neredesin tam olarak? Ankara'nın hangi noktası burası? Nasıl hasarlar var? Son durum nedir? Senden dinleyelim.
1: Bizler şu anda Ankara'nın Keçiören ilçesindeyiz. Aslında Keçiören denildiği zaman da olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi mümkün değil. Dün akşam saatlerinde yoğun yağış başladı ve gece saatlerine kadar da devam etti aslında. Hemen Hasancan Türkeş de buradaki olumsuz hava koşullarından etkilenen bir yolu ekranlarınızda getirsin. Aslında burası 22 Eylül'de etkili olan sağanak sonrasında bu sokakta yolda çökme meydana gelmişti. Park halindeki çok sayıda araç da zarar görmüştü. Bölgeye ekipler sevk edilmişti ve çalışmalar da başlatılmıştı. Ancak aradan yalnızca birkaç gün geçtikten sonra yine yoğun bir yağış başladı Ankara'da. Bu nedenden dolayı da aslında buradaki oluşan su daha da arttı diyebiliriz seviyesi. Bu su yolun ortasında bulunan su, kanalizasyon suyu, yağmur suyu ve maalesef ki içerisine içme suyu da karışmış durumda. Hemen dedik ki olumsuz hava koşullarından dolayı bazı binaların giriş katları, zemin katları ve bodrum katlarında da kanalizasyon suları oluştu. Hemen sol tarafındaki binaların birçoğunda da aynı durumu görebiliyoruz. Bodrum katlarında kanalizasyon suyu vardı. O noktalarda vatandaşlar gece saatlerinde kendili imkanlarıyla birlikte kanalizasyon suyunu boşalttılar. Saatler onu gösterdiği zaman akşam yağış başlamıştı ve gece saat 3.30'a kadar da vatandaşlar o kötü suyu binalarından boşaltmak için uğraştıklarını ifade ettiler bizlere. Mahallede çok yoğun bir koku olduğunu ifade edelim. Çünkü hem binalarda hem de yolun ortasında bulunan açıkta kanalizasyon suyu var. Burada ayrıca beton büzler var. Bu büzler de altyapı çalışmasında kullanılmak üzere burada hazır hale getirilmiş. Peki yağışlar ne zamana kadar devam edecek? Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem de Ankara Valiliği bir uyarıda bulunmuştu. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmurun bugün gün içerisinde de devam etmesi bekleniyordu. Sabah saatlerinde az da olsa yağdı ama gün içerisinde fazla yağmurun yağmadığını ifade etmekte fayda var. Yağmur ise akşam saat 18'e kadar devam edeceği yönünde. Bizler nöbetimizi devam ettiriyoruz. Gelişmeler oldukça da aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
0: Teşekkür ederiz Burcu. Paylaştığın bilgiler için geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim yine Ankara'da yaşananlar için sevgili izleyenler. Devam edelim. Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası beklenen sağanak akşam saatlerinde İstanbul'u aniden vurdu dedik. Alt geçitleri su bastı. Rögarlar taştı. Yollar yine göle döndü. Mega kentte hayatı adeta felç eden o zor anlarda kameralara bakın nasıl yansıdı.
2: Aniden bastıran sağanak mega kenti kısa sürede esir aldı. Uyarıların ardından akşam saatlerinde başlayan yağmur gece de etkisini arttırarak sürdürdü. Taksim ve çevresinde hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor

0: anlar yaşadı. Kimi otobüs durağına sığındı, kimi poşetle korunmaya çalıştı. Yağış'ın adresi sadece Taksim değildi. Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Eyüp Sultan İslam Bey Caddesi'nde yollar adeta göle döndü. Zincirlikuyu alt geçidine basan su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri alt geçidi trafiğe kapatırken itfaiye suyu tahliye etmek için mücadele verdi. Sağanak kentin dört bir yanında etkisini sürdürdü. Küçükçekmece Kanarya mahallesinde ise rögarlar taştı. Sultan Gazi ve Gazi Osman Paşa'da suyla kaplanan yollarda sürücüler ilerlemekte zorlanırken TEM otoyolu ve otoyol bağlantılarında trafik durma noktasına geldi. Bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Evlerdeki eşyalar zarar görürken vatandaşlar tahliye için yardım istedi.
1: Evde 4 kişi yaşıyoruz ve şu an nerede yaşayacağımızı, ne yapacağımızı bilmiyorum. Bunun sorunu kim karşılayacak onu da bilmiyorum.
0: Fatih Mutaflar Caddesi'nde ise çöken yolda oluşan çukura araçlar düştü. Caddenin bir kısmı trafiğe kapatıldı. Yağışların 6 gün süreceği tahmin ediliyor.
2: Efendim şimdi ekranlarınıza bir kaza haberi getireceğiz. Gaziantep'te yaşandı. Hatalı sollama yapan bir otomobil sürücüsü yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada ikisi çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti. Facia gibi bir kazadan bahsediyoruz. 16 kişi de yaralandı bu kazada. Savcılık kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerini de açıkladı.
3: Hatalı sollama yaptığı karşı şeride geçip minibüsle çarpıştı. 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Feci kaza Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin sürücüsü yaptığı hatalı sollama sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karşı şeritten gelen yolcu minibüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Otomobil ise yol kenarına savruldu.
4: Katliam gibi kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Sıkışan yaralılar olay yerinde ekipler tarafından çıkarıldı.
3: Kazada otomobilin içinde bulunan ikisi çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti. Ekipler minibüsteki yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Ardından bir ağır 16 yaralı ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırıldı.
4: Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Jandarma ekipleri trafiği kontrollü olarak sağladı.
3: Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker olay yerinde incelemelerde bulundu.
5: Otomobil sürücüsünün yanlış sollama yapması neticesinde ilk önce otobüsle çarpışması ve akabinde de takla atma açılığıyla sonuçlanan bir şekilde meydana geliyor.
3: Olayın ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun ifadelerini kullandı. Kazada otomobilin içinde bulunan ikisi çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti. Savcılık hayatını kaybedenlerin isimlerini açıkladı. Kazada 6 yaşındaki Zeynep Alin Özdemir, 23 yaşındaki Nisanur Özdemir, 46 yaşındaki Gülistan Özdemir, 1 yaşındaki Atakan Gökşen, 44 yaşındaki Senem Gökşen, 73 yaşındaki Fatma Balık ve 47 yaşındaki Gülhan Yaman hayatını kaybetti. Cenazeler Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Efendim sadece kendi hayatlarını değil, trafikte diğer sürücülerin ve hastaneye yetiştirilmeye çalışılan canların da hayatını hiçe sayıyorlar. İstanbul Başakşehir'de Kadıköy ve Kartal'da yaşanan o anlarda adeta pes dedirtti. Ağır cezalar da kaçınılmaz oldu. İşte trafikteki o dehşet anlarını taşıyacağız ekrana.
0: Ambulansın önünü kesti, saldırmak için aracından indi. Görüntülerin adresi İstanbul Başakşehir. Seyir halindeki bir otomobil sürücüsü arkasından gelen ambulansa yol vermedi. Bununla da yetinmeyip aracından indi, ambulans şoförüne saldırmaya kalkıştı. Yakalanan Maganda'nın ehliyetine daha önce de el konulduğu anlaşıldı. Sürücüye 466 bin lira ceza kesildi, ehliyetine ve aracına 90 gün el konuldu. Trafikte yürekleri ağza getiren başka bir olaysa Kadıköy-Bağdat Caddesi'nde yaşandı. 21 yaşındaki K.Y. iki arkadaşını otomobilin tavanına ve kaputuna bindirerek trafiğe çıktı. Tehlikeye davetiye çıkaran sürücü kısa sürede gözaltına alındı. Sürücüye 14.719 lira idari para cezası uygulanırken trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adliyeye sevk edildi. Son adresse Kartal. İddiaya göre bir minibüs şoförü kendisine korna çalan otomobilin önünü kesti. Yanında eşi bulunan sürücüye acımasızca saldırdı. Çevredekilerin tepki gösterdiği o dehşet anları ise cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi.
2: Siyasetle devam edelim şimdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 38. Olağan Kurultay sürecinde yaşananlar üzerinden isim vermeden yeni parti yönetimini hedef aldı. Partiyi kurultayda satın aldılar diyen Kılıçdaroğlu o süreçte yaşananlarla ilgili CHP tarihinin en ağır ve zor krizi yorumunu yaptı. İşte CHP kampının perde arkası.
6: Kim yolsuzluk yaptıysa hesabını soracağız. Yok bu benim adamım, bu bizim arkadaş, bu bizim partili. Yok arkadaş.
3: Partiyi kurultayda satın aldılar dedi. 38. olağan kurultay sürecinde yaşananlarla ilgili CHP tarihinin en ağır ve zor krizi yorumunu yaptı.
7: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bolu kampında kurdu bu cümleleri. Sık sık arınma vurgusu yaptı. Toplantıda söz alan milletvekillerinin gündeminde ise olağan kurultay süreci vardı.
6: Soygunu yapanın partisine bakmayacağız. Kimliğine bakmayacağız. Yaşına boyuna bakmayacağız.
3: Bazı milletvekilleri kurultay takviminin daha erken başlatılmasının doğru olacağını söyledi. Acil kurultay mesajı verdiler.
6: Milletvekilisin bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Ya aldığın maaş belli ya. Yüzüne gözüne dursun ya, nereden çıktı bu? Belediye başkanısın bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Ya aldığın maaş belli. Nasıl oluyor bu işler?
7: Milletvekilleri arasında Kemal Kılıçdaroğlu'na aday olmayın diyen olmadı. Hatta bazı milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için mutlaka aday olmalı, başka bir isim yok yorumunu yaptı.
3: Bölgenin ve Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğini ifade eden milletvekilleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başında olması gerektiğini ifade ettiler. Bazı milletvekilleri butlan sonrası süreci değerlendirirken adeta partiyi yeniden kuruyoruz, ayağa kalkmamız lazım dedi.
8: Başkan adayı olduğunu öğrenmiş olduk.
3: Kampta belediyelerin durumu da değerlendirildi. Mansur Yavaş'ın istifası gündeme gelmedi. Bazı milletvekilleri belediye başkanları ile ilgili giden gitsin, kalan kalsın, biz kendi yolumuza devam edelim dedi. Parti aidiyetinin altı çizildi.
2: Ve yarın Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci olacak.
3: Milli Güvenlik Kurulu 29 Eylül Salı günü toplanacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda terörsüz Türkiye konusu ana gündem maddesi olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştiren Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'ndan çıkan sonuçlar MGK'da değerlendirilecek. Teyit tespit mekanizması için oluşturulan kurulun hazırlayacağı rapor kurulda ele alınacak. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler marjında gerçekleştirdiği temaslar, İran ve ABD arasında yaşanan gerginlik ve ticaret yollarındaki krizler de masada olacak.
9: Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
3: Bölgede huzur ve istikrarı bozan İsrail'in saldırgan politikaları, Yunanistan'ın Adalar Denizi ve Akdeniz'deki provokatif adımları MGK'da ele alınacak. Öte yandan Ukrayna-Rusya savaşı, Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğiyle Suriye ve Irak'ta yaşanan son gelişmeler de MGK'da değerlendirilecek.
2: Efendim, yerli ve milli savunma teknolojisi

0: Teknoloji hamlelerimizle ilgili gelişmeleri gururla sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. TUSAŞ tarafından üretilen Hürkuş bugün Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim ediliyor. Hürkuş'un özelliklerine ve yeteneklerine yakından bakacağız şimdi.
1: TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla Türk mühendisler tarafından üretilen Hürkuş bugün Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Tabii ki oldukça gururlu, oldukça önemli bir gündeyiz. Yanımızda da kıymetli konuğumuz var. Bizlere Hürkuş'la alakalı detaylı bilgileri paylaşacak. Ben hemen sözü kendisine bırakacağım. Efendim hoş geldiniz. Tabii ki daha önce de sizinle Hürkuş'la alakalı görüşmüştük. Özelliklerini, detaylarını bizlere anlatmıştınız ama bugün çok farklı, bugün çok ayrı bir gündeyiz. Hürkuş'un teslim töreni var. Neler söylersiniz? Uçakla alakalı bizlere bilgi verecek olursanız neler ifade eder sizin için?
2: Bugünün önemi aslında şöyle. Türk Savunma Sanayi tarafından yapılan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek ve envantere girecek olan ilk insanlı ve sabit kanatlı uçağımız Hürkuş. Daha evvel hani helikopterler de TUSAŞ tarafından teslim edildi ama ona sabit kanat platform olarak geçmiyor. İlk defa bir insanlı bir uçak teslim etmiş olacak TUSAŞ Türk Hava Kuvvetleri'ne. Allah'ın izniyle bunun devamı işte Hürjet'in teslimi ve Kaan'ımızın teslimi olarak devam edecek. Hürkuş bir eğitim uçağı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman pilotları işte Hürkuş'ta başlayacakları pilot eğitimlerine daha sonra Hürjet ve Kaan'la devam edecekler. Dediğim gibi bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilen bizim Türk Savunma Sanayimizin yapmış olduğu ilk sabit kanatlı uçan platform. İleride bunun silahlı versiyonlarını da görebiliriz. Zaten Afrika'da Nijer ve Çad'a bu ihraç edilmiş durumda Hürkuş C adıyla. Kanat altında silahlandırılarak yine yerli ve milli özellikle Roketsan tarafından geliştirilen mühimmatların entegrasyonuyla beraber Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yakın hava desteğini sağlamak için de Hürkuş'umuz görev yapacaktır.
1: Peki kıymetli hocam, tabii ki bizler için oldukça önemli. Dediğiniz gibi aslında artık Türk Hava Kuvvetleri yurt dışından ihraç edilen uçaklarla eğitim değil de tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen uçaklarla artık eğitim alacaklar. Bu uçağın özelliklerine baktığımız zaman hem pilotlarımıza hem ülkemize ne gibi bir fayda sağlayacak?
2: Şimdi öncelikle bu bizim pilot eğitme kapasitemize muazzam bir katkı sağlayacak. Artık kendimize ait bir eğitim uçağımız var. Bu bugün ve işte devamında ilerleyen yıllarda muhtelif adetlerde teslim edilmiş olacak. Dediğim gibi Hürkuş, Hürjet, Kaan aslında bir TUSAŞ'ın bir sabit kanat ailesi. Hürkuş'ta eğitimine başlayacak olan pilotlarımız Hürjet ve Kaan'da devam edecek. Bu bize ne kazandıracak? Bir kere eğitim maliyetlerimiz ciddi oranda düşecek. Kendi platformumuz. Aynı şekilde biz istediğimiz kadar pilot eğitebiliriz. Çünkü istediğimiz kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin talebi adedince TUSAŞ bundan üretebilir. Tabiri caizse artık pilot eğitim noktasında uçan platformun, eğitim uçuş platformunda kendisi dahil olmak üzere kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.
1: Peki hocam, son olarak şunu öğrenmek istiyorum. Hürkuş eğitim amacı dışında başka amaçlarda da, yine bahsettiniz tabii ki, farklı ülkelerde farklı amaçlarla kullanılabiliyor ama bunu biraz daha detaylandıracak olursak ülkemizde daha farklı amaçlarda hangi alanlarda kullanılabilecek?
2: Şimdi Hürkuş silahlı kuvvetleri için yapılmış bir platform. Dediğim gibi bu silahlandırılabilir. Peki silahlandırılırsa kahraman ordumuza nasıl bir faydası olabilir? Hürkuş dediğim gibi bir eğitim uçağı, pervaneli. Daha biraz daha jet uçağından daha alçak irtifalara inebilir. Böylece işte diyelim ki bir terörizmle mücadele harekatında, bir isyan bastırma harekatında sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde kullanılabilir bir platform. Dediğim gibi Nijer ve Çat'ta bu amaçlarla silahlı haliyle kullanılıyor. Zaten daha evvel silahlandırma tecrübesi olduğu için eğitim vasfıyla teslim edildikten sonra ben silahlı Hürkuşlarımızı da ilerleyen yıllarda silahlı kuvvetlerimizin envanterinde görürüz. Dediğim gibi bu yakın hava desteği, ilerleyen özellikle sahadaki birliklerimize yakın hava desteğinin sağlanmasına, gayri nizami birliklere karşı yürütülen operasyonlarda silahlı kuvvetlere ciddi katkı sağlayacaktır.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. İyi günler, kolaylıklar diliyorum
2: size. Teşekkür ederim.
1: Evet, yanımızda kıymetli konuğumuz savunma sanayi uzmanı Ali Önen vardı. Kendisiyle tabii ki bugün tarihi bir güne şahitlik edeceğiz ve Hürkuş'un Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim törenini de takip edeceğiz diyelim. Sözü bir kez daha sizlere bırakalım.
0: Fon soruşturmasıyla devam edelim. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına ilişkin ucu nereye giderse gitsin mesajı verdi. X hesabından yaptığı açıklamada Gürlek, vatandaşların mağduriyetine neden olanların adalet önüne çıkarılacağını söyledi.
3: Süreci hukuki yönden son derece titizlikle ele alıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Sultanbeyli'de konuştu.

0: fon soruşturmasına ilişkin mesajlar verdi.
1: Ucu nereye giderse gitsin vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet veren tüm sorunların adalet önüne çıkarılması için kararlıyız.
0: Bakan Gürlek sürecin hukuk yönünden titizlikle ele alındığını söyledi.
1: Hükümetimizin ilgili bakanlıkları ve kurumlarıyla birlikte gerekli tedbirleri hızla alıyor, sürecin şeffaf bir biçimde aydınlığa kavuşturulması için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız müşteri olsun.
0: Gürlek yaşananları siyasi fırsata çevirmeye çalışıyorlar diyerek muhalefete tepki gösterdi.
1: Yolsuzluk ve usulsüzlüklerine mahkeme salonlarında cevap bile veremeyen bir kısım muhalif zihniyet yaşananları siyasi fırsata çevirmek için binbir yalan ve fitnelerle hareket ediyorlar. Bütün bunları yakından takip ediyor, gerekli notlarımızı alıyoruz.
2: Sevgili izleyenler, taşınma satışlarında yeni dönem başladı. Güvenli ödeme sistemi için de tarih değişti. Şimdi sistemin detaylarını konuşacağız. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacalioğlu ve konuğu aktaracak bizlere. Mert, hoş geldiniz yayınımıza. Detayları dinleyelim hemen sizden.
3: Teşekkürler. Taşınmaz diyoruz aslında. Gayrimenkullerden bahsediyoruz. Ev olur, arsa olur. Bunların satışlarında güvenli ödeme sistemi oldukça önemli. Neden? Çünkü dolandırıcılık riskini ortadan kaldırmak açısından. Bununla ilgili güvenli ödeme sistemi zorunlu değil ancak zorunlu hale gelecek. Bizler de bunu konuşacağız. Yanımızda gayrimenkul danışmanı Gürsel Güzelgün var. Efendim hoş geldiniz.
4: Merhabalar.
3: Zorunlu hale gelecek dedim Sayın Güzelgün. Ne zaman gelecek sizden öğrenelim.
4: Aralık 2026'da uygulamaya başlanacak. Merkezi entegratörün sağlanması düşüncesiyle bu tarihe ötelendi. Bundan sonra tüm işlemler bu yöntemle gerçekleşecek.
3: Bugüne kadar aslında zorunlu değildi değil mi?
4: Evet. Aslında 1 Temmuz'da başlaması gereken bir uygulamaydı. Gönüllülük sistemiyle işliyordu ama bundan sonra zorunlu hale gelecek.
3: Zaman zaman dolandırıcılıklara şahitlik ediyoruz. Sizler de bir gayrimenkul danışmanı olarak buna tabii ki sıkı tedbirler alıyorsunuz. Neler yaşanıyor?
4: Tabii ki sahte para, gecikmiş ödemeler, satış sonrası yaşanılan sıkıntılar, bunları önlemek anlamında güvenli ödeme sistemine geçildi. Bu sistemin alıcı ve satıcı anlamında daha garantili bir işlem olacağını düşünüyorum.
3: Nasıl olacak şimdi?
4: Şimdi burada şu anda uygulamada kamu bankası ve özel bankalar var. Elbet bunun bir bedeli var. Bu bedelde 70 lira ile 200 lira arasında değişen transferi sağlama ücreti alıcı ve satıcı tarafından yatırılacak. Tapuya başvuru, paranın bloke edilmesi ve eş güdümlü transfer şeklinde 3 aşamalı gerçekleşecek. İmzalardan sonra satıcı ve alıcı işlemi gerçekleştirmenin rahatlığı ve huzuruyla bizler de bu hizmeti güvenli vermiş olmaktan mutlu olacağız. Bence bu merkezi entegratör işlemi yapıldıktan sonra da tüm bankalar, kurum ve kuruluşlar da bu sisteme dahil olacak.
3: Bu şimdi şöyle, satış yapılacak, para da aynı anda kişinin hesabına
4: geçiyor. Evet, evet. Şöyle aslında bu uygulamadaki adımlar şudur. Satıcı web tapuda işlemi başlattıktan sonra referans numarası gelecek. Bu referans numarasını alıcıya gönderecek ve alıcı da satış bedelini ve işlemi, ada parselini, aldığı mülkün bilgilerini teyit ettikten sonra onaylayacak ve bankalar devreye girecek. Satışta işlem gerçekleştiğinde tapudaki sistem uygulamaya dahil olacak ve satıcının hesabından alıcının hesabına alıcının hesabından satıcının hesabına banka para transferi gerçekleşecek. İmza sonrasında bu üçlünün hiçbir risk almaksızın gerçekleştirdiği bir işlem olacak.
3: Çok da ucuz, 70 lira ile 200 lira arası dedik. Evet. Aynı zamanda kayıt dışı da önlüyor değil mi?
4: Kesinlikle. Kesinlikle. Elden para ödemeyi, dediğim gibi dolandırıcılığı, çünkü alıcı ve satıcının birbirini tanımadığı bir platformda yapılan işlemdi, daha güvenilir, daha risksiz bir uygulama.
3: Çok teşekkür ediyorum.

0: Rica ederim.
1: Gürsel Güzelgün Gayrimenkul Danışmanı değerli görüşlerini paylaştı. 1 Aralık 2026 itibariyle zorunlu hale gelecek. Bunun dışında yapılamayacak alım satım işlemleri. Bu da oldukça önemli. Dolandırıcının önüne geçecek. Hem alan hem de satan aslında güvenli bir şekilde bu işlemlerini yapmış olacak. Öte yandan tabii ki vergilendirme ve kayıt dışılık noktasında da oldukça önemli bir kazanım sağlayacak diyerek sözü yeniden merkeze bırakalım.
2: Mert'e ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz paylaştıkları bilgiler için. Ve dijital dünyanın en çok tartışılan platformlarından biri TikTok'a Amerika Birleşik Devletleri'nden ağır yaptırım geldi. TikTok Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 milyon dolarlık cezayı ödemeyi kabul etti. Ama tartışma bununla da sınırlı değil. Günde 2 saatlik kullanım kısıtlaması, gece yarısından sabah 6'ya kadarsa tam erişim yasağı da gündemde. Peki bu karar ne anlama geliyor? Türkiye'de de benzer bir uygulama gündeme gelir mi? İşte bunları konuşacağız. Dijital platformların sorumluluğu ne? En önemlisi sosyal medyanın bir hukuku yok mu? Tüm bu soruları detaylandıracağız şimdi. Yapay zeka bilimcisi Doktor Yusuf Kartal uzaktan bağlantıda konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza öncelikle.
3: Hoş bulduk.
2: Şimdi önce şu rakamla başlayalım dilerseniz. 100 milyon dolardan bahsediyoruz. TikTok neden bu kadar yüksek bir ödemeyi kabul etti? Yani bu anlaşma aslında platform açısından neyin kabul anlamına geliyor?
3: Yani burada tabii ki ekonomik olarak değerlendirdiğinizde ticari firmalar biliyorsunuz kar amaçlı hareket ediyorlar. Tamamen sistemin dışında kalmaktansa burada karını minimize edip sürdürülebilirliği sağlamak tabii ki daha karlı. Burada özellikle tabii ki hani çeşitli platformlar bir şekilde çocuklara karşı olan işte istismarları, zararlı içerikleri engellemeye çalışıyorlar. Ama burada özellikle platformun büyük bir eyaletin kullanımı dışında kalmasındansa çeşitli kabulleri sağlayarak zaten aslında ailelerin de beklentilerini karşılayarak bir sınırlandırmayı uygulama eliyle getirmek sanırım ticari anlamda daha faydalı olduğuna karar verdikleri bir durum.
2: Yani TikTok bu iddiaları kabul ediyor ki böyle bir ödemede kabul edildi. Bu kadar uzamadı. Yani bu işte taşınan mahkemeye de taşındı biliyoruz. Ailelerin mağduriyetleri ekrana yansıdı. Yani diyor ki siz haklısınız biz de cezamızı çekeceğiz mi geliyor acaba bu ödemeyi de kabul etmesi?
3: Kesinlikle böyle diyebiliriz. Zaten birçok akademik çalışmada da özellikle bu kaydırmalı diyelim, kaydırarak kullandığımız sosyal medya uygulamalarının aslında bağımlılık yaptığı, bizi orada süre geçirmekten alıkoymadığı ve sürekli orada bizi tutmaya çalıştığı zaten aslında bilinen şeyler. Evet. Bundan dolayı bunu reddetmek pek olası değil. Evet. Bunu kabul edip daha uygun bir çerçeveye çekmek de ticari anlamda TikTok için daha doğru olacaktır.
2: Evet siz de şimdi bahsettiniz. Burada asıl tartışılması gereken konu süre mi? Yoksa TikTok'un kullanıcıyı platformda daha uzun süre tutmak için çalışan algoritması mı? Çünkü TikTok'un en güçlü tarafı algoritması. Bunu biliyoruz. Kullanıcı işte birkaç video izliyor ve karşısına tam ilgisini çekecek başka videolar da geliyor. Bu sistem bağımlılık davranışını nasıl tetikliyor peki?
3: Söylediğiniz gibi aslında bir şeyi çok hızlı tüketme, yani verinin çok fazla olduğu bir ortamda çok hızlı veriyi tüketme eğilimi zaten insanların doğası gereği olan bir şey. Bundan dolayı burada uygulamanın tabii ki kullanıcıyı uygulamada tutmaya çabalaması da öngörülebilir bir şey, kabul edilebilir bir şey. Ama burada sınırlamanın işte buradaki aslında iki durum birbirini çapraz olarak doğruluyor. Evet, uygulama içerisinde tutmaya çalışıyor ama bu anlamda belli kısıtları, belli sınırları da regülasyonlara tabi olarak bunu Alabama eyaletinin aldığı kararda gördük. Bu regülasyonlara tabi olarak kısıtlamayı da kabul ediyor. Yani şunu söylüyor aslında TikTok, ben hizmetimi vermeye devam edeceğim. Ama gerekli süre kısıtlarını da sağlamaya devam edeceğim diyor ve bunu kabul ediyor diyelim ve yine de uygulamayı kullandırmaya devam edeceğini de belirtiyor tabii ki kısıtlar dahilinde.
2: Evet şimdi Alabama'daki örnek emsal niteliği taşır mı Türkiye içinde çünkü aynı durumlar söz konusu. İşte gece yarısından 6 arasında erişimi kesmek kolay görünüyor şu an için ama çocuk başka bir hesap açarsa ya da yaşını yanlış girerse bu sistem aşılabilir mi?
3: Kesinlikle aslında Türkiye bu anlamda dijital mecralar konusunda oldukça iyi durumda diyebiliriz. Çünkü birçok anlamda hem regülasyonlarını belirlemeye çalışıyor, hem de zaten işte Türkiye Dijital Mecralar Komisyonu var ve bu anlamda sürekli çalışmalarını devam ettiriyor. Hı hı. Burada aslında hem uygulamaların kısıtlama getirmesinden ziyade asıl zorluklar bu küresel platformların hem yerel mahkemelerin kararlarını tanımasındaki gecikmeleri, hı hı, hem dezenformasyon ya da suç içeriklerine karşı anında gerekli aksiyonlarını alamamaları gibi durumlardan dolayı aslında Türkiye'nin bu konuda yaşadığı zorlukları zaman zaman görebiliyoruz. Burada hem yerel mevzuata bağlı, belki tam bağlı olacak şekilde platformların siber zorbalık, çocuk istismarı, zararlı, hı hı, içeriklere karşı adli makamların anında veri talep etmelerine karşı hızlı verecekleri aksiyonlar burada yerli ve milli platformların öne çıkmasını daha belki de elzem hale getiriyor. Buradaki bu küresel platformlardaki bürokratik gecikmelerin yaşanmasının engellenmesinden bahsedebiliriz. Zaten geçmişte olduğu gibi işte Discord gibi, PayPal gibi küresel uygulamalar aslında gerekli regülasyonları tam olarak karşılayamadıkları için Türkiye'nin koyduğu sağlamaları gereken bilgileri, kaldırmaları gereken içerikleri doğru hamlelerle yapmadıkları için zamanında yasaklanmışlardı. Şu anda da günümüze baktığımız zaman aslında yazılım konusunda biz Türkiye olarak iyi bir yerdeyiz. İyi bir yazılım üreticisi ülkeyiz. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu anlamda da canlı yayın platformları olarak çeşitli canlı yayın platformlarını milli yazılım, yani Türkiye'de milli ve yerli olarak yazılımcılarımız üretiyor. Bu arada yani bu konuda çeşitli girişimler zaten mevcut. Bununla birlikte işte Mimi gibi canlı yayın platformları test aşamalarına geçti. Belki de ilerleyen dönemde Türkiye'de TikTok'ta karşılıklı rakip bir firma veya uygulama halinde göreceğimiz uygulamalar arasında diyebiliriz.
2: Evet, yani Türkiye'nin de yerli milli yazılımıyla birlikte böyle bir dijital platformunun olması hakikaten oldukça önemli olur. Çünkü çocuklarımızın böyle küresel bir sistemin içerisine dahil edildiğinde karşılaştıklarını gördüğümüzde tüyler ürperten durumlar söz konusu. Yani öyle içerikler görüyoruz ki hakikaten midemiz kaldırmıyor diyeceğimiz şekilde ve çocukları korumamız gerekiyor. İlk olarak da çocukları ve aileyi etkileyen bir durumdan söz ediyoruz. O yüzden bu söylediğiniz çok kıymetli. Teşekkür ediyoruz. Bakalım ilerleyen zamanlarda biz de o gelişmeler yaşanır da buradan onun haberini paylaşırız. Çok sağ olun. Yapay zeka bilimcisi Doktor Yusuf Kartal bizimle birlikteydi. Paylaştığı bilgiler için teşekkür ediyoruz.
3: Teşekkürler.
2: Efendim devam edelim şimdi. Rusya'nın başkenti Moskova sıra dışı bir o kadar da renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Devlerin Savaşı adı verilen etkinlikte katılımcılar yüzlerce kiloluk bal kabaklarının içini oyup birer tekneye dönüştürdü. Ardından içlerine binip gölette kürek çekti.
0: Dev bal kabakları oyuldu, derme çatma bir tekne oldu. Rengarenk kostümleriyle gölete açılan yarışmacılar kürek çekerek izleyenlere görsel şölen sundu.
4: Bu yıl dev kabak yetiştirme şampiyonasında 3. oldum. Kabağım 549 kilogram ağırlığında ve bugün onunla suya açılacağım. Şu anda onu bir tekneye dönüştürüyoruz.
0: Rusya'nın başkenti Moskova'da Devlerin Savaşı Festivali sıra dışı görüntülere sahne oldu. Yarışmada heyecan doruktaydı. Ülkenin 75 farklı bölgesinden gelen bahçıvanlar önce rekor kıran dev bal kabaklarını sergiledi. Ardından ağırlığı 500 kilogramı geçen dev sebzeleri tek tek koydu. Süsledikleri kabakların içine binen yarışmacılar küreklerle gölete açıldı.
5: Bal kabaklarıyla bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Onları doğrudan çorbaya dönüştürmek veya çürümelerine izin vermek yerine ömürlerini uzatmaya karar verdik. Biz de onları gölette yüzdürmeye başladık.
0: Etkinlik ilgiyle takip edildi.
6: Zaten dev bal kabakları üzerinde sanatsal oyma çalışmaları yapıyoruz ve uzun zamandır dev bal kabaklarını tekne olarak kullanarak bir yarış düzenlemeyi hayal ediyorduk. Eğlenceli, olumlu ve harika bir atmosfer ve genel olarak pozitif bir enerji yaratıyor.
2: Trabzonspor'un dünyaca ünlü Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'ın Kurtdere yaylasında bir taşın üzerinde çektirdiği o fotoğrafı hatırlıyorsunuz. Ekranlarınıza da getiriyoruz. Sosyal medyaya salladı. O kareden sonra da yayla bir anda turistlerin ve hayranların akınına uğramış durumda. Hatta belediye taşın yanına bir bank koyup Salah yaylası tabelası asmıştı. Ancak yaylanın simgesi haline gelen o bank ve tabela çalındı.

0: bir fotoğrafla ünü yayıldı. Şimdi ise bankı ve tabelasıyla gündemde.
1: Alevras, Libera, Apollos, Toya, Maçka.
2: Apollos aylasına çıkamıyorum kardan. Nasıl vazgeçeyim?
0: Her şey Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Muhammed Salah'ın Kurtere Yaylası'na gitmesiyle başladı. Salah kayanın üzerine oturarak bu fotoğrafı çektirdi.
3: Sadece bu taş için kilometrelerce uzaklardan gelenler var.
4: Her şey bu taş için mi?
5: Aynen, her şey bu taş için. Ya Muhammed Salah sevgisi yani. Bir dünya yıldızı yani. Bunu inkar kimse edemez yani. İngiltere'nin Liverpool'un içinden geçmiş.
6: Adamı çok seviyoruz. İyi ki gelmiş.
0: Sosyal medyada büyük beğeni alan o kare sonrası taşa Salah taşı, yaylaya ise Salah yaylası denildi.
7: Sen niye geldin?
8: Muhammed Salah için geldim.
0: İlgi bir hayli fazla olunca belediye bank yerleştirdi, yanına da tabela dikti. Ancak birkaç gün sonra tabela ve bank ortadan kayboldu. Yakın köylerde yaşayanlar aynı yere yeni tabela yerleştirdi.
9: Arkadaşlar, Salah'ın oturduğu taşın yanındaki belediyenin koyduğu oturak ve tabelayı çalmışlar.
10: Çekemeyenler
9: çalmışlar.
0: Yakın köylerde yaşayanlar aynı yere yeni tabela yerleştirdi. Şimdi benzer bir hırsızlık vakasının tekrar yaşanmaması için bölgeye güvenlik kameraları yerleştirmeye hazırlanıyorlar.
6: Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık valla. Keşke yazıyı biraz daha düzgün yazsalar daha iyi olurmuş.
11: Yazı ama biri çalındı, tabela vardı da.
6: Öyle mi olmuş?
11: Bunu köylüler yaptı, bunu belirtelim.
2: Yayla yoluna gidiyorum düşedim. Yollar kısa gelin, bu sefaya düşedim. Yayla yolunda kızlar gidiyorlar kol kola.
12: Uluslar A Ligi'nin ikinci haftasında futbol severleri şaşırtan bir sonuç geldi. Yunanistan, Almanya deplasmanında aldığı galibiyetle gecenin sürprizine imza attı. Maç 1-0 bitti. Şimdi maçın özetini taşıyalım ekrana.
13: Tribünler hakikaten çok güzel. Maçı bugün İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Yardımcıları Daniel Cook ve Alex James olacak bu mücadelede. Almanya mücadeleye başlıyor ikinci hafta mücadelesine. Adeyemi. Adeyemi'nin pası dışarı doğru. Yerden bir vuruş yandan dışarıya gidiyor. Conte şansını denedi. Top Yunan oyuncularda kaldı, şimdi pas sağ kanada. Sağ kanattan geldi Yunanistan. Almanya savunması yerine ama gayretinde vuruş dışarıya. Karetsans şansını denedi. Konstantinos Karetsans. Müller'in birçok büyük yıldızın oynadığı Alman milli takımında kendini santrafor pozisyonunda buldu. Adeyemi rakibinden kurtuldu. Adeyemi ceza sahasında. Adeyemi dışarıya, maçtaki en net fırsat bu. Çok önemli bir pozisyon. Karim Adeyemi. 27. dakika. Almanlar gole ilk kez bu kadar yaklaştı. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kale alanına doğru savunmanın müdahalesi, dönen top Adeyemi. Bir çalım attı. Vurdu. Kaleci uzandı. Zorakis ve korner. Nefis bir çalım attı. Kurtuldu rakibinden Konstantinos Zorakis. Meça ceza sahasına. Bir sekte hücuma destek verdi. Top oynanın dışında. Korneri kullanacak Almanlar. Ebnu Talip onu döndürmedi savunmada. Jan Bisek. Meça. Adeyemi. Şimdi top kaybı. Tehlike var. Vuruş yerden. Kaleci uzandı Zorakis. Jonathan Tah. Şimdi top kaybı geldi. Yunanistan için bir şans. Pas yerden, büyük tehlike, şut ve dışarıya. İnanılmaz bir pozisyonu kaçırdı Yunanistan.

0: Yannidis, maçtaki net fırsatı Yunanistan'ın, çok çok önemli bir fırsat. Sol kanat, atak yönü Yunanistan adına, ceza sahasına Almanlar dönme çabasında. Beçe takip etti, rakibinden kurtardı, vurdu ve gol attı. Yunanistan 1-0 önde. Korbelis, 74. dakika. Kapandı, savunma yaptı Yunanistan, sonunda golü de buldu. Almanya deplasmanında 1-0 önde Yunanistan. Müthiş bir sevinç var. Korbelis, dakika 74, Almanya 0 Yunanistan 1. Savunmaya da çarpıyor top, ağlarla buluşuyor. Christos Zoris'in getirdiği top, Korbelis, kimin müdahalesi ve top filelerde. Kimi, Meça, Ebru Talip bıraktı, Gnabry kaleci kurtardı. Gnabry bir kez daha doldurmak istedi, savunmanın kapandığı an yine Gnabry. Serbest vuruş kullanıldı, Kimi. Hata devam ediyor Yunanistan'ın pas ceza sahasına. Tehlike büyük ve vuruş dışarıya. Yine bir fırsat yani liste. Yunanistan adına. Son düdüğünü çaldı karşılaşmanın rakibi Chris Kavala. Almanya'yı deplasmanda yeniyor Yunanistan. Almanya 0 Yunanistan 1.
1: Sevgili izleyenler, Almanya'nın son maçını da ekranlarınıza getirdik. Almanya milli takımındaki kötü gidişata yeni teknik direktör Jürgen Klopp da çare olamadı. Uluslar Ligi A2 grubu 2. hafta maçında sahasında Yunanistan'ı ağırladı ve rakibine 1-0 mağlup oldu. Özeti de ekranlarınıza taşıdık. Gelin bir Almanya'ya gidelim. Almanya milli takımındaki bu kötü gidişatın sebebini de konuşalım. Almanya'da neler konuşuluyor bununla ilgili, onu da merak ediyoruz. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz bizi bekliyor. Fatih, hoş geldin yayınımıza. Az evvel görüntüleri de getirdik. Neden böyle gidiyor? Almanya favori takımlardan bir tanesiydi geçmişte. Şu anda ciddi bir gerileme söz konusu.
2: Evet Merve Özkan, herkes bunu sorguluyor Almanya'da ve dün akşam Yunanistan'a karşı alınan o mağlubiyetin şoku hala yaşanıyor. Yeni teknik direktör ki büyük umutlarla gelmişti. Çok önemli bir teknik direktör Jürgen Klopp da çok kötü bir başlangıç yaptı. Çünkü iki maçında da henüz galibiyet yüzü göremedi Almanya. Ve Almanya Yunanistan karşısında ilk defa yenildi. 11. maçta ilk kez sahadan mağlubiyete ayrıldı. Maçın ardından tabii Alman spor medyasında ağır eleştiriler vardı. Özellikle hem teknik direktöre hem de futbolculara yönelik ifade ettiğiniz üzere o eski Almanya artık yoktu. Ve Alman milli takımın eski yıldızlarından Bastian Schweinsteiger artık Almanya orta klas bir takım şeklinde bir ifade kullandı. Tabii hemen gazete başlıklarına bakarsak eğer Sportschau mucize gerçekleşmedi deniyor. Jürgen Klopp'tan büyük beklentinin altı çizilerek ve bir başka gazete de Klopp için tarihi bir kötü başlangıç ifadesine atılmış. Almanya eski günlerini mumlarıyor Merve Özkan.
1: Fatih Yılmaz'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Efendim, bugün Türk edebiyatının usta kalemi Yavuz Bülent Bakiler'in vefat yıl dönümü. Şiirlerinde Anadolu'yu, vatan sevgisini ve Türk dünyasına bağlılığını işleyen Bakiler, Yalnızlık, Harman, Üsküp'ten Kosova'ya ve Türkistan gibi eserleriyle Türk edebiyatında silinmez izler bıraktı. Yavuz Bülent Bakiler'i vefat yıl dönümünde rahmetle anıyor ve yaşam öyküsünü getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Ne güzel seni sevmek böyle uzaktan. Ve seni düşünmek bir çocuk hevesiyle. Her sabah yeniden ezan sesiyle Müslüman Müslüman uyanan şehir.
1: Bazı insanlar vardır. Yaşadıkları çağın hafızasına dönüşür. Bir şehrin taşında, bir milletin türküsünde, bir kelime

0: yaşarlar. Yıl 23 Nisan 1936. Sivas'ta bir çocuk dünyaya gelir. Adı Yavuz Bülent Bakiler. Henüz kimse bilmiyordur bu çocuğun yıllar sonra Türkçenin güçlü kalemlerinden biri olacağını. Anadolu'nun sesini, Türk dünyasının hasretini, vatan duygusunu ve insanın kendi köklerine duyduğu bağlılığı mısralara taşıyacağını. Bakiler'in edebiyatla tanışması lise yıllarında başlar. İlk şiiri 1953 yılında yayımlanır. Henüz gençtir ama kelimelerle kurduğu bağ artık bir ömür sürecektir. Anadolu'nun farklı şehirlerinde geçen öğrencilik yılları onu yalnızca bir hukukçu olmaya değil, bir memleket insanı olmaya da hazırlayacaktır.
1: Şaşırdım kaldım işte. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun enserin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla. Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda hey hatlarla. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla.
0: 1960 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olur. Fakat onun asıl yolculuğu hukuk kitaplarının arasından şiirin dünyasına uzanacaktır. Ankara yıllarında Türk edebiyatında milli ve manevi değerleri savunan hisarcılar çevresinin içinde yer alır. Bu çevre, Bakiler'in sanat anlayışının şekillenmesinde önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü onun şiirinde kelime yalnızca kelime değildir. Bir kelime bazen Anadolu'dur, bazen anne, bazen vatan. Bazen uzaklarda kalan bir Türk yurdudur. Ve bazen insanın kendi içine yaptığı uzun bir yolculuktur.
2: Alacakaranlıkta yoksul kanılar ağlar inim inim senin yerine. Tozlu sokaklarına, kerpiçten evlerine bakarak kendinden utanan şehir. Tozunla, toprağınla, yoksul kanılarınla, yılın altı ayında yağıp duran karınla ve soğuk sularında, serin rüzgarlarınla gözümde tütüyorsun can şehir.
0: 1962 yılında ilk şiir kitabı Yalnızlık yayımlanır. Ardından Duvak, Seninle, Harman gelir. Şiirleri geniş kitlelere ulaşır. Çünkü Bakiler'in dili gösterişli değildir. Duru, ahenkli ve Anadolu kadar tanıdıktır. Onun şiirinde büyük sözlerden önce samimiyet vardır. Bir insanın memleketine, annesine, çocukluğuna, geçmişine ve kendi milletine duyduğu derin bağlılık vardır. Fakat Bakiler'in gönül coğrafyası Anadolu'yla sınırlı değildir. Onun gözleri Balkanlara uzanır. Üsküp'e, Kosova'ya, Türkistan'a, Orta Asya'nın geniş bozkırlarına. Üsküp'ten Kosova'ya, Türkistan sadece gezi kitapları değildir. Bunlar bir şairin kendi tarihine yaptığı yolculuklardır. Bakiler sınırların ayırdığı ama kültürün, dilin ve tarihin birbirine bağladığı coğrafyaları anlatır. Ve Türk dünyasına dair bir hafızayı Türkiye'deki okurun önüne getirir. Bakiler sadece şair değildi. Avukatlık yaptı, basın dünyasında çalıştı. TRT'de program yapımcılığı yaptı, raportörlük yaptı, daire başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Gazetelerde köşe yazıları yazdı. Kültür Bakanlığı'nda görev aldı. RTÜK üyeliği yaptı. Ama hangi görevde bulunursa bulunsun, onun asıl meselesi değişmedi. Türkçe, kültür, hafıza ve memleket.
3: Bizim çocuklarımız kitapsız ve kütüphanesiz evlerde büyüyorlar. Kitapsız ve kütüphanesiz ev olmaz. Dünyada o bakımdan en az okuyan milletlerin başında biz varız. Dolayısıyla çocuklarımız okula başlayıncaya kadar evlerde güdük insan olarak yetişiyorlar. Çok basit Türkçe. Gittim, geldim, baktım, gördüm, ağladım, güldüm gibi kelimeler. Dil olmadan edebiyat olmaz. Dil olmadan millet olmaz. O bakımdan edebiyat gençliğin, edebiyat milletin hayatında birinci

0: gücünü, tarihin hafızasını yeni nesillere aktarmaya devam etti. Ve ardında sadece kitaplar bırakmadı. Bir dil bıraktı, bir bakış bıraktı, bir gönül coğrafyası bıraktı. 23 Nisan 1936'da Sivas'ta başlayan bir ömür, 28 Eylül 2025'te sona erdi. Yavuz Bülent Bakiler, 89 yıllık hayatında Türkçenin kelimelerini yalnızca yan yana getirmedi. Onlara bir memleketin hatırasını yükledi. Bir milletin özlemini, bir coğrafyanın hasretini, bir insanın yalnızlığını. Ve Anadolu'nun kadim sesini mısralara bıraktı. Şimdi onun sesi susmuş olabilir. Ama kelimeleri kitaplarının sayfalarında yaşamaya devam edecek.
1: Bir gün bir derviş gibi çıkıp gelirsem eğer, görürsem bir daha gönül gözüyle seni, anla bir rüzgar gibi yüreğimden geçeni. Ve sonra anam gibi sar beni sultan şehir. Ve sonra anam gibi sar beni sultan şehir.

0: Bizim kollarında yaşarken daha dün...
1: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sebze ve meyve ticaretine yönelik yeni düzenleme çalışmalarının hızlandığını söyledi. Düzenlemenin yeni yasama döneminde gündeme gelmesinin beklendiğini belirten Bolat, üretici birliklerinin teşvik edilmesini, çiftçiden perakendeye uzanan zincirde aracı sayısının azaltılmasını ve fiyatların üreticiden itibaren kayıt altına alınmasını hedeflediklerini açıkladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdünyam.com.tr'de.

0: Monday. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
4: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
5: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
0: Reklam. A Haber Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: Efendim yeniden hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans gün içi kuşağında yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 15 olmak üzere sıcak başlıkları konuşmaya devam ediyoruz A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Değerli izleyenler, kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantıda fon krizinden dış politikaya kadar birçok sıcak konuda masada olacak. Şimdi hemen biz de gidelim Ankara'ya. A Haber muhabiri Kübra Bal notlarıyla karşımızda. Kübra, hemen detaylar için söz sana bırakalım.
10: Kabine bugün saatler 16'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik başlıklarla toplanıyor olacak. Tabi toplantı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısının ardından gerçekleşiyor olması bakımından oldukça önemli. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok ikili görüşme gerçekleştirmişti BM marjunda devlet ve hükümet başkanlarıyla. İşte BM toplantısının çıktıları değerlendiriliyor olacak. Yine iç politika başlığında aslında en önemli gündem başlıklarından biri kamuoyunda fon krizi olarak adlandırılan 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturma olacak. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar gerçekleştirmeye devam ediyor. İşte hem Bakan Şimşek hem de Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a detaylı bilgi verecek bugün kabine toplantısındaki. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında Türkiye'nin ekonomisine yönelik bir riskin söz konusu olmadığının altını çizmişti. Bugün de hem vatandaşlar, mağdur olan vatandaşlar için alınabilecek tedbirler, hem soruşturmanın gidişatı, hem de başka benzer durumların yaşanmaması için hayata geçirilecek uygulamalar ele alınıyor olacak. Yine iç politika başlığında terörsüz Türkiye süreci değerlendirecek bir diğer başlık olacak ki sabah saatlerinde de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütme kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirmişti. Bu toplantıda da özellikle alt komisyonların görev alanları karara bağlandı. İşte o toplantıda ele alınan kararlar da kabine toplantısında değerlendiriliyor olacak. Yine terörsüz bölge başlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan BM marjundan Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir görüşme

0: gerçekleştirmişti ve burada PKK'nın Sincar'dan çekilmesi ve Başıkan'ınsa Irak'a devredilmesi görüşülmüştü. İşte tüm bu konular, silah bırakma süreci, MİT'in raporları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin raporları kabine toplantısında değerlendiriliyor olacak. Yine dış politika başlığındaysa özellikle Rusya-Ukrayna savaşında gelinen son durum, Karadeniz seyri sefer güvenliği, yine Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunmasına yönelik atılacak adımlar, yine Gazze'deki son durum ve özellikle de Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları, ki bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu da Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirmişti Mekke Anlaşması çerçevesinde. Tüm bu bölgesel gelişmeler de ele alınıyor olacak. Ekonomi başlığında ise 2027 bütçesi hazırlıkları ele alınacak diyebiliriz. Kabine toplantısının ardındansa her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek toplantıda alınan kararlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirecek diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra Bal, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Devam edelim şimdi. Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Türkiye ve Özbekistan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Birliğin Gücü 2026 tatbikatının başarılı bir şekilde sürerek hedeflerinin tam isabetle vurulduğunu duyurdu. Paylaşımda üç ülke, tek irade, güçlü koordinasyon, tam isabet mesajına yer verildi.

0: Efendim, eski cezaevi doktoru Turgay Tamer, Kozinoğlu soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınmış. Daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Turgay Tamer evinde ölü bulundu dün ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
2: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmış, adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Dönemin cezaevi doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Tamer'in cansız bedenini 12 gün önce Moldova'ya giden ve eve dönen eşi buldu. Kapıyı açamayınca camdan eve giren Marina Tamer, eşini yerde hareketsiz halde gördü. İhbarın ardından Turgay Tamer'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Turgay Tamer'in adı Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada gündeme gelmişti. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan Tamer, örgüte üye olma ve kasten öldürme suçlamalarıyla işlem görmüştü. Yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Tamer, Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu dönemde cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapıyordu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği kendisine bildirilmedi ve Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadı. Turgay Tamer'in bazı sağlık sorunları bulunduğu, bu nedenle bir süredir doktorluk yapamadığı da öğrenildi. Tamer'in ölümünün şüpheli olup olmadığına ilişkin inceleme yapılacak. Binanın güvenlik kamera kayıtları da incelenecek. Ayrıca ekiplerin olay yerinde elde ettiği bulgular için el koyma ve inceleme kararı alındı.
0: Havanın notlarıyla devam edeceğiz şimdi. İstanbul'da dün gece başlayan yağmur gece boyunca sürdü sevgili izleyenler. Mega kentin çeşitli noktalarında su baskınları yaşandı. Yağış henüz bitmedi. Meteoroloji sahneden yeniden şiddetleneceği saati de duyurdu. Şimdi biz de onu öğreneceğiz. A Haber muhabiri Kübra Tepeci takip ediyor. Kübra, şu an neredesin? Öncelikle onu da merak ediyoruz. Yeniden başlayacağı söylendi meteoroloji tarafından yağışın. Dileriz ki bu okul çıkışına ve iş çıkış saatine denk gelmez. Yoksa İstanbul'daki trafiği hayal dahi edemiyoruz sevgili izleyenler. Dinleyelim senden son durumu.

0: Evet Merve, öncelikle nerede olduğumuzu belirtelim. Bizler kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte Kadıköy'deyiz. Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sabaha kadar devam etmişti. Çok şiddetli bir şekilde devam etmişti. Şu anda evet, İstanbul'da bir yağış yok. İstanbul geneline baktığımızda aslında yoğun o yağışa veda etmiş gibi görünüyoruz. Ancak akşam saatine saat 6'dan sonra tam da iş çıkış saatine aslında denk geliyor. Uzmanlar yeniden uyardı. İstanbul'da sağanak tekrardan kaldığı yerden devam edecek. Ama tabii dün akşam ve sabaha kadar süren sağanak kadar etkili olması beklenmiyor. O kadar yoğun ve şiddetli bir yağışın beklenmediğini de belirtmiş olalım. Ama akşam saatinde tekrardan İstanbul'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki ne zamana kadar devam edecek bu yağışlar diye soracak olursanız, aslında bu hafta genel olarak İstanbul'un yağışlı bir şekilde devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da genel olarak bu hafta dediğimiz gibi yağışlı bir hava hakim olacak. Çarşamba günü için yine uzmanlar uyardı. Çarşamba günü sağanak yağış bir tık daha yoğun olabilir. Yani dün akşam yaşadığımız gibi sağanak yağışa yakın bir sağanak yağışla karşı karşıya kalabiliriz demişlerdi. Dün akşam başlayan tabii sağanak yağışın ardından birçok yerde aslında olumsuzluğu gördük. Sabah yine İstanbul'da trafik oldukça yoğundu yağış nedeniyle. Ki birçok bölgede de olumsuzluklar yaşandı. Su baskınları, yine yollarda dediğimiz gibi çökmeler meydana geldi. Bazı toprak kaymaları meydana geldi. Alibeyköy tarafında mesela toprak kayması meydana gelmişti. Bir binadan 25 kişi tahliye edilmişti. Dediğimiz gibi çok şiddetli bir yağıştı. Çünkü dün akşam meydana gelen sağanak yağış ve sabaha kadar o şiddetiyle devam etmişti. Şu anda Kadıköy'deyiz. Etrafı da gösterdik az önce. Burada bulunduğumuz noktada yağış yok. Ama akşam saatinden itibaren uzmanlar yağışın yeniden devam edeceğini belirtti diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Kübra, teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgiler için. Kübra'nın hemen manzarasında da görüyoruz, kara bulutlar görünüyor sevgili izleyenler. Yağış geliyor, hazırlıklı olun uyarısını da yapmış olalım bu vesileyle. İstanbul'da dün akşam saatlerinde bastıran şiddetli sağanak Eyüp Sultan'da toprak kaymasına sebep oldu. Kayan toprağın yanında bulunan apartmanda yaşayan 25 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.
2: İstanbul'da beklenen sağanak etkisini gösterdi. Ancak Eyüp Sultan'daki toprak kayması paniğe neden oldu.
3: Gece saatlerinden bu yana İstanbul'da etkili olan sağanak yağış Eyüp Sultan'da toprak kaymasına sebep oldu.
2: Olay yerine gelen itfaiye, polis ve zabıta ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı, önlemler artırıldı. Ekiplerin bölgede yaptığı incelemelerin ardından kayan toprağın yanında bulunan apartmanda yaşayan 25 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.
1: Efendim şimdi ekranlarınıza gelen görüntüler Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşandı. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü başka bir araca çarparak durabildi. Kazanın ardından kaçmaya çalışan şüpheli polis ekiplerinin takibi sonucunda kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemelerin ardından ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye de ceza yağdı.
4: Polisin dur ihtarına uymadığı 240 bin lira para cezası uygulandı. Ankara'nın Akyurt ilçesinde trafik ekipleri şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Şüpheli araç dur ihtarına uymayınca ekiplerin takibi başladı. Polisten kaçan araç başka bir araca çarparak durdu. Araçta bulunan 4 şüpheliden biri olay yerinden kaçtı. Ancak ekiplerin çalışması sonucunda kıskıvrak yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye dur ihtarına uymaması ve ehliyetsiz araç kullanması nedeniyle toplamda 240 bin lira para cezası uygulandı.
1: Efendim, tüm uyarılara, verilen cezalara rağmen maganda kurşununu konuşmaya devam ediyoruz. Konya'nın Emirgazi ilçesinde düzenlenen bir düğünde silahla havaya ateş açıldı. Maganda tabancasından çıkan kurşun, yakınının düğünü için İstanbul'dan memleketine giden 25 yaşındaki uzman çavuş Serkan Deveci'ye isabet etti. Ağır yaralanan genç asker hastanede tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamadı. Silahı ateşleyen şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.
2: Maganda kurşunu bir kez daha hayattan kopardı.
5: Maganda kurşunu yine bir can aldı. İstanbul'dan memleketi Emirgazi'ye gelen uzman çavuş Serkan Deveci maganda kurşununa kurban gitti.
2: İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde

0: Yapılan Serkan Deveci, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
1: Uzman Çavuş Serkan Deveci memleketi Emirgazi'de toprağa verilirken havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli ise yakalandı.
0: Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Afyonkarahisar'da bir zincir markette çakmak gazı tüpüyle oynayan 7 yaşındaki Mustafa Ali Avcı gazı solumasının ardından fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık ekibinin tüm müdahalesine rağmen küçük çocuk kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
0: Acı olay Afyonkarahisar'ın Sahipata mahallesindeki bir zincir markette yaşandı. Markette çakmak gazı tüpüyle oynayan 7 yaşındaki Mustafa Ali Avcı iddiaya göre gazı solumasının ardından kısa sürede fenalaştı. Çocuğun hareketsiz yattığını gören çevredekiler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi bilinci kapalı olan çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Ancak tüm çabalara rağmen küçük Mustafa Ali kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
2: Efendim şimdi sırada Tanzanya'dan Türkiye'ye uzanan bir güreş hikayesi var. 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu'nun artık herkes tanıyor biliyorsunuz. Er meydanlarındaki mahlasıysa Arap Osman. Kendisi geçtiğimiz günlerde de Başkan Erdoğan'la bir sohbet gerçekleştirdi. O sohbet minik pehlivanın hafızasında unutulmaz bir anı olarak kaldı.
3: Cumhurbaşkanımı seviyorum. İlk önce ailemi gururlandırıp sonra Cumhurbaşkanımızı ve en sonunda ülkemizi gururlandırmaya çalıştım.
0: Tanzanyalı minik güreşçi Arap Osman, Başkan Erdoğan'la bir araya geldi.
3: Cumhurbaşkanımızda bir beyefendi gösteriyordu. Sen bunu yenebilir misin dedi. Ben de dedim ki efendim siz isterseniz yenebilirim dedim.
0: 11 yaşında Tanzanya'da doğdu, küçük yaşta ailesini kaybetti. Hayatı Türkiye'de değişti. Şimdi ise yağlı güreşin er meydanlarında ter döküyor. Adı Osman Ali Davutoğlu. Pehlivanlar arasında ise Arap Osman olarak tanınıyor.
3: Birincisi olarak peygamberimiz Muhammed Mustafa, ikincisi olarak Mustafa Kemal Atatürk, üçüncüsü olarak Arap Mustafa ve dördüncüsü olarak Mustafa Taş. Bana güreş bana saygıyı ve birleşmeyi, sevgiyi ve saygıyı anlatıyordu.
0: Minik pehlivan 26 Eylül'deki yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Başkan Erdoğan'ın dikkatini çekti. Erdoğan'ın yanına gitti, sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu, Erdoğan'la yaşadığı o anları böyle anlattı.
3: Cumhurbaşkanımızda bir beyefendi gösteriyordu. Sen bunu yenebilir misin dedi. Ben de dedim ki, efendim siz isterseniz yenebilirim dedim.
0: Osman Ali'nin hedefi ise büyük, bir gün baş pehlivan olmak.
3: İlk önce ailemi gururlandırıp sonra Cumhurbaşkanımızı ve en sonunda ülkemizi gururlandırmaya çalıştım.
2: Siyasete devam edelim şimdi. Yeni partinin ismine yapılan itiraz yarın Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecek. Peki mahkemeden nasıl bir karar çıkabilir? Partinin ismi değişir mi? Kulislerde neler konuşuluyor? İşte cevaplar sıradaki haberimizde.
4: Biz ismimizi koruyoruz. İltibas olduğunu düşünmüyoruz.
0: Parti kuruldu ama tartışmalar bitmedi. Yeni partinin ismi mahkemelik oldu.
5: Talep onlardan geldi. Görüşmeler, 6 görüşme oldu. Biri Sayın Genel Başkan'la oldu.
0: Genel Başkanlığını eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın yaptığı Yenilik Partisi, isim benzerliği var, seçmenin kafası karışır diyerek Yargıtay'a başvurdu. Yeni partinin ismine itiraz etti. Yargıtay Başsavcılığı da yeni partiye tebligat gönderdi. İsim değişikliği yapılması için süre verdi. Ancak Özgür Özel yönetimi partinin isminde değişikliğe gitmedi.
4: Türkiye'de yeni partiyle Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz.
6: Yeni parti ismini değiştirecek mi yoksa aynı isimle yola devam mı edilecek? Bu konuda son sözü Anayasa Mahkemesi söyleyecek. Gözler şimdi Yüksek Mahkeme'nin vereceği karara çevrildi.

0: Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda yeni partinin ismine yapılan itiraz değerlendirilecek. Yüksek Mahkeme, Yenilik Partisi'nin itirazını haklı bulur ve siyasi partiler kanununa aykırılık tespit ederse, yeni partinin isminin hükümsüzlüğüne karar verecek ve parti ismini değiştirmek zorunda kalacak.
1: Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır. Yeni ismini koruyarak o zaman da yani herhangi bir düzenleme elbette yapılabilir.
0: Kulislerde mahkemeden çıkacak karara göre partinin isminin Halkın Yeni Partisi şeklinde değiştirilebileceği ifade ediliyor.
2: Efendim, çalışma saatlerine ilişkin bir tartışma söz konusu son zamanlarda, biliyorsunuz. Çalışma süresi kısalacak mı? Yeni çalışma sistemi nasıl olacak? İşte sorularda bunlar. Gelin hemen bir detayları öğrenelim biz de. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, bizi bekleyen arkadaşımız. Oğuzhan, böyle bir durum söz konusu mu? Yeni bir sistem var mı? Varsa nasıl olacak? Dinleyelim senden.
3: Evet, teşekkür ediyorum. Hemen tabii ki sorduğunuz soruların detaylarını aktaracak olursak, özellikle Avrupa'da ve dünyanın bazı ülkelerinde haftalık çalışma sürelerinin kısaltılmasına ilişkin bazı adımlar atıldı. Bu adımların atılmasının ardından ise gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrilmişti. Bu kapsamda özellikle hükümet uzaktan çalışma yönetmeliğindeki 9. maddede yaptığı değişiklikle çalışmanın bir kısmının iş yerinden, bir kısmının ise uzaktan yürütülebilmesine ilişkin esasları resmileştirmiş oldu. Tabii ki burada özellikle taslak çalışmada 45 saatlik haftalık çalışma süresinin düşürülmesine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor. Bunun altını çizmiş olalım. Yine esnek çalışmalar, tam zamanlı çalışmalarla çalışmada süreklilik anlayışıyla aynı sosyal haklardan yararlanmış olacaklar. Böylece esnek çalışmaların kazançlarında da herhangi bir düşme gerçekleşmeyecek. Hemen şöyle grafiklerimize bakacak olursak, esnek çalışma modellerimiz neler? Onlardan bahsedelim. Ofis dışında evde veya kafede yapılan uzaktan çalışma sistemimiz olacak. Belirli genellikle kısa süreli dönemler için çalışmayı kapsayan dönemsel çalışma modelleri görüşülüyor. Yine çalışanların çalışma başlangıcı veya bitiş saatlerini kendilerine göre ayarlayabildiği esnek saatler söz konusu olacak. Ayrıca bazı günler ofis, bazı günler evde uzaktan çalışmayı içeren hibrit bir çalışma modeli de yine bu model içerisinde gündeme geliyor. Yine iki madde içerisinde bakacak olursak, tam zamanlı bir pozisyonda daha az çalışan olan, yani yarı zamanlı çalışma sistemi konuşuluyor. Ayrıca çalışma saatlerinin daha kısa bir haftaya daha kısa bir haftada yoğunlaştığı, sıkılaştırılmış haftalar modeli de yine görüşülen modeller arasında. Peki çalışma, esnek çalışma modeli neden önemli? Bir buna değinecek olursak, özellikle çalışan kadınların esnek çalışma ile aile hayatının desteklenmesi amaçlanıyor bu modelle. Ayrıca yine tabii ki 15-29 yaş arasındaki genç işsizliğin azaltılması da bu modelle hedeflenen konular arasında yer alıyor. Peki esnek çalışma modelinde çalışma saatleri nasıl olacak? Bir onlara bakacak olursak, normal klasik çalışma saatleri 9-18 mesaisine bağlı bir şekilde işliyor ama bu mesai saatlerine bağlı kalınmayacak. Yani çalışma saatleri 7-16 veya 12-21 şeklinde düzenlenmiş olacak. Çalışma günleri 4 gün ofis, 2 gün uzaktan çalışma şeklinde de planlanabilecek. Yine çalışma gün ve saatlerini çalışanlar ve işverenler karşılıklı olarak da belirleyebilecekler. Bir diğer konu ise tabii ki esnek ve hibrit çalışmada yeni dönem nasıl olacak? Burada tüm kamu kurumları bu kapsama dahil edilmeyecek. Yine çekirdek çalışma zamanı en fazla 5 saat olacak. Günlük çalışma süresi 8 saat olarak korunmaya devam edecek. Yine mesai başlangıcı 2 saat önce, bitişi ise 3 saat sonraya esnetilebilecek. Son olarak da öğle tatilinin esnek süreye dahil edilip edilmeyeceği de kurumların inisiyatifinde olmuş olacak. Yine tabii ki esnek ve hibrit çalışmada yeni dönemde maaşlar düşecek mi sorusuna cevap verecek olursak, burada esnek çalışanların kazançlarında herhangi bir düşüş yaşanmayacak. Tam zamanlı çalışmalarla aynı sosyal haklardan yararlanmış olacaklar. Prim günleri ve analık yardımı gibi sosyal haklara erişimleri de bu şekilde korunmuş olacak diyelim. Sözü Ankara stüdyolarından tekrar sizlere bırakalım.
2: Oğuzhan Gültekin, teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgiler için. Oldukça ayrıntılı bir şekilde sorulara yanıt bulduk sevgili izleyenler. Devam edelim şimdi dünya gündemiyle. Zira yine Orta Doğu hareketli. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden gemi trafiğine açılması karşılığında sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini reddetti. Trump'tan dikkat çeken bir başka Hürmüz paylaşımı da geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Körfez

0: bölgesinin haritasını sosyal medya hesabından paylaşarak Hürmüz Boğazı'nı daire için aldı ve bölgeyi Trump Boğazı olarak nitelendirdi.
1: İran'ın 7 günlük ateşkes teklifine Trump'tan ret geldi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Tahran'la görüşme trafiğinin bu haftada devam edeceğini açıkladı. İran 7 günlük ateşkes karşılığında Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılmasını gündeme getirdi. Trump ise teklifi reddetti. Ancak diplomasi kapısını tamamen kapatmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'la daha fazla görüşme yapılmasını beklediğini söyledi. Gözler şimdi bu temaslardan çıkacak sonuçta. Çünkü Hürmüz Boğazı'nda yaşanacak her gelişme doğrudan küresel enerji piyasalarını etkiliyor.
2: Bugün işte 120 dolarları konuşuyoruz. 120 dolarların üzerindeki fiyatlamalarla 150 dolarlara giden bir petrol görebiliriz fiyatlaması var şu an için. O nasıl olur? Biraz daha çatışmaların sıcak bir hale gelmesi, evet, 120 dolarların üstündeki fiyatlamaları bize yansıtır ki orada artık çok daha farklı mevzuları konuşuruz olur. Yani çözümsüz günlere doğru ilerlediğimiz bir süreç olur.
1: Trump'tan tartışmalı bir paylaşım da geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Körfez haritasında Hürmüz Boğazı'nı işaretleyerek bölgeyi Trump Boğazı olarak adlandırdı. Mesajın zamanlaması dikkat çekti. Trump yönetiminin gündeminde dizel ihracatı da var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yüksek yakıt fiyatlarını aşağı çekebilmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin dizel ihracatını yasaklama seçeneğini çok ciddi şekilde değerlendirdiğini söyledi. Ancak yönetim içinde bu konuda görüş ayrılığı bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanı Chris Wright, kapsamlı bir ihracat yasağının ters etki yaratabileceğini, benzin ve jet yakıtı fiyatlarını da artırabileceğini belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde dizel fiyatları rekor seviyelere çıkarken, küresel piyasada da arz sıkıntısı büyüyor.
0: Ve Gazze. Gazze'de soykırımın boyutu her gün daha net ortaya çıkıyor. Birleşmiş Milletler'e göre bölgede yaklaşık 61 milyon ton enkaz bulunuyor. Yıkıntıların altında 8 ila 10 bin arasında sivillere ait ceset olduğu tahmin ediliyor. Patlamamış mühimmatlar ve tehlikeli maddeler sebebiyle de temizlik çalışmaları büyük risk oluşturuyor. Enkazın büyük bir bölümünün kaldırılmasının ise 7 ila 10 yıl süreceği belirtiliyor.
3: On binlerce masum Filistinli katledildi. Şehir haritadan silindi. Burası Gazze. Soykırımın boyutu her geçen gün daha da ortaya çıkıyor. Milyonlarca ton enkaz altında hala binlerce cansız beden bekliyor. Veriler Birleşmiş Milletler'e ait. Gazze şeridinde 220 binden fazla bina yerle bir edildi. Yaklaşık 61 milyon tonda enkaz bulunuyor. Üstelik İsrail'in katlettiği binlerce Filistinlinin cansız bedenleri ve patlamamış mühimmatlar enkaz altında. Gazze'de şimdiye kadar yaklaşık 907 bin ton enkaz kaldırıldı. Bunun 300 bin tondan fazlası geri dönüştürüldü. Ancak temizlenen miktar toplam enkazın yalnızca yaklaşık %1,5. Birleşmiş Milletler ekipleri beton parçalarını kırarak yol onarımında ve çadırların altına zemin oluşturmada kullanıyor. Ancak ekipman eksikliği çalışmaları yavaşlatıyor. Yedek parça, motor yağı ve bakım malzemelerine ulaşmakta büyük sorun oluşturuyor. 61 milyon tonluk enkazın son 18 yılda dünya genelindeki tüm savaşlarda oluşan enkazın yaklaşık 20 katına denk geldiği belirtiliyor. Bu yüzden Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmak devasa maliyet gerektiriyor. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası tarafından yürütülen yeniden inşa sürecinin yaklaşık 70 milyar dolara mal olması bekleniyor. Sağlık altyapısının yeniden kurulması ise tek başına 7 milyar dolar tutabilir. Ancak Gazzeliler tüm bu zorluklara rağmen hayata tutunuyor. Çocuk ve gençler enkaz arasında kaykay kayıyor, soykırımın acısından bir nebze de olsa kaçmaya çalışıyor.
4: Yürüyüş için bile uygun olmayan yerlerde kaykay yapıyoruz. Sevdiğimiz şeyi yapmaya çalışıyoruz. Enkazların arasında kaykay yapıyoruz. Evlerin boyunlu çatıları bize bir şekilde kaykay parkına kayıyormuşuz hissi veriyor. Ancak burası dünyanın en garip kaykay parkı.

0: Sevgili izleyenler, sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. Şimdi bültenimize İletişim Başkanlığı'ndan yapılan bir açıklamayı paylaşacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Endonezya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı cümleleriyle başlıyor. Detayları paylaşalım hemen. Cumhurbaşkanımız görüşmede iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu, bunun sürdürülmesinin ülkemize fayda sağlayacağını ifade etti. Başkan Erdoğan, Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret ve savunma sanayi alanları başta olmak üzere birçok başlıkta işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu ve bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceğimizi belirtti bu görüşmede. Ve Cumhurbaşkanımız görüşmede Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu Antalya'da düzenlenecek yine liderler zirvesine de davet etti yazıyor açıklamanın son kısmında sevgili izleyenler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Son dakika gelişmesi. Liderler bu görüşmede Türkiye-Endonezya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Yanı sıra uluslararası platformlardaki dayanışmadan da memnuniyet duyduğunu söyledi Başkan Erdoğan. Bunun sürdürülmesinin ülkemize fayda sağlayacağını da bir kez daha ifade etti. Sıcak gelişmenin ayrıntıları bu şekildeydi. İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Biz de aktardık sizlere. Devam edelim sevgili izleyenler. Gazze'deki son durumu ekranlarınıza getirmiştik ve İsrail'deki o soykırımcı zihniyeti aslında bir kez daha gözler önüne taşıyan bir olay yaşandı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli mahkum Hasan Selame'nin hücresine baskın yaptı. Selame'ye seni öldürmek istiyorum diye tehditler savurdu Ben-Gvir ve Filistinli esirlerin de idam edilmesi çağrısını bir kez daha yineledi.
1: Filistinli esirin hücresini bastı, tehditleri ardı ardına sıraladı.
2: Seni öldürmek istiyorum, seni idam etmek istiyorum.
1: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yeni bir provokasyona imza attı. Yaklaşık 30 yıldır İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli mahkum Hasan Selame'nin tutulduğu hücreye baskın yapan Ben-Gvir ölüm tehditlerinde bulundu.
2: Seni öldürmek istiyorum, seni idam etmek istiyorum. Yukarıda Yüce Tanrı var, buradaysa cehennemden ben sorumluyum. Çocukken senin gibilere gereğinin yapılması için protesto gösterilerine katılmıştım. Büyüdüğümde de seni bu şartlar altına koyan bendim.
1: Yetmedi, baskın görüntüsüyle birlikte sosyal medyadan bir de yazı paylaştı. Filistinli esirler için idam vaadini yineledi. Savunma Bakanı olunca Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik sürgün politikasına devam edeceğim ifadesini kullandı.
0: Sıcak bir gelişmeyle yine devam edelim sevgili izleyenler. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında diplomasi trafiği hız kazandı. Arabulucuların bugün ve yarın Amerika Birleşik Devletleri ve İran'la iki ayrı görüşme yapması bekleniyor. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını paylaşalım hemen. Reuters'a konuşan ve müzakereler hakkında bilgi sahibi olan bir yetkiliye göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Katarlı arabulucular Amerika Birleşik Devletleri'nde kalmaya devam ediyor. Görüşmelerin merkezinde ise İran'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında sunduğu 7 günlük teklifin değiştirilmiş bir versiyonu olacak. İlk teklifi Trump reddetti biliyorsunuz. Taraflar arasında doğrudan temasın yeniden kurulması için diplomatik girişimler de devam ediyor. Arabulucuların hem Washington'la hem de Tahran'la ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirilmesi bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı daha önce söz konusu şartların uzun süredir devam ettiği ve Washington'ın taviz vermesi gerektiğini söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'ın önerisini reddetmiş. Ardından görüşmelerin bu hafta yeniden başlayabileceğini belirtmişti. Ve onun üzerine de yeni bir gelişme yaşandı sevgili izleyenler. Arabulucuların bugün ve yarın Amerika Birleşik Devletleri ve İran'la ayrı ayrı görüşme yapması bekleniyor. Reuters'a konuştu bu konularla bilgisi olan bir yetkili. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Katarlı arabulucular Amerika'da kalmaya devam.

0: devam edecek dedi. Görüşmelerin merkezinde de yine İran'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında sunduğu o 7 günlük teklifin değiştirilmiş bir versiyonu olacağı söylendi. Yani taraflar arasında doğrudan bir temas değil, ancak diplomatik girişimler devam ediyor şu an için. Doğrudan temasın kurulması için de arabulucular da ayrı ayrı hem Washington'da hem de Tahran'da görüşmeler gerçekleştirecek. Devam edelim. Yine gündemimiz dünya. Yunan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yetkilileri buluşturan bir yemeğe katılan Amerika'nın Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle sözleri Atina'yı şaşırttı. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi, istersek Yunan hükümetini de devirebiliriz gibi bir cümle kullandı. Peki Yunanistan'da neler konuşuluyor bu cümlelerin akabinde? A Haber muhabiri İlhan Tahsin bizi bekliyor. İlhan, Amerika Birleşik Devletleri'nden bu tarz bir cümle Yunanistan bekliyor muydu? Neden böyle bir cümle kuruldu? Basında neler yazıldı? Liderlerden herhangi bir açıklama var mı? Senden dinleyelim.
1: Teşekkür ederim Merve. Doğrusu Yunanistan böyle bir şey beklemiyordu. En iyi müttefikleri elinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçisinden bilhassa. Kimberly Guilfoyle, senin söylediğin gibi Atina'ya yakın zaman önce tayin edilmişti. Trump'ın isteği üzerine tabii geldi. Dostuz, müttefikiz, hiç bu kadar ilişkilerimiz iyi olmadığı bir dönemdeyiz. Altın çağımızı yaşıyoruz derken birden Yunanistan Enerji Bakanı'nın Papastavrou'nun da katılmış olduğu özel bir yemekte Amerika Büyükelçisi de davetliydi. Yan yana oturdukları bir sırada. İş dönüp dolaşmış. Tabii militer haber sitesinin Wall Street Journal sitesine, haber gazetesine dayandırdığı bir haber bu. Dolayısıyla da militer bunu su yüzüne çıkardı Atina'da. Bir Atina karıştı. Orada şunu söylemiş, fısıldamış Papastavrou Bakan'a, demiş ki Washington yönetiminin Romanya'daki hükümetin istifasında rol oynadığını bizzat söylediği belirtiliyor tabii ki sitenin haberinde. Dolayısıyla da devamında da bunu istediğimiz her ülkede yapabiliriz, Yunanistan'da da yapabiliriz dediği ileri sürüyor. Evet, bunları bu militer sitesi ortaya attı. Ancak bunu nereye dayandırıyor? Wall Street Journal'ın haberine dayandırıyor. Burada da ciddi bir anlamda bunun söylendiği, ima edildiği tabii ki belirtiliyor. Bunun üzerine şu anda Yunanistan'da muhalefet bunun peşine düştü. Bunu araştırıyor. Nasıl böyle bir şey olur da Atina şokta dersek yalan olmaz, abartılı olmaz. Çünkü böyle bir şey beklenmiyordu baktığımız zaman. Dolayısıyla da şu anda Atina'ya yönelik bir tehdit niteliği taşıdığını bunun ve dolayısıyla da hükümetin bundan sonra ne yapacağı, bunu Amerikan Büyükelçisi'ne sorup sormayacağı, Washington'a sorup sormayacağı soru işaretleri arasında. Tabii önümüzdeki günlerde oldukça konuşacak. Bugün pazartesi, yeni bir hafta başladı. Dolayısıyla bu haber dün çıktı. Bugün de tam gaz Yunanistan basınında sayfa sayfa ve hatta haber portallarında, hatta televizyonlarda devam ediyor gün boyunca. Bundan sonra da şimdi bu haberin aslı astarı var mı diye soracak olursa izleyicilerimiz, böyle bir şey olmasaydı kesinlikle Papastavrou'nun, yani Enerji Bakanı'nın bir de tepkisi olmuş. O haberde bu da geçiliyor. Yunanistan demokratik bir ülke. İnsanlar kendi iradeleriyle bir hükümet seçtiler. Bunu burada yapamazsınız cevabı verdiği de yapılan haberler arasında yer alıyor. Biz de daha haber olarak şu an takip etmeye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
0: İlhan Tahsin, çok teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgiler için. Yunanistan'a soğuk duş olmuş sevgili izleyenler bu gelen açıklamalarda. Bakalım neler konuşulacak sonrasında. Şimdi sıcak bir gelişmeyle daha devam edelim hemen. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarına göre 2026-2027 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmış sevgili izleyenler. Hemen biz de son dakika olarak ekranlarınıza taşıdık. Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına 28 Eylül 2026 tarihinde, yani bugüne itibaren saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin sitesinden ulaşabilecekler. TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. O yüzden internet sitesinden yine bu sonuçlara ulaşmaları oldukça önemli. Tekrar paylaşalım. Ek yerleştirme sonuçları açıklandı YKS'de sevgili izleyenler. 15.30'dan itibaren saatlerimiz 15.35'i gösteriyor. Yine ÖSYM'nin sonuç nokta osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte sonuçlara erişebilecekler. Evet, son dakika gelişmesinin detaylarını da paylaştık sizinle. Birçok aday da ek yerleştirme sonuçlarını bekliyordu ve o da

0: geçtiğimiz dakikalar itibariyle açıklandı. Devam edelim şimdi, sıcak bir haber, yine bir kaza haberi sevgili izleyenler. Çankırı'da virajı alamayan kamyonet kayarak yolda kendi etrafında döndü. Olay anı aynı istikametteki bir otobüsün yol kamerasına yansıdı. Şimdi ekranlarınıza getiriyoruz o görüntüleri. Olay Çankırı Ankara Karayolu Baykuş Boğazı geçidinde yaşandı. Gelen ilk bilgilere göre Çankırı istikametinde seyir halindeki kamyonet yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda virajı alamıyor ve kontrolden çıkıyor. Islak yolda kaymaya başlayan kamyonet kendi etrafında dönmeye başladı. Kamyonet daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Yine görüntülerde kamyonetin otobüsü solladıktan sonra kontrolden çıktığı görülürken, savrulan kamyonet daha sonra bariyerlere çarpıyor. Otobüse sürücüsünün dikkati sayesinde kamyonetle çarpışmaktan son anda kurtuluyor. Eğer ki olası bir kaza yaşansaydı bir faciayı konuşacaktık sevgili izleyenler. Neyse ki olayda yaralanan olmadı. Ancak işte geride bu görüntüler kaldı. Ve şimdi gözler yeşil sahaya çevriliyor. A milli futbol takımımız İtalya karşısında. UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçta rakip İtalya. İlk sonuç maalesef bizi üzdü ancak bugün için umutluyuz. Bursa'da nefesler tutulmuş durumda. Tribünlerde milli heyecan da dorukta. A millilerimiz kritik mücadelede İtalya karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Peki Bursa'da maç öncesi atmosfer nasıl? Milli takım cephesinde son durum ne? Ahmet Nazif Vural yakından takip ediyor. Hemen ayrıntılar için sözü sana bırakayım Ahmet.
1: Evliyalar şehri Bursa bugün çok kritik bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Bursa'da Türkiye İtalya'yı ağırlayacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi ilk grup, birinci grup ikinci maçında Türkiye çok kritik bir maça çıkacak. Peki bu maçın önemine Türkiye ve İtalya ikisi de ilk maçlarında ne yazık ki Türkiye için söyleyelim Fransa'ya karşı mağlubiyet almıştık. Aynı şekilde İtalya'da Belçika karşısında bir mağlubiyet almıştı. Ve önümüzdeki bir haftalık süreç içerisinde bugünden itibaren İtalya iki defa Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Bu sebeple bugün alınacak bir puan aynı zamanda bizler için de Türkiye için de çok kritik bir öneme sahip. Bunu da hatırlatmış olalım. Türkiye'de eksikler var elbette. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız gibi önemli isimlerin yokluğunda Türkiye bugün sahaya çıkacak. Ancak geride bıraktığımız maçta özellikle Orkun Kökçü'nün yokluğunu hissetmiştik. Bu maçta kendisinin oynayabilme ihtimalinin olduğunda altını çizmiş olalım. Fransa maçında da oldukça iyi bir performans göstermişti milli takımımız ve bugün de aynı performansı göstererek bu sefer galibiyetle sahadan ayrılmak istiyoruz. Elbette Bursa tribünlerini de çok yakından biliyoruz ve o ateşli tribünler bugün İtalya karşısında etkili olacak. Bir diğer unsurumuz diyebiliriz. Öyle ki bizler için oldukça önemli bu karşılaşma. Bir diğer karşılaşma Türkiye'de oynayacak bir diğer karşılaşma da İzmir'de olacak. Onun tarihi 12 Kasım. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet, bu akşam saatler 21.45'i gösterdiğinde artık nefesler tutulacak. Herkes ATV ekranlarında Türkiye-İtalya maçını takip edecek diyelim. Söz yeniden size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Ahmet Nazif Vural. Heyecanla bekliyoruz ve milli takımımıza başarılar dileyelim. Gözümüz kulağımız yine ATV ekranlarında olacak maç için. Devam edelim şimdi. Sırada doğanın en büyük mucizelerinden biri. Arıların hayranlık uyandıran hikayesi var. Onlar sadece bal üretmiyor. Dahi mimarlar gibi altıgen petekler inşa ediyorlar. İnsan gözünün göremediği ışığı algılıyor ve matematikçilerin hala hayranlıkla incelediği bir düzen kuruyorlar. Üstelik Kur'an-ı Kerim'de adlarına sure indirilen bu minik kanatlar bugün apiterapi olarak bilinen doğal tedavi yöntemlerinin de ilham kaynağı. Şimdi sizleri A Haber editörü Bahadır Kerimoğlu'nun hazırladığı şifaya açılan kanatlar dosyasıyla arıların o büyüleyici dünyasına götürüyoruz.

0: grevin peşindeler. Durmadan çalışıyor, durmadan üretiyorlar. Arılar, onlar bir çiçekten aldıklarını başka bir çiçeğe taşıyan muhteşem kanatlar. Doğanın yeşillenmesine, toprağın bereketlenmesine hizmet eden ve insanoğluna şifa sunan kadim mucize.
1: Arılar kendi kovalarından 3 ya da 5 kilometre uzağa gidebiliyorlar. Hatta bazı açık havalarda bu 10 kilometreye kadar da uzayabiliyor. Güneş ışıklarına göre yönlerini belirleyebiliyorlar.
2: Arılar bize çeşitli ürünlerle şifa dağıtıyorlar. Ta insanlığın başlangıcından bugüne kadar, yani ilaç yokken, sentetik ilaçlar yokken arı ürünleri ilaç olarak kullanılıyordu tarihte.
0: Arılar küçücük bedenlerine rağmen mühendislik harikaları inşa ederler. Matematiği peteklere işleyen, geometrinin sınırlarını zorlayan benzersiz mühendislerdir. İşte bu yüzden onlar, Yüce Allah'ın kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de adını zikrettiği, insanlığa ibret gösterdiği o nadir canlılardan biridir.
1: Kovana döndüğünde de arı dansı yaparak diğer arılara bu bitkilerin olduğu kaynakları dans hareketleriyle diğer arılara aktarıyorlar.
2: Hangi hastalık, hangi dert, hangi etmene karşı doğadan neyi kullanması gerektiği onlara vahyedilmiş. Biz de onları takip ederek apiterapi denilen bilimin gelişmesine katkıda bulunuyoruz.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan, kovanlardan kendine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir. Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için bir ibret vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Milyarlarca canlı arasında yalnızca birine, bir arıya, Kur'an-ı Kerim'de bu benzersiz görevle yer verildi. Üstelik bir sure adını doğrudan ondan aldı. Nahl, yani arı. Peki bu küçücük canlılar dünyayı nasıl görüyor? İnsan gözünün göremediği mor ötesi ışınları nasıl fark ediyor? Çiçeklerin üzerindeki elektrik alanlarını nasıl okuyorlar? Onlar güneşi bir pusula gibi kullanıp yönlerini bulurlar. Tek bir milim bile sapmadan kovanlarına dönerler. Bir damla balın peşine çıktıkları o yolculuk aslında yeryüzündeki yaşam zincirinin ta kendisidir.
2: Gerçekten çok da kıymetli olduğu bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur. Hem klinik çalışmalarla hem hücre kültürü çalışmalarıyla işte onların balları alınıp tamamen şekerle beslenmediği, işte zira ilaçlar kullanılmadığı sürece arılar kendi kendilerine bir şehir, bir koloni şeklinde yöneten bir aile.
0: Bir arı kovanına dışarıdan bakıldığında sadece bir hareketlilik ve karmaşa görülür. Oysa içeride Yüce Allah'ın tasarımının eseri olan muhteşem bir organizasyon ve mükemmel bir sistem çalışmaktadır.
2: İnsanoğlu meraklı, acaba uzun yaşamın sırrı nedir diye. Ve uzun yaşamın sırrı aslında kovanda saklı. Bir kraliçe arı herhangi bir şekilde öldüğü zaman, yok olduğu zaman koloniden, bütün işçi arılar bir araya gelip bir tane arı seçiyorlar ve o arıyı arı sütüyle besliyorlar. Larvadan çıkmış genç işçi arılar 5-6 günlük olunca böyle çenelerinden bir salgı, yani royal jelly dediğimiz salgıyı salgılıyorlar ve kraliçe arı olacak olan, aday olan arı bununla besleniyor ve kraliçe arının genetiği değişiyor. Biz buna epigenetik diyoruz aslında. Yaşam süresi bu 2 ay olan işçi arının yaşam süresi 4 yıla 5 yıla çıkıyor.
0: İşçi arılar, bakıcılar, muhafızlar ve kraliçe arı. Her biri görevini eksiksiz yerine getirir. Görünüşte ne bir emir komuta zinciri vardır ne de bir eğitim. Ama binlerce arı aynı anda tek bir aklın yönetimindeymiş gibi sofistike bir planı yürütür.
1: Kovanda ana arı, içi arı ve erkek arı olmak üzere 3 farklı arı bulunuyor. Ana arı tamamen yumurtlama görevini üstlenmiş durumda ve kovanın devamını sağlıyor.
0: Bir arı kilometrelerce uzağa uçabilir ama dönerken milyonlarca çiçek arasından kendi kovanını rahatlıkla bulabilir. Üstelik bunu yaparken ne bir pusula ne de bir haritası vardır. Güneşin konumunu ve dünyanın manyetik alanını kullanarak yuvasını herhangi bir sapma olmadan bulur.
1: Arılar kendi kovalarından 3 ya da 5 kilometre uzağa gidebiliyorlar. Hatta bazı açık havalarda bu 10 kilometreye kadar da uzayabiliyor.
0: Onlar sadece üretici değil, aynı zamanda dahi birer mimar gibidir. İnşa ettikleri altıgen petekler, bilim dünyasını asırlardır hayran bırakan bir hesap harikasıdır. Neden altıgen? Çünkü en az bal mumuyla en fazla depolama alanını açmanın yeryüzündeki tek yolu budur. Matematik ve doğadaki mucize dengesi bu peteklerin mimarisinde saklıdır.
1: Arıların birçok farklı özellikleri var ve ben her kovan açtığımda bunu hissediyorum. Bir düzen var arıların içerisinde. Arıların beni en büyük hayrete düşüren özellikleri düzenleri.
0: Üstelik bu deha sadece geometriyle de sınırlı değildir. Bilimsel araştırmalar, bir toplu iğnebaşı kadar beyni olan bu canlıların, matematiğin en soyut kavramı olan sıfırı anladığını ve basit işlemler yapabildiğini ortaya koymaktadır.

0: Tanrıların dünyaya asıl hediyesi baldan çok daha büyüktür. Onlar sessizce dünyayı besleyen gizli çiftçilerdir. Çiçekten çiçeğe taşıdıkları o polenler olmasa meyveler oluşmaz, sebzeler yetişmez, tohumlar çoğalmaz. Bugün dünya üzerindeki tarımsal üretimin ve soframıza gelen gıdaların 2/3'ü arıların o yorulmak bilmeyen tozlaşma mesaisine bağlıdır.
1: FAO verilerine göre çiçekli üretimin %90'ını, bitkisel üretiminde %75'i arılar tarafından sağlanıyor. Dolayısıyla bitkisel üretimde çok önemli tozlaşma açısından arılar. O nedenle birçok gıdada arısız tozlaşamıyor. Bunların en önemlilerinden bir tanesi ceviz. Ceviz arılar olmadan maalesef tozlaşma yapamıyor ve verim %100 düşüyor.
0: Bu yüzden yıllar önce Albert Einstein'a atfedilen o meşhur ifade hala gündemde. Arılar yeryüzünden kaybolursa insanın sadece birkaç yıl ömrü kalır. Sözün gerçekten Einstein'a ait olup olmadığı kesin olmasa da bilim dünyası arıların yaşam için vazgeçilmez olduğu konusunda hemfikir.
1: Bir arı ilk doğduğunda ilk yaptığı şey, ilk görevi, işçi arının ilk görevi kendi petek gözünü temizlemekle başlıyor. Yani doğdukları anda çalışmaya başlıyorlar. Daha sonra bu çalışmaları hiç bitmiyor. 45 günlük bir ömürleri boyunca sürekli çalışıyorlar. Bu çalışkanlıkları, bu düzenleri beni her zaman hayrete düşürmüştür.
0: Arının insana sunduğu en bilinen armağansa baldır. Binlerce yıldır sofralarda yer alır. Daha da önemlisi bir şifa kaynağıdır bal. İnsan yaşamının başlangıcından bugüne ayrılmaz bir parçadır. Antik Mısır'da bal altın kadar kıymetliydi. Saraylarda vergi ödemeleri balla yapılır. Firavunların mezarlarına bozulmayan bir mucize olarak gömülürdü. Bin yıl geçse de bozulmayan tek gıdadır bal.
2: İnsanlık nerelerde bunu fark etmiş ve faydalanmış? Tarihe baktığımızda bugün Firavun'un mezarından bal çıkıyorsa ve bu bal bozulmamışsa aslında arıların tarihinin de ne kadar eski olduğunu ve insanlıkta da

şerbeti içmekte, hacamat yaptırmakta ve dağlamayla tedavi olmakta buyurur. Başka bir rivayette ise karın rahatsızlığı yaşayan bir kişi için kardeşine bal içir tavsiyesinde bulunmuştur.

0: Anadolu topraklarındaysa arıcılık sadece bir meslek değil, binlerce yıllık kadim bir gelenektir. Torosların dik yamaçlarından, Kafkasların uçsuz bucaksız yaylalarına, Karadeniz'in sisli ormanlarından, Ege'nin çam kokulu vadilerine kadar, Anadolu insanı arıyla yan yana, omuz omuza bir hayat sürer. Ülkemizde bal sadece bir gıda değil, köklü bir sağlık ve yaşam kültürüdür.
1: Halkbank'ın katkılarıyla Ticaret Bakanlığı taşınma satışlarında güvenli ödeme sisteminin zorunlu uygulama başlangıç tarihinin 1 Aralık 2026 olarak yeniden belirlendiğini duyurdu. Bakanlık, sistemin teknik altyapısının tamamlanması ve uygulamada yaşanabilecek sorunların önlenmesi amacıyla düzenleme yapıldığını açıkladı. Halkbank'ın katkılarıyla
2: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo, Haberin Radyosu.
5: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdünyam.com.tr'de.
6: Bir adım önde.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
8: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
9: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
10: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
12: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz

0: 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
1: Reklam. A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Ajans gün ortasında gündemin sıcak başlıklarını anlatacağız. Bugün ana gündem maddesi fon soruşturması. Fon soruşturmasında yeni gelişmeler var. Kabine de birazdan toplanacak bu gündemle. Ayrıntıları ve açıklamaları anlatacağız ama yayına başlamadan önce haber merkezimize bir görüntü düştü. Önce o görüntüyle başlayacağız. Balıkesir açıklarında bir yelkenli karaya oturdu ve kayalıklara çıkan iki kişi sahil güvenlik helikopteriyle kurtarıldı. Olay Marmara'nın açıklarında Koyun Adası ön kısmında yaşandı. Su almaya başlayan bir yelkenli tekne karaya oturdu ve teknedeki iki kişi kayalık bir bölgeden kıyıya çıkmayı başardılar. Sonrasında hemen ekipler bölgeye sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri geldi ve kayalıklarda tespit edilen iki kişiyi helikopterlerle bulundukları yerden almayı başardılar. Bandırma'ya götürülen bu iki kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı. Kamuoyunun gündemindeki fon soruşturmasında bugün ne yaşandı? Hemen onların ayrıntılarına hızlıca bir bakalım. Özata Denizcilik ve Destek Faktöring'e fon soruşturması haberlerini paylaştık. Bu sabah saatlerinde iki şirkete de yine yönetim kurulundaki isimlere de ayrı ayrı soruşturmalar devam ediyor. Adli kısma baktığımızda bugün 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 8 kişi bu kişilerden ki aralarında Özata Denizcilik ve Destek Faktöring'in yönetim kurumlarında olan isimler de var. Onlar hakkında gözaltı kararı paylaşıldı. Tedbir kararı önemli. Şirketlere yönelik tedbir kararının kaldırıldığı bilgisi paylaşılmıştı. Olaya ilişkin bugün üst makamlardan açıklama var. Siyasetten de açıklamalar geldi. Numan Kurtulmuş da tüm bu soruşturmalarda kim varsa eğer olayın en ince ayrıntısına gideceğiz dedi ama tabii piyasalar açısından gelişmeler merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de önemli bir açıklama yaptı. Özellikle tüm bu fon sürecine dahil olanlara ilişkin ilgisi olmayan kişiler ve şirketler hakkında bir işlem yapılmayacağını söyledi Hazine ve Maliye Bakanı. Reel sektöre ve finansal sisteme olumsuz yansımaması için de gerekli tüm tedbirler alınacak dedi. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bir adım var bugün. Sermaye Piyasası Kurulu yatırımcıların haklarını netleştirerek ödeme güvencesi verdi. Bu çok önemli. Bir bakalım ayrıntılarına.
8: Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında.

0: noktasında yapısal bir sorun yok.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten tasfiye sürecine alınan fonlardaki yatırımcıların haklarına ilişkin açıklama geldi. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirten Şimşek, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağının altını çizdi. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Şimşek ayrıca fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini vurguladı. Finansal sistem ve reel ekonominin olumsuz etkilenmemesi için özellikle piyasaların ihtiyaç duyduğu likidite konusunda gerekli adımların atılacağını açıkladı. Adalet Bakanlığımızda koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz. Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz. Şimşek, reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesinin korunmasının öncelik olduğunu da vurguladı. Sermaye Piyasası Kurulu'ysa tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcıların hangi talimatlarının ödeme kapsamına alınacağını netleştirdi. 17 Eylül'de TEFAS üzerinden alım satıma kapatılan fonlarda 16 Eylül ve öncesinde verilen talimatlar tasfiye sürecinde dikkate alınacak. Fonların aynı gün TEFAS'ta işleme kapatılması nedeniyle sistem tarafından iptal edilen 17 Eylül tarihli talimatların sahipleri de hak kaybına uğramayacak.
2: Böyle bir miktarda geniş açıdan baktığımızda fonlara yönelik en azından bu 131 fonun piyasa değerlerine, toplam varlık büyüklüklerine baktığımızda elbette ki toplam fon piyasası içerisinde %7 gibi aslında sınırlı bir alanda olduğunu söyleyebiliriz.
1: SPK'ya göre bu yatırımcılara tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacak. Yani sistem tarafından iptal edilen talimatlarda tasfiye sürecinde karşılıksız bırakılmayacak. Bununla birlikte 16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a iletilen ancak fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen işlemlerde kapsam içine alındı. SPK'nın açıklamasıyla birlikte tasfiye sürecinde yatırımcıların haklarının nasıl korunacağı ve hangi işlemlerin ödeme kapsamına gireceği netleşmiş oldu.
3: Evet, yatırımcıların aklındaki sorular bunlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabii ki geçen hafta Birleşmiş Milletler dönüşünde ilk açıklamayı yapmıştı fon soruşturmasına ilişkin, ama bugün kabinede ana gündem başlıklarından biri de bu fon soruşturması olacak. Cumhurbaşkanına hem bu son bir haftada yapılan alınan tedbirlerle birlikte işin adli ayağına dair de bilgi verilecek ve bugün Cumhurbaşkanı'nın fon soruşturmasıyla ilgili yapacağı açıklama da merak ediliyor. Sadece fon krizi değil, dış politika ve terörsüz Türkiye süreci de bugün kabine toplantısında sıcak gündem maddeleri. Hemen soralım, kabine toplantısı başlamak üzere, Kübra Bal notlarıyla karşımızda.
4: Kabine kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik başlıklarla toplanıyor olacak. Tabi toplantıda ana gündem başlığının kamuoyunda fon krizi olarak bilinen 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturma olacağını ifade edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar gerçekleştiriyor ki işte bugün de hem Bakan Şimşek'in hem de Adalet Bakanı Akın Gürley'in konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir bilgi vermesi bekleniyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kapsamında aslında Türkiye evinde gerçekleştirdiği söyleşide Türkiye ekonomisine yönelik bir riskin söz konusu olmadığını ifade etmişti. İşte bugünkü toplantıda da soruşturmanın gidişatı, aynı zamanda krizden etkilenen mağdur vatandaşlar için alınabilecek tedbirler ve benzer durumların yaşanmaması için hayata geçirilecek uygulamalar ele alınıyor olacak. Tabii bir diğer iç politika başlığına bakacak olursak terörsüz Türkiye başlığı oldukça önemli. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütme kurulunun ikinci toplantısı gerçekleştirilmişti. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamadaysa aslında alt komisyonlara ilişkin görev ve yetki alanlarının karara bağlandığı ifade edildi. Özellikle terörsüz bölge kapsamında da Cumhurbaşkanı Erdoğan BM marjında Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmede de özellikle PKK'nın Sincar'dan çekilmesi ele alınmıştı. İşte silah bırakma sürecine ilişkin MIT raporları masada olacak diyebiliriz. Yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısının ardından gerçekleşen ilk kabine toplantısı olması bakımından oldukça önemli. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan BM marjında pek çok ikili görüşme gerçekleştirmişti devletin.

0: muhalefet ve hükümet başkanlarıyla. İşte BM'nin çıktısı aslında bugün kabine toplantısında değerlendiriliyor olacak. Dış politika başlığında özellikle Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer korunmasına yönelik atılacak adımlar, yine Gazze'deki son durum ve aynı zamanda Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve bu kapsamda hatırlayacak olursanız Mekke Anlaşması çerçevesinde Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu da Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. İşte tüm bu bölgesel gelişmeler ele alınıyor olacak. Tabii toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman olduğu gibi kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak ama öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan iki önemli görüşme de gerçekleştirdi. Bunlardan ilki Endonezya Cumhurbaşkanı Sibiantoro ile oldu. Telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki özellikle savunma sanayi ve ticaret başta olmak üzere işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik atılacak adımlar ele alındı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Subiyanto'yu COP31'e davet etti. Bir diğer görüşme ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Almanya Kuzey Ren-Westfalia Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ü kabul etmesi oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Kübra Bal kabinenin gündemini anlattı. Kabinenin gündemindeki başlıklar aslında direkt olarak ekonomiyi etkiledi. Bugün fon kriziyle birlikte borsada sert satışlar var. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim ve Donald Trump'ın açıklamaları sonrası Brent petrol yükseldi. Şöyle hızlıca bir piyasaya göz atalım. Bu haftanın başlangıcında %3'e yakın bir geri çekilme var Borsa İstanbul'da. Bu fon krizi ve yaşananlar sonrasında SPK'nın ve Hazine Maliye Bakanlığı'nın attığı adımlar ve tedbirler önemli. Artık bundan sonrası için fon piyasalarının yeniden bir düzenleme noktasında da çalışma yapıldığı biliniyor SPK tarafından ve borsada da aslında bu düşüşlerin, bu fon krizinin çözülmesiyle birlikte tekrar toparlanması bekleniyor. Altın ve petrolü ayrıca konuşalım çünkü Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim ve Birleşmiş Milletler haftasında olası Amerika ile İran görüşmesi, bir müzakere masasının kurulması ve geçici bir ateşkes sağlanmasını olup olmayacağını bekliyordu piyasa ama bu müzakere yok açıklaması sonrasında Brent petrolde sert yükseliş, altında sert düşüşler görüyoruz. Önce ons altına bakalım. Ons altın tekrar 4500 doların altında, bugün %3'ü aşmış durumda düşüşler. Ons altın 4100 dolar seviyesinin üzerinde, bu Ağustos ayının başından beri en düşük rakam. Yine içeride tabii ons altının düşmesiyle birlikte gram altın da geriledi. Gram altında da %3'ün üzerinde bir düşüş var. 6500 liranın üzerinde işlem görüyor. Ve Brent petrol bir müzakere olmaması kesinleşmesiyle birlikte tekrar 100 doların üzerini test etmişti. Bugün şu an 98 doların üzerinde işlem görüyor. %1,5'luk bir yükseliş var Brent petrol tarafına baktığımızda. Hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddetti ve onlar ekonomileri çöktüğü için benimle barışmak istiyorlar ama biz zaten onları çökerttik, artık müzakere edecek bir durum yok dedi. Bu tedbirlerle birlikte, bu açıklamalarla birlikte Brent petrolde tekrar sert yükselişler görüyoruz. Tam da bugün Brent petrol yükselmişken Donald Trump'ın sosyal medya hesabından bir kez daha Hürmüz Boğazı'nı Trump Boğazı olarak nitelendirdiği bir paylaşım geldi. Bunu daha önce de paylaşmıştı Donald Trump ama bugün elbette zamanlaması biraz daha önemli. Sosyal medyadan paylaştığı bu görselle birlikte Körfez bölgesinin haritasını paylaşıp ve tam da Boğaz'ın olduğu bölgeyi yine içine alıp burası Trump Boğazı misillemesini yaptı. Aslında burada tabii ki İran'la Umman'ın bu ayın başında imzaladığı bir anlaşma var. Orada güvenli geçişin sağlanması ve biraz daha gemilerin artık güvenle geçebilmesi için bir anlaşmaya varmıştı her iki taraf ama Amerika Birleşik Devletleri ablukasının bir an önce kırılması ve müzakere sürecinin başlaması gerekiyordu. Ancak Donald Trump bir kez daha Trump Boğazı tasvirini kullandı ve bu paylaşımı yaptı. Bu da petrol fiyatlarında gerilimi bir kez daha ateşlemeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri cephesinde bunlar yaşanırken bir yandan Brent petrol tarafı yükselirken Avrupa'da kriz çanları çalıyor. Çünkü Avrupa Birliği'nden bu kez ülkelere bir çağrı geldi tam da kışın öncesinde. Tam Rusya-Ukrayna savaşının ardından yeniden enerji krizi senaryolarını konuşmaya başladı Avrupa Birliği ve ülkelere dedi ki gaz depolarındaki ortalama doluluk oranı %70'e gerilemiş durumda. Fiyatlar artıyor, tasarruf yapın.

0: ABD ve İsrail'in İran saldırısı. Husilerin Suudi enerji tesislerini hedef alması ve yeniden şiddetlenen Rusya-Ukrayna savaşı. Avrupa'da yaklaşan kış öncesi yeniden enerji krizi endişesi başladı.
1: Avrupa'da kış öncesinde doğalgaz depolarının doluluk oranı %70 olarak açıklandı. Bu oran geçtiğimiz sene %82 düzeyindeydi.
0: Düşen doluluk oranı Brüksel'de endişeye neden oldu. Avrupa Birliği Enerji Komiseri mevcut seviyeleri olağanüstü düşük olarak tanımladı.
1: Avrupa doğalgaz ihtiyacının %80'ini birlik dışından karşılıyor. Katar'ın saldırılar nedeniyle mücbir sebep ilan etmesi doğalgaz piyasalarındaki dengeleri bozdu.
0: Almanya ve Hollanda'nın gaz depolarındaki doluluk oranı %50 seviyesinde. Avrupa Birliği ise yaklaşan kış öncesi ek tedbirler alınması tavsiyesinde bulundu.
2: Brüksel, birlik ülkelerinden kamu binalarında sıcaklıkların düşürülmesi, açık alan ısıtmalarından vazgeçilmesi ve elektrik tüketiminin azaltılması gibi önlemleri gündemlerine almalarını istedi.
0: Uzmanlara göre şimdilik bir enerji krizi söz konusu değil ama savaşların sürmesi enerji piyasası üzerindeki riskleri artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise Ukrayna'yı Rus enerji altyapısını hedef almaması konusunda bir kez daha uyardı.
3: Hürmüz Boğazı, Babil Mendeb ve Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, bu krizler masadayken şimdi bir yeni savaş ihtimali var. O da Rusya ve Almanya. Acaba karşı karşıya gelebilirler mi? İki ülke karşılıklı büyükelçiliklerini kapatma kararı almışlardı. İpler gerildi. Tam da acaba bir Rusya-Almanya savaşı gündemdeyken ve bu konuşulurken iki ülkenin dışişleri bakanları bir araya geldiler. New York'ta yapıldı bu görüşme. Peki karşılıklı bir geri hamle var mı? Aslında Almanya biraz daha geri adım atmaya çalışmıştı ama bu kez Rusya sert çıkıyor. Hemen gidelim, Almanya-Rusya Dışişleri Bakanları ne konuştu? Fatih Yılmaz son bilgileri paylaşacak.
4: Merve Tepe, teşekkürler. Ukrayna Savaşı ile birlikte Rusya-Almanya arasındaki gerilim tarihinin en büyük gerilimi olarak adlandırılabilir. Ancak iki ülkenin dışişleri bakanları yaşanan bu gerilime rağmen diplomatik kanalları açık tutuyor. Almanya Dışişleri Bakanı şu an ekranda da görüyoruz, Johann Jadepul ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov BM kapsamında New York'ta 4,5 yıl aranın ardından ilk kez doğrudan görüştü. Ancak bu görüşmenin çok da umut verici olmadığını söyleyelim. Zaten oldukça kısa süren bir görüşmeydi. 20 dakika sürdüğü bu görüşme Ukrayna Savaşı, Karadeniz ve tahıl ihracatının gündeme geldiği bildirildi. Alman Dışişleri Bakanı özellikle Karadeniz üzerinden Rusya ve Ukrayna'nın tahıl ihracatının yeniden güvence altına alınması için Moskova'dan anlaşmaya ulaşılması yönünde çaba göstermesini istedi. Ancak görüşmenin diğer gündem maddesi iki ülke arasındaki gerilimin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha ortaya koydu. O da şu: Almanya özellikle stratejik alt yapılara, havalimanlarına, demir yollarına yönelik sabotaj girişimlerinin arkasında Rusya'nın olduğunu işaret ediyor. Özellikle Ağustos ayında Leipzig Havalimanı'nda Ukrayna uçağına yönelik patlayıcı yüklü bir drone'la saldırı girişiminin arkasında da resmen Rusya'nın olduğunu açıkladı Almanya 28 gün süren bir soruşturmanın sonucunda. İşte bu açıklama iki ülke arasındaki gerilimi daha da arttırdı. Almanya bununla da yetinmedi. Bonn Rus konsolosluğunun kapatılacağını, yine Berlin'de ki Rus kültür evinin de kapatılacağını duyurmuştu. Moskova'dan yanıt gecikmedi. O da St. Petersburg'daki Alman konsolosluğunun kapatılacağını ve Goethe Enstitüsü'nün kapatılacağını bildirdi. Tabii iki ülke arasında gerilim tavan yapmışken iki bakanın ilk kez 4,5 yıl aradan sonra görüşmeleri bir umut kırıntısı olarak algılandı doğrusu. Almanya hala Rusya'yı en büyük güvenlik tehdidi olarak görüyor ama bir yandan da Moskova ile diplomatik ilişki kurmaya da çalışıyor. Vadefol Alman Bakan görüşmenin ardından rakiplerle müzakere etmek gerekir mesajını verdi. Ancak Alman Bakan'a göre görüşmeden somut bir sonuç çıkmadı. Nitekim Rus mevkidaşı Lavrov da görüşmenin ardından Berlin'in açıklamalarında yeni bir şey görmediklerini söylemişti. Yani Berlin ile Moskova arasındaki diplomatik kanal tamamen kapanmış değil ama hiçbir ilerleme de sağlanamıyor. Ancak Leipzig'teki drone olayı, karşılıklı konsolosluk ve kültür kurumlarının kapatılması ve Ukrayna Savaşı iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilimin hala devam ettiğini gösteriyor diyelim. Merve Tepe, sözü tekrar size bırakalım.
3: Teşekkürler. Fatih Yılmaz anlattı Almanya'dan bu gelişmenin ayrıntılarını. Ve bugün önemli bir gün, çünkü TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş artık kabul faaliyetlerinin tamamlanmasıyla

0: birlikte resmi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim edildi ve artık envanterde bulunuyor. Bir eğitim uçağı Hürkuş, bundan böyle artık pilotların yetiştirilmesinde hem daha az maliyetli bir süreç işleyecek hem daha fazla pilot yetiştirilecek. Aynı zamanda Hürkuş pilotları hem Kaan'ın hem de Hürjet'in eğitimlerini de yapabilecekler. Bu uçakların geliştirilmesinde de Hürkuş önemli bir rol oynayacak.
1: Yeni nesil Hürkuşlarımızın ilk iki uçağını hava kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Bugün Türkiye ilk kez kendi insanlı uçağını kendi pilotuna emanet ediyor.
2: Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında imzalanan toplam 55 uçaklık projede dev bir adım atıldı. TUSAŞ tesislerinde 3 hafta süren detaylı kabul ve test süreçleri başarıyla tamamlandı.
3: Hürkuş 2 pilotların eğitiminde temel taş olacak uçak Hürjet ve Milli Muharip Uçak Kaan'a giden eğitim sürecinde zincirin ilk halkasını oluşturacak.
2: Yapısal ağırlığı azaltılan Hürkuş yüksek akrobasi ve manevra kabiliyetiyle sınıfının en performanslı platformlarından biri haline geldi.
1: Mukavemeti koruyup ağırlığı azaltmanın ve güç ağırlık oranı yükseltmenin uçuş performansına nasıl yansıttığını bizzat şahit oldum.
3: Hürkuş 2 için yıl sonuna kadar 12 uçağın teslim edilmesi planlanıyor. Ayrıca 55 uçaklık dev filonun ise 2028 yılına kadar Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimata hedefleniyor.
2: Hürkuş'un uluslararası pazardaki yeri ne durumda sorusunun cevabı ise yakalanan ihracat başarısında saklı.
1: Allah'ın izniyle kendi ihtiyacımızı karşılarken dünya pazarında da ana oyunculardan biri olacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Savunma için taşıdığımız değerin yanında ticari bakımdan da sürdürülebilir bir projeye imza attığımızı ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi buradan yine tekrar çok yakında Hürkuş'un ihracat haberlerini sizlerle paylaşmaya başlayacağımızı da ifade etmek isterim.
2: Milli platform zinciriyle Türkiye hem kendi uçaklarını üretecek hem de bu uçakları kullanacak insan kaynağını kendi ekosisteminde yetiştirecek. Hürkuş'un envantere girmesiyle birlikte Türk Hava Kuvvetleri'nin bölgesel caydırıcılığı ve eğitim kapasitesi bir üst seviyeye taşındı.
0: Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında 30 Ağustos tarihinde yolcu gemisinin batması sonucu kaybolan 13 kişiden ikisinin bugün cansız bedenlerine ulaşıldı. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan geldi. Girne Limanı ile Mersin Taşucu Limanı arasında seferini yapan Filojet isimli yolcu gemisi 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde ön kısmından su alarak batmaya başlamış ve limana dönmeye çalıştığı sırada da alabor olmuştu. 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının sonrasında 239 kişi kurtarılmıştı. 15 yolcu hayatını kaybetti. Kayıp 13 kişiyi bulmak için çalışmalar devam ediyor. Bugün gelen son haberde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığı ve kimliklerin belirlenmesi amacıyla DNA incelemelerinin başlatıldığı söylendi. Batan geminin çevresinde arama çalışmaları hala devam ediyor. Başbakanlık kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmalarımızı gece gündüz devam ettireceğiz açıklamasını yaptı. Güney Asya ülkesi Nepal'den bir görüntü. Şiddetli yağmurun ardından dağın yamacı çöktü. Bu görüntüler bir cep telefonu kamerası görüntüsü. Nepal'de son günlerde şiddetli yağışlar etkili. Güney Asya'nın pek çok yerinde etkili olan bu yağışların ardından yaşanan toprak kayması yerleşim yerinin bir kısmını neredeyse yerle bir etti. Görüntüler ürkütücü. Dağın yamacına yapılan evler saniyeler içinde kayıp gitti. Çevredekiler korkuyla birlikte o anları cep telefonuna kaydettiler. Muson yağmurlarının sebep olduğu bu seller nedeniyle Nepal'de bugüne kadar 21 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayıp. Gayrimenkul yani ev alacaklar için önemli bir haber. Taşınmaz satışlarında artık yeni bir düzenleme var. Güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihinin yeniden düzenlenmesi kararlaştırıldı. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih ise 1 Aralık olarak açıklandı. Ayrıntılara bakalım.
2: Ticaret Bakanlığı Gayrimenkul

0: Makbul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Bakanlık taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıların karşılaşabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmesi, sahtecilik girişimlerinin azaltılması ve satış bedellerinin güvenli şekilde aktarılması amacıyla yeni bir düzenleme yapıldığını belirtti. Taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikle taşınmaz satışlarında ödeme işlemlerinin daha güvenli bir altyapı üzerinden gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Yeni sistemle birlikte taşınmaz satışlarında ödemenin tamamının ya da bir bölümünün nakit, havale ya da elektronik fon transferi yoluyla yapılması durumunda satış bedelinin güvenli ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi planlanıyor.
1: Sistem sayesinde taşınmazın mülkiyet devriyle ödeme işleminin eş zamanlı olarak ilerlemesi sağlanacak. Böylece hem alıcının hem de satıcının ödeme ve tapu işlemleri sırasında yaşadığı güven sorunu en aza inecek.
0: Uygulamanın temel hedeflerinden biri de kayıt dışı işlemlerin önüne geçmek. Düzenleme kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bilgi sistemleriyle bankalar arasındaki veri aktarım süreçlerinin hızlandırılması amacıyla yeni bir entegratör modelinin de sisteme dahil edilmesi planlanıyor. Bu değişiklikle birlikte bankaların teknik altyapılarının daha hızlı şekilde hazırlanması ve sistemin daha etkin çalışması hedefleniyor. Ayrıca banka altyapılarının tamamlanmasının ardından güvenli ödeme sistemi için pilot uygulama başlatılacak. Pilot sürecinin ardından sistemin tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve gerekli teknik iyileştirmelerin yapılması bekleniyor.
2: Cezalar artıyor ama trafikteki magandaların önüne bir türlü geçilemiyor. Şimdi son birkaç gündür bir haber paylaşmaya başladık. O da İstanbul ve farklı noktalarda ambulanslara dahi yol vermeyen sürücüler. Bu da son bir haftanın yeni gündemi. Artık sadece kendi hayatlarını değil yaptıklarıyla hem trafikteki diğer sürücüleri hem de hastaneye yetiştirilmeye çalışan insanların da hayatlarını hiçe sayıyorlar. İstanbul Başakşehir'de benzer bir görüntü kaydedildi. Farklı yerlerde farklı görüntüler de var. Bir izleyelim yaşananları.
3: Ambulansın önünü kesti, saldırmak için aracından indi. Görüntülerin adresi İstanbul Başakşehir. Seyir halindeki bir otomobil sürücüsü arkasından gelen ambulansa yol vermedi. Bununla da yetinmeyip aracından indi, ambulans şoförüne saldırmaya kalkıştı. Yakalanan magandanın ehliyetine daha önce de el konulduğu anlaşıldı. Sürücüye 466 bin lira ceza kesildi, ehliyetine ve aracına 90 gün el konuldu. Trafikte yürekleri ağza getiren başka bir olaysa Kadıköy-Bağdat Caddesi'nde yaşandı. 21 yaşındaki K.Y. iki arkadaşını otomobilin tavanına ve kaputuna bindirerek trafiğe çıktı. Tehlikeye davetiye çıkaran sürücü kısa sürede gözaltına alındı. Sürücüye 14.719 lira idari para cezası uygulanırken trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adliyeye sevk edildi. Son adres ise Kartal. İddiaya göre bir minibüs şoförü kendisine korna çalan otomobilin önünü kesti. Yanında eşi bulunan sürücüye acımasızca saldırdı. Çevredekilerin tepki gösterdiği o dehşet anları ise cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi.
2: Son günlerde sık yaşanan bir başka tartışma, o da sitelerdeki otopark yeri kavgaları. Bir benzer haber Beylikdüzü'nden geldi. Bir sitenin otoparkında park yeri tartışması silahlı kavgaya dönüştü.
0: Park yeri kavgasında az kalsın kan dökülecekti. Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nden. Bir sitenin otoparkında aracını park etmek isteyen iki kişi arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İçlerinden birinin babası da kavgaya karıştı. Öfkeli baba belindeki tabancayı gösterip tehditler savurdu. Taraflar arasındaki gerginlik

0: tartın. O sırada bir mahalle sakini cesurca araya girip tabancayı saldırganın elinden aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. İki şüpheli gözaltına alındı. Silahı çeken şüpheli adliyeye sevk edildi.
1: Bir alacak verecek meselesi Ankara Çankaya'da spor salonu devri yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti. Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
2: Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu. Çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşandı. İddiaya göre spor salonunu devreden eski ortaklar da yeni salon sahibi Halil T. arasında telefonda başlayan alacak verecek tartışması kısa sürede büyüdü. Öfkeli grup konuşmak için salonun önüne geldi. Ancak araç kapıları açılır açılmaz taraflar birbirine kurşun yağdırdı. Çatışmanın ortasında kalan 37 yaşındaki Taner Aksoy, vücuduna isabet eden kurşunlarda olay yerinde hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Kenan Bey ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçmaya çalışan salon sahibi Halil T. dahil 3 şüpheli silahlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Öte yandan silahlı kavgada hayatını kaybeden 37 yaşındaki Taner Aksoy, Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
1: Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ın Kurtdere yaylasında bir taşın üzerinde çektirdiği bu fotoğrafı hatırlayacaksınız. Sonrasında yayla bir anda turistlerin ve Salah'ın hayranlarının akınına uğramıştı. Hatta belediye taşın yanına bir bank koyup Salah yaylası tabelası asmıştı. Ancak yayla simge haline geldikten sonra hem o bank hem de tabela çalındı.

0: fotoğrafla ünü yayıldı. Şimdi ise bankı ve tabelasıyla gündemdi. Alevras, Libera, Apollos, Toya, Maçka. Apollos aylasına çıkamayırım kardan. Nasıl vazgeçeyim? Her şey Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Muhammed Salah'ın Kurtere Yaylası'na gitmesiyle başladı. Salah kayanın üzerine oturarak bu fotoğrafı çektirdi.
1: Sadece bu taş için kilometrelerce uzaklardan gelenler var.
2: Her şey bu taş için mi?
3: Aynen, her şey bu taş için. Ya Muhammed Salah sevgisi yani. Bir dünya yıldızı yani. Bunu inkar kimse edemez yani. İngiltere'nin Liverpool'un içinden geçmiş.
2: Adamı çok seviyoruz. İyi ki gelmiş.
0: Sosyal medyada büyük beğeni alan o kare sonrası taşa Salah taşı, yaylaya ise Salah yaylası denildi.
4: Sen niye geldin?
5: Muhammed Salah için geldim.
0: İlgi bir hayli fazla olunca belediye bank yerleştirdi, yanına da tabela dikti. Ancak birkaç gün sonra tabela ve bank ortadan kayboldu. Yakın köylerde yaşayanlar aynı yere yeni tabela yerleştirdi.
6: Arkadaşlar, Salah'ın oturduğu taşın yanındaki belediyenin koyduğu oturak ve tabelayı çalmışlar.
7: Çekemeyenler
6: çalmışlar.
0: Yakın köylerde yaşayanlar aynı yere yeni tabela yerleştirdi. Şimdi benzer bir hırsızlık vakasının tekrar yaşanmaması için bölgeye güvenlik kameraları yerleştirmeye hazırlanıyorlar.
2: Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık valla. Keşke yazıyı biraz daha düzgün yasalar daha iyi olurmuş.
8: Yazı ama biri çalındı. Tabela vardı da.
2: Öyle mi olmuş?
8: Bunu köylüler yaptı. Bunu belirtelim. Yayla yoluna gidiyorum düşedi. Yollar kısa gelir ki bu sebeye düşedi.
9: Yayla yolunda kızlar gidiyorlar kol kola. Çıktım karşılar. İstanbul'da mesai saatinin bitimine yakın dakikalarda trafik yoğunluğuna bakalım. Şu an %58 seviyesinde trafik durumu. Dün gece başlayan yağışlar sonrası bugün pek çok yerde de devam etti yağışlar. Bu hafta boyunca da yağışların devam etmesi bekleniyor. Ana arterlere baktığımızda genel olarak biraz ikinci köprünün kapalı olduğunu görüyoruz. Bu hafta devam etmesi beklenen yağışlarla birlikte farklı noktalarda ne yazık ki su baskınları da yaşandı. Hemen soralım. Bu yağış ne kadar devam edecek ve daha çok nerelerde etkili olacak? Kübra Tepeci son bilgileri paylaşacak. Kübra.
10: Evet Merve, dün akşam İstanbul'da etkili bir sağanak yağış başlamıştı ve sabah saatlerine kadar devam etmişti. Aslında bu hafta 5 gün boyunca İstanbul'da sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor. Ama tabii dün akşamdan sabaha kadar süren o yoğun yağışın artık etkisini yitirmesi, ama çarşamba günde yine aynı yoğunlukta aşağı yukarı bir yağışın devam etmesi bekleniyor. Gündüz dediğimiz gibi yağış devam ediyordu ama öğlene doğru artık o yağışın etkisinin kesildiğini görmüştük. Şu anda bizler kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte Kadıköy'deyiz. Bulunduğumuz noktada henüz yağış yok ama tabii o kara bulutları, kapalı havayı görebiliyorsunuz bulunduğumuz noktada. Tabii uzmanlar uyardı, bugün akşama doğru yeniden İstanbul'da yağışın etkili olacağı söylendi. Ama dediğimiz gibi dün akşam ve sabaha karşı devam eden yağış kadar etkili olması beklenmiyor. Ama iş çıkış saatinde yine İstanbul'da bir yağışın etkili olması beklendiğini belirtmiş olalım. Bu hafta İstanbul için 5 gün boyunca sağanak yağış görünüyor. Çarşamba günü yine şiddetli bir yağış bekleniyor. Ama onun dışında yine İstanbul'da geçiş olarak gün içinde yağışların devam etmesi bekleniyor. Tabii vatandaşlar dikkatli olması gerekiyor. Sel ve su baskınına karşı tabii dışarıya çıkarken de hazırlıklı çıkmak gerekiyor. Sabah yağış vardı, öğlen yok. Akşam da havanın bu şekilde devam edeceğini düşünüp hazırlıksız çıkanlar olabilir. Tabii yağışla birlikte İstanbul trafiği de felç oluyor. Sabah İstanbul'da yoğun bir trafik vardı. Bugün de yine akşam saatlerinde yağışın yeniden etkili olması bekleniyor. Trafiğe çıkacak vatandaşların da hem dikkatli olması gerekiyor kazalara neden olmamak için. Yağışla birlikte İstanbul'da biliyorsunuz ki trafikte de kazalar da oluyor. Yine yoğunluk da meydana geliyor. Bunu da hatırlatmış olalım vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda. Şu anda bizler Kadıköy'deyiz ve bulunduğumuz noktada herhangi bir yağış yok. Ama akşama doğru yeniden yağışın artık etkili olması bekleniyordu. Dün olan yağışla birlikte tabii birçok noktada olumsuzluklar yaşanmıştı. Yollarda yine su birikintileri vardı. Ali Beyköy tarafında toprak kayması meydana gelmişti. Hatta bir binadan 25 kişi tahliye edilmişti. Bu tarz olumsuzluklara karşı da vatandaşların yine dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini hatırlatalım ve Kadıköy'den sözü size bırakalım.
4: Bakırköy'den havanın notlarını paylaştı. Şimdi Avrupa'ya tekrar döneceğiz çünkü son haftalarda özellikle aşırı sağın yükselişiyle birlikte saldırıları, protestoları da çok konuşmaya başladık, hatırlayacaksınız. Tekrar İslamofobinin yükselmesini tartışıyoruz Avrupa'da. Bu kez Fransa Senatosu'nda seçim sonuçlarında bir ilk yaşandı. Merkez sağ çoğunluğu korudu. Aşırı sağ ilk kez Senato'da grup kurabilecek sandalye sayısına ulaştı. Ulusal Birlik Partisi 14 senatör çıkardı. 10 sandalyelik grup kurma sınırını aştı böylece ve aşırı sağ Senato'da ilk kez artık resmi bir grup oluşturabilecek.
0: Fransa Senatosu'nda dengeler değişiyor. Aşırı sağ ilk kez parlamentonun üst kanadında grup kurabilecek sandalye sayısına ulaştı. Fransa'da 348 sandalyeli senatonun 178 üyesinin yenilendiği seçimlerde merkez sağ partiler çoğunluğunu korudu. Cumhuriyetçiler 125 sandalye ile senatodaki en büyük siyasi grup oldu. Sosyalistlerin öncülüğündeki grupsa 63 sandalye ile ikinci sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rönesans Partisi'nin de yer aldığı Demokratlar, İlericiler ve Bağımsızlar grubu 17 sandalye kazandı. Seçimin dikkat çeken sonucu ise aşırı sağ cephesinden geldi. Ulusal Birlik Partisi 14 senatör çıkardı. Böylece aşırı sağ senatoda grup kurmak için gereken 10 sandalye sınırını aşmış oldu. Aşırı sağ lideri Jordan Bardella sonucu tarihi bir başarı olarak nitelendirdi.
7: Sonuçlardan son derece memnunuz ve heyecanlıyız. Sonuçlar ülkemizdeki kökleşme sürecinde yeni bir aşamaya işaret ediyor. Tarihimizde ilk kez bir grupla senatoya girmemizden dolayı mutluluk duyuyorum.
0: Fransa'da senatörler 6 yıllığına görev yapıyor. Senatonun yaklaşık yarısı ise her 3 yılda bir yenileniyor. Seçimlerde halk doğrudan oy kullanmıyor. Senatörleri parlamenterlerle bölge, il ve belediye meclis üyelerinden oluşan büyük seçmenler belirliyor.
4: İsviçre her zaman tarafsızlığıyla bilinir. Şimdi bir tarafsızlık referandumu yapıldı İsviçre'de. Seçmenler tarafsızlık ilkesinin anayasada çok daha katı biçimde tanımlanması için sandık başına gittiler ama seçmenler dedi ki daha kısıtlayıcı bir tarafsızlık politikası olmasın. Bu girişim %70'den fazla oyla reddedildi.
0: İsviçre daha da tarafsız olmak için referanduma gitti. Seçmenler bu talebi reddetti. 1815 yılından beri tarafsızlığını koruyan, iki dünya savaşına da taraf olmayan İsviçre ilginç bir referanduma gitti. Ülkede aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi'nin desteklediği önerge halka sunuldu. Bu önergeyle İsviçre'nin herhangi bir askeri ittifaka katılmasının ve savaşan devletlere yaptırım uygulamasının yasaklanması talep edildi. Ancak seçmenler ülkenin NATO ile işbirliğini kısıtlamasını ve Rusya'ya yönelik yaptırımlardan vazgeçmesini gerektirecek katı bir tarafsızlık tanımı önerisini %70,2 gibi yüksek bir oranla reddetti.
11: Bu teklife karşıyım çünkü İsviçre'nin çevremizdeki diğer ülkelerle işbirliği ve ortaklıklar olmadan gerçekten işleyebileceğini düşünmüyorum. Bunun yararlı olacağını düşünmüyorum. Bana göre bu girişim bu açıdan çok kısıtlayıcı ve çok katıydı. Bu yüzden hayır oyu kullandım.
0: Ülke içindeki bazı siyasi isimlerse 2022'deki Ukrayna işgalinde Rusya'ya yaptırım uygulandığını, bu nedenle İsviçre'nin tarafsızlık statüsünün tehlike altında olduğunu öne sürüyor.
4: Evlenecek gençlere destek noktasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni adımlar atmaya devam ediyor. Bakan Maynur Özdemir Göktaş 24 yaşındaki Esma Nur ve 27 yaşındaki Yiğit Çetinkaya çiftinin evine konuk oldu.
12: Zaten bizim evlilik öncesi eğitim programımız vardı ama bunu bir şekilde yaygınlaştırmış da oluyoruz.
13: Çok iyi olmuş.
12: Evet evet, şimdi onlar...
14: Biz de zaten arandığımızda çok şaşırdık yani aslında. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk.
12: Siz başvurdunuz, beklediniz.
14: Evet.
0: Kahveler ikram edildi, evlilik öncesi eğitim süreci ve söz konusu süreçteki hazırlıklar hakkında sohbet koyu ilerledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlenecek gençlerin desteklenmesi projesinden yararlanarak yeni yuva kuran Esma Nur ve Yiğit Çetinkaya çiftinin İstanbul Bahçeli Evler'deki evlerinin ilk misafiri oldu.
14: Bugün sizin gelmeniz de bizim için çok büyük bir sürpriz oldu aslında.
12: Başkanımızın önerisi.
14: Gerçekten.
12: İlçe başkanımız.
14: Çok şaşırdık, nasıl oluyor vesaire düşündük, acaba gelirler mi gelmezler mi?
0: Göktaş 24 yaşındaki Esma Nur ve 27 yaşındaki Yiğit Çetinkaya'ya bir ömür boyu mutluluklar diledi.
12: Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdik biz bu Aile ve Gençlik Fonu'nu. Biliyorsunuz bunun kaynağı işte Gabar'dan çıkardığımız petrol, Filyos'tan doğalgaz, yani devletimizin aslında keşfettiği yeraltı zenginlikleri. Cumhurbaşkanımız dedi ki ben bunu gençlerimize armağan edeceğim. O yüzden de %20'sini o fona aktarıyoruz. Sizler de bu yeraltı kaynaklardan oluşan bu destekten faydalanmış oldunuz.
14: Evet.
0: Bakan Göktaş, Gabar ve Filyos başta olmak üzere Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilen gelirlerin söz konusu bu fon aracılığıyla gençlerin geleceği için sunulduğunu belirtti.
12: İşkur'da size öncelik var. Yani sen İşkur'a başvurduğunda öncelikli grup olarak sen çıkacaksın. Tamam, biz şimdi seni yönlendireceğiz, takip de edeceğiz. Olmadı başka alternatiflere de bakarız. Ondan sonra bir de o sosyal konut var ya şimdi devletimizin yaptığı sosyal konutta kirada. Orada da siz önceliklisiniz.
0: Evlilik kredisinden yararlanan gençlerin sosyal konut projelerinde öncelikli olarak desteklendiğini hatırlatan Göktaş, ayrıca İşkur aracılığıyla istihdam imkanlarından da yararlanmalarının sağlandığını ifade etti.
12: Bundan sonraki süreçlerde de yanınızdayız. Yani burada durmuyor. Size zaman zaman arayacaklar, soracaklar, İnşallah programlara davet edecekler.
14: Teşekkür ederiz, çok sağ olun.
12: Biz de her zaman yanınızdayız.
0: Yeni evli çiftleri yuva kurma ve iş hayatına katılma süreçlerinde desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Göktaş, gençlerin hayatlarının her aşamasında yanlarında olacaklarını vurguladı.
4: Uluslar Ligi heyecanı Turkuaz medya ekranlarında yaşanıyor. Dün akşam nefes kesen bir maç vardı A Haber ekranlarında. Almanya-Yunanistan karşılaşması. Almanya favoriydi ama Yunanistan Almanya deplasmanında aldığı galibiyetle sürpriz bir şekilde maçı bitirdi. Maç 1-0 bitti. Şimdi maçın özetini ekrana taşıyacağız.
13: Tribünler hakikaten çok güzel. Maçı bugün İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Yardımcıları Daniel Cook ve Alex James olacak bu mücadelede. Almanya mücadeleye başlıyor ikinci hafta mücadelesine. Adeyemi. Adeyemi'nin pası dışarı doğru. Yerden bir vuruş yandan dışarıya gidiyor. Conte şansını denedi. Top Yunan oyuncularda kaldı, şimdi pas sağ kanada. Sağ kanattan geldi Yunanistan. Almanya savunması yerine alma gayretinde vuruş dışarıya. Karetsans şansını denedi. Konstantinos Karetsans. Müller'in birçok büyük yıldızın oynadığı Alman milli takımında kendini santrafor pozisyonunda buldu. Adeyemi rakibinden kurtuldu. Adeyemi ceza sahasında, Adeyemi dışarıya, maçtaki en net fırsat bu. Çok önemli bir pozisyon. Karim Adeyemi. 27. dakika. Almanlar gole ilk kez bu kadar yaklaştı. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kale alanına doğru savunmanın müdahalesi, dönen top Adeyemi. Bir çalım attı. Vurdu. Kaleci uzandı. Zorakis ve korner. Nefis bir çalım attı. Kurtuldu rakibinden Konstantinos Zorakis. Meça ceza sahasına. Bir sekte hücumuna istek verdi. Top oynanın dışında. Korneri kullanacak Almanlar. Ebnu Talip onu döndürmedi savunmada. Yambisek, Meça, Adeyemi. Şimdi top kaybı, tehlike var, vuruş yerden, kaleci uzandı Zolakis. Jonathan Tah. Şimdi top kaybı geldi, Yunanistan için bir şans. Pas yerden, büyük tehlike, şut ve dışarıya. İnanılmaz bir pozisyonu kaçırdı Yunanistan. Yannidis, maçtaki net fırsatı Yunanistan'ın, çok çok önemli bir fırsat. kanat. Atak yönü Yunanistan adına. Ceza sahasına Almanlar dönme çabasında. Eçe takip etti, rakibinden kurtardı, vurdu ve gol attı. Yunanistan 1-0 önde. Corbelis 74. dakika. Kapandı. Savunma yaptı Yunanistan. Sonunda golü de buldu. Almanya deplasmanında 1-0 önde Yunanistan. Müthiş bir sevinç var. Corbelis. Dakika 74. Almanya 0 Yunanistan 1. Savunmaya da çarpıyor top. Ağlarla buluşuyor. Christos Zoris'in getirdiği top. Corbelis. Kimin müdahalesi ve top filelerde. Kimi, Meça, Ebru Talip bıraktı, Gnabry kaleci kurtardı. Gnabry bir kez daha doldurmak istedi, savunmanın kapandığı an yine Gnabry. Serbest vuruş kullanıldı, Kimi. Hata devam ediyor Yunanistan'ın pas ceza sahasına. Tehlike büyük ve vuruş dışarıya. Yine bir fırsat yani liste. Yunanistan adına. Son düdüğünü çaldı karşılaşmanın rakibi Chris Kavala. Almanya'yı deplasmanda yeniyor Yunanistan. Almanya 0 Yunanistan 1.
4: Uluslar Ligi'nde Portekiz Norveç'i 2-1 yenerek 2'de 2 yaptı.
15: İlk düdükle birlikte Norveç başladı karşılaşmaya. Ødegaard, Schjelderup'la oynadı. Schjelderup'tan bir çalım. Ceza alanına girdi. Çekti soluna. Ødegaard. Ødegaard'dan pas. Haaland kaleci Costa. Erling Haaland'la gole çok yaklaştı Norveç. Veiga. Costa. Mendes baskı altında. Güzel döndü Nuno Mendes. Berge takıldı. Sonrasında top tekrar onun önünde. Pedro Neto. Neto'dan pas. Felix kontrol. Vuruş ve gol. João Felix. Portekiz öne geçiyor. Dakika 17. Portekiz tribünleri ayakta. Norveç'in baskısına tanıklık etmiştik geride kalan dakikalarda ama João Felix yakaladığı fırsatı çok iyi değerlendiriyor. Durumu 1-0'a getiriyor. İkinci yarı başlamak üzere. Portekiz başladı ikinci devreye. Ødegaard. Martin Ødegaard. Costa. Berk vurdu. Haaland dokundu ve gol. Norveç beraberliği yakalıyor. Erling Haaland. 51. dakikada mücadeleye denge geliyor. Nyland. Nyland'dan hata. Gonzalo Ramos. Nefis bir gol. Akıl dolu bir gol. Gonzalo Ramos'tan. Büyük hatayı affetmiyor Portekiz. Yeniden önde konuk takım. Örjan Nyland için çok ama çok tatsız bir an. Ayer'in büyük çabası var müdahale yapmak için ama yeterli değil. Portekiz yeniden önde. Vitinha ve Rafael Leao, João Neves ve Francisco Conceição'nun yerini oyunda. Top kaybı Norveç'ten. Etkili geldi Portekiz yine. Rafael Leao vuruyor, top direkten döndü. İkinci pozisyon, top dışarıda. Oyuna girer girmez pozisyonun içinde Felix'in pasında topla buluştu Leao. Vuruşunu yaptı. Orsnes ayak koydu. Top direkten geri geldi. Şans anı Norveç için. Geriye döndü Diaz. Haaland'dan baskı. Gonçalo Ramos'tan koşu var. Nylund'dan ıska. Gonçalo Ramos top ağlarda. Nylund'dan bir büyük hatada. Oslo'da Nylund'ın kabus gecesi. Gonçalo Ramos içinse muhteşem bir ikinci yarı başlangıcı. Üst üste Nylund'ın hataları, üst üste fırsatları değerlendiriyor Gonçalo Ramos. Bir anda 3-1 oldu durum. Ve offside kararı var. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Maçta son düdük geliyor. Portekiz Norveç'i 2-1 mağlup ediyor.
4: Uluslar Ligi'nde Hollanda-Sırbistan maçının özetiyle devam edeceğiz. Şimdilik noktalayacağız. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
16: Ve işte Belgrad'da Rajko Mitić stadında takımlar sahaya çıkıyor. UEFA Uluslar A Ligi 2. grupta Sırbistan ve Hollanda karşı karşıya geliyor. Sırbistan Hollanda maçına konuk takımın vuruşuyla başlandı. Živković paraleli bıraktı şimdi. Nedeljković yerden gol pozisyonu kaleci Ferbrugge'nin üzerine. Jovic çok uygun pozisyon. Nedeljković'in ortası tek vuruş kaleci Ferbrugge'nin üzerine. Savunma arkasına doğru Reinders indirdi. Merdin sol ayakta vurdu kaleci Milinkovic-Savic. Hollanda'nın ilk şutu 18. dakika. İsabetli bir şut. Max Merdin'den. Somerville duvar pası Gravenberg'le. Somerville son anda dokundu topa veya penaltı. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. İşte Terzic son anda ayağını soktu. Somerville topa dokundu.

şey kaldı. Denzel Dumfries, kaleci Milinkovic Savic golü izin vermiyor. Simon Marcinyak işaretini verdi. İkinci yarıya Sırbistan'ın vuruşuyla başlandı. Evet, Dušan Tadić ve Luka Jović oyuna giriyorlar Sırbistan'da. Strahinja Pavlović savunmadan sekti. Terzi şimdi içeri bıraktı. Tadić'in pası, gol pozisyonu. Kaleci Ferbrugen. Şimdi Živković, yine Ferbrugen. Tehlike geçmiş değil. Bir şut daha geldi. Kale sahası içi ve gol. Luka Jović. Birinci de olmadı. İkinci de olmadı. Üçüncü de oldu. İkinci yarının ilk dakikasında skora denge getiriyor Sırbistan Jović'le. Belgrad'da sevinme sırası Sırp futbol severlerin. Bizim görebildiğimiz kadarıyla bir offside yoktu. Evet, şimdi orta noktayı gösterdi Simon Marcinyak. Somerville. Dumfries. İçeride buluştu topla, ortasını yapıyor. Van Bommel gelişine, direkten dışarıya. Sağ kanatta Somerville, Gravenberg ve Dumfries. Arka direğe kesti Dumfries. Van Bommel direkten dışarıya. Şimdi Gustil kontrol etti. Merdink kurtardı. Merdink! Merdink şov var Belgrad'da. Kariyerin ilk milli golünü bu maçta atmıştı ama doymuyor Merdink. Duble yapıyor 69. dakika. Somerville gidiyor. Somerville, Gustil koşu yaptı. Gustil iki oyuncu arasından çıktı karşı karşıya. Sol tarafa bıraktı. Van Bommel kaçırıyor. İnanılmaz bir pozisyondan yararlanamıyor Ruben Van Bommel. Son bir atak şansı arıyor Sırbistan. Ama Simon Marcinyak maçı bitiriyor. Hollanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup ediyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Esnek ve hibrit çalışma döneminde yeni dönem başlıyor. İş yerinde ve uzaktan çalışılacak günler sözleşmeye yazılacak. Peki haftalık çalışma süresi kısalacak mı? Maaşlar düşecek mi? Taslakta 45 saatlik süre korunurken çalışanların sosyal hakları güvence altında tutulacak ve kazanç kaybı yaşanmayacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
4: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
5: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36 ve 37. kilometreleri arasında tünel bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36 ve 37. kilometreleri arasında tünel bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Akşama doğrudan merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yerinde gelişmelerle karşınızdayız. Önce başlıklarımıza bakacağız. Daha sonrasındaysa detaylı anlayacağız. Şüpheli bir ölümden bahsedeceğiz efendim. Kaşif Kazinoğlu'nun ölümünde ilk otopsi yapan Doktor Turgay Tamer. Gözaltına alındı, sorguya çekildi. Sonrasında evine gitti ve bir gün sonra eşi tarafından ölü bulundu. Acaba öldürüldü mü yoksa bu şüpheli ölüm değil de normal bir ölüm mü? Birazdan detaylarına bakacağız. Kim neler söylüyor. Gazze'deki yıkım. 7 Ekim'deki başlayan yıkımdaki tablo ekranlarınıza geliyor. Bu Apple haritalar. Apple haritalar meseleyi güncellememiş ama gördüğünüz üzere Google haritalarda Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri meydana gelen yıkım böyle gözüküyor. Bundan 1,5 sene önce Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze'deki evlerin %90'ı yıkılmıştı. 1,5 sene geçti üzerinden facia çok daha fazla. Onun da detaylarına birazdan bakacağız. Ve bizim çocuklar bugün İtalya karşısında galibiyet için sahaya çıkacaklar. Şimdiye kadar İtalya'ya karşı hiçbir galibiyetimiz yok efendim. Şimdiye kadar 16 kez karşılaşmışız İtalya'yla. O karşılaşmalardan 11'inde mağlubiyet var. 5'inde beraberlik. İlk galibiyetin bu akşam gelmesini ümit ediyoruz. Gözler elbette ki karşılaşmada olacak. Onun da detaylarına birazdan bakacağız. Ve Tayland'da 8 gündür şiddetli yağışlar var ve yağışlarla beraber şiddetli sel de meydana geliyor. Şimdiye kadar 8 kişi hayatını kaybetti bu sellerde. Çok daha fazlası da var. Birazdan detaylarına bakacağız ama öncesinde Ankara'ya gidelim. Zira Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı var. Kabine toplantısı önemli. Zira hem ekonomideki gelişmeler hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri dönüşü kabinede görüşülecek başlıklar önemli. Kübra bizi bekliyor. Kübra neler konuşuluyor, neler görüşülecek dinleyelim seni.
1: Hikmet Öztürk kabine yaklaşık yarım saat öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik başlıklarla toplandı. Tabi toplantıda ana gündem başlığının kamuoyunda fon krizi olarak bilinen 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturma olacağını ifade edelim. Özellikle bu noktada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar gerçekleştiriyor. Bugün kabine toplantısında da hem Bakan Şimşek'in hem de Adalet Bakanı Akın Gürley'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a detaylı bilgi vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye ekonomisine yönelik bir risk olmadığını ifade etmişti. İşte bugünkü toplantıda özellikle soruşturmanın gidişatı, krizden etkilenen mağdur vatandaşlara yönelik alınacak tedbirler ve aynı zamanda benzer durumların yaşanmaması için hayata geçirilecek uygulamalar ele alınıyor olacak. Tabii bir diğer önemli başlık terörsüz Türkiye süreci olacak ki sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütme kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirmişti ve toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamadaysa alt komisyonların

0: görev ve yetki alanlarının karara bağlandığı ifade edildi. Bu noktada Birleşmiş Milletler Marjı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda Irak Başbakanı Ali Zeydi ile de bir görüşme gerçekleştirmişti ki bu görüşmede özellikle PKK'nın Sincar'dan çekilmesi konusu görüşülmüştü. İşte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silah bırakma sürecine dair raporlar masada olacak diyebiliriz. Elbette kabine toplantısı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısının ardından gerçekleşiyor olması bakımından da oldukça önemli. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan BM marjında pek çok ikili görüşme gerçekleştirmişti devlet ve hükümet başkanlarıyla. İşte bu görüşme trafiği ve BM'nin çıktısı masada olacak başlıklardan birisi. Dış politika başlığında özellikle Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz seyri sefer güvenliği, yine Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin serbestlisinin korunmasına yönelik atılacak adımlar ve aynı zamanda Gazze'deki son durum gibi başlıklar ele alınacak. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve bu kapsamda Mekke anlaşması çerçevesinde hatırlayacak olursanız Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Suudi Arabistan'a bir ziyarette bulunmuştu. İşte tüm bu bölgesel gelişmelerde kabine toplantısında ele alınıyor olacak. Ekonomi başlığında yine 2027 bütçesi hazırlıkları da ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da her zaman olduğu gibi kabine toplantısı sonrasında alınan kararlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirecek diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim, yeni partinin gözü Anayasa Mahkemesi'nde olacak yarın. Zira Anayasa Mahkemesi yeni partinin isim meselesini konuşacak. Biliyorsunuz Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, ki kendisi de eski bir CHP'li, isim benzerliği karşılığı için karışıklık yaşanabilir diye Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe vermişti. Ve bu konu gitti. Yeni partinin meselesi artık Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecek yarın. Nasıl bir tablo ortaya çıkabilir? Yani eğer Anayasa Mahkemesi derse ki yeni parti ismini artık kullanamaz derse Özgür Özel ve arkadaşlarına, neler olur? Masada hangi ihtimaller var? Haberimizi izleyelim.
2: Biz ismimizi koruyoruz. İltibas olduğunu düşünmüyoruz.
3: Parti kuruldu ama tartışmalar bitmedi. Yeni partinin ismi mahkemelik oldu.
4: Talep onlardan geldi. Görüşmeler, 6 görüşme oldu. Biri Sayın Genel Başkan'la oldu.
3: Genel Başkanlığını eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın yaptığı Yenilik Partisi, isim benzerliği var, seçmenin kafası karışır diyerek Yargıtay'a başvurdu. Yeni partinin ismine itiraz etti. Yargıtay Başsavcılığı da yeni partiye tebligat gönderdi. İsim değişikliği yapılması için süre verdi. Ancak Özgür Özel yönetimi partinin isminde değişikliğe gitmedi.
2: Türkiye'de yeni partiyle Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz.
5: Yeni parti ismini değiştirecek mi yoksa aynı isimle yola devam mı edilecek? Bu konuda son sözü Anayasa Mahkemesi söyleyecek. Gözler şimdi Yüksek Mahkeme'nin vereceği karara çevrildi.
3: Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda yeni partinin ismine yapılan itiraz değerlendirilecek. Yüksek Mahkeme Yenilik Partisi'nin itirazını haklı bulur ve siyasi partiler kanununa aykırılık tespit ederse yeni partinin isminin hükümsüzlüğüne karar verecek ve parti ismini değiştirmek zorunda kalacak.
2: Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır. Yeni ismini koruyarak o zaman da yani herhangi bir düzenleme elbette yapılabilir.
3: Kulislerde mahkemeden çıkacak karara göre partinin isminin Halkın Yeni Partisi şeklinde değiştirilebileceği ifade ediliyor.
1: Efendim, İstanbul dün akşam saatlerine bastıran şiddetli sağanağın etkisinde ve üstelik de bu 5 gün boyunca da devam edecek önümüzdeki günlerde. Valinin hatta bu konuda uyarıları var. Bugün akşam saatlerinde de o şiddetli sağanak gelecek. Eyüp Sultan'da toprak kayması nedeniyle bir apartman görüyorsunuz tehlike arz ediyor ve 25 kişi apartmandaki 25 kişi bölgeden tahliye edildi.
6: Kuvvetli yağış felakete döndü. Facia'ya ramak kala 25 kişi tahliye edildi.
7: Gece saatlerinden bu yana İstanbul'da etkili olan sağanak yağış Eyüp Sultan'da toprak kaymasına sebep oldu.
6: İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
8: Yağmur yağınca baktım duvar yavaşça çatır çutur aşağı gelmeye başladı. Biraz baktım ondan sonra biraz korktum korkmasına. Burada tahliye süresi burada arkadaşlar geldi, AFAD geldi, polisler geldi işte.
6: Bölgeye güvenlik çemberine alındı, önlemler arttırıldı. Ekiplerin bölgede yaptığı incelemelerin ardından bölgede apartmandaki 25 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.
1: Şimdi İstanbul'a zaten bir trafikle boğuşuyoruz. Hele bir de yağmur olduğunda o artık İstanbul'daki trafik işin içinden

0: kaçınılmaz hale geliyor. Merve Köleoğlu bizi bekliyor. Gidelim Merve'ye. Hem havanın durumunu bize anlatsın hem de trafikte nedir bilgiler Merve? O meşhur İstanbul trafiği, yağmur trafiği var mı an itibariyle?
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Evet, Mega Kent'e artık Eylül ayının son günlerinde Ekim ayına doğru ilerliyoruz. Havanın notlarını da paylaşacağız. Trafik de nasıl etkilendi ondan da biraz bahsedelim. Dünden beri İstanbul şiddetli sağanak yağışın etkisindeydi. Tabii trafik de bu sağanak yağıştan biraz nasibini aldı. Bugün ise şu an Halıcıoğlu'ndayız. Arkamızda D100 karayolu var. Araç yoğunluğunu buradan Halıcıoğlu üst geçidinden takip ediyoruz. İstanbul genelinde trafik yoğunluğu şu sıralarda henüz o beklenen düzeyde değil. 160 seviyelerine ulaşmaya çalışıyor. Ancak asıl dikkatler önümüzdeki saatlerde belli olacak. Çünkü akşam trafiğinin yoğunlaşacağı saatlerle birlikte yağışın da yeniden şiddetini artırması bekleniyor. Yani İstanbullulara akşam saatlerinde hem yoğun bir trafik hem de kuvvetli bir sağanak bekliyor. Gün içerisinde zaman zaman yağmur geçişleri devam edecek. Ancak özellikle saat 18'den sonrası için, yani bir saat sonrası için ayrı bir uyarı yapıldı. İstanbul zaten dünden beri kuvvetli sağanak etkisindeydi. Aynı zamanda sabah saatlerinden itibaren kentin birçok noktasında da sağanak etkili oldu. Özellikle Avrupa yakasında Beşiktaş, Fatih, Şişli, Bakırköy, Sultan Gazi, Eyüp Sultan, Küçükçekmece ve Kağıthane'de yağış zaman zaman şiddetini artırdı. Kuvvetli yağışın etkisiyle birlikte bazı cadde ve sokaklarda ise su birikintileri oluştu. Yer yer alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan İstanbullular da hem yağış hem de buna bağlı trafik yoğunluğuyla karşılaştım. Şimdi ise gözler akşam saatlerine çevrilmiş durumda. Çünkü yağış henüz İstanbul'u terk etmiş değil. Akımın değerlendirmesi var. Bu değerlendirmeye göre bir saat sonrası için yağışın yeniden İstanbul geneline yayılması ve etkisini artırması bekleniyor. Saat 5 itibariyle şu anda İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %60 civarlarına yaklaşmış durumda. Bu saat aynı zamanda akşam iş çıkış trafiğinin de yoğunlaşmaya başladığı bir zaman dilimi. Şu an ekranlarınızda görüyorsunuz D100 karayolunda araçlar peş peşe ilerliyor. Ancak çok olağanüstü bir trafik yoğunluğundan bahsetmek henüz mümkün değil. Meteoroloji ve İstanbul Valiliği de peş peşe uyarılarda bulundu. Yağışla birlikte rüzgarın da etkisini artırması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden zaman zaman saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği de tahmin ediliyor. Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı İstanbulluları tekrar uyarmış olalım ve dikkatli olmalarını isteyelim kendilerinden. Özellikle akşam saatlerinde yola çıkacak sürücülerin de biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü kuvvetli yağışla birlikte görüş mesafesi düşebilir. Yollarda su birikintileri oluşabilir. Bu nedenle hızın düşürülmesi ve takip mesafesinin korunması da önemli. Şu an Halıcıoğlu'ndayız. Biz Mega Kent'in trafik ve hava durumuna ilişkin notlarını aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
0: Merve, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. İstanbul'da durum böyle. Tayland'da artık şiddetli yağışlar beraberinde felaketi de getiriyor. Başkent Bangkok'ta efendim 8 kişi şimdiye kadar hayatını kaybetmiş durumda. Ama sadece hayatını kaybeden kişiler değil, 5000'den fazla kişi de bulunduğu bölgelerden tahliye edilmiş sel felaketi nedeniyle.
2: Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor. Son 10 günde 8 kişi hayatını kaybetti. Başkent Bangkok'ta ise 50 ilçenin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Bangkok şiddetli yağışların ardından adeta dev bir göle döndü. Özellikle başkentin doğu ve orta kesimlerinde caddeler sular altında kaldı. Yükselen su otomobil ve motosikletleri sürükledi. Toplu taşıma araçları da sel sularında mahsur kaldı. Bangkok'ta yaklaşık 52 bin hane sudan etkilendi. Yaklaşık 5 bin kişi barınma merkezlerine tahliye edildi.
3: Şu anda pek çok açıdan zor durumdayız. Günlük yaşam ve hatta tuvalete gitmek bile. Çünkü zemin kattaki elektrik tamamen kesildiği için banyo çalışmıyor. Ve şimdi su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Evdeki her şey mahvoldu.
2: Tehlikenin boyutunu başkentten geçen Chao Phraya Nehri de gösteriyor. Nehirde su seviyesi kritik noktaya ulaştı. Yağışların önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor. Yetkililer ani sel ve taşkınlara karşı vatandaşları uyarıyor.

0: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir kendisini zaman zaman İsrail'deki Filistinlilerin, Gazililerin tutulduğu hapishanelere yaptığı baskınlarla tanıyoruz. Kendisi Netanyahu'dan yana kalır birisi, hatta ondan daha azgın bir terörist olduğunu belirtelim. Bir mahkum 30 yıldır orada hücrede yatıyor. 30 yıldır hücredeki bir mahkuma karşı böyle bir celallenme yapıyor, böyle bir efeleniyor tabiri caizse. Onu öldürmekle tehdit ediyor. Zaten 30 yıldır hapishanede yatan bir mahkum karşısındaki kişi.
1: Filistinli esirin hücresini bastığı tehditleri ardı ardına sıraladı.
2: Seni öldürmek istiyorum, seni idam etmek istiyorum.
1: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yeni bir provokasyona imza attı. Yaklaşık 30 yıldır İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli mahkum Hasan Selame'nin tutulduğu hücreye baskın yapan Ben-Gvir ölüm tehditlerinde bulundu.
2: Seni öldürmek istiyorum, seni idam etmek istiyorum. Yukarıda Yüce Tanrı var, buradaysa cehennemden ben sorumluyum. Çocukken senin gibilere gereğinin yapılması için protesto gösterilerine katılmıştım. Büyüdüğümde de seni bu şartlar altına koyan bendim.
1: Yetmedi, baskın görüntüsüyle birlikte sosyal medyadan bir de yazı paylaştı. Filistinli esirler için idam vaadini yineledi. Savunma Bakanı olunca Gazze'de Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik sürgün politikasına devam edeceğim ifadesini kullandı.
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş, ona attık gerilim demiyoruz, ve Hürmüz Boğazı'ndaki abluka meselesi. İran dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'ne, ben sana bir 7 maddelik bir teklif sunuyorum. Gel dedi, bu şeyi aç, Hürmüz Boğazı'nı aç, ondan sonra konuşalım dedi. Ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bunu da kabul etmedi. En azından böyle söyleniyor. Kulislerde İrfan Sapmaz bizleri bekliyor. İrfan, İran'ın teklifini Amerika kabul etmedi. Donald Trump'tan en azından bu şekilde açıklamalar geldiği belirtiliyor. Şimdi bir taraftan hani sen her bağlantımıza da belirtiyorsun, Amerika'daki yakıt krizi artık aşağılığa almış durumda. Özellikle dizel yakıt konusunda artık Amerikalılar isyan ediyorlar. Ama Donald Trump da diyor ki savaştan sonra, yani seçimden sonra düşecek bunlar diyor. Neler konuşuluyor Amerika'da?
3: Evet, merhaba Hikmet. Tabii Donald Trump'ın artık bu sözlerin çok fazla bir anlamının olmadığını söyleyebilirim. Biraz önce işte bu canlı yayına bağlanmadan önce de aracıma benzin aldım. 27 Şubat'taki 40 gün savaşından önceki fiyat 87 oktan. Hep bunu aynı şekilde örnek veriyorum. Sanıyorum artık seyircilerimiz ezberledi. 2 dolar 67 senti bugün 4,5 dolara aldım ki Google üzerinden fiyatlara bakıyorum. En yakın, en ucuz benzin nerede diye araştırma yapıyorum. O açıdan şu an itibariyle bir hükmü yok Donald Trump bu benzin fiyatlarını düşeceğini söylemesinin. Ama tabii bu arada da psikolojik baskılarını sürdürüyor Donald Trump. İşte Trump Boğazı olarak bir Truth Social'dan bir harita paylaştı. Tabii ki bu haritanın resmi hiçbir yanı yok. Trump daha önce de hatırlayacağınız gibi Boğaz'ın Amerikan kontrolünde olduğunu ileri sürmüş ve ismini de değiştirilmesini gündeme getirmişti. Ama tabii şu anda burada özellikle konuşulan en önemli konu hiç şüphesiz kritik gelişme, İran'ın sunduğu 7 günlük planın Trump tarafından reddedilmesi meselesi var.
0: Niye reddetti? İrfan neden reddetti bunu?
3: Şu anda tabii ki Donald Trump özellikle İran'a güvenmiyor. O anlamda herhangi bir şekilde onların zaman kazanmaya çalıştığını düşünüyor. Ve şu anda Donald Trump'ın çok fazla bir zamanı kalmadı Hikmet. 3 Kasım itibariyle artık hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da seçimler olacak. Evet. Bazı eyaletlerde de başlamış durumda. O açıdan da sürekli olarak bir psikolojik bir baskı yapmaya çalışıyor. Bir taraftan da İran'ın bugüne kadar işte aslında o 14 maddelik memorandumun İran için büyük bir şans olduğunu söyleyebilirim. İranlar bunu geç de olsa anladılar diye düşünüyorum, ama tabii İran derken ben özellikle devrim muhafızlarıyla hiç şüphesiz Mesut Pezeşkian cephesini ayırıyorum. Devrim muhafızı içerisindeki grupların hep savaşın devamını istediklerini söylemiştim. O anlamda da Donald Trump İran'ın zaman kazanmaya çalıştığını söylüyor. İşte biz New York'tayken Birleşmiş Milletleri Sayın Cumhurbaşkanı'nı da takip ederken özellikle de Donald Trump'ın Mesut Pezeşkian'la da bir araya gelebileceği yönünde çeşitli haberler çıkmıştı. Ancak daha sonra yine Katar aracılığıyla Jared Kushner, Steve Witkoff ve Arakşi'nin görüştüğü aracı Katar aracılığıyla, ama bir sonuca varılamadı.

0: Ama İran şu anda 7 gün üzerinde çok ciddi şekilde bir baskı uyguluyor bir anlamda. Ama evet. Donald Trump'ın şu an gördüğüm itibariyle kesinlikle bu 7 güne de zaten hayır demiş vaziyette. Tabii Wall Street Journal'ın Amerikalı yetkililere dayandırdığı habere göre Trump danışmanlarına Kasım ara seçimlerinden sonra İran'a yönelik bombardımanın yeniden başlamasını beklediğini söyledi. Yani bir anlamda psikolojik bir baskı yapmaya devam ediyor İran üzerinde. Tabii bununla birlikte Trump'ın kendi sözleri de askeri seçeneğin masada kaldığını gösteriyor. İşte aksiyosa konuşmuştu. Trump İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmayı düşünüyor musunuz diye sordu aksiyos. Trump da yanıtı çok dikkat çekici tabii. Bunu her zaman düşünüyorum diyor. Tabii ancak aynı Trump bu hafta İran'a yeni görüşmeler yapılmasını beklediğini de söyledi. Ve Katar'ın yürüttüğü arabuluculuk kapsamında da Siti Witkow ve Jared Kushner'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile dolaylı temaslarının devam edeceği haberleri şu anda evet. Aksiyos'ta da yer aldı diyebilirim.
1: Peki İrfan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı, kolay gelsin sana. Efendim şimdi İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri yakıp yıktığı Gazze'ye bir göz atacağız. Gazze'ye havadan bakacağız, uydu görüntüleriyle. Google haritalar efendim paylaştı bu görüntüyü. Bu görüntülerde gördüğünüz üzere Gazze'deki evlerin hiçbirisi ayakta değil. Zaten bundan 1,5 yıl önce, yani 2025 Nisan ayında Birleşmiş Milletler açıklamıştı verileri. O verilerde Gazze'deki evlerin %90'ının yıkıldığı gözüküyordu. Fakat Apple haritalara gelirsek, Apple haritalar böyle bir güncelleme yapmamış. Onlara göre, Apple haritalara göre hala Gazze'de hayat günlük gülistanlık olarak devam ediyor.
2: Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı. Savaşın ağır bilançosu ortaya çıktı. İşgalci İsrail'in saldırılarıyla yerle bir olan Gazze'deki son durum, Google haritaların uydu katmanındaki görüntülerini güncellemesiyle eski harita görüntüleri ve yeni görüntülerin arasındaki fark yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Güncellenen uydu görüntüleriyle Gazze'de bazı yerleşim alanlarının büyük ölçekte değiştiği görülüyor. Öyle ki binlerce binanın yerini boş araziler almış durumda.
3: Gazze şeridinin %30'unda yaşıyoruz. Bugün insanlar burası yaşamak için tehlikeli bir yer diyorlar. Ama nereye gideceğim?
2: Gazze'deki yıkımın Google haritalardaki güncel uydu görüntülerine yansımasına karşın Apple haritalarda güncellenmemiş olması dikkat çekti. Aynı bölgeye ilişkin uydu görüntülerinde ortaya çıkan bu fark, Gazze'deki yıkımın dijital haritalarda nasıl temsil edildiği konusunda soru işaretlerini beraberinde getiriyor.
1: Bu arada Sırbistan'dan bir haber verelim. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić görevinden istifa etti. Parantez içerisinde söyleyeyim, kendisi iyi bir İsrail dostu, İsrail arkadaşı. İsrail Cumhurbaşkanı Temmuz ayında Sırbistan'da ağırlamıştı kendisi. Görevinden istifa etti. Daha görevinin bitmesine çok vardı. Fakat siyaseti bırakmış değil Aleksandar Vučić.
4: Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 116. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanlığı görevinden istifamı sunuyorum.
5: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić görevinden istifa etti. İkinci ve son Cumhurbaşkanlığı döneminin tamamlanmasına yaklaşık 7 ay kala görevi bıraktı. Ama siyasetten çekilmedi. Vučić 25 Ekim'de yapılacak erken parlamento seçimlerine Sırp İlerleme Partisi SNS'nin listesinden katılacak. İstifa kararını Cumhurbaşkanlığı binasında halka seslenerek duyuran Vučić, görev süresi boyunca Sırbistan'a hizmet ettiğini söyledi.
4: İki Cumhurbaşkanlığı dönemim boyunca onurlu ve dürüst bir şekilde hizmet ettim. Sırbistan'a başbakan olarak hizmet edip etmeyeceğimi bilmiyorum. Ama şundan eminim, birlikte başardığımız her şeyden son derece gurur duyuyorum.
5: Vučić'in istifası ile Cumhurbaşkanlığı makamı geçici olarak Ulusal Meclis Başkanı Ana Brnabić'e emanet edilecek. Yeni Cumhurbaşkanının seçimi ise Aralık sonuna kadar yapılmak zorunda. Sırbistan'da erken parlamento seçiminin tarihi de net. 25 Ekim.

0: Vučić, Cumhurbaşkanlığından ayrılsa da mücadeleyi bırakmayacağı mesajını verdi. Seçim sürecine ilişkin taraftarlarına çağrıda bulundu.
1: Ama savaş daha yeni başlıyor. Hiçbirimiz makam sahibi olarak doğmadık ve ünvanlarımız olmadan bile onları yeneceğiz. Sizden onları her zamankinden daha kesin bir şekilde yenmenizi istiyorum. Bir ay daha savaşalım ve daha önce hiç olmadığı kadar yankı uyandıran bir zafer kazanalım.
0: Böylece Sırbistan'da yeni bir siyasi dönemin kapısı açıldı.
2: Efendim bugün Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısı vardı malum. Akın Gürlek Adalet Bakanı konuyla ilişkin bir sosyal medya paylaşımı yapıyor. Şöyle diyor: Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantımızı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirdik. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı, yürütülen faaliyetleri ve önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımları değerlendirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini ülkemizde huzur ve güven ortamını kalıcı kılmak ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Toplantımızda alınan kararların ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyoruz diyor Akın Gürlek Adalet Bakanı. Paylaşımı yeniydi efendim. Hemen sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi İstanbul Fatih'te böyle film gibi bir soygun var. Onu anlatacağız. 8 yıllık bir çalışan kasadaki yaklaşık 700 bin doları çaldıktan sonra soygunun anlaşılmaması için kasanın içine tencere, tava ve su şişeleri koyup efendim kayıplara karışıyor. Eşine de şirket beni Çin'e gönderdi yalanı söylüyor ve polis takibinden kaçmak için de online savaş oyunu üzerinden haberleşiyorlar şüpheliler. Yakalanlar elbette ki.
3: Milyonları çaldı, kasaya tencere tava koyup kaçtı. Olay 4 Ekim 2025'te İstanbul Fatih'te bir döviz ve sarrafiye şirketinde yaşandı.
4: Akıl almaz soygun geçtiğimiz aylarda yaşanmıştı. Bir döviz bürosunda patronun yokluğunu fırsat bilen personeli kasada bulunan tüm ziynet ve dövizleri çalarak kayıplara karışmıştı.
3: Şirket sahibi Tarık Yer'in dükkanda bulunmadığı günü fırsat bilen 8 yıllık çalışan Emre Coşkun, kendisine emanet edilen anahtarla çelik kasayı açtı ve 700 bin dolarla yüz binlerce lirayı sırt çantasına doldurdu. Hırsızlığın anlaşılmaması için kasaya tencere, tava ve su şişeleri koyan şüpheli, eşine Çin'e gönderiliyorum diyerek uçakla yurt dışına kaçtı. İş yeri sahibi yedek anahtarla kasayı açtığında paralar yerine tencere, tava görünce şok oldu. Soruşturmada soygunun altından karmaşık bir ağ çıktı. Yurt dışına kaçan Emre Coşkun'un çaldığı paraların bir kısmını akrabasına teslim ettiği belirlendi. Parayı taşımaktan korkan şüpheli ise parayı arkadaşına devretti. Şüphelilerin polise yakalanmamak için sahte sosyal medya hesapları ve online oyun üzerinden mesajlaşarak para transferi koordinasyonu yaptıkları ortaya çıkarıldı. Sakarya'da düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalanırken aracında soyguna ait 130 bin dolar nakit para ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Emre Coşkun ise soygundan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde ben şirketin gizli ortağıydım, aramızdaki alacak davası yüzünden hakkım olan parayı aldım diyerek suçlamaları reddetmeye çalışsa da eşinin ve mesai arkadaşlarının ifadeleri ve sahte hesaplardan tanıdıkları ile iletişime geçmesi bu savunmasını çürüttü. Hazırlanan iddianamede 5 şüpheli hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istendi.
2: Afyonkarahisar'da bir zincir markette çakmak gazı tüpüyle oynayan 7 yaşındaki Mustafa Ali Avcı gazı solumasının ardından fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık ekibinin tüm müdahalesine rağmen küçük çocuk kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
3: Acı olay Afyonkarahisar'ın Sahip Ata mahallesindeki bir zincir markette yaşandı. Markette çakmak gazı tüpüyle oynayan 7 yaşındaki Mustafa Ali Avcı iddiaya göre gazı solumasının ardından kısa sürede fenalaştı. Çocuğun hareketsiz yattığını gören çevredekiler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi bilinci kapalı olan çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Ancak tüm çabalara rağmen küçük Mustafa Ali kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
2: Şimdi de yurttan derlediğimiz bir haber turu gelecek ekranlarınıza.

0: ani manevra yaptı, sola dönmek istedi. Kaza kaçınılmaz oldu. Diyarbakır'daki kazada karşı şeritten gelen otomobil sürücüsü hatalı manevra yapan araca çarpmamak için direksiyonu kırınca park halindeki taksiye çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntülerse Tokat'tan. Kamyonet kasasında yolculuk yapan bir kişi kasisten geçildiği sırada dengesini kaybederek sert şekilde yola düştü. Yardımına çevredekiler yetişti. Çok geçmeden ambulans da hastaneye kaldırıldı. Mardin Kızıltepe'de seyir halindeki kamyonetin kapağının açılmasıyla kasadaki sebze ve meyveler yola saçıldı. Dökülen sebze meyveler diğer sürücülerin yardımıyla toplandı. Yeniden kasaya taşındı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Düzce Belediyesi'ne ait ekskavatörle çalışma yapan operatör Mehmet Akçay, iki ağaç arasına asılı Türk bayrağının rüzgar nedeniyle katlandığını fark etti. İş makinesini bayrağın bulunduğu noktaya doğru çeviren Akçay, kepçenin üzerine çıkarak katlanan bayrağı düzeltti. Akçay'ın duyarlı davranışını gören arkadaşı o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Gülümseten bu görüntülerde Elazığ'dan. Bir kedi kapı koluna asılan ipi çekerek kapıyı açıp içeri girdi. Ev sahibi kedisinin o çabasını aldığı kayıtla ölümsüzleştirdi.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli Kız Kalesi kesimindeki çalışmaların %98'inin tamamlandığını açıkladı. 2,5 saatlik yolculuk süresinin 18 dakikaya düşeceği projeyle birlikte yılda 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlanacak.
2: Çeşmeli Kız Kalesi Otoyolu'nda sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin'deki dev ulaşım projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fiziki olarak projenin %98'inin tamamlandığını söyledi. Seyahat süresinin kısalmasıyla karbon salınımının azalacağına dikkati çekti. Mevcut devlet yolundaki transit trafiğin önemli bölümünü otoyola aktaracağız. Böylece yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz. Zamandan yılda 2,7 milyar lira, akaryakıttan 338 milyon lira olmak üzere 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yılda 17.100 ton azaltacağız. 52 kilometrelik güzergahta 7 tünel, 5 viyadük, 33 köprü ve üst geçit inşa ediliyor. Proje sadece Mersin için değil, Türkiye'nin lojistik ağı için de stratejik öneme sahip. Çeşmeli Kız Kalesi Otoyolu, Mersin'in limanları, üretim merkezleri ve mevcut otoyol ağı arasındaki bağlantıları güçlendirerek kalkınma yolunun karayolu ayağına önemli altyapı desteği sağlayacak. Projemizde Mersin-Adana-Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki kesintisiz otoyol bağlantısını da güçlendireceğiz.
1: Efendim, Tanzanya'dan Türkiye'ye uzanan bir güreş hikayesi var şimdi. 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu'nu artık herkes tanıyor. Er meydanlarındaki mahlasıysa Arap Osman, kendisi geçtiğimiz günlerde de Başkan Erdoğan'a bir sohbet gerçekleştirdi. O sohbet minik pehlivanın hafızasında unutulmaz bir anı olarak kaldı.
3: Cumhurbaşkanımı seviyorum. İlk önce ailemi gururlandırıp sonra Cumhurbaşkanımızı ve en sonunda ülkemizi gururlandırmaya çalıştım.
0: Tanzanyalı minik güreşçi Arap Osman, Başkan Erdoğan'la bir araya geldi.
3: Cumhurbaşkanımıza bir beyefendiyi gösteriyordum. Sen bunu yenebilir misin dedim. Ben de dedim ki efendim siz isterseniz yenebilirim dedim.
0: 11 yaşında Tanzanya'da doğdu, küçük yaşta ailesini kaybetti. Hayatı Türkiye'de değişti. Şimdi ise yağlı güreşin er meydanlarında ter döküyor. Adı Osman Ali Davutoğlu. Pehlivanlar arasında ise Arap Osman olarak tanınıyor.
3: Birincisi olarak peygamberimiz Muhammed Mustafa, ikincisi olarak Mustafa Kemal Atatürk, üçüncüsü olarak Arap Mustafa ve dördüncüsü olarak Mustafa Taş. Bana güreş bana saygıyı ve birleşmeyi, sevgi ve saygıyı.

0: saygıyı anlatıyordu.
1: Minik pehlivan 26 Eylül'deki yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı kupasında Başkan Erdoğan'ın dikkatini çekti. Erdoğan'ın yanına gitti, sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu Erdoğan'la yaşadığı o anları böyle anlattı.
0: Cumhurbaşkanımız da bir beyefendi gösteriyordu. Sen bunu yenebilir misin dedi. Ben de dedim ki efendim siz isterseniz yenebilirim dedim.
1: Osman Ali'nin hedefi ise büyük. Bir gün baş pehlivan olmak.
0: İlk önce ailemi gururlandırıp sonra Cumhurbaşkanımızı ve en sonunda ülkemizi gururlandırmaya çalıştım.
2: Efendim Türk Dil Kurumu Türkçemizi korumak ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak için düğmeye bastı. Dijital dünyada Türkçenin doğru kullanımı için yapay zekadan dev sözlüklere, diksiyon kurslarından öykü atölyelerine kadar pek çok dev proje hayata geçirilecek. İşte Türkçenin geleceğini şekillendirecek o tarihi adımların ayrıntıları.
3: Bizim şu an yaptığımız ya da yoğunlaştığımız konulardan birisi yaşayan Türkçenin sözlüğünü hazırlamak. Bizim şu anki sözlüğümüz edebiyat dili sözlüğü. Bizim yaptığımız sözlükte ilk denemelerde gördüğümüz 800 bini geçiyoruz.
1: Dijitalleşen dünyada Türkçeyi koruma misyonunu üstlenen Türk Dil Kurumu ezber bozan projelere imza atmaya hazırlanıyor. Bu projelerin en dikkat çekeni ise teknoloji dünyasını yakından ilgilendiriyor. Kurum Türkçe düşünen bir yapay zekayı eğitmek üzere büyük bir dil modeli geliştiriyor.
3: Bununla da ilgili çalışmalarda yaklaşık 3 yıldır sürdürüyoruz. Havelsan'la bu işi yapıyoruz. Şu an teknik altyapı tamam. Veri girişi başladı. Yoğun, çok çeşitli, zengin bir etiketleme sistemiyle işi yürütüyoruz.
1: Bununla da kalmayan kurum, dijital platformlardaki dil yanlışlarını anında tespit edecek özel yazılımlar üzerinde çalışıyor. Türk Dil Kurumu'nun hedefinde internet ve sosyal medya kullanımıyla birlikte konuşma ve yazı dilinde özensizleşen gençler de var. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapan kurum bu konuda büyük bir farkındalık hareketi başlatıyor. Eğitim ordusunun öncüsü öğretmenler de unutulmadı.
3: Önce Ankara'da, daha sonra Kıbrıs'ta, daha sonra Karaman'da, Denizli'de öğretmenlerimize dönük Türkçe diksiyon kursları yaptık. Ardından bunu ülke geneline de yayma düşüncemiz var.
1: Gençlerin yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan ve büyük ilgi gören 120 saatlik öykü atölyesinde ortaya çıkan eserlerse kitaplaştırılmak üzere şu an baskı aşamasında.
3: Burada da amacımız gençlerin özellikle yazma becerisini desteklemek ve toplumda bu konuda yine bir farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıktık. Şu an için ilgi fevkalade. Bu yıl yine ilana çıktık. Çok fazla müracaat var.
1: Kurumun bir diğer projesi de Türkiye Terim Bankası.
3: Şu an Türkiye Terim Bankası'na dün itibarıyla 310 bin terim girilmiş durumda. Onu da inşallah bu yıl açacağız ve halkımızın, ilgili kurumların hizmetine sunacağız.
2: Bazı devletler, uluslararası kuruluşlar ve çok uluslu şirketler eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık politikacılarıyla cinsiyetsizlik kavramını daha görünür hale getiriyor. Tartışmanın odağındaysa çocuklar var. Birleşmiş Milletler'de konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu konuya değindi. Aile yapısını bozan sapkın düşünceler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunarak önemli mesajlar verdi.
4: Küresel cinsiyetsizleştirme bu politikaların aile kurumuyla birlikte masum çocukları da hedef alan bir kuşatmaya dönüştüğünü bilmemiz lazım.
1: Cinsiyetsizleştirme konusuna değindi. Aile yapısını bozan sapkın düşünceler için net mesajlar verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamayı Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptı.
4: Bu kuşatmayı ancak kadın ve erkekten oluşan aileyi koruyarak kırabiliriz.
1: Erdoğan'ın dikkat çektiği cinsiyet kimliği tartışması dünyanın da gündemi haline geliyor.
5: Yalnızca devletler ve kurumlar değil, uluslararası şirketler de tam bu tartışmanın ortasında yer alıyor. Reklam kampanyalarından kurumsal politikalara kadar cinsiyetsizleştirme konusu yakından ele alınıyor.
1: Öyle ki artık bu konu yalnız yetişkinler üzerinden değil, çocuklar ve gençler üzerinden de ele alınmaya başlandı.
6: Etiksel bir boyutta olduğunu ben düşünmüyorum. Tamamen ticari.
7: Kız farklı bir cinsiyet, erkek farklı bir cinsiyet.
8: İnsanlar farklı yönleri

0: çekiyorlar.
1: Bir çocuğun ruhsal gelişiminde cinsiyet farkı çok kritik bir belirleyici. Bunu elinden aldığınızda bir çocuğun cinsiyet farkını büyümesi için gereken en temel etkini ortadan kaldırmış oluyorsunuz.
2: Şirketler bu konuyu özgürlük ve ayrımcılıkla mücadele olarak yorumluyor. Ancak uzmanlar ileriye dönük bu durumun tehlikeli boyutlara gelebileceğini öne sürüyor.
1: Bizim için aslında gelişimsel bir yolculukta kat etmemiz gereken bir evre. Bu olmadığı zaman bedensel bir büyüme gerçekleşebilir ama ruhsal bir büyüme gerçekleşemez. Bu yetişkinleri ekranla, sosyal medyayla bir yerde muhafaza etmek, kontrol etmek çok daha kolaydır.
3: Şu an için belki küçük bir sorun olarak görünse de ileride çok daha büyük sorunlara yol açabilir.
4: Şimdi alışveriş yaparken alışveriş sitelerinde işte satıcıların hem ürünlerine hem kendilerine dair de yorumlar var, beğeniler var. Biz onlara bakıyoruz, ona göre değerlendirmeler yapıyoruz. Alışverişimizi yapıyoruz fakat buradaki beğeniler, yorumlar sahte olabiliyor. Zira e-ticaret işini yapanlar bu sahte yorumları satın alabiliyorlar, sahte beğenileri satın alabiliyorlar. Ticaret Bakanlığı bu konuyla ilgili harekete geçti. Artık bunu tespit edilirse çok büyük cezası var.
5: Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Sosyal medyada tüketiciyi yanıltan, sahte beğeni ve yorum satın alan işletmelere geçit verilmeyecek. Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformları ve sosyal medyada tüketicileri yanıltan uygulamalara karşı yeni bir dönem başlattı. İnternetten alışveriş yapan vatandaşların kararlarını etkileyen sahte yorum ve beğeniler mercek altına alındı. Bakanlık, gerçek dışı değerlendirmeler, para karşılığı yaptırılan övgü dolu yorumlar ve sahte beğeni sayılarıyla algı oluşturanları tek tek tespit ediyor. Bu kapsamda tüketiciyi yanıltan ve haksız rekabete yol açan söz konusu yöntemleri kullanan firmalar ve bu sisteme aracılık edenler hakkında idari para cezası uygulanacak. Ayrıca tüketicileri aldatan sahte yorum ve beğenilerin platformlardan derhal kaldırılması sağlanacak. Bakanlık yetkilileri e-ticarette güvenli alışveriş ortamının sağlanması ve tüketici haklarının korunması için denetimlerin tavizsiz süreceğini vurguladı.
4: Çocuklarda mide ağrısı, bulantı ve erken doymanın ana nedeni strese bağlansa da bu şikayetler gastrit ve reflü gibi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Uzmanlar çocuklarda mide şikayetlerinin nedeninin mutlaka araştırılması gerektiğini belirtiyor.
5: Mide ağrısı, bulantı ve erken doyma. Okul stresi sanılan rahatsızlığın altından gastrit ve reflü çıkabilir.
6: Gastrit midenin tahriş olması, özellikle çocukluk çağında da gördüğümüz bir durum. Özellikle mide ağrısı, mide yanmasıyla başvururlar bizlere. Bazen ağızlarına acı su gelme, göğüste yanma, göğüste ağrı da tarif edebiliyor çocuklarımız.
5: Çocuk gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Nevzat Aykut Bayrak, mide ve yemek borusu ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesinde öncelikle çocuk doktorunun muayenesinin önemli olduğunu belirtti.
6: Genelde şikayetler çok devam ettiğinde veya çok fazla olduğunda endoskopi gerektiğinde çocuk gastroenteroloji uzmanlarına yönlendiriliyor ama biz tüm çocuklarımıza hemen gelir gelmez endoskopi yapmıyoruz. Özellikle endoskopi gereken durumlar büyüme gelişme geriliği, işte bu mide ağrısıyla birlikte bir kanama, dışkıda da olabilir, kan veya kan tükürme şeklinde de olabilir.
5: Mide şikayetlerinin azaltılması için beslenme alışkanlıkları da gözden geçirilmeli.
6: Özellikle kakao içeren çikolata ve kahve gibi gıdalar, bunun dışında direkt asitli kola, gazoz gibi içecekler, asitli meyve suları mutlaka tüketirken çok dikkat etmemiz lazım. Aynı zamanda acı, baharatlı yiyecekler, çok yağlı, cips gibi yiyecekler, salçalı yiyecekler, çiğ köfte bu aralar son dönemlerde çok moda, noodle aynı şekilde çok moda. O yüzden bunların tüketiminde dikkatli olmakta fayda var.
4: Efendim, Sümele Manastırı Trabzon'un en önemli turizm noktalarından bir tanesi, hatta Türkiye'nin öyle biliyorsunuz, artık ziyarete açıldı kendisi. Ziyaretçi rekoru kırıyor. Sadece 8,5 ayda Sümele Manastırı'nı 520 bin kişi ziyaret etmiş.

0: Sümela Manastırı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
1: Erzincan'dan geliyoruz.
2: Nasıl buldunuz?
1: Yani doğası, tarihi gerçekten muhteşem. Çok beğendik.
3: Trabzon'un Maçka ilçesinde Altındere Köyü ve Altındere Vadisi'nde bulunan Sümela Manastırı, bir diğer adı halk arasında ise Meryem Ana Manastırı olarak bilinir. Sümela ismini ise siyah anlamına gelen Melas'tan aldığı bilinmektedir.
0: UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan manastır, bölgenin tarih, kültür ve doğa turizmine önemli katkı sağlıyor.
3: Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nı 2026 yılının ilk 8,5 ayında 121 ülkeden 523 bin turist ziyaret etti. Bu sayının yıl sonuna kadar 750 bine ulaşması bekleniyor.
4: Ben Almanya'dan geliyorum. Çok hoşuma gitti. Görülmeye değer.
5: Tarih kokan bir yer gerçekten. Yüzyıllar öncesinde nasıl yapılmış, nasıl buraya gelinmiş.
0: Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde 300 metre yükseklikte kayalar oyularak inşa edilen tarihi manastırı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
6: Kaç bin yıl önce nasıl yapılmış, ne şartlarda yapılmış, böyle insanı hayrete düşüren bir yer.
7: Efendim, bugün tüm Türkiye olarak kalbimiz Bursa'da bizim çocuklarla beraber atacak. Zira bugün bir tarih yazmak istiyoruz. Şimdiye kadar tarihimizde hiç yenmediğimiz İtalyanları yenmek istiyoruz. Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor. Bursa'ya gidelim. Ahmet, maç öncesi nedir tablo? Anlat lütfen bize. Artık 16 defa karşılaşmışız. Hiç yenememişiz. Bu sefer yeneceğiz mi? İnşallah. Var mı öyle bir ufukta görüntü? Ne diyorsun?
8: Ufukta görüntü her zaman var. Öyle ki Türk'ün olduğu yerde pes etmek bize yakışmaz derler. Aynen o şekilde bugün de pes etmeden savaşan, saha içerisinde savaşan bir Türkiye milli takımı görmek hepimizin en büyük temennisi ve elbette Fransa maçında da nitekim böyle bir takım vardı sahada. Ancak bazı şanssızlıklar ne yazık ki o maçta mağlup ayrılmıştık. Ancak bugün İtalya'da hazır Belçika'ya yenilmişken bir önceki maçında İtalya'ya karşı bir avaraj sağlamak, bir yine o noktada kendimize güç kazanmak ve aynı zamanda bir sonraki İtalya karşılaşmasına kadar da elimize ciddi bir güçlü bir koz tutabilmek adına bugün Evliyalar şehri Bursa, Türkiye İtalya maçında ev sahipliğinde çok büyük bir önem taşıyor. Bursa taraftarına, bu noktadaki Bursa'ya gelecek olan ve yine Bursa'da olan bütün taraftarlara da çok büyük iş düşüyor. Bunu da şimdiden söylemiş olalım. Öyle ki bugün taraftarın aslında futbolda şöyle bir terim de vardır, onu söyleyerek daha doğru şekilde devam edeyim. 12. oyuncu sahada, 11 oyuncu var, 12. oyuncu da taraftar denir ve işte bugün o 12. oyuncuya ihtiyaç oldukça büyük. Öyle ki rakip oldukça güçlü bir takım İtalya. Kendilerinin geçmişteki formlarının olmadığını biliyoruz ve hocaları olan teknik direktör Roberto Mancini 10 oyuncunun bu noktaya, İstanbul'a özür diliyorum, Türkiye'ye getirilmesi noktasında red kararı verdi ve 10 oyuncuyu getirmeme kararı aldı. Bunun üzerine hali hazırda takım içerisinde bulunan oyuncuların da form durumu elbette tartışılır. Bu sebepten Türkiye'nin şu an millilerimizin avantajlı bir konuma doğru ilerlemiş olduğunu söyleyelim. Vincenzo Montella'nın özellikle Dünya Kupası'ndan sonra son oynanan Uluslar Ligi Fransa maçında çok ciddi bir şekilde aslında milli takımın da gelişimiyle birlikte onun da bir gelişim sağladığı yönünde yorumlar var. Bu yorumların çok daha fazlasını elbette A-Spor ekranlarından ulaşabilir dinleyenlerimiz ve izleyenlerimiz. Ve şunu da hatırlatmakta fayda var. 2028 yılına kadar Avrupa Şampiyonası dahil olmak üzere milli takımımızın bütün maçları Turkuaz Medya bünyesinde oynanacak ve işte ATV, A-Spor, A-Haber ve A-Para ekranlarında izleyicilerimiz tüm Türkiye milli takımımızın maçlarını izleyebilecek ve çok daha fazlasını. Tekrar bugünkü maça dönelim. Bugünkü maç için belki de en büyük kozumuz şüphesiz Arda Güler. Öyle ki genç yaşına rağmen takımda çok ciddi bir şekilde göstermiş olduğu olgunluğu herkeste hayranlık uyandırıyor. Elbette takımın as kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı, orta saha ve

0: hücum bölgesinde yine Arda Güler'in çok daha fazla söz sahibi olması olduğunu da bizlere gösteriyor. Evet, bugün akşam için çok büyük bir beklenti var. O beklentiyi karşılamak üzere de milli takımımız sahneye çıkacak ve bizler de bu noktadan aktarıyor olacağız. 21.45'te tüm Türkiye ATV ekranlarında olacak diyelim. Söz yeniden size bırakalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde finansal piyasalarda ve fon piyasalarında yaşanan hareketli asayiş ve ekonomi süreçlerine dair resmi sosyal medya hesabı üzerinden çok kritik bir açıklama yayımladı. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreçlerin tavizsiz sürdüğünü belirten Bakan Şimşek, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan dürüst kişi ve şirketlerin hiçbir zarar görmeyeceğini vurgulayarak, finansal sistemin tıkanmaması adına likidite dahil tüm tedbirlerin alınacağını ilan etti. Halkbank'ın katkılarıyla
2: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin Radyosu.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
8: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslimi özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
9: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
11: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
3: Stablex.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
12: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
13: Türkiye Sigorta, güçlü adımlar.
14: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var.

0: sosyal.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
3: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36 ve 37. kilometreleri arasında tünel bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
2: seninle. Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
12: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sebze ve meyve ticaretine yönelik yeni düzenleme çalışmalarının hızlandığını söyledi. Düzenlemenin yeni yasama döneminde gündeme gelmesinin beklendiğini belirten Bolat, üretici birliklerinin teşvik edilmesini, çiftçiden perakendeye uzanan zincirde aracı sayısının azaltılmasını ve fiyatların üreticiden itibaren kayıt altına alınmasını hedeflediklerini açıkladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Efendim ajans akşama doğru da gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Biraz önce geçtiğimiz saat diliminde aktarmıştık ve hala da toplantı devam ediyor. Kübra'ya gidelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabinede. Kübra, neler konuşuluyor? Ne zaman bitmesi bekliyor ne kabinenin? Her zaman olduğu gibi Başkan Erdoğan da elbette ki kameraların karşısında olacak kabine sonrasında. Dinleyelim biz seni.
1: Kabineye yaklaşık 1,5 saat öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı kritik başlıklarla. Tabii toplantıda ana gündem başlığının kamuoyunda fon krizi olarak bilinen 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturma olacağını ifade edelim ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Bakan Şimşek'in ve Adalet Bakanı Akın Gürley'in de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a detaylı bilgi vermesi bekleniyor kabine toplantısında. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında Türkiye ekonomisine yönelik bir risk olmadığını ifade etmişti daha öncesinde. İşte bugün toplantıda soruşturmanın gidişatı, aynı zamanda mağdur olan vatandaşlar için alınabilecek tedbirlerle benzer durumun yaşanmaması için hayata geçirilecek uygulamalar ele alınıyor olacak. Tabii önemli bir diğer başlık terörsüz Türkiye süreci. Sabah saatlerinde hatırlayacak olursanız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütme kurulunun ikinci toplantısı gerçekleşti ve toplantı 2,5 saat sürmüştü. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada ise alt kurullarla ilgili olarak görev ve yetki alanlarının karara bağlandığı belirtildi. İşte bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin raporları aslında masada olacak diyebiliriz. Elbette kabine toplantısı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısının ardından gerçekleşiyor olması bakımından da oldukça önemli bu kez. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmeleri olmuştu devlet başkanları ve hükümet başkanlarıyla. İşte o görüşme trafiğinin çıktıları da değerlendiriliyor olacak kabine toplantısında. Özellikle dış politika başında Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz seyri sefer güvenliği, yine Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestlisinin korunması için atılabilecek adımlarla Gazze'deki son durum gibi başlıklar ele alınacak. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları, ki bu kapsamda Mekke Anlaşması çerçevesinde Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Suudi Arabistan'a bir ziyarette bulunmuştu. İşte tüm bölgesel gelişmelerde aslında kabine toplantısında masada olacak diyebiliriz. Ekonomi başlığında yine 2027 bütçesi hazırlıkları da ele alınacak başlıklardan biri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da her zaman olduğu gibi kameralar karşısına geçecek kabine toplantısının ardından, kamuoyunu bilgilendirecek diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
0: Kübra, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 38. olağan kurultay sürecinde yaşananlar üzerinden isim vermeden yeni parti yönetimini hedef aldı. Partiyi kurultayda satın aldılar diyen Kılıçdaroğlu, o süreçte yaşananlarla ilgili ise CHP tarihinin en ağır ve zor krizi yorumunu yaptı. İşte CHP kampının perde arkası.
2: Kim yolsuzluk yaptıysa hesabını soracağız. Yok, bu benim adamım, bu bizim arkadaş, bu bizim partili. Yok arkadaş.
3: Partiyi kurultayda satın aldılar dedi. 38. olağan kurultay sürecinde yaşananlarla ilgili CHP tarihinin en ağır ve zor krizi yorumunu yaptı.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bolu kampında kurdu bu cümleleri. Sık sık arınma vurgusu yaptı. Toplantıda söz alan milletvekillerinin gündeminde ise olağan kurultay süreci vardı.
2: Soygunu yapanın partisine bakmayacağız. Kimliğine bakmayacağız. Yaşına, boyuna bakmayacağız.
3: Bazı milletvekilleri kurultay takviminin daha erken başlatılmasının doğru olacağını söyledi. Acil kurultay mesajı verdiler.
2: Milletvekilisin, bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Ya aldığın maaş belli ya. Yüzüne gözüne dursun ya. Nereden çıktı bu? Belediye başkanısın, bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Ya aldığın maaş belli. Nasıl oluyor bu işler?
4: Milletvekilleri arasında Kemal Kılıçdaroğlu'na aday olmayın diyen olmadı. Hatta bazı milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için mutlaka aday olmalı, başka bir isim yok yorumunu yaptı.
3: Bölgenin ve Türkiye'nin kritik bir süreçten geçti.

0: geçtiğini ifade eden milletvekilleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başında olması gerektiğini ifade ettiler. Bazı milletvekilleri butlan sonrası süreci değerlendirirken adeta partiyi yeniden kuruyoruz, ayağa kalkmamız lazım dedi.
1: Başkan adayı olduğunu öğrenmiş olduk.
0: Kampta belediyelerin durumu da değerlendirildi. Mansur Yavaş'ın istifası gündeme gelmedi. Bazı milletvekilleri belediye başkanları ile ilgili giden gitsin, kalan kalsın, biz kendi yolumuza devam edelim dedi. Parti aidiyetinin altı çizildi.
2: Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın ev sahipliğine Türkiye ve Özbekistan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Birliğin Gücü 2026 tatbikatının başarılı bir şekilde sürerek hedeflerine tam isabette vurulduğunu duyurdu. Paylaşımda 3 ülke tek irade, güçlü koordinasyon, tam isabet mesajına yer verildi.

0: Siber suçlarla mücadele ekipleri 25 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında 473 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 286'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Asıl hedefimiz suçun azalması ve vatandaşımızın kendisini daha güvende hissetmesidir.
2: Dijitalleşme arttı. Hal böyle olunca siber suçlarla mücadele operasyonları da sıklaştı. 25 ilde yapılan operasyonlarda 473 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 286'sı tutuklanıp cezaevine gönderildi. Siber suçlarla mücadele ekipleri, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordineli bir şekilde hareket etti. Son 5 günde çok sayıda başarılı operasyona imza atıldı. Sanal medya platformları üzerinden oltalama yöntemiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüpheliler tek tek adreslerinden alındı. 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama, kapora bedeli gibi temaları kullandığı, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamlarını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 473 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 286'sı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanırken 92'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz ifadeleri kullanıldı.
0: Biliyorsunuz Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin bir soruşturma var. O soruşturmada pek çok kişi gözaltına alınıyor, soruşturma devam ediyor, haklarında ifadelerine başvuruluyor. Çok önemli bir isim var o kişilerden bir tanesi. Doktor Turgay Tamer. Kaşif Kozinoğlu'na ilk otopsi yapan kişi. Şimdi o Doktor Turgay Tamer önce gözaltına alındı. Daha sonrasında kontrol olarak da hakkında adli kontrol işlemi uygulanarak serbest bırakıldı. Evine gittiğinin ertesi günü eşi tarafından ölü bulundu doktor. Elbette ki çok şüpheli bir ölüm gibi gözüküyor. Fakat ilk yapılan incelemede herhangi bir şüpheli bulguya rastlanılmadı. Fakat tabii ki hala devam ediyor soruşturma.
3: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
4: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmış, adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Dönemin cezaevi doktoru Turgay Tamer Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu.
5: Kendisinin ölümüyle ilgili net cevabı şüphesiz ki adli tıp kurumundan gelecek.

0: olan rapor belirleyecek. Bizim şu anda buna şüpheli olarak yaklaşıyor olmamız aslında bu kişinin görevinden, Turgay Tamer'in görevinden kaynaklı ve görev süresinin işte o zamanlamasından kaynaklı olarak şüpheli diyoruz.
1: Tamer'in cansız bedenini 12 gün önce Moldova'ya giden ve eve dönen eşi buldu. Kapıyı açamayınca camdan eve giren Marina Tamer eşini yerde hareketsiz halde gördü.
0: O olay gecesi de eşi saat 20.50 sularında dün yani evet. Moldova'dan geldiğinde anahtarı takıyor, kapıyı çalıyor, açmıyor. Anahtarı takıyor ve içeride anahtarın takılı olduğunu görünce de şüpheleniyor. Komşulara haber veriyor. Komşularla birlikte bir merdiven getiriyorlar. İşte bu daire. Bak burada. Bu pencereden giriyorlar. Birinci kata eşi ve komşuları merdivenle yukarı çıkıyorlar. İşte tam da geldiklerinde atmosfer bu. Bu şekilde oradan içeriye girdiklerinde bir de bakıyorlar ki yatak odasında hemen yatağın yan tarafında yerde düşmüş yatıyor ve bu şekilde ölü bulunmuş.
1: İhbarın ardından Turgay Tamer'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Turgay Tamer'in adı Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada gündeme gelmişti. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan Tamer, örgüte üye olma ve kasten öldürme suçlamalarıyla işlem görmüştü. Yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.
0: Turgay Tamer burada dediğim gibi şüpheli olarak görülüyordu ve şüpheli olarak görünmesinden kaynaklı olarak da 10 Eylül'de daha bir 17-18 gün önce 10 Eylül'de gözaltına alındı ve gözaltına alındıktan 4 gün sonra adli kontrol şartıyla, yurt dışı yasayla serbest bırakıldı ve ölümü ise bundan yaklaşık 2 hafta sonra gerçekleşti.
1: Tamer, Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu dönemde cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapıyordu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği kendisine bildirilmedi ve Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadı. Turgay Tamer'in bazı sağlık sorunları bulunduğu, bu nedenle bir süredir doktorluk yapamadığı da öğrenildi. Tamer'in ölümünün şüpheli olup olmadığına ilişkin inceleme yapılacak. Binanın güvenlik kamera kayıtları da incelenecek. Ayrıca ekiplerin olay yerinde elde ettiği bulgular için el koyma ve inceleme kararı alındı.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturması sürecinin reel sektöre ve finansal sisteme olumsuz yansımaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını açıkladı. Sermaye piyasası kuruluysa yatırımcıların haklarını netleştirerek ödeme güvencesi verdi.
3: Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten tasfiye sürecine alınan fonlardaki yatırımcıların haklarına ilişkin açıklama geldi. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirten Şimşek, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağının altını çizdi. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Şimşek ayrıca fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini vurguladı. Finansal sistem ve reel ekonominin olumsuz etkilenmemesi için özellikle piyasaların ihtiyaç duyduğu likidite konusunda gerekli adımların atılacağını açıkladı. Adalet Bakanlığımızda koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz. Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz. Şimşek, reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesinin korunmasının öncelik olduğunu da vurguladı. Sermaye piyasası kuruluysa tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcıların hangi talimatlarının ödeme kapsamına alınacağını netleştirdi. 17 Eylül'de TEFAS üzerinden alım satıma kapatılan fonlarda 16 Eylül ve öncesinde verilen talimatlar tasfiye sürecinde dikkate alınacak. Fonların aynı gün TEFAS'ta işleme kapatılması nedeniyle sistem tarafından iptal edilen 17 Eylül tarihli talimatların sahipleri de hak kaybına uğramayacak.
5: Böyle bir miktarda geniş açıdan baktığımızda fonlara yönelik en azından bu 131 fonun piyasa değerlerine, toplam varlık büyüklüklerine baktığımızda Elbette ki toplam fon piyasası içerisinde %7 gibi aslında sınırlı bir alanda olduğunu söyleyebiliriz.
4: SPK'ya göre bu yatırımcılara tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacak. Yani sistem tarafından iptal edilen talimatlar da tasfiye sürecinde karşılıksız bırakılmayacak. Bununla birlikte 16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a iletilen ancak fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen işlemler de kapsam içine alındı. SPK'nın açıklamasıyla birlikte tasfiye sürecinde yatırımcıların haklarının nasıl korunacağı ve hangi işlemlerin ödeme kapsamına gireceği netleşmiş oldu.
2: Efendim, an itibariyle Borsa İstanbul'da kapanış gerçekleşti ve günlerce devam eden düşüş bugün de devam etti Borsa İstanbul'da. 12.592 puandan kapandı Borsa İstanbul, %2,38'lik kayıpla. Altın kısmına bakalım. Altında da düşüş devam ediyor. Bugün ons altın 4.119 dolardan işlem görüyor. %3,85'lik bir kayıp gerçekleşti ons altında. Bakalım hemen gram altına da bakalım. Gram altında 3,88'lik bir kayıpla 6.478 lira işlem görüyor Türkiye'de ve düşüşte gittikçe de devam ediyor. Bir zamanlar hatırlayacaksınız 7 bin lira kadar çıkmıştı gram altın ve an itibariyle 6.478 liradan işlem görüyor. Şimdi herkesin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi 7 bin lira kadar gören altında nasıl bir tablo bizi bekliyor? Zira gözler FED'e de çevrilmiş durumda. FED biliyorsunuz geçtiğimiz ay içerisinde, daha doğrusu Eylül ayı içerisinde bir faiz artımı gerçekleştirdi. %0,25. Önümüzdeki toplantılarda da yine bir faiz artırımı bekleniyor FED'den. Bu durumda altının rotası nasıl olur? Haberimizi izleyelim.
4: FED'in Eylül toplantısında aldığı faiz artışı kararı sonrası piyasaların gözü şimdi yılın kalanındaki adımlara çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası politika faizini 25 bas puan artırarak %3,754 aralığına yükseltti. Ancak karar kadar bundan sonraki sürece ilişkin mesajlar da dikkat çekti. FED üyelerinin projeksiyonları yıl bitmeden bir faiz artışının daha gündemde olduğunu gösteriyor. Piyasalar özellikle Aralık toplantısını yakından izlerken FED'in bundan sonraki kararlarında enflasyonun seyri belirleyici olacak. Tam da bu noktada petrol fiyatlarındaki yükseliş öne çıkıyor. Hürmüz Boğazı'nda belirsizlik ve bölgedeki gelişmeler Brent petrolü yeniden 100 doların üzerine taşırken yüksek enerji fiyatlarının Amerika Birleşik Devletleri enflasyonunu besleyebileceği endişesi güçleniyor. Yüksek petrol FED'in işini zorlaştırıyor. Enerji fiyatlarının uzun süre yüksek kalması halinde enflasyon üzerindeki baskının artması, FED'in faizleri daha uzun süre yüksek tutmasına, hatta yeni bir artışa gitmesine zemin hazırlıyor. Bu beklenti ise altın üzerinde baskı oluşturuyor. Ons altın 4200 doların altına geriledi. Böylece FED'in daha sıkı bir para politikası izleyebileceği beklentisi değerli metalde satışları hızlandırdı.
6: Sıkılaşma faiz artışları döngüsü. Ons'a bakıyoruz. Ons altın tarafında ciddi bir gerileme var. Belki bu ilerleyen süreç açısından fırsatlar da barındırıyor. Merkez bankaların alımları burada ons altında önemli. Belki burada altın alımlarını tekrar başlayabilirler ama küresel görünümde özellikle dolar tarafındaki bu artış hikayesi ons altın aşağı yönlü. FED'in faiz artışları ons altın aşağı yönlü revize ediyor şu aşamada.
4: Ancak görünüm tamamen tek yönlü değil. Önümüzde normalleşme ve petrol fiyatlarındaki gerileme enflasyon endişelerini hafifletecek. Bu durumda Fed'in yeni faiz artışı ihtimali zayıflayacak. Tahvil faizleri ve dolar üzerindeki baskının azalması altına yeniden destek sağlayacak. Piyasalarda petrolün seyri, önümüzdeki gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu, dolar ve tahvil faizleri birlikte izlenecek.
2: Efendim, İstanbul şiddetli yağış etkisi altında ve üstelik de 5 günde devam edecek bu yağmurlar. Yağmurla beraber İstanbul'da zaten var olan trafik daha da fazla artıyor. Merve Köroğlu bizi bekliyor. Hem gidelim kendisine soracağız. Nedir tablo yağmur konusunda? Merve, yağmur yok herhalde. Çok net gözükmüyor ama hem bize yağmuru anlat hem de trafikten bahset biraz.
7: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Aslında şu an ekranlarınızda belki belli olmuyor ama yağmur İstanbul'da saat 18 itibariyle şiddetini artıracaktı. Biraz burada Haliç'teyiz biz. Başlamaya da aslında şu anda yağmurun şiddetini de görmeye başladık biz. Islanmaya başladık. İstanbulluları da bu konuda uyaralım. Havanın notları nedir? Ondan biraz bahsedelim.

0: Edelim. İstanbul'da bugün yağmur kenti bir aldı bir bıraktı. Şu an Haliç'teyiz. Arkamızda gri bir İstanbul manzarasıyla sizleri selamladık. Sabah saatlerinde etkisini artaran sağanak gün içerisinde yer yer hafifledi ancak yağış henüz bitmiş değil. Hatta İstanbul için günün en kritik saatlerine yaklaşıyoruz. Çünkü saat 18'den itibaren sağanağın yeniden kent geneline yayılması ve şiddetini artırması bekleniyordu. Sabahın erken saatlerinden itibaren ise İstanbul'un birçok noktasında gök gürültülü sağanak etkili oldu. Aslında bu sağanak yağış dün akşamdan beri İstanbul'u esir almış durumda. Yağmurun şiddetini artırdığı noktalarda cadde ve sokaklarda su birikintileri de oluşmuştu. Bazı alt geçitlerle ev ve iş yerlerinde su baskınları da yaşandı. Şimdi ise gözler artık akşam saatlerinde. Saatler 18'i geçti çünkü İstanbul için yağışın en dikkatle takip edileceği zaman dilimlerinden birine de girdik. AKOM'un yaptığı değerlendirmeye göre gün içerisinde yerel ve kuvvetli sağanak geçişleri devam edecek. Ancak özellikle saat 18 itibariyle yağışın yeniden il geneline yayılması ve etkisini artırması bekleniyor. Yani şu anda yağmurun durduğu hatta zaman zaman havanın açtığı noktalarda bile önümüzdeki dakikalarda nelerin yaşanacağı aslında biraz belirsizliğini de koruyor. Çünkü tablo çok kısa sürede yeniden değişebilir. Üstelik yalnızca yağmurda değil, rüzgar konusunda da uyarı var. Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette yağışla birlikte eski zaman zaman 40 ile 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği de hatta bu konuda vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu. Özellikle ani ve kuvvetli yağışlarla birlikte oluşabilecek sel ve su baskınlarının yanı sıra kuvvetli rüzgara ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da dikkatli olunması isteniyor. Yaklaşık bir saat kadar evvel Halıcıoğlu'ndan İstanbul'un trafiğine dair notlarımızı paylaşmıştık. Yağmurun başlamasıyla beraber mesai saatleri de artık çıkış saatlerine yaklaştı ve şu an itibariyle mesai saatleri de yoğunlaştı. Trafikte araçların da yoğunluğunu arttığını görüyoruz. Şu an İstanbul genelinde trafik yoğunluğu da yağmurla eş düzeyde artmaya başladı. AKOM'un tahminlerine göre soğuk ve yağışlı hava çarşamba akşamı akşam saat 8'e kadar bölgede etkisini sürdürmeye devam edecek. Dolayısıyla İstanbul'da önümüzdeki birkaç gün şemsiyelerimizi yanımızdan ayırmamamız lazım. Ama bugün için özellikle altını çizmemiz gereken saat 18 ve biz de şu an o saat dilimine girdik. Haliç'teyiz. Ekranlarınıza getiriyor kameraman arkadaşım Ege Ural. İstanbul artık gökyüzünde daha gri bir gökyüzüyle bizleri karşılıyor. Yağmur şiddetini hafif hafif artırmaya başladı. Bu saatten itibaren yağışın yeniden İstanbul'un geneline yağılması ve yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor. Kısacası İstanbul'da yağmurun kısa süreliğine durması kimseyi kandırmasın. İstanbullular olarak hem trafikte hem de havada biraz daha dikkatli olmamız gereken saatlere ve günlere girdik. Havanın notlarını aktardık, trafikten bahsettik. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Merve, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim, İstanbul Çekmeköy'de geçtiğimiz yıl bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı zincirleme İETT kazasına ilişkin davada karar çıktı. Bir kişiyi hayattan koparan şoför 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2: Ölümlü İETT kazasında şoförün cezası belli oldu. Kaza geçtiğimiz sene İstanbul Çekmeköy'de 15 Ekim günü yaşandı. İddiaya göre seyir halindeki İETT otobüsü şoförüyle motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşanmış. Otobüs şoförü aracı motosikletin üzerine sürmüştü. Şoför 3 araca ardından yolcuların beklediği durağa dalmıştı. O kazada otobüsün altında kalan bir kadın hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı. Davanın duruşması Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık otobüs şoförü müşteki Taner Zorlu, müşteki avukatıyla sanık avukatları katıldı. Mahkeme heyeti sanık otobüs şoförü Hüseyin Gezer'e olası kasta kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 30 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi. Motosiklet sürücüsü Kerim Polat ise ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
1: Konya'nın Emirgazi ilçesinde düzenlenen bir düğünde silahlı havaya ateş açıldı. Maganda tabancasından çıkan kurşun, yakınının düğünü için İstanbul'dan memleketine giden 25 yaşındaki uzman çavuş Serkan Deveci'ye isabet etti. Ağır yaralanan genç asker hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Silahı ateşleyen şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

0: Maganda kurşunu bir kez daha hayattan kopardı.
1: Olay Konya'nın Emirgazi ilçesi Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Maganda tabancasından çıkan kurşun İstanbul'dan Emirgazi'ye izne gelen 25 yaşındaki uzman çavuş Serkan Deveci'ye isabet etti.
0: İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Serkan Deveci, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
1: Uzman çavuş Serkan Deveci memleketi Emirgazi'de toprağa verilirken havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli ise yakalandı.
0: Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: İsviçre'de seçmenler tarafsızlık ilkesinin anayasada daha katı biçimde tanımlanması için sandık başına gitti. Ancak seçmenler ülkeler için daha kısıtlayıcı bir tarafsızlık politikasını öngören girişimi %70,2 oyla reddetti.
0: İsviçre daha da tarafsız olmak için referanduma gitti. Seçmenler bu talebi reddetti. 1815 yılından beri tarafsızlığını koruyan, iki dünya savaşına da taraf olmayan İsviçre ilginç bir referanduma gitti. Ülkede aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi'nin desteklediği önerge halka sunuldu. Bu önergeyle İsviçre'nin herhangi bir askeri ittifaka katılmasının ve savaşan devletlere yaptırım uygulamasının yasaklanması talep edildi. Ancak seçmenler ülkenin NATO ile işbirliğini kısıtlamasını ve Rusya'ya yönelik yaptırımlardan vazgeçmesini gerektirecek katı bir tarafsızlık tanımı önerisini %70,2 gibi yüksek bir oranla reddetti.
3: Bu teklife karşıyım çünkü İsviçre'nin çevremizdeki diğer ülkelerle işbirliği ve ortaklıklar olmadan gerçekten işleyebileceğini düşünmüyorum. Bunun yararlı olacağını düşünmüyorum. Bana göre bu girişim bu açıdan çok kısıtlayıcı ve çok katıydı. Bu yüzden hayır oyu kullandım.
0: Ülke içindeki bazı siyasi isimlerse 2022'deki Ukrayna işgalinde Rusya'ya yaptırım uygulandığını, bu nedenle İsviçre'nin tarafsızlık statüsünün tehlike altında olduğunu öne sürüyor.
2: Korku filmi gibi ürkütücü görüntü. Güney Asya ülkesi Nepal'den efendim bu görüntü. Bakın cep telefonuna çekilen görüntüde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan ve sonrasında ağaçların, evlerin böyle yutulduğu anlar var. O anları getireceğiz ekranlarınıza. Yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasına dair bu görüntüler. Dağın yamacına yapılan ev işte saniyeler içerisinde böyle gözden kayboluyor. Muson yağmurlarının neden olduğu seller nedeniyle Nepal'de şimdiye kadar 21 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi de kayboldu. Fakat bu görüntü bütün olaylara damga vuran bir görüntü olarak kayda geçti. Korku filmi gibi tekrar ekranlarınıza gelecek. Şimdi cep telefonu kamerasıyla çekilen bu görüntüde yağış sonrasında meydana gelen heyelanla bir ev ve beraberindeki bulunduğu arazideki ağaçlar saniyeler içerisinde kayboluyor. Toprak içerisinde kayboluyor o görüntüler. Cep telefonu kamerasına işte böyle yansıyor efendim görüntüler. Nepal'den dağın yamacındaki bir ev bir anda toprağın altında kalıyor. Bakın tekrar geliyor ekranlarınıza. Saniyeler içerisinde o ev gözden kayboluyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da sıra dışı bir eğlence. Devlerin savaşı deniyor efendim buna. Devasa bal kabaklarını bakın böyle görüyorsunuz oyuyorlar. Hatta biraz da süslemeleri var bal kabakları. Sonrasında tekne gibi biniyorlar içerisinde kürek çekerek yarışıyorlar.
0: Dev bal kabakları oyuldu, derme çatma bir tekne oldu. Rengarenk kostümleriyle gölete açılan yarışmacılar kürek çekerek izleyenlere görsel şölen sundu.
3: Bu yıl dev kabak yetiştirme şampiyonasında 3. oldum. Kabağım 549 kilogram ağırlığında ve bugün onunla suya açılacağım. Şu anda onu bir tekneye dönüştürüyoruz.
0: Rusya'nın başkenti Moskova'da Devlerin Savaşı Festivali sıra dışı görüntülere sahne oldu. Yarışmada heyecan doruktaydı. Ülkenin 75 farklı bölgesinden gelen bahçıvanlar önce rekor kıran dev bal kabaklarını sergiledi. Ardından ağırlığı 500 kilogramı geçen dev sebzeleri tek tek koydu. Süsledikleri kabakların içine binen yarışmacılar küreklerle gölete açıldı.
4: Bal kabaklarıyla bir şeyler yapmamız gerekiyor.

0: Gördü. Onları doğrudan çorbaya dönüştürmek veya çürümelerine izin vermek yerine ömürlerini uzatmaya karar verdik. Biz de onları gölette yüzdürmeye başladık.
1: Etkinlik ilgiyle takip edildi.
2: Zaten dev bal kabakları üzerinde sanatsal oyma çalışmaları yapıyoruz ve uzun zamandır dev bal kabaklarını tekne olarak kullanarak bir yarış düzenlemeyi hayal ediyorduk. Eğlenceli, olumlu ve harika bir atmosfer ve genel olarak pozitif bir enerji yaratıyor.
3: Efendim Çin'in iç Moğolistan özerk bölgesine gideceğiz şimdi. Bu gördükleriniz kırmızı patates, kızıl patates olarak da geçiyor. Üstelik de yüksek vitamin değerleri var. Zira volkanik dağların eteklerinde yetişiyor bu patatesler, kızıl patatesler. Haber muhabiri Mehmet Seyrek efendim köylülerle beraber o hasata gitti. Bakın nasıl bir tablo var ortada.

0: Moğolistan'da sonbahar. Bozkır'ın ortasında hasat mesaisi var. Burası Ulançap. Çin'de patates başkenti olarak anılıyor. Kentin serin iklimi ve gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı patates üretimine elverişli koşullar sağlıyor.
1: Bu sabah 6.30 civarında mesaimize başladık. Günlük hasat miktarımız tarlaya gelen kamyonların durumuna göre değişiyor. Araç oldukça günde ortalama 2-3 kamyon ürün dolduruyoruz. Çalışmamız akşam saat 5-6 civarına kadar aralıksız devam ediyor.
2: Toprak makineyi kaldırıyor, patatesleri yüzeye çıkarıyor. Ardından işçiler patatesleri kalitesine göre çuvallıyor. Şu elimde tuttuğum birinci kalite ürün. Önce bunlar toplanıyor, kırmızı çuvallara yerleştiriliyor. Ardından böyle orta boy küçükler toplanmaya devam ediliyor. Hasat ne kadar hızlı olsa da son kontrollerde insan emeği hala önemli.
0: Tarladaki seçim patatesin bundan sonraki yolunu da belirliyor. Bölgenin kırmızı kabuklu patatesi Ho Chi Hon kendi adıyla paketlenip Çin'in farklı kentlerine gönderiliyor.
2: Ürün tarladan hasat edildi ve en kritik süreç köylü malını komisyoncuya satmak yerine önce bu şekilde markalaştırmayı bilmiş ve doğrudan kendisi satıyor.
0: Satışın önemli kanallarından biri de internet.
1: İlk sevkiyattan önceki 10 günlük tanıtım döneminde 20 binden fazla sipariş aldık. Çiftçilerin maliyetini düşürmek için paketleme ve gönderim giderlerini biz karşılıyoruz.
0: Bölge patatesi yalnızca çuvallarda satmıyor. Onu ziyaretçilerini tattıracak yeni ürünler de hazırlıyor.
3: Size fırınlanmış bir patates seçeyim. Bakın fırından çıkmış hali oldukça yumuşak ve içi altın renginde parlıyor. Tadına baktığınızda o kumlu ve yumuşak dokuyu hissedeceksiniz.
0: Taze satılan patatesin yanı sıra işlenmek üzere alınan ürünler de var.
1: Burası bizim ham madde depolama havuzumuz. Gelen ham maddeler buraya dökülüyor ve ardından yüksek basınçlı suyla üretim atölyesinde yıkama işlemine alınıyor.
0: Fabrika hasat döneminde büyük miktarda ham maddeye ihtiyaç duyuyor. Yetkililerin verdiği bilgiye göre iki üretim hattı tam kapasite çalıştığında günlük patates tüketimi 4800 tona ulaşıyor.
1: Burası yüksek hızlı santrifüj eleği. Buradaki temel amaç nişastayı proteinden ve posadan ayırmak. Nişasta daha sonra hidrosiklonlara gidiyor ve süte benzer beyaz bir sıvı formuna getiriliyor.
0: Ayrıştırılan nişasta kurutulup paketleniyor. Günde 600 ton nişasta üretilebiliyor.
2: Burası fabrikanın komuta merkezi. Mesela burada patatesteki proteinler tamamen insansız olarak ayrıştırılıyor ve yapay zeka teknolojisiyle bu işlemler hallediliyor. Diğer taraftan nişasta kısmında da olabildiğince her şey yapay zekaya bağlı ama yine masa başında mühendisler kontrolünü bu şekilde sağlıyor, izlemeye devam ediyor.
0: Bir patates tarladan çıkıp kimi zaman markalı bir ürüne, kimi zaman da sanayi ham maddesine dönüşüyor. Ulançap'ta hasat, çiftçinin emeğine yeni satış yolları açan bir üretim zincirinin ilk adımı.

0: Efendim, taşınmaz satışlarında yeni dönem başlıyor. Gayrimenkul alım satımlarında güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihi yeniden düzenlendi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık olarak belirlendi.
1: Ticaret Bakanlığı gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Bakanlık, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıların karşılaşabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmesi, sahtecilik girişimlerinin azaltılması ve satış bedellerinin güvenli şekilde aktarılması amacıyla yeni bir düzenleme yapıldığını belirtti. Taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikle taşınmaz satışlarında ödeme işlemlerinin daha güvenli bir altyapı üzerinden gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Yeni sistemle birlikte taşınmaz satışlarında ödemenin tamamının ya da bir bölümünün nakit, havale ya da elektronik fon transferi yoluyla yapılması durumunda satış bedelinin güvenli ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi planlanıyor.
2: Sistem sayesinde taşınmazın mülkiyet devriyle ödeme işleminin eş zamanlı olarak ilerlemesi sağlanacak. Böylece hem alıcının hem de satıcının ödeme ve tapu işlemleri sırasında yaşadığı güven sorunu en aza inecek.
1: Uygulamanın temel hedeflerinden biri de kayıt dışı işlemlerin önüne geçmek. Düzenleme kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bilgi sistemleriyle bankalar arasındaki veri aktarım süreçlerinin hızlandırılması amacıyla yeni bir entegratör modelinin de sisteme dahil edilmesi planlanıyor. Bu değişiklikle birlikte bankaların teknik altyapılarının daha hızlı şekilde hazırlanması ve sistemin daha etkin çalışması hedefleniyor. Ayrıca banka altyapılarının tamamlanmasının ardından güvenli ödeme sistemi için pilot uygulama başlatılacak. Pilot sürecinin ardından sistemin tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve gerekli teknik iyileştirmelerin yapılması bekleniyor.
0: İlkbaharda Mardin'den yola çıkan mevsimlik işçiler aylardır Ankara'nın Çubuk ilçesinde meşe odunundan efendim mangal kömürü yapıyorlar. Tam 15 gün boyunca meşe odunu kontrol olarak yakılıyor. Gördüğünüz üzere bakın bu şekilde ve daha sonrasında ise mangal kömürü elde ediliyor. Çok güzel görüntüler var, izleyelim efendim.
1: Geçimlerini meşe odununu mangal kömürüne dönüştürerek sağlıyorlar.
3: İşin zorluğu tozdur, dumandır, ateşle mücadele ediyorsun. Çok zor bir iş. Ama dededen gelen bir iş olduğu için bizim için meslek olmuş. Biz de yapmaya devam ediyoruz.
1: Görüntüler Ankara'nın Çubuk ilçesinden. Mardin'den gelen mevsimlik işçiler ekmeklerini adeta taştan değil dumandan ve ateşten çıkarıyor. Orman gençleştirme çalışmalarından elde edilen meşe odunları traktörlerle üretim alanına taşınıyor. Burada geleneksel yöntemlerle tek tek dizilen odunların üzeri önce samanla, ardından toprakla kapatılarak devasa ocaklar kuruluyor. Ve amansız nöbet başlıyor. Ateşlenen ocaklar tam 10 ila 15 gün boyunca gece gündüz demeden kontrollü şekilde yakılıyor. En küçük bir ihmal günlerce süren emeğin küle dönmesi demek.
3: İlkbaharda geliyoruz, sonbaharda geri dönüyoruz. Bu meşe mangal kömürü, ormandan getiriyoruz odunları. Öyle çatıyoruz, üstüne saman, toprak atıyoruz, ateşliyoruz. O şekil yavaş yavaş kömür oluyor.
1: Meşe ağacının kalitesiyle birleşen bu amansız emek, titiz bir soğutma işleminin ardından nihayet mangal kömürüne dönüşüyor.
3: 10-15 gün falan yanıyor. Ondan sonra poşetliyoruz, satıyoruz. Sezonda ortalama bir kişi 20-30 ton kömür yapabilir. Hedefimiz gene aynı ya, 20-30 ton, bilemedin 40 ton.
0: Efendim, Trabzonspor'un dünyaca ünlü Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah Kurtdere Yaylası'nda bir taşın üzerine çıkmış, fotoğraf çektirmişti biliyorsunuz. Sonrasında artık orası Muhammed Salah Yaylası oldu. Fakat şöyle bir şey var. İnsanların inanılmaz bir akını oldu oraya. İnsanlar oraya gitmeye başladılar. Sonra oraya Muhammed Salah tabelası, yaylası tabelası dikildi. Hatta bir bank koyuldu oraya. Ama birileri gitmiş. Muhammed Salah'a hayranlığından olduğunu düşünüyoruz. Başka bir şeyden dolayı olduğunu düşünmüyoruz. Bank ve tabelayı çalmışlar. Sonrasında tekrar oraya bir bank koyuldu Salah Yaylası ile beraber, ama bankın bakın ayakları da betondan, artık böyle sağlam bir şekilde oraya yerleştirildi. Bunu da çalınacağını düşünmüyoruz.

0: bir fotoğrafla ünü yayıldı. Şimdi ise bankı ve tabelasıyla gündemde. Alaras, Libera, Apollos, Toya, Maçka. Apollos eylesine çıkamayırım kardan. Nasıl vazgeçeyim? Her şey Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Muhammed Salah'ın Kurtere Yaylası'na gitmesiyle başladı. Salah kayanın üzerine oturarak bu fotoğrafı çektirdi.
1: Sadece bu taş için kilometrelerce uzaklardan gelenler var.
2: Her şey bu taş için mi?
3: Aynen, her şey bu taş için. Ya Muhammed Salah sevgisi yani, bir dünya yıldızı yani, bunu inkar kimse demez yani. İngiltere'nin Liverpool'un içinden geçmiş.
4: Adamı çok seviyoruz, iyi ki gelmiş.
0: Sosyal medyada büyük beğeni alan o kare sonrası taşa Salah taşı, yaylaya ise Salah yaylası denildi.
5: Sen niye geldin?
6: Muhammed Salah için geldim.
0: İlgi bir hayli fazla olunca belediye bank yerleştirdi, yanına da tabela dikti. Ancak birkaç gün sonra tabela ve bank ortadan kayboldu. Yakın köylerde yaşayanlar aynı yere yeni tabela yerleştirdi.
7: Arkadaşlar, Salah'ın oturduğu taşın yanındaki belediyenin koyduğu oturak ve tabelayı çalmışlar.
8: Çekemeyenler
7: çalmışlar.
0: Yakın köylerde yaşayanlar aynı yere yeni tabela yerleştirdi. Şimdi benzer bir hırsızlık vakasının tekrar yaşanmaması için bölgeye güvenlik kameraları yerleştirmeye hazırlanıyorlar.
4: Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık valla. Keşke yazıyı biraz daha düzgün yazsalar daha iyi olurmuş.
2: Yazı ama biri çalındı. Tabela vardı da.
4: Öyle mi olmuş?
2: Bunu köylüler yaptı. Bunu belirtelim.
9: Ve efendim, ajans akşama doğruyu burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
10: İyi Finans piyasa ekranını sunar.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son...

0: kişi. Oh!
1: İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
3: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
6: Bir adım önde.
4: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
8: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
9: Yok oğlum sen öyle deme, masraf çıkarma şimdi.
10: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
11: Astrolage pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol-Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
12: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Reklam. A Haber Radyo.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
15: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
16: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
17: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Sın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
8: Kendi elektriğini üreten.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
9: Ticaret Bakanlığı taşınma satışlarında güvenli ödeme sisteminin zorunlu uygulama başlangıç tarihinin 1 Aralık 2026 olarak yeniden belirlendiğini duyurdu. Bakanlık, sistemin teknik altyapısının tamamlanması ve uygulamada yaşanabilecek sorunların önlenmesi amacıyla düzenleme yapıldığını açıkladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz Akşam Ajansı'na. Saatlerimiz 18.50. Önümüzdeki 2 saat boyunca bugün neler yaşandı, sıcak başlıkları anlatacağız. Kabine toplandı. Birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar yapmasını bekliyoruz ama bugün İstanbul başta olmak üzere yurdun pek çok yerinde yağışlar vardı. Aslında beklenen yağış İstanbul'u aniden vurdu dün gece ve alt geçitleri su bastı, rögarlar taştı, yollar tamamen göle döndü ve yağışları bu hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.
1: Aniden bastıran sağanak mega kenti kısa sürede esir aldı. Uyarıların ardından akşam saatlerinde başlayan yağmur gece de etkisini arttırarak sürdürdü. Taksim ve çevresinde hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimi otobüs durağına sığındı, kimi poşetle korunmaya çalıştı. Yağışın adresi sadece Taksim değildi. Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Eyüp Sultan İslam Bey Caddesi'nde yollar adeta göle döndü. Zincirlikuyu alt geçidini basan su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri alt geçidi trafiğe kapatırken itfaiye suyu tahliye etmek için mücadele verdi. Sağanak kentin dört bir yanında etkisini sürdürdü. Küçükçekmece Kanarya mahallesinde ise rögarlar taştı. Sultan Gazi ve Gazi Osman Paşa'da suyla kaplanan yollarda sürücüler ilerlemekte zorlanırken TEM otoyolu ve otoyol bağlantılarında trafik durma noktasına geldi. Bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Evlerdeki eşyalar zarar görürken vatandaşlar tahliye için yardım istedi.
2: Evde 4 kişi yaşıyoruz ve şu an

0: Kuvvetli yağış felakete döndü. Facia yarama kadar 25 kişi tahliye edildi.
1: Gece saatlerinden bu yana İstanbul'da etkili olan sağanak yağış Eyüp Sultan'da toprak kaymasına sebep oldu.
0: İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
2: Yağmur yağınca baktım duvar yavaş yavaş çatır çutur aşağı gelmeye başladı. Biraz baktım ondan sonra biraz korktum korkmasına. Burada tahliye süresi burada arkadaşlar geldi, AFAD geldi, polisler geldi işte.
0: Bölgeye güvenlik çemberine alındı, önlemler arttırıldı. Ekiplerin bölgede yaptığı incelemelerin ardından bölgede apartmandaki 25 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.
3: İstanbul Arnavutköy'de hafif ticari araç ve motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Görüntüler Arnavutköy'den geliyor ekrana. Park halindeki hafif ticari araç hareket etti ve orta şeride geçtiği sırada seyir halindeki bir motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonrası motosikletteki 2 kişi savruldu ve yere düştüler. Çevredekiler koşarak yardımlarına yetişti. Ekipler hemen olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan motosikletteki 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili incelemelerine devam ediyor. Memleketi Konya'ya izne giden uzman çavuş katıldığı düğünde havaya açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybetti. Emirgazi ilçesinde yapılan düğünde ateşlenen silahtan çıkan kurşun izne ayrılıp memleketine giden 25 yaşındaki uzman çavuş Serkan Deveci'ye isabet etti. Ağır yaralanan uzman çavuş Deveci'ye hemen olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı Serkan Deveci ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası bir kişi gözaltında. Ankara Akyurt'ta polisin dur ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü başka bir araca çarparak durabildi. Kazanın ardından kaçmaya çalıştı şüpheli. Çok kısa sürede yakalandı. Sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.
4: Polisin dur ihtarına uymadığı 240 bin lira para cezası uygulandı. Ankara'nın Akyurt ilçesinde trafik ekipleri şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Şüpheli araç dur ihtarına uymayınca ekiplerin takibi başladı. Polisten kaçan araç başka bir araca çarparak durdu. Araçta bulunan 4 şüpheliden biri olay yerinden kaçtı. Ancak ekiplerin çalışması sonucunda kıskıvrak yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye dur ihtarına uymaması ve ehliyetsiz araç kullanması nedeniyle toplamda 240 bin lira para cezası uygulandı.
3: İstanbul Beylikdüzü'nde bir sitenin otoparkında çıkan park yeri tartışması bir anda silahlı çatışmaya dönüştü. Facianın önünde araya giren mahalle sakinleri birbirlerine girdiler. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olası bir facianın önüne ise yine mahalle sakinleri geçti.
5: Park yeri kavgasında az kalsın kan dökülecekti. Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nden. Bir sitenin otoparkında aracını park etmek isteyen iki kişi arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İçlerinden birinin babası da kavgaya karıştı. Öfkeli baba belindeki tabancayı gösterip tehditler savurdu. Taraflar arasındaki gerginlik arttı. O sırada bir mahalle sakini cesurca araya girip tabancayı saldırganın elinden aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. İki şüpheli gözaltına alındı. Silahı çeken şüpheli adliyeye sevk edildi.
3: İstanbul Fatih'te geçen sene bir sarrafiyede film senaryolarını aratmayan bir soygun yaşanmıştı. 8 yıllık çalışan kasadaki yaklaşık 700 bin doları çaldıktan sonra soygunun anlaşılmaması için kasanın içine tencere, tava ve su şişeleri koyup sonrası da kayıplara karışmıştı. Eşine şirket beni Çin'e gönderdi yalanını söyleyen ve polis takibinden kaçmak için online savaş oyunu üzerinden haberleşen şüpheliler yakalandı.
5: Milyonları çaldı, kasaya tencere tava koyup kaçtı.

0: Olay 4 Ekim 2025'te İstanbul Fatih'te bir döviz ve sarrafiye şirketinde yaşandı.
1: Akıl almaz soygun geçtiğimiz aylarda yaşanmıştı. Bir döviz bürosunda patronun yokluğunu fırsat bilen personeli kasada bulunan tüm ziynet ve dövizleri çalarak kayıplara karışmıştı.
0: Şirket sahibi Tarık Yer'in dükkanda bulunmadığı günü fırsat bilen 8 yıllık çalışan Emre Coşkun, kendisine emanet edilen anahtarla çelik kasayı açtı ve 700 bin dolarla yüz binlerce lirayı sırt çantasına doldurdu. Hırsızlığın anlaşılmaması için kasaya tencere, tava ve su şişeleri koyan şüpheli, eşine Çin'e gönderiliyorum diyerek uçakla yurt dışına kaçtı. İş yeri sahibi yedek anahtarla kasayı açtığında paralar yerine tencere tava görünce şok oldu. Soruşturmada soygunun altından karmaşık bir ağ çıktı. Yurt dışına kaçan Emre Coşkun'un çaldığı paraların bir kısmını akrabasına teslim ettiği belirlendi. Parayı taşımaktan korkan şüpheli ise parayı arkadaşına devretti. Şüphelilerin polise yakalanmamak için sahte sosyal medya hesapları ve online oyun üzerinden mesajlaşarak para transferi koordinasyonu yaptıkları ortaya çıkarıldı. Sakarya'da düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalanırken aracında soyguna ait 130 bin dolar nakit para ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Emre Coşkun ise soygundan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde ben şirketin gizli ortağıydım, aramızdaki alacak davası yüzünden hakkım olan parayı aldım diyerek suçlamaları reddetmeye çalışsa da eşinin ve mesai arkadaşlarının ifadeleri ve sahte hesaplardan tanıdıkları ile iletişime geçmesi bu savunmasını çürüttü. Hazırlanan iddianamede 5 şüpheli hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istendi.
2: Fon soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcili'ye yönelik operasyon yapıldı. 8 şüpheli gözaltına alındı. Eski cezaevi doktoru Turgay Tamer, Kozinoğlu soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınmış. Daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Siber suçlarla mücadele ekipleri 25 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında 473 şüpheli gözaltına alındı, 286'sı tutuklandı. Gaziantep'te hatalı sollama yapan bir otomobil sürücüsü yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada ikisi çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Türkiye 4 milyar 230 milyon dolarlık ihracat hacmiyle dünya sıralamasında ilk kez 8.liğe yükselerek tarihi bir rekora imza attı.
3: Saatlerimiz 19, yeni saate başlıyoruz. Yeni operasyonlarla ilgili bugün önemli gelişmeler var. Birazdan fon soruşturmasına bakacağız ama siber suçlarla mücadele ekipleri bugün 25 şehirde dolandırıcılara yönelik bir operasyon gerçekleştirdi ve 473 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 286'sı tutuklandı, cezaevine gönderildi.
4: Asıl hedefimiz suçun azalması ve vatandaşımızın kendisini daha güvende hissetmesidir.
0: Dijitalleşme arttı. Hal böyle olunca siber suçlarla mücadele operasyonları da sıklaştı. 25 ilde yapılan operasyonlarda 473 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 286'sı tutuklanıp cezaevine gönderildi. Siber suçlarla mücadele ekipleri, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordineli bir şekilde hareket etti. Son 5 günde çok sayıda başarılı operasyona imza atıldı. Sanal medya platformları üzerinden oltalama yöntemiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüpheliler tek tek adreslerinden alındı. 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama, kapora bedeli gibi temaları kullandığı, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamlarını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 473 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 286'sı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanırken 92'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde

0: sürdürüyoruz ifadeleri kullanıldı.
1: Gelelim kamuoyunun en çok merak ettiği konu fon soruşturmasına. Fon soruşturmasında bugün adli tarafta önemli gelişmeler yaşandı. Az önce haberlerde de paylaştık. Yine destek yatırım ve Özata Denizciliğin yönetim kuruluna ilişkin bazı soruşturmalar yapıldı. 8 yeni gözaltı var. Ama sermaye piyasalarının attığı bazı adımlar var. Çünkü yatırımcıların aklında bazı sorular var. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dedi ki süreç reel sektöre ve finansal sisteme olumsuz yansımayacak. Yatırımcıların aklında bir tek soru var. Bizim haklarımız ne olacak diyorlar. Sermaye Piyasası Kurulu da yatırımcıların haklarını netleştirerek ödeme güvencesi verdi.
2: Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten tasfiye sürecine alınan fonlardaki yatırımcıların haklarına ilişkin açıklama geldi. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirten Şimşek, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağının altını çizdi. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Şimşek ayrıca fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini vurguladı. Finansal sistem ve reel ekonominin olumsuz etkilenmemesi için özellikle piyasaların ihtiyaç duyduğu likidite konusunda gerekli adımların atılacağını açıkladı. Adalet Bakanlığımızda koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz. Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz. Şimşek, reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesinin korunmasının öncelik olduğunu da vurguladı. Sermaye Piyasası Kurulu ise tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcıların hangi talimatlarının ödeme kapsamına alınacağını netleştirdi. 17 Eylül'de TEFAS üzerinden alım satıma kapatılan fonlarda 16 Eylül ve öncesinde verilen talimatlar tasfiye sürecinde dikkate alınacak. Fonların aynı gün TEFAS'ta işleme kapatılması nedeniyle sistem tarafından iptal edilen 17 Eylül tarihli talimatların sahipleri de hak kaybına uğramayacak.
4: Böyle bir miktarda geniş açıdan baktığımızda fonlara yönelik en azından bu 131 fonun piyasa değerlerine, toplam varlık büyüklüklerine baktığımızda elbette ki toplam fon piyasası içerisinde %7 gibi aslında sınırlı bir alanda olduğunu söyleyebiliriz.
3: SPK'ya göre bu yatırımcılara tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacak. Yani sistem tarafından iptal edilen talimatlarda tasfiye sürecinde karşılıksız bırakılmayacak. Bununla birlikte 16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a iletilen ancak fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen işlemlerde kapsam içine alındı. SPK'nın açıklamasıyla birlikte tasfiye sürecinde yatırımcıların haklarının nasıl korunacağı ve hangi işlemlerin ödeme kapsamına gireceği netleşmiş oldu.
1: Ve Kaşif Kozinoğlu soruşturması, her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada son gelişmeydi. Gözaltına alınan ve hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli doktor Turgay Tamer'in ölümü. Dün hatırlayacaksınız, Turgay Tamer evinde ölü bulunmuştu. Bir inceleme yapıldı. Gelen ilk incelemeye göre bu ölümde şüpheli herhangi bir durumun olmadığı söylendi, ancak soruşturma devam ediyor.
5: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
6: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmış, adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Dönemin cezaevi doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu.
7: Kendisinin ölümüyle ilgili net cevabı şüphesiz ki adli tıp kurumundan gelecek olan rapor belirleyecek. Bizim şu anda buna şüpheli olarak yaklaşıyor olmamız aslında bu kişinin görevinden, Turgay Tamer'in görevinden kaynaklı ve görev süresinin işte o zamanlamasından kaynaklı olarak şüpheli diyoruz.
6: Tamer'in cansız bedenini 12 gün önce Moldova'ya giden ve eve dönen eşi buldu. Kapıyı açamayınca camdan eve giren Marina Tamer eşini yerde hareketsiz halde gördü.
7: O olay gecesi

0: De eşi saat 20.50 sularında dün yani evet. Moldova'dan geldiğinde anahtarı takıyor, kapıyı çalıyor, açmıyor. Anahtarı takıyor ve içeride anahtarın takılı olduğunu görünce de şüpheleniyor. Komşulara haber veriyor. Komşularla birlikte bir merdiven getiriyorlar. İşte bu daire. Bak burada. Bu pencereden giriyorlar. Birinci kata eşi ve komşuları merdivenle yukarı çıkıyorlar. İşte tam da geldiklerinde atmosfer bu. Bu şekilde oradan içeriye girdiklerinde bir de bakıyorlar ki yatak odasında hemen yatağın yan tarafında yerde düşmüş yatıyor ve bu şekilde ölü bulunmuş.
1: İhbarın ardından Turgay Tamer'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Turgay Tamer'in adı Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada gündeme gelmişti. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan Tamer, örgüte üye olma ve kasten öldürme suçlamalarıyla işlem görmüştü. Yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.
0: Turgay Tamer burada dediğim gibi şüpheli olarak görülüyordu ve şüpheli olarak görünmesinden kaynaklı olarak da 10 Eylül'de daha bir 17-18 gün önce 10 Eylül'de gözaltına alındı ve gözaltına alındıktan 4 gün sonra adli kontrol şartıyla, yurt dışı yasayla serbest bırakıldı ve ölümü ise bundan yaklaşık 2 hafta sonra gerçekleşti.
1: Tamer, Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu dönemde cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapıyordu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği kendisine bildirilmedi ve Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadı. Turgay Tamer'in bazı sağlık sorunları bulunduğu, bu nedenle bir süredir doktorluk yapamadığı da öğrenildi. Tamer'in ölümünün şüpheli olup olmadığına ilişkin inceleme yapılacak. Binanın güvenlik kamera kayıtları da incelenecek. Ayrıca ekiplerin olay yerinde elde ettiği bulgular için el koyma ve inceleme kararı alındı.
2: Gelelim siyasete. Muhalefette yeni partinin isim tartışmaları devam ediyor. Bu isme yapılan itiraz yarın Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecek. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, isim benzerliğinin karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşımıştı konuyu. 5 Ekim'e kadar da süre vermişti yeni partiye. Peki mahkemeden nasıl bir karar çıkabilir? Partinin ismi değişecek mi? Kulislerde ne konuşuluyor? İzleyelim.
3: Biz ismimizi koruyoruz. İltibas olduğunu düşünmüyoruz.
4: Parti kuruldu ama tartışmalar bitmedi. Yeni partinin ismi mahkemelik oldu.
5: Talep onlardan geldi. Görüşmeler, 6 görüşme oldu. Biri Sayın Genel Başkan'la oldu.
4: Genel Başkanlığını eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın yaptığı Yenilik Partisi, isim benzerliği var, seçmenin kafası karışır diyerek Yargıtay'a başvurdu. Yeni partinin ismine itiraz etti. Yargıtay Başsavcılığı da yeni partiye tebligat gönderdi. İsim değişikliği yapılması için süre verdi. Ancak Özgür Özel yönetimi partinin isminde değişikliğe gitmedi.
3: Türkiye'de yeni partiyle Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz.
6: Yeni parti ismini değiştirecek mi yoksa aynı isimle yola devam mı edilecek? Bu konuda son sözü Anayasa Mahkemesi söyleyecek. Gözler şimdi Yüksek Mahkeme'nin vereceği karara çevrildi.
4: Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda yeni partinin ismine yapılan itiraz değerlendirilecek. Yüksek Mahkeme Yenilik Partisi'nin itirazını haklı bulur ve siyasi partiler kanununa aykırılık tespit ederse yeni partinin isminin hükümsüzlüğüne karar verecek ve parti ismini değiştirmek zorunda kalacak.
3: Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır. Yeni ismini koruyarak o zaman da yani herhangi bir düzenleme elbette yapılabilir.
4: Kulislerde mahkemeden çıkacak karara göre partinin isminin Halkın Yeni Partisi şeklinde değiştirilebileceği ifade ediliyor.
2: Amerika ile İran cephesinde yaşananlara bir bakalım. Çünkü bu hafta gelen açıklamalarla birlikte piyasalara da yansımaları oldu bu Amerika-İran olası müzakerelerinin. Bir masa kurulmaması petrol fiyatlarını yükseltti. Birazdan bakacağız ama önce Trump'ın bu itiraz ettiği ateşkes planına bakalım. Çünkü İran hafta sonu 7 günlük bir ateşkes istemişti. Oturalım konuşalım demişti. Ki Birleşmiş Milletler'de taraflar arasında alt düzeylerde de olsa temasların devam ettiğini biliyorduk ama bu gelen red sonrasında İran bir kez daha dedi ki siz masaya oturmuyorsanız biz de yokuz. Müzakereyi kabul etmediğini söylüyor Donald Trump. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise bugün Amerikan medyasına bir röportaj verdi. Dedi ki gerekirse savaş

0: anlaşırız. Gerekirse müzakere de yaparız. Ancak Hürmüz açılacaksa bunu sadece diplomasiyle yaparız.
1: Savaşın yeniden başlamasına tamamen hazırlıklıyız. Bu kıyamet savaşı olsa bile.
2: Amerikan medyasına konuştu. Beyaz Saray'a meydan okudu. Savaşa da diplomasiye de hazırız dedi.
1: Yeni bir savaşa hazırız. Ancak aynı zamanda diplomasiye de hazırız. Karar vermek Başkan Trump'a kalmış.
2: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD merkezli NBC'ye açıklamalarda bulundu. Geri adım atmayacağız mesajı veren Arakçı, uzun bir savaşın İran'dan çok ABD'yi yıpratacağını savundu.
1: Önceki savaşta 2 gün içinde kayıtsız şartsız teslimiyet istiyordu. Şimdi ise 8 aydır savaşıyorlar ve ortada bir sonuç yok.
2: Arakçı ardından da sözü Hürmüz krizine getirdi.
1: Şartlarımız açık. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ancak bu şartların yerine getirilmesiyle mümkün. Bu çıkmazdan yalnızca müzakere edilmiş bir çözümle çıkılabilir.
2: ABD'ye sundukları 7 günlük ateşkes planına ilişkinde konuşan Arakçı, Trump'ın reddettim demesine rağmen arabuluculardan hala buna dair resmi bilgi almadık iddiasında bulundu.
1: Bu 7 günlük planı sunduk. Onlardan 4 veya 5 gün içinde yapabilecekleri bazı şeyleri gerçekleştirmelerini istiyoruz. Böylece 6. günde boğaz açılmış olacak ve 7. günde nihai anlaşmaya yönelik görüşmelere yeniden başlayacağız.
2: Uranyum zenginleştirme meselesine de değinen İran Dışişleri Bakanı, sivil nükleer çalışmalarımızdan vazgeçmeyeceğiz vurgusu yaptı.
1: ABD ara seçimleri umrumuzda değil. Biz ulusal çıkarlarımızı önemsiyoruz. Her türlü zorluğa göğüs germeye hazır olduğumuz kadar müzakere etmeye de hazırız.
0: Ve Amerika cephesi önce İran'ın ateşkes teklifini reddetti, ardından bu paylaşımı yaptı Donald Trump ve bunu daha önce aslında paylaşmıştı. Bir kez daha bugün kendi sosyal medyası Truth Social'dan yaptığı paylaşımda yine Hürmüz Boğazı'nı bir çember içine aldı ve bir kez daha Hürmüz Boğazı'nı paylaşarak Trump Boğazı ifadesini kullandı. Bu tabi sıradan bir mesaj değil, çünkü uzun zamandır Hürmüz'de hakimiyet istediğini söylüyor Donald Trump. Bu mesajdan sonra piyasalar bir kez daha gerildi. Petrol fiyatları bugün bir kez daha 100 doları aştı.
3: İran'ın 7 günlük ateşkes teklifine Trump'tan red geldi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Tahran'la görüşme trafiğinin bu haftada devam edeceğini açıkladı. Beautiful people, soldiers. İran 7 günlük ateşkes karşılığında Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılmasını gündeme getirdi. Trump ise teklifi reddetti. Ancak diplomasi kapısını tamamen kapatmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'la daha fazla görüşme yapılmasını beklediğini söyledi. Gözler şimdi bu temaslardan çıkacak sonuçta. Çünkü Hürmüz Boğazı'nda yaşanacak her gelişme doğrudan küresel enerji piyasalarını etkiliyor.
4: Bugün işte 120 dolarları konuşuyoruz. 120 dolarların üzerindeki fiyatlamalarla 150 dolarlara giden bir petrol görebiliriz fiyatlaması var şu an için. O nasıl olur? Biraz daha çatışmaların sıcak bir hale gelmesi, evet, 120 dolarların üstündeki fiyatlamaları bize yansıtır ki orada artık çok daha farklı mevzuları konuşuruz olur. Yani çözümsüz günlere doğru ilerlediğimiz bir süreç olur.
3: Trump'tan tartışmalı bir paylaşım da geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Körfez haritasında Hürmüz Boğazı'nı işaretleyerek bölgeyi Trump Boğazı olarak adlandırdı. Mesajın zamanlaması dikkat çekti. Trump yönetiminin gündeminde dizel ihracatı da var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yüksek yakıt fiyatlarını aşağı çekebilmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin dizel ihracatını yasaklama seçeneğini çok ciddi şekilde değerlendirdiğini söyledi. Ancak yönetim içinde bu konuda görüş ayrılığı bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanı Chris Wright, kapsamlı bir ihracat yasağının ters etki yaratabileceğini, benzin ve jet yakıtı fiyatlarını da artırabileceğini belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde dizel fiyatları rekor seviyelere çıkarken, küresel piyasada da arz sıkıntısı büyüyor.
0: Bir de İsrail cephesine bakalım, çünkü İsrail'de seçimler yaklaşıyor. Seçimler yaklaşırken de bu haberleri herhalde çok sık vereceğiz. Çünkü Başbakan Netanyahu ve bakanlarının provokatif eylemleri hiç bitmiyor. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir yine sahneye çıktı. Bu kez Filistinli mahkum Hasan Selame'nin hücresine bir baskın yaptı ve tehdit etti. Dedi ki, seni öldürmek istiyorum.
2: Filistinli esirin hücresini bastı, tehditleri ardı ardına sıraladı.
5: Seni öldürmek istiyorum, seni idam etmek istiyorum.
2: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yeni bir provokasyona imza attı. Yaklaşık 30 yıldır İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli mahkum Hasan Selame'nin tutulduğu hücreye baskın yapan Ben-Gvir ölüm tehditlerinde bulundu.
5: Seni öldürmek istiyorum, seni idam etmek istiyorum. Yukarıda Yüce Tanrı var, buradaysa cehennemden ben sorumluyum. Çocukken senin gibilere gereğinin yapılması için protesto gösterilerine katılmıştım. Büyüdüğümde de seni bu şartlar altına koyan bendim.
2: Yetmedi, baskın görüntüsüyle birlikte sosyal medyadan bir de yazı paylaştı. Filistinli esirler için idam vaadini yineledi. Savunma Bakanı olunca Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik sürgün politikasına devam edeceğim ifadesini kullandı.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan feribot faciasında kaybolan 13 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bugün 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan paylaşıldı. Girne açıklarında 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Gemideki 15 yolcu da hayatını kaybetmişti. Kayıp 13 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Aramalarda bugün 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmalarını sürdüreceğiz açıklamasını yaptı. Bartın'dan bir görüntü, bir tırla minibüs çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralı. Bartın Karabük Karayolu'nda yolcu minibüsüyle tır kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ortalık bir anda savaş alanına döndü. Ekipler hemen bölgeye geldi. Yapılan kontrollerde minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 11 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. Çekmeköy'de geride bıraktığımız yıl bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı zincirleme İETT kazasına ilişkin davada karar çıktı. Bir kişiyi hayattan koparan şoför 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2: Ölümlü İETT kazasında şoförün cezası belli oldu. Kaza geçtiğimiz sene İstanbul Çekmeköy'de 15 Ekim günü yaşandı. İddiaya göre seyir halindeki İETT otobüsü şoförüyle motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşanmış. Otobüs şoförü aracı motosikletin üzerine sürmüştü. Şoför 3 araca ardından yolcuların beklediği durağa dalmıştı. O kazada otobüsün altında kalan bir kadın hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı. Davanın duruşması Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık otobüs şoförü müşteki Taner Zorlu, müşteki avukatıyla sanık avukatları katıldı. Mahkeme heyeti sanık otobüs şoförü Hüseyin Gezer'e olası kasta kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 30 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi. Motosiklet sürücüsü Kerim Polat ise ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.
0: Konya Emirgazi'de bir düğünde silahla havaya ateş açıldı. Maganda tabancasından çıkan kurşun yakınının düğünü için İstanbul'dan memleketine giden 25 yaşındaki uzman çavuş Serkan Deveci'ye isabet etti. Ağır yaralanan genç asker hastanede kurtarılamadı.
2: Maganda kurşunu bir kez daha hayattan kopardı.
6: Olay Konya'nın Emirgazi ilçesi Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Maganda tabancasından çıkan kurşun İstanbul'dan Emirgazi'ye izne gelen 25 yaşındaki

0: Uzman Çavuş Serkan Demeci'ye isabet etti.
1: İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Serkan Deveci, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
0: Uzman Çavuş Serkan Deveci memleketi Emirgazi'de toprağa verilirken havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli ise yakalandı.
1: Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Ev alanlar, alacaklar ya da ev bakanlar için bir haber. Taşınmaz satışlarında artık yeni bir sürece giriliyor. Gayrimenkul alım satımlarında güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihi tekrar düzenlendi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlayacağı tarih 1 Aralık olarak açıklandı.
1: Ticaret Bakanlığı gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Bakanlık taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıların karşılaşabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmesi, sahtecilik girişimlerinin azaltılması ve satış bedellerinin güvenli şekilde aktarılması amacıyla yeni bir düzenleme yapıldığını belirtti. Taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikle taşınmaz satışlarında ödeme işlemlerinin daha güvenli bir altyapı üzerinden gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Yeni sistemle birlikte taşınmaz satışlarında ödemenin tamamının ya da bir bölümünün nakit, havale ya da elektronik fon transferi yoluyla yapılması durumunda satış bedelinin güvenli ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi planlanıyor.
3: Sistem sayesinde taşınmazın mülkiyet devriyle ödeme işleminin eş zamanlı olarak ilerlemesi sağlanacak. Böylece hem alıcının hem de satıcının ödeme ve tapu işlemleri sırasında yaşadığı güven sorunu en aza inecek.
1: Uygulamanın temel hedeflerinden biri de kayıt dışı işlemlerin önüne geçmek. Düzenleme kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bilgi sistemleriyle bankalar arasındaki veri aktarım süreçlerinin hızlandırılması amacıyla yeni bir entegratör modelinin de sisteme dahil edilmesi planlanıyor. Bu değişiklikle birlikte bankaların teknik altyapılarının daha hızlı şekilde hazırlanması ve sistemin daha etkin çalışması hedefleniyor. Ayrıca banka altyapılarının tamamlanmasının ardından güvenli ödeme sistemi için pilot uygulama başlatılacak. Pilot sürecinin ardından sistemin tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve gerekli teknik iyileştirmelerin yapılması bekleniyor.
2: Şimdi influencerları, sosyal medyayı çok sık kullananları ilgilendiren bir düzenleme. Çünkü bu sahte beğeniler, yorumlar, gruplar, takipler çok arttı. Ticaret Bakanlığı e-ticaret ve sosyal medyadaki sahte beğenileri ve sahte yorumları takibe aldı. Bundan sonra tüketicileri yanıltan sahte yorumlar, beğeniler, satın alan ya da satın almış gibi yorum yapan işletmelere karşı da yakın takip başlatıldı ve ağır yaptırımlar geliyor.
1: Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Sosyal medyada tüketiciyi yanıltan, sahte beğeni ve yorum satın alan işletmelere geçit verilmeyecek. Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformları ve sosyal medyada tüketicileri yanıltan uygulamalara karşı yeni bir dönem başlattı. İnternetten alışveriş yapan vatandaşların kararlarını etkileyen sahte yorum ve beğeniler mercek altına alındı. Bakanlık, gerçek dışı değerlendirmeler, para karşılığı yaptırılan övgü dolu yorumlar ve sahte beğeni sayılarıyla algı oluşturanları tek tek tespit ediyor. Bu kapsamda tüketiciyi yanıltan ve haksız rekabete yol açan söz konusu yöntemleri kullanan firmalar ve bu sisteme aracılık edenler hakkında idari para cezası uygulanacak. Ayrıca tüketicileri aldatan sahte yorum ve beğenilerin platformlardan derhal kaldırılması sağlanacak. Bakanlık yetkilileri e-ticarette güvenli alışveriş ortamının sağlanması ve tüketici haklarının korunması için denetimlerin tavizsiz süreceğini vurguladı.
2: Evet. Dünyada çok konuşulan bir değişiklik, esnek çalışma modelleri, çalışma saatlerinin uzunluğu ve hatta artık 3 gün izin Avrupa ülkelerinde konuşuluyor. Şimdi Türkiye'de de farklı düzenlemeler var. Çalışma ve

0: Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzaktan çalışma yönetmeliğini geride bıraktığımız günlerde değiştirmişti. Ayrıca orta vadeli programda da esnek çalışmalarla ilgili, esnek çalışma saatleriyle ilgili bazı adımların atılması planlanıyor. Önümüzdeki süreçte milyonlarca çalışanı ilgilendiren nasıl bir düzenleme yapılacak? İzleyelim.
1: Uzaktan çalışma yönetmeliği değişti. Çalışma hayatımızda yeni bir çalışma modeli devreye girdi.
2: Uzaktan çalışma yönetmeliğinin 9. maddesinde yapılan düzenlemeyle çalışmanın bir kısmının iş yerinde, bir kısmının ise uzaktan yürütülmesine ilişkin esaslar netleşti.
1: Bizim halihazırdaki mevzuatımızda zaten uzaktan çalışma vardı. Bir de normal çalışma dediğimiz süresi belirsiz sözleşmelerle çalışmalar vardı. Yeni getirilen düzenleme ile bu uzaktan çalışma yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte aynı kişinin hem uzaktan hem de ofiste iş yerine çalışma imkanı getirildi.
2: Söz konusu değişiklikten özel sektör çalışanlarıyla kamuda işçi statüsünde bulunan personel yararlanabilecek. Çalışanın değişiklik talebini yazılı olarak iletmek durumunda olduğu, işverenin ise 30 gün içinde yanıt vermesi gerektiği bildirildi.
3: Yeni model kamuda da aşamalı olarak uygulanacak. Kamu çalışanlar için günlük 8 saatlik mesai korunurken gün içerisinde en fazla 5 saatlik çekirdek zaman uygulamasına geçilecek. Mesai başlangıcı 2 saat öne çekilebilecek veya bitişi 3 saat sonraya esnetilebilecek.
2: Esnek çalışma modeline neden ihtiyaç duyuldu sorusunun yanıtı ise genç işsizliğin azaltılması ve iş yaşam dengesiyle kadın istihdamında saklı.
1: Özellikle gençlerin temel taleplerinden biriydi. Kadın çalışanlarda da yoğun bir talep söz konusu. Dolayısıyla gençlere yeni nesil bir çalışma biçimi olarak hibrit çalışma sisteminin yasal zemini de oluşturuldu.
2: Düzenleme ile birlikte uzaktan çalışma nedeniyle işçi ve işveren arasında devam eden mevcut davalarında niteliğine göre düşmesi bekleniyor. Güvenceli esneklik anlayışıyla birlikte çalışanların primden analık yardımına kadar tüm sosyal hakları koruma altına alınacak.
1: İster uzaktan çalışma, ister diğer çalışma şartlarında olsun ve özellikle hibrit çalışmada zaten işin bir kısmını ofiste ya da iş yerinde yapıyor. Dolayısıyla uzaktan çalıştığı dönemler için yani sosyal haklarında, çalışma şartlarında bir farklılık gösteremez.
0: Toplumda çok yaygın bir hastalık mide ve gastrit rahatsızlıkları. Çocuklarda özellikle mide ağrısı, bulantı ve erken doymanın ana nedeni. Strese bağlansa da bazen bu şikayetler gastrit ya da reflü gibi hastalıkların belirtisi olabilir. Uzmanlardan bazı uyarılar var. Mide şikayetlerini mutlaka dikkate alın diyorlar.
2: Mide ağrısı, bulantı ve erken doyma. Okul stresi sanılan rahatsızlığın altından gastrit ve reflü çıkabilir.
4: Gastrit midenin tahriş olması, özellikle çocukluk çağında da gördüğümüz bir durum. Özellikle mide ağrısı, mide yanmasıyla başvururlar bizlere. Bazen ağızlarına acı su gelme, göğüste yanma, göğüste ağrı da tarif edebiliyor çocuklarımız.
2: Çocuk gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Nevzat Aykut Bayrak, mide ve yemek borusu ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesinde öncelikle çocuk doktorunun muayenesinin önemli olduğunu belirtti.
4: Genelde şikayetler çok devam ettiğinde veya çok fazla olduğunda endoskopi gerektiğinde çocuk gastroenteroloji uzmanlarına yönlendiriliyor. Ama biz tüm çocuklarımıza hemen gelir gelmez endoskopi yapmıyoruz. Özellikle endoskopi gereken durumlar büyüme gelişme geriliği, işte bu mide ağrısıyla birlikte bir kanama, dışkıda da olabilir, kan veya kan tükürme şeklinde de olabilir.
2: Mide şikayetlerinin azaltılması için beslenme alışkanlıkları da gözden geçirilmeli.
4: Özellikle kakao içeren çikolata ve kahve gibi gıdalar, bunun dışında direkt asitli kola, gazoz gibi içecekler, asitli meyve suları mutlaka tüketirken çok dikkat etmemiz lazım. Aynı zamanda acı, baharatlı yiyecekler, çok yağlı, cips gibi yiyecekler, salçalı yiyecekler, çiğ köfte bu aralar son dönemlerde çok moda, noodle aynı şekilde çok moda. O yüzden bunların tüketiminde dikkatli olmakta fayda var.
0: Ankara'da ilginç bir olay. Ailesinin bir alışveriş merkezindeki oyuncak dükkanından satın aldığı yumuşak ve esnek stres oyuncağı 11 yaşındaki bir çocuğun bir anda elinde patlıyor. Furkan Seçkin'in cildinde ikinci derecede yanık ve kızarıklıklar oluştu. Oyuncağın toplatılmasını istiyor aile. Üretici firma ve oyuncağı satan işletme hakkında da suç duyurusunda bulundular.
2: Ailesinin aldığı bu oyuncak elinde patladı, cildinde ikinci derece yanık oluştu.
5: Parmağını göster.
0: Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor.
6: Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kabinemizin 72. toplantısını az önce tamamladık. Toplantımızda ilk olarak güvenli okul ikliminin inşası ve güçlendirilmesine yönelik hususları istişare ettik. Biliyorsunuz geçen sene yaşadığımız üzücü hadiseler sebebiyle okullarımızın güvenliğini artıracak ek önlemleri uygulamaya koymuştuk. Bugün hem bunları tekrar gözden geçirdik, hem de alınabilecek ilave tedbirleri görüştük. Bu vesileyle geçen hafta Manisa Turgutlu'da meydana gelen menfur olaydan etkilenen çocuklarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, tedavileri devam eden 3 evladımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Yine bugün öğle saatlerinde Osmaniye'de yeğeni tarafından katledilen öğretmenimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli arkadaşlar, son toplantımızdan bu yana yine yoğun bir mesaiyle ülkemize ve aziz milletimize aşkla hizmet etmeyi sürdürdük. İçeride toplu açılış törenleri, dışarıda uluslararası toplantılarla Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini verdik. Özellikle dış politika kulvarında dolu dolu geçen bir gündemimiz oldu. 8 Eylül'de üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olarak milletimize büyük bir gurur yaşatan Filenin sultanlarını külliyemizde misafir ettik. 3 yıl önce Belçika'da ulaştığımız zaferi bu kez kendi evimizde hem de muhteşem bir geri dönüşle tekrarlayan A milli kadın voleybol takımımızı şahsım ve milletim adına bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda altın madalya kazanan milli boksörümüz Buse Naz Surmeneli'yi kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Elde ettikleri önemli başarılarla milli sporcularımız 86 milyonun göğsünü kabartırken biz de 81 ilimizin geleceğini eserlerle, yatırımlarla, projelerle aydınlatmaya devam ediyoruz. Milletimizin bize yüklediği emanet her anımızı, her günümüzü Türkiye için seferber etmemizi zorunlu kılıyor. Biz de bu mukaddes emanetin hakkını en güzel şekilde vermenin gayretindeyiz. 11 Eylül'de hem inşası tamamlanan yatırımlarımızın açılışını yapmak hem de yeni eserlerimizin temellerini atmak üzere baba ocağımız Rize'deydik. TOKİ konutlarımızdan millet bahçelerimize, yeni iş yerlerinden okul ve öğrenci yurtlarına, kültür ve sanat merkezlerinden ve spor tesislerine tam 26 projemizi Rizeli vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Kısa süre içerisinde nihayete erecek 3 yeni yatırımın da temellerini attık. Toplam değeri 10 milyar lirayı aşan bu eser ve yatırımların Rize'mize ve ülkemize bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum. 13 Eylül'de ise

şehir hastanemizin kurdelasını kesmek üzere İstiklal meşalemizin ilk yakıldığı şehir olan Samsun'umuzu ziyaret ettik. 234 bin metrekare alanda inşa ettiğimiz Samsun Şehir Hastanemiz 1458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, son teknolojiye sahip 40 ameliyathanesi, 320 poliklinikle şehrimize hizmet verecek. Toplam 17 milyar liralık bu muazzam yatırımın Samsun'umuz, bölgemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum. 18 Eylül'de İstanbul'a yeni bir eser daha kazandırmanın kıvancını yaşadık. Muhalefetin buraya uçak inmez dediği İstanbul Havalimanımız açıldığı ilk günden bu yana biliyorsunuz rekora doymuyor. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Böyle bir yerde havalimanının ne işi var diyerek kara çaldıkları bu eser geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Nisan 2025'te üçlü bağımsız paralel pist operasyonunu hayata geçirmiştik. Böylece havalimanımız dünyada ikinci, Avrupa'da ise ilk kez aynı anda üç pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen merkezler arasına girmişti. Bunu hizmete verdiğimiz dördüncü ana pistle daha da güçlendirmiş olduk. 890 milyon avro yatırım değerine sahip 2820 metre uzunluğundaki dördüncü ana pistle havalimanımızın toplam pist sayısı 6'ya çıktı. Bekleme sürelerini kısaltan, yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayan, olumsuz hava şartlarında bile iniş kalkış emniyetini üst seviyeye çıkartan yeni pistimizin de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kıymetli basın mensupları, Gaziler Günü'nü idrak ettiğimiz 19 Eylül'de şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına atamalarını gerçekleştirdik. Yeni görevlerine başlayan 571 kardeşimizle birlikte kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 53.179'a yükselttik. Bir defa hepimiz şunun çok net farkındayız. İstiklal ve istikbalimiz için serden geçen şehitlerimizin, birlik ve beraberliğimiz için bedel ödeyen gazilerimizin, nice acıya, zorluğa göğüs geren şehit yakınlarımızın hakkını hiçbir zaman tam olarak ödeyemeyiz. Bununla birlikte devlet olarak imkanlarımız nispetinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya özellikle gayret ediyoruz. Şehitlerimizin emanetine gözümüz gibi bakmaya, hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ve attığımız adımlarla şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın hayatını kolaylaştırmaya inşallah devam edeceğiz. Buradan yeni atanan kardeşlerimize, milletimize hizmet yolunda Cenab-ı Allah'tan başarılar temenni ediyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Tahriklere kapılmayarak o vakarlarını, o metanetlerini, hepimize örnek olan o asil duruşlarını bozmayan tüm şehit ailelerimizden Allah razı olsun. Sevgili vatandaşlarım, 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. Bu sene güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek temasıyla düzenlenen görüşmelerin ikinci gününde 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettim. Konuşmamızda daha adil, temsil gücü yüksek, güven ve refahın hakim olduğu yeni bir düzenin reçetesini 5 madde

halinde dünya ile paylaştık. Filistin, Rusya, Ukrayna ve İran başta olmak üzere çevremizde yaşanan savaş ve çatışmaların çözümüne ilişkin kanaatlerimizi dile getirdik. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da estirdiği devlet terörü yine gündemimizin en üst sırasındaydı. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas maalesef bu senede vize engeli sebebiyle genel kurula bizzat hitap edemedi. Kelimeleri buram buram kan kokan savaş suçluları yalanlarını sıralamak için Birleşmiş Milletler kürsüsünde kendilerine yer bulurken Sayın Abbas'ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur. Bu adaletsizliğin vicdanları kanattığını bir kez daha belirtmek istiyorum. Tabii biz o gün orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk. Bundan geri adım atmayacağız. İnsanlığa karşı suç işleyenler, 74 bin Gazze'li kardeşimizin kanını dökenler, Lübnan'dan Suriye'ye bölgemizde terör estirenler, hukuk önünde hesap verene kadar duruşumuzu asla bozmayacak, hakkı aykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz. Burada şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Bugün geçmişe kıyasla daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bugün geçmişe kıyasla istikbaline daha umutla bakan, etrafına güven aşılayan, dostlarının güven duyduğu bir Türkiye Cumhuriyeti var. En önemlisi de bugün içeride bin yıllık kardeşlik hukukunu tekrar tesis eden, dışarıda komşularıyla tekrar kucaklaşan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Büyük düşünen, büyük adımlar atan, büyük hedefler belirleyip o hedeflere azimle ilerleyen bir devletiz. Allah'ın izniyle bu yolu sonuna kadar sabırla yürüyeceğiz. Aziz milletim, bundan 5 sene önce ülkemize kazandırdığımız Birleşmiş Milletler'in tam karşısındaki Türk evimiz yine diplomasinin kalbinin attığı bir merkez oldu. Birçok devlet ve hükümet başkanını Türk evi binamızda misafir ettik. New York'ta bulunduğumuz süre zarfında toplam 17 devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Sayın Trump'ın daveti üzerine Amerika ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin katıldığı toplantıya iştirak ederek bölgede barış ve istikrarın yeniden tesisine yönelik kanaatlerimizi paylaştım. Amerikan iş çevreleriyle bir araya gelerek ülkemizdeki yatırım fırsatlarını değerlendirdik. Türk-Amerikan Müslüman toplumunun yer aldığı programda farklı eyaletlerde yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra Amerika'daki dost ve kardeşlerimizle de hasret giderdik. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz temas, görüşme ve toplantıların ülkemiz, milletimiz ve mazlum coğrafyalar için bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. 26 Eylül'de 21. MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu'nun kapanış törenine iştirak ettik. Hem fuarın hem de iş forumunun yeni ortaklıklara kapı aralamasını ümit ediyor, MÜSİAD'ımızı gayretlerinden ötürü tebrik ediyorum. Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, bugünkü kabine toplantımızda 17 Eylül'den beri gündemde olan fon konusunu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk. Adalet Bakanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımız
kapsamlı birer sunum yaptılar. Şimdiye kadar atılan adımlarla ilgili kabine üyelerimizi bilgilendirdiler. Malumunuz bu meseleye nasıl yaklaştığımızı New York dönüşü yaptığımız basın toplantısında kamuoyumuza ilan etmiştik. Ama şunu bugün bir kere daha açık açık ifade etmek isterim. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz, ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Bu konudaki kararlılığımızı şüpheye mahal vermeyecek biçimde zaten ortaya koyduk. Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır. Biz de ilgili arkadaşlarımızla istişare halinde gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz. Burada şu gerçeği tekrar hatırlatmak istiyorum. Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir. Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur. Şu noktanın da altını özellikle çiziyorum. Hiçbir sebep yabancı basın kuruluşlarına yazılar yazarak kendi ülkesini kötülemenin gerekçesi olamaz. Şikayet mektuplarıyla batılı ağababalarından yardım dilenen zihniyeti bugün bir kez daha milletimizin derin irfanına havale ediyorum. Böyle bir zihniyetten ülkeye de millete de hiçbir fayda gelmez. Bizim son 25 senedir olduğu gibi bugün de uğruna canımız feda dediğimiz Türkiye'nin itibarını artırmaktan, ferdi olmaktan her zaman iftihar ettiğimiz Türk milletini tüm dünyada layıkıyla temsil etmekten, 86 milyonun hak ve hukukunu korumaktan başka bir derdimiz yoktur ve olmayacaktır. Sevgili vatandaşlarım, sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan
çevirip haksız

0: hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz. Şundan herkes emin olsun, müsterî olsun. Devletimizin ilgili kurumları yoğun bir mesai içindedir. Yarın ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurulları içinde hukuk devleti sınırları dahilinde maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımı bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Son olarak bu akşam UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya karşı mücadele edecek A milli futbol takımımıza yürekten başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından fon sürecine ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Cumhurbaşkanı finansal istikrar vurgusu yaptı ve Türkiye ekonomisinde herhangi bir sıkıntı yok ve bu sürecin sağlıkla ilerlemesini sürdüreceğiz. Finansal sistemimize sirayet etmiş bir durum söz konusu değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin finansal sistemi bu sınavın üstesinden gelecek güce sahiptir dedi. Kim şayet yolsuzluğa bulaşmışsa biz hak yemeyiz. Hiçbir zaman hak yemedik, hak da yedirmeyeceğiz. Sermaye piyasasının doğası gereği süreci kararlılıkla devam ettiriyoruz dedi. Tabii fonların tasfiye sürecine ilişkin de son derece dikkatli olmak zorundayız. Sermaye piyasasının doğası bunu gerektiriyor. Fonlar ve hisse senetleri üzerinden gerekli soruşturmaları yapıyoruz. Bunlar kimse sorumlusu hukuk önünde de hesap verecekler dedi. Önemli bir açıklaması var. Benzer bir sorunun yaşanmaması için, bunun önüne geçmek için sermaye piyasasında istikrarın sağlanması için yeni düzenlemeler hayata geçireceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Bir önemli açıklama, yarın Cumhurbaşkanı ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek ve yine ekonomi kurmaylarıyla birlikte bu söz konusu sorumlu kurum yöneticileri de o masada olacak. Cumhurbaşkanı enine boyuna bu konuyu değerlendireceğiz, sonrasında halkımızı bilgilendireceğiz açıklamasını yaptı. İster piyasa manipülasyonu, ister borsa oyunu, ister yolsuzluk hangisi olursa olsun milletin hakkına, hukukuna el uzatırlarsa şayet karşısında bizi bulur. Kimse bizi yolsuzluğu savunanlarla bir tutmasın. Biz hak yemeyiz ve her zaman milletimizin hakkını savunuruz. Bizim farkımız hak yiyenleri de hiçbir zaman savunmayız açıklamasını yaptı. Şimdi tabii süreci biraz değerlendireceğiz. Takvim Gazetesi yazarı Sayın Ekrem Kızıltaş yayınımızda. Sayın Kızıltaş hoş geldiniz, merhabalar.
2: Hoş bulduk, iyi akşamlar efendim, merhabalar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tabii verilen mesajlar önemli. Özellikle Türkiye ekonomisinin dirençliği ve sağlamlığı noktasında Cumhurbaşkanı önemli mesajlar verdi ama biraz daha siyasi ayağını da sormak isterim size. Cumhurbaşkanı'nın verdiği bu hak hukuk mesajlarına ilişkin nedir değerlendirmeniz?
2: Yani Sayın Cumhurbaşkanı bekleneceği üzere, zaten daha önceden biliyorsunuz bu konu ortaya çıktığında gereken talimatları vermişti ilgili bakanlıklara, işte Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, diğer bakanlara. Ve soruşturma bence belki umulandan da hızlı bir şekilde sürdürülüyor. Gözaltılar ve tutuklamalar ve bu arada diğer araştırmalar hızlı bir şekilde yapılıyor. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı yaptıktan sonra da burada konunun görüşüldüğünü ve Türkiye'nin aslında belki birileri tarafından tezgahlanıp Türkiye'nin herhalde ekonomisini etkilemeye yönelik bu tür davranışlara asla müsamaha edilemeyeceğini, zaten şu an ortaya çıkan olayın bir şekilde Türkiye'nin ekonomisini, Türkiye'nin sermaye piyasalarını etkileme gücü ve imkanı olmayan bir girişim olduğunu, gereken adımların süratle atıldığını ve geriye doğru bakıldığında eksikliği görülen hususlarda da önümüzdeki günlerde süratle yeni düzenlemelerin hayata geçirileceğini söylerken, bu arada hasbelkader Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanların belki paraları üzerinden çeşitli şekillerde vurgun vurmaya çalışanlarla ilgili bütün süreçlerin devreye alındığını, gereken soruşturmaların titizlikle

0: sürdürüldüğünü ve mağduriyete uğradığı düşünülen vatandaşların bu mağduriyetinin giderilmesi için gereken adımların süratle atılacağını altını kuvvetlice çizdi ve bütün işlemler titizlikle gözden geçirilerek birilerinin kar hevesiyle aklı hayale sığmayacak bir takım atraksiyonlar yapan birilerinin titizlikle ortaya çıkarılacağını ve bu arada hukuka aykırı davranan her kim varsa hukuk tarafından bunlara gereken cezanın mutlaka verileceğini, gereken dersin verileceğinin altını tekrar ve kuvvetlice çizdi. Burada genel olarak yaklaşılan bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı konunun hassasiyeti ile alakalı bir hususun altını çizdi.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz fon piyasalarında meydana gelen krizin başlangıcı aslında 28 Ağustos'ta. Fon piyasalarında zannediyorum aslında eksik olmasa da daha açık belirtilmesi gereken bir hususun devreye alınmasıyla içi boş olduğu anlaşılan bir takım fonların çökmeye başlamasıyla yaşanan bir olaydan bahsediyoruz. Buradan hareketler anlaşıldığı kadarıyla bir genel yasaklamanın, bir genel diyelim engellemenin yanında belki detayda da bazı şeylerin ki
1: evet.
0: 28 Ağustos'ta devreye alınan düzenleme herhangi bir fonun bir kuruluşa, bir hisseye ne diyeceksek ona mevcut varlıkların belli bir oranından fazlasının yatırmaması gerektiğinin altı da kuvvetlice çizildi.
1: Hı hı.
0: Zaten buna uyum çabası sırasında birilerinin kasıtlı olarak şişirdiği anlaşılan bir takım fonların ve bunlarla bağlantılı yapıların çöktüğüne şahit olduk.
1: Evet.
0: Buradan hareketle bu düzenlemenin yani 28 Ağustos'ta devreye giren düzenlemenin biraz daha detaylı ve evet. geniş bir şekilde bundan sonra benzer bir olayın asla yaşanmaması için herhalde sermaye piyasaları açısından ciddi bir düzenleme haline geleceğini
1: evet.
0: ve ilgili kurumların belki kısmi olarak mevzuat boşluğundan faydalanan tam tabiriyle söyleyelim umarım üstüke takılmaz üçkağıtçılara karşı gereken adımların hiç beklemeden atılacağının da bence müjdesini verdi.
1: Sayın Kızıltaş, ilk değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Şimdi tabii biraz daha teknik bir konu. Bu işin borsaya ve Türkiye ekonomisine yansıması. Yani biraz genelden özele gideceğim. Sayın Üzeyir Doğan, ekonomist Üzeyir Doğan yayın konuğumuz. Üzeyir Bey hoş geldiniz öncelikle.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi önce Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği finansal istikrar vurgusundan başlayalım. Çünkü bu fon soruşturması başladıktan sonra sosyal medyada yayılan bazı spekülasyonlar var. Yani Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler kategorisinden çıkarılabileceğine kadar bazı sert iddialar ortaya atıldı. Bugün borsada haftaya sert düşüşle başladık. Bunların hepsinde tabii yaşanan bu fon krizinin etkisi var. Cumhurbaşkanı da çok açık bir şekilde çıktı ve dedi ki Türkiye'nin finansal sistemi çok güçlüdür. Bu takım spekülasyonlar da bizi sarsamaz. Bunu çok rahat atlatabiliriz dedi. Elbette yabancı yatırımcı gözünden önce bunlar önemli. Hem bunu sorayım sonrasında tasfiye süreci çünkü yatırımcılar şunu merak ediyorlar. Bu süreç nasıl ilerleyecek? Biz en azından koyduğumuz paraları alabilecek miyiz gibi bir bazı sorular var. Bunu soracağım ama herhalde bu finansal istikrar vurgusuna dikkat çekmek gerekiyor önce.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim, gerçekten hani Türkiye ekonomisi Sayın Cumhurbaşkanı da ifade ettiği gibi 2 trilyonluk bir ekonomi ama borsamız aslında o ekonomik derinliği yansıtıyor mu? Ondan emin değilim. Yani borsamızdaki şirketlerin likiditesine, genel piyasa değerlerine baktığımızda hani buradaki oluşan tutarlar gerçekten piyasa değerini de etkiliyor. Nitekim birçok şirketi de etkiledi. Yani baktığımız zaman neredeyse bu olay başladığından beri her gün taban giden şirketler var. Yani ortalama bir ara 150 idi sayısı. Şimdi 70'e 80'e çıktı. Diğer şirketler de keza aynı şekilde. Yani bugün borsaya baktığınızda muazzam bir geri çekilme gördük. Kaldı ki bu süreçte itibaren borsanın piyasa değeri yaklaşık 5 trilyon lira civarında bir geri çekilme oldu toplam piyasa değerinde. Yani bunlar aslında muazzam rakamlar. Yani baktığımız zaman büyük rakamlar. Elbette bizim kendimizi nasıl gördüğümüzden ziyade sonuçta yabancı yatırımcının buraya nasıl bakacağı daha kritik bir konu. Şimdi ekonomist vesaire bu alanlardan çeşitli yorumlar yapılıyor ama bunlardan daha önemlisi Kasım ayındaki MSCI değerlendirmesi. Hı hı. Yine diğer endeks listeleyicileri S&P'den, Dow Jones'tan, FTSE'den gelecek açıklamalar bu açıdan çok daha önemli. Çünkü yabancı yatırımcının Türkiye'ye giriş çıkışında biraz daha yön gösteren, karar veren bizim açıklamalarımızdan ziyade onların açıklamaları. Yani bu sürece

0: başlangıcında da aslında onların açıklamalar etkili oldu. Yani süreç içeride yürüyordu ama bu müdahale süreçleri, fon tedbiri düzenlemesi vesairesi orada onun etkisi vardı. O açıdan oralardan gelecek açıklamaları görmek lazım. Yani birincisi hem içerideki ortamın yatışması, bir ortamın netleşmesi, sis perdesinin dağılması. İkincisi de Kasım ayındaki MSCI'nin Türkiye değerlendirmeleri çok kritik. Yani orayı bir görmek lazım. İnşallah o döneme kadar hani gerekli tedbirler, düzenlemeler alınır. Piyasa istikrar kazanır yeniden ve önümüze bakarız. O açıdan Kasım ayını bir görmek lazım gibi gözüküyor piyasa konusunda. Hı hı. Daha sağlıklı yorum yapabilmek için. İkinci bir konu da şu. Piyasalar geleceğe yönelik beklentileri fiyatlarlar. Yani şu an baktığımız zaman son yaşanan gelişmeler hep bir böyle belirsizliği arttıran, umutsuzluk yaratan konular oldu. En sonu dün akşam yaşanan gelişmeler. Yani bir yerden karar geldi, bir yerden iptal geldi. Karar geldi mi, iptal oldu mu? Yani bir seansın ortasına kadar bunu anlayamadık. Yani bu açıdan da muazzam bir hani orada belirsizlik oluştu. Eğer bir şeylerin yoluna girmeye başladığına yönelik piyasada bir algı oluşacak olursa sonrasında daha pozitif fiyatlamalar görebiliriz. Ama şu ana kadarki süreçte biraz daha üstüne koya koya geldik. Henüz daha olumluya gidişata dair çok net bir ifade göremedik. Yani eğer yarın Cumhurbaşkanlığın başkanlığında toplanacak toplantı çok kritik. Yani yarın bence piyasalar için bir dönüm noktası da olabilir. Oradan çıkacak mesajlar, verilecek mesajlar, atılacak adımlar. Yarın bir dönüm noktası, en azından kötüye gidişten iyiye dönüş konusunda bir milat olabilir. O açıdan yarınki açıklamaları görmek lazım. Onu görmeden hani piyasanın geleceğine dair bir mesaj vermek de şu aşamada çok mümkün değil. Yarın bence piyasalar açısından son günlerin en kritik günü olacak.
1: İki önemli cümlesi var Cumhurbaşkanı'nın burada dikkat çeken. Bir, tabii fon yatırımcıları için bu fonda parası olanların en çok merak ettiği konu bu. Bu paraların, işte fonların tasfiye süreci. Cumhurbaşkanı diyor ki sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Tasfiye sürecini kastederek bunu söylüyor. Bir de tabii uzun zamandır beklenen, hatta son birkaç gündür bizim de yüksek sesle dillendirdiğimiz, belki bu olay bir şeylerin başlangıcı olur ve SPK düzenlemeleri gelebilir beklentilerini konuşuyorduk. Şimdi Cumhurbaşkanı bugün açık açık söyledi. Dedi ki bunun önüne geçilmesi, yani benzer bir sorunun yaşanmaması için bunun önüne geçeceğiz. Yani biz muhtemelen yarın bu toplantıdan sermaye piyasalarına ilişkin bu fon benzeri krizlerin yaşanmaması için bir somut adım da göreceğiz.
0: İnşallah, yani çünkü bu yaşanan süreçte düzenleyici ve denetleyici kurumların sınıfta kaldığını söylemek yanlış olmaz. Yani o açıdan yeni bir dizayn bu tarafta gerekiyor. Yani inşallah o konuda da adımlar atılacaktır. Yani çünkü dediğim gibi bu süreç bir anda ortaya çıkan bir gelişme değildi aslında. Yani aslına baktığınızda geçen sene Kasım ayında hem Sayın Hazine ve Maliye Bakanı hem dönemin SPK Başkanı fonlar üzerine yapılan manipülasyonun farkındayız ibaresini kullanmıştı. Yani o açıdan baktığımızda üzerinden uzun bir zaman geçti ve bu zaman diliminde hani yine tabiri caizse kimsenin kulağı çekilmedi. Yani o günden bugüne kadar olan süreçte. Yani o açıdan biraz daha bu denetleme, düzenleme faaliyetleri konusunda da yeni adımlar atılması gerekecek gibi gözüküyor. O tarafta belki sizin hayır dediğinizde şer, şer dediğinizde hayır olabilir diyor. Yani biz 2000'lerin başında bir bankacılık krizi yaşadık ve bir BDDK doğdu ve o düzenlemeler bankacılık sistemini daha güvenli hale getirdi ve onun üzerine biz küresel bankacılık krizini gördük, mortgage krizini gördük 2008'de, Avrupa bankacılık krizini gördük. İçeride defalarca şok atlattık ve Türk bankacılık sektörü her seferinde rüştünü ispat etti. Yani bu da belki sermaye piyasalarının BDDK benzeri bir yapı düzenleme, gerçi orada da SPK var ama daha belki düzenlemelerin netleştiği bir döngüyü getirebilir ve daha steril bir sermaye piyasasını önümüzdeki dönemde görebiliriz. Evet. Ben daha önce ifade ediyordum. Mevcut yapıda hani İstanbul Finans Merkezi vizyonunu destekleyecek bir süreç görmüyorduk maalesef. Borsa İstanbul tarafında, bu sermaye piyasaları tarafında. İnşallah bu süreç onun içinde bir milat kabul edilir. Bu zararlar bir şekilde artık nasıl karşılanacak bilmiyoruz. Yarınki toplantı o açıdan da belki kritik olabilir. Hı hı. Ama ciddi bir mağduriyeti de geride bıraktığında kabul etmek lazım. Yani evet, Türkiye ekonomisinin ölçeğine göre baktığımızda belki hani gayri safi yurt içi hasılayla kıyasladığımızda düşük bir rakam. Ama hane halkının toplam tasarruflarını dikkate aldığımızda ve etkilenen yatırımcı sayısını dikkate aldığımızda bu çok da küçük bir ya da küçümsenecek bir süreçte değil. Bunun da farkında olmak gerekir diye düşünüyorum açıkçası.
1: Teşekkür ederim Üzey Bey. Birazdan tabii tasfiye sürecini de soracağım ama Ekrem Kızıltaş'a Cumhurbaşkanı'nın verdiği bu hak yiyenleri savunmayız kısmını ayrıca sormak isterim. Cumhurbaşkanı çünkü o şekilde başladı konuşmaya. Yani bizi meydan meydan gezip hukuksuzluğu, haksızlığı savunanlarla bir tutmayın dedi ve biz milletin hakkı olduğunda asla milletin hakkını kimseye yedirmeyiz dedi. Bu açıdan belki muhalefetten gelen bu son günlerdeki çıkışlar sonrası bu cevap önemliydi Cumhurbaşkanı'nın.
2: Evet, burada aslında Üzeyir Bey'in dikkat çektiği konular tabii ki önemli ve anlaşılan şu. Şu anda büyük ihtimalle geçmişte yaşadığımız kriz dönemlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ekibiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, bütün imkanlarıyla ayakta kalabilmesi için gereken adımları detaylı bir şekilde planlayıp attığını ve Üzeyir Bey de altını çizdi birçok krizden başarıyla çıktığımız malum. Dolayısıyla son çıkan ya da çıkarılan krizle alakalı da işte gerekli düzenlemelerin, eksik olduğu düşünülen düzenlemelerin süratle yapılacağı. Bu arada tabii ki haksızlığa uğradığını, mağduriyete uğradığını düşünen insanların mağduriyetin giderileceğini, tabii bu arada mağduriyet pozuna girseler de bu kumpasın içinde bulunarak bir şekilde bence biraz özel bir bakışta 2021'de birilerinin temelini atıp kendi içlerinde kapalı devre olarak büyüttükleri, 2025'te işte açtıkları ve açtıktan sonra sürekli olarak dışarıya çok başarılıymış gibi bir hava vererek bir takım insanları adeta bal tuzağı gibi oraya çekerek kendilerinin kenara çıktıklarını falan biliyoruz. Oldukça değişik konular ve iddialar var. Ve bununla alakalı bu tespitlerin şu anda süratle yapıldığını, ilgili tespit edilenlerle ilgili mallarına el koyma ve bu arada yakınlarının mal varlıklarını dondurma gibi adımların da atıldığını ve bundan sonra yapılacak detaylı araştırmalar sonunda bu kumpasa bilerek girenlerin, buna bilerek alet olanların kim olurlarsa olsunlar haklarında gereken takibatın işlemin yapılacağını net olarak söyleyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada bizi başkalarıyla karıştırmasınlar sözünü son dönemlerde özellikle belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk ve benzeri konularla alakalı olarak ortaya çıkan bütün iddialara ve net itiraflara ve net belgelere rağmen Türkiye'de meydan meydan dolaşıp bütün bu olup bitenlerin siyasi olduğu yalanlarıyla insanları değişik noktalara götürmeye çalışanlara belli ki atıfta bulunuyor. Burada söylenmesi gereken şu ana kadar fon meselesiyle ortaya çıkan durumda şu ana kadar mesela doğru ya da yanlış ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama eninde sonunda bir takım iddiaların ayyuka çıkması durumunda sosyal medyada şurada burada yöneltilen bir takım suçlamalarla bağlantılı ya da değil. Mesela dokunulmaz zannedilen kimselerin de dokunulacağına dair ciddi bir hava oluşmuş durumda. Bu da bize şunu gösteriyor. Kim olursa olsun milletin malına göz dikenlerden bunun hesabının sorulacağı ve geriye doğru bakıldığında aslında Üzeyir Bey'in vurguladığı bir konu. Birilerinin işte geçtiğimiz yıldan beri Sayın Maliye Bakanlığı'nın işte SPK Başkanlığı'nın bu arada bir takım yurt dışı kuruluşların bildirdikleri bir eksikliğin zannediyorum mevzuatta belki aslında detay olarak bulunması gerekli ya da değil tartışması yapılabilir. Evet. Ama herhangi bir fonun bütün imkanlarını belli bir yere kanalize etmemesi gerektiğine dair uygulama zaten bu mevcut olayın da başlangıcına sebep oldu malum. Bu düzenleme yapılmış oldu. Bundan sonra kötü niyetli olanlara yol açmayacak şekilde herhalde düzenlemelerin geliştirileceği çok net. Bir tekrar ediyorum. Burada olaylar daha detaylı bir şekilde netleştirildiğinde hesap sorulması gerekenler kim olursa olsun belki ilgili başka yöneticiler şunlar bunlar olabilir ya da bu kumpasta rol alanlar olabilir. Bunların hesabının sorulacağı ve mağduriyetlerin Bunu da zannediyorum AK Parti döneminde geçmişe doğru baktığımızda daha önceki dönemlerde başlayan bir takım borçlanmaların, bir takım fonların, bir takım belki memurlardan, şunlardan bunlardan yapılan kesintilerin evet. AK Parti döneminde tasfiye edildiğini, dolayısıyla hak her neyse hak sahibine verildiğini biliyoruz.
1: Evet.
2: Bu fon meselesinde de aynısının yapılacağına zerre kadar şüphe yok. Bence aslında bilmiyorum Üzeyir Bey ne düşünür ama ben manzaraya baktığımda birilerinin 2021'de yaptıkları bir planla

0: büyük ihtimalle bugünlerde değil, belki 6 ay sonra ya da 1 sene sonra çok daha büyük bir sansasyon oluşturmaya çalıştıklarını ve bunun bir şekilde erken tespit edilerek en azından zararın neresinden dönülürse kârdı denilebilecek bir noktada bu konunun ortaya çıktığını düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Ekrem Kızıltaş değerlendirmeleriniz için. Üzeyir Bey, çok kısa bu hem Ekrem Bey'in söylediğine ek olarak fonların tasfiye sürecine ilişkin de bugün SPK bir açıklama yapmıştı. Yani yatırımcıların hakları korunacak gibi bir açıklama. Somut olarak herkes bu soruyu merak ettiği için bunu da sormak isterim. Bu sürece dair.
2: Yani şöyle, orada emir önceliği esas alındı. 14, 15'i ve 16'sında emir verenler ve emir verdikleri fonun takas süreci 17'sinden öncesine tekabül edenlerin emirleri geçerli sayılacak ve o tasfiye tutarından işlemler gerçekleştirilecek gibi bir süreç gördük. Ama gerçekten öncesinde emir verdi, vermedi, emri iletildi, iletilmedi, bu tarafta da çok ciddi tartışmalar olacaktır önümüzdeki günlerde. Çünkü iletilemeyen, iptal edilen emirler, bununla ilgili şikayet süreçlerini de çok fazla gördük. Daha detaylı bir tasfiye planını da muhtemelen yarından sonra görürüz diye düşünüyorum. Çünkü yarın Sayın Cumhurbaşkanı da katılacağı toplantı ardından yapılacak değerlemelerin ardından, yani ay başlayıp tasfiye süreci başlamadan buna ilişkin daha kapsamlı bir planı ya yarın ya da en geç çarşamba günü görüyor olmamız lazım. Yarını görmek lazım. Hani şimdiden bir şey söylemek insanları yanlış bir beklentiye sokabilir. Doğru. Yarın bu açıdan dediğim gibi dönüm noktası olabilir bu tarafta.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Üzeyir Doğan, yayına katkı için, değerlendirmeleri için. Sayın Ekrem Kızıltaş, Ekrem Bey, çok teşekkür ederim yayına katkı için, değerlendirmeleri için. Çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti ve bu fonların tasfiye sürecine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bir önemli, belki de en önemli açıklaması Cumhurbaşkanı'nın hem bu finansal istikrar vurgusu hem de yarın ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğim ve yine sorumlu kurumların başındaki isimlerle bir araya geleceğim. Sonrasında açıklamalarımızı yapacağız dedi. Yarın bu yapılacak görüşme, toplantı ve sonrasında açıklanacaklar sürecin nasıl bir noktaya gideceğini de bize gösterecek. Ayrıntı konuştuk. Devam edelim. Uluslar Ligi heyecanı turkuaz medya ekranlarında yaşanıyor. Bu akşam A Milli Futbol takımımız İtalya karşısına çıkacak. UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçta rakibimiz İtalya. Bursa'da artık nefesler tutuldu. Tribünlerde heyecan dorukta. A Millilerimiz kritik mücadelede İtalya'nın karşısına galibiyet için çıkacaklar. Bu arada hatırlatalım, saat 21.45'te ATV ekranlarında olacak maç. Ahmet Nazif Vural da sabah saatlerinden itibaren Bursa'da o heyecanı takip etti. Hemen maç öncesi dönelim. Sözü Ahmet Nazif Vural'a bırakalım. Stattaki heyecan için.
3: Bursa'da yağmur başladı ancak havayı soğutamadı. Özellikle stadın içerisindeki atmosfer ısınmaya, taraftarlar bu noktaya geldikçe, stada geldikçe daha da sıcaklığın arttığını söylemek mümkün. Öyle ki yaklaşık 1,5 saat sonra bu noktada Türkiye İtalya'yı ağırlayacak. Evliyalar şehri Bursa bugün çok önemli bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Oldukça kritik bir maç olacak. Öyle ki Uluslar Ligi A grubu ilk maçında Türkiye ne yazık ki Fransa'ya Kocaeli'nde 1-0 kaybetmişti. Nitekim aynı gün oynanan bir diğer maçta İtalya'da Belçika'ya karşı kaybetmişti. Bu sebeple bugünkü maç bir o kadar daha kritik. Bugün Türkiye'nin İtalya'yı yenmesi demek aslında iki kaybeden takım arasında avantajı sağlayacak olması demek. Elbette Bursa deyince aklımıza Bursa'nın taraftarı da geliyor ve o taraftarı da artık ufak ufak stada iyileriyle gelmeye başladı. Şimdi kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Futbolcularımız sahaya çıkıyorlar, adım atıyorlar. Kimleri görüyorum? Kerem Aktürkoğlu'nu gördüm. İsmail Yüksek hemen yan tarafında. Abdülkerim Bardakçı'yı görebiliyorum. Yunus Akgün'ü görebiliyorum uzak noktada. Ve yine diğer oyuncuların da şu an bu noktada olduğunu söyleyelim. Az sonra burada antrenmanları da başlayacak. Maç öncesi antrenmanları ve o son antrenmanın, son taktik antrenmanın ardından da millilerimiz maça hazır olacak. Yaklaşık yarım saat sonra bu noktada aslında ilk açıklayacağımız şey yarım saat sonra

ilk 11'ler olacak. Bunu hatırlatalım. İlk 11 tercihleri önemli. Vincenzo Montella özellikle kalede Uğurcan'ın yokluğunda. Uğurcan hatırlayacaksınız, Fransa maçında kırmızı kart cezalısı konumuna düşmüştü. Ve Uğurcan'ın yokluğunda kalede kim olacak? Bu sorunun cevabı bizi bekliyor. Orkun Kökçü ilk 11 oynayacak mı? Bu da elbette önemli konulardan, önemli sorulardan bir diğeri. Kendisi Fransa maçında oynamıyordu sakatlığı sebebiyle. Bunu hatırlatmış olalım. Arda Güler'in ilk 11'de başlaması muhtemel olarak gözüküyor. Hatta hazır bu konudan bahsetmişken o muhtemel 11'lerden bahsedelim sizlere. Kalede şu an için Altay Bayındır'ın, Uğurcan'ın yokluğunda Altay Bayındır'ın rol alması bekleniyor. Defansta Merih Demiral, Ozan Kabak veya Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı ikilisini, tandemini görmek mümkün. Sol bekte Eren Elmalı, sağ bekte Zeki olması bekleniyor. Yine bu noktada hemen onların önlerinde oynayacak oyuncularsa, oyuncu beklentileri ise İsmail Yüksek ve Salih Özcan yönünde. Hücum hattındaysa sağ açıkta Yunus Akgün'ün, sol açıkta Can Uzun'un, ileri uçta Barış Alper'in ve 10 numara pozisyonunda da Arda Güler'in oynaması bekleniyor. Arda Güler ve Salih Özcan'ın ise an itibariyle sarı kartta ceza sınırında olduğunu hatırlatalım. Yani bu maçta sarı kart yememeleri gerekiyor bu iki oyuncumuzun. Rakibimize bakalım, İtalya'ya. İtalya'da kalede kaptanları Gianluigi Donnarumma yer alması bekleniyor. Sağ bekte Kayode, sol bekte Calafiori oynaması beklenirken defans hattında Bastoni ve Scalvini'nin oynaması bekleniyor. Defans dörtlüsü bu şekilde. Orta sahadaysa 4-3-3 diziliminde çıkması beklenen İtalya'nın orta sahanın solunda Dumbia, sağında Frattesi, ortasındaysa Sergio Tonali'nin yer alması bekleniyor. İleride ise Cambiaghi, sol tarafta, sağ tarafta Moise Kean ve en uçta da Esposito'nun yer alması bekleniyor. Bu neden önemli? İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini maçtan önce 10 oyuncunun Türkiye'ye getirilmesini istememişti. Bu 10 oyuncuyla alakalı da elbette İtalyan basınında da çeşitli tartışmalar söz konusu. Bu neden önemli. Özellikle bu maça İtalyan basınından ve Arap camiasından çok sayıda, Arabistan Yarımadası camiasından çok sayıda medya kuruluşunun da takip ettiğini hatırlayalım. Ve şunu da belirtelim, medya kuruluşu demişken 2028'de kadar Avrupa Şampiyonası dahil olmak üzere bütün millilerimizin maçlarını ve çok daha fazlasını seyircilerimiz, dinleyicilerimiz Türk Az Medya bünyesindeki kanallardan ve radyolardan dinleyebilecek. Şifresiz olarak ATV, A Haber, A Spor ve A Para gibi kanallarımızdan ve yine bu kanalların hem sosyal medyalarından ve beraberinde radyo içeriklerinden de faydalanabilecekler. Ve bu maçlarda şu an 21.45'te ATV'de oynanacak millilerimizin o maçları yaklaşık 1,5 saat sonra tüm Türkiye tek nefes olacak ve Evliyalar Şehri Bursa'da oynanacak o maça gözlerini çevirecekler ve bu maçın ne kadar önemli olduğunu bugünkü taraftarın aslında yoğun ilgisinden çok çok daha net anlayabiliyoruz. Ve şunu hatırlatmakta fayda var. Kocaeli'de gerçekleşen Fransa maçında da inanılmaz bir tribün desteği söz konusuydu ve o maçta Türkiye yenilgiye karşılık çok çok iyi bir oyun sergilemişti. Elbette Fransa gibi güçlü bir takıma karşı o yüksek tempolu oyunda ne yazık ki gol atamadıktan sonra yememiz sebebiyle de maçı 1-0 kaybettik. Ancak şunu hatırlatalım. Şimdi kameraman arkadaşımdan rica ediyorum, hemen sol tarafta şimdi İtalyan oyuncularının sahaya çıktığını söylemek mümkün. Onlar da şu an saha kontrollerini yapıyorlar. Fransa maçından bahsediyorduk. Fransa maçında özellikle ileri hücum hattı oldukça güçlü, dünya yıldızlarından oluşan bir ileri hücum hattına karşı oldukça güçlü ve dirayetli bir savunma performansı gösterdi Türkiye milli takımımız ve bu savunma performansının üzerine ciddi atak performansları da göstermiş olduk ki bu aslında göstermiş olduğumuz performans bu maç için ciddi bir refere noktası olabilir. Öyle ki İtalya Fransa kadar belki hücum ağırlıklı olmasa da orta sahada top çevirme noktasında oldukça mahir bir takım ve beraberinde defans hattında da uzun boylu ve fiziksel yapıları üst noktada olan oyuncuları tercih ediyorlar genel kendi oyun tarzları içerisinde ve Türkiye'nin de Türkiye milli takımımızın da bu noktada ileri uç

0: maçta Barış Alper gibi fiziki anlamda üstün bir oyuncu ve beraberinde hemen arkasında derin paslar ve oyun kurulumuyla dünyada adından söz ettiren dünyanın en iyi oyun kurucu ve orta sahalarından sayılan Arda Güler'in olması aslında bize bu noktada hücum anlamında çeşitlilik ve yine farklı oyun görüşlerini kazandıracağını tahmin edebiliyoruz. Ve beraberinde kanat oyuncularımız şu an için Can Uzun ve Yunus Akgün'ün oynama ihtimali söz konusu olsa da ilerleyen dakikalarda ilk 11'ler paylaşıldığı zaman bunu çok daha net söyleyebileceğiz. O oyuncularımızın her biri aslında Kerem Aktürkoğlu gibi çapraz dribling yapabilen ve özellikle savunma arkasına kanattan koşu yapabilen bir oyuncuya da sahibiz. Kerem Aktürkoğlu gibi ve diğer oyuncularımız gibi önemli kanat oyuncuları da bu maçta görev aldığı takdirde yine önemli skor katkıları verebilir. Elbette birçoğumuzun bu noktada inanılmaz farklı tahminleri var. Her birimizin isteği elbette ki maçtan galip çıkmak. Kimimiz 1-0 olsun bizim olsun derken bir diğer tarafta çekişmeli geçeceğini düşünen kişiler de var maçın. Elbette burada şundan bahsetmek gerekiyor. Hava şartları ve işte hava şartlarının yağmurlu olması da futbol birazcık hikayeleri sever elbette. Yağmurlu maçlarsa her zaman bir hikaye getirir bizlere. Böyle bir yağmurlu maçın sonucunda Türkiye'nin alacağı önemli bir galibiyet bizler için çok çok önemli ve değerli olacaktır. Hangi oyuncularımız yok, onlardan da bahsedelim. Uğurcan Çakır'dan bahsetmiştik. Hakan Çalhanoğlu oynamış olduğu İtalya Ligi'nde Inter forması giyiyor hatırlayacak olursanız. O noktada neyse ki bir uyluk sakatlığı geçirdi. Ondan dolayı kadroda yer almıyor. Rıdvan Yılmaz'ın, Mert Müldür'ün ve Kenan Yıldız'ın da kadroda yer almadığını, sakatlıkları sebebiyle kadroları da yer almadığını belirtmiş olalım. Artık neredeyse bir saat kaldı. Yaklaşık bir saat sonra burada o 21.45'te ATV ekranlarında ilk düdük çalacak ve o amili takım heyecanını hep birlikte yaşıyor olacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Bugün yaşanan önemli bir gelişme, TUSAŞ tarafından uzun zamandır geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağımız Hürkuş. Artık tüm testleri ve kabul faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından zaten uzun süredir uçuşlar gerçekleştiriyordu ama bu faaliyetler tamamlandı ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim edildi. İlk etapta teslim edilen iki uçağın ardından bu senenin sonuna kadar toplam 12 uçak hava kuvvetlerine teslim edilecek. Bu eğitim uçak ile birlikte artık Türk pilotları daha iyi eğitim alacak, maliyetler düşecek. Aynı zamanda Hürkuş'un eğitimde sunduğu fırsatlarla birlikte Kaan'ın ve Hürjet'in geliştirilmesine de büyük katkı sağlanacak.
2: Yeni nesil Hürkuşlarımızın ilk iki uçağını hava kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Bugün Türkiye ilk kez kendi insanlı uçağını kendi pilotuna emanet ediyor.
3: Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında imzalanan toplam 55 uçaklık projede dev bir adım atıldı. TUSAŞ tesislerinde 3 hafta süren detaylı kabul ve test süreçleri başarıyla tamamlandı.
4: Hürkuş 2 pilotların eğitiminde temel taş olacak uçak Hürjet ve Milli Muharip Uçak Kaan'a giden eğitim sürecinde zincirin ilk halkasını oluşturacak.
3: Yapısal ağırlığı azaltılan Hürkuş yüksek akrobasi ve manevra kabiliyetiyle sınıfının en performanslı platformlarından biri haline geldi.
2: Mukavemeti koruyup ağırlığı azaltmanın ve güç ağırlık oranı yükseltmenin uçuş performansına nasıl yansıttığını bizzat şahit oldum.
4: Hürkuş 2 için yıl sonuna kadar 12 uçağın teslim edilmesi planlanıyor. Ayrıca 55 uçaklık dev filonun ise 2028 yılına kadar Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatı hedefleniyor.
3: Hürkuş'un uluslararası pazardaki yeri ne durumda sorusunun cevabı ise yakalanan ihracat başarısında saklı.
2: Allah'ın izniyle kendi ihtiyacımızı karşılarken dünya pazarında da ana oyunculardan biri olacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Savunma için taşıdığımız değerin yanında ticari bakımdan da sürdürülebilir bir projeye imza attığımızı ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi buradan yine tekrar çok yakında Hürkuş'un ihracat haberlerini sizlerle paylaşmaya başlayacağımızı da ifade etmek isterim.
3: Milli platform zinciriyle Türkiye hem kendi uçaklarını üretecek hem de bu uçakları kullanacak insan kaynağını kendi ekosisteminde yetiştirecek. Hürkuş'un envantere girmesiyle birlikte Türk Hava Kuvvetleri'nin bölgesel caydırıcılığı ve eğitim kapasitesi bir üst seviyeye taşındı.
1: Ekran bağımlılığı günümüzün en büyük sorunlarından biri. Şimdi çocukların gözü sürekli ekranda. Çocuklardaki ekran bağımlılığından aileler şikayet ediyor ama işin arka tarafına bir bakın. Aslında ebeveynlerin de elinden bir türlü telefon düşmüyor. Aileler çocuğumu ekrandan nasıl uzaklaştırabilirim diyorlar. Uzmanlardan ebeveynlere de uyarılar var.
3: Tablet, telefon, televizyon. Ekran başında saatler geçiyor, çocuklar bir türlü kopamıyor.
5: Ebeveynler en çok şu soruyla geliyor. Hocam, çocuğumu ekranın başından nasıl almalıyım?
3: Ekran bağımlılığı çocuğun beyinsel gelişimini de etkiliyor.
5: Beyin dediğimiz prefrontal korteks var. Yani beynimizin ön lobu. Şimdi bu bizim karar alma, mantık muhakeme becerisi, düşünme, hafıza ile ilişkili bazı alanları ekrana maruz kaldıkça ne yazık ki küçülme oluyor. Şimdi bu da çocuğun akademik becerisine düşme, karar almada güçlük çekme, sosyal aktivitelerin gerçekleşmede zorluk yaratıyor ya da dürtü dediğimiz kendi davranışlarını kontrol etmenin öndeki en büyük etkenlerden bir tanesi.
3: Küçüklerin büyükleri rol model aldığı gerçeği de aslında sorunun odağında yer alıyor.
5: Diyelim ki çocuk buna maruz kaldı ve sürekli bir şekilde ebeveynden ekran talep ediyor. İşte burada ebeveynin yapması ilk gereken temel şey çocuğa ekranı belirli zamanlarda yaşına uygun dakikalarla vermek olmalı. İkincisi, siz ebeveyn olarak çocuğa ekran izleme dediğiniz yerde, sizler telefona baktığınız yerde ne yazık ki çocuk için bir sınır ihlali olmuş oluyor.
3: Uzmanlar çocukları telefondan uzak tutmak için yerine başka bir aktivite konulması gerektiğini söylüyor.
5: Yapılması gereken temel şey aslında çocukla kriz anında müdahale etmeye çalışmak değil, krizden önce bazı sınırlamalar getirmek olmalı. Bunlar planlamalar, programlamalar, çocuğun ekranla beraber haşır neşir olacağı zamanlamaları gündelik dilimlere yaymak önemli. Ben aslında 0-3 yaşta ilk ekrana maruz kalmayı önermiyorum ne yazık ki. Ama diyelim ki çocuk buna maruz kaldı ve sürekli bir şekilde ebeveynden ekran talep ediyor. İşte burada ebeveynin yapması ilk gereken temel şey çocuğa ekranı belirli zamanlarda yaşına uygun dakikalarla vermek.
1: Araştırmalara göre Türkiye fazla kilolu. Türkiye'de yaşayanların %70'inden fazlası kilolu sınıfına gidiyor. Kilo fazlası olan 4 kişiden biri de obez. Veriler çok korkutucu. Sağlıklı beslenme için bazı adımların atılması gerekiyor ama ne yapılmalı izleyelim.
6: Hareketli bir yaşamımız yok. Önceden yapıyorduk da evlendikten sonra özellikle çok da dikkat edemiyoruz.
7: Kendi vücudumda hissediyorum fazlalıklarımı. Önlem almaya çalışıyorum ama çok da başarılı olamıyorum.
3: Hareketsiz yaşam ve sofradan eksilmeyen karbonhidrat. Sonuçsa tartıda sürekli artan rakamlar.
8: Buradaki temel matematik kural, harcadığınızdan fazlasını alırsanız üstünüze depolanıyor.
9: Çalıştığımız için akşam eve gel, işte ev işleri, yemek vesaire, gün bitmiş oluyor. Ama yediğimize içtiğimize dikkat etmeye çalışıyoruz tabii.
3: Türkiye'de obezite riski günden güne artıyor. İdeal kiloda olanların oranı %30.
8: Beden kitle indeksi diye bir ifade var. Genelde işte bunun 25'in üzerinde olması kilo sorunu olduğunu gösterir. 30'a kadar fazla kilolu diye ifade ediyoruz ki işte toplumumuzun sorunu o.
3: Mesele sadece nasıl göründüğünüzde değil.
8: Kalp damar sistemini, dolaşım sistemini, sindirim sistemini, üreme sistemini, sinir sistemini, her şeyini etkiler. Uykuyu, uykusuzluğu, akciğer problemlerini, dışkılamayı, idrar problemlerini, çocuk sahibi olmaya kadar adet problemlerini, her şeyi etkileyebilecek bir sorunu yüklüyor insanlara.
10: Son yıllarda değişen yaşam ve beslenme şekli beraberinde fazla kiloları da getirdi. Peki bu fazla kilolardan kurtulmak ve buna sebebiyet vermemek için nelere dikkat etmeli?
11: Sabah sporu benim için önemli. Yeme içme her şeyden önce geliyor. Ama bana işin sırrı ne diye sorarsanız disiplin.
8: Bu işteki en temel mottom şu oluyor genellikle. Dengeli ve özenli beslenin. Hayatınızdan hareketi eksik etmeyin.
1: Güzel Türkçemiz tehlikede. Eğer böyle giderse artık nesilden nesile aktarılan Türkçe de o eski Türkçe, hatta artık belki bugünkü Türkçe bile kalmayacak. Çünkü plaza dili olarak tabir edilen dilde yeni farklı kavramlar, yeni kelimeler, yeni kalıplar artık Türkçe'ye girdi ve Türk Dil Kurumu güzel Türkçemizi korumak ve gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak için artık bir çalışma başlattı. Başta dijital dünya olmak üzere Türkçenin doğru kullanımı

0: için yapay zekadan yeni sözlüklere, hatta diksiyon kurslarından öykü atölyelerine kadar pek çok büyük proje hayata geçirilecek. Türkçenin geleceğini şekillendirecek o tarihi adımlar neler, izleyelim.
1: Bizim şu an yaptığımız ya da yoğunlaştığımız konulardan birisi yaşayan Türkçenin sözlüğünü hazırlamak. Bizim şu anki sözlüğümüz edebiyat dili sözlüğü. Bizim yaptığımız sözlükte ilk denemelerde gördüğümüz 800 bini geçiyoruz.
2: Dijitalleşen dünyada Türkçeyi koruma misyonunu üstlenen Türk Dil Kurumu ezber bozan projelere imza atmaya hazırlanıyor. Bu projelerin en dikkat çekeni ise teknoloji dünyasını yakından ilgilendiriyor. Kurum Türkçe düşünen bir yapay zekayı eğitmek üzere büyük bir dil modeli geliştiriyor.
1: Bununla da ilgili çalışmaları yaklaşık 3 yıldır sürdürüyoruz. Havelsan'la bu işi yapıyoruz. Şu an teknik altyapı tamam. Veri girişi başladı. Yoğun, çok çeşitli, zengin bir etiketleme sistemiyle işi yürütüyoruz.
2: Bununla da kalmayan kurum, dijital platformlardaki dil yanlışlarını anında tespit edecek özel yazılımlar üzerinde çalışıyor. Türk Dil Kurumu'nun hedefinde internet ve sosyal medya kullanımıyla birlikte konuşma ve yazı dilinde özensizleşen gençler de var. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapan kurum bu konuda büyük bir farkındalık hareketi başlatıyor. Eğitim ordusunun öncüsü öğretmenler de unutulmadı.
1: Önce Ankara'da, daha sonra Kıbrıs'ta, daha sonra Karaman'da, Denizli'de öğretmenlerimize dönük Türkçe diksiyon kursları yaptık. Ardından bunu ülke geneline de yayma düşüncemiz var.
2: Gençlerin yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan ve büyük ilgi gören 120 saatlik öykü atölyesinde ortaya çıkan eserlerse kitaplaştırılmak üzere şu an baskı aşamasında.
1: Burada da amacımız gençlerin özellikle yazma becerisini desteklemek ve toplumda bu konuda yine bir farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıktık. Şu an için ilgi fevkalade. Bu yıl yine ilana çıktık. Çok fazla müracaat var.
2: Kurumun bir diğer projesi de Türkiye Terim Bankası.
1: Şu an Türkiye Terim Bankası'na dün itibarıyla 310 bin terim girilmiş durumda. Onu da inşallah bu yıl açacağız ve halkımızın, ilgili kurumların hizmetine sunacağız.
0: İlkbaharda Mardin'den yola çıkan mevsimlik işçiler aylardır Ankara'nın Çubuk ilçesinde zorlu orman sahalarında ekmek mücadelesi veriyorlar. Meşe odunlarını geleneksel yöntemlerle tam 15 gün boyunca gece gündüz demeden kontrollü bir şekilde yakıyorlar. Mangal kömürü mesaisi havadan görüntülendi. O dumanlı ve amansız yolculuğa bir bakalım.
2: Geçimlerini meşe odununu mangal kömürüne dönüştürerek sağlıyorlar.
3: İşin zorluğu tozdur, dumandır, ateşle mücadele ediyorsun. Çok zor bir iş. Ama dededen gelen bir iş olduğu için bizim için meslek olmuş. Biz de yapmaya devam ediyoruz.
2: Görüntüler Ankara'nın Çubuk ilçesinden. Mardin'den gelen mevsimlik işçiler ekmeklerini adeta taştan değil dumandan ve ateşten çıkarıyor. Orman gençleştirme çalışmalarından elde edilen meşe odunları traktörlerle üretim alanına taşınıyor. Burada geleneksel yöntemlerle tek tek dizilen odunların üzeri önce samanla, ardından toprakla kapatılarak devasa ocaklar kuruluyor. Ve amansız nöbet başlıyor. Ateşlenen ocaklar tam 10 ila 15 gün boyunca gece gündüz demeden kontrollü şekilde yakılıyor. En küçük bir ihmal günlerce süren emeğin küle dönmesi demek.
3: İlkbaharda geliyoruz, sonbaharda geri dönüyoruz. Bu meşe mangal kömürü, ormandan getiriyoruz odunları. Böyle çatıyoruz, üstüne saman, toprak atıyoruz, ateşliyoruz. O şekil yavaş yavaş kömür oluyor.
2: Meşe ağacının kalitesiyle birleşen bu amansız emek, titiz bir soğutma işleminin ardından nihayet mangal kömürüne dönüşüyor.
3: 10-15 gün falan yanıyor. Ondan sonra poşetliyoruz, satıyoruz. Sezonda ortalama bir kişi 20-30 ton kömür yapabilir. Hedefimiz gene aynı ya, 20-30 ton, bilemedin 40 ton.
0: Bu haberle birlikte akşam ajansında bugün biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. A Haber ekranlarından ayrılmayın. Birazdan Melih Altınok Sebep Sonuç programıyla karşınızda olacak. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşçakalın.

0: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Esnek ve hibrit çalışma döneminde yeni dönem başlıyor. İş yerinde ve uzaktan çalışılacak günler sözleşmeye yazılacak. Peki haftalık çalışma süresi kısalacak mı? Maaşlar düşecek mi? Taslakta 45 saatlik süre korunurken çalışanların sosyal hakları güvence altında tutulacak ve kazanç kaybı yaşanmayacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Türk'ün hikayesinden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar. Hemen hemen her Türk'ün ardında saklı bir yürek yarası vardır. Kimi bir acının, kimi bir kavuşamamanın, kimi de dillere düşmüş bir sevdanın hikayesini taşır. Bugün Diyarbakır'ın Mardin kapısından Hançepenk mahallesine uzanan hüzünlü bir aşkın, genç bir kunduracının sessiz çığlığının izini sürüyor.

Bu bir gülüşe, bir bakışa, bir gönül sızısına yenilmiş bir ömrün hikayesidir. Bu Diyarbakır'ın Mardin kapısından çıkıp Hançepe'nin dar sokaklarında büyüyen genç bir kunduracının Recep Serttaş'ın sessiz çığlığıdır.

Recep, elinin emeğini gönlünün sesiyle birleştiren bir delikanlıydı. Kunduracılık yapar, her dikişin arasına mırıldandığı bir türkü eklerdi. Sanki söylediği her name, çalıştığı her ayakkabıya ayrı bir ruh verirdi. Mahalleli severdi Recep'i. Arkadaşları dükkanın kapısında oturur, sırf o mırıldansın diye sessizce beklerdi. Recep için hayat sade, küçük ama bir o kadar sıcaktı. Ta ki Gül adında genç bir kız dükkana gelene kadar.

Bir gün müşterisinin kızı Güle babasının ayakkabısını almaya geldi. Recep başını kaldırdı. O an dünya sustu. Gülen'in yüzünde bir aydınlık, halinde bir eda vardı. Recep'in kalbi ilk defa göğsüne sığmaz oldu. Dili tutuldu, nefesi yarım kaldı. Elinden kundura kayacak sandı. Güle gitti. Ama o bakış Recep'in

aklından hiç gitmedi. Recep'in içi yanar oldu. Türkülerine bir sızı, bir titrek melodi yerleşti. Arkadaşları onun dalgınlığını fark etti ama o söyleyemedi derdini. Aşk dediğin bazen kelimelere sığmazdı.

canım. Bir gün tam da elinde iş varken Güle sokaktan geçti. Recep'in yüreği bir anda hızlandı. Heyecanla elindeki makası parmağına batırdı. Ama acıyı hissetmedi bile. Aşk acıdan güçlüydü artık. Bayram yaklaşmıştı. Siparişler çoğalmış, işler ağırlaşmıştı. Ama Recep'in aklında tek bir şey vardı. Gülen'in babası Kemal Bey yapacağı kundura. Ona özenmek sanki Güle dokunmak gibiydi. Dalgınlıkla işi yarım bıraktı. Kemal Bey geldiğinde kunduranın bitmediğini görünce Recep'in yüzü kızardı. Abi dedi utana sıkılı. Sen eve git, akşama ben getiririm. O akşam Recep sanki sevdiğine kavuşacakmış gibi özenle bitirdi kundurayı, boyadı, cilasını verdi. Her dokunuşunda içinden bir dua geçti.

ve eline aldığı gibi gülelerin kapısına gitti. Kapı açıldı. Karşısında Güle duruyordu. Recep ne söyleyeceğini bilemedi. Nefesi değişti, elleri titredi. Kundurayı ise elinden düşürdü. Güle eğildi, aldı, Recep'e uzattı. O kısacık an Recep'in ömrünün en uzun, en derin anı oldu. Kemal Bey memnun kalmıştı kunduradan. Recep'e kahve yapılmasını söyledi. Recep'in içi sevinçle doluydu. Baba evinde, sevdiğinin nefesi yakınlarında bir yerdeydi. O gece Recep hiç uyumadı. Aşkı büyüdü, derdi ağırlaştı.

Günler, haftalar geçti. Recep aşkını içinde taşıdı. Utancından mıdır bilinmez, Güle'ye açılamadı. Sığındığı tek şey türkü oldu. Sazı eline aldı, yüreğiyle dili birleşti. Ve dillerde dolaşacak bu türküyü yaktı. Arkadaşları onun sesiyle hüzne karıştı. Oysa türküsüne içini döktü. Sevda bazen karşılık bulamazdı. Recep taşıyamadığı bu derdi alıp İstanbul'a gitti. Yeni bir hayat kurmaya çalıştı ama olmadı. Gittiği yer değişti, içindeki yangın bir türlü değişmedi. Bir süre sonra hastalandı. Geri döndü Diyarbakır'a. Kaderi onun yazdığı Türkiye'ye sadık kaldı. Recep vereme yakalandı. Gönlü gibi bedeni de zayıfladı. İçinde sakladığı sevda ömrünü yavaş yavaş tüketti. Ve bir sabah sesi kesildi ama türküsü kaldı. Güle belki bilmedi onu. Belki sevdiğini hiç duymadı. Bir türkünün hikayesi bazen bir ömrün ta kendisiydi.

kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Türkiye'nin konuştuğu fon mevzusu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları oldu. Bakanlar Kurulu toplantısında, kabinede daha doğrusu, etraflıca konuyu ele aldık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biraz sonra sözlerini dinleyeceğiz. Kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur dedi Cumhurbaşkanı. Bizi başkalarıyla karıştırmayın dedi. Biraz sonra Cumhurbaşkanı'nın bu yaptığı konuşmaya bakacağız. Programa da onunla başlayacağız. Hemen konuklarımı size tanıtayım. Murat Özer bizimle. Murat hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Sağ ol. Mete Sohtoğlu. Mete hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Sağ olun Mete.
1: Cüneyt Küsmez. Cüneyt Hocam hoş geldiniz.
4: Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Kemal Olçar. Kemal Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk efendim. İyi günler. İyi yayınlar.
1: Bu akşam Üzeyir Doğan da bizimle. Üzeyir Bey iyi akşamlar.
6: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Size soracağız kafamızdaki soruları. Burada ekonomi konusunda uzmanımız yok. Sizden öğreneceğiz ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını bir dinleyelim. Sonra konuşmaya başlayalım.
7: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir.
1: Evet, Cumhurbaşkanı net ve sert konuştu Murat.
2: Evet.
1: Bekleniyordu bu açıklaması da. Amerika dönüşü de gazeteciler kendisine sormuştu. Gideceğiz dedi bu konunun üzerine ama yaptığı şu vurgu önemli. Bizi başkalarıyla da karıştırmayın diyor.
2: Evet, bence en önemlisi bu. Yani o yolsuzluk, haksızlık, hukuksuzluk pek çok şeyle son iki yıldır her gün onunla yatıp onunla kalkıyoruz. Bu konuda devletin çok net bir şekilde adalet mekanizmasını harekete geçirmesi ve kim olursa olsun en yakınlarında insan olsa dahi onun mutlaka hesabını sorulacağını vatandaşın biliyor olması bence en önemli husus. Bu da kritik bir şeydi. Sayın Cumhurbaşkanı kimsenin gözüne yaşını bakmayacağını ifade etmiş oldu.
1: Bir de ben şu tepkiyi gördüm. Bilmiyorum

0: lütuf falan değil. Bu zaten ortada olması olan bir durum. Olması gereken tabii ki öyle olacak. Ama bu konuda bir katkı yapacaksanız soruşturmaya dair onu ortaya koymalılar. Ben bu kavgayı da garip bulduğumu ifade etmek istiyorum. Biraz sonra Üzeri Bey'de sorularımız var. Ona konuşacağız ama. Mete sen ne diyorsun bu gelişmeler için?
1: Yani neticede Cumhurbaşkanımızın yarın bir toplantısı daha var. Ekonomi grubuyla beraber ve diğer yetkililerle beraber. Yarınki toplantıdan sonra Cumhurbaşkanımızın talimatları meselesinde daha zemini sağlamlaşmış bir karar duyacağız. Muhtemelen bugün bahsettiği hukuki adımlarda Cumhurbaşkanımızın yarınki toplantısından sonra atılarak Adalet Bakanlığı, işte İçişleri Bakanlığı hangi bakanlıklar bu işin koordinesindeyse muhtemelen hızlı bir şekilde bu hafta içerisinde adımlar atılacak gibi gözüküyor. Daha açık konuşmam gerekirse yeni gözaltılardan bahsediyorum.
0: Öyle mi?
1: Bu tip savcılıklar yeni tedbir kararları alabilir. Muhtemelen gidişat da o yönde benim tahminim.
0: Ya tabii ki aslında şöyle bir durum var. Yani burada birkaç şahıstan bahsediliyor ama ya burada sorumlu olan bürokratlar da var bu işin içerisinde. Değil mi bir şekilde?
1: Partisi yok Melih Bey. Ben yani spekülatif şimdi değerli üstad da burada birazdan anlatır. Yani benim gördüğüm kadarıyla mecburen de tabii bakıyoruz. Partisini ben gözetmeksizin birçok partiden de kişilerin bu işin içinde olduğu meslek
0: yani
1: gruplarından
0: siyasinin
1: olduğu...
0: yanı sıra işte mesela SPK diye bir kurum var Türkiye'de. Bunun evet. da sorumlulukları var.
1: Evet.
0: Gerektiği uyarılar kendilerine yapılmış bizzat Hazine Bakanı tarafından. Kasım'da deniliyor ki burada ilginç bir durum var. Oradaki bürokratların da bu konuda sorumlulukların mutlaka soruşturulacaktır diye düşünüyoruz.
1: Evet,
0: soruşturulması
1: inşallah.
0: Da gerekiyor. Evet. Şimdi Zehir Bey'e de soralım. Sorularımız da var. Önce ben şunu sormak istiyorum Zehir Bey. Herkes bunu merak ediyor. Sizce nasıl bir formülle bu mağdur oldukları söylenenlerin mağduriyetleri giderilir? Bir de bu insanlar mağdurlar mı? O soruyu da sormak istiyorum. Yani bu riskli bir anladığımız kadarıyla konu ve bu riski göze alarak giriyorsunuz. Kazanırsanız büyük kazanıyorsunuz, kaybederseniz de risk oranında büyük kaybediyorsunuz. Devlet bu noktada sorumlu mudur?
2: Yani şöyle söyleyeyim, elbette sorumlu. Yani fon yatırımcısını ben daha önce şu yönde bir beyanda bulunmuştum. Fon yatırımcısıyla Kıbrıs'ta kumar oynamaya giden evet. kişiyi aynı kefeye koymamak lazım. Çünkü fon piyasası düzenlenen ve denetlenen bir alan. Yani bunu gözden kaçırmamak lazım. Yani burada bireysel olarak bir ehliyet alıp yola çıkmıyorsunuz. Yolda kazanın sorumlusu siz değilsiniz. Yani biz belki 10 yıla yakın bir süredir hep şunu söyledik. Bireysel yatırımcı bu işi yapamıyor. Bireysel yatırımcıya şunu söyledik. Siz bu işi yapamıyorsunuz. Siz bunu getirin birikimlerinizi. Bu fon piyasasında profesyoneller sizin adınıza yönetsin. Sizin adınıza karar versinler ve siz de buradan fayda sağlayın. Biz aslında sistem olarak bunu yaklaşık belki 10 yıla yakın bir süredir kademe kademe insanları buraya yönlendirdik. Bireysel emekliye yönlendirdik. Evet. İşte bu fon piyasasına, TEFAS'a yönlendirdik. Ve burada bu yatırımları yapın dedik. Yani şimdi risk almakla ben bir şu tabiri de kullanmıştım. Dolandırılmak farklı şey diye. Bu ilk olay ortaya çıktığında. Risk nedir? Yani bir getiri beklentiniz olur. Bunun bir de karşısında kayıp beklentiniz olur. Yani mevduatın birkaç puan, 10 puan, 20 puan belki üzerinde bir getiri beklersiniz. Paranızın da %5'ini, 10'unu, 15'ini, 20'sini kaybetmeyi göze alırsınız. Bu risk almaktır. Ama bir anda paranızın buhar olması hem de sizin sorumluluğunuz olmadığı bir alanda sizin bilmenizi gerektirmeyen yöntemlerle eğer buhar oluyorsa o durumda başka bir sorun var demektir. Yani burada ben hep onu söylüyorum. Gerçekten bu yatırımcı kitlesi mağdur olan kitle. Yani evet risk aldılar. Mevduatın üzerinde bir getiri elde etmek, daha yüksek bir getiri almak için risk aldılar. Ki bir kısmı bunu da almadı. Bir kısmı da para piyasası fonuna yatırdı parasını.
0: Evet.
2: Yani risk almayan sabit bir getiri açısından. O açıdan baktığımızda evet bir risk alanlar da oldu. Fon sınıfına göre 5, 6, 7 alanlar. Ama bu riskin karşılığı bu değildi. Yani bir günde buhar olması paranın bu karşılığı değildi. Bu bir. İkincisi de yani bu sistemin içinde kalanlar hani zincirin son halkası. Belki de bu konudaki en masum insanlar yani en son bu işe giren artık herkesin girdiği bir yere burada bir şey olmaz canım bak bunlar da işte arkası sağlam güçlüdür vesairedir denildiği bir yerde bu insanlar artık inanmadı 3 ay 4 ay 5 ay 6 ay 7 ay 10 ay 1 yıl ve en sonunda mecburen ikna oldular dediler ki ya ben girmiyorum her giren para kazanıyor ben buna inanmıyorum ama İnanmadığım ölçüde herkes para kazanıyor, bir tek ben kazanıyorum.

0: Bilmiyorum. En son noktada bu kitlede inandı ve özellikle son dönemde yaşanan bazı gelişmeler, kasıtlı olarak yapılan hamleler bu kitlenin güvenini de sağlayıp bu sisteme girmesine vesile oldu. O nedenle ben en son girenleri en mağdurlar olarak tarif ediyorum. Ama bu sistemi kuranlar, bu sistemin başından beri içinde olanlar bu sistemin cellatları. Yani hesap sorulacaksa onlardan sorulmalı. Yani nimetinden
1: faydalanan zamanında çıkanlar var değil mi Üzeyir Bey? Yani tabii. Onlara biz şey diye mi okumalıyız? Şimdi burada o zaman suç ne oluşuyor? Bu işlerin kötüye gideceğine dair içeriden duyum alıp çıktıklarını mı düşünebiliriz bu insanların?
0: Kesinlikle. Şimdi bir hisse senedi düşürün ederi örnek veriyorum 30 lira. Hisse 100 liraya gitmiş. İçinden çıkmıyorsunuz. 200 lira olmuş çıkmıyorsunuz. 500 lira olmuş çıkmıyorsunuz. 1000 lira olmuş çıkmıyorsunuz. 3000 olmuş, 4000 olmuş, 5000 olmuş, 5000'ken çıkıyorsunuz. Halbuki hissenin ne derinin 30 olduğunu biliyorsunuz. Şimdi eğer 30 liralık hisseden 5000 lirada çıktıysanız bunu bir öngörü, teknik analiz, temel analiz, herhangi bir stratejiyle açıklayamazsınız. Bu direkt insider'dır. Yani çok net ve bellidir. Yani bir yatırımcı zamanında bu fonlara girmiştir. Örneğin 1 milyon yatırmıştır. 1 milyon 300, 1 milyon 500'ü görünce Allah bereket versin demiş çıkmıştır. Bu adama sen de bunun müsebbibisin, sen de buradan para kazandın diyemezsin. Yani bir yatırım yapmıştır, risk almıştır, belli bir dönem kalmış çıkmıştır. Ama 10 lirayla 100 lirayla girip eğer milyonlarla milyarlarla çıkıyorsanız bu işin içinde olmadan, bu sistemin varlığından haberdar olmadan burada kalabilmek mümkün değil. Yani o açıdan Cumhurbaşkanı söylediği çok önemli. Yani arkasının önünde kim varsa gidilecek diye. Nitekim bunların hepsi de kayıtlı işlemler. Tabii. Yani hepsi organize bir piyasada yapılan aracı kurumun, portföy yönetim şirketinin, Borsa İstanbul'un, Takas Bank'ın, işte gerekirse MKK'nın, SPK'nın hepsini çok rahatlıkla bulabileceği kayıt altında tutulan işlemler geçmişe dönük de. Yani bu fonlar kurulduğundan bugüne kadar bu fonların asıl faydalanıcıları kimler? Bunu tespit etmek çok kolay. Yani her iki günümüz teknolojisinde herhalde bir günü aşmaz. Gerçek faydalanıcının kim olduğunu anlamak için. Burada buna dikkat etmek gerekiyor. Yani özellikle biz hep fon üzerinden gidiyoruz ama bu fonlara alınan hisseler üzerinden de bir manipülasyon var. Asıl
1: evet,
0: vurgun
1: o çok
0: orada.
1: Konuşuluyor Üzeyir Bey. Yani bir mesela bir şirketten bahsediliyor. Adı sana duyulmamış ama şirketin piyasa değeri olmuş. İşte çok büyük, böyle yılların Türkiye'de 100 yıllık holdingler gibi falan olmuş. Peki bu noktada yatırımcı şüphelenmemeli mi? Yani ya kardeşim ortada bir şey var. 10 kişi çalışıyor o şirkette. Piyasa değeri bilmem ne kadar olmuş. Ben buna girerken dikkat etmeliyim mi demeli, yoksa sizin demin başında söylediğiniz gibi burası nasılsa denetleniyor, herhalde bir şey yoktur mu demeli?
0: Şimdi yatırımcı elbette dikkat etmeli ama yatırımdan önce SPK, Borsa İstanbul vesaire gibi ilgili kuruluşların daha fazla dikkat etmesi gerekiyordu. Yani burada da topu hep yatırımcıya atıyoruz. Yatırımcı işte hep kumarbaz, işte böyle risk almanın peşinde koştu vesaire. Ama bu değerlerin etmeyeceğini, yani otoritelerin de görüyor olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani ben tahmin ediyorum ki örneğin ilgili otoritelerde bunu anlamamış, burada bir şeylerin döndüğünü anlamamış uzman yardımcısı bile yok değildir. Yani uzman yardımcısı diyorum, yani uzmanı onun üstü onun
1: bence
0: üstü
1: de
0: değil.
1: Öyle
0: yani,
1: değildir. Piyasada bizler bile hiç anlamayan insanlar olarak da sadece duyuyorduk yani bunlar böyle tabii. İşte herkes buraya gidiyor falan, bu hisse çok şey yapılıyor.
2: Ama Melih Bey, Üzeyir Bey'le de bir şey sormak istiyorum. Şimdi bakın, bankalara ya da başka yerlere gittiğiniz zaman ya da gitmenize de gerek yok, sizi arıyorlar. Diyorlar ki işte maaşınızı şuna şu şekilde değerlendirirseniz bir ay sonra şu şekilde olur. Şimdi faiz hassasiyeti olanlar da var. İyi diyor, devlet garantisinde madem diyor. Madem öyle olsun kızım diyor. Öyle yap diyor. Yani bu şekilde birçok insan da var. Yani çocuğuna açlık gönderen de var. İş yerinin işte maaşını oradan döndüren de var. Ama neticede burada Üzeyir Bey'in bahsettiği, Cumhurbaşkanı da işaret ettiği bir mesele var. Bundan sonra böyle bir olayın tekrar olmaması için hukuki düzenlemeler de yapılacak deniyor. Şimdi burada bu tavsiye edenler de suçlu değil mi? Ben yargılansınlar, zincire vurulsunlar demiyorum ama burada insanları
1: burada tavsiye
2: yönlendiren
1: eden kimdir Mete bu olay?
2: Bankaya gittiğiniz zaman bankalar size söylüyor. Şu fonu alın, hatta telefonla taciz ediyorlar 4-5 kere günde kişisel bilmem ne danışmanı diye. Arıyor sizi Melih Bey diyor, bilmem ne fonu var, şu kadar kazandırıyor, bilmem ne yatıralım mı? Evet dediğiniz anda bitti zaten. Yani bir de bu böyle bir durum var. Ben ne bileyim bilmem ne fonu. Siz ne bileceksiniz? PP2'ler dolaşıyor, bilmem ne dolaşıyor. Yani hakikaten de bir o finans okuryazarlığı gerektiren bir iş bu. Yani Melih bana tavsiye etti, 1000 tane alayım. Murat Özer dedi ki sat. Yani bu bizim

0: çevirebileceğimizden daha üst bir seviye bu. Yani bilgi birikimi gerektiriyor. Değil mi Özer Bey yani?
1: Kesinlikle. Şimdi bazen diyorlar hani yatırımcı işte aldığı riski bilsin vesaire. Şimdi ben şöyle bir tabir kullanayım. Geçtiğimiz günlerde bunu bir yayında da kullandım. Şirket içinde de konusu geçti. Mesela para piyasası fonlarının içerisinde pay repo, ters repo işlemleri var. Şimdi hangi yatırımcının Türkiye'de ters repo işlemini, pay repo işlemini bilmesini beklersiniz ki para piyasası gibi risksiz bir yatırım aracı alanlarda? Ben bunu daha önce şunu da söyleyeyim. Bırakın yatırımcıyı, bizim sektör çalışanlarına sorun ters repo nedir diye, pay repo nedir diye. Şu son süreçte öğrendilerse öğrendiler. Öğrenmedilerse, yani 10 gün önce sormuş olsaydınız bunu, sektörün %80'i 90'ı buna cevap veremezdi. Sektörün diyorum, bakın yatırımcılardan bahsetmiyorum. Yatırımcıların bunu bilmesi zaten mümkün değil, anlaması mümkün değil. Yani onlar orada bir yatırım aracı var. Kontrollü, sistematik, getirisi biraz ortalamanın üstünde. Kaybedebilirsem de belli bir miktar kaybederim. Belli bir miktar kaybedersem de riskimi keser atarım. Bu zihniyette aldıkları ürünler. Hatta biraz önce hani Mete Bey'in söylediği gibi bazı bankalarda müşteri temsilcilerinin ya da yatırım uzmanlarının hangi fonu iyi getiriyor, şu fon iyi getiriyor, bunları alabilirsiniz diye öneri verdiği yer.
0: Doğru.
2: Belki hatta bilmiyor bile. Vatandaş da evet demiştir Üzeyir Bey. Yani tek tek isimleri ne bilecek şu şirketi? Yani tamam demiştir.
1: Tabii. Ha burada yatırım uzmanı da kötü niyetli değil. Şimdi şöyle tablolarla da karşılaştık. Yani almayın, dikkat edin, bu sektörler, bu şirketler riskli dediğimiz yerde biz şu serzenişlerle çok karşılaştık. Siz bize 3 aydır aldırmıyorsunuz, 6 aydır aldırmıyorsunuz. Alanlar şöyle zengin oldu, böyle zengin oldu. Doğru. Sizin yüzünüzden almadık. Daha hala almam diyorsun. Bak yeni bir fon çıktı, ben ne yapayım, alayım mı, almayayım mı? En son yatırım uzmanı da bir noktada alacaksan al diyor. Yani
2: bir de başınız belaya girmez mi? O şirket ya da portföy hakkında bir karar yoksa, ya bu portföy sakat dediğinizde başınız da belaya girebilir yani.
1: Yani riskli diyorsun ama yani şöyle de söyleyeyim. Sosyal medyadan yediğimiz lincin haddi hesabı yoktu. 10 gün öncesine kadar bunlar riskli dediğimizde biz işte işi bilmemekle, yıllardır yatırımcıya işte standart getiriler sağlamakla, vizyoncu olmamakla, işte yeni çağa ayak uyduramamakla, geri kafalı olmakla, hatta yatırımcının kazandığını kıskanmakla vesaireyle bir sürü alanda linç yedik ve bu linçler de bence organizeydi. Yani normal bir düzen içerisinde değildi, çünkü bu konuları açan herkes aynı linci her yerde yedi. Şu anda bıçak gibi kesildiler onlar. Yani bıçak gibi kesildiler. Yani şu olaylar başladı. O sistematik bir şekilde bu işleri uyaran kişilere yapılan sosyal medya linçleri sistematik bir şekilde çat diye kesildi. Bir anda ortadan kayboldular. Yani buranın da araştırılması lazım. Yani sosyal medyada bunları pazarlayanlar, yani yüz binlerce takipçisi olan ve böyle hedef göstererek kitlesine böyle bir şey yapan, yem olarak atan önüne insanlar, bir anda hesaplar kapandı, böyle bir anda işte ahlak mesajları verdiler, son tweetlerim işte ben sizi hep korudum, kolladım vesaire, bunlar gittiler. Daha önce de biz bunu pandemi döneminde hisse senetlerinde yaşamıştık. O zaman da ben şunu söylüyordum: kerameti kötü niyetinden menkul, sözde usta ve üstatlar diye. Yani tamamen mal pazarlama üzerine kurgulu bir düzen. Hatta ben bir ara söylemiştim, sosyal medya hayvanat bahçesine dönmüştü. Yani hayvanat bahçesinden kastım şu: hayvan isimleriyle anılan bir sürü insan. İşte arkada bir Türk bayrağı, bir Atatürk resmi, bir Mevlana resmi, bir hadis, bir ayet, bir güven, ki bu dolandırıcılık süreçlerinde hepsinde bunu gördük. Milli manevi duygular suistimal edilerek bu işler yapıldı. Evet. Yani hep aynı hikaye. Bunları yine gördük ve yine görmeye devam ediyoruz. Yani insanların ruhunu okşayıcı böyle şeyler, milli manevi değerlerine hitap edecek cümleler, söylemler ve arkasından büyük vurgunlar, iş bittikten sonra kapanan hesaplar.
2: Çok doğru yani söylüyorsunuz. İnsan işiyle kendisini önemli ifade eder. Onlara başvuruyorsa belli ki bir şey yapacak yani. Birilerini dolandıracak. Çünkü adama suçuyla ilgili bir şey sorduğunda da ideolojik bir şeyden bahsediyor, Atatürk'ten bahsediyor, milli değerlerden falan. Kardeşim biz onu mu soruyoruz sana? Yani biz başka bir şey soruyoruz. Dediğiniz çok doğru ama peki Üzeyir Bey, nasıl bir formül bekliyorsunuz? Nasıl mağdurların mağduriyetleri giderilebilir? Devlet sizce nasıl yöntemlere başvurabilir?
1: Ya şöyle söyleyeyim, gerçekten rakamlar çok büyük. Yani bir taraftan hani Türkiye'nin gayri safi yurt dışı hasılasına bakınca küçük diyoruz. Ama Türkiye sermaye piyasalarını göz önüne aldığımızda rakamlar büyük. Yani bunu da kabul etmek lazım. Evet, ek ülke yaşar. Bir problem olacağını zannetmiyorum. Sermaye piyasaları da yaşar. Ama ülke ve sermaye piyasaları yaşar.

0: Yatırımcı yaşar mı? Burada var olabilir mi? Onu sorgulamak lazım. Bizim devlet felsefemizde, inancımızda şu var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Yani burada asıl olan, ben daha önce de bunu çeşitli yerlerde ifade ettim, yatırımcı. Yani bence bu sürecin içerisindeki en az kusurlu olan kişi yatırımcı. Fonu kuranlar, yönetenler, düzenleyenler, denetleyenler vesaire vesaire. Yani sorumluluk yıkılabilecek o kadar alan varken bu sorumluluğun sen de geldin işte bu fonu aldın diyerek yatırımcıya yıkılması, en azından belli varsayımlar altında, dediğim gibi ne zaman girdi, ne zaman çıktı, bu fonun gerçek faydalanıcısı mı yoksa son kullanıcısı mı, buna bakmak gerekerek bir tasnif yapmak lazım. Ama en nihayetinde yatırımcı da buradan zarar görecek. Yani tüm zararın bir yer tarafından üstlenilmesi de mümkün değil. Ama en azından ben şunu söyledim. Bu sürecin hızlı tasfiye edilmesini sağlayabilecek, bakiyeyi düşürebilecek önlemlerin alınması. İlk asıl olan o. Yani bizim 131 tane fonun tasfiye sürecinde aslında problem yaşayacağımız tahminen 10 civarında fon vardır. Geri kalan fonlar kendi içerisinde büyük oranda tasfiye edilebilir. Ya da atıyorum belki işte 130'un 10'u değildi, 30'unda problem var diyelim. Hı hı. 100 tanesi rahatlıkla tasfiye edilebilir. Bunları bir sistematikten çıkartmak lazım. Yani gerçek zararı tespit edebilme adına şu kalabalıklaşmadan bir kurtulmamız lazım. Sadeleşmeye gitmemiz ve işin özüne dönmemiz lazım. Biz işi ne kadar tali yollara ya da daha kalabalıklaştırarak farklı alanlara çekersek bunun reçetesini çıkartmak da o kadar zor olur.
1: Bir limit elbette belirleniyor. Sistematik... Mesela deniliyor ki 1 milyon altı gibi, böyle bir ayrım nasıl yapılabilir?
0: Yani şimdi orada da hakkaniyetsizlikler olur. 1 milyonu olanla 1 milyon 1 lirası olan adamı nasıl ayıracaksınız? Yani bir sınır koyduğunuz zaman, yani 1 milyon 1 lirası var. Yani bu yararlanamayacak mı bu sistemden? Ya da oradaki 1 lira mı sorun teşkil edecek? Yani onun ölçüsünü yakalayabilmek çok zor. Hı. Belki dağıtım esnasında örneğin ilk etapta sayıyı azaltmak adına hızlı tasfiyede örneğin 250 bine kadar olan, 250 binle 500 bin, 500 binle 1 milyon olan, 1 milyonla 5 milyon olan vesaire şeklinde gidebilir. Ama ben şunu söyleyeyim, ya bu fon sisteminde mağduriyet sayısı elbette yüksek rakamlardan da hakkaniyetle giren ve işte burada mağdur olanlar vardır. Onları da ayırmak zor değil yani bir sistematik oluşturduğunuzda. Ama ortalama bir ev parası ve altındaki rakamlar bence bu sistemin gerçek mağdurları. Yani İstanbul'da bir ev örneğin 20 milyonsa ortalama 20 milyon ve altındaki rakamları hani bu sistemin son kullanıcısı olarak görmek gerekir kanaatindeyim. Çünkü gerçekten oraya ev alacaktım işte biraz param biriksin diye giren, araba alacaktım onun için giren, işte biraz kenarda param var boşa gitmesin oraya giden, işte aynı 15'i geçti maaşımla biraz bir şeyler alsın 3-5'ine gelirse kârdır diye giren ciddi bir kitle var. Yani 455 bin mağdurdan bahsediyoruz ama bu 455 binin ben yatırımcı profilinde 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorum. Çünkü sürekli yatırımcılarla uğraşıyoruz. Bana kalırsa en az 350 bin civarı yatırımcı sayısı, yani 350 olur, 300 bin olur, 400 bin olur yani, ama büyük bir kesim, yani 4'te 3'lük kesim gözüyle bakıyorum ben. 300 bin, 350 bin yatırımcının bakiyesi 1 milyon bile değildir ortalaması.
1: Değil. Bir de şimdi yanlış
0: altındadır.
1: Bir altındadır. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum, anlamadığım bir konu ama şöyle de bir ayrım yapılabilir mi? Siz konuşmanızın başında bir bahsetmiştiniz. Adam 1 milyon lira koymuş, 1-300 olmuş parası içeride işte gitmiş falan. Birisi de 1 milyon koymuş işte 30'a katlamış, 50'ye katlamış. Bunlar arasında bir ayrım yaparak ilerlenebilir mi? Bir eleme yapılabilir mi acaba?
0: Yani yapılmalı bence. Çünkü bu bir eğer illegal bir süreçse, hukuksuz bir süreç olarak adlandırılıyor. Bu bir dolandırıcılık olarak adlanıyor. Bu dolandırıcılıktan fayda sağlayan herkesin de o faydasından feragat etmesi de gerekiyor. Yani zararı olanlara bunun tasnifi gerekiyor. Bu feragat içerisinde kimler var? Bu fonun asıl faydalanıcıları, dediğim gibi. Ciddi manada bu fonun içerisinde başından beri giren ya da çok yüksek meblağlarla para kazananlar. Bu fonlara işlem yapan, yani hisse senetleri, yani fonların içine giren çıkan işte böyle iki masa bir sandalye şirketleri hani bir yerlere götürüp yüksek fiyattan satıp çıkanlar, yani oralarda manipülasyon olanlar, bu fonlar yüzünden elde edilen bu fonlar sayesinde elde edilen kamu tarafında ben hep söylüyorum örneğin stopaj gelirleri, borsa payları, işte fon yönetim ücretleri, portföy yönetim şirketlerinin aldığı vesaire gibi, yani eğer bu bir illegal süreçse bu illegaliteden yasal olarak bile olsa fayda sağlayanların faydalarında kesintiye gidilmesi gerekiyor. Belki tamamı, belki büyük bir kısmı. Yani o nedenle burayı bir bütün olarak görmek lazım. Yani eğer bu bir illegalite ise, illegaliteden öyle ya da böyle yasal olduğunu düşünülerek bile olsa, vergi geliri bile buna keza dahil. İşte o stopajdan bahsettiğim gelir. Yani bunların hepsi bir havuzda toplanmalı ama en nihayetinde bizim ivedilikle bir fon tasfiye havuzu oluşturmamız gerekiyor ve bu havuzun ilk etapta iş yapabilmesini kolaylaştırabilmek adına bir yerden fonlanması gerekiyor. Biz aksi takdirde bu fonun gerçek faydalanıcıları, bu fonu kuranlar vesaire, işin içinde olanlar, bunların tespiti, varlıklarının işte kamulaştırılması, değerlemesinin yapılması, satışa çıkılması, o satışın yapılması, paranın tahsilatı, onun fona konulması. Biz bunu beklersek bu süreç yatırımcıyı çok mağdur eder. Bizim bir başlangıç sermayesine ihtiyacımız var orada bu fonun sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi adına. Orada da en kolay elde edilecek hususlar: bir, şu ana kadar tespiti yapılan haksız kazançlar bu fona ivedilikle iade edilmeli. İkincisi, dediğim gibi kamu kurum ve kuruluşları için bu sene kar yılı değil ar yılı olmalı. Özellikle bu fonlar üzerinden, sadece bu fonlar değil, bence TEPAS sisteminin tamamı üzerinden kamunun elde ettiği stopaj gelirleri, borsa payları, takas payları, SPK kurul kayıt ücretleri vesaire gibi, ya da portföy yönetim şirketlerinin elde ettiği, bu fonlar üzerinden elde ettiği portföy yönetim ücretleri gibi, yani bu illegalitenin içinde olan fonlarda ödeme zorluğu çeken fonlardaki gelirlerin belki bir havuzda toplanması ve bu havuz üzerinden sürecin başlatılması hem zamanı öne çekecektir mağduriyetin giderilmesi adına, hem de mağduriyet oranını azaltacak bir etken olacaktır. Yani o nedenle bir usul geliştirilmesi gerekiyor. Ve biz bunu muhtemelen bugün yarın, işte bugün görmeyiz ama yarın Sayın Cumhurbaşkanlığı başkanlık edeceği bir toplantı var. O toplantının ardından yarın ya da sonraki gün daha net yorum yapabileceğimiz verilerle karşılaşabiliriz. Yani evet, burada ben otoritenin de hiçbir şekilde vatandaşın mağdur edilmesi yönünde bir niyeti olmadığını çok net görebiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu zaten sıklıkla ifade ediyor. Yani dediğim gibi burada asıl olan bir şey varsa o yatırımcı. Ben daha önce de söylemiştim çeşitli platformlarda. Yatırımcı varsa aracı kurum var. Yatırımcı varsa portföy yönetim şirketi var. Yatırımcı varsa SPK'ya ihtiyaç var. Yatırımcı varsa borsaya, MKK'ya, Takas Bank'a vesaire ihtiyaç var. Burada asıl olan yatırımcı ve gerçekten de hani dediğim gibi özellikle fon tarafında düzenlendiğini, denetlendiğini düşünen bir alanda yatırım yapan yatırımcı. Evet, risk alan var mı? Var, ama bu risk, yani paranın tamamını kaybetmek sistemin bir günde kilitlenmesi değildi. Beklenen getiriyle karşılaşılan risk aynı ölçüde değil.
1: Burada bir dolandırıcılık olduğu tartışılıyor. Bir de şöyle bir hava var. Yani bunu birileri böyle şeye çevirmeye çalışıyorlar. İşte tüm Türk ekonomisiyle alakalı yapısal bir problemmiş gibi falan eleştiri üzerinden gidiyor ama yani Türkiye ekonomisi de büyük bir ekonomi. Bunun herhalde, şu açıdan bunu söylüyorum, borsadaki diğer işlemleri de, diğer hisseleri de etkileyecek bir güvensizlik havası yaratılmaya çalışılıyor. Siz gözlüyorsunuzdur herhalde bunu, değil mi Mete? Ben çok yoğun bir şekilde bunu görüyorum. Ya eski hesaplara alet ediliyor bu iş.
2: Ya 2016.
1: Bugün bir tanesi diyor ki AK Parti 2014 yılında bu değişimi yaşamasaydı diyor, bunlar olmazdı diyor. Ya AK Parti 2014 yılında FETÖ'cülerle bir sorun yaşıyordu. Yani ne demek istiyorsun? FETÖ'cüler kalsaydı mı devam bu süreç yaşanmayacaktı diyorsun. Yani bu defterlerin bile açıldığını görüyorum. Bu da bana acayip geliyor. Bunların derdi birileri, ne fon ne bir şey.
3: Birileri hesap sormak için, AK Parti ile hesaplaşabilmek, iktidarın ortaya koymuş olduğu politikalarla hesaplaşabilmek için kendi ajandasını her türlü, her fırsatta gündeme getiriyor. Her noktada, yani pandemide de 15 Temmuz'un her noktada, kritik anda bunu yaptıklarını gördük. Bunlar kötü niyetli yaklaşımlar. Onu hiçbir şekilde bunu görmemiz lazım. Ama ben Üzeyir Bey'in anlattıklarından açıkçası şunu anlamış oldum. Bir suç şebekesi var ortada. Bu şebeke yatırımcının elindeki parayı, 450 binden fazla insanın parasını aldılar ve çok az bir kısmı bu fonların içerisinde o parasını koyan ve sonrasında parasını örgütlü bir şekilde çekerek bu fonların, evet, da bir şekilde batmasını sağlayan bir yapı var. Bu bir hırsızlık şebekesi. Yani bu hırsızlardan hesap sorulmalı. Ama şunu da söylememiz lazım. Şimdi bütünüyle 450 bin insanın tamamının mağdur olduğunu düşünmüyorum ben. Ve bütün bunların tamamının devlet tarafından karşılanması gerektiğini de düşünmüyorum. Şu anlamda söylüyorum. Şimdi siz borsada pek çok hisse senedi var, değil mi? Çok önemli, evet, hisse senetleri, çok büyük şirketler, Türkiye'de çok büyük sanayi yatırımları yapan şirketler var ve onların hisselerini görüyorsunuz. Ne kadar arttıkları da belli. Yani

0: bir sene içerisinde aşağı yukarı ne kadar arttıkları belli. Neden? Çünkü onlar yatırım yapan şirketler, onlar üretim yapan şirketler, istihdam sağlayan şirketler. Siz bu şirketlere güvenmiyorsunuz. Siz bu şirketlerin az kazandırdığını düşünüyorsunuz. Ve bire bin kazandığını gördüğünüz bir yere götürüp aç gözlükle yatırıyorsunuz. Tamam, sonradan kandırılanlar, Üzeyir Bey'in ifade ettiği o en son kesim, artık bir yıl beklemiş, beklemiş, beklemiş, bir türlü güvenmemiş, bir şey olabilir, başıma bir iş gelebilir diye beklemiş. Ama sonunda yine de gitmiş oraya yatırmış. Belki son kısım, yani 3 milyon lirası vardı, 3 milyonu yatırdı ve tamamı gitti denilen kişi gerçek anlamıyla bir mağdur olabilir. Mağdurdur da, kandırılmıştır. Abi 3
1: insan da elindekini falan götürmez ki böyle riskli bir şey canım.
0: Devlet garantisi. Devlet, hayır, devlet her şeye garanti olamaz.
2: Devlet garantisi. SPK niye var canım, olur mu?
0: Hayır öyle.
2: SPK
0: ne işe yarıyor? Devlet hisse senedine
2: de garanti. Devletin izin verdiği kurumlar bunlar.
0: Devletin izin vermesi başka bir şey.
2: Devlet denetlemezse öyle bir şey olmaz.
0: Hayır devlet bak, denetleyende sorun var mı, var.
2: Hayır mağduriyeti sen şey yapıyorsun, insanlar mağdur ama.
0: Şimdi öyle demiyorum, ben de dediğimi biliyorum. Devletin hırsızdan hesap sormak mecburiyeti vardır. Devletin orada bu soygun çetesinden hesap sormak mecburiyeti vardır. Devlet bunu denetleyen kurumlar SPK ise, onları yapan bütün kurumlardan, oradaki bürokratlardan hesap sormak mecburiyeti vardır. Biz de vatandaş olarak bunu talep ediyoruz. Ama devletin şöyle bir sorumluluğu yok bence. Efendim siz 3 lira koydunuz, kesin olarak 30 liraya çıkacak, bu 300 liraya çıkacak. Çok aç, ya buradan iyi para kazanılıyor, ben bu güvenilir yere yatırmayayım da bu tarafa bilinçli olarak götürüp oraya bir şey yatırdıysanız, yatırdığınız parayı, kaybettiğiniz parayı devletin, kardeşim bu bulurdu bir hırsız var, ben bu hırsızdan bu parayı temin ettim, getirdim sana paranı veriyorum deme mecburiyeti olabilir. Ama üzerinde kat kat kazanmak üzere koyduğunuz o kazancı da milletin sırtından toplayıp size vermek mecburiyeti yoktur. Bu da adalete aykırıdır yani. Çek yazıyorsunuz. Çekin bile bir, her bir çek yaprağının bile devletin sorumluluğu olan bir miktarı var. O miktar kadarını verir. Bir borsaya hisse senedi satın alıyorsunuz. O hisse senedinin düşme ihtimali var mı? Var. Çok önemli büyük şirketlerin düşme ihtimali var. Düştüğünde devlet onu karşılığında size düştü, ben bunu geri veriyorum diyebilir mi? Orada bir ticari risk var. Burada bir ticari risk yok ki, burada bir dolandırıcılık var. Devlet onun için bu dolandırıcılığına hesap sormalı. Ama herkes çok mağdur. Ben bu açıkçası bu görüşe katılmıyorum. Çünkü o mağdur sepetinin içerisinde dolandırıcı da var. Yok mu? Neticede o dolandırıcılar işte da o sepetin içinden zaten dolandırmış. Yani i̇şte nereden dolandırmış? Yani işte
1: 150 milyon yatırmış, 2 milyar almış.
0: Ya öncelikle şunu bilmemiz lazım. Devlet hesabını sorsun mu? Sorsun. Ama şu aç gözlülükten de vazgeçilsin. Biz neden dolandırılıyoruz? Niçin dolandırıldık? Aç gözlülüğümüzden dolandırıldık. Bunu da görelim yani. Ha ben her şeyi bilmek zorunda değilim. Bilmek zorunda değilsen o zaman götürüp de paranı bilmediğin adama niye emanet ediyorsun?
1: O zaman Murat, bunu da sormak gerekiyor. Yani riskle şimdi, dolandırıcılık hangisi, devlet bunları şey yapıyor? Burada risk mi söz konusu yoksa dolandırıcılık mı?
0: Burada
1: devlet,
0: dolandırıcılık.
1: Burada
0: mı?
1: Dolandırıcılık. Dolandırıcılık. Devlet dolandırıcılık olmayacak konusunda kefil olabiliyor mu?
0: Üzeyir Bey'e sormak lazım bunu.
3: Olması lazım. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Yani Murat Bey'e şöyle söyleyeyim. Hani farklı bir alandan gidelim. Murat Bey örneğin bugün İstanbul'dan Konya'ya gitmek için uçak bileti almak istedi ve gitti. Türkiye'de yetkilendirilmiş uçak bileti satan firmalara baktı. Bir tanesinin fiyatını uygun buldu ve bileti aldı. Uçağa bindi. Havayolu şirketi Murat Bey'i Konya'ya yerine Kenya'ya götürdü, bıraktı. Bir filmde vardı ya. Kenya'ya götürdü, bıraktı. Şimdi vatandaş orada diyor ki ben mağdurum. Beni buradan alın ve beni Konya'ya götürün. Devlet bunun düzenlemesini yapsın. Şimdi devlet bunu nasıl yapacak? Havayolu şirketine diyecek ki sen bunu yaptın. Bu adamı Konya'ya götürdün, Kenya'ya götürdün, mağdur ettin. Bunu buradan alıp getirip Konya'ya götüreceksin. Ve bunun cezai yaptırımlarını da uygulayacak. Peki firmanın ortadan kaybolduğunu düşünün. Sizi Kenya'ya götürüp bıraktı firma. Ortadan kayboldu. Öyle bir firma yok artık. Bu vatandaşı Kenya'dan Konya'ya getirmek devletin görevi mi? Yoksa vatandaş risk aldı, ucuz bilet almayıp gidip Türk Hava Yolları'ndan alsaydı Konya'ya sağ salim giderdi mi diyeceğiz?
0: Hayır, orada, yani olay orada elbette ibaret. Devletin yani, sorumluluğu var. Orada devletin
3: burada
0: tabii
3: da
0: ki sorumluluğu
3: sonuçta
0: var.
3: Sonuçta vatandaş denetlendiğini düşündüğü, düzenlemenin olduğu ve bizim yıllardır gerek
0: ama
3: STK
0: Türk Hava Yolları'ndan, özür dilerim de Türk Hava Yolları'ndan 100 bin liraya alabileceği Kenya biletini 10 bin liraya eğer teklif ediyorsa, ya burada bir şey vardır diye de düşünürüm ben yani.
3: Peki bu firmayı açtınız, havacılık lisansları var. Tüm
0: İşte onu, o lisansı verenden hesap sorulmalı, onu söylüyorum zaten.
1: Hesap ondan sorulmalı. Bakılsın diyorsun.

0: Fıkrata da bakılsın.
1: Ona da sorulsun. Ona da hesabı sorulsun. Hepsine sorulsun. Yani ama bir de bana işin, bir de bana dönsün desin ki devlet kardeşim sen de biraz aklını kullan yani. Bu kadar da olmaz
2: şimdi
1: ki.
2: Şimdi bazen indirimli biletler oluyor. Kampanyalar.
1: Yok o kadar indirim. 100 bin liradan 10 liraya inmez bile.
2: 2 bin liraya, 3 bin liraya Avrupa'ya gidiyor.
1: Zeybe hepsi öyle değil. Şimdi. Yani şimdi şu adalet değil yani. Evet, vatandaşın 500 bin var, insanın bütün yani. 500 bin insanın bütün giden parasının tamamı vatandaşın tamamını cebinden çıkartılacaksa ben bir kuruşumu bile faize yatırmayan bir insanım. 50 bin defa her gün bankalar beni arıyorlar. Diyorlar ki efendim sizin paranızı alalım şurada bilmem ne fonları var değerlendirelim. Kardeşim ben faize bir kuruş bile yatırmayan bir insanım. Beni aramayın deyip tersliyorum. Benim şimdi faize bir kuruş yatırmayan insanın helal kazancını alıp da başkasının 100 liralık malını 3 bin liraya çıkartmak isteyen adamın ben efendim mağdurum benim bütün paramı karşılayan diyen adamdan da benim paramı alamazlar. Devlet benim hesap benim de mağduriyetimi gidermek zorunda yani.
0: Evet. Cüneyt Hocam.
2: Zaten öncelik burada bu organizasyonları kuranlarla bu süreci getirenlerden olmalı. İkincisi fon tarafında mağdur sayısı sürekli 455 bin olarak lanse ediliyor. 455 bin mağdur yok. Bu fonlar içerisinde fon yatırımcısının parasını ödeyebilecek fonlar var ve bunlarla ilgili de muhtemelen yarın sonraki gün belli düzenlemeler görüyor olacağız. Evet. Bizim ivedilikle bu gerçek mağdur sayısını ortaya çıkartmamız
0: onu
2: lazım.
0: Da zaten
2: 455 bin kişilik bir mağdur yok,
0: evet,
2: zaten.
0: Sayı düşebilir diyorsunuz. Ayrıntılı bir çalışma yapacak. Cumhurbaşkanı da söylüyor. Çok ince bir çalışma olacak ama Cüneyt Hocam yanlış mı konuşuyoruz burada?
3: Yok doğru. Ben Murat Bey'e şöyle bir ufak bir şey yapmak istiyorum. Yani biraz farklı düşünüyorum. Bu yatırımcının profili bence hep aynı değil. Yani tabii. Burada gerçekten gelir seviyesi düşük yatırımcı da var. Yani aylık kazancı çok düşük. Belki içlerinde emekli var. Yani çok az bir miktarını buraya yatırmış. Buradan bir katkı sağlamak isteyen de var. Yani öyle büyük oynayıp büyük kazanma değil. O ayı veya bir sonraki ayı çevirebilecek düşüncede olan da var. Benim asıl burada merak ettiğim şey şu. Şimdi Türkiye serbest piyasa kurallarını işletmeye çalışıyor.
0: Evet.
3: Ekonomisini buna dayandırmış. 24 Ocak kararlarından itibaren böyle bir süreçteyiz. Şimdi bakıyoruz her şey para toplama üzerine kurulu. Batık bankalar yüksek faizle para topladılar. Bir dönem biz bunları yaşadık. Sonra kaçan bankerleri gördük. Bunlar da yüksek faizle para topladılar.
0: Hastelliler şunlar bunlar.
3: Evet, sonra bir ara böyle süt fabrikaları falan kuruldu. Süt üzerinden, hayvan çiftlikleri üzerinden para toplayanlar
0: vardı
3: oldu.
0: Bir ara, evet.
3: Kaçtı gitti. Yani şimdi bunların hepsine baktığımız zaman liberal ekonominin devlet müdahalesi üzerinden de işleyen tarafı var Avrupa'da. Mesela biz Avrupa'da bu tür finans sektöründeki bu tür dolandırıcılıkları görmüyoruz.
0: Amerika'da görüyoruz.
3: Yani çok nadir ama görmüyoruz. Yani sıkı bir devlet kontrolü var. İşte bu kurumlar SPK, BDK, EPDK. Yani bunlar son dönemin çok ciddi piyasayı kontrol eden mekanizmaları. Ya biz hala bu serbest piyasa ekonomisini yapamıyor muyuz? Yani olaya buradan bakmak istiyorum. Müzeyir Bey daha iyi bilir bunu. Yani denetimde, kontrolde bir sıkıntı mı var?
0: Var şimdi MASAK'ta falan da var. Şimdi MASAK'la evet, ilgili de sıkıntılar var. Bir sürü para dışına çıkartılmış. Siz bu hareketi niye sormuyorsunuz? Bu hareketleri sorduğunuzda niye bakmıyorsunuz? Eski SPK başkanı bir sürü şey söylüyor. Şimdi biraz göz göre göre gören de bir durum var. Yani ama bunu bir serbest piyasa eleştirisi üzerinden tartışmak...
3: Yani o mekanizmalarda da çalışırken bir sıkıntı mı var? Yani evet. Bu denetleme kontrol mekanizmalarında mı bir şey var, bir farklılık var? Bakıyoruz ülke sürekli bunların üzerinden gidiyor. Böyle bir para toplanıyor yüksek faizlerle, yüksek vaatlerle ve bu paralar kayboluyor.
0: Şimdi süren bir dava tabii ki kanaatte falan bulunmak istemiyorum. Ama baktığım kadarıyla kayrılma falan da var yani açık açık var işte.
3: İşte yani ifade etmek istediğim.
0: İşte onun bilmem neyi, onun bilmem neyi falan olduğu için herhalde kayrılma var. Niye? Ya söylüyoruz işte vatandaşlar şu an bizi izleyenler demeyin bana hak vereceklerdi. Herkes bu portföy şirketleriyle ilgili bir şey duyuyordu. Ben bir iki yıl önce yine borsa ile ilgili bir yazı yazdım. Şimdi adını vermeyeyim çünkü bunlardan çok ceza meza alınıyor. Ya göz göre göre gören bir şey var ve birileri de nasıl duymuyorlar bunu? Mutlaka duyacaklardır ya. Demek ki hatırlı bilmem bir şeyler var falan filan. Bir şeylere göz yummuş. Kemal Hocam siz de sessiz bizi dinliyorsunuz.
4: Anlamadım konu çünkü. Yani şöyle
0: sert bir radikal.
2: Biz anlamaya çalışıyoruz.
4: Şu kadar söyleyeyim. Bu örnek vakada ekonomistler yatırımcıyı ve yatırımı korumaya çalışıyorlar. Haklı olarak. Müzeyir Bey de onu yapıyor.
0: Evet.
4: Sosyolog ya da en azından halkçı olan gruplarımız

0: Milleti korumaya çalışıyor. Dolayısıyla iki tarafta siyasetçiler kendi koltuklarını muhafaza etmeye çalışıyor buradan bir sıkıntı çıkmasın diye. Ben şuna bakıyorum sadece. O Üzeyir Bey'in biraz önce söylemiş olduğu borsaya yatırım yapan şahısların içerisinde şöyle bir profil ben zannetmiyorum olsun. Nedir o profil? İşte kızını evlendirecekmiş de borsaya yatıracakmış da oradan 3-5 ya da ev alacakmış da yarısı yokmuş. Yarısını ya borsa dediğiniz şey öyle altın almak gibi banka faizine para yatırmak gibi bir şey değil. Bu bilinçli, istekli, Murat Bey'in söylediği gibi doğrudan kendi tasarrufunda olan bir eylem. Yani bana deyin ki aç cep telefonunu, borsadan şu kadar parayı şuraya yatır, yatıramam. Bilmiyorum çünkü. Takibini yapamam. Yani oraya giren kişi her türlü riski bilendir. Bakın 450 bin insan var orada, 455 bin insan var. Öyle onların içerisinde işte köydeki Mehmet Ağa, işte bilmem tarlasına bilmem tohum alacak, gübre alacak. Borsada attırayım mı? İşte 3-5 de oradan yaz. Ya bu yapacak adam oraya girmez. Borsa dediğiniz şey tamamen bir para uzmanlık. Hatta borsaya girenlerin çoğu meslek edinmiş bunu, biliyor musunuz? Oturuyorlar akşama kadar, tanıdığım var. Akşama kadar oturuyorlar böyle. Başka iş 9'da mesai yapıyor adam. Borsa merkezlerine gidiyor. O indi bu çıktı. O indi 3-5 kazanıyor, atıyor cebine gidiyor. Batan da var. Çok da var batan bu konuda. Yani öyle borsacıları çok masummuş, çok böyle hani bilmem mağdurmuş şeklinde tanımlamak daha şimdiden çok erken.
1: Ama bir yandan şunu dedik yani millet de borsaya
2: Kemal,
1: giriyor abi.
2: Orada
0: yani şöyle
1: yani parayı sistem içinde tutuyor.
3: Faize vermek istemiyor. Hayır, para piyasası fonuna gitti.
0: Öyle bunu bir şey ölçmedik.
1: Ülkeye yatırım yapıyor.
0: Bunu kim söyledi?
2: Yani,
0: bu 350 bin kişi mağdur. Kim ölçtü bunu? Kim saydı? Nasıl saydınız? Nasıl tespit ettiniz? Bak ben de saymadım. Ben de bilmiyorum ama ben diyorum ki çok aşırı genellemiş olabilirim ama etrafımda gördüğüm herkes çakal. Borsa çakalı adamlar.
4: Ya öyle bir şey yok Kemal.
0: Nasıl
4: ya
0: yok hocam ya?
1: Yani adamın... Kemal hocam sözlerin yanlış anlaşılması şu evet, anlamda diyorum.
0: Hayır hani şöyle.
1: O borsa iyi bir borsa adam. Borsada da girilir. Bu millet parasını tutuyor.
0: Hayır ama şöyle söylüyorum. Ben bunu bildiğim için
4: sen yapmıyorsun diye. Bakın,
0: hayır yapmıyorsun diye değil.
1: Tamam, hemen geliyorum
0: ama bir şey. Şöyle bu sermaye piyasası kanunu ben de bir okudum. Yani o kanunun gereğini yapsaydı zaten SPK şu an bu durumları konuşmazdık. Yani adamlar bu işin içerisinde yüksek getir ya biri 30 bin nasıl bir rakam size? Biri 5 bin, biri 10 bin, biri 1000.
1: Bir dinleyelim Üzeyir Bey ne diyor.
0: Bu rakamlar nedir? Bu rakamlar bu insanların yakından takip ettiği şeyler. Ve bu yakından takip ettiği için yüksek beklenti içerisinde girmiş olan borsacılar. Ve bu borsacılar yüksek kar için bu bile isteye göz göre göre girmişler.
1: Sonuç bu oldu diyor.
0: Peynir fabrikası açmış adam. Bir sene sonra kapatmış. İki sene sonra kaç milyar liraya çıkmış. Hiç çalışmayan fabrikanın. Yani hiç bilemez mi yatırımcı bu konuyu?
1: Ne diyorsunuz Üzeyir Bey?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Borsa tarafında yatırımcılar hani orada bireysel olarak karar verirler. Borsa yatırımcısıyla fon yatırımcısı birbirinden ayrıdır. Yani borsa yatırımcısı kendi arabasına binip bir yerden bir yere giden arabayı kendi kullanan kişidir.
0: Hocam öyle araçla değil ya. Ilgili, öyle değil ya. Öyle,
2: orada,
0: yani
2: oradaki sıkıntı
0: fonu bilmez mi? Ama adam 10 milyon yatırmış. Fonunu takip etmez mi ya? Fon söylüyor adam. Diyor ki bak şu fonlar var, bu fonlar var, şunlar var. Ne diyorsun diye soruyor. Ya borsaya
2: hocam,
0: giren adam bu kadar
2: ne
0: bilinçsiz mi?
2: Belirleyen, kuralı belirleyen, yazan, ne olması gerektiğini belirleyen kişi burada SPK, Borsa İstanbul denetimini yapan diğer kurumlar. Şimdi ben size sorayım. Para piyasası.
0: Sormayın hocam.
2: Aldınız.
0: Demin sorduğunuz soru hiç şey değildi yani. Kenya Konya
2: risk sıfır.
0: Hiç öyle
2: yani
0: bir soru.
2: Şöyle söyleyeyim.
0: Öyle soracaksanız sormayın.
2: Fon yöneticisi orada asli sorumlu olan. Yani siz otobüse biniyorsunuz, trene biniyorsunuz,
0: bakayım,
2: uçağa biniyorsunuz.
0: Uçak, tren,
2: sizi götüren bir
0: hocam,
2: kaptan var.
0: Bakın
2: sizi
0: ben söylüyorum size. Bildiğim
2: var.
0: Şeyi
2: bireysel
0: söylüyorum.
2: Yatırımcılıkla fon yatırımcılığını karıştırmayın. Yani fon yatırımcısı oraya girdiğinde orada profesyonel bir yönetimin olduğunu ve denetlendiğini düşünen kişi. Evet, kar bunu cezbeden taraf. Daha da ileriye gidelim. İnsanlar neden o karlara kanmak zorunda kaldı? Yani sosyolojik boyutunu konuşuyoruz. Niye insanlar hep farklı yerlere gitmek zorunda kaldı?
0: Sayın hocam 10 yani milyon paranız var. 10 milyon paranızı bir fon yatırımcısına mı teslim edersiniz siz ya? O kadar mı güveniyor? Yüzünü görmemişsiniz. Telefonla arıyor sizi bir hanımefendi. Diyor ki şu fon şu kadar arttı yatıralım mı? Yatır. Ya da çekelim mi?
2: Böyle işliyor.
0: Ya ben 10 milyonum olsa ki asla olmayacak. Öyle gözüküyor şu anda. Dolayısıyla bu 10 milyonu ben yatırımcı olarak benim param ya. Ben biriktirmişim. Oraya aktarıyorum. Bir tane foncu beni arıyor. Böyle oldu şöyle. Ben onun didik didik takibini yaparım.
3: Siz aile faizi mi verirsiniz yoksa altın mı?
0: Ya faiz maiz değil hocam. Ya söylüyorum bakın milletin canı çok yanıyor. Yani burada yanıyor teknik terimlerle, teknik ifadelerle bir tane para var ortada. Büyük bir miktar. Bunlar hortumlanmış,

0: Bunun adı hortumlamadır. Offshore vardı, hatırlar mısın hocam? Offshore anlatsanız bize neydi? Geçmişte offshore bankacılık.
1: Yani siz diyorsunuz ben ki sorayım. Burada devlet hocam, müdahale etmemeli.
2: Orada
0: o kadar radikal değilim ben. Yani.
2: Offshore'da offshore'da bireysel olarak offshore kararını alıyorsunuz ya. Ama sizin mevduat yaptığınız bir banka, eğer sizin paranızı İmar Bankası'nda gördük vesaire gördük, ikili kayıt sistemi oluşturuyorsa, varlıkları sulandırıyorsa, içine başka bir şey koyuyorsa, sizin bu bankacılık mı? O zaman bankada da yatırdığınız şeyde
0: neden offshore'a para yatırıyor şahıs? Çünkü kıyı ötesi başka yerde, başka kurallar var. Bire bin veriyor.
2: Getir aldı etmek için.
0: Ya işte bire bin
2: ama
0: veriyor, onu da biliyor.
2: Offshore hesaplarının ödemesi yapılmadı Türkiye'de. Ama mevduat yatırımcısının parası ödendi.
0: Mevduat ödenmek zorunda zaten. Ödenmedi.
1: Onu da belli bir kısmı canım. Onu da belli bir kısmı.
0: Tabii o belli oranda.
2: Belli bir kısmına kadar. Belli bir oranda. Şimdi burada olay şu. Herkesin mesuliyeti var. Yani burada en kolayı yatırımcı, sen de bunu almasaydın kardeşim demek. Yani oraya gelene kadar o kadar asli kusurlu insan var ki, o kadar asli kusurlu insanı geçip
3: Üzeyir Bey, ama
2: buna benzetmek.
3: Üzeyir Bey, o bütün asli kusurların tamam çok güzel saydınız. Hepsine iştirak ediyorum, hepsine katılıyorum. Kesinlikle öyle. Onların tamamı cezalandırılmalı. Bütün bunları evet dedikten sonra bütün bu şerhlerimizi koyduk ama. Onların tamamı... Evet,
2: yatırımcı da bunun evet. Sonucuna katlanacak belli oranda.
3: Evet, ben onu söylemeye çalışıyorum. Yatırımcı da ne kadarına, devlet ne kadarına güvence verir? Biraz önce dediniz ya, mevduatın karşılayabilir. Devlet mevduat, yatırılmış olan mevduat. Ama mevduatın üzerinden faizini karşılamak yükümlülüğü yok. Çünkü devlet benim paramla yapacak zaten
2: kesinlikle
3: bu işi. Onu söylemeye çalışıyorum. Hocam, yani 3000 lirayken özür dilerim, ben de Kenya Konya muhabbetini tam olarak... şey yapma, ay benzer bir örnekle vermek için söylüyorum. Yani 3000 liraya yatırdınız ve 300 bin olmasını ümit ettiniz. Ama 280 bin 300 olmaya olamadı ve gitti bütün şeyiniz. Devlet sizin 3000 liranızı karşılayabilir. O ümit ettiğiniz karı da benim sırtımdan vermemeli. O anlamda söylüyorum.
2: Kesinlikle. Hı. Kesinlikle. Ben bunu şeye benzetiyorum hocam. Bu bir masada sürekli yemek yendi. Birileri geldi, yedi gitti. En son hesap birikti, son oturana tüm hesabı ödememek lazım.
3: Bu, yani bu adaletsizlik.
2: Burada son oturan hesabı ödememeli. Bu masada kimler yemek yediyse, bu fonu ilk kuranlar, faydalanıcıları, bu fonlar üzerinden stopajı alan Maliye Bakanlığı, borsası, işte komisyon alan, portföy yönetim şirketi yönetim ücretini alan, herkes yediğini bu masanın hesabına getirip koymalı. Elbette o para masanın hesabını tamamen karşılamıyorsa oradaki yatırımcıdan da bu kesinti olmalı. Yani herkes yediği ölçüde bu masanın hesabına katlanmalı.
0: Peki o hiç yemeyenler getirip ne yapacak hocam? Yatırımcı... Hiç masada oturmamış adam. O masadan yemek yemiş. Karşılayacağım mı?
2: Zaten...
0: Milletin yediği o hayır, oradaki yemek parası.
2: Ben zaten burada çok net söylüyorum. Bu masanın faydalanıcıları kimlerse bunlardan
0: onda
2: toplanır.
0: Onda bir şey yok zaten, onu
2: bu
0: söylüyoruz.
2: Bu masanın hesabı ödenir.
0: Yani ama bu ben o masaya hiç oturmamışım. Dışarıda yemişler, görmüşüm. Diyorsunuz. Ondan sonra gel biraz da sen ver. Ya bak,
1: çağırmamışlar. Ha,
2: yani hepimiz karşıyız. Yani burada yatırımcının...
0: Biz onu tartışıyoruz Murat Bey'le.
3: Evet, evet.
2: Hayır, burada olay şu. Ama başlangıç için, bu masadan toplanlarını görmek için öncelikli olarak devletin buraya bir desteği gerekiyor. İlk başlangıcı sağlayabilmek adına. Ki o da en kolay yol, devletin bu masadan elde ettiği gelirler. Örneğin ben bu sene söylüyorum, TEFAS diye bir platform var. Bu fonlarla beraber diğer tüm fonlar burada işlem görüyor. Bu sene o TEFAS'tan kimse gelir elde etmesin. Yani kamu nezdinde olarak. Çünkü sorumluluk sahibi onlardı. Maliye Bakanlığı yaklaşık 100 milyar stopaj gelir elde etti bu fonlar üzerinden. Tüm fon sistemi üzerinden bu yıl. Borsa İstanbul bu fonların yaptığı tüm işlemlerden borsa payı aldı. Takas Bank bu işlemlerden dolayı takas payı aldı. İşte SPK kurul kayıt ücretlerini aldı. MKK kayıt ücretlerini aldı. Şimdi bunlar ilk etapta fonun başlangıç sermayesini belki oluşturabilir. Çünkü onlar da buradan kazanıldı. Bu masadan kazanıldı onlar da. Yani başka bir yerden gelmedi. Ben demiyorum ki Hazine Maliye Bakanlığı sizin benim vergimden getirip de bu masaya parayı koysun.
3: Tamam.
2: Ama en azından bu masadan
3: şu anda mesele anlaşılmış oldu.
1: Yani çözüm önerisi
3: anlaşılmış.
1: Üzeyir Bey çözüm önerisi söylüyor, bir de piyasaya güven önemli.
3: Evet.
1: Yani bir çözmemiz
3: evet.
1: Lazım bu sorunu. Evet. Bu böyle benim devlet değil diye sonra... dışında duracağım bir şey de değil yani.
2: Evet. Devlet
0: yani bu işin
2: bu
0: hesabını verecek olanlar
2: ettikçe bu hesaba koyup fazlası kalır. Yine devlete kalsın.
1: Devlet üstü kalır. Yani
2: eğer
1: Kemal
2: fazlasını
1: hocam,
2: tahsil edebiliyorsa
1: sizin
2: devlet,
1: dediğinizi anlıyorum.
2: Kalsın.
1: Vatandaş şöyle düşünüyordur. Bir kısmı da hani müdahale edilmesi gereken bir alan. Güven söz konusu. Borsa ile ilgili,
0: o da olacak
1: fon
0: zaten.
1: Piyasaları ile ilgili, ekonomiyle alakalı bir
0: zaten Sayın Cumhurbaşkanı bunu söyledi. Hani dedi ki biz bu konuda hak yiyen kişiler kimlerse eğer onlara

0: gereğini yapacağız ifadesi. Onun altında yatan şeylerden bir tanesi de işte oradaki o yiyip içenlerden tahsil edilen bir para olacaktır muhakkak. Adli kısmı farklı bir şey. Biz finansal güveni konuşuyoruz tabii, yani. Tabii.
1: Yok, adli kısmı da böyle içimizi soğutacak şekilde hakkaniyet, yani adli kısmı adalet ayrı. Nasıl oluyor? Kamuoyu vicdanı tatmin olursa adalet oluşuyor. Biz o hissi de istiyoruz.
2: Hele şebeke ise gerçekten bu.
1: Şebeke gibi.
2: O burası. Şebekenin nasıl hırsızlık şebekesi örgütlü suçlardan yargılanıyorsa, kim olursa olsun onun iştirak etmiş olanlar örgütlü suçtan yargılanmalılar.
1: Kesinlikle yargılanmalı. Mesela 27 yaşında bir tane adam diyor, yatlar, jetler, katlar, mat. Nasıl ulaşıyorsun bu paraya? Ya da işte 2 milyar götürmüş bir tanesi. Bakıyorsun o yaşta sen 150-160 milyar. Nasıl? Asıl soru bu. Nasıl elde ediyorsun
2: zaten
1: parayı?
2: Zaten o 450 bin kişinin parasını toplayarak çaldı bu adam. Yani nereden çaldı? Şeye, o anlamıyla mağdur tabii ki herkes.
3: Paranın toplanması bir şekliyle.
1: Yani tabii o yönü zaten ekonomi yönünde uzun uzun anlattığınız şey bölümünde ama yani bu boyutuyla da tartışılmazdı. Çünkü kamuoyunda da öyle bir yarılmada görüyorum ben. Hani Murat'ın, Kemal Hoca'nın söylediğini söyleyen de çok bir anlamda bunu yapan ama bir yandan da insanlara şu denildi, ya paranızı sistemde tutun. Hani borsaya girmek kötü bir şey de değil, onu söyleyelim.
2: Ama borsa
1: borsada
2: değil
1: tutan
2: bu.
1: Parasını
2: bu borsa değil ama.
4: Döviz almayın diye
2: şimdi meseleyi bilmedim. Bu borsa değil. Borsadaki hisse almak değil bu. Bu başka bir şey.
1: Hayır, bu da öyle. Bu da öyle. Aynen. Bunun o boyutu da var. Şimdi fon ne yapıyor? O paraları hisseye yatırıyor.
2: O alıyor. Ya,
1: birkaç hisseye bölmesi neyse gerekirken şimdi ne yaptı? Birkaç hisseye yoğunlaştı. Sebep tamam. Uyardılar yakın zamanda da.
5: Tamam da.
1: Bu 400, hissede olmasın
5: 400,
1: diye.
5: 400-500 tane şirket var burada. SPK size demiyor ki bu şey zarar etmeyeceksin diye sana bir şey söylenmiyor. Ben olduğum yerde manipüle ettirmem diyor. Hı. Burada sorun o. Manipüle ettirmişsin. Sorun bu.
1: Tabii.
2: SPK'dan, ya da edene müsaade etmişsin.
5: Evet. Yani burada SPK engel hiçbir şirke, kişiye, kuruma şunu demiyor. Yalan üzeri bir düzeltin beni. Bunu aldığın zaman zarar etmeyeceksin demiyor ki.
2: Diyemez.
5: Riski de var diyor, senin diyor. Ama ben
2: olmazsa
5: diyor olduğum zaman diyor manipüle ettirmem. Hakkaniyetli diyor. Yatırımını yaparsın, şirket büyür, daha fazla kazanır, sana da temel ütünü yatırır diyor. Doğru mu? Üzeri Bey.
3: Göz yuman mı var o zaman?
1: Çok özür dilerim.
4: Hocam
1: Üzeyir Hocam
4: söyleyeyim.
1: Devam edin de bir son dakika. Üzeyir Hocam.
4: Para piyasası fonuna teminat
1: Üzeyir
4: olarak
1: Bey, bir son dakika aktaracağım. İzin verir misiniz? SPK Tera Holding'e bağlı 37 kişi hakkında soruşturma mı başlattı arkadaşlar? Tekrar ne gözaltı kararı mı verdi? Suç duyurusunda bulundu. Bu da bir son dakika gelişmesi. SPK Tera Holding'e bağlı 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Buyurun Üzeyir Hocam.
4: Yani burada olay şu, yani en basit konuştuğumuz örneğin para piyasası fonları vesaire diyoruz. Şimdi kamu burada bunları tasnif ediyor. Risk sınıfı 1, risk 2, risk 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi diyorsunuz ki risk 1'de neredeyse risk yok, mevduat eşitleniyor. Ama bakıyorsunuz ki risk 1 dediğiniz enstrümanda ya da risk 2 dediğiniz, yani neredeyse risk olmayan enstrümanın içerisinde borsanın en spekülatif hissesi teminat olarak alınmış. Şimdi bu teminatın neyin teminat olarak alınabileceğini belirleyen kurum yine burası. Yani Borsa İstanbul ya da SPK ya da BİAŞ işlemleri yapılmış. Teminatsız bir şekilde yapılan işlemler bu limitleri açan yine sorumlular borsa tarafı ya da diğerleri. Şimdi iş noktaya gittiğimizde, hani bunun arkasına gittiğimizde vatandaşın bunları anlayabilmesi gerçekten mümkün değil. Yani Türkiye'de finansal okuryazarlığın yoksa buraya gelme dediğiniz zaman borsada bir dönem seviniyorduk. Ben o zaman hatta bu şunu da söylemiştim. 1 milyon yatırımcının birkaç yıl içerisinde 8 milyona çıkmış olması sevinilecek değil, korkulacak bir şey diye. Çünkü 1 milyon yatırımcı, bilmem 30 yılda oluşturduğumuz yatırımcıyı bir yılda üstüne 7 milyon yatırımcı daha koyduk ve bununla sevindik. Bu korkulacak bir şey, bunun sonu hüsranla biter diye birçok yerde anlattım. Neticede bu insanlar buraya geldi. O zaman da niye geldi? Hisse senetleri hızlı yükseliyor diye. Hisse senetleri neden hızlı yükselmişti pandemiden beri baktığımız dönemde? Çoğunluğu manipülasyondan dolayı yükseldi ya da şirket sahiplerinin yazdığı gerçek olmayan hikayelerle yükseldi. Uzaya gidenimiz vardı, işte ışık bulduk koronayı öldürüyor diyen vardı, o vardı, bu vardı, işte maden bulduk, saha geliştirdik, altın çıkartacağız, toprak çıkartacağız. Bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Evet. Birçok yatırımcı da hisse senedinde mağdur oldu. Ama biz hisse senedi yatırımcısında şunu söyleyebildik, yani sonuçta orada aracı sen kullanıyorsun. Tuşa basıp basmamak senin yetkinde, evet, ve sorumluluk sende. Ve o nedenle o insanların hiçbirinin mağduriyeti ödenmedi. Daha sonra bu insanları mağdur eden şirketlerle ilgili el koymalar, ciddi maddi cezalar, idari para cezaları vesaire verildi. Ama bunların hepsi kamuda kaldı. Sonuçta bu hisse yatırımcısına gidip de bunlar dağıtılmadı.

0: Çünkü dediğim gibi orada eğer o işlemi yapıyorsan ehliyetinin olması lazım, araca binmen lazım ve kendin sürüyor olman lazım. Mantık buydu. Ama bu tarafta siz şehirler arası otobüste yolcusunuz, uçakta yolcusunuz, trende yolcusunuz. Yani direksiyon sizde değil. Evet. Yani siz kendinizi oraya emanet ediyorsunuz. Evet. Ve o kuralları koyanlar da onu kontrol etmesi gerekiyor. Yani buradaki hisse yatırımcısıyla fon yatırımcısı arasındaki temel fark bu. Yani direksiyonda siz yoksunuz.
1: Evet.
0: Yani siz belirlenen otobüs hattına, tren hattına, uçak hattına...
1: Biz teşvik ettik diyorsunuz. Bu anlamda da sorumluluğu olanlar da denetlemeliydi diyorsunuz. Bence anlaşıldı yani bu nokta.
2: Ya, evet. Biraz anladık.
1: Biraz anlaşıldı. Yarın
2: çok anlayabildiğim şeyler değil sadece.
1: Bilmiyoruz.
2: Bizim ya, adalet nasıl sağlanacaksa öyle sağlanmalı. Yani ama birilerinin eğer gerçekten açgözlülüğüyle ya da para hırsıyla ya da dolandırıcılığıyla ortaya çıkmış bir şey varsa, bir mağduriyet varsa, adaleti sağlamak bütün millete teşmil etmekle
1: de olmaz.
2: Onun
1: da sorumluluğunu da almadı. Ben mesela o işte bu işe para yatıranlardan biriyle yapılan röportajı dinledim. Adam diyor ki 500 bin lira yatırdım diyor. Evet. Gitti diyor ama o kadar bilinçli ki abi, yani tamam mı diyor, işte hükümet bilmem ne falan. Çok bilinçlisin diyor ki, bunlar var arkasında bilmem ne. O zaman yatırırken de bu kadar bilinçliysen, bunların arkasında bunlar var diyorsan, böyle bağlantılar var siyasi diyorsan,
2: yatırmayaydın.
1: İşte onu diyorum ben de onu anlamadım. Cumhuriyet Gazetesi yapmış bir röportaj. Adam 500 bin liramı kaybettim diyor, bilmem ne versin diyor. Çok bilinçli abi, yani hiç duymadığımız şeyleri falan da söylüyor. Arkalarında bunlar var ama bir yandan da gitti, devlet bunu karşılasın. Şimdi bunun da farkında insanlar elbette. Tabii. Ama bu tabii ki şeyi çıkmaz. Yani borsa, insanlar güveniyorlar, giriyorlar, girilmesi gereken bir alan. Altın almıyor, yastık altına götürmüyor. Yani bu alanda teşvik değerli bir alan olduğunu söylemek gerekir.
2: Çünkü paranın piyasada olmasıdır. Ama asıl olan odur. Doğal olarak piyasaların güçlendirilmesi gerekir. Şirketlerin hisse senetlerini alarak şirketleri güçlendirmek gerekir. Bu ticaretin doğal alanı budur zaten. Tabii. Olması gereken şey bu. Ama bambaşka bir şeymiş bu. Ben açıkçası bu hisse senediyle fon piyasaları ile alakalı şeyi de tam olarak bilmediğimiz, bütünüyle bilmediğim bir şeyden bahsediyorum.
1: Evet, çok da ince bir alan. Evet. Kemal Olçar çok doğru söylüyor noktada. Yani bu paraları zor kazanıyor insanlar. Sizin de söylediğiniz gibi zor biriktiriliyor. Senelerin burada birikimi var, emeği var. Dikkat edilmesi gereken bir alan. Evet. Danışacaksın, bakacaksın, okuyacaksın. Bunun başka
2: çok
1: yolu, yöntemi
2: laf,
1: yok.
2: Yalansız, çok mal haramsız olmaz demişler. Evet. Aç gözlü de olmayacaksın.
1: Üzeyir Hocam çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
1: Sağ olun, teşekkürler. Evet, bir yandan da bunun o politik tartışmaları falan devam ediyor. Sosyal medya üzerinde o bir süre daha sürecektir diye düşünüyorum ama ilkesel bir şey belirlemek gerekiyor. Yani bugün bunu konuşup eleştirirken, haktan adaletten bahsederken, yolsuzluk soruşturmaları yerel yönetimlere uzandığında sokağa dökülüp polisle çatışanların da bu konuda söz söyleyecek hakları olduğunu düşünmüyorum. İlkesel bir tavır olmalı. Yolsuzluğa da karşı olacaksınız. Fonda böyle bir şey çıktı mı, burada bir yolsuzluk, haksızlık, dolandırıcılık varsa da buna karşı çıkacaksınız. O zaman kimsenin diyecek bir şey olmaz. Bir reklam arası verelim, devam edeceğiz.
3: Halkbank'ın katkılarıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde finansal piyasalarda ve fon piyasalarında yaşanan harekette asayiş ve ekonomi süreçlerine dair resmi sosyal medya hesabı üzerinden çok kritik bir açıklama yayınladı. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreçlerin tavizsiz sürdüğünü belirten Bakan Şimşek, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan dürüst kişi ve şirketlerin hiçbir zarar görmeyeceğini vurgulayarak, finansal sistemin tıkanmaması adına likidite dahil tüm tedbirlerin alınacağını ilan etti. Halkbank'ın katkılarıyla
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Dünyada hiçbir barbarın yapmadığını İsrail Başbakanı Katil Netanyahu yaptı. Ne ateşkes dinledi ne de çocukların feryatlarını. On binlerce masum Filistinliyi katleden Netanyahu hükümeti koca bir şehri haritadan sildi. Burası Gazze. Soykırımın boyutu her geçen gün daha da ortaya çıkıyor. Milyonlarca ton enkaz altında hala binlerce...

0: binlerce cansız beden bekliyor. Veriler Birleşmiş Milletler'e ait. Gazze şeridinde 220 binden fazla bina yerle bir edildi. Yaklaşık 61 milyon tonda enkaz bulunuyor. Üstelik İsrail'in katlettiği binlerce Filistinlinin cansız bedenleri ve patlamamış mühimmatlar enkaz altında. Gazze'de şimdiye kadar yaklaşık 907 bin ton enkaz kaldırıldı. Bunun 300 bin tondan fazlası geri dönüştürüldü. Ancak temizlenen miktar toplam enkazın yalnızca yaklaşık %1,5. Birleşmiş Milletler ekipleri beton parçalarını kırarak yol onarımında ve çadırların altına zemin oluşturmada kullanıyor. Ancak ekipman eksikliği çalışmaları yavaşlatıyor. Yedek parça, motor yağı ve bakım malzemelerine ulaşmakta büyük sorun oluşturuyor. 61 milyon tonluk enkazın son 18 yılda dünya genelindeki tüm savaşlarda oluşan enkazın yaklaşık 20 katına denk geldiği belirtiliyor. Bu yüzden Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmak devasa maliyet gerektiriyor. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası tarafından yürütülen yeniden inşa sürecinin yaklaşık 70 milyar dolara mal olması bekleniyor. Sağlık altyapısının yeniden kurulması ise tek başına 7 milyar dolar tutabilir. Ancak Gazzeliler tüm bu zorluklara rağmen hayata tutunuyor. Çocuk ve gençler enkaz arasında kaykay kayıyor, soykırımın acısından bir nebze de olsa kaçmaya çalışıyor.
1: Yürüyüş için bile uygun olmayan yerlerde kaykay yapıyoruz. Sevdiğimiz şeyi yapmaya çalışıyoruz. Enkazların arasında kaykay yapıyoruz. Evlerin boyunlu çatıları bize bir şekilde kaykay parkına kayıyormuşuz hissi veriyor. Ancak burası dünyanın en garip kaykay parkı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: On binlerce Filistinli'yi hayattan kopardılar. Soykırımı örtbas etmek için gazetecileri bile hedef aldılar. Gerçekler karartılamadı. Açıklanan veriler İsrail katliamını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Gazze Hükümeti Medya Ofisi 26 Eylül Filistinli gazetecilerde Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla açıklama paylaştı. Açıklamada basın mensuplarının ve medya kuruluşlarının Gazze'de maruz kaldığı İsrail saldırganlığına ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana 262 basın mensubunu katlettiği, 433'ten fazlasını da yaraladığı kaydedildi.
1: Bizim gazeteci olduğumuz biliniyordu. 10 kilometreden daha fazla mesafe olduğu halde bize hedef aldılar. Aracımızın üzerinde TV yazıyordu. Yani İsrail bizim orada olduğumuzu biliyordu.
3: Verilerin detaylarını da paylaşan Gazze hükümeti, yaşamını yitiren basın çalışanlarının 26'sının kadın olduğunu, buna dahil olarak 28 medya aktivistinin de katledildiğini belirtti. Soykırımcı İsrail yönetiminin bugüne kadar 50 gazeteciyi alıkoyduğu açıklanırken bu habercilerden 23'ünün hala tutuklu olduğu, 3'ünden de haber anlamadığı paylaşıldı. İşgal devleti Filistinli gazetecileri öldürmekle de sınırlı kalmadı. 32 basın çalışanının ailesini yok etti. Onlara ait 53 evi tamamen yıktı. Medya sektöründe 800 milyon dolara aşan zarar meydana geldi. Buna rağmen 143 medya kuruluşunun faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi. Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumdan İsrail'in hesap vermesi istendi. Benzer bir açıklama Hamas'tan da geldi. İsrail'in bölgedeki basın mensuplarını hedef almayı sürdürdüğünü belirten Hamas, soykırım devletinin uluslararası hukuk ve insan haklarını ayaklar altına aldığına dikkat çekti. Aynı konuya ses yükselten Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Arap Gazeteciler Birliği de dünya medyasına acil çağrıda bulundu. İsrail'in işlediği suçların kınanması, Tel Aviv'in hesap vermeye zorlanması, Filistinli habercilerin korunması ve Filistin medyasına uygulanan sansür için somut adımlar atılması istendi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Netanyahu, 7 Ekim uyarılarını başbakanlık koltuğunu bırakmamak için mi göz ardı etti?
4: Netanyahu'ya kesinlikle katılmıyorum. Bugün yaşadığımız sorunların çoğu Netanyahu'nun hatası. Son birkaç yıldır iktidarda kalabilmek adına ve kendi yolsuzlukları yüzünden hapse girmekten kaçmak için aşırı sağcı İsraillileri destekledi. Filistinlilerin topraklarını gasp eden yerleşimcileri destekledi.
0: Hamas'ın silahlı kuvvetleri İzzettin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonunun ardından Batı medyası birbiri ardına yeni bilgiler yayınlıyor. The Atlantic dergisinin ardından

0: Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan, Netanyahu'yu uyardığını ABD Merkezi İstihbarat Ajansı CIA Direktörü William Burns'e de söyledi. 7 Ekim öncesindeki zafiyetin sorumluluğunu üstlenmeyi reddeden Netanyahu, suçu orduya ve güvenlik teşkilatlarına yüklüyor. Muhalefet ise siyasi sorumluluğun Netanyahu'ya ait olduğunu savunuyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Washington-Tahran hattında tansiyon düşmüyor. Son olarak İran'ın ateşkes teklifini ABD Başkanı Donald Trump reddetti. Peki bu teklifte hangi kritik şartlar yer alıyordu? İran neden şimdi ateşkes teklif etti? ABD-İran savaşının üzerinden 7 ay geçti. Kabul edilen ateşkesler defalarca ihlal edildi. Son teklif İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi'den geldi.
3: İran halkının haklarını güvence altına alan ve meşru taleplerini karşılayan haysiyet ve adalete dayalı müzakere yoluyla varılacak bir çözümden başka bir çözüm yoktur. Onları bu çıkmazdan kurtarabilecek tek yol müzakere yoluyla varılacak bir çözümdür. Bizim tutumumuz budur.
2: Peki İran'ın şartları nelerdi? ABD'nin deniz ablukasının ve İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırmasının yanı sıra yaklaşık 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığını serbest bırakması talep edildi. Ayrıca Gazze, Lübnan ve savaşa katılan son aktör Yemen dahil olmak üzere farklı cephelerde ateşkes sağlanması istendi. Katar merkezi El Cezire televizyonu ise Tahran'ın teklifinin yalnızca savaşın sona erdirilmesini amaçlayan bir plan olmadığını öne sürdü. El Cezire'nin analizinde İran'ın teklifinin zamanlamasına özellikle dikkat çekildi. Tahran'ın petrol fiyatlarının yükselmesi ve ABD'deki ara seçimlerin yaklaşmasından kaynaklanan baskıyı Washington'a karşı kullanmaya çalıştığı öne sürüldü. Boğaz'ın yeniden açılması ABD yönetimi açısından enerji fiyatları nedeniyle siyasi ve ekonomik baskıyı azaltabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu şartlar karşılığında Hürmüz Boğazı'nın İran ve Umman tarafından belirlenecek yeni bir rotanın üzerinden tekrar açılması ve nükleer görüşmelerin başlaması öngörülüyordu. Tahran, savaş öncesindeki duruma geri dönmek değil, uluslararası deniz trafiğinin İran'ın düzenlemesine tabi olduğu yeni bir statükoyu kalıcı hale getirmek istiyor. İran'ın teklifinin son dönemde çatışmaların yükseldiği Yemen'i kapsaması da dikkat çekti. Hürmüz ve Yemen'in aynı müzakere zemini içinde ele alınmasının bölgesel sonuçlar doğurabileceği değerlendirildi. Ancak ABD bu geniş kapsamlı teklifi kabul etmedi.
4: Onların önerdiği teklifi reddediyorum. İran'ın yaptığı teklif kabul edilemez. Hürmüz'ü bir an önce açmak için anlaşma yapmak istiyorlar. Çünkü çok fena yeniliyorlar.
2: İran'ın büyük kayıplar yaşadığını ve ekonomik olarak çöktüğünü ifade eden Trump, bu gerekçeyle anlaşma yapmak istediklerini öne sürdü.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Sebep sonuç devam ediyor. İlk bölümde fon mevzusunu konuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklamalar vardı. Kararlılıkla üzerine gideceğiz dedi. Biz de süreç nasıl devam edecek? Bunun ayrıntılarını konuştuk. Yarın bir toplantı yapılacak. O toplantıda da nasıl bir yol haritası izlenecek, netleşecek. Bu bölümde Irak mevzusunu biraz konuşalım Murat. Çok önemli gelişmeler oluyor. Evet. Sen sürekli bunu söylüyorsun. Bu hep hatta diyorsun ki dananın kuyruğu Irak'ta kopacak diye. Cüneyt Hoca da bu konunun üzerine çok vurgu yapıyor.
6: Evet.
5: Yani bölgede şimdi Suriye'de bir netleşme sağlandı. Suriye merkezileşti. O terör örgütleri defolup gittiler oradan. Ne kadar yabancı şu bu unsur varsa. Şimdi Irak'ta merkezileşmeye başlıyor. Evet, geçtiğimiz günlerde önemli bir anlaşma yaptı Cumhurbaşkanı. New York'ta Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde Irak heyetini kabul etti. Siz dedi işte biz PKK ile böyle bir süreç yürütüyoruz. Başika'dan Türk askeri çekilecek ama siz de Sincar'da ve o bölgede PKK unsurlarına tüm yabancı kullanışlı terör örgütlerine izin vermeyin önemli. Diye. Dolayısıyla orada bir yoğunlaşma var ama bugün Barzani'den açıklamalar vardı Murat. Evet. Bakalım mı onlara? Samet bir verirsen Barko'ya da Murat'la bir onu bir konuşmaya başlayalım. Murat seni böyle alabilir miyim? Mesrur Barzani de konuştu, Mesut Barzani de konuştu. ABD'nin Irak'tan çekilmesi çalkantılı döneme denk geldi. Biz zayıfız ve saldırıya uğruyoruz. Uygun bir savunma sistemimiz yok. Tehditleri açık haldeyiz. Kendi başına bırakılmamız utanç verici dedi. Mesut Barzani de bugün eskiye atıfta bulundu. Bağdat Anlaşması vardı. IŞİD buraya geldi. Hiçbir gücümüz yoktu. Amerika giderse mahvoluruz. Babında şeyler.

0: Sen ne diyorsun?
1: Evet, bu klasik Amerikan işbirlikçiliğiyle tanımlanabilecek bir şey değil. Bunu, bu detayı önemsemeliyiz.
0: Doğru, tabii.
1: Bu neden bu noktadayız? Yani Barzani neden bundan rahatsız? Yani daha doğrusu Kuzey Irak bölgesel yönetimi neden bu böyle bir meseleden rahatsız? Çünkü Irak'taki merkezi yönetim, biliyorsunuz, önce Maliki tekrar iktidara gelmeye kalktı. ABD baskısıyla ortadan çekildi. Ve daha ortak, yani Şii, yine Şii grubunun seçtiği bir lider getirildi. Ali Zeydi gibi birisi, ama bir iş adamı ve herhangi bir örgütle bağlantısı olmayan, daha Batı'yla da uyum sağlayabilecek, Türkiye'yle de güzel ilişkiler kurabileceği düşünülen ortalama bir kişi getirildi. Ve bu kişi geldikten sonra politika değişikliğine gitti. Tabii İran'la ABD arasındaki savaşın da bunda çok ciddi bir rolü oldu ve yaptıkları şeylerden bir tanesi, bugün işte mutabakat, Sayın Cumhurbaşkanımızla Irak arasında gerçekleşen o imza, o mutabakatın metninde sadece PKK terör örgütünün elindeki kampların Irak merkezi hükümetine, Irak ordusuna devrildiği, Irak içerisindeki diğer tüm silahlı unsurların da tasfiye edilerek Irak ordusunun merkezi gücünün içerisinde toplanması gibi bir noktaya geliniyor.
0: Yani Haçlı Şabi'yi falan da
1: evet,
0: katacağız.
1: Evet, Haçlı Şabi ve diğer milis grupların, yani İran yanlısı milis grupların da silah bırakarak Irak ordusunun içerisinde eritilmesi kararı alınmış oldu. Ve bu konudaki karar da çok ciddi bir şekilde uyguluyor. Nasıl uyguladığını görüyoruz. Birincisi, bazı gruplar silahlarını bırakmayı kabul ettiler ve teslim olmaya başladılar. Irak ordusuna silah bırakıyorlar. İkincisi, Irak özellikle de petrol gelirlerinin tamamı, neredeyse %95'ine yakın, Hürmüz Boğazı'ndan sağlanıyordu. Bütün petrol sevkiyatı oradan yapılıyordu. İran'ın Hürmüz'ü kapatması sonrası Irak çok ciddi bir benzin krizine düştü. Evet. Ve bu esnada, biliyorsunuz, 1956 yılından beri Irak'la Suriye arasında bir petrol boru hattı var. 1956 yılında yapılmış. Ne zaman kapandı bu petrol boru hattı? 80-88 arasındaki İran-Irak savaşında. Suriye'deki Esad yönetimi İran'ı desteklediği için savaş boyunca Irak yönetimi bu petrol boru hattını kapatmıştı. Şimdi aslında Irak'ın petrolleri doğrudan Suriye üzerinden, Banyas Limanı'ndan dünyaya açılabiliyordu 1956'dan 1980'e kadar. Fakat bu savaş sebebiyle, İran-Irak savaşı ve Suriye'deki yönetimin Esadçı bir Baas diktatörlüğü olmasından beri Irak petrollerinin tek çıkış güzergahı Hürmüz kalmış.
0: Tamam, harita versene.
1: Şimdi Hürmüz'deki bu problemden dolayı Irak hükümeti ilk defa, yani 56-80'den beri ilk defa Suriye yönetimi, sadece Türkiye ile değil, Suriye yönetimiyle de masaya oturmuş durumda. Ve o petrol boru hattının yeniden inşa edilmesi, tekrar açılması gündemde. Şu anda geçici olarak tankerlerle sağlıyorlar. Irak petrolleri, ham petrol Banyas Limanı'na gidiyor. Banyas Limanı'ndan da benzin Irak'ın içlerine kadar geliyor. Böyle yüzlerce, binlerce tanker Suriye ile Irak arasında şu anda mekik dokuyorlar şu anda. Bu şunu gösteriyor. Irak, İran'ın tasallutundan, İran'ın kontrolünden artık çıkmaya başladığını gösteriyor. Bu hem Haçlı Şabi'nin silahlandırılması, hem Suriye ilişkilerin güçlendirilmesi, hem de Türkiye ile yapılan mutabakat, tüm bunları gösteriyor. Tam bu esnada İran'ın ve İran yanlısı grupların, biliyorsunuz, İran-ABD savaşı esnasında Kuzey Irak'taki kamplara yönelik, Kuzey Irak'taki Barzani'ye hatta bağlı olan peşmerge kamplarına yönelik bazı saldırıları gerçekleşti. Kim gerçekleştirdi bu saldırıları? Haçlı Şabi'ye yakın unsurlar ya da doğrudan İran'la, yani İran'ya saldırıyı gerçekleştirdi ya da Haçlı Şabi unsurları gerçekleştirdi. Şimdi Irak'taki Kürt bölgesel yönetimi diyor ki, bu topraklarda, yani kendi mevcudiyetimizi koruyabilmek için merkezi yönetimin güçlenmesini istiyoruz. Fakat merkezi yönetim güçlenene kadar buradaki Haçlı Şabi unsurlarının saldırısından bizi kim koruyacak?
0: Onlar da Amerikalılar.
1: Evet, şu ana kadar Amerika koruyordu. Amerika'da giderse biz
0: ne olacak?
1: Ne olacağız?
0: Şunu da söyleyelim. Daha birkaç gün önce, şimdi Barzani'ye bağlı ve işte Talebani diyelim, o ekibe bağlı peşmergeler vardı. Biri 70'ler, biri 80'ler diye anılıyordu. Bunlar peşmerge bakanlığı altında toplandılar. Yani bu da aslında merkezi yönetimin iradesinin arttığına, güçlendiğine dair bir gösterge. Para gelsin dedi, biz de petrolü buradan aktarıyoruz. Bunlar olumlu gelişmelerdi, ama şu geçiş sürecinde anladığımız kadarıyla Barzaniler diyorlar ki, nasıl bir şey olacak? Yani hiçbir güvenliğimiz kalmıyor.
1: Geçiş sürecinin güvenliğini sağlanabilmesinin yolu artık oradaki Irak'ın kuzeyinde bulunan Türk askeri varlığıyla ancak mümkün olabilecektir.
0: İşte, tamam, bizim başkadan çekilmemiz zaten Kissinger'ın durumuna bakacağız.
1: Evet.
0: Dolayısıyla o geçiş sürecinde Cüneyt Hocam, Türk askeri pekala Murat'ın dediği o kaygıları giderecek şekilde

0: rol üstlenemez mi?
1: Şimdi buradaki aslında o Barzani'nin açıklaması biraz sorumlu bir açıklama. Yani Amerika'nın bölgeden çekilmesini erken olarak addediyor ve dolayısıyla buradaki Irak'taki şeyi, yapılanmayı kendi kontrollerinden çıktığını düşünüyor. Evet, çıkıyor. Türkiye merkezi Irak hükümetiyle bir kalkınma yolu projesini bir an önce hayata geçirmek istiyor ve bu projenin önünde de bölgesel unsurların, oradaki silahlı unsurların tehdidi öncelikli.
2: Evet.
1: Şimdi baktığımız zaman Barzani ve ailesi burada bir özerk bir yönetimle olmasına rağmen buradaki güvenliği, özellikle bizim şu sınır hattı boyunca İran sınırda Kandil'e kadar dahil, bunu zaten sağlamadı. Hiç karışmadı, hiç bulaşmadı. Bu işle ilgili hiçbir tedbir de getirmedi. Sadece kendi ticaretine baktı, Türkiye ile olan ticaretine. Ama Türkiye bu ticaretin artık hacmini genişletmek istiyor. Neden? İşte Basra Körfezi'nden kuzeye kadar bir hat. Dolayısıyla burada sadece PKK değil, Murat Bey'in dediği gibi diğer silahlı unsurlarda birer tehdit. Şimdi dikkat ederseniz Birleşmiş Milletler'deki görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığı görüşmede çok enteresan, orada cümlede diyor ki Barzani, yasaklı silahlı unsurlar bütün silahlarını devredecek. Çünkü PKK da bunun içinde. Tabii. Onlar terör örgütü demiyorlar, biliyorsunuz. Dolayısıyla bunun teminatı olarak Amerika'yı görüyorlardı burada. Onlar için bir güçtü. Çünkü Murat Bey'in dediği gibi merkezi hükümetle de çok gevşek bağları var. Yani
2: evet,
1: doğrudan merkezi hükümete fazla tabi de olmuyorlar. Birçok sorunları da var.
2: Çatışma olmamıştı ama özellikle İran Savaşı'ndan sonra artık çatışma noktasına gelindi.
1: Evet, o noktaya geldi ve bürokratik olarak da sıkıntıları vardı.
2: Evet.
1: Dolayısıyla Amerika bunları bir şekliyle bypass ediyordu, evet, örtüyordu. Ama şimdi terörsüz bölge konsepti burada Türkiye'yi Irak'ın merkezi hükümetiyle muhatap kılıyor. Doğrusu da bu zaten. Hem ekonomik yönden hem güvenlik açısından burada yeni bir mimari kuruluyor artık. Türkiye bunu şarayla başardı.
2: Evet.
1: Yani şuradaki bu Kamışlı Haseke bölgesinin özel otonom bir yapı olmasını Şara'nın kurduğu ordu devlet bürokrasisiyle çok büyük ölçüde başardı. Burada bir Barzani unsuru vardı. Bir kuvvet, evet, kabul ediyoruz. İki tane peşmerge yapısı var, Taliban de dahil. Ama buranın güvenlik yapısını kendi başına bir türlü kurmadı. Onu sağlamlaştırmadı. Bizim burada yaptığımız, şuradaki Gara'ya kadar yaptığımız 40 kilometre, hatta Musul'un kuzeyine kadar girdiğimiz operasyonlarda biz bu özerk yönetimin hiçbir silahlı unsurunu görmedik. Diyor ki biz zayıfız ve saldırıya açığız. Bugün iki peşmerge unsuru birleştiğinde toplam 130 bine yakın bir silahlı unsur yapıyor. Bu senin zayıflığını göstermiyor ki. Yani aslında silahlı olarak güçlüsün. Murat Bey'in dediği gibi Haçlı Şabi'ye karşı, bu Sincar'daki başka unsurlara karşı biz hiç bunların birebir girip çatıştığını, bunların tehdidin ortadan kaldırdığını görmedik. Dolayısıyla artık Türkiye'nin buradaki stratejisi geniş. Bu stratejinin içerisine Suriye'yi ve Irak'ı devlet olarak alıyor. Bu Barzani'ye de diyor ki, bakın açık söylüyorum, yani bunu Sayın Devlet Bahçeli'nin çok engin fikirleri üzerinden de bu yorumu getiriyorum. Diyor ki artık sen merkezi hükümetin özerk yönetim adı altında bir parçasısın kardeşim. Ben seninle bundan sonra, bakın açık söylüyorum, bundan sonra Barzani bilmem de ben seninle muhatap olmayacağım. Evet, olur, o önemli değil, o şey değil. Burada bir merkezi bir hükümet var. Bu hükümetle, bu devletle hem İran'la, Murat Bey'in dediği gibi, hem İran-Irak ilişkileri, hem Irak-Türkiye ilişkileri, bakın bundan sonra Irak-Suriye ilişkilerini de göreceğiz. Yani dolayısıyla bu savunma anlamında burası da bir bütünlük arz edecek. Çünkü biz yıllardır, 40 yıldır Suriye'de, Irak'ta, Türkiye'de, İran'ın bakın şu kuzeydeki şu kesimleri dahil buradaki yaşayan insanlar hep mağdur oldu. Yani PKK'dan, Bağdat'taki işte Haçlı Şabi'den, yani kendi bünyesi içerisinde de silahlı unsurlar var. Dolayısıyla Türkiye şunu diyor, bölge terörsüz bölgeye geçtiğinde biz hepimiz yıllardır bu aktörlerden, bu devlet dışı aktörlerden mağdur olduk. Yani etkilendik.

0: ekonomik anlamda, sosyal anlamda. Dolayısıyla biz 3 devlet, Suriye, Irak ve Türkiye, yeni bir güvenlik çatısı kuruyoruz. Bunu kurarsak ekonomik anlamda genişleyeceğiz. Dolayısıyla bunun da en büyük projesi kalkınma yolu projesi. Bunun belki ikinci bir modelini Suriye üzerinde göreceğiz.
1: Orada zaten işte Kerkük, Banyas arasındaki
0: onunla birleştireceğiz.
1: Yeniden faaliyete geçmesi demek, Irak petrollerinin %25'inin Kerkük'te, kuzeyde olduğunu da hesaba katarsak çok ciddi bir ekonomik kalkınma yolu da Suriye ve Irak arasında kurulmuş olacak.
2: Devam edelim Cüneyt Hocam.
1: Tamam.
2: Bekleyeceksiniz. Mete, şimdi bu denklemin ortasında şu da şey bir gerçek herhalde gördüm. ABD de çekiliyor buradan değil mi? Yani Irak'tan gidiyor ama yani bugünkü gelişme üzerine söylemiyorum. Suriye'de de başka bir şey devretti. ABD bölgeden gidiyor. Evet. Bu nasıl bir denklemi etkileyecek faktör? İran buna nasıl yaklaşacak mesela? Şimdi
3: Suriye'deki ile Irak'takinin arasında farklılık vardı. Irak'ta bir 2003 işgalinden sonra gelen bir Amerikan asker grubu var. Şu an çekilmeye başladığını gördüğümüz, uzun bir süredir de takip ettiğimiz, bugün de Bağdat Havalimanı'nı boşaltan Amerikan güçleri IŞİD karşıtı koalisyon benzeri bir bahaneyle orada olan Amerikan güçleri. Yoksa burada Amerikan askerlerinin tamamen boşaltması gibi bir durum olacak mı? Pek sanmıyorum. Burada statüsü değiştirerek ortak işbirliği eğitim merkezi adı altında belki bize göre sembolik gelebilir ama bir miktar Amerikan askeri orada olacak.
1: Ya da
3: ama
1: petrol kuyularını korumak maksadıyla.
3: Evet. Klasik büyükelçiliği korumak vesaire, Amerikan şirketleri çıkarıyor.
2: O kadar Amerikan askeri her yerde olur canım ya.
3: Ürdün'e zaten çekiliyorlar. Ama burada temel mesele şu. Kürt bölgesel yönetimi uzun bir süredir bir hava savunma sistemi arayışı içerisinde. Fakat burada Bağdat'ı pasifize ederek bir hava savunma sistemine erişmesi de zor. Fakat bu kaçakçılık yoluyla da elde edilebilecek bir şey değil ama geçinde bir hava savunma sistemi arayışı var. Ama burada Peşmerge'nin birleştirilmesiyle beraber başlayan süreçte işin acı ama sert tarafı şu. Peşmerge'nin de bir Peşmerge Bakanlığı'yla Irak Merkezi Hükümeti'ne bağlanması ve Peşmerge'nin Irak ordusu çatısı altına emir komuta zinciri içerisinde yer alması planlanıyor. Irak Başbakanı Zeydi bu İran destekli milis güçlerinin silahsızlandırılması meselesinde önümüzdeki dönemde Peşmerge'nin de bu programa dahil edileceğini, planladıklarını zaten söylemişti. Fakat ben şunu da izninizle söyleyeyim. Cüneyt Bey ile Murat Bey bahsetti. Şimdi Başika meselesi şöyle bir hava hissediliyor. Türkiye Sincar'a karşı işte oradan mı çekilecek? Bakın Başika meselesi 2014'ten beri Musul'un demografisi bozulmaya çalışılmıştı. İnsanlar oradan kaçırtılıyordu. Mezhepçi bir takım militanlar o insanları çok kötü eziyetler ettiler. Musul'da katliamlar yaptılar. IŞİD bir yandan. Şimdi orası bir ileri karakoldu. Musul'un demografisini Türkiye bozdurtmamak için tam ortada bir yere Kerkük'ü de garanti eden, güvenliğini anlamında söylüyorum, Musul'un da güvenliğini garanti eden bir yer Başika. Fakat Başika'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin böyle beklendiği gibi çekilmesi gibi bir şey olmayacak. Başika göreceksiniz, Türkiye ile Irak ordusu arasında tahminim ortak bir lojistik ve ortak eğitim harekat merkezi olarak kalacak. Neticede eğitimleri orada da devam edecek TSK.
1: İşte sadece İran buna ne kadar müsaade edecek?
3: Efendim?
1: İran bu durumda buna ne
3: geleceğim
1: kadar
3: müsaade? Şimdi burada şöyle tamamlayayım. Sincar, evet Suriye'de geçiş noktası var, tüneller var vesaire ama burada örgütün oradaki YPŞ kadrosuna baktığımız zaman, oradaki yerel yapılanması Ezidilerden oluşan, ben örgütün militan kadrosunun bir kısmını YPŞ, yani üniforma değiştirterek YPŞ'yi içerisine katacağını düşünüyorum.
2: PKK, ama abi orada YPŞ, da PKK canım ya.
3: Haçlı Şabi'yi var. Şimdi burada Irak'ın önünde şöyle bir yol var. Sincar'ın boşaltılması işini Irak Federal Ordusu mu yapacak? Yoksa Irak ordusu çatısı altında olduğu söylenen ama İran destekli olduğunu bildiğimiz, komuta anlamında da İran destekli olduğunu bildiğimiz Haçlı Şabi mi Sincar'ı boşaltacak? Bu Irak'ın önündeki, Bağdat'ın önündeki en büyük ikilem bu. Şimdi burada bu benim söylediğim YBŞ'ye üniforma değiştirerek işte onların saflarına militan kazandırma gibi bir yola giderlerse, ben tahminim Türk Silahlı Kuvvetleri takip eder istihbarat. ama bir süre sonra...
1: Yani Haçlı Şabi unsurları PKK ile işbirliği mi yapacaklar?
3: Yapıyorlar zaten. Hı. Yapıyorlar.
2: Onların, bu önemli bir nokta.
3: Belgesini şimdi bulurum, yayını bölmeyeyim ama...
2: Hiç umurlarında olmaz. Dediğin gibi senelerce Kandili İran korudu canım.
3: Yaptılar. Haçlı Şabi ile PKK işbirliği yaptı. En sonunda bu tür silahlı kuvvetlerin operasyon tehlikesi var diye Haçlı Şabi çatısı altına YBŞ'yi kurdular. YBŞ'nin içerisine adam gönderdiler. Yabancı ülke vatandaşları da var orada YBŞ içerisinde. Hatta tepki çekmesin diye Civenay Şoreşker diye devrimci gençlikte bir yapılanma kurdular. Hesapta baktığınız zaman dernek işte sivil toplum kuruluşu görünümünde. O Bağdat'ın terör örgütleri listesine alınma riski doğduktan sonra PKK böyle bir yola başvurdu. Ama Başika bugünden yarına boşaltacak, TSK işte şöyle, hayır. Sahada görülmediği sürece ve emin olunmadığı sürece ben Başika'nın ya da herhangi bir askeri varlığın orada boşaltılacağını
2: zaten
3: düşünmüyorum.
2: Zaten bir ilkesel karara varıldı New York'ta. Tabii ki Hakan Fidan da geçen söyledi. Bakıyoruz hani aynı bu terörsüz Türkiye sürecinde olduğu gibi bunun hepsi bağlantılı. Hangi nerelerde ne silah bırakıyor PKK,
3: tabii,
2: şu bu.
3: Melih Bey, bir de şunu söyleyeyim, Murat Bey cevaplamış olayım. Bakın bizim önümüzde gerçekçi olan şöyle bir sorun var. Bir İran tehlikesi var Irak'ta. Şimdi PKK işini bitirmiş bir Türkiye Cumhuriyeti İran'la uğraşacak. Açık konuşayım. Neden diye söyleyeyim. Irak'ta bizim muhatap olmamız gereken en önemli 3 tane bakanlık boş. Birincisi Irak için çok önemli. Bizde Çevre Şehircilik Bakanlığı muadili. Su Altyapı Bakanlığı'na atama yapılamıyor. Irak'ın İçişleri Bakanı yok. Irak'ın Savunma Bakanı yok. Bunlar bizim en önemli bu işlerimizi ortak halledebileceğimiz bakanlıklar. Neden? İran'a bağlı ya da destekleşi koordinasyon çerçevesi Irak siyasetini kilitliyor ve 3 bakanla ne müşavir atatıyor ne de bakan atatıyor. 3 evet. tane kabinede eksiklik var Irak'ta. İran burada da kilitliyor yani.
2: Kilitliyor ama Amerika'nın müdahil olmasıyla o sorunun büyük oranda. Amerika artık Irak'a evet. eski perspektifiyle yaklaşmıyor. Başka bakıyor. Kemal Olçer. Kemal Hocam bu bölgede Başika bölgesi. Hakikaten mesela neydi? IŞİD'le mücadele için biz oraya gittik değil mi? DAEŞ'le.
4: Yani evet. Yani. 2015'te.
2: 2015. Ama orada
4: bir buyur. Şey göstereyim ben.
2: Oradan sonrasında başka
1: aslında
2: bir misin?
1: Aslında çekilmişti. Amerikan vardı büyük 24, oranda çekilmişti.
4: 2024'te devrettik biz orayı. Yani orada şu anda Irak federe demeyeyim de merkezi hükümet güçleri var şu anda 2024'ten beri.
5: Bir Irak taburu var. Evet. Merkezi.
4: Ama üst bölgesi aslında Irak üst bölgesi normal koşullarda 2024'ten beri. Burada bakın şöyle bir hikaye anlatalım isterseniz. Süleymaniye şurası yönetim, bölgesel yönetim. Assos Kandil. Assos Kandil ile Süleymaniye arasında bir irtibat noktasıdır. Çok kritik bir yer. Kandil'de ne varsa burada da aynısı var. Hastaneler, tüneller, depolar ama daha küçük çaplı. Bizim harekatlarımızı hatırlar mısınız? Pençe harekatlarını, uçaklarla yaptığımız hava harekatını. Çoğunlukla Assos'a yapmıştık. Ve bu kadar uzun mesafeli hava harekatı ilk defa yaptık biz pençe harekat serisinde. Şurayı biz yerle eksan ettik. Yani Süleymaniye ile Kandil arasındaki irtibatı koparttık. Kandil'den devam edin. Şurada Musul'la Kerkük arasında bir Mahmur kampı var. Aslında BM Refugee Camp diye geçiyor. Yani mülteciler kampı. Ama şurası Sayın Cumhurbaşkanımız da söylediler defaten kuluçka yuvası halindeydi. Yani dolayısıyla bakın Kandil. Hadi Asos'u geçtik.
1: Hocam kampta kalanların çok önemli bir kısmı Türk vatandaş.
4: Evet.
1: Iraklı değiller.
4: Doğru. Kandil, işte Mahmur kampı ve Sincar arasında Başika kampı bir blokaj görevi görüyordu. Birinci görev
2: kesiyordu
4: buydu.
2: Kesiyordu kanalı.
4: Evet. Hı. Tersine de tabii. Sincar'dan Kandil'e uzanan Mahmur üzerinden hattı kesiyordu. İkincisi bizim Irak harekatlarımız, operasyonlarımız Başika kampından yönetiliyordu 2015'ten itibaren. Bir yönetim merkezi, komuta kontrol merkezi vardı orada. Dolayısıyla bir de tabii birliğimiz vardı elbette ki. Dolayısıyla biz buradan çekilmek suretiyle eğer tam çekilme gerçekleşirse koşullu olacak bu. Sincar'a bağlı, Kandil'e bağlı, Assos'a bağlı ve Mahmur'a bağlı. Bütün bu bağlantılar terörsüz bölge kapsamında Irak'la yaptığımız anlaşmalar gereği gerçekleşirse biz Başika kampından
2: burası temizlenmezse, Mahmur evet. temizlenmezse, Sincar temizlenmezse.
4: Bravo. Aynen o.
2: Biz Musul şeyde Başika'dan çekilmiyoruz.
1: Bir şey daha ilave edeyim sevgili hocam. Sadece PKK unsurlarının çekilmesi yetmez. 2000 Musul'da asıl büyük problem
2: Mete'nin dediği onlar Haçlı Şabi ile işbirliği yapar. Tabii, o formayı giyerler. Biz Haçlı Şabi'yiz der PKK.
1: Irak'ın en büyük ikinci şehrinden bahsediyoruz Musul. Ve evet. tamamına yakını Sünni, Arap ve Türkmenlerin oluşturduğu bir şehir. Evet. Ve burada eğer Türk askeri çıkarsa ve peşmerge de oraya gidip de nüfuz edebilecek bir alan bulamazsa bütünüyle Haçlı Şabi unsurlarının kontrolüne geçer ve tekrardan bir bir pogrom yaşanabilir orada.
3: Evet.
1: Türk askeri sadece PKK varlığına karşı değil, demografi de değişmesin diye orada bulunuyor.
3: Tabii.
0: İşte Barzani'nin açıklaması o. Eğer buraya Türk askeri buradan çekilirse ve bu bölgeye de o Haçlı Şabi ile mücadele için peşmerge görevlendirilirse, Barzani bunu istemiyor. Ben Haçlı Şabi'yle

0: Falan burada
1: uğraşamaz.
0: Uğraşmak istemiyorum. Yok, yani yıpranacağını zaten biliyor. Tabii. Çünkü ama niye yıllardır PKK ile hiç mücadele etmedi? Burası onun ekonomi bölgesi değil mi?
1: Ayrıca Şabi'yle mücadele edecek bir gücü de yok gerçekten.
0: Gücü de yok işte. Yani oraya da peşmerge zayiatını istemiyor. Dolayısıyla Amerika varlığı olduğu sürece teknolojik ve hava üstünlüğüyle orada bir güç kuruyordu Amerika. Yalnız
2: Amerika'nın çekilmesini bu yüzden konuşuyorum. Amerika da istemez yani İran'ın Haçlı Şabi'nin Irak'ta daha fazla etki alanı
3: İran,
2: sağlamasını.
3: Kürt bölgesel yönetimi sistematik olarak bizde pek gündem olmuyor ama yani dünya medyası anlamında söylüyorum. Sürekli olarak Erbil ve kırsalını vuruyor. Bunu gözden kaçırmayın.
2: Kim vuruyor?
3: İran. Sistematik olarak sınıra yakın
0: niye
3: yerleri
0: vuruyor
3: özellikle
0: onu? Efendim? Neden vuruyor biliyor musunuz? Trump o Kürtlere dünyanın silahını verdik içeri girmediler dedi ya.
2: Çaldılar dedik silahları.
0: Ve o ona işte aslında İran diyor ki Barzani'ye sen yardım yataklık yaptın onlara diyor. Yani buradan içeriye girmelerine bu sınırı geçmelerine
1: Irak Kürdistan şey İran Kürdistan Demokrat Partisi'ne yani.
0: Evet. Evet. Yani sen onları bakın köy sancak bunların hep söylüyor.
3: Peşayliyor yardım
0: Kürdistan
3: ettim.
0: Burada
2: PKK'ya İran yardım ettin.
0: Evet. Tabii yani. İran KDP'si köy sancak.
1: İran KDP'si.
0: Evet.
1: PKK'sı değil.
2: Yani işte Barzani şeyce Talebani'nin ekibine diyor. Onlara sen yardım ettin diyor.
1: Barzani'ye yakın olan bir hareket var. İran Kürdistan Demokrat evet. Partisi var.
2: Bunlar İK,
1: İran,
2: pardon,
1: İran. Hayır, İran Kürdistan Demokrat Partisi
0: İran'da yasaklı bir
1: yani yasaklı
0: parti
1: olduğu için zaten çok uzun bir yıllar önce Irak'a sığınmıştı. Onlara da Barzani şu anda ev sahibi. Yani
0: merkezi İran de burası, köy sancak.
4: Burada bir şey daha var. Bu eylemin faaliyeti, bu hareketin faaliyeti şey, amacı şu. Bir, sınırlarımızı merkezi hükümete devretmek. Yani sınırların korunmasını Irak makamları açısından Barzani grupları değil, peşmerge grupları değil, merkezi hükümet evet birlikleri.
0: İşte güvenlik mimarisinin temeli evet bu.
4: En önemli konu bu. Çünkü şuraya geldiler. Hocam şöyle şuraya gösterirseniz. Tam şu köşe var ya bakın Ovaköy çıkıştı. Şurada bir ilk defa karakol kurdular Irak, Bağdat hükümeti. Yani Bağdat'ın merkezileşmesi burada esas. Çünkü Brett McGurk'ü hatırlarsınız. Buraları federatif devlet haline getirmek için çok uğraştı. Suriye için de aynı şeyi yaptılar. Merkezi hükümet, Bağdat hükümetinin güçlenmesi için Barzani grubu, işte oradaki Talebani grubu ya da PKK grupları gibi grupların bir şekilde merkezi hükümetine entegre olması birinci
2: koşul. Biz zaten o politika izliyoruz. Suriye'de bunu izledik. Toprak
4: aynı şeyi burada Irak'ta yapacağız.
2: Da. Ama işte avantajımız da şu, göz ardı etmemek gerekiyor. Yani ABD artık aks değiştirdi ya başka bir şey bakıyor. Evet. Trump böyle düşünmüyor mu Mete? Artık diyor ki adam öbürlerinin işleri gibi hatta çok öz eleştiri verdi. Irak'a girdik orduyu da mahvettik bu hale geldi dedi. Aynı hatayı İran'da yapmamak lazım dedi. Ya, kurumsal bu faktörü göz ardı etmemek. Hep Amerika deyince yekpare bir yapı var ve eski Amerika. Yani biraz bugüne terfi etmek lazım artık.
1: Kötülük ve şeytanın merkezi her zaman değil. Bazen yani, bazen mağlup olurlar ve farklı politikaya
2: girer. Ya bir öyle geçer. Bir de Türkiye Cumhurbaşkanı ile iyi ilişki geliştirmiş. Evet. Bir aksa bunu Türkiye'nin çıkarı için yapıyor falan demiyorum.
1: Kendi
2: her konuşmamızda
1: için
2: da illa bu şeyi söylemek zorunda kalıyoruz ama Türkiye'de öyle bir şeylik var. Yani Amerika. Hayır, bu dönem Amerika'nın içerisinde böyle kendi çıkarları için uygun görüyor olabilirler. Bu
4: bize de bizim çıkarları da
2: bizim
4: uygun.
2: Çıkarımız işte onu diyor.
4: Neden? Çünkü Amerika gibi İngiltere, çünkü Amerika çekilirse peş peşe İngilizler, Fransızlar burada diğer bölge dışı aktörler de ufak ufak çekilecekler. Nasıl ki İran ve Rusya o kaosta çekilmek zorunda kaldı. Büyük aktörler çekilince biz burada işte Irak'ta Suriye ile hatta üçlü Türkiye, Irak, Suriye filan Mekke'ye benzer bir anlaşma, pakt rahatlıkla yapabiliriz. O yüzden Barzani'nin güvenlik endişesi çok yersiz. Kimden korkuyor? Kimden endişe duyuyor? Nasıl bir tehdit beklentisi var?
1: İran.
2: İşte İran Şabi diyor. Beklentisi.
4: Ama bakın Haçlı Şabi ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti resmi olarak görüşüyor. Haçlı Şabi lideri var ayrıca. Yani Irak ordusunun içerisinde ayrı bir otonomik yapı. Ve Türkiye onlarla temas halinde. Ha, iyidir kötüdür tartışılır ama bir görüşme, diyalog devam ediyor. O garantileri almasa Türkiye böyle bir yapıya şu andaki yapmış olduğu faaliyete girişmez.
1: Çok dizginliğe
4: güvenilir değil elbette ama
1: güvenilir değil, dizginleyebilecek Türkiye'nin o kadar büyük bir askeri varlığı Irak'ta yok. Bir de Irak Merkezi Ordusu dediğiniz yapı zaten Bedir Tugaylarından oluştu. O da Haçlı Şabi'nin ana unsuru. Yani Haçlı Şabi'nin başındaki adam zaten Bedir Ordusu, Bedir evet örgütünün aynı zamanda lideri. Yani Irak ordusunun merkez gücünü oluşturan, Irak ordusu tasfiye edildikten sonra yeni kurulan Irak merkezi ordusunun başat gücü olan Bedir Tugaylarının lideri Haçlı Şabi'nin lideri aynı zamanda.
4: Hocam şu olamaz mı? Bedir Tugayları çok güzel. Haçlı Şabi ile İran bağlantısını zayıflatmak mümkün değil
1: mi? Mümkün. İşte bu şu anda o süreç var. Bu. süreç şu anda öyle gidiyor.
4: Haçlı Şabi ile İran arasındaki o organik bağı

0: zayıflatmak istiyor.
1: Bunlar ayrılabilecek yapılar mı birbirinden?
0: Yani Husiler, Hizbullah,
2: nasıl ayrılabilirler?
0: Şii milisler gibi düşünmeyin
2: bunu. Sonuç itibariyle bunlar Araplar.
0: Evet.
2: Hmm. Fars değiller.
0: Evet.
2: Ve Arap kimliğini öne çıkartan, bakın siz 23 yıldır burada bir işgalle beraber İran'ın kontrolü altındasınız. Benzine muhtaç hale geldi. Şu anda bütün Irak basını bunu tartışıyor. Diyor ki biz gerçekten petrol ülkesi benzine muhtaç olur mu? Benzin kuyrukları var Irak'ta. Ama diyor bakın Suriye'yi düşman ilan etmiştiniz. Şimdi Suriye ile aranızdaki bu husumet kalkar kalkmaz siz Suriye size benzin göndermeye başladı. Yani eğer Türkiye ve Suriye ile güçlü ilişkiler kurabilseydik, İran'ı bypass ederek bunu yapabilmiş olsaydık Irak tekrardan eski güçlü günlerine
1: yani
2: dönebilirdi.
1: Yani Haçlı Şabi ve İran işbirliği yapan iki yapı.
2: Evet.
1: Birbirinin hani bir kolu molu parçası gibi düşünmemek
0: ama
1: gerekiyor.
0: Ama şöyle Irak ordu
3: mensubu belli bir tarihe kadar Musul'da mesela İran kullandı. Yani mesela Sünnilere karşı Musul'da katliamlarda Haçlı Şabi'nin unutulmaz savaş suçları var.
2: Hepsi var. Hepsi
3: ama
2: var.
3: Şimdi
1: bu şaştan söylüyorum. Şabi deyince eşittir hemen İran'ın bir kolu gibi.
3: Ama
2: bir
3: eskiden
2: kolu.
3: De,
2: kolu. Devrim muhafızları tarafından kuruldu. Tamam. Haçlı Irak ordusu da öyle kuruldu. Devrim Tabii. muhafızları tarafından. Ama şöyle bir gerçek
1: neticede
2: var.
1: Neticede Iraklılar yani.
2: Ama Araplar. Sonuçta bunlar Iraklı Araplar. Şii Iraklı Araplar.
0: Eski
2: ve
0: Irak
2: doğal olarak
0: da var.
2: Şunu görüyorlar. 20 küsür yıl geçti yani. Ve ülke sefalet içerisinde. Ya İran'la işbirliğini güçlü tutmamızın bize ekonomik olarak hiçbir faydası yok. Sefil olduk. Herkes bunu söylüyor. Yani hatırlayın. Irak merkezi yönetimine karşı ilk isyan hareketleri Basra, Necef ve Kerbela'da evet, yani Şiilerden, Şii bölgelerden başladı. İnsan sonuç itibariyle her şekilde yani İran'ın bir şekilde işlerini görmek için her türlü gayret edebilir, paralı askeri olabilir. Ama sonuçta ne kadar açlığa tahammül edebilir? Siz sürekli olarak aç kalarak bir yere hizmet edemezsiniz.
4: Bir de şöyle bakalım mı olaya bakın. Şimdi her ülkenin kendi güvenliği realde sınırdan başlıyor. Mesela Suriye ile Irak sınırı arasında bir güvenlik konusu gündeme geldiğinde Suriye hangi konuda çekingen, tedirgin olur? Yani Suriye ile Irak arası. Haçlı Şabi'nin Suriye'ye geçmesi konusu.
0: Deniz
4: oldu
0: tarafı.
4: Bir kere. Bak. Şimdi dolayısıyla Şam'a da bu konuda sıkıntılı. Yani bu bir güvenlik yapısı kurulmalı ki evet. Irak'ta Suriye arasında Haçlı Şabi geçişleri olmasın veya Şii
2: tam devrim esnasında hatırlarsanız Haçlı evet. Şabi çıkıp bak, Suriye'de bu, devrim bastırmak için harekete geçti.
0: Evet.
2: Ama çünkü, Esad gider gitmez baktılar ki olmuyor geri çıktılar.
4: Çünkü bu Suriye rejimi var. İçinde potansiyel bir tehdit. Irak'taki Şii için, evet. silahlı grupların evet. olması. Dolayısıyla Suriye Irak sınırı Şara için önemli bir derecede. Önemli
0: bir şöyle bir
4: İkinci,
0: şey daha.
4: Çok özür dilerim. İkinci bir tehdit daha var. Eşara için, Suriye için. Haseke'de sönmüş durumda bir YPG PYD var. Entegre olmak üzere. Bunu tekrar PKK bir yıl, iki yıl içinde canlandırmak isterse, tekrar PKK veya onun uzantılı bir grup çıkarsa, ana grup burada olduğunu düşünürseniz tekrar sınır üzerinden Haseke Kamışlı gene riskli bir
1: ki
4: alana
1: PKK'nın
4: girecek.
1: PKK'nın yöneticileri de bu dediğinizi söylediler.
4: Tabii 2015, 2005 öncesini düşünün. Eyleme katılmış o ana gruplar
0: evet, Kandil'de
4: şeyde mi? Buradalar. Evet. Dolayısıyla böyle bir risk var.
1: Bence çok önemli perspektif. Ki hocam sizin gidin de dinleyeceğim ama reklama gitmemiz lazım. Tamam. Bu önemli. Bu arada Pezeşkiyan'a sordular röportajda. Dediler Suriye yönetimi hakkında ne düşünüyorsunuz? El Cezire'ye konuştum.
2: Çok
1: izledin mi?
2: Cevap verdi.
1: Ya bugüne kadar dedi bir şey geliştiremedik onların tavırlarından.
2: Hayır şöyle dedi.
1: Ama bir cümle.
2: Ya küstah çünkü. Gerçek bir küstah. Allah'a ve Resulüne inanan insanlar olarak hareket etmiş olsalar biz ilişki kurarız. Ya yıktın 14 yıl Suriye yıktın. Tabii. Ondan sonra da Allah ve Resulü'nden bahsediyorsun yani. Bu kadar küstahlık
1: konuda konuşacağız Pezeşkiyan'ın.
3: Humus'un Haman'ın haddi hesabı yok İdlib'in ya.
1: Evet. İnsanlar röportajında biraz önemli şeyler de söyledi. Mekke Anlaşması ile ilgili de açıklamaları var. Bir reklam arası sonra yine karşınızdayız.
5: Halkbank'ın katkılarıyla Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sebze ve meyve ticaretine yönelik yeni düzenleme çalışmalarının hızlandığını söyledi. Düzenlemenin yeni yasama döneminde gündeme gelmesinin beklendiğini belirten Bolat, üretici birliklerinin teşvik edilmesini, çiftçiden perakendeye uzanan zincirde aracı sayısının azaltılmasını ve fiyatların üreticiden itibaren kayıt altına alınmasını hedeflediklerini açıkladı. Halkbank'ın katkılarıyla

0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Asıl hedefimiz suçun azalması ve vatandaşımızın kendisini daha güvende hissetmesidir.
4: Dijitalleşme arttı. Hal böyle olunca siber suçlarla mücadele operasyonları da sıklaştı. 25 ilde yapılan operasyonlarda 473 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 286'sı tutuklanıp cezaevine gönderildi. Siber suçlarla mücadele ekipleri, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordineli bir şekilde hareket etti. Son 5 günde çok sayıda başarılı operasyona imza atıldı. Sanal medya platformları üzerinden oltalama yöntemiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüpheliler tek tek adreslerinden alındı. 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama, kapora bedeli gibi temaları kullandığı, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamlarını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 473 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 286'sı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanırken 92'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz ifadeleri kullanıldı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Ticaret Bakanlığı gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Bakanlık taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıların karşılaşabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmesi, sahtecilik girişimlerinin azaltılması ve satış bedellerinin güvenli şekilde aktarılması amacıyla yeni bir düzenleme yapıldığını belirtti. Taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikle taşınmaz satışlarında ödeme işlemlerinin daha güvenli bir altyapı üzerinden gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Yeni sistemle birlikte taşınmaz satışlarında ödemenin tamamının ya da bir bölümünün nakit, havale ya da elektronik fon transferi yoluyla yapılması durumunda satış bedelinin güvenli ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi planlanıyor.
5: Sistem sayesinde taşınmazın mülkiyet devriyle ödeme işleminin eş zamanlı olarak ilerlemesi sağlanacak. Böylece hem alıcının hem de satıcının ödeme ve tapu işlemleri sırasında yaşadığı güven sorunu en aza inecek.
4: Uygulamanın temel hedeflerinden biri de kayıt dışı işlemlerin önüne geçmek. Düzenleme kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bilgi sistemleriyle bankalar arasındaki veri aktarım süreçlerinin hızlandırılması amacıyla yeni bir entegratör modelinin de sisteme dahil edilmesi planlanıyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Cüneyt Hoca, Irak'taki merkezi yönetimin güçlenmesinin Suriye yönetiminin de çıkarını olduğunu söyledi. Çünkü onlar da İran etkisinin Irak üzerinden gelecek Haçlı Şabi birliklerinin Suriye'deki PKK'ya, YPG unsurlarına destek olabileceğini. Yine burada PKK'nın bazı üsleri var, önemli noktaları var. Kandil, Assos, Mahmur, Sincar gibi bölgelerden YPG'li teröristlere, şimdi YPG terörist demin diyenler olabilir ama yine YPG'li teröristlere destek gitmesini istemiyor. Türkiye'de bir süreç devam ediyor elbette ama bu sahadaki gerçeklikle ölçülecek. Yani ne olursa olsun bir sahada göreceğiz bunların ne yaptıklarını, elbette, ne ettiklerini.
7: Tabii.
6: Açıkçası bu hepimiz süreci destekliyoruz.
8: Çok daha zorlu bir süreç. Suriye'den çok daha zorlu bir süreç olduğunu söyleyelim.
6: Sürecin sürmesini kimse, yani buna kim karşı, aklı başında kimse bu işe karşı çıkmaz elbette ama sahada ne olacağına, yok Türkiye içinden bahsediyorum Mete. Yani sahada ne olacağına bakacağız. Çünkü bu adamlar sözlerine güvenilmeyen adamlar. Tabii. Yani PKK'lıların, YPG'lilerin, şunları,
7: yani
6: bunları.
7: Şarap daha şanslı.

0: Bizle komşu, Irak'la komşu ama Irak İran'la komşu. Komşu.
1: Evet.
0: Bu açıdan risk büyük.
1: Evet.
2: Başika üstündeki Türk askeri varlığının da yani işte merkezi hükümetin atacağı bir takım adımlar sonrasında netleşeceği söylendi. Orada da yine sahada ne olacağına bakılacak. Değil mi Kemal Hocam? Onu konuşuyorduk.
0: Tabii burada asıl olan yani şey işte, şu.
2: Hatta şuraya mı gidelim? Şu harita üzerinde biraz konuşalım. Sana burayı ayarlasın. Daha net çizeriz. Evet.
0: Burada mesele şu.
2: Geçelim mi?
0: Biz burada ne için bulunuyoruz?
2: Şöyle buyurun.
0: Daha doğrusu Irak ve Suriye. Suriye konusu ayrı bir konu gibi gözüküyor ama aslında Birleşik, bütünleşik bir konu. Burada Bağdat hükümetiyle biz irtibat kuruyoruz. Onu güçlendirmeye çalışıyoruz ya. Aslında bakın çok önemli bir şey var burada. Merkezileştirmek falan önemli tabii ki. Yani ayrılıkçılık yapabilecek potansiyel olanlarla merkezi hükümeti entegre etmek. Oranın silahlı gruplarını belki Bağdat ordusuyla Suriye benzeri bir modelle entegre etmek. Ama bizim burada terörle mücadele konusunda yıllardır tek kalışımızın sebebi ne biliyor musunuz? Bağdat ve Şam hükümetlerinin zayıf olması.
2: Hatta PKK'yı desteklemeleri hocam.
0: Desteklemeleri yani. Biraz da.
2: Şam zaten destekliyordu.
0: Ama şöyle, onlar da mücadele edebilecek güce ulaşsınlar ki en azından kendi bölgelerinde PKK'yla ya da ona benzer başka örgüt mensuplarıyla mücadele edebilsinler.
2: Tabii ki.
0: Üçüncü ayak burada ekonomik ayak. Onu da vurguladılar Amerika toplantısında biliyorsunuz. Kalkınma yolu politikalarıyla ilgili son aşamayı konuştular. İşte bütün bu güvenlik sisteminin oluşmasının aslında en son geleceği nokta alttan yukarıya doğru güney kuzey vektörü içerisinde şuradan çıkış yapılan noktada bir Ovaköy civarında
2: onu
0: biliyorsunuz.
2: Beyaz yapalım hatta.
0: Şimdi dolayısıyla bu bölgede çıkışı yapılan, şu bölgede çıkışı yapılan bir kalkınma yolu var. Yani şöyle dikkat ederseniz Körfez'e kadar gidiyor aşağıda. Fav Limanı'na kadar gidiyor. Fav Limanı'ndaki sistem neredeyse %85 tamamlanmış ve buradan aktarılacak olan...
2: Körfez'i de bir görelim hatta oradan değil mi? Şu var mı yok, burada var mı?
3: Biraz daha
0: yok,
3: büyük
0: biraz daha
3: lazım.
0: Evet şuradan da şurada. Çok uçta kaldı ama.
2: Peki boş verin hocam.
0: Peki. Yani o güney kuzey yukarıya doğru bir kalkınma yolu politikasında konuştular.
2: Irak Basra Körfezi demek ya, orayı gördün mü? Tabii. Bütün ekonomik şey.
0: Bu arada Irak tabii haritasında. O Hürmüz hikayesi de kapanır buradan. Yani dolayısıyla
2: dur açacağım bu tür, hocam onu. Bu haritada yok ama şuradan biraz bakalım.
0: Şuradan daha iyi oldu herhalde. Şurada küçük
2: bir Irak'ın can damarı orası, o küçücük tabii. Bir yer ama bütün ekonomik şeyi Basra Körfezi.
0: Bakın şuraya kadar çıkıyor şöyle.
2: Ne yapalım?
0: Yeşil olabilir. Şuraya kadar çıkıyor ve burada şöyle çizemedik tabi. Başka yerlere gitti ama silebilirsiniz.
3: Yani şöyle bir detay var Kemal Hocam.
0: Başka bir şey de.
3: Yani katkı
0: şöyle söyleyelim. Şu hatta bir net kalkınma yolu çizildiğinde andan itibaren yapıldığı andan itibaren bir şekilde artık Suriye'den de bir biliyorsunuz Şam'a doğru Halep Şam şöyle bir yol var. Bütün bu yolları bir şekilde hayata geçirdiğiniz zaman burada işte ne Assos ne işte Süleymaniye ne Kandil ne Mahmur, ne Sincar, ne de buradaki Hakurk hattındaki başlayan vesaire gibi hatlar önemi kalmayacak.
2: Hocam güzel büyük haritamızın önüne geçelim.
0: Öyle yapalım. Peki.
2: Böyle buyurun.
0: Şimdi dolayısıyla bunun bir üçüncü ayağı kalkınma politikaları ise eğer bir sonraki aşamada artık yavaş yavaş bölgede üniter devletler ve demokrasiye dönüş. Dolayısıyla bütün bunların hepsi aslında büyük bir planın parçası. Ama burada en kritik konu tekrar söyleyelim ama en baştan söylediğimiz konuyu tekrar söyleyelim. Buradaki bizim yaptığımız o çerçeve anlaşması kabul edilen meclisten çıkan anlaşma gereği Kandil grubunun dağıtılması söz konusu. Orada bir liderlik sözde yapı ortadan kalkacak. Sincar, o bölgedeki Sincar.
2: Verdi Samet güzel evet, şey.
0: Sincar dediğimiz bölge daha çok Suriye ve Irak irtibatını sağlayan lojistik bölgesiydi. Yani orada birikiyordu bütün silahlar, mühimmatlar, tesisatlar. Oradan Irak'a dağıtılıyordu. Onların hepsini PJK kaydırmış. Son aşamada İran'la da bazı anlaşmalar yapılacak. Yani Suriye, Irak anlaşmalarına benzer anlaşmalar İran'la da yapılacak muhtemelen. Daha doğrusu uğraşılıyor. Evet. Oradaki Kürdistan bölgesindeki PJK yapısı da belki de entegre olacak.
2: Bence bu boyutu çok önemli. Biz hep askeri boyutunu konuşuyoruz elbette ama hani bu bölgenin güvenliğinin sağlanması ekonomik kalkınmayı sağladığında bölge asıl bunun artılarını görecek. Yani bu bölge düşünsenize ya Suriye, Irak senelerdir burayla ne ticaretimiz vardı? 40 yıldır.
0: Tabii.
2: Başımıza bela edilen bir PKK terörü. Evet. Irak'ı mahvetti. Suriye'deki yapının başka bir sorunu vardı. Buradaki bu ekonomik kalkınma sağlandığında Türkiye'nin de refahı çok uzun vadede artacak. Hani biraz bu perspektifi görmek gerekiyor.
0: Sadece enerjiyi söyleyeyim bak.
2: Sadece enerji.
0: Şeyde Suriye'de 2.5 milyar varillik bir petrol rezervi var.
2: Evet.
0: Irak'ta 153

0: milyar varil var. Pardon, 141 milyar. İran'da 153 milyar varil var. Yani topladığınız zaman yaklaşık 300 milyar varilden fazla bölgede petrol var.
1: Yok, var. Bir de bu ülkeler hocam kalkındıkça biz onlarla ticaret yapıyoruz ya. Nüfus 1000 kilometre sınırımız olan iki tane kocaman devlet. Tabii. Murat, yani o kadar önemli bir faktör.
2: Zaten 1200 kilometre. Sorunu 1200. Emin olun, yani bugüne kadar 20 küsür yıldır mezhep savaşıyla devam eden ve kaotik hale gelmiş olan sorunu ekonomik refah çözecek. Şimdi Basra'dan başlayarak ta Türkiye sınırına kadar ulaşacak olan o kalkınma yolu projesi, Basra limanları, ülkenin %85 petrolü aşağıda, yani kuzey güneyinde.
1: Şu kısımda, evet.
2: Evet. Şimdi bu petrolün Hürmüz'ü kim kapattı? İran kapattı. ABD'de dışarıda blokaj uyguluyor. Şimdi Iraklılar diyorlar ki kardeşim biz İran destekli, biz İran'ın çıkarları için her şeyi yaptık.
1: Hatta o boğuyor bizi.
2: O boğuyor, şu anda bizi boğuyor. Eğer bu kalkınma, bakıyoruz diyor, Türkiye'ye düşman olarak bizi bellettiniz. Ama Türkiye diyor ki Irak kalkınma yolu projesiyle Basra'daki bütün ticari yollar, petrol, her şey Türkiye üzerinden gelsin gitsin diyor. Ve bu bizim önümüze bir alan açıyor. Biz neden hala Türkiye ile düşmanlık yapacağız diyor. Yani Irak'taki merkezi yönetim ne kadar İran kontrolünde olsa dahi ve Irak'ın güneyi neredeyse tamamına yakın Şii nüfusa sahip olmuş olsa dahi, onlar da ekonomik refaha gördükçe Türkiye ile ve Suriye ile çok daha güçlü ilişki kuracaklar.
0: Toplam yaklaşık 150 milyon nüfustan bahsediyoruz Türkiye hariç. Yani bölgede İran, Irak, Suriye, 100-150 milyonluk bir nüfus, büyük bir pazar. Ve bunların çok fazla Türkiye'nin ürettiği bazı ürünlere ihtiyaçları var. Suya ihtiyaçları var, gıdaya ihtiyaçları var, medikal ürünlere ihtiyaçları var. Ve teknolojik bir takım harp silah gereçlerine ihtiyaçları var ordulaşma açısından. İran ordusu, Irak ordusu, İran'a geçelim ama Irak ve Suriye ordusunun Türkiye'de yeniden şekillenmesi, yeniden sistematik olarak böyle modern bir ordu haline gelmesi Türkiye eliyle yapılabilir. O yüzden Barzani'nin korkmasına gerek yok. Türkiye hem kendi gücüyle hem orada verdiği eğitimlerle, doktrin desteğiyle bu işi yapabilir.
1: Onun kafası karıştı. Suriye'de bir ara böyle YPG öne geçince normalde PKK ile arası hiç iyi değil. O Kürdilik söylemi üzerinden o da böyle bir gitti geldi son dönemlerde. Yani sonra Suriye devrimi netleşince kendisine geldi. Daha önce bu tavrı takınsaydı, Barzani de normalde PKK düşmanı ama Kürdilik üzerinden çok sıkıştırdılar onları. Daha önce kendine gelebilirdi.
3: Melih Bey, bir de son dönem bu Irak Başbakanı'nın biraz hani tecrübesiz vesaire diye herkes sert eleştiriyor Irak içerisinde, evet. Ama önümüzdeki dönemde Türkiye ile daha fazla da yakınlaşması gerekecek. Kendisi de böyle istiyor, ekibi de. Çünkü bu İran etkisinden kurtulmanın tek yolu da Bağdat'ın Ankara ile yakınlaşmasından geçiyor. Çünkü bu Amerikan askerlerinin çekildiğini konuştuğumuz günlerde en azından Ürdün'e askeri ekipmanlarını, işte sistemlerini vesaireyi çekiyorlar. Burada Türkiye ile daha fazla işbirliğine gitmek isteyecekler. Çünkü İran etkisinin Irak'ta kırılabilmesinin tek yolu askeri Türkiye. Ve siyasi olarak Ankara ile kol kola girmek. Tabii. Başka yolu da yok.
0: Evet, demek ki
1: başka bir çözüm yok.
0: Evet, doktor. Yani İran'ı bölgenin dışında tutmak kolay değil. Zorunda mıyız onu da bilmiyorum, emin değilim. Yani bölgenin bir ülkesi, sınırlarımız var, ortak sınırlar var ve ortak halklar da ortak kültürel kodlara sahip. Dolayısıyla bence İran'ı dışta tutmaktansa bu yapının içine çekebilecek sistemler kurmamız
1: Kemal
0: lazım.
1: Kemal Bey de bugün, Kemal Kılıçdaroğlu da öyle dedi, Mekke anlaşmasına mesela İran'ı niye dahil etmiyoruz dedi. Artık CHP'den o kadar şey, dış politika ile ilgili açıklamalar geliyor, bu güzel bir şey yani.
3: Evet,
1: yani bir öneri, şey, önerisi iyidir diye demiyorum.
2: Tabii, tabii. Yok, ama ben en azından bu konuyla ilgili gerek. Düşünüyor artık.
1: Yani bu önemli bir mevzu.
2: Bu çok önemli, bu bir
1: çok
2: ilerleme.
1: Kayda değer.
2: Önceki gün şeyle ilgili yapmış olduğu açıklama da önemliydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle Netanyahu'ya verdiği cevapta da biz içeride ne yaparsak yapalım Türk Devleti'nin onu, evet, bizim, evet, için çok kıymetlidir. Netanyahu gibi bir adama karşı Cumhurbaşkanımızın yanınızda yanındayız dedi.
3: Geç kalmış.
1: Çok, evet, bir şey, evet, sağ olun. Evet, İnsanlık için küçük.
2: CHP için ama, çok büyük.
1: Ama yani önemli. Hakikaten önemli. Çünkü bunları söylediğimizde kızıyorlardı. Ya CHP bu konuları söylesin diyorduk. Yıllarda bunu söylüyorum mesela. Çok kızıyorlardı. Ne diyorsun işte? Şimdi bakın, hakkını veriyoruz yani. Artı bir şey söylerse biz, partiler bizi ilgilendirmiyor ki, adam Türkiye'nin politikasıyla ilgili bir fikir ortaya koyuyor. Yani bu güzel
3: çok,
1: bir
3: çok
1: şey.
3: Önemli bir şey. Önemli.
2: Kemal önemli. Hocam çok önemli bir şey söyledi. Keşke bu bunun bir parçası İran'da olsa, İran dışlanmadan. Ama şu bu bir realite yani. Gerçeklik karşımızda duruyor. Yani hem Suriye'de hem Irak'ta hem Lübnan'da yaşadığımız sorunların büyük bir kısmı son 50 yılda İran'dan kaynaklandı. Doğal olarak Irak'a şu anda yapması gereken, İran'ın yapması gereken temel ödev şu. Irak üzerindeki tasallutunu vazgeçecek, üstünden çıkacak. Irak'ı

0: Iraklılara bırakacak. Irak halkının kendi ülkesinin çıkarları için Türkiye ile ya da Suriye ile komşularıyla güçlü ilişkiler kurmasının öndeki engelleri kaldıracak. O zaman Iraklılar da rahat eder. Iraklı Şiiler de rahat eder. Haçlı Şabis'te rahat eder yani.
1: Ama Tahran'dakiler rahat etmez. Bu sefer içeride adam diyecek ki ekonomi niye bozuk, demokrasi. Bu arada Pezeşkiyan dedi ki Mekke İttifakı Müslümanların birleşmesi adına ileriye doğru atılmış olumlu bir adımdır. Müslümanların kavga etmek yerine yan yana oturması ve İslam birliğini gerçekleştirmesi gerekir dedi.
2: Ben bunu söylerken biraz önce İran dışarıda kalmasın derken Pakistan'a bakar mısınız haritadaki yerine? Pakistan.
1: Evet hocam.
2: Bakın nerede? Hemen yanında İran, hemen Hindistan. Yanında Irak, Suriye, Türkiye. Şu hatta bir bakınız şöyle. Bir de Suudi Arabistan'a katalım işin içerisine değil mi hocam? Şu bölgede Türkiye, yani Adalar Denizi'nden çıkın yola, Suudi Arabistan'ın içine alın. Ta Pakistan'ın kuzeyine kadar, Kammu Keşmir'e kadar, yani neredeyse Çin sınırına kadar şöyle bir hat var. Kattığınız zaman. Bir tek problem şurası kalabilir. Körfez bölgesi. Amerikalılar buradan da çekilebilirler. Irak'ta olduğu gibi. O takdirde artık geriye bir tek Mekke kalıyor burada. Mekke kalıyor. Yani bence iş birliği, çalışma, kalkınma, enerji politikaları ve buradaki belki de karşılıklı sınırların ortadan kaldırılması.
1: Bence Mekke anlaşması şu açıdan çok önemli. Siz bunu anlatırken benim gözüme de o ileşiyor. İsrail'in önünde Müslüman dünyanın tek nükleer gücü olan Pakistan'a yönelik hava sahası apaçık halde şu an, bir şey yok hocam.
2: Tabii.
1: Irak açık. İran açık. İran Mete. Açık. Yani
2: Afganistan açık.
1: Bir an önce burayı böyle bir hal yoluna sokmak zorundayız.
3: Evet.
1: Buradan herhangi bir şey düşünsene Mete. Irak, Ürdün'ü geç.
3: Suriye'nin güneyinde zaten
1: hani Ürdün gene biraz şey yaptı, İsrail'le ilgili açıklama yaptı. Hava sahasını koruyacak bir şey yok. Irak, İran zaten
0: Koruyamadı zaten girdiğini İran'ı, gördük. İsrail, İran'ı Irak üzerinden evet. giderek vurdu yani.
1: Taburalarını vurdu hatta, evet. içlere girdi. Pakistan yani.
2: Meşeti vurdu. Kaygı uyandırıcı. Meşeti.
3: Evet.
2: Yani burada Afganistan'ı da düşünün. Blokaj çok kuvvetli bir blokaj olabilir. Yani bu bölge, hatta buranın adı Orta Doğu ya, biz başka bir adla bile adlandırabiliriz bölgeyi.
3: Ya Afrika'ya kadar yani genişleyecek. Zaten belki ileride, ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Şimdi Mısır'ın Türkiye'de bir ön yargı var. Şimdi Yunanistan'la işte Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle
1: konuşacağız, evet.
3: Fotoğraf veriyor ama şimdi Mısır da gözlemci statüsünde ya da bir şekilde bu işin içinde olacak. Ama tam Kemal Hoca'nın Murat Bey'in arkasında durduğu Afrika boynuzuna kadar gelişecek bir şey bu. Yani biz burada Somali'nin, Libya'nın, Sudan'ın önümüzdeki dönemde şu başlarındaki belaları atlattıktan sonra Mekke ittifakı içerisinde gözlemci statüsünde ya da güçleri neye yetiyorsa bu ittifakın içerisinde yer alacağını göreceğiz. Bangladeş keza ilk bu ittifak açıklandığı zaman Bangladeş bunu resmi olarak ilk ilgilenen ülke olduğunu kendi kendilerine duyurdular.
2: Hocam bir şey daha var.
1: Şu Filistin, bölgedekiler ama çok hayati dediğim gibi. Mısır da tabii ki çok
2: Filistin
1: çok
2: Filistin devleti önemli. Girerse bu pakta iş çok daha renkli hale
1: gelir. Neresi girerse?
2: Filistin. Yani bu paktın adı Kudüs paktına bile dönüşebilir.
0: Tabii ki bu biraz daha ileride, çok çok yani ileride olabilecek bir şey ama ben Mekke ittifakına şu anlamda bakıyorum. Herkes sadece askeri operasyonel gücü bağlamında değerlendiriyor ama
1: o da kurumsallaştı bu arada. Genelkurmay evet. Başkanımız gitti
0: şimdi
1: oraya.
0: Şöyle düşünün. 77 yaşında bir NATO var. O NATO'nun bugüne kadar bir tek askeri harekatı var. 5. madde sebebiyle. Peki NATO'yu güçlü kılan şey güçlü bir siyasi iradeye sahip olması.
1: Tabii.
0: Eğer güçlü siyasi iradeye sahip olursa ki olacak, Mekke Savunma İttifakı aslında güçlü bir siyasi irade, bir caydırıcılık gücü demek. Bu neyi başarabilir biliyor musunuz mesela? En kritik ve en önemli bölgemizdeki sorunların çözümü konusunda bir şeyler yapabilir. Mesela İsrail-Filistin arasındaki sorun çözemeyebilir. Ama Filistinli gruplar arasındaki sorun çözebilir mi?
3: İslam
0: çözebilir.
3: Coğrafyasını toparlan.
0: 2007'yi hatırlayın. Suudi Arabistan, yani Gazze seçimlerinden sonra Gazze'de El Fetih ile Hamas çatıştılar. Ve bugünkü Gazze'de bu 19 yıllık blokaj, ambargo ve sonrasında da bugün Gazze'nin başına gelen yıkım aslında Filistinli grupların birbirleriyle çatışması süreciyle başladı. Suudi Arabistan 2007 yılında Mekke mutabakatıyla onları bir araya getirmeye başarmıştı. Ancak iki güç müdahale ettiler. Bir tanesi İsrail, Filistinli grupların arasındaki fitneyi büyüttü ve Gazze'den Hamas El Fetih'i çıkardı savaşarak. Diğeri de İran'dı. Çünkü Suudi Arabistan'ın bu konuda öne çıkıyor olması, Filistin davasında bir kontrol mekanizmasının başında olması İran'ı çok ciddi rahatsız hocam, etti. O da çıktı. Fitne çıkardı.
2: Tali bir şey gibi gözüküyor. Yani Filistinlilerin ayrılık o değil de asıl konu Mekke çok güçlü bir pakt. Tamam.

0: Tamam,
1: yani
0: ama
1: o kadar
0: tali bir mesele değil.
1: Yok yok, Filistin'le İsrail arasındaki sorunu çözebilecek kapasiteyi haiz olacak diye.
0: Olabilir, uzun vadede olabilir. Ben şu andaki Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın başarabileceği, en yakın vadede başarabileceği temel şey Filistin yönetimini tek çatı altında tekrar buluşturmayı başarması. Bunu başarabilseydik Gazze'de soykırım olmazdı zaten.
1: Çok önemli bir
0: yani bu, girdi bunu var yapabilir burada. Mi? Türkiye bunu yapabilir. Suudi Arabistan bunu yapmaya çok yakındı. Türkiye'de 2007 muhtırası oldu o tarihte. Evet. Yani ama şu anda bunu yapabiliriz.
2: İsrail de başka bir şey örgütlemeye çalışıyor. Yani şimdi böyle bir aks oluşuyor. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, işte Mısır girip girmeyecek mi? Onu da biraz sonra konuşalım Cüneyt Hocam. Diğer İsrail'de başka bir şey yapıyor. Güney Kıbrıs'la, Yunanistan'la yapıyor. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne Netanyahu gitti.
0: Evet.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da gitti. Yani orada ciddi bir nüfus mücadelesi de devam ediyor. Netanyahu bu arada Biden şey istemiş. Bu 7 Ekim saldırısı ile ilgili istihbarat verildiğine dair İsrail'e, Mısır üzerinden Biden bunu söylüyordu. Bunu yalanla demiş Netanyahu. Bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da oraya gitti. Baye üzerinde yine o körfez...
0: Netanyahu'nun seçim kampanyasını zorla bırak.
2: Evet, o bu şey konuşuluyor. Yani sizin bu saldırıdan haberiniz vardı kardeşim. İşte istihbarat gelmişti, bilmem ne yapılmıştı falan filan diye. Bu arada İsrail'in içinde çok konuşuluyor. Bir de onların bu süreci anlatan bir dizileri var. Netflix'te de yayınlanıyor. Bu 7 Ekim'i falan da yapmışlar. Orada da içeride bu konunun çok tartışıldığının kanıtı. Yani biliyor muyuz, bilmiyor muyuz, istihbarat zaafım var. Bunun üzerinde epey bir açıklama yapmaya ihtiyaç duyuyorlar net bir şekilde. Abu Dhabi'ye gitti Netanyahu. Muhammed Bin Zayed'le bir saat baş başa görüştü. İşte yine dediğim gibi Hamas'a İsrail yönelik büyük saldırıların hazırında bulduğu konusunda uyardı iddiasını yalanlama istemiş. Baye'nin önemi ne? Biz niye Baye ile ilgileniyoruz? İsrail niye bu kadar Baye'nin üstüne düşüyor?
3: Kızıldeniz'de, Afrika boyunca işbirliği yapıyorlar.
2: Ha yani.
4: Birleşik Arap Emirlikleri Orta Doğu'daki sorumluluğu her bölgede mutlaka altından bunlar çıkıyor. Yani bir devlet olarak görmüyorum ben bunları.
2: Baye.
4: Evet. Yani nerede bir kriz, nerede bir çatışma var, taraflardan bir tanesini ya destekliyor, ya silah yönünden, ayrılıkçı, ya para yönünden.
0: Özellikle bu emir.
4: Ayrılıkçı evet, bu emir. Dolayısıyla Batı'nın, özellikle Amerika'nın, İngiltere'nin Orta Doğu'daki krizlerde kullandığı bir aparat bunlar.
0: Doğru.
4: Bu bakımdan önemli. Yani Mekke Anlaşması'nın işte Orta Doğu'da bir insicam yaratmaya çalışıyor. İki yönü var bana göre. Belki biraz erken girdim bu konuya ama.
2: Hocam.
4: Aslında İran'ı da biraz çevreliyor. O haritayı bak açarsak.
2: Tabii hemen harita gelir.
4: Orada çok farklı bir tablo çıkıyor. Yani bir taraftan İsrail'i kontrol ediyor bu antlaşma.
3: Bir yandan da İran'ı.
4: Bir taraftan da İran'ı. Bakın bu üç ülkenin İran'la Pakistan'ın doğuda sınırı var. Suudi Arabistan'ın denizden var. Türkiye'nin de batıdan var. Yani bu antlaşma diyor ki Orta Doğu'daki sorunlu krizleri, sıkıntıları çıkaran iki başat aktör ülke var. Biri İsrail, birisi de İran. Yani ikisi bunların yaklaşık 30 yıldır didişmeleriyle Orta Doğu bir huzura kavuşamadı.
2: İran yüzünden birbirini yiyor Müslüman ülkeler yani.
4: Tabii. Yani bu bir şeytan İsrail, Amerika argümanıyla hem kendi halkını dinamik tuttu, hem de bunu vekalet güçleriyle Orta Doğu'da sürekli kaşıdı.
2: Böyle deyince belki kızıyorlardı Cüneyt Hocam. Şu mezhep meselesi olmasa. Hakikaten mezhep meselesi olmasa herkes kiminle uğraşacak belli ya. Değil mi? Mezhep meselesi yüzünden Suriye'de çünkü milyonlarca insan öldü. Irak bölündü, parçalandı.
0: 70'e kadar İsrail uğraşıyordu
2: yani
0: çünkü.
2: Yani bu olmasa burada bu kadar bu şeylik yaşanmayacak hakikaten.
4: Aşiret
2: kızmasınlar o yüzden Türkiye'deki
3: İranlılar.
0: Ha gerçek bu ama. Hani
2: var öyle belki.
0: Hani niye bu gerçek yani? Hani var. Bakıyoruz Yemen'e bakıyoruz, Lübnan'a bakıyoruz, Irak'a, Suriye'ye bakıyoruz. Vaziyet ortada
2: yani. Ama Amerika demeyin, ama ben şunu da görüyorum. İsrail'den çok Trump'a yükleniyorlar. Bunun da nedeni Trump burada Suriye'de bir takım Türkiye ile ortak işte çıkarlarına, hem ABD'nin hem Türkiye'nin çıkarlarına hizmet ediyor. Bu olabilir.
0: Ya bir şey söyleyeyim.
2: ABD başkanı. Ama yani İsrail dururken bu kadar Trump PKK'ya yönelik tavrını değiştiriyor. Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum.
0: Yani bunu,
2: buna bir izah getirsinler yani.
0: O zaman sormamız lazım Trump düşmanlığıyla alakalı. İran'a sormamız lazım ya da buradaki İran muhiplerine sormak lazım. Üç tane soru soracağım sadece. Mesela Irak savaşı başladığında 2003 savaşında İran oradaki Amerikan işgalcilerini desteklemek yerine Irak halkının yanında yer almış olsaydı, direnişi desteklemek

0: Sonuç itibariyle ikisi de, aynı yere çıkıyor.
1: Bak, ikisi de parçalı Irak, istikrarsız Suriye,
2: evet.
0: İstikrarsız Lübnan.
1: Lübnan. Bu ikisi de bunu istiyor.
2: Türkiye'de çok güçlenmesin.
0: Evet. Ayrıca tabii Türkiye'de güçlenmesin. İstikrarsız bir Yemen. Bütün bunlarda yani o zaman doğru cevap soru soruyoruz, doğru cevap verin. Yani gerçekten hani Pezeşkiyan'a biraz önce küstah dedim. Tekrar ediyorum. Küstah şundan dolayı. Diyor ki Suriye yönetimiyle iyi ilişkiler kurabiliriz ama Allah'a ve Hazreti Peygamber'e uygun politikalar geliştirirlerse. Ya 14 yıldır siz burada 1 milyon insanı öldürdünüz. O devrim muhafızlarını kim gönderdi Esad'a? Kim destekledi? Yani ama bunu yapan adam bunu söyler mi?
2: Pezeşkiyan'a söz hakkı doğdu. Samet bir dinleyelim Pezeşkiyan'ı söylüyor. Murat çok sert tükleniyor.
3: لدي سؤال حول سوريا والتغيير الكبير الذي حصل فيها والنظام الجديد الذي يحكم سوريا كنتم حليفا وكانت سوريا حليفا بنظامها السابق حليفا رئيسيا لكم كيف هي علاقتكم اليوم بالنظام السوري الجديد وبسوريا الجديدة بعد أن حدث التغيير فيها
4: نحن لم نتمكن إلى الآن من إقامة علاقات معهم بسبب النظرة التي قاموا بإيجادها نأمل أن يقوموا بالتعامل وفقا للإسلام والدين والعدالة والإنصاف إذا عملنا وفقا لدين الله وسنة الرسول لن تكون هناك مشاكل سنة الرسول الذي يرى الجميع إخوة لا يميز قومية أو جنسية الجميع معا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وهذا هو الأمر الذي يجب أن نؤمن به نحن المسلمين وأن نعمل بكلام الله وكلام الرسول وسنة الرسول
1: söylediklerinin bir gerçeklik payı yok. Bak kendi ülkesinde bile yok aslında. Türkçe şiir okumakla yani bir Türkçülük falan yapmıyorsun. Türk olup Şii olanlar devletin en yüksek bürokrasisine kadar çıkıyor. Türk olup Sünni olanlar İran'da belli bir seviyede kalıyor.
2: Mezhep çok yoğun. Mete?
1: Mesela aynı şeyi Suriye'ye söylüyor ama kendi ülkesinde yani, bak bunları uygulamıyor.
0: Ya bir de Allah aşkına
5: İslam'ın
0: yani.
5: İslam'ın öğretileri siyasi sloganlardan ibaret değil Melih Bey. Devrik rejimle beraber oradaki zulümün en büyük ortaklarından bir tanesi İran. Esad'ın ayakta kalmasının da Esad'ın da Lübnan Hizbullah'ın ne işi olduğunu halen açıklayamayan Suriye'de onları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstlerinin önüne saldırtan, İdlib'de saldırtan, Hama'da, Humus'ta saldırtan, Irak'ta, Musul'da neredeyse kafaları kesilmiş insanlar ayaklarının asılıp döner gibi yakılıp kesilirken Pezeşkiyan ya da Tahran yönetimi neredeydi?
0: Kasım Süleymani neredeydi?
5: Kasım Süleymani gibi bir canavarı Orta Doğu'da tur attıran bu normal bir şey mi? Yemen'in başkentinde, Lübnan'ın başkentinde, Irak, Suriye'nin başkentinde senin generalin dolaşıyordu. Sonra da gidip o ülkelerin sen rehber refahından mı bahsedeceksin? Hakkaniyet, adalet, zulme karşı insani bir duruş gerekir. Siz zulmü seçemezsiniz. Zulme kimin uğradığını seçip onun yanında taraf olamazsınız. İnsanlar zulme uğradı. İran'ın politikaları yüzünden. Binlerce, on binlerce insan yerinden edildi. İllip'te bir dönem Türkiye içerisinde siyasetinde hep konuşuldu. Sınıra çadırlar kuruldu, göç ediliyor, göç dendi. İdlib'i kim bombalıyordu? Rusya ile İran bombalayıp Türkiye sınırlarına mülteci akını yaratarak Türkiye'de iç istikrarsızlığı yaratmak için Rusya ve İran istihbaratları bilinçli olarak bombaladı. 5,5 milyon kişi sığıştı İdlib'e. Bunu unutmayalım Melih Bey. Kaç milyon kişi Suriye boşaldı? İdlib'de 5,5 milyon kişi vardı Esad devrilmeden önce. Ve halen bombalandı. Yeter ki Suriye sınırından Türkiye'ye geçsinler de oralar kalışsın diye. Hatice hatırlayacaksınız o dönemde birkaç tane abuk sabuk siyasetçi çıkıp Suriyeliler eve dönsün bilmem ne diye sizin biraz önce şu an Kemal'e erdiğini söylediğiniz Kemal Kılıçdaroğlu o zaman gidip mültecilerle ilgili abuk sabuk laflar ediyorlardı.
2: İdlib'de biriket evler yapınca Türkiye onları orada tutmak için Türkiye diyor artık ki o gidip yurt dışında ev yapıyorsunuz. Ya briketten yerler yapıldı ki hani işte gelmesinler buraya.
5: Yapılmıyor, dezavantajlı bir şey
2: işte
5: ya.
2: Briket denirdi. Onu dediler, niye yapıyorsunuz?
5: İran müsebbibidir. Eğer bir gün dünyada adalet olacaksa, Beşer Esad da eğer bir gün yargılanacaksa, yanında yargılanacak olanlardan bir tanesi de Tahran yönetiminden yetkililer. Sadece bu da değil, öldürmekle mi kalmış? Ben size Esad devrildiği zaman A Haber'de belgesini gösterdim ya. 50 yıllık, 49 yıllık fosfat anlaşması imzalanmış Beşer Esad'la. İçinde uranyum da çıkıyor.

0: Suriye'nin en değerli uranyumu. İran yeraltı kaynaklarına kadar sömürdü. Bir sevdiğiniz ülkeyle bilmem neyle 49 yıllık fosfat, maden, demir, kömür, petrol anlaşması yapar mısınız ya? Tek ülkeydi. Esad devrildi, bütün anlaşmaları, harcadıkları 50 milyar dolar çöpe gitti. Pezeşkian bunu açıklayacağına Suriye'de harcadıkları 50 milyarın Haçlı Şabi'ye, Fatimi Yuntukaylarına, Zeyyebi'nin Yuntukaylarına harcadıkları paranın hesabını versin İran halkına. Milyarlarca dolar akıttılar. Binlerce kişi evsiz kaldı. Anasız babasız kaldı.
1: Bir şey diyeceğim ama korkuyorum yani. Cüneyt Hocam, Cüneyt Hocam'ın arkasına saklanarak söyleyeyim. Haklısın bu dediklerinde. Murat da çok yakın.
0: Somut biliyor. Gerçekçi bilgiler bunlar.
1: Ama yine de pezeşkiyan bunların içerisinde böyle ılımlı. Bence burada söyledikleri şimdi memlekette döneceğiz falan.
0: Velayet-i fakih sistemi
1: adam korkuyor da.
0: Kendisi.
1: Şey dedi çünkü barış olabilir bilmem ne falan. Daha ılımlı bir aktör.
2: Ama orada... Yani kuyruğu dik tut demişler.
3: Hayır, söyleyebilir. Söyle. Bizim politikalarımız yanlıştı. Bu politikalar yüzünden çok sayıda insan hayatını kaybetti.
1: Nasıl desin,
3: bundan geri dönmemiz lazım.
1: Adam acaba savaşta müzakere işte falan yapılsın mı dediğini suratlarına tükürüyorlar sokakta.
3: O zaman o zaman kalkıp Allah'a ve peygamber hatırlatmasın. Allah'a peygamber hatırlatırlar çarpılırlar yani. Yani böyle bir şey olur
1: yani
3: mu?
1: Yani şu açıdan diyorum.
3: Yüz binlerce kadın ırzına geçilmiş
1: ya,
3: ve bunlar yapmış
1: için,
3: yani.
1: İran'ı savunmak
3: hayır,
1: için
3: adam
1: demiyorum.
3: Hem katliam yapıyor hem tecavüz ediyor, sonra diyor ki Allah ve Resulüne uyun. Ya Allah Resulüyle siz ne alakanız var ya? Ben bir tövbe edin önce, bir tövbe
1: İran'ı
3: edin.
1: İran'ı savunmak için söylemiyorum. Pezeşkian görece İran için yani o aktörler biraz şans olabilirdi diyorum. İşleri çok zor İran'da
3: i̇şte bu,
1: yani.
3: En makulü bu.
1: Ya düşün yani.
3: Düşün, geri kalanını sen düşün. Eminim ben de Pezeşkian'ın diğerlerinden, Hamaney'den falan filan hepsinden çok daha mantıklı, makul,
1: daha
3: anlaşılabilir, medeni insan olduğuna mantıklı. Ben de kanaat getiriyorum.
0: Mahsa Amini protestolarında Pezeşkian hangi görevdeydi? Bu mu mantıklı tamam. Dediniz?
3: Daha
0: Allah aşkına.
3: Diğerlerinde.
0: Allah aşkına.
3: Hayır, Kasım Süleymani'den diyorum canım.
0: Gözünüzü seveyim ya.
3: O bile böyle diyorum işte.
0: Mahsa Amini yani, protestolarında yani. Pezeşkian ne görev yapıyordu? Kaç bin kişi öldürüldü diye konuşmasın.
1: Ya Mahsa Amini protestolarını falan da o işte Me Too bilmem ne hikayeleri gibiydi biraz. Yani bu adam doktor moktor biraz daha şey onlar içerisinde. Dengelemeye çalışıyor. Bunun da tepesine biniyorlar. Ya Arakçı, müzakere lafını edecek oldu adamlara. Yani çok zor bunların da işleri.
4: Bu üçlü Garibaf, Pezeşkian ve Arakçı üçlü. Bunlar ekip olarak sürekli bu müzakere sistemini yürütüyorlar. Üçü de linç edildim.
1: Mahvettiler
4: falan.
1: Kemal Hocam yani.
4: Yani ama
1: ben
4: şöyle.
1: Ben burada nasıl mesela ağzımı açamıyorsam Murat Dümetekar. Ondan beter ettiler.
3: Yok, keşke Pezeşkian çok daha yani gerçekten makul, diğerlerinden daha makul, medeni bir tip olduğu belli yani. Söylediklerine de inanıyordu. İnanarak söylüyordu herhalde. Sahtekarlık yapıyor falan değil ama. Ama şimdi siz mazlum bir adama eziyet, sizin elinizle eziyet çekmiş bir insana kalkıp Allah'ı ve peygamberi hatırlatırsanız size bir daha ilişki falan kurmaz. Önce bir utan ya, yaptıklarından bir utan. Tövbe et. Ondan sonra bana Allah'ı hatırlat. Sen ayet ya, ayetle konuşuyor. Bir ülkenin cumhurbaşkanı ayet konuşuyor. Hadisle konuşuyor. Kendi öteki tarafta radikal İslamcı olduğunu söyleyen adam Ahmet Şar'a diyor ki İran'la devrinden ilk günden beri İran'la güçlü ilişkiler kurabiliriz ama önündeki engeller var. Bu engellerin de kalkması lazım. İran'ın Suriye üzerindeki bütün bu planlarından vazgeçtiğini ikrar etmesi lazım.
1: Evet.
3: Tazminat falan da istiyor değil yani. Tazminat da istemesi lazım ama tazminat falandan bahsetmiyor. İçimizi karıştırmaktan vazgeç. Neyle karıştırdın? Hala sen Tartus'ta, Laski'de adamlar var, Esad kalıntıları var, hala onları destekliyorsun. Hala Dürziler orada saldırıya geçmiş, onları destekliyorsun. Ya yapma bunu diyor, yapma artık yani.
1: Evet.
5: Ama bir de şu var, bunlar Amerikan politikalarında haklı çıkarmıyor.
3: Tabii ki.
5: Yani İran'ın yapmış o olduğu başka. Bu şey.
1: Yani onu İran, da güzel mecliste, evet. BM'de aslında söyledi Pezeşkian, o çocukları gösterdi, şeyleri gösterdi.
4: Şimdi o yüzden diyoruz ya, Mekke Anlaşması'nın dışında tutmak, içinde tutmaktan daha zararlı. Dolayısıyla bu Amerika'nın
5: çekim... Bence erken ama.
4: Çok erken. Çok katılıyorum. Ben biraz daha perspektif uzun vadede düşünüyorum. Çünkü neden uzun vadede düşünüyorum? Mekke Anlaşması NATO'dan biraz ders çıkartmış. NATO'nun bir tane hedefi vardı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. 91'de dağıldıktan sonra NATO neredeyse dağılmak üzereydi.
1: Evet.
4: O yüzden diyorlar Mekke'de çok harika bir diplomatik bence atak o. O yüzden söylüyorlar belli bir hedef gösterdiğinizde, belli bir... ülkeyi işaret ettiğinizde o ülke ortadan kalkarsa, hedef olmaktan çıkarsa Mekke dağılabilir. O yüzden daha büyük ve geniş uzun vadeli bakmak lazım buraya. İran'ın içeride olmasının şu faydası var. Hani Amerikalılar nükleer silah sahip olmasın değil mi diyorlar. İşte Hürmüz açık tutulsun diyorlar. O bu bir sürü işte vekil güçler oluşmasın diyorlar ya. Mekke içinde biz bunu yapabiliriz. Mekke içinde

0: Yani Mekke anlaşması bölgesel bir anlaşma.
1: Çok doğru ama çok makul adamlar da olur. Yani bu adamlar
0: tabii hocam,
1: bu adamlar
0: ileride varken, diyorum en
1: tabii
0: azından.
1: İleride, çünkü, tabii ki İran'ın da olduğu bir pakt mezhep savaşlarını tamamen orta dışlayan,
0: evet,
1: onun ortadan
0: İdealize
1: kalktığı, bütün İslam dünyasının
2: ortada
1: huzura kavuştuğu bir yer olur. Keşke olsun.
0: Mesela İslamist bir teşkilat kuruldu hocam. Ne maksatta kuruldu? Filistin davası, evet, için kuruldu. Ama hiçbir şey yapamadılar.
2: Şimdi, o yüzden bu soru Kemal hocam. Yani İsrail bölgede bir İran olsun ister.
0: Muhakkak ister.
2: Tabii. İran değil mi yani?
0: İran, olmazsa, İran olsun istemez.
1: İran'da İran'ın bir Molla rejimi olsun ister.
2: Yani bunlar aynen, evet, öyle, pardon. Yani İran'daki şu ankiler olsun ister. Bir İran bu anlamda, evet, olsun ister yani net bir şekilde.
0: Tabii yani karşılıklı besliyorlar. Herkes konuşuyor zaten. Yani o onu destekliyor.
1: Yani İran'ın düşünsenize Lübnan'dan 50 çektiğini, Irak'tan 50 çektiğini ve o ülkelerin kendi şeyle kalkındığını düşünün.
0: Yemen'den.
1: İran'da da, evet, Yemen'den ve İran'da daha demokratik güçlü bir ülke olduğunu ve bunun da İsrail karşıtı politikalarını sürdürdüğünü.
2: Yani bu
1: böyle bir şey İsrail tahammül edemez.
2: Altını
1: yani
2: özellikle çizmek istiyorum. O bölgeyi anlamak için pek çok seyirci şimdi kutuplaşmıştır. Evet. Bizi izleyenler de ikiye bölünmüştür. Bazıları şey diye düşünüyordur. Ama bu soru komple teorilerin ötesinde gerçeklerle ortaya koyuluyor. Çok çok çok çok çarpıcı. Yani her şey komple teorisi diye değersizleştiriliyor. Ama bu soruyu sorduğunuzda... Yani
1: tarihsel hafızayı dışarıda tutmayacaksınız.
2: Kemal hocam netleşiyor.
1: Yani tarihsel hafızayı,
0: evet,
1: dışarıda
0: yani
1: tutmuyor.
0: Türkiye, bakın ben başından beri çok önem veriyorum Mekke Paktı'na. Çünkü bölgede yegane pakt şu anda bu. 67'yi hatırlıyorsunuz, 73'ü hatırlıyorsunuz. Bir pakt daha vardı o zaman komutanım.
3: Birleşik Arap...
0: Arap Devletleri, Birleşik Mısır, Ürdün, Suriye. İsrail bu üçlüye karşı öyle bir zafer kazandı ki iki defa üst üste... Hatta Mısır'ı 79'da kendine çekti ve tanıttı. Dolayısıyla Sina'yı teslim etti.
3: Mesela yani, şeyde hatırlıyor musun? Bu Ürdün Devlet Başkanı da konuşmaya başladı yavaş yavaş.
1: Evet, o da BMG'den kurulundu.
3: Çok enteresan bir şey.
1: Çok İngiltere özgüven konuştu, gelmiş, evet, gibi konuştu.
2: İngiltere konuşunca konuşan sadece Ürdün değil. Bazı iş adamları falan da konuşmaya başladı. Tabii. Gazete konuşuyor.
3: Yani şu pak biraz heveslendirdi bölgeyi.
0: Ama komutanım işte pak başarısız olursa 67-73 gibi şeyler de yaşanabilir gelecekte. Çünkü tek temirat Türkiye burada.
1: İşte Kemal hocam o sebeple bu pakt sadece askeri bir pakt değil. Öyle
0: tabii,
1: bakmamak
0: tabii
1: lazım.
0: Hukuki
1: siyasi bir pakt,
0: siyasi
1: aynı zamanda iktisadi, İslam dünyasındaki uzlaştırıcı,
0: evet,
1: bir, evet, reel güç olarak.
3: O
1: yani
3: askeri tarafı, evet, caydırıcılık,
1: evet,
3: tarafı.
1: Evet. O caydırıcılık tarafı ama en önemli kısmı siyasi, siyasi ve uzlaştırmacı.
3: Peki, ve ortak politika üretecekler.
1: Evet,
3: ortak.
2: Peki bu dengede, evet, şu nereye oturuyor şu gelişme? Macron Suudi Arabistan'a asker göndereceğim diyor. Kartlar yeniden karılıyor.
3: Hayır, o Irak Suriye'ye de gönderdi.
2: Diyor ki Halep'te görüşmeler tamamlandı. Var, yan bu tesisini koruyacağız. Tesisi korumak için asker, radar, savunma sistemleri
0: göndereceğiz. Niye? Niye?
2: Yani Ukrayna değil herhalde bu, değil mi? Herkesten yani Emmanuel Macron oraya bir yandan göndermiyor. Aşağıya doğru mu eğiliyor? Niye böyle bir şey yapıyor?
0: Ya orada petrol alıyor adamlar, Fransızlar, Suudi Arabistan'a milyonlarca varil. Yambuyu bastılar, vurdular filan, biliyorsunuz Husiler orada çok büyük zararlar verdiler.
3: Kendi ekonomik çıkarı.
0: Tabii Süveyş kanalı Fransız üzerinden Fransa'ya petrol tankı.
1: Yoksa Suudi Arabistan'da bir nüfuz alanı genişletmek falan derdi yok.
3: Fransız şirketleri
2: öyle bir şey değil. Sadece petrol, evet, değil.
4: Yeni Kızıldeniz'de yeni Suudi Arabistan'ın 2030 projesi kapsamında turizm bölgeleri vesaire var. Liman projeleri var. O Kızıldeniz'e bakan tarafta Fransız şirketlerinin biraz daha açıkçası daha etkin olmasını ve Suudi Arabistan'da daha çok kabul görmesini istiyor. Ama karşılığında tabii mümkünse silah satışı vesaire gibi bir durumu da değerlendirecek.
2: Bir açığı mı var ya Suudi Arabistan'ın? O kadar silah aldı ki yani.
4: Yani yok da.
1: Hava savunma sistemi.
4: Şu an şöyle düşün.
0: Radar yok.
4: İHA sistemi.
2: Bu kadar paranın için onlar yok mu hocam?
4: Yok, drone savar sistemi lazım.
0: Söyleyeceğim.
4: İHA karşıtı sistemler, işte radar sistemleri, keşif, tabii, vesaire. Hani onlara ihtiyacı var mı?
1: Bunu Amerika vermemiş şimdi.
4: Çöl bölgesinde çok vermiş geniş bir alan var Melih Bey.
2: Neye işe yarayacak?
4: Sınır koruması için vesaire. Yani mesela Türkiye'de hani bir işbirliği somut bir şeye dönüştüğü zaman biz de muhtemelen işte ekonomik yerlerin korunması, sınır güvenliği vesaire için işte ortak istihbarat mekanizması, belki müşterek bir harekat merkezi vesaire gibi bir şeyler yapacağız ama Fransa'nın bu girişimleri hani biraz böyle bölgesel olarak 100 yıl önce de biz buralardaydık. Hani gene de burada varız gibi bir el işareti bırakma gibi bir şey. Bir karşılığı var mı büyük çaplı olarak? Yok. Yani bir gemi gönderse de bir
3: Fransa
4: şey olmaz.
3: Fransa buralarda yoktu ama.
4: Ha, burada şunun altyapısı olabilir ama onu söyleyip tamamlayayım. Şimdi bir deniz misyonu görevi var. Bu Suudi Arabistan'ın da istediği. 44 ülke toplanmıştı. Bu Kızıldeniz, Aden Denizi, Yemen bölgesinde işte seri sefer güvenliği için. Muhtemelen onun altyapısı için belki bazı şeyler gönderiliyor olabilir. Bunu bilmek tabii mümkün değil ama Fransa o koalisyon gücü içerisinde yer almak

0: isteyen ülkelerden bir tanesi donanması.
1: Ama Fransa aynı zamanda yeni Suriye yönetimiyle de en güçlü ilişkiyi kuran, evet, ilk Batılı devlet, evet, başkanı olarak ziyaret eden de Fransa. O açıdan Fransa...
2: Müsaade ederseniz ben Fransa'nın farklı yerlerini göstereyim haritada.
3: Tamam hocam, hemen harita
2: yani
3: gelir.
2: Yani birliklerin, bakalım, yerlerini göstereyim. Daha şey anlaşılır. Ama ne koşulla oradalar onu söyleyeyim. Bakın önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne bakalım. Burada 3 ülke aynı üst bölgesinde. ABD, İngiltere ve Fransa. Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Devam edelim şöyle. Suudi Arabistan'da şu anda Fransa yok, gelecekler. Sadece Akdeniz bölgesinde ve Arap Denizi bölgesinde gezen bir gemileri var. De Gaulle dedikleri bir uçak gemisi var. Küçük çaplı ama çok büyük çaplı, 330 metrelik falan değil. Eisenhower değil mesela. Şimdi bakın yukarıda Suriye'de yine aynı şekilde DAEŞ'le mücadele koalisyon gücü içerisinde ABD, İngiltere, Fransa üçlü yine oradalar. Orada varlar. Irak'ta varlar. Yine üçlüler bunlar. ABD, İngiltere, Fransa. Yani ABD ve İngiltere'nin birlikte olduğu, bir de Cibuti'de varlar aşağıda, şurada. Kızıldeniz'in hemen doğu yakasında. Cibuti'de de ama 80 millet var. O da ayrı. Çin dahil hepsi oradalar. Fransa da orada. Şimdi bu coğrafyaya baktığınız zaman hepsinin ABD'siz hiçbir anlam ifade etmediğini görüyorsunuz. Dedim ya, İngilizler, Fransızlar da peşinden gidecektir. Amerika'sız bir iş yapamazlar. Çünkü İngilizler ve Fransızlar çok şey hareket ediyorlar, böyle akıllıca. Ana omurgayı ABD oluşturuyor. Yerel güçleri kullanıyor Amerika'da. Onun yanında hemen Fransa bir birlik gönderiyor. Katılıyor koalisyona.
3: Ha, biz de oradayız.
2: Biz de oradayız. Varlık gösteriyor. Bayrak çıkartıyor.
3: ABD giderse onlar da giderler.
2: Onlarla gider. Ha, onu söylemeye çalışıyorum. Yani Fransa'nın kalıcı bir şeyi yok burada. Yerleşkesi yok. Ama Fransızlar tabii daha çok kendi enerji. Çünkü uranyuma dayalı. Hatırlar mısınız? Hidroelektrik şey vardı. Nükleer santralleri vardı şeyde. Yaklaşık %60'ını falan nükleerden sağlıyor elektrik ihtiyacını. Uranyumu da Mali, Nijerya, Nijer gibi bölgelerden ücretsiz alıyorlardı. Şimdi kovuldular. Çok ciddi enerji açıkları var şu anda Fransa'nın. Onu da petrol ve doğalgazla karşılamaya çalışıyorlar.
3: Enerji problemi ciddi. Evet. Konu herkes ondan yakınıyor Avrupa'da da. Ya araba taksidim kadar şey ödüyorum.
0: Kış geliyor ama onu da göz ardı
3: etmeyin. Daha da kötü olacak Mete.
0: Sonbahar kış dönemine giriyoruz. O yüzden bu petrol meselesi, yani Yanbu'daki petrolün Avrupa'ya çıkartılması hayati öneme sahip. Bir de bu İran meselesinden dolayı petrol fiyatlarında bir çalkantılı bir dönem var. Üst üste bindiği zaman, yani havalar soğuduğu zaman Avrupa'da, üstüne bir de bu İran krizi binerse gerçekten benzin fiyatlarında bölgesel olarak Avrupa'yı da kapsayacak şekilde çok ciddi fiyat yükselmeleri olabilir. Keza buğday da gene Ukrayna kriziyle bağlantılı. Çok ciddi gıda ve benzinde ciddi fiyat artışları olabilir.
3: Bütün dünyada, şimdi biz Türkiye'yi konuşuyoruz, evet, mazot, şube ekonomi konularında, ama bütün dünyada ciddi sıkıntı. İspanya'da biliyorsunuz günlerdir yaşlı kadın, emekli kadın evinden çıkartıldı. İspanya'da günlerdir gösteriler var. Kış yaklaşıyor. Almanya'da o ısıtma enerji problemleriyle ilgili. Yani her yer bir kaynıyor. Ekonomik olarak bütün dünyada kış öncesi sıkıntılı,
2: benzin,
3: durumlar oluşacak.
2: Benzin, mazot ve jet yakıtı, bunlar kısıtlı kıt kaynak haline dönüştü. Rusya bunların hepsinin satışını yasakladı. Hatta dışarıdan almaya başladı. Bazı mazotu falan dışarıdan almaya başladı. Ki Rusya bakın enerji devi. Petrol, doğalgaz.
3: Kazaklardan müthiş alıyorlar.
2: Tabii. Dolayısıyla bu yakıtlar sanayi de etkileyecek. Sadece barınma, tabii, ısınma yani değil. Almanya, evet, özellikle tamamen doğalgaz üzerine inşa etmiş bütün enerji sistemi.
3: Karadeniz'deki sıkıntı, geçen programda da konuştuk. O buğday meselesi de, yani tabii, mazot konuşuyoruz ama
2: gübre,
3: gıda, alttaki gübre, dünya, üçüncü dünya için çok ciddi. Afrika için çok hayati, bir Avrupa için falan değil. Onları alıyorlar bir şekilde gene. Yani dünya ekonomik olarak da bir darboğaz içerisinde. Dolayısıyla bu Hürmüz Boğazı'ndaki kriz, yani i̇şte kim şey yapıyorsa var, bunu korkunç bir hale getiriyor dünyayı. Bu da
2: iki kritik tarih var. 21 Ekim ile 5 Kasım, 7 Kasım mıydı ABD seçimleri, Kasım ayındaki
3: 5 Kasım
2: ve 21 Ekim'deki İsrail katil devletindeki seçimler. Bu iki seçimlerden sonra muhtemelen bu dar boğaz aşılmaya çalışılacak.
1: Nasıl?
2: Ya sert güçle ya da ciddi bir anlaşma yapılacak.
1: Ya Amerikan sert gücünü gördük. Nasıl olacak bunun daha sonrası?
2: Yani Amerika Birleşik Devletleri sadece Irak'tan çekileceğini deklar etti. Bu bölgedeki tüm yapısı kontrolü duruyor. Bütün gemiler hala arazide, şeyde, denizlerde. Kara kuvvetleri birlikleri hala bölgede.
3: Olası bir yüklenme kime, İran'a karşı olacak?
2: Yani biz, çünkü burasını açmazsanız bu kış, bir sonraki bahara, evet, bütün sistem çökmüş girecek. Bakın bütün sistem çökmüş girecek. Yani
3: kıştan önce açılmalı Hürmüz, öyle mi?
2: Muhakkak Kasım öncesinde ya da Kasım'dan hemen sonraki tarihte.
0: Hocam, bakın, yani şöyle, Asya'nın tohumları ekip

0: mahsul almaya çalıştığı dönemde Avrupa ekim yapıyor. Avrupa ektiği zaman Asya'dakiler toplamaya başlıyor. Şimdi küresel anlamda gıda dengesi bozuldu. Bir de bu işin gübresi yok. Yani gübre gitmesi gerekiyor Avrupa'da ekim yapılabilmesi için. Gübre gitmiyor.
1: Rusya'dan.
0: Asya'ya gitmesi gereken başka şeyler var. Kızıldeniz Adem meselesi kapandı. Orası kriz. Ukrayna'dan buğday gitmiyor. Benzin zaten sıkıntılı. Rusya, bakın İran meselesinde herkes başka şey söylemişti çoğu kişi. Neticede Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük petrol ihracatçısı oldu.
1: Evet.
0: Rusya şu an Avrupa'ya ağır petrolünü verip
1: 17 oranında
0: işlenmiş petrol alıyor Hindistan'dan, en yakınındaki ülkeden. Türkiye'den dahi petrol aldı. Benzin aldı. Evet. Dizel benzin. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri'nin oynamak istediği o küresel enerji haritasında yani dolar sistemini devam ettiriyor. En büyük enerji ihracatçısı oldu. Sadece bu petrol de değil. Sıvılaştırılmış doğalgaz, kaya gazı, petrol, Venezuela petrolü.
1: Asıl şenlik Bab-el-Mennep kapanırsa olacak.
0: Tabii.
1: O zaman transfer ücretleri belki 3-4 katına çıkacak. Mesafe uzayacak, zaman uzayacak. O yüzden Hürmüz, Bab-el-Mennep bu dar boğazlar açılıp bir şekilde gıdanın özellikle Afrika ülkeleri çok zarar görecek bu işten. Ukrayna'daki o tahıl koridorunu bizim yeniden inşa etmemiz lazım. Konuşuluyor galiba Rusya ile şu anda. Aksi halde hem Afrika hem Avrupa da öyle. Biliyorsunuz oradan temin ediyorlar.
2: Onlar bir şekilde alıyor diyorlar ama karadan hocam. Yani Ukrayna'dan kara
1: kısıtlı
2: sınırından.
1: Kısıtlı onu Bulgarlar, Romanyalar engelliyor çoğu zaman. Çünkü yerel yöneticiler, üreticiler direniyorlar. Çok ucuza geliyor çünkü öbür taraftan. Kendi mallarını satamıyorlar. Ama bu bölgede Kasım ayının ortasından itibaren çok önemli şeyler olacak. Çok hakikaten çok şiddetli şeyler de olabilir. Gerçekten masalar kurulup seçimlerin sonucuna göre değişecektir bazı şeyler. Masalar kurulup orada ciddi anlaşmalar yapılabilir. Mekke anlaşması biraz daha genişleyebilir. Bütün bu refahın açılması, kapının açılması bütün bölgeyi etkileyecektir. O yüzden kışı sakin, ondan sükunet içerisinde atlatıp bahar ayından itibaren daha iyimser tablolar bölgede gerçekleşebilir. Tek şart var, o da Netanyahu'nun seçimden kayıp çıkması. Artı bir şekilde bu bölgede işte artık Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler bence çok etkilemeyecek yürütmenin faaliyetleri, ama bu bölgede İsrail dediğimiz o katil devletin bir takım projelerini askıya alması için bir takım koşulların oluşması
2: gerekiyor.
1: Peki
2: ne olacak? Ne tahmin ediyorsunuz seçimler?
3: İsrail'de de öyle kuvvetli bir muhalefet yok. Yani Netanyahu alternatif olabilecek, Orta Doğu'da değişen yeni politika üretebilecek bir lider de gözükmüyor öyle.
4: Bu gerekli değil İsrail.
3: Ama koalisyon
4: İsrail'in şu anda Netanyahu imajının gitmesi. Çünkü İsrail de şunun farkında yani. İsrail'in tekrar kendi komşularıyla bir yakın ilişkiye girmesi ve bu krizi bir şekilde sonlandırması gerek. İsrail de bu yükü taşıyor.
2: Ne kadar sürdürecek değil mi? Yani 7 Ekim'den yani beri savaşta 3
4: tabii
2: yıldır.
4: Tabii bu sürdürülebilir bir şey değil. İsrail yani toplumu açısından da sürdürülebilir
2: bir şey değil. Ve rezil oldular abi. Evet. Yani farkındasın Amerika
4: dışında. O açıdan İsrail yeni bir liderle, elbette ki Siyonist bir lider gelecek. Elbette Netanyahu'dan daha kötü birisi, muhtemelen daha bir savaş ortamında daha da kasap, daha da katil biri gelecek. Bunun önemi yok. Ama İsrail imajını değiştirmek zorunda. Netanyahu'nun bir şekilde değişmesiyle İsrail'in imajı bir toparlanma sürecine girecektir.
2: Ellerimizi yıkayalım diyecekler.
1: Nefes alması diyecekler. Gerekiyor.
4: Başka yolu yok.
0: Ya ama bu şey de var. Yani burada Netanyahu'yu bir sadece bir koalisyonları yöneten bir başbakan. Şimdi mesela en büyük adayı eski genelkurmay başkanı Gadi Eisenkot. O da Siyonist. Gerçekten de Lübnan'daki katliamın ideologlarından, o doktrini oluşturan kişilerden bir tanesi. Yani giden geleni mumlar atır ifadesinin tam karşılığı. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Netanyahu bir koalisyon cambazı. Siyasi kariyeri boyunca öyle edip böyle edip bu aşırı sağcı ultra ortodoks Yahudi partilerini ufak da olsa bir araya getirip kendisini koalisyonlarla iktidarda tutmayı başarmış biri. Şimdi Gadi Eisenkot da olsa muhtemelen 2-3 sandalyelik bir fark var anketlere göre. Gadi Eisenkot da seçilse bir şekilde o Likud partisinin varlığıyla beraber gene o koalisyonun bir parçası olmak isteyecektir Netanyahu. Yani siyasi denklemini buna göre mutlaka yapacaktır, ama esas belirleyici olan 4 tane Arap partisinin, Arap-İsrailli partinin seçime katılması engellendi. Şimdi Yüksek Mahkeme'ye gitti. Muhtemelen Yüksek Mahkeme bunu geçersiz kılacak, ama bu bile bir gerginlik yarattı. Çünkü Arap-İsrail partileri İsrail'deki seçimlerde Netanyahu'nun akıbetini belirleyecek en önemli partilerden 4
4: tanesi. Şöyle bir şey var. Yani evet. İsrail'deki liderler açısından hiç bir şey yok. Hepsi birbirinden beter yani. Hepsi evet. Terör örgütü kurucularıydı.
1: Eisenkot'ta
4: fakat
1: savaş kabinesi
4: zaten. Tabii hepsi. Fakat

0: şöyle bir gerçeğimiz var. Arafat ve Rabin'i hatırlayın, yani Isaac Rabin. Yani o da katillerden birisiydi ama bir barış sürecinin bir parçası olabilirdi.
1: Bir aşamaya da gelinmişti.
0: Bir aşamaya da gelinmişti. Tabii. Adamı da öldürdüler zaten.
1: Aynen
0: yani,
1: öyle. Hayır, Amerika öldü. İçin de demin dediğim de gerçekti. Yani Clinton o süreçte bayağı açmıştı önünü. Hakikaten açmıştı. Filistin'de bambaşka bir şeyler girdi. Camp David falan. Şimdi her şey çok küçümseniyor. Ben tamam anlıyorum. Nihai çözüm olsun. Her şey bitsin, yıkılsın falan. Olmuyor. Yani çelişkiler bir şekilde devam ediyor. Olumlu liderler de var bunların içerisinden çıkan. Dediğim gibi Clinton aşama kat etmesini sağlamıştı. Belki o dönemin anlaşmaları kabul edilseydi bambaşka bir boyuta da alınabilirdi.
2: Çözümsüzlük çıktı hep hepsinden maalesef.
1: Ama yani şey kim daha... tarafından hocam? Sadece evet. İsrail'de değil. Değil. Maksimalist evet. talepler yüzünden, tabii. başka bölge ülkelerinin işin içine girmesi tabii yüzünden, tabii. iç soğutan, tırnak içinde söylüyorum, eylemler yüzünden bambaşka bir yere de vardı. Bunu söyleyince çok kızıyorlar ama...
2: Evet, bir şey daha yani, var Murat Hocam, unutmadan söyleyeyim. Bakın burada İsrail'le seçimler bizim kafamızdaki niyet tabii ki bizim veyahut da işte temenni çıkarsa bir rahatlama olursa buradaki asıl problem İsrail elbette, fakat bir problem daha var. O zaman Tunus'un kağıdı gibi o da çıkacak ortaya, İran. Bakın bölgede eğer İsrail'de bir sakinleşme olur, Netanyahu ilgili adli makamlarca gerekli işlemler yapılır ve politikadan ayrılırsa burada başka bir problem kalmamış olacak teknik olarak. İşte İran'ın gerçekten bir problem olup olmadığını o zaman çok iyi anlayacağız.
3: O yanıltıcı olur. Murat Bey'in dediğine ben katılıyorum. Şimdi İsrail'in parlamenter sistemi de zaten bir koalisyonu zorunlu kılıyor.
0: Tabii.
3: Öyle. Yani topyekün Siyonistleri bir çatı altında bir kabinede topluyor. Dolayısıyla bir siyasi istikrar sağlattırıyor görünürde. Yani tek başına öyle iktidar söz konusu değil. Tamamı zaten Siyonist. Ama şu var, politikadan bir duraksamaya geçiyorlar, bir toparlanıyorlar.
2: Nefes işte evet.
3: Nefes alıyorlar. Orta Doğu'da yeni stratejileri, Amerikan ortaklığını yeniden dizayn ediyorlar. Rol değişiyor. Tekrar yeni bir politikaya
1: geçiyor. İran direkse soğutacak.
3: Gene böyle yani olacak
0: yani. Şu ama örnek önemli.
1: Neto yani onu söylüyor.
0: Hani içimizi soğutan dedin ya eylemler. Şu o anlam bir örnek vermek istiyorum. Eğer 2007'deki Mekke mutabakatı olmuş olsaydı, mutabakat şunu öngörüyordu. İsmail Haniye başbakan olarak kalacak ve Filistin'de bir teknokratlar hükümeti kurulacak. Hamas, El-Fetih birlikte Filistin ordusunu oluşturacaklar. Bu anlaşma yapılmıştı. Sahada da uygulanmaya başlamıştı. Ve sonra o içimiz soğutan şeylerden bir tanesi oldu. Hamas, El-Fetih'i tamamen Gazze'den sürdü.
1: Onu diyorum işte.
0: Tamam, çok doğru bir iş yapmış olabilir kendi açısından. Ama 19 yıllık Gazze ablukası başlamış oldu.
1: Bir de çeken biliyor onu, evet, Murat. Evet. Buradan falan rahat, tabii, İstanbul'dan tabii. rahat böyle koltuklardan konuşmak kolay, slogan atmak. Onu ben de biliyorum. Çok rahat yaparım yani.
3: Tabii tabii.
1: Ama bu gerçekliği de söylemek zorundayız yani. İçimiz soğuyor ama bunun bedelini şimdi biraz sonra şu Gazze haritasını bir versene Samet. Yani tabii. bir hikaye de var bu ortada. Şimdi stratejik gitmek durumundayız. Bunun bir şeyi yok. Mesela Türkiye'de İsrail'e karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde müthiş bir tazikte bulunuyor. İşte onun sonuçlarını görüyoruz BM'de mesela.
0: Evet.
1: Yani bunlar çok etkili şeyler. Şimdi bir de Gazze'nin şu durumuna da bakalım ne yaptılar yani 2023'ten bu yana.
0: Kategorileştirmek doğru değil. Hiç. İşte Mahmut Abbas haindir, bilmem bu Gazze'li bunların hepsi şeydir. Büyük kahramanlardır ötekiler. Ya onlar da Filistin halkının bir parçası. Bunlar da Filistin halkının bir parçası.
1: Batı Şeria'da da bir yaşam alanı yani yaratıyor. Var. Tamam biz de biliyoruz evet. Mahmuz Abbas'ın rolünü ama orada bir yaşam var. Çocuklar okula gidiyor. Milyonlarca insan var. Yani biraz ya şey konuşmak.
0: Aciz olabilir, hatalı bırakalım. Olabilir, kusurlu şu... olabilir ama hain olsaydı herhalde BM'de konuştururlardı yani. ABD vize evet. vermedi yani.
1: Şu Gazze.
0: Evet.
1: Yani Google Maps'ten bunu veriyoruz. Eski hali, yerleşimlerin olduğu.
0: Evet.
1: Yani...
4: Korkunç. Geçtiğimiz günlerde İsrail'in bir tane İsrail Gov diye bir web sitesi vardı.
0: Şu hale bak.
4: Dün sansürsüz haritalar bir süreliğine açık bırakıldı. Haritada. Normalde evet. karartılıyordu. Fakat tabii burayı gezenler bu ekran görüntülerini aldı. Bu İsrail'in kendi gözünden Gazze'deki yıkımı gösteriyor. Normalde sansürlü gösteriyor işte Google vesaire dediğiniz şirketler. Buralar hep sansürlü, blörlü ya da bulutlu tabii. gösteriyor.
3: Burayı yıkan bombaların hepsi de Amerikan menşeli.
1: Bakın evet. yani şu bakın burada bir yerleşim var. Evet. Yani her ev bir tane daire düşünün. Onun içinde insan yaşıyor. Evet. Yani her evde 5 evet. kişi yaşıyor.
0: En az 100 bin şehit var.
1: 100 evet. bin şehit. Bakın yani.
2: Bu kadar
0: ama
2: küçük
0: şimdi
2: alanda
0: ben burada mesela
2: insan yaşıyor.
0: Kahrolsun İsrail, yaşasın Filistin direnişimiz falan diye sabah kadar slogan atabilirim.
1: Çok kolay mı?
0: Çok güzel. Yani ben öyleyim zaten öyle. Bütün hayatım boyunca kahrolsun İsrail, yaşasın Filistin direnişim. Böyle slogan attım. Ama bu gerçeği değiştirmiyor kardeşim. Böyle bir şey var.
2: Evet, Murat,
0: Hamas'ın sonuna yani. Kadar arkasındayız. Evet. Kuvayi Milliye diyoruz.

0: Ama Gazze ablukasının oluşmasında temel sebeplerden bir tanesi de Filistin'deki Milli Birlik Hükümeti'nin yıkılması oldu.
1: Evet.
0: Bunda Mahmut Dahlan'ın ne kadar büyük rolü varsa Hamas'ın orada El Fethi'yi tamamen çıkartarak, yatsıyarak burada tamamen kontrol bende olacak tarzındaki bir yaklaşımın da etkisi oldu. Bu olmamalı.
2: Olmamalı.
3: Murat, bu film bu bana neyi hatırlatıyor? Bu piyano filmi vardı ya,
1: evet,
3: meşhur.
1: Evet. Hmm.
3: Hani işte Yahudilerin
1: piyanist,
3: soykırım falan hikayesi bir şey adam oynuyordu. Onu işte şey sermayesiyle çektiler. Yahudilerin sermayesiyle çektiler. Bütün dünyayı da hepimize de izlettiler işte. Hemen piyanist deyince akla geliyor. Yani burada çekilmiş sahnelere benziyor. Onun ne kadar gerçek olduğunu bilmiyorum.
2: Ama
3: İkinci Dünya Savaşı sonrası ama bunun gerçekliğini gün be gün daha ağır ve dramatik bir şekilde yaptık. Bir de onun dünya karşısındaydı. Bu yani canlı yapıldı. Orada ne olduğunu bilmiyoruzun dememin sebebi o 1940'larda ne televizyon ne bir şey. Canlı nereye yansıtacağız?
1: Her gün izledik.
3: Bunu her gün izledik. Her gün bu programda bu barkoyu yansıtıp
1: hatta
3: tek tek baktık.
1: İçinde insanlarla canlı yayın bağlantısı
3: canlı
1: yaptı.
3: Canlı bağlantılar yaptık. O katil seçime gidiyor birkaç gün sonra. Ama şu var. Yani o dünyadaki o BM toplantılarında ne olursa olsun Cüneyt Hocam o şey verildi Netanyahu'ya. Yani
2: evet.
3: Tamam ordular toplanıp bunların üzerine gitmiyor. Belki arzu edilen çözüm buydu ama bilemiyorum. Bu hakikaten
1: ya şimdi
4: ama bir devlet içerisinde istikrarlı kılan yönetimi ve halkının ona gösterdiği rıza. İsrail'de böyle bir şey görmüyoruz ama.
2: Evet.
4: Yani yok.
3: Nasıl bir hava var İsrail'de sizce? Ne diyor İsrailliler? Şu görüntüleri izledikleri mesela işte, alıyorlar bu görüntüleri. İsrailliler sizce o 7 Ekim'de bedeli mi diyorlar 7
4: Ekim? Askere gitmek istemeyenler kadar gösteri yapmadı.
3: Görmüyorlar yani,
0: bence bunu görmüyorlar. Ben bütün İsrail şeylerini her gün İsrail basını takip ediyorum. Bütün gün 7 Ekim'de yapılan Hamas'ın o ilk gün bir gün içinde yaptığı şeyi döndürüp onları paylaşıyorlar. Oradaki kişilerle röportajlar yapıyorlar. Her gün aynı şey. Hala sadece o var. Batı medyasına da bunu servis ediyorlar. Bunu bilmiyorlar ki. Yani daha doğrusu böyle bir şey görmüyorlar. Belki de görmek de istemiyorlar yani. İsrail'de görenler de o olsun diyor.
1: Anlatılan
0: ben.
1: Bu şey güvenlik meselesinden dolayı biz Lübnan'ı işgal ediyoruz, işte Filistin'i işgal ediyoruz.
3: Doğru da Mete, mesela bunu hani tamam o gün 7 Ekim'de şunu yaptılar bize diyorlar. Biz bunu 3 yıldır her gün 7 Ekim gibi yapıyoruz buraya, öyle mi yani?
0: İkna ediyorlar demek, kendi kamuoylarını da ikna ediyorlar yani.
1: Bunlar pek tabii İsrail medyasına gösterilen fotoğraflar.
0: Ne olacak
1: değil.
0: Ben şimdi Allah aşkına bak, biraz önce ne konuştuk ya, insan böylesinin. Yani biz gözlerimizin önünde 14 yılda 1 milyon Suriyeli öldü mü? Öldü mü arkadaşlar, öldü mü? 5 milyon Suriyeli de Türkiye'de yaşadı mı? Bu gerçek mi? Yaşadık mı hep beraber?
2: Tabii.
0: Adam çıktı dedi ki onları Allah'a ve Resulüne davet ediyorum dedi ya. Ya bu şimdi onu diyen adamın iz düşümü burada demez mi ki ya biz buraların hepsini boşalttık. Sivillerden arındırdık. Sonra geldik burayı dümdüz ettik ki Hamaslar burada gelip yerleşmesin. Bunu dersen İsrail'i ikna edersin. Öteki onu ikna ediyor da bunu ikna edemeyecek.
3: Biz bunları içinde siviller varken şeyde, vurduk demiyor yani. Boşalttık.
4: Hamas'la El Fethi'nin o günkü o mutabakata varmak için bir araya geldiklerinde İran'ın Hizbullah üzerinden etkisi vardı.
0: Evet. Ve engel olmaya çalıştı. İsrail nasıl Dahlan üzerinden çatışmayı kışkırttıysa İran'da İslami Cihat ve Hamas'ın üzerinden çatışmaya devam edin ve bunları buradan atın dedi.
3: Yıllardır zaten böyle bir politika izlediler. O İranlılar özellikle Hamas üzerinden dediler ki bütün İslam alemi savaşa kalkışacak. Burada bir eylem yapalım İsrail'de de işte herkes savaşa girsin, herkes savaşa girsin.
1: Ya burada sadece bina yıkılmış gibi gözükmesin. Yani burada bir yaşam yok. Yani habitat dediğimiz su kaynakları, yeşil alanlar, ekilebilir yerler.
3: Kedisi yani, köpeği her şeyi ya. Yani
1: canlı varlık tüm her şey gitti. Yani bitkilerden canlılara, hayvanlara suyu, ve insanlara kadar.
3: Dolayısıyla ağacı.
1: Her tarafı, altyapıyı da yok ettiler bunlar biliyorsunuz. O yüzden şu anda burada temiz su yok.
4: Geçici binalar yönetimle yok. İlgili de bir gelişme de
0: yok.
4: Hiçbir yok, şey yok. Hiçbir yani şey durmuş yok. Durumda.
1: Bir de İsrail 5 tane barış kurulu biliyorsunuz burada, kuruldu evet. Burada geçen sene bu barış kurulu aktif hale gelemedi bir türlü. İşte Tony Blair bilmem ne genel sekreter falan.
0: Netanyahu gibi. Gitmeden de olabilecek
1: olacak gibi, gözükmüyor. Bir de burada şimdi ilhak da şu anda gerçekleşebilir. Tıpkı Golan Tepeleri gibi. Bu haldeyken İsrail ordusu buralarda ilhak etti diyebilir tek taraflı. Batı Şeria'yı zaten %1.5'a falan indirdiler. Yani o kadar daraldı ki Filistin halkının orada yaşam alanları ve gittikçe de daralıyor. En nihayetinde daha yıllar önce benim söylediğim şeye geliyor. Bir, adamları 3 tane seçerek ortaya koyuyorlar. Kardeşim, diyorlar ki İsrail vatandaşı olun. Bakın baskı bu. İsrail vatandaşı
0: zaten
1: olun.
0: Zaten 2,5 milyonu olmuş.
1: Olmuş. 2-2,5 milyon Hayfa'da yaşıyorlar Arap nüfus.
4: Şimdi sesleri de çıkmıyor hiç.
1: İsrail vatandaşı olmazsanız olmak için koşuyorlar.

0: Askerlik yapmak ama temel şart yükümlü olmak. Askerlik yaparken de İsrail yemini etmek. Hani askere katılırsınız bir yemin edersiniz.
1: Ama çatışmalara göndermediler Gazze'ye.
0: Güvenemedikleri için
1: evet, güvenemedikleri
0: ama için. Ama hizmet ediyorsun yani. Önde işte saldıran, öldüren katile evet, hizmet ediyorsun.
2: Tabii canım yani.
0: Tabii. İkinci seçenek dediler ki kalın madem buralarda. Sizi ikinci vatandaş yapalım. Seçme hakkın yok, seçilme hakkın yok, mülkiyet hakkı, hiçbir hak yok. Sadece bizim Yahudi nüfusuna hizmet edeceksiniz. Evlerde çamaşır yıkacaksınız, yemek yapacaksınız. Hizmetçi gibi. Üçüncüsü gidebilirsiniz dediler.
3: Sina'ya.
0: Sina olabilir dediler. Üçüncü ülkelere gidebilirsiniz dediler. Yani hatta Ulaştırma Bakanı Ben Giver'dı galiba ya da Smotrich. İkisinden biri. Biri Maliye Bakanı, biri
2: Ben Giver'a şimdi bakacağız.
0: Ulusal biraz. Güvenlik Bakanı ama bir zamanlar o Ulaştırma Bakanı'ydı. Smotrich'in planı zaten bu. Dedi ki otobüsleri ben ayarlarım. İsteyene uçakta veririm. Nereden istiyorsanız alırız sizi. Yükler üçüncü transfer ettiğimiz ülkeye aktarız dedi.
2: Her yerde böyle siyasetçiler var demek otobüs.
0: Bu üçünü de kabul etmezseniz eli silahlı terörist olarak kabul edileceksiniz dedi. Yaptığı şey bu. Gidişat da bu. O yüzden yerle eksan etti. Dümdüz etti. Haritadan silinme dediğimiz işte değil mi hocam? Budur. Tam bu. Haritadan silindi. Tekrar toparlanması
1: soykırım
0: için.
1: Soykırım budur.
2: Çok zor hocam.
0: Evet burası evet soykırım bu.
4: Baksana şunun haline yani. Enkazın altında da insan.
1: Kültürel varlığını yok etti. Tarihi mirasını tamam, yok etti. Hepsini yok etti.
0: Her şeyini
1: yani.
0: Yok etti.
2: Yani, Ben Giver'ın da var mı bir konuşması? Kemal Hoca hatırlattı. Cezaevinde Filistin mahkum Hasan
1: Salem. O kadar alçak bir adam yapıyor. Ki yani.
0: Evet, öldürmek istiyorum
2: birine,
0: seni.
2: Birilerine diye. Benziyor. Bir tipolojiye benziyor evet. Yani. Böyle öyle bir insan türü var.
0: Kötü tarifi varsa beynelmiler, üniversal bir
1: korkudan köpü, da askerlerin arkasındayken arkasında. Tutuklu, yaşlı tutukluyla kendi korumalarının arkasından konuşuyor.
2: Bu görüntü.
1: Pislik.
5: אני רוצה להוציא אותך להורג מי שהרג לי 48 גם חיילים, גם נשים, גם ילדים, גם זקנים צריך להרוג אותו להרוג אותו וזה בהמשך לגיהנום שלמעלה יהיה לך אני אומר לך גיהנום, אתה חושב בפילות גיהנום יהיה לך גיהנום ואני בגיהנום כאן, למעלה זה הקדוש ברוך הוא זה הלאה כאן אני אחראי לגיהנום וטוב מאוד שיש לך גיהנום
2: Evet cezaevindeki bir mahkumla konuşuyor. Adamın eli kolu bağlı zaten. İki tane de oraya
0: tabii.
2: Ağızlıklı.
0: Aynı
1: eli
0: adam.
1: Silahlı.
0: Biliyorsunuz bizim.
1: Onun arkasından konuşuyor. Yine de onların arkasından konuşuyor korkak. Yine.
0: Şey hatırlıyor musun hocam? Hani o filolar vardı ya bizim. Tutukladılar onları getirdiler. İçlerine Türkler de vardı. Bir yerde Tel Aviv'de tuttular. Evet. Orada değil mi? Yine çıktı onlara karşı bir konuşma yaptı. Bir sürü bağırdı.
2: Buydu değil mi yine?
0: Buydu bu tipti yani. Evet. Genelde işte kötü tip varsa dünyada budur. Tek bu değil tabii onların içerisinde Netanyahu'su, Smotrich'i vesaire, Eisenkot'u. Şimdi orada muhalif var ama muhalefet kime karşı yapılıyor? Netanyahu'ya. Neden? Beceriksizsin diyorlar. Daha çok kırabilirdin, daha çok yıkabilirdin. Yani sol tendansı kenarda tutayım. Onlar ayrı bir telden
2: çok az
0: kalıyor.
2: Bir grup var evet.
0: Bir de Ortodoks Yahudiler var. Onlar da ayrı bir tuhaf bir grup.
2: Hasidikler.
0: Onlar ama bunun içerisinde muhalefet edenler de Netanyahu ve grubuna, o Likud Partisi'ne az yaptın, beceremedin, genişleyemedin, toprak kazanamadın eleştirisi yapıyorlar.
2: Buna rağmen hocam propaganda diyoruz. Silahını öyle kullanıyorlar ki yani çok profesyoneller. Hollywood, Mollywood hep konuşuyoruz ellerinde. Bir diziler çekiyorlar Mete evet. Görüyorsun değil mi? Evet. Yani genç bir adam izlese onları, Türkiye'de de dahil söyleyeyim konuya çok vakıf olmayan, etkilenir. Bakın bazı bu kadar söylüyorum. Bizim gibi değiller yani. Bizde nasıl yapılıyor bu işler? Yerel dizilerden, televizyon dizilerinden bahsetmiyorum. Hani bazen propaganda amaçlı şeyler devletler yaparlar. Belgeseller çekerler falan. Biz bu işi yapamıyoruz Mete. Hiç yapamıyoruz. Ya o kadar imkan, o kadar şey. Elimizde 15 Temmuz gibi bir gündem var mesela.
0: Evet.
2: İstenilen etkiyi vermiyor. Çok açık söyleyeyim. Yani
0: çok açık çekilen söylüyorum. Dizi, evet.
2: Dramatizasyon. Yani olmuyor. Bu adamlar bu kadar haksızlarken inanılmaz abi. Bu işe kafa yoruyorlar. Yani ben ne daha dersen de 10 milyon adam sırt sırta vermiş hocam.
0: Evet.
2: Çok haksızlar.
1: Yine Hollywood'a yaptırmak arka lazım arka. Herhalde.
2: Abi gerekirse şey Hollywood'a yapılacak yani. Bizim 15 Temmuz'umuz var ya.
1: Ömer Muhtar filmi mesela nasıl hala çok etkili.
2: Oturuyoruz izliyoruz yani. Şimdi. Ama neden? Öyle Hollywood karakterler yapıyor ki burada bakıyorum 15 Temmuz abi. O kadar haklıyız. O kadar milletin gözünün önünde olmuş olay. Öyle bir karakterler üretiyorlar ki. Ya karikatür gibi diyorsun bu mu ya? Yani bu iş bu kadar kolay harcanacak bir iş mi diyorsun? Bu iş öyle deneme yanılma yöntemiyle anlatılacak bir şey değil. Gerekiyorsa çok iyi yönetmenlere verin bu işi. Gerekiyorsa Hollywood'da olduğu gibi, bilmem nerede olduğu gibi. Bu işleri böyle anlatmalı. Bunlar o yüzden hocam, yani çok öyle haklısın. Almış götürüyorlar ki işi.
0: Değil mi o bir platformda bir dizi vardı.
2: İşte onu diyorum mesela, orada yani. Nasıl bir

0: baksınlar bizimkiler.
1: Evet, baştan sona takip eden o diziyi, Filistin halkı bir tarafta, Hamas bir tarafta, bu Mossad katil istihbarat örgütü bir tarafta, onların iç güvenlik birimleri var, polis evet. vesaire, onlar bir tarafta, önleme seçilen durum. Karakterler, çekim teknikleri, diyaloglar.
0: Yani düşmanı da şöyle göstermiyor adam kendisi. Tabii. Çünkü onu herkes izlediğini biliyor. Bizim gibi insanlar da izliyor. İsrail'den hoşlanmayan, İsrail'de hani Siyonizm'den hoşlanmayan, nefret eden insanlar da kapatır giderim. Propaganda yapıyorsun derim. Hayır. Hamas militanını gösteriyor mesela. Onun da hedefleri var. Normal insan gibi tarif. Tabii. Bizde siyah beyaz abi. Kötüler kötü, iyiler çok iyi. Böyle değil ki. Tabii. Mesela FETÖ'cüler iyi numarası yapıyorlardı. Sen onları böyle gösterirsen ona çocuk bile inanmaz. FETÖ'cüyüm ben, hepinizi öldüreceğim diye mi geldi bu adamlar bizim üstümüze?
2: Yok.
0: Ya bunu yapıyorlar ama. Bunu söyleyince de kızılıyor. Konu 15 Temmuz ya. Kusura bakmayın ama onu beraber yaşadık. O işi güzel işleyeceksiniz. Bize karşı sorumluluğunuz var. Ya çocukluğumuzda... Yani bu iş şey değil, öyle sanat falan yapmıyorsunuz.
2: Ya çocukluğumuzda, benim çocukluğumda Atatürk'ün filmi çekilecekti. Ahmet Mekin oynasın diye gazetelerde bir haber aldı. Tartışma başlamıştı gazetelerde. Ahmet Mekin Atatürk'e benziyor mu, benzemiyor mu diye. Sonra zaten film projesi çöpe gitti. Bizim işte genelde böyle oluyor.
3: Biliyor musun? Evet. Şey mesela Kemal Hocam bilir. Uluslararası ilişkiler yazı şeyinde, literatüründe bu Yahudi akademisyenler bu Gazze'nin güya bilimsel anlamda makaleleri de yazıyorlar. Evet. Daha nasıl olabilirdi? Daha güvenlik tedbirleri nasıl alınırdı? Tabii. Uluslararası politika daha Gazze'ye karşı nasıl üretilir? O İngiltere'deki okullardaki o Yahudi profesörler kıyamet gibi makale yazıyorlar.
0: Evet. Bu arada Harvard'da da ev ev kaç kişinin ölebileceğine dair bir araştırma yapmışlar. Namuslu dünyada da akademisyenler var. Bu 70-100 bin falan değil. 400 bin, 500 bin lira rakamlardan bahsediliyor. Tabii, tabii. Ev ev, yani ne olduğuna dair sayıda çok büyük. Çok teşekkür ederim. Bugün de programın sonuna geldik. Çarşamba akşamı aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: İsviçre daha da tarafsız olmak için referanduma gitti. Seçmenler bu talebi reddetti. 1815 yılından beri tarafsızlığını koruyan, iki dünya savaşına da taraf olmayan İsviçre ilginç bir referanduma gitti. Ülkede aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi'nin desteklediği önerge halka sunuldu. Bu önergeyle İsviçre'nin herhangi bir askeri ittifaka katılmasının ve savaşan devletlere yaptırım uygulamasının yasaklanması talep edildi. Ancak seçmenler ülkenin NATO ile işbirliğini kısıtlamasını ve Rusya'ya yönelik yaptırımlardan vazgeçmesini gerektirecek katı bir tarafsızlık tanımı önerisini %70,2 gibi yüksek bir oranla reddetti.
7: Bu teklife karşıyım çünkü İsviçre'nin çevremizdeki diğer ülkelerle işbirliği ve ortaklıklar olmadan gerçekten işleyebileceğini düşünmüyorum. Bunun yararlı olacağını düşünmüyorum. Bana göre bu girişim bu açıdan çok kısıtlayıcı ve çok katıydı. Bu yüzden hayır oyu kullandım.
6: Ülke içindeki bazı siyasi isimlerse 2022'deki Ukrayna işgalinde Rusya'ya yaptırım uygulandığını, bu nedenle İsviçre'nin tarafsızlık statüsünün tehlike altında olduğunu öne sürüyor.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: İstersek Atina'da yönetimi değiştiririz dedi. O sözler Yunanistan'da gündeme oturdu. Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan arasında siyasi kriz yaşanıyor. ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Yunan Enerji Bakanı Stavros Papastavrou'nun da katıldığı özel bir yemekte söylediği sözler nedeniyle eleştirilerin odağı oldu. Yunan basınının Wall Street Journal'a dayandırdığı iddia diplomasi gündemine bomba gibi düştü. Habere göre Guilfoyle, ABD'nin yüksek maliyetli LNG satışına karşı çıkan Romanya'da Bolojan hükümetinin düşürülmesinde Washington'ın parmağı olduğunu itiraf etti. ABD'li büyükelçi o sözlerin ardından daha büyük bir skandalı dile getirdi.
8: Yunanistan'ın Amerika Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle öyle bir iddia ortaya attı ki Atina karıştı. Romanya'da hükümeti değiştirdik, bunu Yunanistan'da yapabiliriz. Bir yemekte söyledi bunu ve Yunanistan Enerji Bakanı Papastavrou'nun yanında. Şimdi Atina toz duman.

0: Haberde Jules Foyle'un bu itirafının Yunan bakanın tepkisine yol açtığı belirtildi. Papastavrou'nun Washington, Yunan halkının iradesiyle seçilmiş bir hükümetin yerini alamaz ifadelerini kullandığı kaydedildi. Yunan muhalefetinden Mitsotakis ve kabinesine de tepki gecikmedi. Jules Foyle hakkındaki iddialar nedeniyle hükümeti eleştiren muhalif partiler olayın açıklığa kavuşturulması için çağrıda bulundu. Hükümeti sessiz kalmakla suçladı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Fransa Senatosu'nda dengeler değişiyor. Aşırı sağ ilk kez parlamentonun üst kanadında grup kurabilecek sandalye sayısına ulaştı. Fransa'da 348 sandalyeli senatonun 178 üyesinin yenilendiği seçimlerde merkez sağ partiler çoğunluğunu korudu. Cumhuriyetçiler 125 sandalye ile senatodaki en büyük siyasi grup oldu. Sosyalistlerin öncülüğündeki grupsa 63 sandalyeyle ikinci sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rönesans Partisi'nin de yer aldığı Demokratlar, İlericiler ve Bağımsızlar grubu 17 sandalye kazandı. Seçimin dikkat çeken sonucu ise aşırı sağ cephesinden geldi. Ulusal Birlik Partisi 14 senatör çıkardı. Böylece aşırı sağ senatoda grup kurmak için gereken 10 sandalye sınırını aşmış oldu. Aşırı sağ lideri Jordan Bardella sonucu tarihi bir başarı olarak nitelendirdi.
2: Sonuçlardan son derece memnunuz ve heyecanlıyız. Sonuçlar ülkemizdeki kökleşme sürecinde yeni bir aşamaya işaret ediyor. Tarihimizde ilk kez bir grupla senatoya girmemizden dolayı mutluluk duyuyorum.
0: Fransa'da senatörler 6 yıllığına görev yapıyor. Senatonun yaklaşık yarısı ise her 3 yılda bir yenileniyor. Seçimlerde halk doğrudan oy kullanmıyor. Senatörleri parlamenterlerle bölge, il ve belediye meclis üyelerinden oluşan büyük seçmenler belirliyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Rus turistlerin tercihi yine değişmedi. Türkiye, 2025'te Rusya'dan turistik ziyaretlerin en fazla gerçekleştirildiği ülke oldu. Milyonlarca Rus Türkiye'yi ziyaret etti. Açıklama Rusya Federal İstatistik Kurumu'ndan geldi. Rapora göre 2025'te Rus tur şirketleri aracılığıyla Türkiye'yi 3.713.000 Rus ziyaret ederken Türkiye bu alanda ilk sırada yer aldı.
4: Türk halkı çok misafirperver ve Ruslara karşı tutumları çok iyi. Tek kelimeyle Türkiye tatili özlemiyle yaşıyoruz.
3: Türkiye'yi 1 milyon 960 bin kişiyle Mısır ve yaklaşık 1 milyon 160 bin kişiyle Birleşik Arap Emirlikleri izledi. Geçen yıl tur şirketleri aracılığıyla Tayland'ı 914.200, Çin'i 509.000 ve Vietnam'ı 380.800 Rus vatandaşı ziyaret etti.
5: Türkiye çok güzel bir ülke. Özellikle de hizmet sektörünü çok beğeniyorum. Her sene ailemle birlikte tatilimizi Türkiye'de yapıyoruz.
3: Rusların 2024'te de en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında Türkiye zirvede yer almıştı.
6: Temmuz ayı başında iki çocuk ve eşimle birlikte Türkiye'de tatilimizi yaptık. Bu seneki tatilin önceki yıllardan pek bir farkı yoktu. Her zamanki gibi yine de her şey harikaydı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Bugün artık Türkiye insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girmiştir.
0: Türkiye savunma sanayi ihracatında dünyada 8. oldu. Uluslararası savunma pazarlarındaki dengeleri ortaya koyan Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi, 2025 yılı sonu verilerine dayanarak hazırladığı kapsamlı raporunu yayımladı. Küresel askeri ihracat verilerinin detaylandırıldığı raporda ABD, 44,6 milyar dolarlık hacmiyle zirvedeki yerini korudu. Türkiye'nin ise son yıllarda yakaladığı ivmeyle listelerdeki hızlı tırmanışı öne çıkarıldı. ABD'yi 15 milyar dolarla Rusya, yaklaşık 9 milyar dolarla Almanya takip ediyor. Raporda yer alan

0: Analizlere göre Türkiye 2025 sonu itibarıyla 4 milyar 230 milyon dolarlık savunma ve havacılık ihracatına ulaşarak listenin 8. sırasına yerleşti. Bu derece Türk savunma sanayi sektörü için küresel ölçekte bugüne kadar ulaşılan en yüksek konum olarak kayıtlara geçti. Analizde Almanya, Güney Kore ve Türkiye'nin ihracat grafiklerindeki istikrarlı yükselişine özel vurgu yapıldı. Türkiye'nin insansız hava ve kara araçları, mühimmat teknolojileri ve deniz platformlarındaki pazar payını her geçen gün artırdığı ifade edildi.
1: İHA-SİHA pazarında en büyük oyuncusu biziz. Pazarın %60-65'i bizim elimizde.
0: Listeye göre ilk onun son sırasında ise Çin bulunuyor. Öte yandan bugün Türk savunma sanayi ürünleri 185 ülkeye ihraç edilirken yaklaşık 230 farklı ürün tipi dünya genelinde aktif olarak kullanılıyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda terörsüz Türkiye konusu ana gündem maddesi olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştiren Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'ndan çıkan sonuçlar MGK'da değerlendirilecek. Teyit tespit mekanizması için oluşturulan kurulun hazırlayacağı rapor kurulda ele alınacak. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler marşında gerçekleştirdiği temaslar, İran ve ABD arasında yaşanan gerginlik ve ticaret yollarındaki krizler de masada olacak.
3: Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
0: Bölgede huzur ve istikrarı bozan İsrail'in saldırgan politikaları, Yunanistan'ın Adalar Denizi ve Akdeniz'deki provokatif adımları MGK'da ele alınacak. Öte yandan Ukrayna-Rusya savaşı, Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğiyle Suriye ve Irak'ta yaşanan son gelişmeler de MGK'da değerlendirilecek.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıda alt komisyonların görev ve yetki alanları karara bağlandı.
4: Bu kurulun görevi nedir? Süreci takip etmek. 4 tane alt kurul oluşturduk bu çerçevede. Bir tanesi adli ve hukuki sürece bakacak bir alt komisyon. İkincisi sosyal bütünleşme ve uyumu gözeten bir alt kurul. Üçüncüsü sahayı izleyecek, takip edecek bir alt kurul. Dördüncüsü de silahları bırakma ve stratejik koordinasyon dediğimiz bir alt kurul.
0: 2 saat 30 dakika süren toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetlerin çok yönlü şekilde ele alındığı belirtildi.
5: Yürütülen süreç kapsamında kurulun üstlendiği tarihi sorumluluk, milletimizin huzuru ve toplumsal bütünleşmemizin pekiştirilmesi doğrultusundaki önemi bir kez daha vurgulanmış. 7595 sayılı kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetlerde ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alınmış ve genel bir durum değerlendirmesi yapılmış, kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakta görevli alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanlarıyla kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmış.
0: Kurulun çalışmalarına hassasiyetle ve tam bir eş güdüm içerisinde devam edeceğine ilişkin kararlılık mesajı verildi.
6: Gece Ajansı'na hoş geldiniz efendim. Esra Akgürek'ten A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları Gece Ajansı'nda sizlere aktarıyor olacağız. İlerleyen dakikalarda konuklarımız olacak. Türkiye gündemine dair en sıcak başlıkları konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Ama gündeme dair haberlerimize başlayalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 38. Olağan Kurultay sürecinde yaşananlar üzerinden isim vermeden yeni parti yönetimine hedef aldı.

0: Partiyi kurultayda satın aldılar diyen Kılıçdaroğlu, o süreçte yaşananlarla ilgili ise CHP tarihinin en ağır ve zor krizi yorumunu yaptı. İşte CHP kampının perde arkası.
1: Kim yolsuzluk yaptıysa hesabını soracağız. Yok bu benim adamım, bu bizim arkadaş, bu bizim partili, yok arkadaş.
2: Partiyi kurultayda satın aldılar dedi. 38. olan kurultay sürecinde yaşananlarla ilgili CHP tarihinin en ağır ve zor krizi yorumunu yaptı.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bolu kampında kurdu bu cümleleri, sık sık arınma vurgusu yaptı. Toplantıda söz alan milletvekillerinin gündeminde ise olağan kurultay süreci vardı.
1: Soygunu yapanın partisine bakmayacağız. Kimliğine bakmayacağız. Yaşına boyuna bakmayacağız.
2: Bazı milletvekilleri kurultay takviminin daha erken başlatılmasının doğru olacağını söyledi. Acil kurultay mesajı verdiler.
1: Milletvekilisin, bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Ya aldığın maaş belli ya. Yüzüne gözüne dursun ya, nereden çıktı bu? Belediye başkanısın, bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Ya aldığın maaş belli. Nasıl oluyor bu işler?
3: Milletvekilleri arasında Kemal Kılıçdaroğlu'na aday olmayın diyen olmadı. Hatta bazı milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için mutlaka aday olmalı, başka bir isim yok yorumunu yaptı.
2: Bölgenin ve Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğini ifade eden milletvekilleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başında olması gerektiğini ifade ettiler. Bazı milletvekilleri butlan sonrası süreci değerlendirirken adeta partiyi yeniden kuruyoruz, ayağa kalkmamız lazım dedi.
4: Başkan adayı olduğunu öğrenmiş olduk.
2: Kampta belediyelerin durumu da değerlendirildi. Mansur Yavaş'ın istifası gündeme gelmedi. Bazı milletvekilleri belediye başkanları ile ilgili giden gitsin, kalan kalsın, biz kendi yolumuza devam edelim dedi. Parti aidiyetinin altı çizildi.
0: Fon soruşturmasında gözaltılar ve yeni gelişmeler peş peşe geldi. Başsavcılık 26 Eylül'de 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi hakkında mal varlığı tedbiri talep etti. Tedbirler Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni değerlendirmesi sonrası kaldırıldı. Dosyada Destek Holding ve Özata Denizciliğe yönelik operasyonda yeni isimler gözaltına alındı efendim. Sermaye Piyasası Kurulu'ysa tasfiyeye kalan fonlarda belirli yatırımcıların ana paralarının ödeneceğini açıkladı.
5: Fon soruşturmasında başsavcılık mal varlığı tedbiri talep etti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni değerlendirmesiyle firma ve fonlar için tedbir kararı kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 26 Eylül'de 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlıklarına tedbir getirmişti. Sermaye Piyasası Kurulu dosyayla ilgili yeni bir değerlendirme yaptı. Başsavcılık, SPK'nın ilgili kurumlara gönderdiği yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda firma ve fonlara yönelik tedbirlerinin kaldırıldığını açıkladı. Fon soruşturmasında bu kez operasyonun adresi Destek Holding ve Özata Denizcilik oldu. Yeni isimler gözaltına alındı. Yatırımcıların milyarlarca lirasının konuşulduğu fon soruşturmasında Destek Holding tarafında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun gözaltına alındı. Özata Denizcilik'te ise yönetim kurulunda görev yapan Altuğ Kantarcı ve Ali Çil gözaltına alındı. Şirketin eski bağımsız yönetim kurulu üyesi İskender Balcı da yakalandı. Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmanın önceki operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Soruşturmada bir başka dikkat çeken isim ise Melis Sandal oldu. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 lira para çektiği iddia edildi. Melis Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiği ve mal varlıklarına tedbir konulduğu belirtildi. 2026 Şubat ayında yine Melis Sandal'ın babası Cihan Süt Şurup hakkında da borsada yaptığı işlemler nedeniyle çeşitli iddialar ortaya atılmış, mal varlığına tedbir kararı çıkmıştı. Tedbir sonradan kaldırıldı. Mustafa Sandal ise konuyla ilgili bağlantım yok açıklaması yaptı. Dosyada Balıkçı İsmet lakabıyla bilinen İsmet Öğüt'le ilgili de dikkat çeken bir para hareketi.

0: Nerede ödeme kapsamına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam ediyor dedi. Fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, haksız kazanç sağlayanların burunlarından fitil fitil getirilmelidir diye konuştu. Kurtulmuş, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü ve haksız kazanç sağlayanların yanlarına kar kalmayacağını söyledi. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da fon soruşturmasında manipülasyon yapanların kim olduğuna bakılmaksızın hesap vereceklerini söyledi. Kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok ifadesi dikkat çekti.
1: Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren esnek çalışma modeliyle ilgili yeni gelişmeler var efendim. Sabah 9 akşam 6 olan mesai saatleri talebe göre ileri ya da geri alınabilecek. Çalışanlar aynı anda ofisten de uzaktan da mesai yapabilecek. Üstelik kamuda çalışan işçiler de bu sisteme dahil olabilecek. Peki esnek çalışma sistemi nasıl uygulanacak? Maaşları etkileyecek mi? Tüm soruların yanıtı şimdi haberimizde.
2: Ben zaten hibrit çalışıyorum. Bence olmalı. Mantıklı bir çalışma sistemi diye düşünüyorum. Gidip ofiste vakit geçirmenin çok da bir mantığı yok. Daha verimli olacağını düşünüyorum.
0: Çalışma düzeni değişiyor. Uzaktan çalışmayla iş yeri modeli birleşiyor. Hibrit model dönemi geliyor.
3: Pandemiden sonra özel sektörü birçok şirket aslında evden çalışma modelini benimsemişti. Şimdi bunun yasal bir zemine oturtulması ile ilgili bir çalışma hayatımıza geçmiş durumda.
4: Çalışma hayatında tek tip mesai dönemi geride kalıyor. Yeni düzenleme ile birlikte artık çalışanlar haftanın bir kısmını iş yerinde, bir kısmını uzaktan çalışabilecek. Haftanın hangi günü nerede çalışacağı ve çalışma saatleri iş yeri sözleşmesinde açıkça belirtilecek.
3: İşverenle çalışan arasında bu esnek ve hibrit çalışma modeline göre bir çalışma modeli benimsenirse bu iş sözleşmelerine yazılacak ve çalışma hayatı buna göre belirlenecek.
0: Orta vadeli programda yer alıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın düzenlemesiyle resmiyet kazandı. Geleneksel sistemde çalışma saatleri 9-18 olarak uygulanırken esnek çalışmada bu saatler isteğe göre geri ya da ileri alınabilecek.
3: Sabah 9 akşam 6 mesai modelinin saatlerinin de esnetilerek mesela sabahları 7'de başlayıp akşamları 4'te bitecek bir şekilde mesai saatlerinin planlaması yapılabilecek. Haftada 7 günlük çalışma döneminde haftanın 4 gününü evden, 2 gününü ofisten çalışabilecek bir şekilde esnetilebilecek bir modelle karşı karşıya kalacağız.
4: Düzenlemenin bazı kamu kurumlarında da uygulanması planlanıyor. Bu kapsamda kamuda çalışma sistemi çekirdek ve esnek çalışma zamanları olarak ikiye ayrılacak.
0: Kamuda işçi statüsünde çalışanlar da sisteme dahil olabilecek.
3: Çekirdek çalışma saatleri günde 5 saati aşamıyor. Günlük çalışma saati de 8 saat olarak yine planlanmış. Çalışma saatleri normal yasal saatlerin içerisinde başlamadan 2 saat önce ve bittikten 3 saat sonraya planlanabilecek.
5: Sürekli ofiste olduğumuz için, sürekli çalıştığımız için yoğun stres altında oluyoruz tabii iş yerinde. Bunun içerisine ev dahil olursa tabii çok daha hoş bir çalışma ortamı olur diye düşünüyorum.
0: Peki yeni sistemde maaşlarda değişiklik olacak mı? Sosyal haklar, prim günleri ve analık yardımı gibi haklardan tam zamanlı çalışanlarla aynı şekilde yararlanılması hedefleniyor.
6: Baktığımız zaman hibrit çalışma modern zamanlarda giderek artan bir şey. Bence kısmen uygulanmalı, evet. Sözleşmede olması güvence sağlıyor. O açıdan önemli tabii ki.
3: Şu anda bir altyapısı oluşturulmuş durumda. Yıl sonu itibariyle yürürlüğe girmesini bekleyebiliriz.
1: Emirhan Gültekin ve Elvin Gülizade henüz 20'lerinde olan iki gençti. İkisi de aynı hastalıkla mücadele ediyorlardı. İkisi de Ankara'daki bir hastanede ilik nakli olup hayata tutunmak istediler. Ancak ameliyattan kısa süre sonra ikisi de vefat etti. Biri Azerbaycan'da, diğeri Hakkari'de yaşayan iki aile evlatlarının ölümünde ihmal olduğu iddiasındalar. Samet Öztaylan ve Kıvanç Tunçbaş'ın özel haberi efendim.
7: Bir anne Azerbaycan'dan.
8: Biz bura şifa bulmağa geldik. Ama benim evladım 25 Şubat 2025 tarihinde hastahananın ihmalları yüzünden vefat etti.
7: Diğeri

0: ise Hakkari'den gözü yaşlı seslendi.
1: Madem suçlu değiller, benim evladım nasıl o hale geldi?
0: Acıları ortak, biricik evlatlarını aynı hastanede 3 hafta arayla kaybettiler. 2 genç, 2 evlat ve 2 kayıp. İkisi de aynı hastanede aynı hastalıktan ilik kanseri tedavisi görüyordu. Ama ameliyat sonrası oluşan nedenlerle ikisi de maalesef vefat etti ve biri 21, biri de 23 yaşındaydı. Şimdi aileleri adalet bekliyor.
1: 14 Ocak 2025 14.30'da oğlum hastanede vefat etti. Oğlum ameliyat oldu ve ameliyat sonrası yara yerlerinde idrar akmaya başladı.
2: Tedavisi tamamen yanlış, eksik ve kopuk ilerledi. Oğlumu göz göre göre ölüme sürüklediler.
0: Gültekin ve Gülizade aileleri evlatlarının ölümünde ihmal olduğu iddiasındalar.
1: Bu ciddi enfeksiyonlar nasıl oluştu? Adli tıpın bana gönderdiği tebligatta doktorların suçlu olmadığını belirtiyorlar. Madem suçlu değiller, benim evladım nasıl o hale geldi?
3: Ameliyat sonrasında meydana gelen mesane delinmesiyle ilgili çok ciddi bir tartışma var dosyada. Ancak raporu yazan kurulun içinde bir iroloji doktoru yok.
2: En büyük vicdansızlığı, en büyük acı ise yoğun bakımda sürecinde yaşadık biz. Elvin ilik nakli olandan 7 gün sonra Elvin'in çok kötüleşti, tansiyonu düştü. Onu yoğun bakıma apardılar.
0: Adli tıptan gelen rapor anne Sevim Gültekin'i bir kez daha şok etti. Çünkü herhangi bir sorun bulunamadı. Ancak aile raporun eksik yazıldığı görüşünde.
3: Rapor yalnızca bizim sorularımızı cevapsız bırakmıyor. Kendi içinde de maddi hatalar ve ciddi eksiklikler bulunduruyor.
1: Enfeksiyonlar nasıl oluştu? Oğlumun idrar mesanesi nasıl delindi? Ve ben bunun adaletini istiyorum. Adalet Bakanımız, lütfen bu annenin sesini duyun.
2: Aziz Türk devletim, ben sizi canımdan çok seviyorum. Ben istiyorum ki elimin hakkı yerde kalmasın.
4: Efendim, bu görüntüler İstanbul Gazi Osman Paşa'dan. 6 yıldır tamamlanamayan bir inşaat var o noktada. Çilesini çekense çocuklar, nedeni ise okudukları okulun inşaatın yanı başında olması. Yürüdükleri yok her yağmurda bir yürüdükleri o yol her yağmurda bir bataklığa dönüşüyor.
5: Sabah bir geldik, olduğu gibi yukarıdaki hafriyat burada. Çocuklar içeri giremiyor, çamur.
6: Yağmur yağdı, okul yolu bataklığa döndü. Çocuklar okula adım atabilmek için çok zorlu bir sınavdan geçti.
7: Sabahki rezilliğimiz çok berbattı zaten.
4: Ne oluyor sabahları?
7: Ya burada dün akşamki yağmurdan dolayı bayağı bir kum birikintisi vardı. Okulumuzun önü, hatta araba bile çakılmıştı yani buraya.
6: Üstelik iddiaya göre bunu ilk kez yaşamıyorlar. 6 yıl önce başlayan inşaat bir türlü bitmek bilmedi. Öğrencilerin çilesi de.
5: Bahçesi mesela çamur altındaydı. Sabahtan beri görevliler orasıyla uğraşıyor.
4: Burası bir inşaat yolu değil. Gazi Osman Paşa'da bulunan bir ilköğretim okulunun okul yolu. Ben bile şu an burada yürümekte zorlanıyorum. Ancak o küçücük öğrenciler her sabah ve akşam işte bu yoldan okullarına gitmek zorunda kalıyorlar.
8: Görüyorsunuz, çocuklarımızı alamıyoruz. Özellikle yağış olduğu zaman sabah burası bir bataklık gibiydi.
7: Madem ki böyle bir sıkıntı varsa açmasaydılar o zaman okulu. Pislik içinde sınıflara gidiyorlar. Bu sefillik, bu sefalet yaşatılamaz. Mümkünatı yok yani. Bunu da kimse kabul etmez. Hiçbir ebeveyn.
4: İddiaya göre inşaat 6 yıldır devam ediyor. Bu okulun öğrencileri de 6 yıldır aynı çileyi çekiyor. Daha önce yetkililere durumu bildirmiş olmalarına rağmen hala bir çözüm bulamadılar.
9: O diyor benim sorunum değil diyor. O diyor o yapacak diyor. O diyor o yapacak diyor. Bilmiyorum şu anda kim yapacak. Herhalde biz yapacağız bir vatandaş olarak.
8: Şu sitede oturuyorum ben. Buradaki duvara çok büyük bir baskı var. Her gün toz, toprak, evlerimizin camlarını açamıyoruz. Çok mağduruz. Yani ilgilenen kimse de yok.
7: Bizi dinlemiyorlar. Çocuklar için yapsınlar yani.
4: Efendim 2026 altın için inişli çıkışlı bir yıl oluyor. Ocak'ta 7500 lirayı gören gram altın yazın 6000'in altına gerilemişti. Sonra biraz daha toparlandı ama son haftalarda

0: Trend yine düşüş yönünde. Peki bunun nedeni ne? İbre tekrar yukarı döner mi? İşte piyasaların nabzı.
1: Altını takip ediyor muyuz?
2: Ediyorum.
1: Ne durumda?
2: Şu anda çok güzel. Parası olan almalı bence.
3: Altın zor günün dostudur.
4: Altın son haftalarda yatırımcısına kazandırmıştı. Bu kez düşüş haberiyle piyasaları hareketlendirdi.
5: Bir bakmaya geldik yani ufak tefek.
1: Gram altın 3 hafta önce 7000 seviyelerindeydi. Şu anda ise gram altın an itibariyle 6550 lira. İşte bu düşüşle birlikte kapalı çarşıda hareketlenme yaşandı. Peki bu düşüşün sebebi ne?
6: Amerika'nın faiz artışları gündemde olması. İlk faizi 16 Eylül'de arttırdığı için ikinci faiz artışı olur mu 29 Ekim'de böyle bir beklenti var. Dolayısıyla Amerika'nın tahvillerinde bir artış var. 5 yıllık, 10 yıllık, 30 yıllıklarda. Bunlar da bir korku yarattı piyasa.
2: Mutfak birikimlerinden ne oluyorsa artık küçük bir tane, iki tane bir şey alınabilir.
7: ABD İran'la ilgili yaşanan gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisi görülmekte.
1: İşte bu 100 gramlık Trabzon hasır setin fiyatı bundan 3 hafta önce 700 bin liraydı. Ancak yaşanan düşüşle birlikte an itibariyle 645 bin lira.
2: Gram aldım şu anı. Altından vazgeçilmesin bence.
6: Borcu olanlar almak istiyor. Düğün olanlar tekrar almak istiyorlar. Mantıklı aslında.
4: Gözler şimdi altının yeni rotasında. Gram altın yeniden yükselişe mi geçecek yoksa düşüş sürecek mi?
7: Yatırımcılar altın tarafında alım yönünde hareket edecekse eğer ilk olarak bakmaları gereken nokta ABD İran'la ilgili yaşanan gerginliğin ne zaman bitecek olmasıdır. Dolayısıyla da bu gerginliğin bitip ateşkese döndüğünde altın fiyatlarında tekrardan yukarı yönlü hareketi bekleyebiliriz. Gram altın tarafında 7500'lü seviyeler tekrardan gündeme gelebilir.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kamuoyunun gündemine oturan fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Milletin malına el uzatan herkesin karşısında devleti bulacağını söyledi. Hak yiyenleri asla savunmayız dedi. Erdoğan Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu ve piyasalara yönelik herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı.
8: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir.
4: Kamuoyunda fon krizi olarak bilinen 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturmaya değindi. Hak yiyenleri savunmayız dedi.
8: Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından Türkiye'nin gündemine oturan fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
8: Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzubahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır.
4: Erdoğan yaşanan gelişmeleri ele almak için ekonomi yönetimiyle toplanacaklarını duyurdu.
8: Ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurulları içinde hukuk devleti sınırları dahilinde maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır.
4: Başkan Erdoğan, haksız kazanç sağlayanların hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.
8: Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde

0: önünde bunun hesabını verecektir.
1: Efendim, meteoroloji sarı kodla uyarmıştı. Beklenen sağanak İstanbul ve çevresinde bastırdı. Oldukça da şiddetliydi. Yollar göle döndü. Bodrum katları su bastı. Eyüp Sultan'da toprak kayması nedeniyle bir apartman boşaltıldı. İşte mega kenti etkisi altına alan yağmurdan manzaralar.
2: Sağanak aniden bastırdı mega kentte, yollar göle döndü. Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Akşam saatlerinde bastıran yağmur İstanbul'da birçok ilçede etkili oldu. Yolları tam anlamıyla sel aldı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar göle dönmüş yollarda evlerine gitmek isterken perişan oldu.
3: Dükkanımız bu halde.
2: Eyüp Sultan'da yağışın etkisiyle toprak kayması oldu. Bir apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.
4: Yanınca baktım, duvar yavaş yavaş çatır çutur aşağı gelmeye başladı.
2: Zincirlikuyu'da alt geçidi su bastı. Polis geçidi trafiğe kapattı. Fatih'te ise yol çöktü. Sürücüler zor anlar yaşadı.
5: Araba kaldı.
2: Sultan Gazi'de de bodrum katları su altında kaldı. Eşyalar kullanılamaz hale geldi.
6: Şu hale bak, parkelerim yüzüyor ya.
7: Lağım suyu tüm evimize doldu. Evde kullanabileceğimiz hiçbir şey yok.
2: Burası da Beykoz. Kafe tıklım tıklım müşteri doluydu. Aniden bastıran yağmurda içerisi göl oldu.
8: Bir tane yağmur var. İçeri doğru değil, dışarı doğru akması gerekiyor.
2: Bayrampaşa'da ise bir lise yağmurdan nasibini aldı.
9: Okulumuzu su bastı.
2: İstanbul'da sadece yağış değil, şiddetli rüzgar da etkiliydi. Kadıköy'de inşaat panosu devrildi, iki kadın altında kaldı, yaralandı. Ankara'da da durum farksızdı. Evleri su basanlar isyan etti.
10: Yani devamı bu ya. Salt çarşamba günü insanların arabası orada çukura düştü. Herkesin zararı oldu. Bugün böyle.
2: Sokaklar yürünmez hale geldi.
1: Daha birkaç gün önce işte bu yol sağanak yağışın ardından çökmüş ve içine arabalar düşmüştü. Şimdi ise yine aynı nokta bir kez daha felaketin adresi oldu.
11: Devamlı kazıyorlar köstebek yuvası gibi, hiçbir şekilde çözüm bulunamıyor.
2: Yağışlı hava uzmanlara göre önümüzdeki haftaya kadar devam edecek.
12: Çarşamba günü gün içerisinde öğleden sonraki saatlerde bir kuvvetli yağış olma ihtimali bulunuyor. Ve devam eden günlerde de Perşembe ve Cuma günleri de İstanbul'da yine Cuma, Cumartesi hatta Pazara kadar uzayan bir yağışlı süreç var.
1: İstanbul Kağıthane'de korku dolu anlar yaşandı. Yerin altındaki elektrik kabloları birden alev aldı. O alevler park halindeki otomobillere de sıçradı. Aracını bölgeden uzaklaştırmak isteyen bir sürücü de az kalsın yangının ortasında kalıyordu.
2: Yerin altındaki kablolar patladı, rögar kapağı havaya uçtu.
13: Aracımı kurtarmaya giderken rögar kapağına 10 saniye evvel basmış olsaydım ben zarar görecektim.
2: Burası İstanbul Kağıthane. Kaldırımın altındaki kablolar bir anda alev aldı. Sonra peş peşe patlamalar meydana geldi. Sokak park halindeki araçlarla doluydu. Mahalle sakinlerinden biri elinde yangın tüpüyle indi aşağıya. Ama çabası patlamalar yüzünden sonuçsuz kaldı.
13: Komşumuz yandan bakarken arabam yanıyor Mesut abi diye bir haber geldi bana. Ben apar topar indim. Arabam gerçekten baktım yanıyor.
2: Araç sahibi otomobilini uzaklaştırmayı başardı. Çok geçmeden de itfaiye geldi. Alevler kontrol altına alındıktan sonra sokak da trafiğe kapatıldı.
1: Efendim, çocuklar arasında popüler olan bir oyuncak var. Hemen arkamda da görüyorsunuz o oyuncağı. İçi renkli jellerle doldurulmuş stres oyuncakları. Ankaralı bir aile de aldı çocuklarına bunlardan. Ama son derece zararsız gibi görünen o oyuncak 11 yaşındaki Furkan'a kabusu yaşattı. Oyuncağın içindeki jel küçük çocuğun vücudunu yaktı.

0: derisini yüzdüler. Yüzerken çok çığlık attı. O deriyi komple aldılar. Yani hiç unutamıyorum o anı. Yani çok bağırdı, çok ağladı.
1: Çünkü eğlenmek için aldığı oyuncak yüzünden hem eli hem ayağı yandı.
0: Çocuğum o gün bu sınavda başarılı olmuştu. Bu oyuncağı çok istiyordu. Ben de sırf hani bir ödül anlamında aldım.
1: Renk renk, çeşit çeşit, hemen hemen tüm çocukların elinde internette satış rekorları kırıyor. Stres topu diye geçiyor. Yumuşak jelden oluşuyor. Hümeyra Seçkin de 11 yaşındaki oğluna çok istediği için aldı o oyuncağı ama...
0: Çocuğum eve geldi, oynadı. Akşam buzdolabına koymuş oyuncağı, bana söylemedi. Sabah 8'de aldığında... Ben odasındaydım, çok dehşet verici bir sesle seslendi bana, hani yardım et dedi.
1: Küçük çocuk sabah hevesle buzdolabından çıkardığı oyuncakla oynamaya başladı. Ne olduysa birkaç dakika sonra oldu.
0: Ayağımda oyuncak patladı dedi, canım çok yanıyor dedi. Hastaneye gittik, pansuman yapıldı iki seferde.
1: Ancak küçük çocuğun ayağındaki yanık ciddi boyuttaydı.
0: Eve götürdüm, bir saat sonra ayağında balon gibi şişmeler oldu. Sargıyı hafiften kaldırdığımda derisini yüzdüler, yüzerken çok çığlık attı.
1: Aile oyuncağı başkentin göbeğinde bulunan bir alışveriş merkezinin içinde yer alan bilindik bir mağazadan aldı. Sınav hediyesi diye alınmıştı ama o oyuncak okul hayatını da etkiledi.
0: Bir aydır haftanın iki günü sürekli pansumana gidiyor. Derslerden alıkalıyor. Her pansumanda acı çekiyor, işkence çekiyor. Tek temennim bu oyuncağın piyasadan toplatılması.
1: Aile üzerinde hiçbir uyarı bulunmayan ürünün tedariğinden dağıtımına, hatta tüketiciye ulaşmasına kadar sorumlu olan tüm birimler hakkında suç duyurusunda bulundu.
2: Dava açmaya karar verdik açıkçası ve hakkımızı sonuna kadar arayacağız.
3: Efendim, uzun saçlı futbolculara yeşil sahalarda sık sık rastlıyoruz ama biraz sonra ekranlara gelecek olan gibisini hiç görmemişsinizdir eminim. Anguillalı milli futbolcu Scipio'nun saçları neredeyse topuklarına değiyor. Üstelik saçını dokunan iki rakibi de kırmızı kart gördü.
1: Ayak bileğine kadar uzanan saçlarıyla oyuna girdiği ev sahibi takımı 9 kişi bıraktı. Ball, it was Von Jackson. CONCACAF Uluslar Ligi'nde Karayip ülkeleri Antigua Barbuda ile Anguilla karşı karşıya geldi. Ev sahibi Antigua Barbuda ilk 43 dakikada bulduğu gollerle sahadan 5-0 galip ayrıldı ama maça 2 kırmızı kart damga vurdu. 69. dakikada oyuna giren Anguillalı Aydın Scipio ceza sahasında girdiği ikili mücadele de saçını çeken rakibine kırmızı kart aldırdı. Aynı şey 90+3'te tekrar yaşandı. Dreadlocks. Bir rakibi daha CPU'nun saçını çekti ve maçın son anlarında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Rakip oyuncunun saçları sayesinde 9 kişi kalıp galibiyet sevincini doya doya yaşayamayan takımın oyuncuları sahadan sinirle ayrıldı. Antigua Barbudalı taraftarlar da hakeme ve uzun saçlı oyuncuya büyük tepki gösterdi.
3: Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırıya göz yummakla suçlanan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bir darbe de Kahire'den geldi. Abu Dhabi'den saldırıya ilişkin gelen uyarıları hasır altı ettiği öne sürülen Netanyahu'nun Mısır'dan gelen uyarıları da yetkilere iletmediği ortaya çıktı. Netanyahu'nun sandıktaki ana rakibi Esenkot, İsrail Başbakanı'nı vatana ihanetle suçladı.
4: Seçimlere bir aydan az süre kala İsrail'de Netanyahu'ya bir 7 Ekim darbesi daha geldi. Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısından haberdar olduğu öne sürülen İsrail Başbakanı'nın sadece Abu Dhabi değil Kahire tarafından da uyarıldığı ortaya çıktı.
5: Netanyahu hükümetinin gitmesini istiyorum. Bu yönetim ülke tarihinin en eli kanlı hükümetidir.
4: Mısırlı hükümet yetkililerinden edinilen bilgiye göre Mısır istihbarat şefi Abbas Kamel, 7 Ekim saldırısından birkaç gün önce Netanyahu'yu iki kez telefonla aradı ve Hamas'ın kapsamlı bir eylem hazırlığında olduğuna dair İsrail liderine uyarıda bulundu. Ancak söz konusu saldırının Gazze'yi yok etmek için meşru sebep sayılacağını öngören Netanyahu bu uyarıları hasır altı etti ve yaklaşan risk hakkında üst düzey İsrailli yetkililere dahi bilgilendirme yapmadı.
5: Netanyahu'nun kesinlikle gitmesi gerekiyor. Bu çok basit bir denklem.
4: Geçtiğimiz günlerde de benzer bir iddiayı ABD basını gündeme taşımıştı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı

0: Nahyan'ın 7 Ekim saldırısından kısa süre önce Netanyahu'yu arayarak uyarıda bulunduğu öne sürülmüştü. Ancak Abu Dhabi'den gelen bu uyarılar da İsrailli yetkililere iletilmedi. İsrail'de seçim öncesi depreme yol açan o iddialar muhalefeti de harekete geçirdi. Anketlerde seçim yarışını ilk sırada götüren Gadi Eisenkot, Netanyahu'yu vatana ihanetle suçladı. Şimdi ise gözler soykırımcı İsrail liderinin skandal iddialara vereceği yanıta çevrilmiş durumda.
1: Efendim, Avrupa 2022'den sonra ilk kez yeniden enerji krizi senaryolarını konuşmaya başladı. Öyle ki Avrupa'daki gaz depolarındaki ortalama doluluk oranı %70'e geriledi. AB yönetimi ise üye ülkelerden tasarruf tedbirleri için hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.
0: ABD ve İsrail'in İran saldırısı. Husilerin Suudi enerji tesislerini hedef alması ve yeniden şiddetlenen Rusya-Ukrayna savaşı. Avrupa'da yaklaşan kış öncesi yeniden enerji krizi endişesi başladı.
2: Avrupa'da kış öncesinde doğalgaz depolarının doluluk oranı %70 olarak açıklandı. Bu oran geçtiğimiz sene %82 düzeyindeydi.
0: Düşen doluluk oranı Brüksel'de endişeye neden oldu. Avrupa Birliği Enerji Komiseri mevcut seviyeleri olağanüstü düşük olarak tanımladı.
2: Avrupa doğalgaz ihtiyacının %80'ini birlik dışından karşılıyor. Katar'ın saldırılar nedeniyle mücbir sebep ilan etmesi doğalgaz piyasalarındaki dengeleri bozdu.
0: Almanya ve Hollanda'nın gaz depolarındaki doluluk oranı %50 seviyesinde. Avrupa Birliği ise yaklaşan kış öncesi ek tedbirler alınması tavsiyesinde bulundu.
3: Brüksel, birlik ülkelerinden kamu binalarında sıcaklıkların düşürülmesi, açık alan ısıtmalarından vazgeçilmesi ve elektrik tüketiminin azaltılması gibi önlemleri gündemlerine almalarını istedi.
0: Uzmanlara göre şimdilik bir enerji krizi söz konusu değil ama savaşların sürmesi enerji piyasası üzerindeki riskleri artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise Ukrayna'yı Rus enerji altyapısını hedef almaması konusunda bir kez daha uyardı.
1: Ankara Çankaya'da spor salonu devri yüzünden çıkan alacak verecek tartışması kanlı bitti. Bir kişinin hayatını kaybetti, bir kişinin de yaralandığı o dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
4: Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu. Çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşandı. İddiaya göre spor salonunu devreden eski ortaklar da yeni salon sahibi Halil T. arasında telefonda başlayan alacak verecek tartışması kısa sürede büyüdü. Öfkeli grup konuşmak için salonun önüne geldi. Ancak araç kapıları açılır açılmaz taraflar birbirine kurşun yağdırdı. Çatışmanın ortasında kalan 37 yaşındaki Taner Aksoy, vücuduna isabet eden kurşunlarda olay yerinde hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Kenan Bey ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçmaya çalışan salon sahibi Halil T. dahil 3 şüpheli silahlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Öte yandan silahlı kavgada hayatını kaybeden 37 yaşındaki Taner Aksoy, Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde öğle namazını mütakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
1: Sırada yurttan ve dünyadan haber turu var.
5: Kolombiya'da tur teknesi alabora oldu. Panik anları Santa Marta kenti açıklarında kayda geçti. Neyse ki tüm yolcuların üzerinde can yeleği vardı. Bu sayede facianın önüne geçildi. Yolcular çevredeki teknelere alınarak kurtarıldı. Bir ay önce büyük bir heyelan felaketi yaşayan Nepal'de bir toprak kayması daha meydana geldi. Dağın yamacı üzerindeki yapılarla beraber çöktü. Çöken yamacın diğer tarafında sadece birkaç metre ilerideki evde oturanlar mucize eseri kurtuldu. Gördükleri manzara karşısında ise dehşete kapıldılar. Tayland'ın başkenti Bangkok günlerdir su altında. Şiddetli yağış sürüyor, bilançoda ağırlaşıyor. Yetkililer son 10 günde sel ve su baskınları sebebiyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hindistan'ın Bihar eyaletini hortum vurdu. Bir köy yerle bir oldu. O anlar köy sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Amerika'nın New Jersey eyaletini sel aldı. Kıyı şeridindeki Long Beach bölgesinde su seviyesi öyle yükseldi ki insanlar sokaklarda kanolarla gezdi. Surf City bölgesinde ise nehre dönen caddelerde köpek balığı gezdi. Görüntü bölge sakinlerini korkuttu. Amerika'nın Aspen kentinde kurulan çiftçi pazarı vahşi bir misafir ağırladı. Şaşkın bakışlar arasında sırayla tezgahları gezen ayı ekmek tezgahında durup bir somunu mideye indirdi. Çevredekiler o anları keyifle seyretti. Turun son görüntüsü Hindistan'dan. Şehirler arası sefer yapan otobüsün muavini yolculardan birinin motosikletini başında taşıdı. Muavinin başında motosikletle çok rahat bir şekilde merdivenlere tırmandığı anlar sosyal medyada viral oldu. Gaziantep'te hatalı sollama katliam gibi bir kazaya zemin hazırladı. Otomobille yolcu minibüsü çarpıştı. Otomobilde bulunan ikisi çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. 13 kişi ise yaralı olarak çevre hastanelere kaldırıldı. Feci kazada can verenler Hatay'da toprağa verildi. Van Tuşba'daki Polatoğlu Ortaokulu'na elinde uzun namlulu silahla giden kız öğrenciye öğretmenler ve veliler müdahale etti. Silah elinden alınarak polise teslim edildi. Kız öğrenci gözaltına alınırken okulda eğitime ara verildi.
6: Abdurrazak.
7: Karşıdaki hastanın iğnesini hasta sakinleşmesi için yaptım diyor.
8: Bile bile yapılmış bu iğne yani.
7: Hastayı kasten öldürmüşler yani bu insanlar.
5: Gaziantep'te 3 yıl önce trafik kazası geçirerek yoğun bakımda tedavi altına alınan Abdurrezzak Baysal kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. ATV Haber'e konuşan ailesi gencin tartıştığı hemşirenin yaptığı iğneyle kasten öldürüldüğünü savunmuştu. Tanık olarak ifade veren hasta bakıcı şüpheli ölüm dosyasının seyrini değiştirdi.
9: Bu başka bir hastanın başındaydı. Oradan
5: alıp sanık hemşirelerden birine müebbet hapis cezası, diğerine olası kastla öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası verildi. 3 yıllık hukuk mücadelesini kazanan Baysal ailesi mutluydu.
8: Önce söylenen laflara rağmen başardık. Pes etmedik bugüne kadar.
10: Adalet yerini buldu, biraz sevindik. Muhabbet alsın, gün yüzü görmesin.
5: Hatay'da kaza göz göre göre geldi. İki motosiklet çarpıştı. Ana yolda ilerleyen sürücü karşı tarafın dikkatsizliğine isyan etti. Samsun'da kına gecesinde damatla babasının havaya ateş açtığı anlar amatör kameralara yansıdı. Jandarma görüntüler üzerine inceleme başlattı.
1: Efendim, Türkiye gündeminin öne çıkan başlıklarına konuşuyor olacağız. Başkan Erdoğan kabine sonrası önemli açıklamalar yaptı. O açıklamalara değineceğiz. Konuklarımız bizlerle birlikte olacak. Siyaset bilimci Elif Şahin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gazeteci Merve Şebnem Oruç bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Faruk Erdem bizlerle birlikte. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldiniz sizler de.
13: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Gündemin başlıklarını değerlendiriyor olacağız efendim, ama Başkan Erdoğan özellikle fon soruşturmasına ilişkin detaylı yer verdi kabine sonrası. Neler söyledi bir kısaca izleyelim, sonrasında değerlendirelim.
14: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz ne hak yeriz,

0: ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir. Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir.
1: Evet, Başkan Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşmaları dinledik. Özellikle 17 Eylül'den itibaren devam eden fon soruşturmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi Erdoğan. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur dedi. Konuyla ilgili soruşturmalar bir yandan devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları bu anlamda önemliydi. Şimdi bir de binlerce vatandaş var fonlarda parası bulunan. Onlar bir yandan tabii ki tedirgin oluyorlar. Öncelikle süreci sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonrasında sorularım olacak sizlere.
2: Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika dönüşünde de benzer açıklamaları oldu. Bu soruşturmaların arkasında bir siyasi iradenin olması çok önemli. O yüzden de soruşturmalar sağlıklı gidiyor. Devletin kurumlarına güvenmek lazım. Yatırımcılar açısından söylüyorum. Buradaki süreç sağlıklı bir şekilde işliyor. İki türlü bu soruşturmada iki türlü soruşturma yürüyor. Birisi adli soruşturma ki orada çok ciddi iddialar var. İşte tutuklamalar var, gözaltılar var. Hatta bugün yine Sermaye Piyasası Kurulu savcılığa yeni suç duyurusunda bulundu. Bazı kişilerle ilgili işlem yasakları geldi. Bir yandan gözaltılar devam ediyor. Mal varlıklarına el koyma devam ediyor. Yani adli süreç aslında bir yandan devam ediyor. İkinci bölümüne baktığın zaman ise finansal bölümle ilgili soruşturma devam ediyor. O da işte iki tane, birisi kamu bankası, birisi özel banka görevlendirildi ama devletin düzenleyici kurumlarının denetiminde de bir tasfiye süreci devam ediyor. Aslında buradaki kavramlara bakarsan tasfiye var, temerrüt var. Bir de ortaya atılan iflas var. Aslında temerrüt dediğimiz şey, işte sen kredi kartını, asgari ödeme tutarını bu ay ödemezsen temerrüte düşmüş olursun. Yani yükümlülüğünü yerine getirememek demek. Zaten bu kriz de öyle başladı. Yani bu fonlar yükümlülüklerini yerine getiremediler. Yani yatırımcılar paralarını çekmek istediler ama onlar ödeyemediler. Aslında baktığın zaman dünyanın en büyük bankasında bile bütün Moody'ler paralarını çekmek isterlerse o banka bunu karşılayamaz. Çünkü o paralar bir yerlerde yatırıma dönmüştür. Ama burada gördük ki adli süreçlerde başka manipülasyonlar yapılmış. Yurt dışına para kaçırmalar olmuş. Suç işlenmiş yani aslında. Dolayısıyla bir yandan da bu tasfiye süreci devam ediyor. Tasfiye süreci de iki adımda devam ediyor. Birincisi aslında burada işte 131 fondan bahsediliyor. Bu fonların bir MR'ı çekildi. Yani işte bu 455 bin tane yatırımcı olduğu, bu yatırımcıların ne kadar alacağı olduğu, ne kadar para yatırdığı, bu şirketlerin kime borcu olduğu, kimden alacağı olduğu gibi şirketlerin bir MR'ı çekildi. Şimdi ikinci aşamada ise tasfiye gerçekleşecek. Tasfiye nedir? O şirketin ne kadar mal varlığı varsa bunlar paraya çevrilecek. ve hak sahiplerine bu paralar ödenecek. Yani basit anlatımı bu. Ama bu paraların ya da bu mal varlıklarının paraya geçirilme süreci farklı işleyecek. İlk başta işte 3 aylık bir süre verilmişti bu iş için. Sonra SPK bunu 6 aya çıkarttı. Aslında bu 6 aya çıkması kötü bir şey değil. Daha iyi sonuç alabilmek için süreyi uzattılar. Niçin? Çünkü buradaki mal varlıkları piyasada işte hisse senedi olmuş, başka fonlarda olmuş, altın olmuş vesaire. Onların gerçek değerine ulaşması için bir süreye ihtiyaç var. Evet. Gerçek değerine ulaştıktan sonra bu mal varlıkları satılacak ve hak sahiplerine paraları iade edilecek. Ha, sen 100 lira yatırmışsın ama buraya girerken işte ben 100 lira yatırdım, bu 100 liram 100 bin lira olsun diye girmişim. Bunun bir riski de var. Bu 100 lira 80 lira da olabilir, 50 lira da olabilir. Şu anda aslında ilk etapta işte hem Maliye Bakanı'nın, Hazine Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarına baktığımız zaman da hem de bu düzenleyici kuruluşlardan gelen açıklamalara baktığımızda da bu hak sahiplerinin ana paralarının ödeneceği yönünde bir şey anlıyoruz. Evet. Yani bu tasfiye sürecinde. Ha. Ama işte benim 100 liram 100 bin lira olacaktı. Bana 100 bin lira mı verecekler? Ben orada çok da katılmıyorum 100 bin liraya. 100 lirayı verecekler gibi görünüyor evet. Bu tasfiye sürecinde.
1: Tasfiye için 6 aylık süre tam da sizin anlattığınız başlık SPK daha erken de tamamlanabilir dedi. İlk düzenlemede süre 3 aydı, sonrasında 6 aya çıkarıldı. Evet. Gerekçe fon portföylerinin uygun koşullarda satılması, mutlaka 6 ay sürecek anlamına da gelmiyor. Piyasa koşullarına göre daha erken de tamamlanabilme evet. ihtimali var.
2: Yani işte bu fonların parayı yatırdığı hisse senetleri, altınlar neyse ne varsa onların gerçek değerine ulaşması ve o zaman satılacak. Yani bugün hemen yarın satarsak zaten onların değerleri düşmüş durumda. Yani 100 liraya 200 liraya çıkartılmış hisseler 1 liraya 2 liraya düşmüş. Dolayısıyla bunlar biraz daha gerçek değerlerine ulaştıktan sonra o yüzden dedim 6 aylık süre aslında kötü değil. Ben bunu aslında çok sağlıklı bir süreç olarak görüyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da onu söylüyor. Yani bu işte fon piyasasındaki kısıtlı bir bölümde gerçekleşmiş bir krizden bahsediyoruz. Yani evet. binlerce fon var, 131 tanesi, yani %10'u bile değil. Bunu biz benzerini 2001'de bankacılık krizinde görmüştük. Yani o krizde işte onlarca banka TMSF'ye devredildi, iflaslarını verdiler ve bir kriz yaşandı, bankacılık krizi. Ama onun üzerine kurulan yeni piyasa ya da bankacılık piyasası diyeyim bugün bütün şoklara karşı, bütün ekonomik krizlere karşı sapasağlam duruyor. O yüzden de ben bunu bir temizlik hareketi. Bundan sonra da bu piyasanın çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacağını düşünüyorum.
1: Başkan Erdoğan'ın ifadeleri de bu yöndeydi. Bir de şöyle bir kafa karışıklığı var. Gerçek kişi, tüzel kişi ayrımları vardı. Bunu da açıklarsak merak eden vatandaşlarımız, izleyicilerimiz olabilir.
2: Tabii bu fonlara sadece işte vatandaş tekil olarak katılmamış. İşte vakıflar var, kurumlar var. İşte o yüzden tüzel kişilikler de var diye. Dolayısıyla hani burada biraz daha küçük yatırımcı var, 1 milyonun altında olanlar diyelim, biraz daha büyük paralar yatırmış olanlar var. İşte o MR'ı çekilecek dediğim noktada bütün bunlar ortaya çıkartılacak. Kimin ne kadar parası var, kaç kişi buraya yatırılmış. Bütün bunlar zaten merkezi kayıt kuruluşu dediğimiz kuruluşta hepsinin kayıtları var, tek tek çıkartılıyor.
1: Evet, 45 şirket ve 19 fonda tedbir kalktı. Soruşturma ise devam ediyor. Başsavcılık 26 Eylül'de tedbir yazısı gönderdi. SPK yeni değerlendirmesini başsavcılığa bildirdi. 45 şirket üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırıldı. 19 evet. fon üzerindeki tedbir kaldırıldı. Gerçek kişilere ilişkin incelemeler bir yandan yani
2: gerçek kişiler
1: devam
2: dediğimiz
1: ediyor.
2: İşte bu fonların yöneticileri mesela işte gazetelere yansıyor, sizin haberlerinize yansıyor. Yatlar, katlar, jetler. Evet. Neler gördük? İşte bütün onlara el konuldu. Onlar paraya çevrilecek, hak sahiplerine verilecek. Şimdi fon yatırımcısıyla borsa yatırımcısı arasındaki farkı da istersen biraz anlatayım. Çünkü hani ikisi biraz farklı. Hı hı. Şimdi borsada tekil bir yatırımcısın sen. Onu nasıl benzetelim? Borsada sen kendi arabanı kullanıyorsun. Eğer ehliyetin varsa, o yüzden biz diyoruz ki hani borsaya girerken finansal okur yazarlığınız olsun. Yani ehliyetiniz olsun. Ehliyetiniz olmazsa arabayı kullanamazsınız.
1: Ne kadar önemli olduğunu gördük.
2: Arabanı kullanıyorsun ve gidiyorsun borsada. Evet. Ama burada bir tane

0: otobüse biniyorsun. Bir yolcu otobüsüne biniyorsun. Paranı, canını şoföre emanet ediyorsun. Burada da öyle. Ama o şoförü de kontrol etmesi gereken trafik polisleri var. İşte devletin denetleyici kurumları var. SPK var, borsa var, başka kurumlar var, ekonomi yönetimi var. Dolayısıyla buradaki yatırımcının durumu biraz da parayı işte o şoföre emanet etmiş kişi durumunda.
1: Burada da şimdi şöyle bir soru akıllara geliyor. Yatırımcı fon almak istediğinde burada hangi göstergelere bakmalı? Yani bir yatırım yapmak için o bir gösterge var mı güvenilir fonları seçebilmek için de?
0: Şöyle şimdi buradaki hani bu krizi ortaya çıkartan durumu anlatırsam bu sorunun cevabını vermiş olurum. Yani burada parayı vermişsiniz. Hı hı. Para işte sığ hisselere gitmiş. İsim vermeden şöyle anlatayım. Hissenin piyasadaki şeyi yani halka açıklık oranı o kadar düşük ki o küçük hisseye çok büyük para yatırdığınız zaman o hisse yukarıya doğru çıkıyor. Öyle durumlar oldu ki böyle iki sandalye bir masa küçücük şirketler Türkiye'nin en büyük holdinglerinden daha değerli hale geldi. Yani bu zaten eşyanın tabiatına aykırıydı. Şimdi sen bunu gördüğün halde ha burada çok büyük para varmış ben de gireyim diye sonradan trene son vagondan binenler var. O binenler de işte büyük para kazanacağım hırsı evet. Burada insanları bu hale getirdi. Ha, şimdi yatırımcıyı da suçlamak istemiyorum ama bu biraz para hırsıyla olan bir şey. Yani çok kazanacağım hırsıyla giriliyor. Ama buralara girerken kaybetme riskini de unutmamak lazım. Evet. Yani çünkü burası spekülatif bir piyasa. İner çıkar kaybedersiniz kazanırsınız ama böyle birin bin olma 10.000 olma şekli çok eşyanın tabiatına aykırı piyasa koşullarına da aykırı. Hı hı. Zaten bu görüldüğü zaman buraya müdahale edildi.
1: Evet yani şunları söylediniz devletin iki ayaklı fon planı sorumluyu ayır yatırımcıyı koru. Aynen. Adli soruşturma gerçek kişiler üzerinden sürüyor. Piyasa bozucu işlemler bir yandan araştırılıyor. SPK fonlarının tasfiye sürecini yönetiyor. Piyasanın likiditesi korunuyor. Yeni mağduriyet oluşmaması hedefleniyor bu yapılan soruşturmalarla
0: yani birlikte. Yani iki ayaklı gidiyor. Adli taraf başka işte tutuklamalar, gözaltılar yani onlar devam edecek ki etsin. Hı hı. Ama iki soruşturmaya da baktığın zaman ikisinin ortak özelliğine yatırımcının hakkını korumak, bu piyasanın bozulmasını önlemek. Her iki tarafta bunu göz önüne alarak bu soruşturmaları götürüyor. Bir taraftan tasfiye süreci işleyecek. Burada başta söylediğimi bir daha söyleyeyim. Devletin kurumlarına güvenmek lazım, sabretmek lazım. Yani sürenin uzun olması aslında yatırımcıyı koruyan bir unsur. Çünkü ürünlerin, malların gerçek değerine ulaşması lazım. Yoksa sizin 100 liranız 10 lira olarak geri gelir. Evet. Çünkü o hale geldi.
1: SPK'nın sistemik risk vurgusu vardı. İlişkili taraflar arasındaki işlemler mercek altında. Teminatsız borçlanmaya karşı yeni kurallar gelecek. Borsadaki olağan dışı fiyat hareketlerine karşı düzenleme ve fon değerlerinin fiktif hesaplanmasının önüne geçildi. Şeffaflığın yine burada da artırılması.
0: Şimdi yarın Sayın Cumhurbaşkanı onu da açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında bu bütün kurumların başkanlığında katılacağı, ekonomi yönetiminde katılacağı bir toplantı yapılacak. Çok kritik bir toplantı aslında. Piyasalara verilecek mesajlar açısından da çok kritik bir toplantı olacak. Onu iyi takip etmek lazım. Oradan hem yasal düzenlemelerle ilgili kararlar çıkabilir hem de bazı idari düzenlemelerle ilgili kararlar çıkabilir. O yüzden hani söylediğim şuydu. Bu temizlik hareketinden sonra bu piyasada da çok sağlam bir temel üzerine kurulacak ki zaten bizim gerçekten şoklara karşı çok sağlam bir ekonomik altyapımız oluştu zaten. Hani birçok krizi atlattı Türkiye. Dış saldırıları atlattı. Dolayısıyla bu piyasanın da sağlıklı işlemesi için bunun yapılması gerekiyordu. Belki hani sınırlı bir bölgede gerçekleşiyor ama piyasadaki bundan sonra olmaması için, bundan sonra buna benzer krizlerin yaşanmaması için bazı yasal ve idari tedbirler alınacak. Yarınki toplantıdan çıkacak kararlar biraz böyle olacak diye düşünüyorum. Piyasaları da rahatlatacak bir karar olacak.
1: Burada yeni düzenlemeler yapılırken piyasayı aşırı da kısıtlamadan o düzenlemeleri evet. Denetimi arttırmak gerekecek zannediyorum ki orada
0: hem denetimi arttıracak hem de
1: gelecek sonuçlarla belki biraz belli olacak.
0: Evet, o otobüs şoförlerinin biraz daha ehliyetlerine bakılacak gibi geliyor bana. Orada biraz

0: yatırımcıyı da yönlendirecek, seçmesini kolaylaştıracak tedbirler alınacak. Yarını bekleyelim, yarın gerçekten, yarın diyorum ama yarın evet, oldu zaten. Ama işte o toplantı çok önemli, oradan çok önemli kararlar çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın oraya başkanlık ediyor olması da aslında piyasalara bir güven veriyor. Dolayısıyla burada siyasi iradenin bu soruşturmaların arkasında olması çok önemli.
1: Size çok teşekkür ediyorum. Merve Şebnem Hocam'ı yanıma rica edeceğim. Biraz da onunla bu konuyu değerlendirelim istiyorum. Bir yandan da soruşturmayı da konuşalım istiyorum aslında. Savcılık özellikle pek çok para ve fon hareketlerinin üzerine gitti. Soruşturma bir yandan devam ediyor. Önümüzdeki gün içerisinde de o önemli toplantıdan gelecek sonuçlar çok önemli. Sizler nasıl yorumluyorsunuz bu yaşanan süreci?
2: Aslında sevgili Faruk Erdem çok güzel çerçeveledi kısa sürede yaşananları. Tabii iki haftadır sadece fon piyasasında ya da işte borsada belli bir miktar payı olanlar, hisse tutanlar değil, aslında vatandaşın tamamının en çok merak ettiği konu haline gelmeye başlamıştı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o yüzden bugünkü açıklaması çok önemliydi. New York dönüşü uçakta, daha doğrusu orada yaptığı açıklamalar da bir nebze de olsa vatandaş için devletin en tepesinden bu iş takip ediliyor düşüncesini oluşturmuştu. Ama bugünkü açıklama biraz daha rahatlatıcıydı. Özellikle detaylar gelmeye başladı. Tabii kısa bir süre oldu. 28 Ağustos'tu değil mi SPK'nın yeni koyduğu kurallar? 28 Ağustos sonrası bir gelişme olmaya başladı işin finansal tarafında. O çok önemli, o ayrımı hala çok yapamıyorlar. Finansal boyut ayrı ilerliyor, adli boyut tabii ayrı ilerliyor. İşte o finansal okur yazarlık yeterince iyi olmayınca bazen bu ikisi birbirine karışıyor. Çünkü bir yandan süren soruşturmalar var, işte gözaltı kararları vesaire falan, onları incelerken, izlerken vatandaş acaba benim finansal sürecimi de bu etkiliyor mu diyor. Hayır, ikisi birbirinden farklı süreçler. Finansal kısımla alakalı hakikaten güzel de bir yani özellikle küçük yatırımcıyı, küçük yatırımcı olarak tabir edilen yatırımcıyı korumak adına önemli adımlar atılıyor. Ama böyle Cumhurbaşkanı da söylediği gibi bu borsa işleri hakikaten çok hassas işler. Spekülasyon dediğimiz böyle hani dedikodulara, boşluklara, o fırsatlara hiç alan tanımayan bir yer. İşte o yüzden de hani bizim borsamız da etkilendi. Aslında çok küçük bir yerde belki yaşandı bu süreç ama o dalga dalga gidiyor değil mi? O şeyde de öyleydi. Doğru. 2007 o küresel krize sebep olan konu da belki Amerikan finans sistemi açısından büyüktü ama bütün dünyayı etkiliyor. Kelebek etkisi deniyordu değil mi?
0: Burada tabii borsanın etkilenmesinin sebeplerinden birisi bu fonlar, bu paraların bir kısmını işte bu borsadaki hisse senetlerine yatırdığı için o hisse senetleri şimdi taban oluyor, yani düşüyor fiyatları. Dolayısıyla borsanın geneli de etkileniyor ama burada bu geçici bir şey borsa açısından, evet, söylüyorum. Evet. Özellikle bu soruşturmalar ve idari yasal tedbirler alındıktan sonra borsada da bir rahatlama olacak diye düşünüyorum.
2: Ben 28 Ağustos'taki o düzenlemenin aslında tabii ki sonrasının biraz sancılı olması etkileyici oldu ama bir daha yaşanmaması adına çok sıkılaştırdığını düşünüyorum. Özellikle de bu düşük işlem hacmi olan hisselerde o yoğunlaşmanın önüne geçecek, aynen, bir süreç. Tabii böyle şeylerin, bu konuşulan o 131 fonda gördüğümüz o yükseliş ne kadar hızlıysa çıkarken düşüş de o kadar hızlı, evet, oluyor. Maalesef o süreç bunu yaşamamıza sebep oldu. Daha farklı yapılabilir miydi? Ben zamana yayılabilir miydi? Mesela bir şey değilim, uzman değilim ama daha farklı takvime olabilir miydi? Mesela Endonezya örneğini inceledim. Endonezya'da da yaşanmış bir vaka var. Biraz daha geniş bir takvime yayılmış. İşin şey tarafından bahsediyorum, finansal tarafından bahsediyorum. Ama tabii birbiriyle üst üste geldiği zaman adli mesele, İster istemez bu sarsıntı bir miktar yaşanacak herhalde.
0: Biz burada biraz daha sabırsızız, yani yatırımcı olarak sabırsızız. 3 ay bile çok gelmişti. Bence az önce söylediğim gibi, yani burada sürenin uzun olması yatırımcıyı koruyan bir şey. Hı hı. Çünkü onun hak ettiği o parayının değerine ulaşabilmesi için biraz

0: Suriye ihtiyaç var. Belki 6 ayda sürmeyecek veya belki uzatılacak, bilemiyorum ama belki 6 aydan önce de bitirilebilir. Çünkü bu MR çekme meselesi, yani bu şirketlerin içinin dışının ne olduğunun fotoğrafının çekilmesi meselesi 10 gün içinde bitirilmesi lazımdı. O bitirildi zannedersem. Tabii zaten orada da yatırımcı sayısı mesela 550 bin deniliyordu. 450 bin oldu anlaşıldı. Ne kadar para olduğu da daha henüz açıklanmadı. O da açıklanmış olacak.
1: Evet, işin öteki tarafı, adli boyutuna gelirsek, evet, bir piyasa dolandırıcılığı vesaire gibi konular var ama o tamamen işin hukuki boyutu. Elbette ki finans tarafındaki yetkili ilgili kurumlarla çok ciddi bir bilgi alışverişi devam ediyordur muhakkak, şüphe yok. O konuya dair de belli önlemler alındı, sizin de söylediğiniz gibi işte gerçek kişilerle ilgili önemli tedbirler var. Bunun dışında şirketlere bir tedbir kondu, sonrasında kalktı ama yani şirketler de günün sonunda aslında yine Türk ekonomisinin birer parçası. Evet. O parçada da yani günün sonunda ay sonundayız en basitinden. Yani maaş ödemeleri var, işte vergi ödemeleri var ve pek çok ödeme var ve tamamen kapatmak demek yani bu konunun hiçbir şekilde alakalı olmayan kısımlarını, örneğin bir çalışanı, işçiyi dahi mağdur edebilecek durumlar da oluşabilirdi. Tedbirin kalkmasını ben o şekilde yorumluyorum. Ama şey tabii ki MASAK burada dahil olmak üzere herkesin kontrolünde, evet, olan durumlar söz konusu.
0: Şimdi bu fonlarla ilgili az önce 3 tabirden bahsetmiştim, hani temerrüt, tasfiye, bir de iflas demiştim. Mesela bu iflas lafı ortaya atıldı. Ortada yok olan bir şey yok. Yani şirketlerin aldığı hisseler var, fonlar var, altınlar var, neyse ürünler var. Onların hepsi duruyor. Sadece onlar gerçek değerine ulaşıp satılacak. O yüzden
2: bir süreç gerekiyor.
0: Evet, yani yok olan, ortadan kalkan bir şey yok. Kimsenin parası yok olmuş değil yani. Evet. Sadece o hani çok yüksek beklenti var ya, bir balon oluşmuş. O balon belki yok oluyor şu anda. Gerçek paralar zaten ortaya çıkacak.
1: Bunu doğru söylediniz. Çok önemli bir kısım. Aslında mesela çevremizde de duyuyoruz bu konuda yani gerçekten mağdur oldum diyen. Aslında mağduriyetini o şişen fiyatın, evet, en tepeye çıktığı, o yukarıya çıktığı yeri ve bir anda düşüşe geçip de kendisinin o panik halinde bu iş düşüşe geçti. Ben satış emri vereyim deyip orada içeride kaldığı an olarak değerlendiriyorlar. Evet. Oysa aslında gerçekten de dediğiniz gibi o para hayali bir paraydı. Hiçbir, aynen, zaman gerçek olmadı. Doğrudur, şunu düşünür. Ben aylardır buradaydım. Uzun süredir buraya bir yatırım yapmıştım. Ben bir hayalin içindeyim. Maalesef öyleydi.
0: Senin paranla adamlar işte yatlar, katlar, jetler almışlar ve zengin bir hayat, evet, kurmuşlar. Adli soruşturmada dur bakalım dedi. Gel bakalım, sen bunları başkasının parasıyla nasıl alıyorsun ve bu paraları nasıl yurt dışına kaçırıyorsun? Bunun önüne geçiliyor şu anda. O mal varlıklarına el konuluyor. Şebnem Hanım'ın sözünü kesiyorum.
1: Yok, estağfurullah. Burada tabii şu var. Biraz hani finansal okuryazarlıkta, yani bunlar serbest fon ve hani daha doğrusu şöyle, yani biz kendimize çok güvenmediğimiz için hisse kendimiz satın almadık. Aynen. Fonlara gittik, uzmanlara verdik bu işi diyorlar. Doğru, burada da haklılar.
0: Devletin de kurumlarına güvendik.
1: Evet, devletin de kurumlarına güvendik diyorlar. Ama kısmen de olsa kime emanet ettiğinizi bilmeniz gerekiyor. O ehliyet konusu hakikaten önemli. Örneğin burada kaldıraçlı çok işlem yapılmış.
0: Doğru.
1: Kaldıraç dediğimiz ne? Borçlanarak, yani üzerine katarak. Yani birin üzerine bir ekleyeyim değil de birin üzerine beş ekleyeyim örneğin. O beşi eklerken aynı zamanda o 5'i kaybetme riskini de alıyorsun ve dışarıya daha çok borcun olabilecek bir durum söz konusu. İşte mesela daha regülasyonun daha az olduğu, denetlemenin daha az olduğu işte coin piyasaları, işte ya da forex'te falan bu tarz şeyler olduğunda hani çoğunlukla risk almak istemeyen, riskini en azından minimize etmek isteyen insanların çok girmeyeceği alanlar. Burada da o kaldırıcı görünce biraz belki de kaçınmaları doğru olurdu. Bundan sonrasında da yani Türk borsası değil de dışarıda Forex'te falan da işlem yapanlar için de bir akıllarında bir kenarda dursun. Kaldıracın ya da böyle regülasyonun çok iyi olmadığı yerlerde düzenlemenin ya da işte fiyatın en basitinden çok hızlı şiştiği, hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde şiştiği yerlerde de kendi sezgilerine de insanların güvenmeleri lazım ve biraz daha bekleyeyim, bak çıkıyor biraz daha bekleyeyim derken belki de doğru yerde ayrılmanın...

0: en basit, en başta da yani paranızı emanet ederken, hani bir mali müşavire, bir muhasebeciye bile emanet ederken bazı garantilere dikkat etmeye çalışıyorsunuz. Sertifikasını soruyorsunuz, onu soruyorsunuz. Ne kadar güvenilir çevrenize soruyorsunuz. Ama en başta sezgilerinize güveniyorsunuz. Ona dikkat etmek gerekir.
1: Bir şey ekleyeyim burada ama o yanlış anlaşılmasın. 3000'in üzerinde fon var. Hı hı. Bu 131 tane fonda, evet, bir sıkıntı oldu. O yüzden de hani fon piyasasına güvenmeyin gibi bir sonuçta çıkmasın.
0: Hayır hayır, evet. Tabii ki.
1: Onu
0: tabii
1: da söyleyelim.
0: Bu arada ben bir finansçı değilim. Tamamen son 2-3 haftadır aslında okuduklarımız, konuştuklarımız, yorumladıklarımız, işte uzmanlarla bir yaptığımız konuşmalarda aldığımız bilgiler çerçevesinde yapıyoruz yorumlarımızı, değerlendirmelerimizi. Yoksa alanımda ekonomi değil, ama bu artık hani şeyi de geçti.
2: Herkesin,
0: ekonomistleri de geçti. Evet, herkesin, vatandaşın öyle. Tamamının ilgilendiği bir
1: psikoloji
0: konu
1: oluşturmaya
0: geldi.
1: Çalışılmasını da önüne geçmek lazım. Zaten çünkü hani böyle durumlarda biliyorsun, hani puslu havalarda birileri, evet, ortaya çıkar, ki çıktılar. Onlarla ilgili de adli süreç başladı. Yani
0: bu arada şöyle bir şey varmış. Siz puslu havadan bahsettiniz. Ben yer yer görüyordum ama bu algoritma, sosyal medyanın algoritması ilgilenmediğiniz konuları pek önünüze çıkarmıyor ama bir şeyi aradınız tak diye önünüze düşürüyor ya. Özellikle insanlara yatırım tavsiyesi diyerek sosyal medya üzerinden çok fazla, evet, çok fazla bir pompalama yapılmış.
1: Maalesef.
0: Sadece bunlarla alakalı değil. O konuda da bunun uzmanları aslında, mesela işte en kötü sizin doğrudan danıştığınız bir yatırım danışmanınız vesaireniz yoksa bile ekonomi kanalları var. Gerçekten ekonomi konusunda güvenilebilir çok daha farklı isimler var. Ama bu sosyal medyada çok fazla insanlar güveniyorlar. İşte bir işte YouTube kanalında verilen tavsiyeye, bir işte X platformunda verilen bir tavsiyeye bu kadar hızlı uymamak gerekir. Farkındaysanız onlar çok hızlı buhar olmuşlar. Ya
1: maalesef
0: hesaplarını, evet, kapatmışlar, ya da gerçekten artık tehlike arz edenlere de bir şekilde devlet müdahale etmek
2: aslında
0: durumunda kalmış.
2: Aslında bu krizden önce başlamıştı onların bu hukuki takip süreçleri. Hatırlarsınız, MASAK tarafından birçok hesaba bu noktada erişim engeli getirilmişti. Şimdi burada galiba biraz şunu da konuşmak zorundayız. Borsada aslında dijital bir yatırım aracından bahsediyoruz ya, burada risk alanının işte kazanmak ve kaybetmek arasında dengelendi. Şimdi dijital medya ile beraber hayatımıza başka bir güven zemini girdi. Önceden sizin söylediğiniz gibi yüz yüze iletişimle kurulmak durumunda kalınan bütün bu güven ilişkisi, artık sizin takip ettiğiniz bir hesap, kendinizi o kadar o hayatın içerisinde hissediyorsunuz ki o güven ilişkisini yalnızca takip ederek kurmuş oluyorsunuz. Ve onların yönlendirmeleriyle bu kadar büyük riskler alınabilir hale geliyor. Bununla alakalı da galiba hem biraz daha hukuki denetime, hem de biraz daha kişisel olarak yeni uyaranlara açık olmamız gerekiyor.
3: Normalde doğru. Bu yatırım tavsiyeleri de yasak değil mi benim bildiğim kadarıyla? Yani sosyal medyadan bu konunun...
0: Hayır ama onlar zaten bunu şöyle yapıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Ekranlar gösteriyor. O ekranların da artık yapay zekada o ekranları oluşturmak bile çok kolay. Öyle bir çağdayız. Ya da belki de üzerine karşı taraftan bir reklam anlaşması yapmış vesaire. Böyle hani kayıt dışı diyebileceğimiz şekilde bir el sıkışma falan var. Siz bunları bilemezsiniz. Ama diyor ki ben şu kadar kazandım. Sonrasında da altına yatırım tavsiyesi değildir diyor. Ama evet, sen 5 dakika 10 dakika
1: tavsiye
0: anlatmışsın. Şöyle aldım, şöyle zengin oldum, böyle zengin oldum. Onun altında da yatırım tavsiyesi değildir deyip işin içinden çıkabiliyor insanlar. Bu tabii biraz onların fıtratıyla da alakalı. Ama biz kendimizi korumak durumundayız. Yani bu hani telefon dolandırıcılığı vardır ya örneğin. Evet. Yani hani bu çağda hala nasıl olabiliyor dediğimiz pek çok vaka yaşanıyor. İşte bu işin biraz profesyonelleri bu tarafta olanlar. Dediğiniz doğru ama ben o anlamda şunu bekliyorum gerçekten. Bu sosyal medya ile alakalı işte kimlikle girmek, evet, kimlik, evet, doğrulama meselesi, evet, gelecekti ya. Hakikaten bunun gelmesi bence sadece bu alanda değil, çoluğumuzu çocuğumuzu diğer konularda korumaktan pek çok alanda korunmaya ciddi anlamda alan sağlayacaktır. Bir kere kimliğiyle girenin artık farklı hesaplar vermek durumunda kalacağını bildiği bir süreç gelir ve çok alan var. Yani günümüzde insanlar kafası kötü niyetle çalışan insanlar nasıl dolandırabilirim üzerine çok kafa patlatıyorlar. Yani işte şimdi mesela bu konuda mağdur olanlara daha ilk günden itibaren şu uyarı da yapıldı. Aman diyelim size bir link gelirse, telefonunuza bir işte nedir işte
1: paranı kurtarayım,
0: evet, kurtarmak için şuraya tıkla, işte ismi

0: listede mi, açıklandı mı, MKK listesi kontrol etmek bunu için tıkla gibi. Evet, bunlara bile uyarmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten yapmaya tenezzül edebilecek derecede kötü insanlar da var, aman diyelim.
1: Ne yazık
0: dijitalleşen ki çağda kendimizi ve çevremizde sevdiklerimizi korumak için bu tarz uyarılarda da bulunmamız lazım.
1: Bu anlamda vatandaşa da büyük bir aslında pay düşüyor. Hem paralarını nereye yatırdıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Güvenilir yerlere, özellikle artık yavaş yavaş da bence bu olaylardan sonra zaten biraz daha herkes bu konulara dikkat edecektir diye düşünüyorum artık. Özellikle parasını yatırırken nereye yatırdığını.
0: Ama bu da şöyle de olmasın. Şöyle diyoruz ya, yani hani ona güven yok, buna güven yok, kimseye güven yok değil. Hayır, zaten yani belli bir reşit olduktan sonra hayatta da kapıdan dışarı çıktığımızda aldığımız çeşitli önlemler vardır. Evimizde vardır. Paramızla ilgili de vardır. Yani seçtiğimiz bankadan mobil bankacılığının güvenli olup olmamasına. O yüzden dijital çağda da dikkat etmemiz gereken çok fazla konu var. Bunlar belki bir anda çok fazlaymış gibi geliyor olabilir. Hele bir de böyle bir mağduriyet yaşamışlar kendi açılarından. Yani bir öz eleştiri de elbette ki herkes yapıyordur. Ama orada da kendilerine de çok haksızlık etmesinler. Sadece her zaman yani biraz fazla iyi niyetli gittiğiniz zaman bu tarz konularda başınıza işler gelebiliyor maalesef. Ama sadece buradaki şeye çok dikkat etmek lazım. Yani tamahkar olmak da doğru. Çünkü çok değerli hisselerimiz var bizim borsada. Uzun vadeli yatırım yapıp da günün sonunda gerçekten kazananlarımız var. İşte örnek verilen bu işin başından beri kıyaslandığında A hissesiyle B hissesiyle, işte bahsi geçen hisselerden bahsediyorum. Herkes konuştuğu için fonlardan daha doğrusu. İşte Türk Hava Yolları gibi, işte ne bileyim devlet de yine büyük kamu kurumları gibi ya da işte Türkiye'nin önde gelen. Hayır, siz zaten o firmanın büyüklüğünü bilirsiniz, işlem hacmini bilirsiniz, kağıdının ettiği değeri de az çok karşılaştırabilirsiniz. O karşılaştırmayı yapabilmek aslında normaldir ve belki de evet 3 gün sonra değil 3 ay sonra, 3 yıl sonra kazanırsınız falan ama hayır. O kalıcıdır, sağlamdır. Evet, buralarda da biraz böyle o anlamda da dikkatli olmakta da fayda var.
2: Bizim yaptığımız aslında şuna benziyor. Ben yolda yürüyorum. Bir tane dükkan gördüm. Üstünde Faruk işte atıyorum tuhafiye yazıyor. Aa, benim ismim varmış. Gidiyorum, paramın tamamını adama veriyorum. Al senin olsun diye. Biz bunu yapıyoruz gerçekten. Bir arkadaşımız diyor ki hani şu hisseyi al diyor. Biz de o tüyoyu ya da sosyal medyadan gidiyoruz. Ya da ismini beğendiğimiz için bunu alıyoruz. Halbuki bildiğimiz, tanıdığımız, kullandığımız, yediğimiz, içtiğimiz hisseleri almak lazım. Eğer finansal okuryazarlığımız azsa. Yoksa zaten buralara girerken çok dikkatli olmak lazım. Burası bir oyun yeri değil, bir kumar değil. Bak biz yıllarca bekledik. Bu borsadaki yatırımcı sayısı 1 milyona ancak ulaştı. Sonra bu pandemiden sonra bir anda bir yılda, 1,5 yılda 7 milyon kişi daha geldi. Bu iyi bir şey değil aslında. Biz hani çok kişi var, buranın derinliği artıyor diye sevindik ama o gelenlerin çoğu 18 yaşında hemen üstündeki 19-20 yaşındaki çocuklardı. Ve burayı bir kumar oyun alanı, borsada oynamak diye bir tabir oldu.
1: Evet, oynamak,
2: borsada oynamak diye bir şey yok.
1: Var.
2: Bir şirkete ortak oluyorsun. Evet. Bir şirketin zararına, karına ortak oluyorsun. Çünkü bu ciddi bir iş. Yani sosyal medya tehlikeli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajları var aslında.
1: Evet, bunları da Merve Şebnem Hanım'la değerlendirelim isteyeceğim. Sonrasında sizi dinlendireceğim, yordum kusura bakmayın. Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı, hak yiyenleri asla savunmayız dedi. Piyasa manipülasyonu da olsa, borsa oyunları da olsa dedi. Milletin hakkını el uzatan karşısında bizi bulur. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Sermaye piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi yönetimi ile ve ilgili kurumlar koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürüyor mesajları verdi. Hı hı. Aslında fon soruşturmasına oldukça geniş de yer verdi Başkan Erdoğan. Bu anlamda önemli mesajlarından bir
2: tanesi. Şu başlık aslında güzel. Belki Şebnem Hanım onu değerlendirir. Çünkü hak yiyenlere asla savunmayız cümlesinden sonra biz birileri gibi işte hırsızlıkları, evet, yolsuzlukları savunmak için şehir şehir dolaşmayız. Bizi kendinize bir tutmayın gibi bir cümle söyledi.
0: Evet, aslında şaşırtıcı değil. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nı yıllardır takip edenler bilirler ki yani hani o konuşmadan

0: Önce de konuştuğunda böyle bir şey söyleyeceğini hani tahmin ederdik, bilirdik. Zikretmesi oldukça önemli. Ama tabii bir tarafta insan ister istemez tabii son bir yıldır, bir iki yıldır hatta böyle konuları çok konuşuyoruz. İşte belediyelerden tutun farklı alanlara. Daha olayın ne olduğunu anlamadan, hani konuyu kavramadan birilerine siper olanlar, işte bu bir siyasi operasyondur, Cumhurbaşkanı
1: aldım diyor, rüşveti veren verdim diyor, evet, ama siyasi.
0: Evet, bunları çok gördük, yaşadık. Elbette ki bu açıklama olmasaydı, ki sosyal medyada bunu yapmaya çalışanlar oldu, bak susuyorsunuz falan. Ya bunun ben hani karşılığı yok. Ben mesela sosyal medyada bu tarz şeyleri yazmadım da, gerek de duymadım. Ama hani bu konuda sadece Cumhurbaşkanı değil, Cumhurbaşkanı destekleyen kesim de aslında AK Parti'ye oy veren kesim de aynen bu şekilde konuşuyor ve değerlendiriyordu. Diğerleri gibi bu bir operasyon vesaire gibi bir yaklaşım, hani ben görmedim. Bu da biraz hani o farkı çok ayırt edici gösteriyor yani. Hani lider ve tabanı aynı çizgide, öyle anlaşılıyor. Evet.
2: Burada verdiği mesajlarda oldukça önemliydi. Hukuk önünde hesap verecekler dedi. Yeni düzenleme sinyali geldi bu arada. Sizleri dinlendireyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri de yanıma rica edeyim. Biraz da sizlerle konuşmak istiyorum. Elif Şahin'le birlikte konuşacağız. Şimdi her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi devleti bulur. Başkan Erdoğan'ın vermiş olduğu önemli mesajlardan bir tanesiydi. Şimdi bu mesajın siyasi ve kurumsal çerçevesine baktığımızda bize ne anlatıyor?
3: Evet. Aslında Merve Hanım da söylediği gibi Cumhurbaşkanımız bugün konuşana kadar konuştuğunda söyleyeceği şeyin bu olduğunu tahmin ediyorduk. Şimdi siyasi partiler de canlı organizmalar ve sanıyorum onların da kurumsal yapısı seçmen kümesiyle beraber şekilleniyor. O yüzden böyle kolektif bir tepki gördük. Mesela dünden bu yana çok müstakil bir örnek üzerinden başlayan ve bunun siyasi olarak bir partiyi yıpratmaya yönelik bir kampanyaya dönüşme evresinde Cumhurbaşkanımız bu önemli açıklamayı verdi. Ucu her nereye dokunursa dokunsun bu hesaplaşma gerçekleşecek dedi. Bu aslında ne bizim piyasalarımızın, ne işte borsanın, ne yatırımcıların atlatamayacağı kadar büyük bir krizden bahsetmiyoruz burada. Ama böyle krizlerin toplumsal farklı tahribatları oluyor ya, güven alanını, güven zeminini zedelemek gibi. İşte bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kararlı tepkisi bu zararı en aza indirmeye yönelik çok güçlü bir çıkıştı. Ben Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra gördüğüm o ki kamuoyunda da toplumsal olarak da ya bu meselenin çok hızlı bir şekilde çözüleceğine dair bir kanaat oluşmuş oldu. Çünkü bu zamana kadar Cumhurbaşkanımız hep aynı şeyi yaptı. Şimdi iki senedir konuştuğumuz sürece bir geri dönüp bakalım. Kamu kaynaklarının son derece şahsi menfaatlerle kullanıldığı, istismar edildiği süreçlere tanıklık ettik. Ama az önce bahsettiğim gibi partilerin kolektif ve kurumsal tepkilerinin bir reflekse dönüşmüş olmasını biz nasıl örneklerde gördük? Bu kadar büyük iddialara maruz bırakılmış isimlerin korunmak için Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığına tahtif edildiği ve bunların da siyasi bir malzemeye dönüştürüldüğü bu sürecin içerisinde Cumhurbaşkanımız her kim olursa olsun bizimle beraber yol yürüyemez dedi. O açıdan çok kıymetli bulduğumuz bir açıklama
2: oldukça
3: oldu.
2: Oldukça önemliydi. Şimdi bir tarafta soruşturmanın kararlılıkla yürüyeceği mesajını verdi. Diğer taraftan da finansal sisteme değindi. Finansal sistemde de risk yok dedi. Evet. Bu anlamda yatırımcılara da bir mesaj verdi. Bu iki mesajı birlikte verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? İki tarafa da değindi Başkan Erdoğan.
3: Çünkü işte az önce bahsettiğim gibi bu krizler güvensizlik zeminini tetiklediği zaman bundan hem piyasalar etkilenir hem toplumsal psikoloji etkilenir. Cumhurbaşkanımızın bu açıklamasının ben finansal tarafı da, yani piyasaları da rahatlatan bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Çünkü belirsizlik krizin kendisinden daha zarar verici hale gelebilir bazen. Şimdi Cumhurbaşkanımızın yarın bu sabah yapacağı toplantıdan sonra ortaya koyacağı reçeteyle aslında krizin çıkış yolunun ne kadar olacağını, kaç ay sonra bu meselenin tamamen gündemimizden kalkacağını, işte bu tasfiye süreçlerinin mağdurlarla o temasının nasıl oluşacağına dair, yani sabah açıklanacak bu reçeteyle aslında krizin büyük bir kısmını bir kenara koymuş olacağız. Bundan sonraki süreçte de neyi konuşuyor olacağız? Bir daha sistem nasıl böyle açık vermeyecek şekilde tekrar inşa edilebilir.

0: bu noktada işte mağdur olan vatandaşların finansal okuryazarlığına dair refleksleri nasıl geliştirilebilir ve bu vesileyle bu kadar kolay para kazanma yöntemlerine tevessül edenlerin sistemden temizlenmesine vesile olacağı yeni bir süreç olacak.
1: Bir yandan da işte hemen şurada görebiliriz. Yöntem değişti, rüşvet ağı büyüdü başlığı. Evet. CHP İstanbul İl Başkanlığı tarihler 2019'u gösterdiğinde bu görüntüleri oldukça çok konuşmuştuk. Para kuleleri çok konuşulmuştu. Ardındansa Manavgat Belediyesi'nde 2025 yılında baklava kutusunda yine rüşvet ağı ortaya çıkarılmıştı. Yeni yöntem çikolata kutusu denmiş. Çikolata kutusu içerisinde dövizleri görebiliyoruz. Etimesgut Belediyesi'ndeki çikolata kutusunda 1 milyon 200 bin dolar rüşvet verildi. Makam odalarında gizli bölmelerde nakit para teslimi yapıldı. 250 milyon TL'lik imar pazarlığı ve bağış adı altında milyonluk rüşvet istendi. Üsküdar soruşturmasında da bir müteahhit iskan karşılığında alınan 700-800 bin doların yaklaşık 300 bin dolarını Üsküdar Belediyesi otoparkında çikolata kutusuyla alanını ise spor çantasıyla, kalanını ise spor çantasıyla teslim ettiğini anlatmıştı. Şimdi bunların özellikle muhalefetin arkasında durduğunu görüyoruz. Tüm bu yaşanan süreçlerin görüntüleriyle birlikte, videolarıyla birlikte ve ortaya çıkan ağlarla birlikte arkasında durduğunu gördük geçmişte.
0: Esra Hanım, çok geçmişte ya da böyle hatırlamak zorunda olacağımız kadar nostaljik hikayeler değil bunların hiçbiri. Çok yakın zamanda Uşak Belediyesi'nde yaşanan skandal bizzat görüntüleriyle beraber ortaya döküldüğünde parti kurumsal olarak ihraç kararı almak noktasında bile çok ciddi bir direnç göstermişti. Şimdi diğer taraftan dönüyorsunuz, bakıyorsunuz bu kadar müstakil örnekler üzerinden, mesela AK Parti ile iltisakı bulunan bir ismin daha iddia aşamasındayken aynı gün hukuki sürecin objektif bir şekilde devam etmesi için görevinden istifa ettiğini görüyoruz. Yine işte Cumhurbaşkanımızın bu istifayı kabul ettiğini görüyoruz. Buradaki verilen refleksle, reaksiyonla burada sürdürülen siyaset çerçevesi aynı şey değil. Şimdi Yeni Parti milletvekillerinden ve CHP'nin de vitrininde çok uzun zaman kurmay olarak görev yapmış mesela Bülent Tezcan'dan bahsedelim. Hala kızı ve oğlunun İngiltere'de Türk yargısına hesap vermemek için, bu iddialarla yüzleşmemek için Türkiye'ye gelmediği bir süreçte Bülent Tezcan'ın dahi bu krizi kullanarak AK Parti yıpratmaya yönelik bir siyasi söylem inşa ettiğini görüyoruz. Şimdi bunların hiçbiri tabii yani organik de değil, bunların hiçbiri samimi de değil. Aslında burada şöyle tehlikeli bir zemin var bu yapılırken. Burada zarar vermeyi hedeflediğiniz şey Türkiye'deki siyasete olan güven. Bu bir partiyle olan güven değil. Bu vatandaşın doğrudan devlete olan güvenine ya da siyasetin kurumuna olan güvenine hedef alıyorsunuz. Bu çok tehlikeli bir şey. Şimdi hiç kimsenin şöyle bir iddiası yok. Gönül bağı kurduğu partinin %100 burada hiçbir kusurlu hiç kimse yoktur iddiasında hiç kimse bulunamaz. Siyasi partiler çok canlı ve hareket kapasitesi çok büyük organizmalardır. Bir partinin içerisinde AK Parti'den bahsediyorsak 12 milyon tane üyesi olan, 81 tane şehirde örgütü olan, örgüt yapısı olan, teşkilat yapısı olan, doğrudan partiyle iltisakı olan binlerce insandan bahsediyoruz. İnsanın olduğu her yerde kimi zaman hata olur, kimi zaman kusur olur. Şimdi burada kurumsal olarak güveni taze ve ayakta tutan şey partinin hatalarla yüzleşme biçimidir. Gördüğü hataya karşı gösterdiği ilk reflekstir. Burada refleksleri çok hızlı çalıştığı bir krizden bahsediyoruz. Aynı gün içerisinde, birkaç saat içerisinde aksiyon alındı, gereği yapıldı ve Cumhurbaşkanımız hemen açıklama yaptı. Dedi ki ucu her kime dokunursa dokunsun. Keşke aynı dirayeti, aynı iradeyi ve aynı cesareti bir kez olsun muhalefet partisinden görebilseydik. Hala haklarında iddialar, iddia değil artık yani deliller olan, itirafçıların olduğu süreçlerde bir tanesi için dahi ya eğer böyle bir iddia varsa yüzleşsinler dedikleri herhangi bir vaka var mı önümüzde? Yok. Dolayısıyla yani bunu bir siyaset malzemesi yapmak, burada piyasaları da güvensizlik zemini üzerinden speküle etmeye çalışmak. Yani bunların her biri çok art niyetli şeyler. Şimdi Türkiye'nin ekonomisine baktığımız zaman yani küresel birçok saldırıya maruz kaldı. Birçok operasyonel saldırıyı yönetti. Yani bu noktada bizim kriz yönetim eşiğimiz son derece yüksek. Yani bu krizden hayal ettikleri ölçüde etkilenmeyeceği de çok açık. Dolayısıyla bunu keşke bir siyasi malzemeye çevirmeselerdi. Nitekim yani ismi geçen binlerce

0: kişi var. İşte 131 tane fondan bahsediyoruz. Yani bunların her birinin oy verdikleri siyasi partiler üzerinden siyasi eğilimlerini ölçümleyerek mi biz bu krizi yöneteceğiz? Bu mümkün mü böyle bir şey? Dolayısıyla işte görünen tablo ortada.
1: Sayın Faruk Erdem, burada sizin de görüşlerinizi almak istiyorum. Özgür Özel'in de açıklamaları vardı. Dedi ki asrın soygunu diye bir ifade kullandı konuyla ilgili. Şimdi bu açıklama da oldukça ilginçti. Yaşanan bu sürece ilişkin nasıl yorumluyorsunuz?
2: Fonla ilgili.
1: Evet, fonla ilgili.
2: Evet, tabii şu bu fotoğrafı da yanına koyunca biraz ironi oluyor. Asrın soygunu. Burada bir soygun söylenecekse işte fotoğraf burada. Bir yıldır, iki yıldır bizim bütün zamanımızı meşgul eden bir meseleden bahsediyoruz. Emanet ettiğimiz belediyeler birer soygun yuvasına dönmüş. Hani ben bunu artık bir zamanlar iddia diye söylüyorduk. Şimdi mahkemeler ortada, konuşulanlar ortada. Alan aldım diyor, veren verdim diyor. Ama onu kabul etmiyorlar.
1: Burada şöyle de bir ifade olabilir mi? Merve Hanım, size sorayım. Asrın soygunu derken aslında bir deprem zamanında yaşananlara bir gönderme olabilir mi? Özellikle o konuda da çok fazla açıklamaları vardı. Haluk Levent'le ilgili vesaire. Böyle bir gönderme yapmış olabilir mi?
3: Ya olabilir de egzajere ediyor tabii. Ya bir fırsat geçmiş, onu mümkün olduğu kadar istismar etmek gibi bir durum söz konusu, ama yani hani bu işlerin özellikle bu yani borsa meselesi, fon meselesi, özellikle bugün de CHP'li bir iki ismin olduğuna dair bazı şeyler zikredildi. Yani yarın öbür gününü düşünerek konuşması daha doğru olur. Bakın şöyle oluyor bu meselede, aslında demin Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gerçekten bir, belki de biraz o tarafa dönük. Tabii böyle çok uzun süredir böyle konuları konuşuyoruz. CHP belediyeleri belediye dendi ve sadece neden biz dendi? Gittirdi işte, İçişleri Bakanlığı açıkladı. Ya soruşturma başlatılan, daha doğrusu izin verilen, İçişleri Bakanlığı'nca izin verilen belediyeler, incelemeye tabi tutulan belediyelerin neredeyse yarısından fazlası AK Parti belediyeleri çıktı şikayetler üzerine. Ha bir sorun bulunması noktasına gelince evet azalmış, ama demek ki yokmuş ve burada bir sorun varmış. Burada sorun çıkınca hiçbir tanesini biliyorsunuz kabul etmedi. İşte mesela Manavgat'ı dahi kabul etmedi, ya da işte Özkan Yalım. Artık yani o kadar büyük rezillikler, evet iki hafta sürdü yine de, yani ilişkisini kesmeleri, birilerinin ağzını açıp bir şey diyebilmeleri, işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkıp söyleyebildiği gibi bir ifadede bulunabildiler mi? Bugün hala bulunamıyorlar pek çoğuyla alakalı. Ve dolayısıyla şimdi böyle bir kendisinin o biraz şeyi var, yani o söz sanatı merakı var. Bazı şeyleri egzajere etmeyi biliyor. O yüzden bu kelimeyi kullanıyor. Ama sizin söylediğiniz gibi bir şey yapıyorsa hakikaten ayıp da eder. Çünkü asrın depremiyle alay etmeye gidecekse hayır değildir. Ama değildir diye ummaya çalışıyorum. Gerçekten o kadar kötü niyetli olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama bakın yani her şeye bir kulp bulunuyor. İşte mesela ahbabı konuşurken dahi ilk başta bir yerden sonra artık evde tutulacak yer kalmıyordu. Biraz böyle acaba seküler mi diye falana bile gitti ki o zamanlar onun savunulma şekli oydu. Ama yani şey, Alihan Kureyş meselesi, ona da dokunuluyor. Her yerde eğer bir yolsuzluk, bir dolandırıcılık, bir problem varsa, ki bu arada hani bahsi geçenler de hala devam eden süreçler, kimsenin de hakkına girmeyelim ama yani devlet yani elini korkak götürmüyor. Bu süreçte de gördük. Bu süreçte de gördük. Yani hiç kimse vatandaşın cebine, kamu zararına dönük bir şey yapıyorsa kendisini korunabilir zannetmesin. Bundan daha öte bir mesaj yok. Ama kendi çevrelerinde olduğu zaman nasıl bir halka içerisine aldıklarını gördük. Ama orada da meselenin nerelere gittiğine dair işte iki tane Fezleke var. Bakalım önümüzdeki süreçte ne olacak, neler çıkacak, göreceğiz.
0: Zaten hakkaniyetsiz olan bu. Evet. Çünkü siyasi aidiyet bağı üzerinden sürekli siz vakalar

0: kitapları etiketleme yolunu tercih ederseniz, ya Haluk Levent meselesi, işte ahbap meselesi çok trajik bir zeminde ilerlemedi mi? Deprem için verilen, depremzedeler için verilen yardımların bu kadar şahsi kullanıldığı ve istismar edildiği bir vakada dahi Özgür Özel'in böyle bir açıklaması oldu mu? Bu asrın, işte bu son, ya asrı geçtim, bu son 10 yılın, son 20 yılın en büyük skandalıdır, yolsuzluğudur dedi mi? Demedi. Çünkü siyasi olarak kendilerine yakın duran bir isim de onun üzerinden bile bir yıpratma alanı bıraktılar kendilerine. Bu çok hakkaniyetsiz, bu çok adaletsiz bir tavır. Yani ne diyelim?
1: Dediğiniz gibi oradan bir yıpratma alanı bulunup onlara cevap verilmeden bu konu üzerinden de aslında sorgunu yorum yapmak benzer ifadelerin çıkmasına yol açıyor.
2: Şimdi, yani istiyorlar ki aslında kendileri gibi davranılsın. Tabii. Davranılmayınca işte böyle bir kul takılıyor vesaire falan. Onlar gibi davranılsa çok daha farklı bir pozisyon alınırdı ama onun olmaması da bu sefer bir sosyal medya hesabını gördüm. Ya Allah Allah, bizden çok onlar eleştiriyor. Acaba burada bir iş mi var diyen bir YouTube yayınına denk geldim. Devreler gerçekten yanıyor orada, onu söylemek lazım.
1: Artık ne olduğunu yavaş yavaş da belki de anlaşılmaya başlanıyor diye düşünüyorum. Şimdi Fiyaz, bu yaşanan bu soruşturmalarla birlikte şunu da merak ediyorum, düşüncelerinizi. İlerleyen süreçte bizleri neler bekliyor? Yani artık her alanda, biraz önce bahsettiği evet. gibi her alanda bir yolsuzluk, bir rüşvet, bir çıkar. Özellikle vatandaşın cebine dokunacak, vatandaşın hakkına, hukukuna dokunacak alanlarda soruşturmalar yürütülüyor. Evet. Son zamanlarda bunu hemen hemen her alanda görmeye başladık. Sizce önümüzdeki süreçte bu alanda söylemiyorum, bu alanın üzerinde söylemiyorum ama pek çok farklı yerde de bunları görebilecek miyiz sizce?
0: Bence yakın tarihimizde şöyle bir geriye dönüp baktığımızda hukuki süreçlerde yeni bir devrimin eşiğindeyiz sanki. Yani faili meçhul dosyalardan tutun, söylediğiniz gibi işte kamu kurumlarındaki yolsuzluk iddiaları, az önce bahsettiğimiz sosyal medya kaynaklı dolandırıcılık yöntemleri, yeni dijital risklere yönelik işte MASAK raporlarıyla başlayan süreçler, çok ciddi bir temizlik sürecindeyiz. Tabii işte bunun ucunun dokunduğu yerler biraz siyasi meselelere dönüştüğü zaman gündemimizi farklı şekillerde ne yazık ki meşgul ediyor. Ama bu da mesela borsa meselesinde bir daha aynı şeyin yaşanmasının önüne geçecek bir kırılma noktası olacak. Bu hem yatırımcı için, hem kullanıcı için, hem de buradaki fon sahipleri için ve sermaye temsilcileri için böyle olacak. Diğer taraftan az önce konuştuğumuz aslında bunun çok benzeri daha küçük ölçekli yapılar ne yazık ki dijital medyada da çok fazla görünür olmaya başladı. Bunu dijital oyunlar üzerinden ya da şahsi sosyal medya hesapları üzerinden çok yakın zamanda işte Vanlı
1: Kara Haydar.
0: Kara Haydar üzerinden de gördüğümüz yeni para aklama stilleri ne yazık ki işte artık çağ değiştikçe, sistem evet. değiştikçe galiba suç yöntemleri de biraz değişiyor. Buna entegre olmaya başladı. Şimdi mesela bir sosyal medya kullanıcısı düşünün. Şimdi eskiden dolandırıcılık yapmanın şöyle bir maliyeti vardı. Dolandırıcının mağduruyla iletişim kurarak önce onun güvenini kazanması, ondan sonra onu istismar etmesi için birebir ilişkide olması gerekiyordu. Ama bugün şimdi şöyle düşünelim. Bir tane sosyal medya kullanıcısı düşünün. 2 milyon takipçisi var. Şimdi siz onu takip ettiğiniz zaman 3 ay, 5 ay onun hayatının bir parçası gibi hissediyorsunuz kendinizi. Onun çocuklarını görüyorsunuz, onun evinin içini görüyorsunuz, onun özel hayatının içine dahil
2: tanıyor
0: oluyorsunuz.
2: Gibi hissediyorsunuz.
0: Onu tanıyor gibi hissediyorsunuz. O size altına yatırım değildir diyerek bir şeyi influence ettiğinde siz ondan etkileniyorsunuz ve güvendiğiniz biri olduğu için
2: ama bu daha
0: o tuzağın
2: bir şey.
0: İçine
2: yatırım
0: düşüyorsunuz.
2: Yatırım tavsiye etmiyorum ama ben yaptım, bak böyle bir hayatım var diyor. Daha da korkunç
0: evet.
2: bir şey.
0: Şimdi kimisi için bu galiba ikiye ayrılıyor. Bir, bunu bilerek bunun reklam yüzü olanlar. İki, bunu bilmeden bunun reklam yüzü olanlar ama buradaki kendi yarattıkları kamuoyunu da yanlış yönlendirmeye yönelik farklı bir hukuki çerçeve çıkıyor orada da ortaya. Yani işte dediğim gibi bunlara yönelik o kadar fazla risk var ki artık. Yani bunu şunun içinde konuşuyoruz ya, işte çocukları yalnızca sokaktan korumak yetmiyor. Dijital medya aslında yetişkinler için de artık böyle. Yani dolandırıcılık yöntemleri de mağduriyet yöntemleri de o kadar çeşitlendi ki bu noktada devlet zaten elinden geleni yapıyor. Burada biraz da artık bireysel çabaya ve yeni filtrelere ihtiyacımız var.
1: Geride bıraktığımız günlerde bir operasyonun haberini vermiştik. O operasyonda öyle bir ağ sistem kurmuşlar ki

0: telefon hatlarında özellikle yurt dışı bağlantılıydı ve konuştukları kişi nereliyse, diyelim ki Amerikalı, diyelim ki Fransalı, İtalyalı, öyle çalışanlar var yanlarında ve direkt Fransızca konuşan çalışana yönlendiriyorlar, İngilizce konuşana. Bütün dillere hakimler ve o kadar büyük ağlar kurmuşlar ki Türkiye'de de bir operasyon gerçekleştirilmiş. Şimdi artık dediğiniz gibi dijitalleşen çağda yalnızca yüz yüze görüşmek değil, telefon üzerinden, internet üzerinden, bu ağlar üzerinden, sosyal medya üzerinden, ağların üzerinden bir iletişim sağlanabiliyor. Bu da vatandaşlara çok da dikkatli olmaya yönlendirmek demek. Çok dikkatli olmaları demek.
1: Ben burada yalnız bir şey ekleyeceğim. Sanki böyle giderek daha fazla artıyormuş gibi bir his var ya. Acaba daha fazla artıyor mu, yoksa yapılan soruşturmalarla, operasyonlarla kamuoyunun önüne daha fazla çıkıyor mu? Ben böyle zamanlarda farklı bir soru sormayı tercih ederim. Acaba geçmişte bilmediğimiz neler oldu? Evet. Yani mesela bu tarz, mesela fon, borsa vesaire, bu tarz konularla alakalı hani hep Hollywood filmleri vesaire, özellikle Amerika'dan biliriz. Onların da hikayeleri sadece hikaye değiller. Hep yani bir gerçek anlatıya dayanırlar. İşte Bernie Madoff çok konuşuldu. Ya da işte son dönemde benim bildiğim mesela örnek bir kadın vardı. Elizabeth, soyadını unuttum. Aslında hiç olmayan bir kan alma cihazı geliştirdim diyor ve milyon, o kadar çok yatırımcı topluyor ki yatırımcılarının başına da şey geliyordu, öldü şimdi, Amerikan dış siyasetini de çok, Kissinger. Kissinger yatırımcılarının bir tanesi ve o olduğu için gelenler ve kadının aslında hiçbir şekilde öyle bir makine geliştirmediği, o makinenin yerine gerçekte olan bir başka tıbbi cihazı kullandığı, işte Stanford'da okudum, onu yaptım, bunu yaptım diye bir böyle şey reklam ve onun üzerine bütün Amerika'yı neredeyse dolandırmış kadın.
2: Bir, o kadar benzer bir Türk kızı ortaya çıkmıştı hani uçaklarda bir sistem buldum diye. Evet. Yine son zamanlarda.
1: Evet, bunlar aslında yani geçmişte de muhtemelen vardı. Belki bugün hala gün yüzüne çıkmamış inanılmaz şeyler vardı. Ama bugün biraz daha şu açıdan bakmayı daha doğru buluyorum. Bunu mesela kadın cinayetleriyle alakalı da çok konuşulur. Sanki sayısı arttı gibi konuşulur. Hayır, vakanın üzerine gidildiği için belki
2: biraz daha görünür oldu.
1: Evet, görünenler artıyor.
3: Güven arttığı için kadınlar artıyor. Çünkü artık şikayet etmekten korkmuyorlar.
1: Artık suç daha az gizli kalıyor diyelim.
2: Mesela
1: İnşallah
2: bu son dönemde yapılan bir şey vardı. Biz yıllarca şunu söyledik. Dedik ki bakın bu gıda üzerinden özellikle zaman ayarlı operasyonlar yapılıyor. Hı hı. Marketlerde şurada burada seçim yaklaştığı zaman etiketlerle oynanıyor. Hı hı. İşte bu aracıları hep konuştuk. O zaman bizimle böyle alay etmeye kalktılar. Ya bunlar olur mu filan diye. Gördük ki oluyormuş. Hı. Bak onlara neler da dokundular. Neler yapmışlar yani. Ne büyük paralar dönmüş. İşte 40 küsür kişi şimdi içeride hesap veriyor. İnşallah orası da düzelecek. Yani şunu görüyoruz ki artık hem görünür oluyor hem de dokunulmaz denilen yerlere dokunmaya başlıyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı söylediği vatandaşın malına, mülküne tasallut eden kim varsa karşısında bizi bulacak. Evet. Kim olursa olsun, ucu nereye dokunursa dokunsun. Bu kararlılık zaten hem vatandaşa güven veriyor hem de hani ekonomiye de güven veriyor. Evet. Piyasaya da güven veriyor.
0: O market sistemlerini de aylarca hatırlıyorum. Marketlerdeki özellikle zincir marketlere üzerine çok gidilmişti. Ama hacilerde, hallerde yaşanan o durum hepimizi şok etmişti.
1: Tabii. Aslında konuşuyorduk. Sabahları, sabah programlarında ya burada bir şey var çok da deniyordu. Ama tabii o sezgiydi. Sonuçta günün sonunda sezgiyle hareket edemiyor sistem. Orada da aslında şu vardı. Bence pek çok konuda da o çıkıyor. Bürokraside yani aslında devletin farklı farklı alanları farklı yerleri görüyorlar. Hı-hı. İşte mesela hal meselesinden örnek verirsek. Tarım Bakanlığı çiftçilere bakıyor. İşte Ticaret atıyorum maliye tamamen vergi vesaire. Hı-hı. Kağıt üstünde şirketleri vesaire inceliyor. Ticaret Bakanlığı dediğiniz gibi işte alımına satımına falan bakıyor. Ama bunların üçünün ortak bakabildiği bir yer yok. Biz ki aslında bizim işte çok dijitalleşmiş ve e-devlet gibi sistemlerimiz

0: Biz çok iyi entegre yapılarımız var ama mesela bakanlıkların her birinin baktığı göz farklı bir yeri görüyor. Bütünü gören, toplu fotoğrafı gören göz yoktu. İşte Adalet Bakanlığı devreye girdi. İşte vergi müfettişleri vesaire çok uzun ciddi bir inceleme yapıyorlar o hal meselesinde ve birinin görmediğini öteki görünce ana resim ortaya çıkıyor. Bu da benzeri bir durum aslında. Hani buna güveniyorlar. Devlet bu tarafı iyi görüyor olabilir ama resmin tamamını görmüyor kısmı. Ben o yüzden devletin aslında işte bakanlıkların ayrı ayrı gördüğü kısımların, denetlediği kısımların entegre edildiği sistemlerin önümüzdeki süreçte bu önlem alma konusunda biraz daha ön plana çıkacağını,
1: yani
0: ön plana
1: geleceğini. Tıkanmış damarlar olduğunu biliyoruz ama Faruk Bey'in metaforuyla artık Adalet Bakanlığı tıkanan damarların MR'ını çekmeye başladı. Evet. İşte o MR sonucunda çıkan tıkanıkları da bugün müdahale ediliyor.
2: Burada hani denetimde de bir çok başlılık var mesela. Evet. İşte bir marketi kim denetler? Belediyenin zabıtası mı denetleyecek? Tarım Bakanlığı'nın elemanı mı denetleyecek ki o kadar eleman yok? Yoksa Sağlık Bakanlığı'ndan birisi gelip hijyenine mi bakacak? Yoksa Ticaret Bakanlığı etikete mi bakacak? Hı hı. Şimdi onlar böyle birlikte hareket edince dediğiniz gibi o fotoğraf ortaya çıktı. Yoksa biliyorsun hep o haberleri okuyorduk. Tarlada 5 lira, markette 50 lira. Peki nasıl oluyor arkadaş? Nasıl olduğunu da fotoğrafı belliydi. Evet. Birileri gelin bakalım dedi.
3: Evet. Peki burada özellikle fon üzerinden konuştuğumuzda küçük yatırımcı diyelim ki yatırım yaptığı bir fonda bir aksaklık olduğunu anladı. Bununla ilgili mesela bir yere bir şikayette bulunabiliyor mu? Bir başvuru yapabiliyor mu? Durumdan haberdar olabiliyor
2: Elbette,
3: mu?
2: Elbette zaten hani bunlar gizli saklı şeyler değil Esra. Yani hepsi işte merkezi kayıt kuruluş dediğimiz bir kuruluş var. Her yaptığınız hareket, her yaptığınız küçük yani 1 liralık hareket bile orada kayıt altına alınıyor. Dolayısıyla bunun üst kuruluşları var. SPK var, borsa var, işte bu merkezi kayıt kuruluşu var. Onlar her hareketi inceliyorlar. Elbette zaten onlar inceledikleri zaman onların adli bir soruşturma yapma yetkileri yok. Yani onlar şunu yapıyor işte bugün SPK'nın yaptığı gibi. İnceliyor, orada bir suç unsuru bulursa Cumhuriyet Savcılığı'na veriyor. Cumhuriyet Savcılığı da o suç varsa onunla ilgili bir soruşturma başlatıyor. Yani süreç öyle ilerliyor. Tabii küçük yatırımcının elbette şikayet edeceği yer SPK olacak. Yani Sermaye Piyasası Kurulu bu işin üst kurulu.
3: Evet.
2: Dolayısıyla yarın onlar da yani bu fonla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'na mutlaka bir bilgi verecekler.
3: Evet, sizi oturtayım mı? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum.
2: Şimdi ama yani şu konuştuğumuzun bir küçük bir şey söyleyeyim. Yok, kısa bir şey söyleyeceğim. Tabii. Yani bunu gerçekten hani böyle bir çok büyük bir felaket varmış gibi lanse etmeye çalışan çok oldu ama yarın göreceğiz ki bu aslında koskocaman bir sistemin içinde dediğim gibi 3000 küsür fon var. %4'ünü 5'ini oluşturuyor. Parasal büyüklüğüne baktığın zaman da %8'ini 9'unu oluşturuyor ki parada tam açıklanmadı ama tahmini çıkan sonuçlara. Dolayısıyla bu çözülmeyecek bir mesele değil. Çok kısa sürede bu çözülecek. Kimse de endişe etmesin. Ben hep onu söyledim. Sabah yayınlarda da söyledim. Devletin kurumlarına güvenelim ve sabırla bekleyelim. Yani ve Sayın Cumhurbaşkanı devletin en tepesindeki isim diyor ki herkesin hakkını koruyacak olan biziz diyor. Daha ne olsun?
3: Evet, yani ne bekliyoruz peki? Artık 29 Eylül oldu. Yani sabah saatlerinde Başkan Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamayla ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların bir araya geleceği bir...
2: Burada bir yol haritası mutlaka açıklanacak. Hak sahiplerinin nasıl paralarını alacakları konuşulacak. Burada şu algı da yapılıyor. Ya buradaki insanların parasını işte senin benim vergimden ödeyecek. Hadi, evet, öyle bir şey yok.
0: Evet. Bak. Hatta çok özür dilerim. Bence bununla alakalı olarak onlar kendini bilmez değil. Bence dezenformasyon üreten birkaç tane hesabın biraz döndüm de baktım da mesela bir tanesi yazmış şunun diyor ki yani emekliye bir ay maaş verilmesi. Allah aşkına hangi aklı başında bir insan böyle bir şey söyler? Bizim mağduriyetimiz giderilsin diye. Böyle bir şey olabilir mi? Tek sefere mahsus bin liralık vergi alın. Bakın bu iki tane örnek çok gülüyoruz şu anda ama bunun üzerine gerçekten sosyal medyada büyük bir öfke inşa edildi. Ve hani buradaki aslında şeye de döndü. Doğrudan bu fon konusunda ne yapacağını bilmeyen insanlar da susturuldu. Hani soracağım ama beni de böyle sustururlarsa falan demeye başladılar.

0: böyle bir iki tane gerçekten dezenformasyona yönelik hesap olduğunu düşünüyorum. Onlar insanları birbirlerine neredeyse düşürmeye dönük bir çaba içerisindeydiler. Allah aşkına böyle bir şey mümkün mü yani?
1: Şimdi bir kere kesin altını çizelim. Hı. Sen ben ödemeyeceğiz bunu. Bu şirketlerin malları var. Bunlar ödeyecek. İki, devlet bu şirketlerin yaptığı bütün işlemlerden vergi aldı, stopajı aldı. O paralar var. Yine borsa kendi paylağını aldı. O paralar var. Bütün bunlar bunu ödeyecek. Yani o dezenformasyon da devam ediyor, onu söyleyeyim yani her yerde. İşte biz ödeyeceğiz. Niye biz ödeyelim yani? Böyle bir şey yok.
0: Evet.
1: Yani bunun altını çizmek istedim tekrar.
0: Vatandaşları bilgilendirmiş olalım. Sayın Faruk Erdem, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı. Aynı zamanda Merve Şebnem Oruç birlikteydi. Evet, artık yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz yayına katkılarınızdan dolayı. Elif Şahin bizlerle birlikteydi. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yaşanan bu son süreci, soruşturmayı birlikte değerlendirdik efendim. Elbette konuşacağımız çok daha fazlası var ilerleyen günlerde. Özellikle yarın sabah gelecek açıklamayla bize neler bekliyor, bunları da aktarıyor olacağız. Ama şimdi Uluslar Ligi özetleriyle gece ajansını noktalayacağız. Amirli futbol takımımız Uluslar Ligi 1. grup 2. maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Milli takımımızın grubunda yer alan Belçika Fransa karşılaşmasında ise galip gelen taraf Fransa oldu. C Ligi 2. grupta ise Karadağ Ermenistan deplasmanında son dakikalarda bulduğu golle kazandı.
2: Milli futbol takımımızın Uluslar Ligi'ndeki, A Ligi'ndeki ikinci randevusu için artık geri sayıma başladık. İtalyanlar başlayacak karşılaşmaya. Milli takıma yürekten başarılar diliyoruz. Fagioli bıraktı. Uzaklardan bir vuruş son anda Altay. İtalya köşe vuruşunu kullanma hazırlığı yapıyor. Kalabalık geldiler. Stoperleriyle birlikte dakika 9, yerden karşılamak lazım. Top ağlarımızda. Çok büyük bir hata.
3: Evet, maalesef. Olacak, tamam, devam.
2: Fagioli, Tonali yeniden. Raspadori, Pio Espedito geldiler. Coyote, alta ikinci hamle. Maalesef. Maalesef ikinci gol geldi. 2-0 oluyor. İtalyanlar büyük bir sevinç yaşıyor. Farklı açılardan golü tekrar izliyoruz. Yani ne söyleyebilirim bilemiyorum. 2-0 önde İtalya. Zeki Barış'a doğru. Barış Alper şimdi ceza sahasında. Çekti Barış. Pasını da verdi. Bir vuruş. Kötü bir vuruş. Can Uzun. Ruggeri o bölgede. Bıraktı sol tarafa doğru. Yine kalabalık geldi İtalyanlar. Fagioli ceza sahasında 2-4-5 oyuncu var. Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, bomboş Coyote.
3: Tabii ki markaj yok, topa müdahale yok, rakibin aksiyon alanına girip onun pas yapmasına, orta yapmasına, şut atmasına müsaade etmeme gibi bir durum yok. Dolayısıyla bu kadar boş bırakırsın da atar zaten. Kötü bir gol yedik yani.
2: Evet, ilk yarı bitti. Abdülkerim. Eren bıraktı, Abdülkerim. Salih top istemişti. Barış sarktı. Şimdi Arda, onu geçti top. Oğuzlar taraftan geldi. Hadi Oğuz. Boşluk adam. İşte bu kadar. İşte bunu istiyorduk. İşte bunu istiyorduk. Barış Alper ve golle başladık. Barış Alper Yılmaz'ın golü. 47. dakika 3-1 yapıyoruz. koşa vuruşunu kullanacağız. 50. dakika paslaşarak kullandık. Arda yeniden. Arda orta. Kale sahası Donnarumma. Oğuz da tamamladı. Atağımız devam edecek. İsmail şimdi. İsmail yüksek. Uzaklaştırıyor savunma. Bu dakikada baskımız var. İyi de baskımız var. Oğuz döndü geriye. Altay'a kadar. İşte bunları yapmayacağız. Yacı. İyi geldik İsmail. Aferin İsmail. Konali boş. Aman direkt ikinci hamle. Aman. Aman. Bu hiç olmadı hocam.
3: Maalesef. Maalesef.
2: Altay arkadaşlarına
3: bizim kızıyor. Bizim kendimize yaptığımızı rakip bize yapmıyor. Evet.
2: Barış Alper aldı şimdi. Barış biraz açtı ayağından. Haydi Barış. Yerde kaldı. Penaltı olmalı. Barış'ın yere attığını, kendisini yere bıraktığını belirtiyor Michael Oliver. Bakalım. Biz gönül gözüyle farklı gördük.
3: Barış da itiraz etmiyor.
2: İtiraz etmediğine göre Michael Oliver,
3: evet,
2: doğrusunu görmüş.
3: Oyuncular unutmamalı ki hakemler de maçları analiz ediyorlar.
2: Sebastiano Esposito destek verdi ona, yerden bir pas. Salih girdi araya. Şimdi hızlı çıkabilsek. Oğuz Aydın Arda'ya doğru. Arda sol tarafta Barış var. Ona ADS'e teslim pas. Haydi Barış Alper. Oğuz Aydın top istedi, ona vermedi. Barış yerden. Barış! Barış Alper! Bayrak havada bir bakalım. Oğuz'un o yaptığı hareketle kalecinin görüş alanında olduğu, kalecinin hareket alanında olduğu, onun hareketini etkilediğini işaret etti ve offside'ı belirledi. Yardımcısının da uyarısıyla Michael Oliver. Arda Güler. Arda bir kez daha denedi. Zeki ortasını yapacak. Hayır diyor Michael Oliver. Ele ayağından sekerek geldiğini anlattı futbolcularımıza. Demir Ege. Zeki. Zeki tekrar Demir Ege tıklaz. Demir Ege. Kaptırdı topu. Oyun devam ediyor Arda. Hadi Arda bir çalım. İkinci hamle Arda. Demir Ege bıraktı. Gol olsun. Gol olsun. Gol olsun. Kerem dışarı gönderdi. Kaçan pozisyon bu. Arda alkış alıyor Bursa taraftarından, Bursa seyircisinden. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Sıyrıldı İsmail. Yerden. Yani olmayınca da olmuyor. Eren dokunamadı. Michael Oliver bu maç buraya kadar dedi. İtalya 4-1 kazandı.
4: Brüksel'de King Boudouin Stadyumunda, Kral Boudouin Stadyumunda Belçika ile Fransa karşı karşıya gelecek. Brüksel'de Kral Boudouin Stadyumunda maç öncesi güzel görüntüler var. Taraftarların hazırladığı koreografi var. Gözler Rade Obranovic'te. İlk düdük sesi geliyor. Belçika Fransa maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Due Akliuş Saison'u karşıladı. Due nefis döndü. Desire Due. Due'den çalımlar. Due top direkten döndü. Desire Due şov yaptı ceza sahasında. Dar alanda harika çalımlar ama direğe geçemedi. Due kimse durduramadı onu. Bu vuruş herkesin bakışları arasında direkten dönüyor. Orta geldi. Le Pol vurdu. Lamens. İşaret geldi. Due bıraktı. Akliuş vurdu. Lamens. Dönen top. Le Pol çevirdi Lamens. Bir vuruş çizgiden çıktı. Önce Lavent, sonrasında Belçika savunması. Fransa'ya gol izni yok.

0: Nezire Due, nefis döndü. Due, top dışarı gitti. Harika döndü. Golle süslemek istedi. Due, işte bu vuruş. Lammens uzandı. Onun bakışları arasında az farkla top dışarı gitti. Due yaptı ortayı arka bölüme. Barcola dokunuş gelmedi aklı üçten. Fransa yine tehlikeli geldi. Çıkamadı Belçika. Dacunha direk. Dacunha. İlk yarıda Due, ikinci yarıda Dacunha. Direkleri dövmeye devam ediyor Fransa. Maçtaki ikinci direği bu Fransa'nın ve Zidane'ın üzüntüsü. Désiré Doué. Lacroix. Doué baktı kaleye. Doué vurdu. Lammens dönen top dışarıda. Camavinga. Camavinga'dan çalımlar. Tielemans. Camavinga yerde. Oyun devam ediyor. Deketelare bıraktı. Luke Bakio. Luke Bakio Menyan. Menyan çıkardı. Karşı karşıya pozisyonda. Luke Bakio golü yapamıyor. De Kuyper. Tielemans. Tielemans'tan savunma arkasına. Bayrak kalkmadı. Luke Bakio. Karşılayan Diouf. Luke Bakio. Çalımı da attı. Baktı kaleye. Luke Bakio Menyan. Raskin orta. Xhaka, Camavinga, Cherki, Olise önündeki alanı kullanıyor. Çok süratli. Olise gidiyor. Olise iki oyuncu karşısında ayakta kaldı. Gol şansı. Olise! Michael Olise! Fransa son bölümde Olise ile golü buluyor. Yıkamadı onu. Kaleye doğru gitti. Gol vuruşunu yaptı Olise. Metrelerce sürdü topu. Ayakta kaldı. Lammens'i geçmeyi başarıyor. Cherki'den pas. Kendi sahasından aldı. Topu sürdü. Olise yıkılmadı. Tam köşeye bıraktı. Lammens bu kez çaresiz kalıyor. Oyuna sonradan girdi. Tabelayı değiştirdi. Olise. Zinedine Zidane. Olise'nin golüyle bu koşuyu yapıyor. O da büyük bir mutluluk yaşıyor. Son düdük geliyor. Obrenovic'den. Fransa deplasmanda Belçika'yı 1-0'la geçiyor.
1: Uluslar Ligi'nde C Ligi Grup 2 mücadelesi Ermenistan Karadağ karşısında. Top Karadağ'da. Kısa paslaşmaları izliyoruz. Karadağ'da ceza sahasına doğru gönderilen bir top şimdi. Girişi güzel bir vuruş savunmadan döndü. Vuruş açısı örüyor. Karadağ sağ kanattan yüklenecekler bu kez. Orta geldi kale sahasına doğru. Ters bir vuruş, topu alarda gol. 1-0 öne geçiyor Karadağ bu golle. Talihsiz bir gol yiyor Ermenistan. Piloyan kendi kalesine gönderiyor topu. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. İşte bu şekilde golü kaydediyor Karadağ. Roganovic'in ortası. Ters bir vuruş ve top ağlarda gol. Durum 1-0. Roganovic. Rakibini hataya zorladı. Şimdi ileriye doğru uzun bir top. Kaleciyle karşı karşıya pozisyon. Şut ve top ağlarda gol. Serobyan.

0: 1-1 yakılıyor Ermenistan bu golle. Arthur Serobyan, işte kaleci. Böyle uzun oynuyor. Serobyan araya sızdı. Topu ağlarla buluşturuyor bu pozisyonda. Kaleci Ognen harika gördü arkadaşını. Durum 1-1. Dakika 38. Ermenistan savunması dikkatli. Top yükseklik kazandı. Vukovic. Kaleye doğru harika bir gol geldi. Dakika 38, muazzam bir gol. Krstović. Duric'in pası. Krstović harika bir gol izletiyor bizlere. Dakika 38, bir kez daha izleyeceğiz. İşte Duric. Kafalardan sekti top. Duric'in pası. Krstović vuruyor. Ognen'i böyle avlıyor. Krstović. 2-1 öne geçiyor Karada. Görüntüler ikinci yarıdan. Arutyunyan. Spersyan oynadı. Dribling halinde Spersyan. Kaleyi önünü aldı. Spersyan muazzam vurdu. Spersyan. Gol Spersyan. 2-2 dakika 65. Gol Spersyan. Harika goller izliyoruz maçta. Durum 2-2. Kaleci Popović. Mandikyan'ın vuruşu Popović. Dakika 88. Kısa paslar Karadağ'da. Ceza sahası içi şimdi sol kanattan yükleniyor Karadağ. Orta geldi. Kaleci elinden sekledi. Kale boş. Topu alardı Latković. Dakika 89. 3-2 öne geçiyor Karadağ. Bir kez daha öne geçiyor Karadağ. Durum 3-2. Gol Latković. 89'da geldi gol. Ognen'in hatası. Latković affetmiyor. 3-2. Son bir şans olabilir. Gözler hakemde ve son düdük geliyor. Karadağ Ermenistan deplasmanında 3-2 kazanıyor.
1: Uluslar Ligi B Ligi 4. grupta Bükreş'te Romanya'nın konuğu Bosna Hersek. George Hagi, Romanya teknik direktörü ekranda. Dakika 8. Bosna atakta. Gole gidiyor Tabaković. Tabaković topu dışarı vurdu. Çok önemli bir şans. Karşı karşıya sonuç alamıyor. Haris Tabaković. Bosna Hersek maça iyi başladı. Sağ kanatta topu aldı Bayraktarević. Bayraktarević yaptı ortayı. Kafa vuruşu topallara gidiyor. Gigović. Bosna 12'de Armin Gigović'in golüyle 1-0 öne geçiyor. Asisti yapan Esmir Bayraktarević. Golü atan Gigović. Kaleci Radu boşa çıktı. Gol vuruşu Gigović'ten. Korneri kullandı Bosna. Kafa vuruşunda ikinci gol geliyor. Tarık Muharemović. Savunmadan geldi golü attı Muharemović. 7 dakikada gelen 2 Bosna golü. 19'da skor 2-0'a geliyor. Haydi haydi. Romanya farkı azaltmak istiyor. Esat'tan pas. Boşluk arıyor Bosna savunmasında Romenler. Kafa vuruşu top ağlara gitti. Daniel Birligea. 28'de Romanya farkı 1'e indiriyor.

tamamlayan Tabakovic. Alay Begoviç vurdu. Rado sektirdi. Gol atan Tabakovic ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı Bosna Hersek. Görüntüler ikinci yarıdan. İkinci yarıda da Bosna Hersek etkili. İyi bir orta kafa vuruşunda dördüncü gol geldi. Ermin Mahmiç. Çorum Futbol Kulübü'nde ülkemizde oynuyor Mahmiç. Ortayı yapan Bayraktar Eviç, onun ikinci asisti. Gol vuruşu Mahmiç'ten. İkinci yarının başında farkı 3'e çıkardı Bosna. Dakika 62. Romanya takta. Uzaktan bir vuruş topu ağlara gitti. Çıkıldao. Alexandru Çıkıldao şık bir golle farkı 2'ye indiriyor. Romanya. Bosna savunması topu uzaklaştıramadı. Tanıdık bir isim Çıkıldao. Seken topu ağlara gidiyor. Luis Godinho'dan son düdük geliyor. Bosna Hersek Romanya deplasmanında 4-2 kazanıyor.

0: Efendim saatlerimiz 2'ye geliyor. A Haber gecedeyiz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları yeni saatimizde aktarıyor olacağız. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin yürütülen kapsamlı ve çok yönlü soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tahkikat kapsamında gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 38 şüpheliden 36 tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Olayla ilgili derinlemesine yürütülen soruşturma titizlikle devam ediyor. Siyasal askeri casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'yle bağlantılı 3 şüpheli ise tutuklandı. Soruşturmaya dair bir diğer gelişme de 3 eski MASAK başkanının ifade vermesi oldu.
1: MASAK'taki siyasal askeri casusluk soruşturmasında FETÖ ile bağlantılı 3 şüpheli tutuklandı. 2012-2018 yılları arasında MASAK başkanlığı görevi yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli de soruşturma kapsamında ifade verdi. Soruşturmanın merkezinde MASAK'ın kullandığı entegre mali istihbarat sistemi yani EMIS vardı. İncelemelerde MASAK'ın kritik dijital altyapısının 2012-2018 yılları arasındaki geliştirilmesi aşamasında FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı. EMIS yazılımının 2012'den itibaren AGM Lab şirketi tarafından geliştirildiği belirlendi. AGM Lab, MRD ve KHK ile kapatılan Barış Ata şirketi arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri tespit edildi. Teknik incelemede siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı, ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların yapıldığı belirlendi. Bazı veri alanlarının sonradan silinmiş olabileceğine yönelik teknik bulgulara ulaşıldı. Üstelik yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönüp denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının da tutulmadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonda

0: 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Hakimlik Eda Aydoğan, Güner Eke ve İnönü Akgün Alp'in tutuklanmasına, diğer 3 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.
1: Fon soruşturması kapsamında Destek Faktöring AŞ ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantısı bulunduğu belirtilen 10 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, 1 şüpheli ise aranıyor. Ayrıca CHP Ardahan eski milletvekili Ensar Öğüt'ün kardeşi adına da 3 milyar 92 milyon TL'lik fon çıkışı yapıldığı tespit edildi.
2: Fon soruşturmasında 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik bağlantılı çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik bağlantılı dosya kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlar arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı da bulunuyor. Gözaltına alınan diğer isimler arasında Duygu Somay, Tuğba Hicran Ataseven, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Ali Çil ve Azize Binur Tosun da bulunuyor. Ayrıca gözaltı kararı bulunan Özata Denizcilik yöneticisi İskender Balcı'nın 26 Eylül'de Karadağ'a gittiği tespit edilmişti. Balcı'nın Türkiye'ye dönerek adli makamlara teslim olduğu öğrenildi. Destek Faktöring Yönetim Kurulu üyesi Orhan Aksüt'se aranıyor. Şüpheliler suç gelirlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefetle suçlanıyor. Öte yandan fon soruşturmasında mal varlığına tedbir konulan, kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt'ün hesaplarındaki para trafiği mercek altına alındı. Yapılan mali incelemelerde Öğüt adına 1 Temmuz 16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 liralık fon çıkışı tespit edildi. Para hareketlerinin kaynağı ve nihai yararlanıcıları araştırılırken, Öğüt'ün ağabeyi eski CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'te söz konusu mal varlığı ve para trafiği arasında ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığı da inceleniyor.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kamuoyunun gündemine oturan fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Milletin malına el uzatan herkesin karşısında devleti bulacağını söyledi. Hak yiyenleri asla savunmayız dedi. Erdoğan Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu ve piyasalara yönelik herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı.
3: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir.
2: Kamuoyunda fon krizi olarak bilinen 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturmaya değindi. Hak yiyenleri savunmayız dedi.
3: Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından Türkiye'nin gündemine oturan fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
3: Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır.
2: Erdoğan yaşanan gelişmeleri ele almak için ekonomi yönetimiyle toplanacaklarını duyurdu.
3: Ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim sermaye piyasası

0: Anayasası kurulları içinde hukuk devleti sınırları dahilinde maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır.
1: Başkan Erdoğan, haksız kazanç sağlayanların hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.
0: Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli doktor Turgay Tamer evinde ölü bulundu efendim. Yapılan ilk incelemede herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı belirtildi. Peki son detaylar neler? İşte ayrıntılar.
3: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
4: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmış, adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Dönemin cezaevi doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu.
5: Kendisinin ölümüyle ilgili net cevabı şüphesiz ki adli tıp kurumundan gelecek olan rapor belirleyecek. Bizim şu anda buna şüpheli olarak yaklaşıyor olmamız aslında bu kişinin görevinden, Turgay Tamer'in görevinden kaynaklı ve görev süresinin işte o zamanlamasından kaynaklı olarak şüpheli diyoruz.
4: Tamer'in cansız bedenini 12 gün önce Moldova'ya giden ve eve dönen eşi buldu. Kapıyı açamayınca camdan eve giren Marina Tamer eşini yerde hareketsiz halde gördü.
5: O olay gecesi de eşi saat 20.50 sularında dün yani evet. Moldova'dan geldiğinde anahtarı takıyor, kapıyı çalıyor, açmıyor. Anahtarı takıyor ve içeride anahtarın takılı olduğunu görünce de şüpheleniyor. Komşulara haber veriyor. Komşularla birlikte bir merdiven getiriyorlar. İşte bu daire. Bak burada. Bu pencereden giriyorlar. Birinci kata eşi ve komşuları merdivenle yukarı çıkıyorlar. İşte tam da geldiklerinde atmosfer bu. Bu şekilde oradan içeriye girdiklerinde bir de bakıyorlar ki yatak odasında hemen yatağın yan tarafında yerde düşmüş yatıyor ve bu şekilde ölü bulunmuş.
4: İhbarın ardından Turgay Tamer'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Turgay Tamer'in adı Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada gündeme gelmişti. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan Tamer, örgüte üye olma ve kasten öldürme suçlamalarıyla işlem görmüştü. Yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.
5: Turgay Tamer burada dediğim gibi şüpheli olarak görülüyordu ve şüpheli olarak görünmesinden kaynaklı olarak da 10 Eylül'de daha bir 17-18 gün önce 10 Eylül'de gözaltına alındı ve gözaltına alındıktan 4 gün sonra adli kontrol şartıyla, yurt dışı yasayla serbest bırakıldı ve ölümü ise bundan yaklaşık 2 hafta sonra gerçekleşti.
4: Tamer, Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu dönemde cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapıyordu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği kendisine bildirilmedi ve Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadı. Turgay Tamer'in bazı sağlık sorunları bulunduğu, bu nedenle bir süredir doktorluk yapamadığı da öğrenildi. Tamer'in ölümünün şüpheli olup olmadığına ilişkin inceleme yapılacak. Binanın güvenlik kamera kayıtları da incelenecek. Ayrıca ekiplerin olay yerinde elde ettiği bulgular için el koyma ve inceleme kararı alındı.
2: Gaziantep'te minibüsle otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 7 kişi son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni Antakya'da düzenlendi. 1 yaşındaki Atakan bebek, annesi Senem Gökşen'le aynı tabuta konuldu. Törende ise gözyaşları sel oldu.
1: Feci kazada hayatını kaybeden 7 kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Gaziantep'te otomobille yolcu minibüsünün çarpışması sonucu aynı aileden biri bebek 7 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Fatma Balık, kızları Senem Gökşen, Gürhan Yaman, Gülistan Özdemir, torunları Nisanur, Zeynep, Ali Özdemir'le 1 yaşındaki Atakan Gökşen için memleketleri Hatay, Antakya'da

0: Cenaze töreni düzenlendi.
1: Nasıl bir kişiliğe sahip olacak?
0: Törende ölenlerin yakınları güçlükle ayakta durabildi. 1 yaşındaki Atakan'ın annesiyle aynı tabuta konulması yürekleri dağladı.
2: Allahu Ekber.
0: Naaşlar kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla defnedildi.
3: Efendim, Kayseri'den yürekleri yakan bir haber geldi. Kaya parçasının başına düşmesi sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki minik Kaan gözyaşları içinde toprağa verildi. Babasının kucağındayken dehşeti yaşayan minik çocuğun cenaze töreninde ise gözyaşları sel oldu.
4: Babasının kucağındaydı. Başına düşen kaya parçası onu hayattan kopardı. Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kucağında oğluyla kayalık alanda dolaşan babanın üzerine yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Bu sırada parçalardan biri 3 yaşındaki Kaan'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Kaan Şen, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
5: Bulunduğumuz yer Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak. 3 yaşındaki çocuk babasının kucağındayken kayalıklardan düşen taşlardan birinin kafasına çarpması sonucu hayatını kaybetti.
4: Kaan için Hulusi Akar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Acılı aile ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Minik Kaan namazın ardından toprağa verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
3: Efendim, Bartın'da tırla minibüs çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 11 kişi ise yaralandı. Bartın, Karabük Karayolu'nda yolcu minibüsüyle tır kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan kontrollerde minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 11 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Efendim, Ankara'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ailesinin bir alışveriş merkezinden oyuncak satın aldığı ve o yumuşak esnek stres oyuncağı 11 yaşındaki çocuğun elinde patladı. Furkan Seçkin'in cildinde ikinci derecede yanık ve kızarıklıklar oluştu. Oyuncağın toplatılmasını isteyen aile ise üretici firma ve oyuncağı satan işletme hakkında suç duyurusunda bulundu.
4: Ailesinin aldığı bu oyuncak elinde patladı, cildinde ikinci derece yanık oluştu.
6: Parmağını görsen. Geçti.
7: An aklıma geldikçe böyle ağlayasım geliyordu. Çok acı çekti pansumanda.
4: Ankara'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
7: Çocuğum o gün sınavda başarılı olmuştu. Bu oyuncağı çok istiyordu. Ben de onun isteği üzerine aldım.
4: Ümeyra ve Erdal Seçkin çiftinin 3 çocuğundan Furkan Seçkin, alışveriş merkezindeki oyuncak dükkanından satın aldıkları yumuşak ve esnek stres oyuncağını sert bir kıvama gelmesi için buzdolabına koydu.
7: Bu Ankara'da herkes tarafından bilinen bir AVM'de, Türkiye'de herkes tarafından bilinen bir oyuncakçıdan alınmış bir oyuncak. Çocuğum eve geldi, oynadı. Akşam buzdolabına koymuş oyuncağı, bana söylemedi. Akşam 10 gibi, sabah 8'de aldığında ben odasındaydım. Çok işler acısı, çok dehşet verici bir sesle seslendi. Bana hani yardım et dedi, ayağım dedi.
4: Seçkin'in buzdolabından çıkardığı oyuncak oynandığı sırada patladı. Oyuncağın içindeki jelin akması sonucu 11 yaşındaki çocuğun cildinde kızarıklık ve soyulma oluştu.
7: Sonra hastaneye gittik, Yeni Mahalle Devlet Hastanesi'ne. Pansuman yapıldı iki seferde. Sonra doktor hanımlar da çok şaşırdı.
4: Furkan Seçkin'in ayağında ikinci derece yanık tespit edildi.
7: Derisini yüzdüler, yüzerken çok çığlık attım. Üzerine yattılar, herkes bir yerinden tuttu. O deriyi komple aldılar. Yani hiç unutamıyorum o anı. Yani çok bağırdı, çok ağladı.
4: Oyuncağın toplatılmasını isteyen aile, sorumlular hakkında taksirle yaralama suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
7: Çok rica ediyorum, bu oyuncak toplatılsın. Nasıl bana böyle bir bomba etkisi yaratan oyuncak satar bu firma?
8: Bu yanma olayının üzerine biz de dava

0: çalışmaya karar verdik açıkçası. Ve hakkımızı sonuna kadar arayacağız ısrarla ve başkaları da bundan etkilenmesin diye uğraşacağız.
1: Bununla alakalı soruşturma başladı. Bakalım soruşturma nihayetinde bir araştırma yapılmasını talep ettik.
2: Efendim, Ankara'da etkili olan sağanak sonrası yollar göle döndü, evleri su bastı. İşte Ankara'dan o bilindik manzaralar.
3: Yeni yapılan asfalt göçtü, buradan patlamış, asfalt havaya kalkmış adeta.
4: Ufak bir yağmurda buradaki binadaki komşular sabaha kadar beklediler. Hep evlerini pis su bastı.
5: Her gece burası patlıyor. İnsanlar gece sabahlara kadar burada arabalarını kurtarmaya çalıştılar.
6: Başkentte sağanak Ankaralılara yine zor anlar yaşattı. Rögarlar taştı, kirli su sokaklara yayıldı. Bazı evlerin giriş ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar gece boyu suyu tahliye etmeye çalıştı. Ankara'da akşam saatlerinde başlayan yağış gece boyu aralıklarla etkisini sürdürdü.
4: Bu insanlara yazık, günah değil mi? Arabalar gitti, perişan oldu. Evlerini pis su bastı. Buradaki esnaf arkadaşlarımız desen öyle perişan.
6: Adres Keçiören Gürgün Sokak. Taşan rögarlardan yayılan su binaların bodrum katlarına kadar girdi.
7: Gece saatlerinde etkili olan yağışla birlikte bazı binaların bodrum katında yoğun su birikintileri oluştu. Şu anda bir binanın bodrum katındayız. Yaklaşık 30-40 santim bir su birikintisi olduğunu görüyoruz. Burada vatandaşların hem eşyaları hem de kışlık yiyecekleri var.
6: Evlerinin içine dolan suyu vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Ancak sorun yalnızca su değil. Taşan kanalizasyonla birlikte bodrumlarda pis koku ve hijyen sorunu da oluştu.
4: Burada hastası olanlar var, kanser hastası olanlar var, astım hastası olanlar var. Bu pis kokuyu teneffüs etmek zorunda değil hiç kimse.
5: Ben çocuğumu dün parka götürdüm ya, lağım kokusu almaktan geri döndük ya.
6: Üstelik sokaktaki sorun sadece dün gece yaşanan yağışla sınırlı değil. Gürgün Sokak'ta 22 Eylül'de yaşanan selin ardından yolda çökme meydana gelmişti. Şimdi ise yağışla birlikte altyapı sorunu daha da büyüdü.
7: Yoğun yağışların yanı sıra bir de aylardır devam eden bir altyapı sorunu var. Hemen arkamda gördüğünüz bu çukurun içerisindeki su bir kanalizasyon suyu. Yağmur suyuyla daha da yoğunlaşıyor ve hatta evlerin içine kadar giriyor.
8: Bina şu an pislik içinde. Gece 3-4'ten sonra belli temizledik. Tekrar geri battı.
2: Efendim, İstanbul Fatih'te geçen yıl bir sarafiyede film senaryolarını aratmayan soygun yaşanmıştı. 8 yıllık çalışan kasadaki yaklaşık 700 bin doları çaldıktan sonra soygunun anlaşılmaması için kasanın içerisine tencere, tava ve su şişeleri koyup kayıplara karışmıştı. Eşine şirket beni Çin'e gönderdi yalanını söyleyen ve polis takibinden kaçmak için online savaş oyunu üzerinden haberleşen şüpheliler yakalandı. Detaylar haberimizde.
6: Milyonları çaldı, kasaya tencere tava koyup kaçtı. Olay 4 Ekim 2025'te İstanbul Fatih'te bir döviz ve sarrafiye şirketinde yaşandı.
9: Akıl almaz soygun geçtiğimiz aylarda yaşanmıştı. Bir döviz bürosunda patronun yokluğunu fırsat bilen personeli kasada bulunan tüm ziynet ve dövizleri çalarak kayıplara karışmıştı.
6: Şirket sahibi Tarık Yer'in dükkanda bulunmadığı günü fırsat bilen 8 yıllık çalışan Emre Coşkun, kendisine emanet edilen anahtarla çelik kasayı açtı ve 700 bin dolarla yüz binlerce lirayı sırt çantasına doldurdu. Hırsızlığın anlaşılmaması için kasaya tencere, tava ve su şişeleri koyan şüpheli, eşine Çin'e gönderiliyorum diyerek uçakla yurt dışına kaçtı. İş yeri sahibi yedek anahtarla kasayı açtığında paralar yerine tencere, tava görünce şok oldu. Soruşturmada soygunun altından karmaşık bir ağ çıktı. Yurt dışına kaçan Emre Coşkun'un çaldığı paraların bir kısmını akrabasına teslim ettiği belirlendi. Parayı taşımaktan korkan şüpheli ise parayı arkadaşına devretti. Şüphelilerin polise yakalanmamak için sahte sosyal medya hesapları ve online oyun üzerinden mesajlaşarak para transferi koordinasyonu yaptıkları ortaya çıkarıldı. Sakarya'da düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalanırken aracında soyguna ait 130 bin dolar nakit para ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Emre Coşkun ise soygundan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde ben şirketin gizli ortağıydım, aramızdaki alacak davası yüzünden hakkım olan parayı aldım diyerek suçlamaları reddetmeye çalışsa da eşinin ve mesai arkadaşlarının ifadeleri ve sahte hesaplardan tanıdıkları ile iletişime geçti.

0: geçmesi bu savunmasını çürüttü. Hazırlanan iddianamede 5 şüpheli hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istendi.
1: Efendim, yaklaşan seçimle beraber Kudüs'teki provokasyonlarına hız veren İsrail, Yahudi Bayramı Sukkot'un 3. gününde de Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in liderliğinde Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, ırkçı sloganlar atarak ayinler düzenledi.
2: Dans ettiler, sloganlar attılar. Mescid-i Aksa'nın avlusunda ayin yaptılar.
3: Ve bugün bu kutsal toprakların sahipleri biziz.
2: Yaklaşan seçimle beraber Kudüs'teki provokasyonlarına hız veren İsrail, Müslümanları kışkırtmaya yönelik eylemlerini sürdürüyor. Yahudi Bayramı Sukkot'un ilk iki gününde Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenleyen fanatik Yahudiler bir kez daha Aksa'yı bastı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in liderlik ettiği işgalcileri İsrail polisi korudu. Mescid-i Aksa'nın avlusunda dans ederek sloganlar atan fanatik Yahudiler, ardından da ayinler düzenledi. Baskın sonrası avluda yürüyerek kameraya konuşan Ben Gvir, Mescid-i Aksa'nın sahibi biziz mesajı verdi.
3: Ve bugün bu kutsal toprakların sahipleri biziz.
2: Yahudi Bayramı Sukkot'un ilk gününden bu yana devam eden baskınlara ilişkin Kudüs Valiliğinden de açıklama geldi. 26 Eylül-28 Eylül arasında en az 1200 fanatik Yahudinin Aksa'ya baskın düzenlediği duyuruldu.
1: Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırıya göz yummakla suçlanan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bir darbede Kahire'den geldi. Abu Dhabi'den saldırıya ilişkin gelen uyarıları hasır altı ettiği öne sürülen Netanyahu'nun Mısır'dan gelen uyarıları da yetkililere iletmediği ortaya çıktı. Netanyahu'nun sandıktaki ana rakibi Esenkot, İsrail Başbakanı'nı vatana ihanetle suçladı.
0: Seçimlere bir aydan az süre kala İsrail'de Netanyahu'ya bir 7 Ekim darbesi daha geldi. Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısından haberdar olduğu öne sürülen İsrail Başbakanı'nın sadece Abu Dhabi değil Kahire tarafından da uyarıldığı ortaya çıktı.
3: Netanyahu hükümetinin gitmesini istiyorum. Bu yönetim ülke tarihinin en eli kanlı hükümetidir.
0: Mısırlı hükümet yetkililerinden edinilen bilgiye göre Mısır istihbarat şefi Abbas Kamel, 7 Ekim saldırısından birkaç gün önce Netanyahu'yu iki kez telefonla aradı ve Hamas'ın kapsamlı bir eylem hazırlığında olduğuna dair İsrail liderine uyarıda bulundu. Ancak söz konusu saldırının Gazze'yi yok etmek için meşru sebep sayılacağını öngören Netanyahu bu uyarıları hasır altı etti ve yaklaşan risk hakkında üst düzey İsrailli yetkililere dahi bilgilendirme yapmadı.
3: Netanyahu'nun kesinlikle gitmesi gerekiyor. Bu çok basit bir denklem.
0: Geçtiğimiz günlerde de benzer bir iddiayı ABD basını gündeme taşımıştı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'ın 7 Ekim saldırısından kısa süre önce Netanyahu'yu arayarak uyarıda bulunduğu öne sürülmüştü. Ancak Abu Dhabi'den gelen bu uyarılar da İsrailli yetkililere iletilmedi. İsrail'de seçim öncesi depreme yol açan o iddialar muhalefeti de harekete geçirdi. Anketlerde seçim yarışını ilk sırada götüren Gadi Eisenkot, Netanyahu'yu vatana ihanetle suçladı. Şimdi ise gözler soykırımcı İsrail liderinin skandal iddialara vereceği yanıta çevrilmiş durumda.
1: Karşılıklı saldırıların sürdüğü Rusya-Ukrayna hattında askeri gerilim tırmanıyor. Başkent Kiev'e bir dizi İHA saldırısı daha düzenleyen Rus güçleri, Ukrayna ordusuna internet sağlayan veri merkezlerine hedef aldı. Bir apartmanın da isabet aldığı o saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı.
0: Ukrayna'nın başkenti bir kez daha Rus İHA'larına hedef oldu. Kiev'den alevler yükseldi. Ukrayna'nın iletişim ve veri merkezlerini vuran Rus ordusu başkentteki Bilimler Akademisi'ni hedef aldı. Bir sivilin hayatını kaybettiği saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı.
4: Hiçbir ses yoktu. Ne bir ıslık ne de bir uğultu. Ve her yer bir anda alevler içerisinde kaldı. Tüm camlar patladı ve bina yanmaya başladı. İçeride insanlar vardı. Tam bir kabustu.
0: Gece karanlığında başlayan Rus saldırıları gün boyu devam etti. Ukrayna ordusuna internet sağlayan veri merkezlerini kamikaze dronlar

0: Bombalarla vuran Rusya, Kiev'in farklı noktalarına da saldırılar düzenledi. Rus İHA'sının isabet ettiği bir apartmanda yangın çıkarken binada yaşayan bir kadın hayatını kaybetti. Alevlerin sardığı apartmanda mahsur kalanlar pencereden sarkarak kaçmaya çalıştı.
1: Bu anlamsız savaşı anlayamıyorum. Olan biten hiçbir şeyi anlayamıyorum. Ama yaşananlar hiç doğru değil ve acıyı çekenler sıradan insanlar.
0: Saldırı sonrası açıklama yapan Ukrayna lideri Zelenski karşılık verileceğini duyurdu. Kiev Belediye Başkanı Klitschko ise Rusya'nın Kiev'de terör estirdiğini söyledi.
2: Ruslar her gün durmaksızın vatanımıza çok sayıda insansız hava aracı gönderiyor. Ukrayna'daki durumu istikrarsızlaştırmaya ve tüm toplumu depresif bir ruh haline sürüklemeye çalışıyorlar.
0: Saldırı sonrası çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale ederken aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralandı.
3: TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, kabul faaliyetlerinin tamamlanmasıyla resmen Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. İlk etapta teslim edilen iki uçağın ardından 2026 yılı sonuna kadar toplam 12 uçağın hava kuvvetlerine teslimatı planlanıyor.
4: Yeni nesil Hürkuşlarımızın ilk iki uçağını hava kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Bugün Türkiye ilk kez kendi insanlı uçağını kendi pilotuna emanet ediyor.
0: Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında imzalanan toplam 55 uçaklık projede dev bir adım atıldı. TUSAŞ tesislerinde 3 hafta süren detaylı kabul ve test süreçleri başarıyla tamamlandı.
5: Hürkuş 2 pilotların eğitiminde temel taş olacak uçak, Hürjet ve Milli Muharip Uçak Kağan'a giden eğitim sürecinde zincirin ilk halkasını oluşturacak.
0: Yapısal ağırlığı azaltılan Hürkuş, yüksek akrobasi ve manevra kabiliyetiyle sınıfının en performanslı platformlarından biri haline geldi.
4: Mukavemeti koruyup ağırlığı azaltmanın ve güç ağırlık oranı yükseltmenin uçuş performansına nasıl yansıttığını bizzat şahit oldum.
5: Hürkuş 2 için yıl sonuna kadar 12 uçağın teslim edilmesi planlanıyor. Ayrıca 55 uçaklık dev filonun ise 2028 yılına kadar Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimata hedefleniyor.
0: Hürkuş'un uluslararası pazardaki yeri ne durumda sorusunun cevabı ise yakalanan ihracat başarısında saklı.
4: Allah'ın izniyle kendi ihtiyacımızı karşılarken dünya pazarında da ana oyunculardan biri olacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Savunma için taşıdığımız değerin yanında ticari bakımdan da sürdürülebilir bir projeye imza attığımızı ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi buradan yine tekrar çok yakında Hürkuş'un ihracat haberlerini sizlerle paylaşmaya başlayacağımızı da ifade etmek isterim.
0: Milli platform zinciriyle Türkiye hem kendi uçaklarını üretecek hem de bu uçakları kullanacak insan kaynağını kendi ekosisteminde yetiştirecek. Hürkuş'un envantere girmesiyle birlikte Türk Hava Kuvvetleri'nin bölgesel caydırıcılığı ve eğitim kapasitesi bir üst seviyeye taşındı.
3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 6 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Karahan'ın sunumunda milletvekillerine Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde bilgilendirme yapması bekleniyor.
6: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan mecliste sunum yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı Mehmet Muş Başkanlığında 6 Ekim'de toplanacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı ifade ediliyor.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına girerken geride bıraktığımız yasama yılının faaliyet raporunda dikkat çeken veriler yer aldı. Buna göre 4. yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 366.384 kişi ziyaret etti. Bu kişilerin 65.698'ine rehberlik hizmeti sunuldu.
6: Meclise 28. dönem 4. yasama yılında yapılan 1658 bilgi edinme başvurusunun tamamı işleme alındı. Başvurulardan 893'üne olumlu cevap verilirken talep edilen bilgi ve belgelere erişim sağlandı. 10 başvuruysa kısmen olumlu ve kısmen reddedilerek yanıtlandı. Bilgi edinme hakkı kanunu ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen şekil şartlarını taşımayan ve olumsuz yanıt verilen başvuruların toplam sayısı 530 olurken, başvurulardan 225'i ise konusuna göre ilgili diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirildi.
3: Çalışma hayatında önemli bir adım atıldı. Uzaktan çalışma yönetmeliğinde yapılan değişiklikle esnek ve hibrit çalışma modeli resmiyet kazandı. Yeni düzenlemeyle birlikte işçinin ofiste ve uzaktan çalışacağı günlerle mesai saatleri artık yazılı iş sözleşmesiyle güvence altına alınacak. Detaylar ise haberimizde olacak.
8: Uzaktan çalışma yönetmeliği değişti. Çalışma hayatımızda yeni bir çalışma modeli devreye girdi.
0: Uzaktan çalışma yönetmeliğinin 9. maddesinde yapılan düzenlemeyle çalışmanın bir kısmının iş yerinde, bir kısmınınsa uzaktan yürütülmesine ilişkin esaslar netleşti.
8: Bizim hali hazırdaki mevzuatımızda zaten uzaktan çalışma vardı. Bir de normal çalışma dediğimiz süresi belirsiz sözleşmelerle çalışmalar vardı. Yeni getirilen düzenleme ile bu uzaktan çalışma yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte aynı kişinin hem uzaktan hem de ofiste iş yerine çalışma imkanı getirildi.
0: Söz konusu değişiklikten özel sektör çalışanlarıyla kamuda işçi statüsünde bulunan personel yararlanabilecek. Çalışanın değişiklik talebini yazılı olarak iletmek durumunda olduğu, işverenin ise 30 gün içinde yanıt vermesi gerektiği bildirildi.
9: Yeni model kamuda da aşamalı olarak uygulanacak. Kamu çalışanlar için günlük 8 saatlik mesai korunurken gün içerisinde en fazla 5 saatlik çekirdek zaman uygulamasına geçilecek. Mesai başlangıcı 2 saat öne çekilebilecek veya bitişi 3 saat sonraya esnetilebilecek.
0: Esnek çalışma modeline neden ihtiyaç duyuldu sorusunun yanıtı ise genç işsizliğin azaltılması ve iş yaşam dengesiyle kadın istihdamında saklı.
8: Özellikle gençlerin temel taleplerinden biriydi. Kadın çalışanlarda da yoğun bir talep söz konusu. Dolayısıyla gençlere yeni nesil bir çalışma biçimi olarak hibrit çalışma sisteminin yasal zemini de oluşturuldu.
0: Düzenleme ile birlikte uzaktan çalışma nedeniyle işçi ve işveren arasında devam eden mevcut davalarında niteliğine göre düşmesi bekleniyor. Güvenceli esneklik anlayışıyla birlikte çalışanların primden analık yardımına kadar tüm sosyal hakları koruma altına alınacak.
8: İster uzaktan çalışma, ister diğer çalışma şartlarında olsun ve özellikle hibrit çalışmada zaten işin bir kısmını ofiste ya da iş yerinde yapıyor. Dolayısıyla uzaktan çalıştığı dönemler için yani sosyal haklarında, çalışma şartlarında bir farklılık gösteremez.
3: Taşınmaz satışlarında yeni dönem başlıyor. Gayrimenkul alım satımlarında güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenlendi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih ise 1 Aralık olarak belirlenmiş oldu.
0: Ticaret Bakanlığı gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Bakanlık taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıların karşılaşabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmesi, sahtecilik girişimlerinin azaltılması ve satış bedellerinin güvenli şekilde aktarılması amacıyla yeni bir düzenleme yapıldığını belirtti. Taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikle taşınmaz satışlarında ödeme işlemlerinin daha güvenli bir altyapı üzerinden gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Yeni sistemle birlikte taşınmaz satışlarında ödemenin tamamının ya da bir bölümünün nakit, havale ya da elektronik fon transferi yoluyla yapılması durumunda satış bedelinin güvenli ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi planlanıyor.
10: Sistem sayesinde taşınmazın mülkiyet devriyle ödeme işleminin eş zamanlı olarak ilerlemesi sağlanacak. Böylece hem alıcının hem de satıcının ödeme ve tapu işlemleri sırasında yaşadığı güven sorunu en aza inecek.
0: Uygulamanın temel hedeflerinden biri de kayıt dışı işlemlerin önüne geçmek. Düzenleme kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bilgi sistemleriyle bankalar arasındaki veri aktarım süreçlerinin hızlandırılması amacıyla yeni bir entegratör modelinin de sisteme dahil edilmesi planlanıyor. Bu değişiklikle birlikte bankaların teknik altyapılarının daha hızlı şekilde hazırlanması ve sistemin daha etkin çalışması hedefleniyor.

0: deniyor. Ayrıca banka altyapılarının tamamlanmasının ardından güvenli ödeme sistemi için pilot uygulama başlatılacak. Pilot sürecinin ardından sistemin tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve gerekli teknik iyileştirmelerin yapılması bekleniyor.
1: Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Köroğlu Yöresel Ürünler Kooperatifi'ne yönelik zimme soruşturmasında 9 şüpheli gözaltına alındı. Kooperatif yöneticileri ve ticari ilişkide bulunan firmaları kapsayan soruşturmada ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı.
0: Bolu'daki zimmet soruşturmasında 9 şüpheli gözaltına alındı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Köroğlu Yöresel Ürünler Kooperatifi yöneticileri ve kooperatifle iş yapan firmalar hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı. Düğmeye basan jandarma ekibi belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Bolu Belediyesi iştirakli Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı ve Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri Genel Müdürü Bahadır Acar yer alıyor. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapılırken zanlıların jandarmadaki sorguları sürüyor.
1: Efendim, Ankara'da sahte gıda satışı yapan iş yerine bir operasyon düzenlendi. Piyasa değeri yaklaşık 48 milyon 250 bin lira olan ve halk sağlığını tehdit eden 104 ton et ve et ürünü ele geçirildi.
0: Bozuk etler, son kullanım tarihi geçmiş et ürünleri. Görüntüler Ankara'da sahte gıda satışı yapan bir iş yerinde kayda geçti. İl Jandarma Komutanlığı'nca kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında o iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyona KOM Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 48 milyon 250 bin lira olan ve halk sağlığını tehdit eden niteliği değiştirilmiş 104 ton et ve et ürünüyle 3 sentetik uyuşturucu hap, 2 kök kenevir bitkisi ve 0,5 gram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen et ürünleri Sincan İlçe Tarım Müdürlüğü'nce imha edildi. İşletmede kaçak çalıştığı tespit edilen iki yabancı uyruklu kişiyle birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı.
1: Avrupa 2022'den sonra ilk kez yeniden enerji krizi senaryolarını konuşmaya başladı. Öyle ki Avrupa'daki gaz depolarındaki ortalama doluluk oranı %70'e geriledi. AB yönetimi ise üye ülkelerden tasarruf tedbirleri için hazırlıklı olması çağrısında bulundu.
0: ABD ve İsrail'in İran saldırısı. Husilerin Suudi enerji tesislerini hedef alması ve yeniden şiddetlenen Rusya-Ukrayna savaşı. Avrupa'da yaklaşan kış öncesi yeniden enerji krizi endişesi başladı.
2: Avrupa'da kış öncesinde doğalgaz depolarının doluluk oranı %70 olarak açıklandı. Bu oran geçtiğimiz sene %82 düzeyindeydi.
0: Düşen doluluk oranı Brüksel'de endişeye neden oldu. Avrupa Birliği Enerji Komiseri mevcut seviyeleri olağanüstü düşük olarak tanımladı.
2: Avrupa doğalgaz ihtiyacının %80'ini birlik dışından karşılıyor. Katar'ın saldırılar nedeniyle mücbir sebep ilan etmesi doğalgaz piyasalarındaki dengeleri bozdu.
0: Almanya ve Hollanda'nın gaz depolarındaki doluluk oranı %50 seviyesinde. Avrupa Birliği ise yaklaşan kış öncesi ek tedbirler alınması tavsiyesinde bulundu.
3: Brüksel, birlik ülkelerinden kamu binalarında sıcaklıkların düşürülmesi, açık alan ısıtmalarından vazgeçilmesi ve elektrik tüketiminin azaltılması gibi önlemleri gündemlerine almalarını istedi.
0: Uzmanlara göre şimdilik bir enerji krizi söz konusu değil ama savaşların sürmesi enerji piyasası üzerindeki riskleri artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise Ukrayna'yı Rus enerji altyapısını hedef almaması konusunda bir kez daha uyardı.
1: ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un özel bir yemekte söylediği iddia edilen sözler Yunanistan'ı ayağa kaldırdı. Yunan basını ABD medyasına dayandırdı.

0: Bir haberde istersek Yunanistan'da hükümeti değiştirebiliriz dediğini öne sürdü.
1: İstersek Atina'da yönetimi değiştiririz dedi. O sözler Yunanistan'da gündeme oturdu. Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan arasında siyasi kriz yaşanıyor. ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Yunan Enerji Bakanı Stavros Papastavrou'nun da katıldığı özel bir yemekte söylediği sözler nedeniyle eleştirilerin odağı oldu. Yunan basınının Wall Street Journal'a dayandırdığı iddia diplomasi gündemine bomba gibi düştü. Habere göre Guilfoyle, ABD'nin yüksek maliyetli LNG satışına karşı çıkan Romanya'da Bolojan hükümetinin düşürülmesinde Washington'ın parmağı olduğunu itiraf etti. ABD'li Büyükelçi o sözlerin ardından daha büyük bir skandalı dile getirdi.
2: Yunanistan'ın Amerika Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle öyle bir iddia ortaya attı ki Atina karıştı. Romanya'da hükümeti değiştirdik, bunu Yunanistan'da yapabiliriz. Bir yemekte söyledi bunu ve Yunanistan Enerji Bakanı Papastavrou'nun yanında. Şimdi Atina toz duman.
1: Haberde Guilfoyle'un bu itirafının Yunan Bakan'ın tepkisine yol açtığı belirtildi. Papastavrou'nun Washington, Yunan halkının iradesiyle seçilmiş bir hükümetin yerini alamaz ifadelerini kullandığı kaydedildi. Yunan muhalefetinden Mitsotakis ve kabinesine de tepki gecikmedi. Guilfoyle hakkındaki iddialar nedeniyle hükümeti eleştiren muhalif partiler olayın açıklığa kavuşturulması için çağrıda bulundu. Hükümeti sessiz kalmakla suçladı.
0: Rus turistlerin yurt dışındaki tatil rotasında Türkiye yine ilk sırada yer aldı efendim. 2025 yılında tur şirketleri üzerinden Türkiye'ye 3 milyon 713 bin Rus vatandaşı geldi. Üstelik Türkiye sadece geçtiğimiz yıl değil, 2024'te de Rusların en fazla ziyaret ettiği ülke oldu.
3: Rus turistlerin tercihi yine değişmedi. Türkiye, 2025'te Rusya'dan turistik ziyaretlerin en fazla gerçekleştirildiği ülke oldu. Milyonlarca Rus Türkiye'yi ziyaret etti. Açıklama Rusya Federal İstatistik Kurumu'ndan geldi. Rapora göre 2025'te Rus tur şirketleri aracılığıyla Türkiye'yi 3 milyon 713 bin Rus ziyaret ederken Türkiye bu alanda ilk sırada yer aldı.
4: Türk halkı çok misafirperver ve Ruslara karşı tutumları çok iyi. Tek kelimeyle Türkiye tatili özlemiyle yaşıyoruz.
3: Türkiye'yi 1 milyon 960 bin kişiyle Mısır ve yaklaşık 1 milyon 160 bin kişiyle Birleşik Arap Emirlikleri izledi. Geçen yıl tur şirketleri aracılığıyla Tayland'ı 914.200, Çin'i 509.000 ve Vietnam'ı 380.800 Rus vatandaşı ziyaret etti.
5: Türkiye çok güzel bir ülke. Özellikle de hizmet sektörünü çok beğeniyorum. Her sene ailemle birlikte tatilimizi Türkiye'de yapıyoruz.
3: Rusların 2024'te de en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında Türkiye zirvede yer almıştı.
6: Temmuz ayı başında iki çocuk ve eşimle birlikte Türkiye'de tatilimizi yaptık. Bu seneki tatilin önceki yıllardan pek bir farkı yoktu. Her zamanki gibi yine de her şey harikaydı.
0: Çocuğunuzu yeterince dinliyor musunuz? Eğer sorunun cevabında tereddüt ediyorsanız bundan sonra can kulağıyla dinleyin. Hatta davranışlarını gözlemleyin. Çünkü çocuktur geçer denilen davranışlar maalesef büyük bir sorunun habercisi olabilir.
7: Çocukların söyleyemediği şeyleri bazen davranışları söyler.
1: Zorbalık bazen öfkenin ardına saklanır, bazen de yalnızlığın. İçine kapanan çocuk yolunda gitmeyen şeylere işaret.
8: Çocuğunuzun davranışlarını takip ediyor musun?
9: Takip ediyorum ama ister istemez hani evde takip etsem dışarıda yapamıyorum.
7: Çocuklarda davranış değişikliğini ben her zaman bir mesaj olarak görürüm.
8: Çocuklardaki davranış değişiklikleri çoğu zaman aileleri tarafından geçici bir sorun olarak görülüyor. Ancak ani öfke ve akran zorbalığı gibi durumlarda ciddi problemlerin habercisi olabilir.
9: Para istiyorlarmış çocuklardan okulda büyükler.
8: Çocuğunuz yaşadı mı böyle bir sorun?
9: Yaşadı. Hani zorla istiyorlarmış, vermeyince de tehdit ediyorlarmış.
8: Peki siz bu problemi nasıl çözdünüz?
9: Ya Ya bunu öğretmeniyle, müdürüyle konuşarak.
10: Akran zorbalığı arasında böyle hoş olmayan davranışlar vardı.
11: Bence bir çocuğun direkt şiddet eğimli olması çok tehlikeli. Bir çocuğun zorba olması çok tehlikeli.
7: En önemli olan şeylerden bir tanesi çocukların yaşadıkları her problemi yetişkinlerle özellikle çok rahat paylaşamamalarından kaynaklandığını düşünüyorum. Okulda yaşadığı bir sorun, arkadaşıyla yaşadığı bir sorun, öğretmeniyle yaşadığı bir sorun, akran zorbalığı özellikle çocuklarda çok ciddi ya da dijital ortamda oynadığı bir oyun çocuklarda ani davranış değişikliklerine sebebiyet verebilir.
8: Peki çocuklar yaşadıkları sorunları doğrudan anlatmak yerine neden davranışlarıyla gösteriyor?
7: Çünkü çocuk bazen yaşadığı sorunun gerçek adını ve anlamını kendi koyamaz. Ya da bunu annemle babamla paylaştığım zaman annem üzülür, babam kızar gibi kaygılardan kaynaklı. Bunu daha çok paylaşmaktan ziyade davranışa döker.
1: Uzmanlara göre anne ve babalar çocuklara öfkeyi tanımayı, reddedilmeyle baş etmeyi, yardım istemeyi, özür dilemeyi ve çatışma çözmeyi öğretmeli.
7: Can kulağıyla yaşadıkları her sorunu, kendi iç dünyalarında çözemedikleri her şeyi dinleyelim ve onları yargılamadan, onları gerçekten anlayarak doğru rehberlik yaparsak çocuklar bu sorunları davranışa dönüştürmek yerine aileleriyle paylaşan bir ergenler, gençler olurlar.
0: Efendim, uzun saçlı futbolculara yeşil sahalarda sık sık rastlıyoruz ama biraz sonra ekranlarınıza gelecek olan gibisini belki de hiç görmemişsinizdir. Anguillalı milli futbolcu Sipio'nun saçları neredeyse topuklarına değiyor efendim. Üstelik saçına dokunan iki rakibi de kırmızı kart gördü.
12: Ayak bileğine kadar uzanan saçlarıyla oyuna girdiği ev sahibi takımı 9 kişi bıraktı. Ball, it was Von Jackson. CONCACAF Uluslar Ligi'nde Karayip ülkeleri Antigua Barbuda ile Anguilla karşı karşıya geldi. Ev sahibi Antigua Barbuda ilk 43 dakikada bulduğu gollerle sahadan 5-0 galip ayrıldı ama maça 2 kırmızı kart damga vurdu. 69. dakikada oyuna giren Anguillalı Aydın Sipio ceza sahasında girdiği ikili mücadelede saçını çeken rakibine kırmızı kart aldırdı. Aynı şey 90+3'te tekrar yaşandı. Dreadlocks. Bir rakibi daha CPU'nun saçını çekti ve maçın son anlarında kırmızı kartlı oyun dışı kaldı. Rakip oyuncunun saçları sayesinde 9 kişi kalıp galibiyet sevincini doya doya yaşayamayan takımın oyuncuları sahadan sinirle ayrıldı. Antigua Barbudalı taraftarlar da hakeme ve uzun saçlı oyuncuya büyük tepki gösterdi.
0: Samsun'un tarihi milattan önce 6. yüzyıla uzanan yeşili ve mavisiyle büyüleyen ilçesi Canik'teyiz efendim. Tersev'den Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'ne uzanan bu renkli rotayı şimdi birlikte keşfedeceğiz. Ardından A Haber Geceyi noktalayacağız.

0: ilçesine geldiğimizde ormanlık alandaki meşe tesislerinin bulunduğu alanda ters ev karşınıza çıkacak. Ters evde sanki bu işte bir terslik varmış gibi görünse de aslında bu evi gezenlerin ters evdeki gördükleri mutfak masaları, oturma gruplarının ters durması elbette bir hayli ilginç. Bir ev düşünün, oturma odası, mutfak, masa, sandalye, her şey ters. Çünkü burada bulunan ters evin aslında ziyaret edilme amacı da bu. Bölgenin tek ters evi Canik'te ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Böyle bir ev görmüş müydünüz?
1: Orada da görmüştüm.
0: Gördünüz. Bir ev hanım olarak böyle bir ev olsa...
1: Yok, yaşanmaz böyle bir ev.
0: Yaşanmaz değil mi? Koltuklar yukarıda.
1: Evet.
0: Nerede olması lazım?
1: Yerde olması lazım.
0: Mutfak?
1: O, hepsinin yerde olması lazım.
0: Her şey havaya çıkmış.
1: Evet. Valla tersi düzeldirsem düzelir. Yaparım desem. Bunu ters yapan düzü de yapar.
0: Gezdiniz tersi bir.
1: Evet, gezdik.
0: Nasıl
1: oldunuz? Güzel, bakalım iyi geldik. Çok güzel.
0: Kahveler, fincanlar ters.
1: Olsun.
0: İçilir mi öyle?
1: Çevirince içerim ben.
0: Çeviririz içeriz.
2: Samsun ve Canik ilçesindeki tek ters ev burası. Ziyaret

0: İçler burada bir evde olan her şeyi tam tersini buluyorlar. Gördüğünüz gibi bir araba var kapının önünde ama ters. Burada çok keyifli zaman geçiriyorlar.
1: Cani'nin en özel yerlerinden birisi de elbette ki Millet Bahçesi. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet bahçelerinin şehirlerde yaygınlaştırılmasıyla ilgili yaptığı çağrının ardından Türkiye'de birçok ilde millet bahçeleri kurulmaya ve yaşatılmaya başlandı. Samsun halkının ortak kullanım alanı olarak 2020 yılında hizmete giren Samsun Millet Bahçesi'nde 40 farklı türde 3000 ağaç ve 75 farklı türde 40.000 çalı, yer örtücü bitkiler, gül bahçeleri ve süs havuzları yer alıyor. Millet Bahçesi'nin belki de en önemli noktası Samsunspor Stadyumu'nun olduğu yer burası. Eski stadyumun olduğu yerde bir de Samsunspor'un 20 Ocak 1989'da yaşadığı o elim trafik kazasında hayatını kaybedenler için bir anıtın olmuş olması.
2: Gayet güzel, insanların rahatça yürüyebildiği, spor yapabildiği, pikniklerini yapabildiği, ailecek vakit geçirebildikleri bir yer. Açıkçası çok güzel. Samsun için değerli bir yer.
3: Bunun ülkemize kazandırılması bence çok güzel bir şey. Özellikle yeşil alanların artması amacıyla. Biz de özellikle buraları çok fazla tercih ediyoruz vakit geçirmek için. Hani artık evlere tıkılıp kalmıyoruz. O yüzden bizim için çok kıymetli olduğunu söyleyebilirim.
1: Çelik'te bulunan Millet Bahçesi'nin içerisindeki en önemli yapılardan birisi elbette ki sıfır atık. Yenilebilir enerjide en önemli etkenlerden birisi de sıfır atık. Sıfır atık olgusunu gençlere ulaştırabilmek, bu eğitimleri vermek amacıyla Canik Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nin içerisinde Sıfır Atık Köyü kuruldu. Buraya gelen gençler ve öğrenciler atığı dönüştürmesi noktasında neleri yapabileceklerini de işte burada öğreniyor.

0: Burası Türkiye Belediyeler Birliği'nin sıfır atık fikir yarışmasında ödül almış bir proje. 2021 yılında da Canik Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Biz burada öğrencilere atık nedir, atık karakterizasyonu nasıl yapılır, enerji kaynaklarını nasıl verimli kullanırız, bunlarla ilgili çalışmaları uygulamalı bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz.
1: Neler var? Hangi eğitimlerden geçiyor burada çocuklar, gelenler?
0: Şöyle, atık malzemelerden ikinci ürünlerin nasıl oluşturulduğunu, mesela dışarıda bizim balık figürümüz var, atık metallerden yapılmış. Burası bizim geri dönüşüm müzemiz. Burası da dışarıda açık çardak alanıydı. Dışarıdakiler gibi açık çardak alanıydı. Ama biz burayı atık ahşap paletlerden ve ömrünü tamamlamış lastiklerle kapatıp bu şekilde bir müze haline getirdik.
2: Geri dönüşümle alakalı bir sürü şey yaptık. Mesela burada geri dönüştürülebilir olan malzemeler var. Bunlar ülkemizi, özellikle atıklarla alakalı olan çevremizi çok kirletiyor ve geleceğimize daha iyi, nesillere daha iyi gelecek bırakmak istiyoruz. Bunun için biz de Sıfır Atık Köyü'ne geldik. Buradaki yapılan sıfır atıkla alakalı olan projeleri inceliyoruz.
3: Teknofest gençlerinin yetişmesinde en önemli paylardan biri elbette ki teknoloji. Ve o teknolojiye dokunabilmek, ulaşabilmek ve erişebilmek. İşte bu kapsamda Canik ilçesinde Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü oluşturuldu. Bu kampüse gelen gençler keşfetmeyi, teknolojiyle iç içe olmayı ve teknolojiye dokunabilmeyi de buralarda başarıyor. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde astronomi, havacılık ve uzay keşif alanları, teknoloji atölyeleri, fizik atölyeleri gibi birçok alanda gençler eğitimlerini tamamlıyor ve ardından Teknofest kuşağına ve Teknofest gençliğine katkı sunmaya devam ediyor.
4: Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde 2023'ten bu yana eğitim vermekteyiz. Öğrencilerimiz 6-14 yaş grubu öğrencilerimize astronomiden matematiğe, teknolojiden kimya ve insan bilimlerine kadar birçok alanda eğitim veriyoruz. Ayrıca Teknofest yarışmalarına öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Geçen sene Kıbrıs'ta bir birinciliğimiz oldu. Keşif Kampüsü Canik Belediyesi.

0: Çocuklar, geldikleri bu kampüste hem robotik koplama, hem yapay zeka, hem de yazılımlarla ilgili atölyelerde deneyimler yaşıyor.
1: Robotlarla çalışıyoruz gördüğünüz gibi ve kodlamayı öğreniyoruz.
0: Nedir bu? Bize anlatabilir misin?
1: Tabii ki bu bir robot. Bu robotun şöyle bir özelliği var. Hem mesafe algılayabiliyor arkadan ve yanlardan ve de bu gözlerle İleriyi ve arkayı görüyor ve kendisi hareket ediyor. Teknofest'i çok iyi buluyorum. Bence çok yararlı bir proje Teknofest.
0: Var mı Teknofest'te?
1: Evet var. Bizim projemiz şu an finalde.
0: Hangi projeyle finaldesiniz?
1: Gözümsün. Adı Gözümsün bizim projemizin.
0: Ne demek? Ne yapıyorsunuz orada?
1: Engelli bireylerin market alışverişinde daha rahat işte ürünleri seçip alabilmesi için bir proje geliştirdik. Marketteki ürünlere telefondaki kamerayı gösteriyor. Çek butonu var. Çek butonuna dokunuyor. Dokunduktan sonra da o ürünü işte tanıtıyor.

Brüksel'de King Boudouin Stadyumunda, Kral Boudouin Stadyumunda Belçika ile Fransa karşı karşıya gelecek. Brüksel'de Kral Boudouin Stadyumunda maç öncesi güzel görüntüler var. Taraftarların hazırladığı koreografi var. Gözler Rade Obranovic'te. İlk düdük sesi geliyor. Belçika Fransa maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Mechele savunma karşıladı. Lepol dokunamadı. Lavia. Engoy. Saint-Lamens. Dün basın toplantısında bugün sahada olan Camavinga, Thibaut Courtois'ı sahada görmeyeceğim için çok mutluyum demişti. Tabii bunu bir espri anlamında söyledi. Thibaut Courtois Dünya Kupası'ndan sonra teknik heyette sorun yaşadı ve kadroya çağrılmadı. Hata geldi Fransa'da. De Bruyne. Götze. İki oyuncu karşısında. Mika Götze aradan bıraktı. Çevrildi top. Savunmada müdahale var. Jacquet'ten. Korner. Hızlı başladı Belçika.

Kevin De Bruyne korner kullanacak. De Bruyne kullandı. Kafa Meçel'e, top boşta kaldı. Barcola ile çıkacak Fransa. Belçikalılar izin vermedi. Şimdi savunmanın arkasına doğru. Tielemans hareketlenemedi. Gözler Obrenović'te. Oyun devam ediyor. Sol kanadı kullanacak Fransa. Désiré Doué bekledi arkadaşlarını. Camavinga'dan pas. Akliuş. Kalulu. Lacroix. Diouf. Dacunha baskı vardı. Lacroix. Uzun gönderdi. Lacroix. Sides.